İki sporcu da bu konuda fena gözükmüyorlar yalnız şu anda. İkisi de hazır çıktı 3. raunda. Yine hızlı çıktılar. 77 kilo için gerçekten yüksek bir tempo. Tekme denemesinde ayağı kaydı. Vladimir Gabov'un. Güzel bir isabet bulduk. Gabov devamlı getirmek istedi. İyi kaçtı oradan Mehmet Ali Meriç. Kroşe aradı Gabov. Mentaliden bir diz var. Ayağa kaydı bir kez daha Vladimir Gabov'un. Gabov'dan bir sağ direk. Adam bir el çıkıştı.

0: Middle kick. Kabov yine tutmak istedi tekmeyi. Dönerek geldi. Ayağa kaydı Mehmet Ali'nin. Çok doğru karar. Ayağa kaydı burada Mehmet Ali Meriç'in. Sol koşu güzel geldi. Kabov bastırmaya devam ediyor. Mehmet Ali'den bir sağ isabeti var. Karşılık geldi. Artık yoruldular tabii maçın son saniyeleri ama iki sporcu da yorgunluğa rağmen bırakmadan devam ediyor. Sabrek denemesi geldi. Bir de sol ardından. Şöyle bir ön tekme. Dönerek gelmek istedi Gabov. Ve mücadelenin sonu geldi. Nefis bir maç gerçekten Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında. Bakalım kazanan kim olacak? Gerçekten merak konusu.
1: Bu setli mücadele sona erdi. Winning on points 3-0. Müsabaka 3-0 sayıyla kazanan Red Corner Kırmızı Köşe Mehmet Ali Meriç.
0: Mehmet Ali Meriç zafere uzandı. 3 hakemin de ortak kararıyla 3-0'lık skor bu anlama geliyor. Mücadelemiz başladı. Gecemizin son maçı. Erşat Çahbazov siyah ve sarı. İsa Göçmen kırmızı ve beyaz şortuyla Loja Fight Club'da ringde yerini almış durumda. FFC sporcusu İsa Göçmen. FFC gecelerinde çok maçını anlatma şansına sahip oldum hakikaten. Nefis bir sporcu. 17 galibiyeti var. Bunların 10'unu knockout'la aldı. İsa şimdi tekmelerini yavaş yavaş konuşturmaya başlıyor. Şöyle güzel bir diz isabeti. Remi Bonyaski'nin önünde o uçan dizlerden bir tanesi geldi. Köşesinde birazcık daha karın boşuna gitmesini istiyor. İsa Göçmen'in dış low kick. Şöyle bir tekme geldi bir kez daha. Low kick isabetli. Aradan bir sol bulmayı başardı. İsa Göçmen. Bir kez daha diz geldi. Bir kez daha diz geldi. Biraz çekerek attı. Bu konuda bir uyarı var. Bir kez daha söyleyeyim tabii ki dizleriyle. Şu an dizleri ünlü Remi Bonyaski'nin bir efsanenin önünde burada. Dizlerini çok iyi kullanıyor İsa Göçmen. Devam ediyoruz karşılaşmamıza. Bir kez daha dizi aradı. Neredeyse yalnız direği alacaktı. Karşısında sağ sol, vücuda sağ, çeneye sol denemesi. Erşat Çahbazov'da. Birazcık daha maça girdi. İlk roundun sonuna doğru yaklaşırken. Bu sahnesi gelmişken dizi bir daha aradı. İsa Göçmen yaklaştı. Yakın mesafeden şimdi Çahbazov bir şeyler çıkartabilirdi belki ama o da çok denemedi. Gardın arasından geçmedi bu yumruk. Dohtikler şöyle bir sokuş denemesi. Çahbazov kontrayı aradı. İsa iyi kapandı yalnız. İyi kapandı. İşte Dohtik belki biraz gardı değiştirmeyi de itmek istiyor. Burada Erşat Çahbazov bu. Biz aradı bir kez daha ama kontrayı da alacaktı neredeyse İsa. İlk round'un sonuna geldik. Yani nefis bir maç, nefis bir ilk round. Hocam Halit Bab'da geçenin son maçında. İşte İsa'nın bu dizleri.
1: Round 2. İkinci round.
0: İkinci roundumuz başlıyor. Şöyle bir high kick denemesi. Şahbazov aradı. Şahbazov çok sert tekmeler geliyor.

0: İsa Göçmen'den. Çok soğukkandı. Çok sosa denedi. Şat Şahbazov. Hüsnü Yaz tekmeleri çok sert gerçekten şu ana kadar. Ciddi devasalar vermeyi başardı. Rakibine high kick denemesi geldi. Ön tekme yaradı. Karaciğer'e doğru biraz belki karın boşluğuna gitmek istedi Şahbazov. Sol direk İsa Göçmen high kick ardından. İsabetli olmadı middle kick. İki tarafta gayet iyi gidiyor. Şahbazov'dan da iyi isabetler var. İsa Göçmen'den de aynı şekilde. Servidis çıkardı. Bu sefer uçmadan olduğu yerde uçarak gelmek istedi sanki ama tetiği çekmedi İsa. Şahbazov boksunu kullanmaya çalışmaya devam ediyor. İsa bir kez daha dizi aradı. Bir kırışma izliyoruz iki isim de. Aralardan isabetler bulmayı başardı. Middle kick. Sağ kuş ardından sol geldi. Parka tarzına sol dek denemesi. İkisinde şu anda çok net bir isabetle rakibini yatırabilecek güçte gibi gözüküyor. Hem Elşat Şahbazov hem İsa Göçmen için aynısı geçerli. Rakiple karşılık geldi. Sağ kroşe ardından sol denemesi. Sağ kroşe daha var. Bizi atmak istediği İsa. Dış kovkik yine. Sol bacağında ciddi bir kısarıklık var Elşat Şahbazov'un. İsa tekmelerini iyi kullanmaya devam ediyor. Karnına doğru çıktı bu sefer. Şahbazov'dan diz denemesi birazcık çekerek geldi ama Cengiz Pan çok yakın pozisyona. Ve ikinci raundun da sonuna geldik. Loja Fight Club'da İsa Göçmen ve Erşat Şahbazov arasında harika bir karşılaşma. Sonuna kadar hak ediyor. Büyük bir efsane bu çiftlerle birlikte. Üçüncü ve son raundumuz başladı. Hızlı başladık. Üçüncü raunda da Elşat Şahbazov özellikle sert gelmek istiyor. Dizi gönderdi. Sol direk ardından bir low kick aradı. İsa Göçmen bir sağ direk denemesi. İsa'dan karşılık var. Yerde kaldı burada Şahbazov ama saymayacak. Cengiz Pank ayağa kaydı. Elşat Şahbazov'un sol direk biraz koşa gitti. Tekme yetişmedi ardından. Güzel bir kombinasyon. Üst üste 3 sol isabeti. Şahbazov'dan. İsa kırıklık aradı. Birazcık daha hızlı kesildi gibi İsa Göçmen'in 3. roundda. Erşat Şahbazov sanki birazcık daha öne geçmiş gibi. Ama tabii ki roundunda henüz ilk dakikası geride kalmadı. İsa'nın bir isabetine bakar şu anda. Bayağı kaydı bir an orada Erşat Şahbazov'un yine kendi köşesinde. Köşede hemen şöyle bir yeri silecek. Nefis front kick devamında getirdi. İşte bundan bahsediyorduk. İsa Göçmen nefis geldi. Bir de diz aradı. Nefis bir diz daha geliyor. İsa roundun ikinci dakikasıyla birlikte bir kez daha kendini çok net göstermeye başladı. Aparkat aradı. Bir de diz geldi. İsa Göçmen yorgunluğa rağmen, maçın 3. round olmasına rağmen, saatinde ilerlemiş olmasına rağmen burada çok iyi performans veriyor. Sol sol sağ denemesi geldi. Karaciğer doğru bir sağ. Bir sağ daha arıyor. Elşat Şahbazov.
1: O neydi ya? O neydi ya?
0: Maçın son dakikası artık. Dizler var karşılıklı.
1: 30 saniye kaldı.
0: Fakat arada İsa maçın son bölümleri artık, son saniyeleri artık iyi bitirmek çok önemli. Nefis bir Loja Fight Club gecesi. Kürşat Şahin organizatörlüğünde ve nefis bir maçta, nefis son anlarla birlikte artık sona eriyor yavaş yavaş. Ve mücadelemiz sona eriyor değerli izleyenler. İsa Göçmen ve Erşat Şahbazov nefis bir karşılaşma izlettiler bize.
2: Red Corner, kırmızı köşe.

0: İşte ekranda Stipe Miocic. Asgari tarihinin GOAT'u diyoruz. En iyisi diyoruz çünkü Asgari tarihinde tabii sayılar da bunu gösteriyor. En fazla kemer korumuş olan isim. Fabrice Werdum'u yenerek Asgari kemerini ilk olarak almıştı. Daha sonrasında Andrei Alistair Overeem'e, Junior Dos Santos'a, Francis Ngannou'ya karşı korudu. İkinci kez kemeri Daniil Cormier'i kaybettikten sonra almayı başardı. Evet, Stipe Miocic, Asket'in en iyisi kafeste ve şimdi tarihin en iyisi geliyor MMA'de. Bones geliyor, John Jones geliyor. İşte ekranda John Bones Jones. Tarihin en iyisi diyoruz. Hafif Asket'i domine etmiş bir isim. Sonrasında Asket'e çıkıp Cyril Gane'ye de kemeri almış bir isim. Ve Asket'e ilk kez kemer koruma karşılaşmasında olacak Shogun Hua'dan. Onunla karşılaşıp ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı John Jones. Ve yıl 2011'di. Bu adam 13 yıldır şampiyon. Bu adamın bileğini kimse bükemedi. O yüzden tarihinden istiyoruz. Sayılara vurursak bu programın süresi yetmeyebilir onu anlatmaya hakikaten. 13 yıldır şampiyon. UFC'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu. O kemeri aldığında 23 yaşındaydı. Sadece 23 yaşındaydı ve hala onun en genç şampiyonluk rekorunu kimse kıramadı. Bakalım neler olacak. 37 yaşında Jones, 42 yaşında Miocic. Aynı boydalar, 1.93 ama kanat açıklı olarak ciddi bir avantajı var John Jones'un. In the world, the challenger, Stipe Miocic. And now, introducing his opponent, Johnny.
1: We've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves and let's do this.
0: Evet, neyse ki eldivenler tokuşturuldu burada. Medya gününün ardından, basın toplantısının ardından eldivenleri tokuşmayı reddetmişti John Jones. Maç öncesi eldivenler tokuşturuluyor. Stipe Miocic, Asgari tarihinin en iyisi ve MMA tarihinin en iyisi, UFC tarihinin en iyisi John Jones. Ve dev maç başlıyor. Asgari şampiyonu kim olacak? Gezegenin en belalı adamı kim olacak? Bunun yanıtını alacağız bu karşılaşmada. Ready. 5 roundluk bir karşılaşma bu ama tabii ki 5 roundu görecek miyiz? Bakalım. Hemen önüne doğru gelerek başladı John Jones ters kartta. Düz kartta Stipe Miocic. Cyril Gane'ı çok rahat bir

0: 2'de yanmıştı. Bir solla girişi yaptı ama hemen bir sağ kontra. Stipe'den. Silahları çok fazla olan bir dövüşçü John Jones. Sirigan maçında asiklete ne kadar yerleştiğini çok fazla görememiştik. Kısa sürdüğü için bakalım Stipe bu maçı uzatabilecek mi? Asiklette John Jones'u daha net bir şekilde görecek miyiz? Bir alçak tekme Stipe'den. Ufak adımlarla geliyor John Jones. İki tarafta fiziksel olarak iyi gözüküyor. Bir alçak tekme Jones. Karşılık Stipe'den ama aynı sertlikte değil. Sağ var. Tip kick canını acıttı Stipe'nin. Canını acıttı o tip kick Stipe'nin. Tam sapladı tekmeyi karnına Stipe'nin. John Jones canını yaktı daha maçın başında.
1: Belli ki ilk antrenman kampı yapan isimlerden biri zaten John Jones. Buna da çalışmış. Ters kartla başlamasının nedeni sol tekmeler ağırlıklı. Bir oyunu var gibi görünüyor Yücel. Bir taraftan da evet bir daha.
0: Evet tek damlada gidiyor çok rahat bir şekilde. Stipe tabii güreşten gelen bir isim ama John Jones'un güreşine ne kadar karşı koyabilir? Ayağa kalkmasını engellemeye çalışıyor. Daha 1.5 dakika geride kalmış durumda. Garda yerleşiyor şimdi John Jones. Ya müthiş bir dövüş zekası tabii ki John Jones'un. Kariyerinde bunu hep gösterdi Stipe. Ayağa kalkabilecek mi? Güzel bir dirsek. 12'ye 6 dirseği vurur mu John Jones? Diskalifiye olduğu dirseği. Sol dirsekler geliyor. Daha önce bu maç öncesinde farklı bir 12'ye 6 dirsek atacağım buna çalışıyorum demişti ama Jones henüz o gelmedi. Şimdi nefis bir dirsek. Yani ground and pound'u zaten çok etkili John Jones'un. Burada bir sol dirsek daha denedi. Stipe'nin buradan kalkması lazım yoksa çok kötü olabilir.
1: Maçı burada bitirebilir John Jones gerçekten. O kadar avantajlı bir kanat açıklığı var ki dirseklerin 12-6'ya da ihtiyacı yok. Herhangi bir noktadan çok iyi atabiliyor.
0: En önemli silahlarından o dirsekler zaten John Jones'un.
1: Tabii yer kontrolü her zaman çok iyi bir isimdi ama tabii Gordon Ryan'la da bir kamp yapmış olmanın verdiği bir özgüven var şu anda John Jones'ta.
0: Game of Stevenson da var. Dirsekler devam ediyor. Sert bir dirsek daha. Stipe ayağa kalkmayı başarabilmiş değil. Yani dizini yere koymayı başarabilmiş değil. Şimdi deniyor. Stipe arkayı kaptırabilir yalnız. Bunu yapmaya çalışırken zaten Jones izin vermedi. Bir dirsek daha. Bir dirsek daha John Jones'tan. Dirsekler devam ediyor. Yarım gardta bitirmeye gidiyor. John Jones Herb Dean yakından izliyor ama Stipe kendinde. Stipe kendinde şimdilik. Yine yarım gardta Jones. 1 dakika 45 saniye var ekranın tamamlanmasına. Yine bir tane dirsek daha. Stipe Miocic kontrol edemiyor. Bu adamın uzun kolları da işte o dirsekleri adeta yumruk haline getiriyor. Çok rahat atabiliyor bunları. 12'ye 6'lar yaklaştı.
1: Tabii 10 pound daha hafif tartıldı John Jones. Bir 4,5-5 kiloya kadar daha hafif ama tabii tekniğiyle yerde çok iyi kontrol ediyor şu anda. Bir de ağırlığını taşıtıyor. Hani bu round'dan çıksa bile Stipe için oldukça yorucu bir round şu ana kadar.
0: Evet dirsekler devam ediyor John Jones'tan. Yine bir hamle Stipe sol kalçası sağ kalçası üzerinde. Çevirmeye çalışıyor pozisyonu ama Jones iyi yerleşmiş durumda. Yani güreşi süper. Daniel Cormier'i tabii yere almış, alabilmiş tek isim John Jones.
1: En azından gardını alabildi Yücel. Az önce yarım gardtan çok daha avantajlı. Bir miktar da olsa kontrol etmeye şansı var şimdi Stipe'nin.
0: Evet son 45 saniye ilk roundda.
1: En tehlikeli pozisyonları John Jones'un gerçekten.
0: Arkayı verebilir burada Stipe. Dikkatli olmalı. Bacakları da geçmiş oldu John Jones. 30 saniye var. Kısa değil bu süre. 25 saniye.
1: Hemen köşesinin yanında bu arada. Gordon Ryan'dan da talimatları alıyor.
0: Yan kontrolde, saat kontrolde şimdi John Jones. Yukarıya doğru kayıyor. O garda girmekten uzaklaştı. Sağ kol orada izole olabilir ama çok fazla da bir süre kalmadı. Stipe bu roundu çıkaracak. Dirsekler devam ediyor. Rahat bırakmıyor aynı zamanda. Ve ilk roundu geride bırakıyoruz.
1: Yani muhtemelen 18'lik bir John Jones roundu izledik.
0: İşte bu ön tekme tam solar plexus.

0: Jones'a. Saplanıyor. Ardından tek down harika zaten. Bir John Jones klasiği adeta. Sonra da dirsekten. Bu da John Jones klasiği tabii.
1: Yani gerçekten güzel. Tipik bir John Jones klasiği round izledi.
0: Kaldığı yerden devam ediyor. Jones aralar verse de. İkinci round başladı. Jones kafesin merkezinde. Stipe şimdi sol direkleri kilitleyerek geldi. Etkili boksunu kullanabilecek mi? Bir yerde bir etki yaratabilecek mi Jones karşısında? Tabii ki daha uzun bir süre var ama ilk round hiç istediği gibi değildi Stipe'nin.
1: Yani en büyük şansı orada gibi görünüyor. Çünkü yerde çok büyük bir dezavantajdaydı. Ayakta patlayıcı bir şekilde içeri boksa girmesi lazım. Bir şekilde sarsıp saygısını kazanması lazım John Jones'un.
0: İlk hareketi Jones'tan bekliyor. İşte eldivenlerden bahsetmemiştik. Az önce elleri açık uzattığını gördünüz John Jones'un. Jones'un tabii en fazla tartışılan mevzularından biri göze attığı parmaklar. Attığı değil de uzatırken giren parmaklar diyelim. Yani yeni eldivenleri de beğenmemişti Jones. Dolayısıyla eski indirenlerinde ona yaradığını düşünebiliriz.
1: İşte rakibi uzattım uzakta tutma şekli var. Kendine özgü tabii ki. O parmaklarını açarak yaparak yaptığı bir hareket olduğu için sürekli bu gibi göze parmak kazaları olabiliyor.
0: Bir fake geldi Jones'tan. Sağ ayıbıcık eminde bir açılma var. İşte görüyorsunuz Stipe Miocic'in. Rüzgarda geçti Jones. Ters guard çok iyi iş gördü aslında. Maçın başından beri John Jones'ta. Şimdi düz guard'da. Bir sol direkt. Stipe geliyor. Gördüğü ardından kafaya gitti Stipe. Bir sağ daha. Ama şunu anlıyoruz tabii ki. Stipe'nin hakikaten vuruşlarını seçmesi lazım. Öyle savrularak gidemez. Her an yeri görebilir çünkü.
1: Yani tekrar doğru pozisyona geri dönmesi lazım dediğin gibi Yücel. Çünkü herhangi bir ters pozisyonu yakalama anında dengesini bozup yere olabiliyor John Jones. Veya clinch de onun için tehlikeli olabilir. Yani boks mesafesini koruması lazım.
0: Yine geldi. O tip kick yine geldi. Hakikaten müthiş atıyor bunları.
1: Ve acıttı canını gerçekten. Stipe de saklayamadı bu sefer.
0: Hep reaksiyon veriyor Stipe Miocic. Jones da bunun farkında. Bir köpek balığı gibi kan kokusunu alıyor John Jones.
1: Bu şekilde gövdeyi tekmelerle alıştırıp yüksek tekmede çıkabilir. Tıpkı DC'yi yaptığı gibi şu an onu kırıyor da olabilir John Jones.
0: Fake'ler geliyor Jones'tan. Stipe ilk hareketi ondan bekliyor ama kendisinin bir şeyler yapması lazım. Kontrayı bekliyor Stipe Miocic. Ancak içine bir alçak tekme. Yani Jones'u bu kadar rahat bırakamaz. Bırakmaması lazım Stipe'nin.
1: Yine gövdeye gitti Jones solla. Yani ters karttan yüksek tekme her an gelebilir John Jones'un.
0: Tekrar düz kartta. Şimdi bir sol denedi. Clinch'te yine gövdeye gidiyor. Jones nereye vurması gerektiğini çözmüş durumda daha ilk round'dan zaten.
1: Stipe artık reaktif moda geçti. Ondan bekliyor şu anda. Kendisi biraz basmaya çalışması lazım.
0: Ha, bu şekilde olamaz. Jones sazı eline alırsa istediğini çalar. Stipe'nin bir şeyler ortaya koyması lazım şimdi. İşte sağ geldi. Evet. 1 dakika 40 saniye var. İkinci roundu bitmesine. Bir alçak tekme. Ha, daha hareketli olmasını istedi köşesi Stipe'den de ama o hareketi çok fazla veremiyor. Şimdi açıyı değiştirdi. Yana doğru adımladı. Son 1,5 dakikanın içindeyiz. Solu boşa gitti John Jones'un. Tekrar ters kartta John Jones. İki kartın müthiş oynuyor zaten. Jones ters kartta. Sağ eli biraz aşağıda işte Stipe'nin. Senin de dediğin gibi yüksek tekmeye açık aslında. Cormier'e fena yedirmişti onu.
1: Evet işte geldi.
0: Yüksek tekme Jones'tan. Bir sağ direkt daha Stipe'ye. Stipe'den bir şey gelmiyor çok.
1: Yani John Jones'un mesafe kullanışı çok çok üstün tabii ki. Çok ustaca.
0: Uzun kollar ve sadece uzun kollar değil. Uzun bacaklar da. Sol geldi. İşte bir vuruş denemeleri ama vuruşları yumuşatıyor aynı zamanda savunmasıyla John Jones. İkinci roundu tamamlamak üzereyiz. Dönerek yine gövdeye gitti. Harika. solda. Bir türlü yaklaşamıyor. Yani şunu atacak kadar yaklaşamıyor Stephen Jokic, John Jones'a. Bu durum değişecektir tabii ki. İkinci raunda tamamlıyoruz. Ben mutluyum Recep, çünkü bu maçın uzamasını istiyordum.
1: Kesinlikle katılıyorum Yücel. Yani en azından gerçekten için, biraz daha rekabetçi bir maç görüyoruz Sirigan maçına göre.
2: Evet. Hey, listen, you're doing good, but you gotta listen to me.
0: You're letting him, you're
2: letting him control the front end. Use that Klitschko, and you gotta fill the gaps when he goes back. You can't just let him go back. You throw one shot, he goes back. You're okay. You gotta take him down.
0: Evet, tek vuruş atıyorsun, geri çekiliyorsun. Böyle olmaz diyor. Köşe. Evet, seviye değiştirmesini istedik. Ödeye vuruşlar etkili. Yani iki randa aldı belki ama yerde en etkili performansını gösterdiğini söyleyebiliriz tabii ki John Jones'un. Ayakta da ödeye vuruşlar tabii ki. Aynı zamanda.
2: Let's fight.
0: Üçüncü round. 5 kartlık bir şampiyonluk maçında gezegenin en belalı adamını bulmaya çalıştığımız bu maçta 3. round. Sol direkte başladı Jones. Bir sol direkte daha, solu geldi. Bir sağ, bir sağ daha. Spe daha iştahlı bir şekilde gidiyor. Jones arkasını döndü, kaçtı. Kaçtı demeyelim tabii de.
1: Yani aslında en avantajlı, en güçlü olabileceği pozisyonlardan biri Stipe'nin bu. Olabildiğince kafesi kesip bu gibi boks eksenlerine girmesi lazım ama.
0: Ve buralardan da fark yaratmış bir dövüşçü zaten Stipe. Cormier maçı, Junior Dos Santos maçı, Verdun geriye doğru giderek de olsa o maç. Sağ iyiydi yalnız Stipe'den. Bir sol sağ denemesi daha. Yine uzaklaştı John Jones. Soldan.
1: John Jones biraz daha soğutmak için maçı hemen yere çekmek isteyebilir.
0: Yani en net vuruşları bulduğu round oluyor bu Stipe'nin şu ana kadar. Bacak işine tekme, gövdeye tekme. Bunlar işlemeye devam ediyor. Ters karttayken özellikle çok iyi atıyor Jones. Bir sol dirsek geldi Jones'tan. Güzel. Şimdi bir saat. Rüzgarda geçti tekrar. Yine bir diz denemesi. Sol direkleri ikiledi. Şimdi bir sol direk Jones. Altta nefis bir sağ. Sağ astı burada Stipe'yi. John Jones. Bir sağ denemesi daha. Şimdi mesafe kapandı. Yeri almayı tercih edebilir burada Jones. Sağ direği buldu. Sağ astı Stipe'yi. Tekrar ayrıldılar. Stipe. Jones da zaten asiklete geçince ne değişti sorusuna. Artık daha sert vuruyorum dedi. Vuruş gücünün değiştiğini söylemişti. İşte az önce Stipe bunu hissetti muhtemelen. Tekrar ters kartta Jones. Evet, sağ direkt geldi. Stipe gelmeye çalıştı yine. Gövdeye bir tekme, bacağı tekme.
1: Tabi bu gövdeye aldığı yumruklar, tekmeler Stipe'nin maçı ilerledikçe onlar daha yorgunluk olarak geri dönecek.
0: Bir sağ sol denedi, şimdi bir sağ. Güzel bir eskiyle çıktı oradan. John Jones.
1: Tabi John Jones'un yumruk alışı da çok iyileşmiş. Yani bu ağır siklette kilo da kesmeyince Stipe'nin yumruklarından çok şu ana kadar etkilenmedi.
0: Evet. Yani eliyle de omuzuyla da kesiyor biraz o vuruşları. Son iki dakikanın içindeyiz. Üçüncü rantta. Sol direkt daha. İşte biraz hayal kırıklığını gördük. O mesafeye ayarlamakta sıkıntı yaşıyor Stipe. Şimdi klinca girmek gösterdi. Çıkıyor oradan John Jones. 42 yaşında ne kadar nefesi kalacak tabii ki. Stipe Miocic için bu da önemli olacak.
1: Yine gövdeyi tekme, yani Stipe gerçekten rahatsız bir durumda.
0: Şimdi sağa geldi Stipe'den. Güzel bir solda. Uyuttu adeta, bekledi bekledi, doğru anda o solu uzattı

0: Jones. İyi solda. Şimdi stipe geliyor. Öğleyim sol stipeden. Son dakikanın içindeyiz. Üçüncü altta. Jones'unu çok iyi araya koyuyor. Kolunu da çok iyi araya koyuyor. Stipe'nin bu saldırılarında. Yine gövdeye gitti Jones.
1: Dönerek gövdeye ve bitirecek bir sol geldi ardından sağ geldi John Jones. Döner tekmeyle yıktı. Stipe'nin Miocic'i ardından yumruklarla bitiriyor. Goat tarihin en iyisi Stipe Miocic'i de kolay gösterdi. Üçüncü rauntta bitiriyor. Miocic'i ağır siklette John Jones kemerini koruyor. Gezegenin en belalı adamı.
0: Evet, üçüncü rauntta teknik takata ulaşıyor John Jones. Tarihin en iyisini yeniyor. Hiçbir zayıflık göstermediği karşılaşma. Burada işte çok sert bir döner tekme. Bakalım, bu açı çok güzel. Of. Sağ ayağı da havada. Yani bunun fotoğrafı çekildiyse muazzam yalnız. Bakalım bu açıdan da.
2: Evet, John Jones'un highlightlarına girecek bir sahne gerçekten.
0: Yani Stipe Miocic'i ağır sikletin en iyisini tabii burada geçiyor. Yani artık ağır sikletin en iyisi de diyemeyiz herhalde. Resmi karar geliyor.
3: Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes 29 seconds of round number 3. Declaring the winner by TKO and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Johnny!
0: Evet, tarihin en iyisi John Jones. Stipe ile konuşulacak mı bakalım. John Jones da muhtemelen pazarlık yapıyor şu anda diye düşünüyorum ben. Thomas Pinal maçı geliyor gibi gözüküyor ufak ufukta. Ama oradan koparabileceğini koparmadan o maçı kabul etmeyecek John Jones.
2: Tam da dediğin gibi Yücel, ben de öyle bir imaj aldım. Yani Stipe de sormasak söylemeyecek yani, o kadar sessiz bir kiliye giden. Yani gerçekten ilginç. John Jones tabii çok ustaca, hani çok da o tarafa durmadan, Thomas Pinal'i de o kadar reklamını yapmadan konuyu da güzel cevaplayıp hemen lafı da hemen Donald Trump'a ve harika bir Hristiyan Amerikalı nasıl olduğuna getirdi.
0: Biliyoruz ki sizlerin de istediği maç oluyor gibi gözüküyor. John Jones, Thomas Pinal. Jones'u ağır siklette net olarak gördük ve bence çok iyi gözüktü. John Jones, ağır Pinal maçı da mükemmel olur.

0: Söz onların olacak. 90 artı 1 ekibi konuşulmayanları konuşacak.
1: Son pozisyon çok konuşulacak.
2: Hakemden ne adaleti bekliyorsun abi? Olacağı bu işte.
1: Burada Avrupa'dan farklı bir futbol dinamikleri var.
3: Öyle ben oynarım, önde basarım, öyle evet. Hikaye yok.
4: Maçların hesabını bu oyuncudan sormak lazım o zaman.
5: İyi bir kadro yakaladı şu anda.
6: Önde baskı yaptılar, çok adamla hücuma gittiler.
7: Bunlar etkilemeyecek bir takımı. Bence etkileyecek.
8: Şunu kabullenmesi lazım. Elimizdeki kadro bu.
0: En doğru analizler, en çarpıcı yorumlar, gündemi değiştirecek haberler.
1: Ama nedir ne değildir konuşacağız.
0: 90 artı 1 bu akşam 22'de az burada.
9: Genel izleyici için uygundur.

Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikte ayrılıyor ve sezonu 1 puanla tamamlıyor. Hem bu maçı konuşacağız, hem Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırıyor. Birazdan sarı kırmızılılar 26. şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Stadyumda Seyrantepe'de müthiş bir coşku, müthiş bir heyecan var. O heyecanı da götüreceğiz sizlere ve haftanın diğer karşılaşmalarında tabii ki mercek altına alacağız. Son haftayı değerlendireceğiz, aslında bütün sezonu da.

0: değerlendireceğiz. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Erol Kaynar, Murat Özbostan ve sevgili Okan Koç bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Takım oyununa. Beşiktaş kötü geçen sezonu Erol abi kötü bitirdi diyerek başlamak lazım herhalde.
2: Doğru.
0: Bu akşamki skora göre.
2: En doğru başlık o herhalde Cüneyt'ciğim.
0: 2-0'dan 2-2'ye ama çok kötü bir ilk yarı var Beşiktaş adına.
2: Hiç önemi yok. 2-2'nin önemi yok. Önemli olan oynanan oyun. Beşiktaş'ın gösterdiği performans. Yani şimdi biz hep Sergen Hoca ile tabii konuşuyoruz. Sergen Hoca'nın üzerinden değerlendiriyoruz. Bir bakıma doğru fakat bir bakıma eksik değerlendirme diye düşünüyorum. Neden? Şimdi ben aslında evvela Beşiktaş taraftarlarından, Beşiktaş'ı sevenlerden ve beni takip eden Beşiktaşlılardan özür dileyerek başlamak istiyorum. Niye özür dileyerek başlayacağım? Çünkü ben hep istikrardan yana bir adamım. Çünkü istikrarın başarı getireceğini, istikrarsızlığın başarısızlığın en büyük müsebbibi olduğunu düşünen biriyim. Bu bana göre bir böyle. Ama bütün iş hayatımız boyunca da öyle değil mi Cüneyt'ciğim? İstikrarsız işletmeler daima zarar eder, yanlış yapar.
0: Doğru.
2: Beşiktaş'ta da son 3-4 senedir neyse müthiş bir istikrarsızlık. Devamlı teknik direktör değişikliği, devamlı yönetim değişikliği, devamlı oyuncu değişikliği Beşiktaş'a son 4 senedir müthiş bir başarısızlık zincirini getirdi. Şimdi bunu niye söyledim? Ben çünkü bundan önceki yayınlarda hep yani Sergen Hoca'nın arkasında durmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar istikrar korunması gerektiğini altını çizmeye çalıştım. O yüzden tabii beni izleyen izleyiciler de mesajlarıyla bana sistemde bulundular. Bugün artık onlara çok haklı olduklarını itiraf etmem lazım. Ancak burada konuşulması gereken şey sadece Sergen Hoca mı? Onu da konuşmamız lazım. Çünkü dikkat edersen Cüneyt'ciğim hep Sergen Hoca ağırlıklı konuşuyoruz. Hı. Tamam Sergen Hoca konuşmalarıyla, verdiği demeçlerle hakikaten ortamı bana göre Beşiktaşlıları daha da sinirlerini gerdiğini düşünüyorum. Çünkü verdiği beyanatlar hiç tutulacak bir tarafı yok. Yani mesela en son bir beyanatı var. Yani hakikaten üstünde çok düşünülecek bir şey. Ben evet yetkiliyim ama sorumlu değilim dedi biliyorsun. Şimdi bu noktada zaten devreye girmek istiyorum ben. Şimdi yetkiliyim ama sorumlu değilim. Ne demek? Bir kere bunu anlatması lazım Sergen Hoca'nın. Sen yetkiliydin Sergen Hoca. İkinci devrede Graft'ı kenara çekip bravo, bütün transferleri ben yapacağım demedi mi? Serkan Reşber, Sergen Hocam sen neredesin Allah aşkına? Sayın Serkan Reşber.
0: Bu Sergen Hoca'nın yanında kulübede.
2: Biliyorum, görüyorum, biliyorum canım. Ama ortalıkta hiç yok. Hiç ses sedası çıkmıyor. Şimdi bütün transferleri beraber yapmadınız mı Sergen Hocam? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Devre arası kampta çıktı ortaya ya.
2: Evet.
1: Dedi ya öyle bir geliyoruz dedi. Evet. Yani çok farklı geliyoruz.
2: Şimdi demiştim. Neredesin ama?
1: İşte geliyoruz dedi. İşte
2: dedi doğru de söylüyorsun. Orada kaldı.
1: Kaldı.
2: Şimdi neredesin? Lafının arkasında dur. Transferleri yapan sensin.
1: Kulübede hocanın yanında duruyor.
2: Evet. Yani onayı veren Sergen Hoca tabii ki son onayı veren de Sayın Başkan ve yönetim. Şimdi burada Cüneyt'ciğim aslında üzerinde durmamız gereken konu bana göre. Tabii ki Sergen Yalçın, tabii teknik sorumlular ama yönetim kurulu nerede? Yönetim kurulu çıkıp bir laf etmiyor. Hı hı. Çok enteresan. Haftalardır takip ediyorum. Öyle tabii cılız bir takım demeçleri var ama böyle yani biz Sergen Hoca'ya devam edeceğiz. Mesela bu bir karardır. Tamam bu kararın üzerine tartışırız. Ya da biz Sergen Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Şu iki maçı idare etmesi lazım. Artık şu iki maçta değiştiremeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ondan sonra şunu yapacağız. Şu ana kadar mesela Beşiktaş camiasını yakından takip eden özellikle siz değerli yorumcular. Acaba Beşiktaş'la ilgili ileriye dönük en ufak bir fikriniz var mı? Şahsen benim yok. Beşiktaş'ın çok içinde olabilen bir adam olarak söylüyorum. Çünkü hiç kimse çıkıp herhangi bir yol haritası söylemiyor. Hiç kimse çıkıp bir ümit vermiyor. Şimdi devamlı Sergen Hoca'nın üzerinden gidiyor tabii konu ister istemez. Sanki Sergen Hoca öyle bir noktaya geldi ki teknik direktörlüğün yanında basın sözcülüğünü üstlenmiş durumda gözüküyor.
0: Bütün yükü o sırtlanmış.
2: Şimdi olmaz. Şimdi bu olmaz. Sergen Hoca'nın yaptıkları ne kadar yanlış olduğunu bütün yorumcular defalarca söylediler. Murat Bey'in yorumlarında fevkalade doğru buluyorum. Gazetede yaptığı yazılarda okuyorum. Sıkı takipçisiyim kendisini. Tebrik ediyorum gerçekten. çok objektif, doğru yorum.

0: yardımlar yapıyorsun Muratçığım. Teşekkür ederiz. Yani haddimse eğer altını çizerek ben de kabul ediyorum onu. Gerçekten çok doğru yorumlar. Özellikle son iki yazımızda yani çok güzel analiz etmişsiniz. Şimdi çok fazla Sergen Hoca'nın üzerinden de Beşiktaş'ı eleştirmek istemiyorum ama neticede Beşiktaş doğru bir yönetim içerisinde olduğunu söylemek çok zor. Hatta mümkün değil. Şimdi yönetim kurulu bu kadar sessiz ve kenarda kalınca ön tarafta devamlı Sergen Hoca. Sergen Hoca'nın bütün yanlışlarını, bütün şeylerini, neler yaptığını, hangi transferler yaptığını, bir de burada çok önemli bir şey söylemeye çalışıyorum. Tabii çok özür dilerim, çok önemli derken bana göre önemli olan bir şey söylemeye çalışıyorum. Şimdi hatırlarsınız Ocak transfer döneminde Beşiktaş 8 oyuncu transfer etti. Eğer 8 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 8 oyuncu transfer etti ve 50 milyon euroya yakın para harcadı. Şimdi ve ilk haftalarda hepimize bir coşku geldi Beşiktaşlar olarak. Herkese bir coşku geldi. Takım hakikaten takır takır oynamaya başladı. Alınan oyuncular hayrettir. 7 oyuncu ilk 11'de sahaya çıkıyordu. Kaleci hariç 8. oyuncuydu o. 7 oyuncu aşağı yukarı ilk 11'de oynamaya başladı. Geldi gelir gelmez ve 4-5 hafta hep üstüne koyarak gitti Beşiktaş ve çok ümit var oldu Beşiktaşlılar. Sonra şimdi soru şu. Bu oyunculara ve bu oyuna ne oldu da bu hale geldi Beşiktaş?
1: Aynı oyuncular maddi bir sıkıntı da yok bildiğimiz kadarıyla. Efendim?
0: Hayır maddi
1: sıkıntı. Hani maaşların ödenmemesi,
0: benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok. Hayır. Yok.
1: Gerçekten ne oldu o zaman?
0: Şimdi bu 4-5 haftada biz aman harika Beşiktaş gidiyor, çok iyi günlere evrilecek Beşiktaş diye konuştuğumuz ki bütün yorumcuların sana zannediyorum ki aynı fikirdeydi. Şimdi bu noktaya Beşiktaş niye geldi? Bunun sorumlusu kim? Herhalde ben değilim, sen değilsin Cüneyt'ciğim. Bunun sorumlusu kim? Bu transferleri yaparken 18 milyon lira verdiğiniz Agbodo için acaba biri çıkıp bir şey söyleyecek mi? Ne düşünüyorlar? Yani bugün hakikaten Agbodo seyrederken içim acıdı ya. İkinci golde Ali Sow'un attığı ikinci goldeki duruşu, Ali Sow'u kaçırışı ve Ali Sow'un attığı gol hakikaten utanç verici. Ben hakikaten utandım. Yani bir
1: Beşiktaş profesyonel futbolda
0: olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Yani bir stoperin bu derece büyük hata yapmasını affedemiyorum. Sadece bu değil tabii. Buna benzer çok hataları var. Sadece bu maçta da değil. Şimdi 18 milyon lira aldığınız zaman bir ülteş de bakarlar adama. Kusura bakmasın. Sadece Agbodo üzerinden konuştuğumu zannetmesinler. Ama o kadar bir stopere bu kadar ciddi para veriyorsanız ben ondan beklentim büyük olur. Jalo'nun Agbodo'dan eksik olan tarafı ne? Çok büyük eksiğim var. Yani ya da Agbodo'nun çok artısı mı var Jalo'ya göre? Yani bir müthiş bir plansızlık ve müthiş bir yanlışlık olduğunu görüyorum. Hem teknik heyette zaten teknik heyetin bana göre tutulduğu tarafı kalmamış bugün artık görüyorum onu. Epeyden beri öyleydi ama hadi istikrar olsun aman ne olursun falan diye ben böyle bütün okları üstüme çekmeme rağmen bu yorumları yapıyordum. Ama bugün artık pes ettim. Artık bu yorumu yapacak durumda değilim. Beşiktaş'ın artık oturup yönetimin yarın sabah, bu akşam belki değil ama yarın sabah yol haritasını anlatması lazım. Eğer bugüne kadar da yol haritası hazırlayamadılarsa vay Beşiktaş'ın haline derim. Yani bu affedilecek bir şey değil. Kusura bakmayın konuştuğumuz kulüp Beşiktaş kulübü. Yani insanın içi acıyor. Parayı harcıyorsunuz tamam ortada bir şey yok. Bir şey bakın mağlubiyet galibiyetle ilgili konuşmuyorum Cüneyt'ciğim. Ama Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili konuşuyorum. Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili insanlar tereddütler içerisinde çok ciddi paralar harcandı. Bu paralar boşa gitti gibi gözüküyor. Bu çok tehlikeli bir düşünce. Çünkü dediğim gibi Ocak ayında yapılan transferler hepimizin ağzını sulandırdı. Yani Beşiktaş'ın oynadığı futbol herkesi mutlu etti. Ne oldu? Niye böyle geriye gitti Beşiktaş? Teknik heyetin buna cevap vermesi lazım. Buna ben cevap vermeyeceğim. Sergen Hocam çıkıp bunu açıklaması lazım.
1: Bu akşam öncelikle. Bir açıklama yapar mı ya da istifa eder mi, görevden alınır mı? Bunlar da konuşuluyor çünkü.
0: Tabii şimdi istifa edip etmeyeceğini bilemiyorum ama yönetimin sessizliğini korumasında da son derece canımı sıkan bir durum var. Onu söylemem lazım. Beşiktaşlar rahatsız bu konuda. Yönetimin var olup olmadığından bir haberiz hepimiz. Yani yönetim madem varsa ortaya çıkıp bu işi sahiplenmesi lazım.
1: Çok da haksız değil Beşiktaşlar herhalde. Çünkü son şampiyonluğun ardından neredeyse her sezon bunu yaşıyor Beşiktaş.
0: Şimdi her sezon yaşayabilir ama bu sezon için

0: konuşuyorum ben. Geçmiş sezonların tartışması çok farklı oluyor. Hadi sezonun ilk yarısında da Sergen Hoca'ya tamam dedik, çok kendisi ikinci maçtan itibaren geldi, şu oldu bu oldu dedik, kendisine bir sürü mazeretler ürettik, eyvallah, kendisi de üretti zaten. Sen devre arasında bu kadar ciddi 7-8 oyuncu alaraktan bu noktaya geliyorsan, dördüncü olmak için geldik, bir de alay ediyorsun hocam, yapma bunu Allah aşkına ya. Soru soran dördüncü oldu hocam, ne diyorsun diyen muhabire, sen diyorsun evet bu dördüncü olmak için yaptık falan. Yani yapma hocam bunu ya. İnsanların aklıyla alay etme ya. Sen Türk futboluna mal olmuş, çok ciddi tarihine mal olmuş bir adamsın. Müthiş bir futbol kariyerin var ama teknik direktör kariyerini tartışırız hocam.
1: Ve bakma. Bu sezonun bence Erol abi diğer 3 sezondan farkı, şampiyonluk yarıştaki iki takımda sürpriz kayıplar yaşadı. Eğer Beşiktaş ikinci yarıda o sizin dediğiniz gibi ivme kazanan futbolunu sergileyebilseydi ilk iki içine bile girme şansı yakalayabilecekti, görünen o.
0: %100 öyle. Bak Cüneyt'im tekrar.
1: Siz o yüzden de kızıyorsunuz.
0: Tabii tekrar.
1: Çünkü öyle bir şans yakaladı Beşiktaş. Kötü
0: soruyorum.
1: Geçen sezonu şampiyon olmasa bile ikinci sırada tamamlayabilirdi. Ya bu şans geldi yani.
0: İlk iki çok ciddi zorluyor olması lazımdı. Evet. O zaman Beşiktaşlar bir şey söylemezdi. Yani Beşiktaşlar farkındalar. Yani bir takım eksikleri, bir takım yanlışların olduğunu farkındalar. Yani eskiden kaynaklı. Bunları tamam anlayabiliyorlar ama bugün şimdi o 4-5 maç sonra Beşiktaş ivme kaybetmeye başladı. Bayağı ciddi düşüşün içine girdi. Hocam Allah aşkına sen teknik adam sensin. Bu adamları transfer eden sensin. Takım 7 kişiden ne demek 12 kişide? Kaleciyi çıkart, aşağı yukarı takımın %70'i, %75'i. Sen %75'ini değiştirmişsin. Kendin onay vermişsin alınan oyunculara. Şimdi sorumlu ben değilim. Kim abi sorumlu? Teknik direktör. Bay mal gibi sorumludur. Hiç kaçamazsın hocam. Ben sorumluluk almayacağım diyorsan baştan söyleyeceksin bunu. Baştan bunu söylemeden şimdi ben sorumluluk benim sorumlu değilim ben. Yetkilim ama sorumlu değilim. Ben hayatımda böyle bir laf duymadım.
2: Evet.
0: Hakikaten bunun bir açıklaması İlginç. Olmaz. İlginç laf ya.
1: Bakalım basın toplantısında neler söyleyecek merakla bekliyorum.
0: Dalga geçiyorsun herkesle. Yapma hocam. Sana olan sevgimizi de kaybettirtme bize ya.
1: Okan Koç kötü geçen bir sezondu Beşiktaş adına ama Erol abi çok önemli noktalara temas etti. Hani bu kötü sezon çok daha iyi yerde bitebilirdi Beşiktaş açısından. Bunu da değerlendirmedi Beşiktaş. Kupa şansı vardı, onu da değerlendiremedi. Bugün en azından kazanarak noktayı koyabilirdi. Onu da yapamayan bir Beşiktaş var.
3: En önemlisi sahada oynamayan bir Beşiktaş var.
1: Evet.
3: Oyun bir sergileyen, bir yani sahada mücadele eden, üreten, yaratan, yani iyi oynayan bir Beşiktaş yoktu. Yani sezon başından bu zamana kadar yoktu. Zaman zaman 4-5 maç oynadı da. Şimdi Erol abi çok güzel yerlere değindi. Sorumlusu kim dedi. Doğru, Sergen Hoca, Serdar Adalı. Hepsini bir arada toplayabiliriz yani. Karar veren bunlar, alan bunlar, sonra oynatan bunlar. Sonuç nereye geldi? Buraya geldi. Kupa yok, lig yok, hiçbir yerde yoksun. Yaşanan olaylar, taraftar memnun değil, camia memnun değil, kimse memnun değil ama bakıyorsun abi hatasını kabullenmeyen hem yönetim hem de teknik ekip var. Kim sorumlusu diyoruz, söylüyoruz, soruyoruz, ortaya çıkan yok. Erol abi dediği gibi yani bu takımı dördüncü olması için mi kuruldu ya, o kadar paralar dördüncü olması için mi yapıldı? Ben soruyorum yani o takım yani zaten dördüncü olurdu Beşiktaş takımı. Şimdi Cüneyt abi, Sergen Hoca yani şunu diyordu. Taraftar istemezse giderim diyordu. Taraftar istemiyor, camia istemiyor. Yani bir ışık görmüyor. Ben hep söylerim, ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla, inananlarla sahada mücadele edeceğim ve hatta orada bulunacaksın. Eğer ikna edilmeye çalışılıyorsa Sergen Yalçın, kusura bakmayın önümüzdeki sezonu da kaybeder. Ama inanıyorsa, ben başaracağım, yapacağım diyorsa o zaman bir şey diyemem. Sonuçta kararı kendisi verecek o takımın başında olup olmayacağıyla ilgili. Devre arası yaptığı transferlerde kendisi de kabullendi. İyi oyuncular aldık dedi. Takım dedi farklı seviyeye geldi. Rotasyonunu alternatif kadro kurduk dedi. Ama sonra bakıyorsun işler kötü gidince kabullenmeyen bir Sergen Yalçın. Ben o kadar takımda oynadım. Bak bu çok önemli bir şey mesela. Erol abin dediği gibi. Yetki bende ama sorumlusu ben değilim diyor. O kadar teknik adam geldi gitti. 10. hafta gönderildi. 20. hafta gelen teknik adam 25. hafta gitti çalıştığım takımlarda. Ama hiçbir teknik adamda böyle bir açıklama duymadım. Yani bunları söyleyen bir teknik direktör, kabullenmemiş bir teknik direktör. Sen bunu kabullenmiyorsan senin camian, taraftarın seni de kabullenmez, kabul etmez. Ama işte senin kabul etmen gerekiyor. Çık de kardeşim, ben de hata yaptım de, başaramadım de, beceremedim de, istediğim seviyede o oyunu oynatırım dediğim oyunu oynatamadım sizde. Kusura bakmayın de. Taraftar alnını başının üstüne koyarsa kabullenir. Belki der tamam der hocam hatanı fark ettin farkındasın. Önümüzdeki sezon düzelteceksin gibilerinden bir şeye kapılabilir. Ama bakıyorsun abi hiçbir ışık

Umut göremiyorum. Ben önümüzdeki sezonla ilgili de umut göremiyorum. Gidilen oyuncular, talep edilen oyuncular önümüzdeki sezonla ilgili bir iki tane iyi oyuncu var ama diğerleri normal vasat. Beşiktaş takımı geldiği günden beri bu yönetimle başkan, hoca 19-20 transfer yapıldı abi. Hala takıma 10 tane oyuncu lazım. Orkun'un dışında her bölgeye oyuncu lazım diyoruz. Neyi doğru yapıyorsunuz? Neyi doğru yaptınız? Hiçbir şeyi doğru yapamadın. O yüzden bunun farkına varmaları gerekiyor. Yani bir şeyin kararını vermeleri gerekiyor. Eğer yapabilecekseniz, becerebilecekseniz bu tarafları daha üzmeyin. Yapacaksanız yapın. Yapamayacaksanız bırakın gidin abi. Hem hoca da bıraksın hem yönetim de bıraksın. Biz bunları söylediğimiz zaman bazı kesimler hoşuna gitmiyor. Kardeşim 10 kişinin, 20 kişinin, 50 kişinin hoşuna gitmeyebilir ama 20 milyonun üzmeye hakkı da yok. O 20 milyonun da hoşuna gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü bir şeyi yapamıyorsunuz. Beceremiyorsunuz. Yani o takımı ayağa kaldıramıyorsunuz. Beşiktaş gibi bir takım kuramıyorsunuz. Ya soruyorum bak, geçen de sordum. Bu yaşanan serüvende devre arası bu takımı X bir hoca kurmuş olup burada sen olmuş olsan nasıl yorumlar yapardın bu oynanan oyunlarla ilgili? Kendisi biliyoruz nasıl yorumlar yapardı. Herkes biliyor bunu. Ama maalesef bakıyorsun abi, kimse kabullenmiyor. Ne hoca kabulleniyor, ne yönetim kabulleniyor, ne başkan kabulleniyor. Artık çok kritik bir dönemden geçiliyor. Sevgili başkan, yönetim kurulu, Sergen Hoca, yani bir karar vermeleri gerekiyor. Yani doğru bir karar vermeleri gerekiyor. Önümüzdeki sezon da artık çöpe atılmasın. Ya doğru bir kadro, doğru bir teknik adam ya da Sergen Hoca ile devam edecek. Ya da kardeşim, Sergen Hoca yapamayacaksa başka bir teknik direktör, A klasman, yani bu takımı tekrar ayağa kaldırabilecek teknik direktör, bir de bir takım oluşturursun. O zaman taraftar umutlanır. Önümüzdeki sezon da kaybedilecek bir sezon değil. Çünkü inanılmaz derecede borç büyüyor. Maliyetler büyüyor. Alınan oyuncuların, gönderilen oyuncuların maliyetleri yükseldikçe bu sefer ne oluyor? Bunların karşılığını veremeyecek pozisyona, duruma gelme ihtimalleriniz var. Olabilir bunlar. Bunu sonraki gelecek yönetimler de karşılaşabilir bu yaşanan sıkıntılarda. Artık inceleyip sık dokunması gerekiyor. Yani ben artık inanır mısın? Yani bir şeyi karar veremiyorum. Erol abin dediği gibi. Yani burada birileri sorumluluk alması gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Sayın Murat Kılıç, Sergen Yalçın'ın kalmasıyla ilgili inanılmaz derecede şeyde bulunuyor. Yani şey yapmak istiyor, kalmasını istiyor yani. İnanılmaz derecede Sergen Hoca kalsın diyor, destek oluyor. Tamam, kalsın, bu sorumluluğu alıyorsan sevgili Murat Kılıç, bir söylenecek bir şey yok. O zaman gideceksin 4-5 tane baba net oyuncu alacaksın. Bu sorumluluğu kabul ediyorsan, önümüzdeki sezon Sergen Hoca'yı ikna ediyorsun, etmeye çalışıyorsun. Ama inanıyor musun onun inandığına? İnanıyorsan da onun inandığına, bu sorumluluğu da alıyorsan sevgili Murat Kılıç, soruyorum size. Önümüzdeki sezon o zaman pamuk eller cebe 5-6 tane baba oyuncu, net oyuncu alacaksınız bu takıma. Eğer ki ya işte ben ikna edeyim, o tesislerde istediğim gibi Sergen Hoca ile diyaloğum, samimiyetim devam etsin ama normal oyunculara gideceğiz gibilerinden kafa yapısıyla hareket ediyorsanız kusura bakmayın. Siz kendi egolarınızı tatmin edeceğiniz diye 20 milyon Beşiktaşlıyı mutsuz ve huzursuz edemezsiniz. Ben sizin ego, Beşiktaş kulübü kişisel egolarını tatmin edilecek bir camia, bir kulüp değil ha. Kimse kendi ego parası olabilir herkesin ama o ki insanları üzemezsiniz. Tekrar ediyorum sevgili Murat Kılıç. İkna etmek için o kadar mücadele ediyorsanız o zaman Beşiktaş taraftarını da ikna edin. Gidin 5-6 tane de pamuk eller cebe yıldız A klasma baba oyuncu alacaksınız. Yani bu sorumluluğu alıyorsanız söylenecek bir şey yok. Ya yazık Cüneyt abi. Beşiktaş kulübünün sezon başı başlangıcıyla bu zamana gelinen noktada kimse sorumluluk kabul etmiyor. Tamam, başkanı devre arası yapılan transferlerde çok fazla suçlu bulmuyorum. Hocanın istediği doğrultusunda Serkan Reçber'in o inanılmaz derecede futbol aklıyla alınan oyuncularla beraber Beşiktaş muhteşem işler yapılacak dendi. Açıklamaları da oldu hepsinin, hem hocanın hem Serkan Reçber'in. Ama bakıyorsun abi, senin söylediğin gibi hiçbir kulvarda yarışamayan bir Beşiktaş var. Sahada oynayamayan bir Beşiktaş var. Hadi futbolda olabilir. Kopabilirsin yarıştan, kulvardan ama sahada bir ışık, bir umut yok ya. Bugün ilk yarı bakıyorum abi 5-6 olurdu maç. İkinci yarı yine 3-4 tane net pozisyonu var. Sen pozisyon veriyorsun, bir pozisyon bulmada rakibinden daha az pozisyon buluyorsun. Oyun yok, hiçbir şey yok. Bu sadece bu maçın özelinde değil. Genele yaydığım zaman belki Beşiktaş'ın 4 tane 5 tane iyi maçı vardır sezon boyunda. Bu yazık ya, bu kabul edecek bir şey değil. Beşiktaş formasını o futbolculara giydirdiğin zaman o formanın ağırlığını bilecek. Biz giydik, biz kaldıramadık. Ya kaldırabilecek oyuncuları getireceğim. O sahada o mücadeleyi, yaratıcılığı, problem çözmeyi, her anlamda çok etkili oyuncu topluluğu getireceğim. Devre arası 6 tane istediğin oyuncu alındı hocam. Ama yetki bende değil, bende, sorumluluk bende değil diyorsun. O zaman sevgili başkanım, bu oyuncuları siz aldınız, sorumluluk sizin.
Hata yaptınız. 3-4 transfer dönemi dediniz. 4 transfer dönemi oldu. İstifa edin sevgili Serdar.

0: Anlatalım. Bak Sergen Hoca diyor, bu transferlerde diyor yetki bende ama sorumluluk bende değil diyor. Siz yapmışsınız o zaman başkanım. Ben öyle anlıyorum, Beşiktaşlar öyle anlıyor. O zaman istifa edin Serdal Adalı. Murat Kılıç, o zaman istifa edin kardeşim. İstifa edin. Ya bırakın Allah aşkına ya. Her geçen gün Beşiktaşlar kan alıyor. Ben maçta stat'taydım bu Trabzon maçında. 8 tane 7 tane ilk 11'de oynamayan oyuncularla çıktı Trabzonspor rotasyonlu kadroyla. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen bir takım vardı. Maç bitmiş. İnsanlar ejderha gibi ateş püskürüyor ağızlarına. Bak ağza alınmayacak cümleler, tezahüratlar, hakaretler var ya. Ya niye? Çünkü geçmişin birinkitisi var. Duygu patlaması yaşıyor insanlar artık. Yeter artık diyor. Yapacaksanız kalın, yapamayacaksanız kardeşim bırakın gidin. Kim gelecek diyorlar. Daha iyisi gelir bir gün. Çünkü daha da kötüye gitmeye başlıyor. Bak arkadaşlar, bak çok önemli, altını çizerek söylüyorum. 19 transfer yapıldı ve yüksek maliyetlerle oyuncular alındı. Soruyorum, Beşiktaş'ın 11'ine kaç tane oyuncu lazım? Önümüzdeki sezon o şampiyonluk yarışında ben de varım diyebilecek. Kaç oyuncu lazım? Ay yapmayın Allah aşkına ya. Biz bunları görüyoruz, taraftar da görüyor. Artık istediğiniz kadar insanlara mavi boncuk, güzel cümleler, kelimeler kurabilirsiniz. Beşiktaş taraftarı inanmıyor, güvenmiyor. Ben Serdar Adalı'yı suçlu bulmuyorum ikinci transfer döneminde. Niye bulmuyorum? Az önce söylediğim gibi. Futbol aklı olan...
1: İçeri transferler yaptı aslında az.
0: Futbol aklı...
1: Arada harcanmadı.
0: Tabii. Beşiktaş'ın futbol aklı olan sevgili Serkan Reçber ve Sergen Yalçın'ın doğrultusunda istediği oyuncuları aldı. Ben öyle biliyorum. Ama Sergen Yalçın'ın söylediği sorumluluk bende değil diyor. Ben de tekrar ediyorum. Sorumluluk kimde? Çıksınlar, açıklasınlar. Bilelim ya. Bilelim. Lig bitti, şimdi biz önümüzdeki sezon acaba ne olacak? Acabalarla mı yaşayacak Beşiktaş taraftarı? Milyonlarla Beşiktaş taraf. Ne olacak? Biz neler
1: son yaşanacak? Sezonlar geldi ekrana. Bir daha isteyelim yönetmenim.
0: Neler yaşanacak önümüzdeki
1: sezon? Sevgili Güven'den bir gösterelim. Hani Beşiktaş taraftarının sabrı neden tükeniyor? Gayet net gözüküyor burada, bakın. 2021-2022 sezonu 15 galibiyet, 14 beraberlik, 9 mağlubiyetle Beşiktaş sezonu 6. sırada tamamlıyor. Bir sonraki sezon 23 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet. 3. ki en iyi sezonu şu 5 sezon içerisinde.
0: Evet doğru.
1: Sonrasında 16 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyette yine 6. sırada Beşiktaş. 24-25'te 17 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyetle 4. ve bu sezon 17 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyetle 4. Yani son 5 sezonda Beşiktaş en iyi derecesi 3. Murat Özbostan. Yani nasıl kızmasın Beşiktaş taraftarı, nasıl kızmasın
2: şimdi
1: Erol abi,
2: sevgili Okan. Maçın ilk yarısı bittiğinde zaten, ya da ilk yarı boyunca çok ciddi şeyler vardı, eleştiriler vardı ki ikinci yarı da devam etti. Artık biraz hani böyle sosyal medya bu tip şeylere ışık tutuyor ya, yani tutuyor ya. Yani Beşiktaş taraftarı zaten bir kere mutsuz, sezonda mutsuz bitirdi. Aslında yani nihayet bitti dedi, kurtulduk dedi. Yani ızdırap çekmekten kurtulduk dedi. Tabii genele yayarsak çok umutlandıkları haftalar oldu. İşte iyi sonuçların olduğu haftalar oldu. Öyle bir güzel birkaç hafta iyi sonuçlar yaşandı. 3 puanlar geldi ama sonra hep iniş çıkışlar oldu. Hem dışarıdaki maçlarda hem içerideki maçlarda. Sen programın başında ifade ettin. Yani Galatasaray aslında bu sezon hem Fenerbahçe'ye çok büyük ikramlarda bulundu, Trabzonspor'a bulundu, Beşiktaş'a da bulundu bana göre. Ama hiçbiri bunu değerlendiremedi. Yani Galatasaray'ın takıldığı anlardan sonra, puan kaybettiği anlardan sonra bu fırsatları, bu jokerleri toplayamadılar. Beşiktaş da bundan faydalanabilirdi. Beşiktaş da bundan daha iyi yerde ligi bitirebilirdi. İkinci bile olabilirdi bana göre. Hadi şampiyonluk şeyini bir kenara bırakayım. İkinci bile olabilirdi ama bu hedefinde hiç şey yapmadı. Yani bakıldığında şöyle biraz geriye, bir aylık döneme, işte zaten bizim ligdeki sıralamamız belli. Çok da şey değil. Yani biz kupaya yönelmişiz, kupayı istiyoruz diyen bir teknik direktör profilinden kupada elendikten sonra, ya zaten maçlar işte 3 sonuçlu, kazanmak da var, kaybetmek de var, olmadı, üzgünüz, işte gerekirse istifa ederim Beşiktaş'ın menfaatleri için diye bir açıklama da yapmıştı. Tabii burada değerli Erol abi ve Okan durumu bence çok güzel analiz ettiler. Ama biraz da işin, ben de şey tarafından tutayım, biraz haber tarafından tutayım. Yani bir kere Sergen Hoca ben bırakmıyorum demezse devam edecek. Yani onu

0: Yalçın'da Serdar Adalı'nın haftaya buluşmaları var. Görüşmeleri var. Tabi işte burada transferdi. Efendime söyleyeyim, kimler gelecek, kimler gidecek, ne olacak, ne bitecek. Hangi bölgelere transfer yapılacak. İşte mesela Beşiktaş'ın son dakikada kiraladığı kanat oyuncusu Jota Silva bugün yine oyuna girdi ikinci yarıda. Bana göre çok başarılıydı. Ama hocanın, biz hep haftalarca burada söyledik, yani istemediği bir oyuncu olduğu için de adamı oynatmadı kardeşim. Oynatmadı. Yani birkaç tane maçta 11'de oynattı. Bugün itibariyle Beşiktaş'ta ilk ayrılan oyunculardan da bir tanesi oldu. Yani 17 milyon euroluk opsiyonu kullanılmayacak. 2,5 milyon euroya kiralanmıştı. Ona da Beşiktaş yarım sezon boyunca yeteri kadar aslında faydalanabilirdi. Birçok maçta yerinde kanat eksikliği varken hoca hep başka bölgelerden bir kanat oluşturma çabası içerisine girdi. Ve bugün bakıldığında maçta ki maç ikinci bölümün başarılı oyuncularından da bir tanesi oldu. Şimdi yani gidecekler, kalacaklar, bunları konuşacaklar. Tabii ki birçok bölgeye transfer lazım. Bugün yine bir detay verelim. Ersin'in sözleşmesi bitti. Kaleci Ersin'in sözleşmesi şu an itibariyle. Bugün son maçını oynadı. Seneye olur mu, olmaz mı? Bu takımda yer alır mı, yer almaz mı? Nasıl bir teklif yapılacak kendisine? Açıkçası bunu tam olarak bilmiyoruz ama benim duyduğum, yani ben oynamayacaksam başka teklifleri değerlendireyim. Ki başka teklifler de yurt dışından da yurt içinden de varmış. Takım şeyine girmeyeceğim şu anda. Yani bunun dışında hani bu zirve yapılacak ya, yani bu zirvede tabii konuşulacak konulardan bir tanesi de hocanın ekibini güçlendirme transferi olacak. Yani takımı güçlendirmek kadar hocanın ekibini de güçlendirmek.
1: En mühim o Murat'cığım, evet. Eğer kabul ediyorsan.
2: Hoca isteyecek mi böyle bir müdahale? Yani?
0: Vallahi bilmiyorum artık orasını. Kendisi ister mi istemez mi ama.
2: Beşiktaş'ın scout ekibini istemedi hoca. Kendi scout ekibini.
0: Valla benim duyduğum başkan şunu söyleyecekmiş. Yani ya Beşiktaş'ta oynamış, işte efsane olmuş isimlerden birisini, antrenörlük yapmış isimlerden bir tanesini. Senin, yani senin eski takım arkadaşlarından bir tanesini yanına koyalım. Yani o ekibin içerisinde yer alsın. Yani tabi burada yine garip olan bir durum var. İşte Serkan Reçber durumu. Yani onun da mesela kulübede olması hep tuhaf karşılanıyor. Çünkü kameralara yansıyan boyutuyla oldukça agresif. Çoğu zaman işte el kol hareketleri filan. Yani sanki teknik direktörmüş gibi bir şey oluşuyor dışarıdan bakıldığında. Onun da artık önümüzdeki maçlarda diyelim tribünde oturması bekleniyor. Yani kulübede değil. Tabii bunlar önemli şeyler. Yani hoca burada ben onu tribünde oturtturmam. Efendim ben yanıma da kimseyi almam derse başkan şunu diyebilir. O zaman Sergen'cim yapacak bir şey yok. Biz yollarımızı ayıralım diyebilir. Yani böyle bir önümüzdeki hafta Beşiktaş için gerçekten çok önemli. Yani öncelikle bu teknik kadro, hocadan talep edilecek noktalar, daha sonra da bu transfer işleri. Biliyorsunuz iki tane scout şeyi var Beşiktaş'ta.
1: Evet, bir Graft var.
0: Graft var. Maaş parasını alıyor. 500 bin euro alıyor yılda.
2: Evet. Bu arada büyük ekibi transfer var. Olarak geldi Beşiktaş. Evet. Yani Graft deyip de
0: tamam,
2: geçmiyor.
0: Tamam. Şimdi rapor hazırlıyor. Evet. Ve çalışıyor onlar. Şimdi çalışmıyor diye bir durum yok. Onlar da çalışıyorlar ama alıyor raporunu. Sayın Başkan'a veriyor. Başkanım diyor. Buyurun biz izlediğimiz oyuncular. Bundan diyor. Bir de bir türlü herhalde bir tane şey var.
1: Serkan Reçber'de
0: evet.
1: Ekibi var.
0: Onlar da kendileri izleyip gidip biz başkan bu oyuncuyu istiyoruz, şunu istiyoruz diyorlar. Tabi bunların çözülmesi gereken problemler. Yani Beşiktaş eğer transfer döneminde yani 7-8 tane, 9 tane artık bilmiyorum ne kadar oyuncu alacak, alabilecek mi? Buna parası yetecek mi? Yani şu an Beşiktaş'ın dünya kadar borcu var. Ne kadar açılacak? Oyuncu mu satacak? Satacağı oyuncu var mı elinde? Yani bir sürü gerçekten yeni sezona dair soru işaretleri var. Bir yandan Galatasaray bu kadar winner kadrosuyla işte şampiyonluğu bir şey diyor ki ben 5. şampiyonluğu alacağım kardeşim, bunu da vermem diyor kimseye. Ve Şampiyonlar Ligi için Sayın Abdullah Kavukçu ne dedi? 500 milyon euroluk takım kuracağız dedi. Evet. Böyle bir şeyden bakılıyor ve finansal olarak da
2: vizyon işte bu.
0: Galatasaray'ın buna gücü var. Niye? Başarılı. Sponsoru var, forma satıyor. Kombini almak istiyorsunuz alamıyorsunuz. Loja almak istiyorsunuz. Ömer Erol abi alamıyorlar. Yok. Yok. Yok kardeşim. Hiçbiri yok. Dolu. Şimdi Beşiktaş bu yarışın içerisinde olacaksa Bunu neyle finanse edecek?

0: Yani nereden bulacak? Yani eğer iyi gerçekten Okan'ın dediği gibi bir sürü oyuncu alınacaksa, iyi oyuncular alınacaksa bunu nasıl alacaksınız yani? Ya borçlanacaksınız. Bilmiyorum artık bu borçlanma işleri nereye kadar gidebilir? Gerçekten işi zor ve artı göndereceğiniz oyuncular var. Yani bugün bakıldığı zaman hala Muçi'nin durumu da belli değil. Onu da konuşuruz ilerleyen bölümde. Ben şimdi tekrar sözü size bırakayım. Onunla ilgili de bilgileri vermek lazım.
1: 23 oyuncu.
0: Beşiktaş'a mı dönecek? Trabzonspor mu alacak?
1: Tabii o da çok
0: Ya da
1: önemli.
0: başka bir takım mı?
2: Bak Murat abi çok önemli bir yere değindi. Bu bilgi yani Serkan Reçber kulübede mi, tribünde mi olacak? Kulübede olmasından rahatsız olanlar varmış kulübede. Hocanın yardımcılarından. Hatta Konya maçında biz tribündeydik biliyorsun maçı
0: Evet.
2: izlerken. Yayıncı kuruluş olarak kupa maçında. Kenardan bütün takımı teknik adam gibi kendisi çıkartmış. Bütün takımı. Bak kendisi çıkartıyor. Hatta onun
3: Kasımpaşa'da
2: çıkartmasını
3: da bu tarz
2: orada
3: modeli
2: yapabilirsin.
3: vardı.
2: Burası Beşiktaş. Kusura bakmasın. Burada o yetki sana ait değil yani. Orada yetkili bir teknik adam var. Yetki ona verilmiş. Sen git futbolcu izle. Otur odanda Premier Lig mi izliyorsun? Nereyi izliyorsan izle. Ha benden bir tavsiye, bir kardeş tavsiyesi git canlı gözle izle. Bazen yanıltabilir yani televizyondaki açıları
3: Tabii.
2: kaybedebiliyorsun pozisyonları ama orada rahatsız olanlar varmış. Hem kulübede hem de dışarıda olanlardan. Çünkü bu kadar bir oyunun içerisine teknik adam gibi rol almaya çalışıyorsan bence git bir diploma al, bir şey al. Yani teknik direktörlük yap. Ya kusura bakmasınlar abi. Ya bunu dipnot düşeyim dedim sevgili Murat Özbaşsan'ın. Böyle bir duyum aldım içeriden. Yani o pozisyonda takımı
0: Teşekkür
2: çıkartmış
0: ederim.
2: Konya maçında golle.
0: Haberimizi şey yaptın.
2: Yok yok doğru bir tespitte bulundu yani haberinde, haberden.
0: Yok, o isteyecekmiş başkan.
1: Rahatsız olmayan yok ki.
2: Hepsinden haberdim. Çok doğru bir yani şeyde bulundu.
1: Hayır rahatsız olmayan yok ki.
2: Herkes rahatsız. Ya başkan inşallah bunun farkındadır. Sergen Hoca da farkına varır. Yani şimdi abi bak ne olursa olsun futbol aklı denilen bir şey var. Beşiktaş kulübü Anadolu takımlarını alırsın belli bir seviyede. Potansiyelli gelişimi açık. Beşiktaş kulübünde bir takım oluştursun 2-3 tane o potansiyelli oyuncu serpiştirirsin. Sen oraya net baba oyuncu alacaksın. 6 tane oyuncu alacağını. Sen niye stopere 18-20 milyon veriyorsun? Örnek santrafor. Git stopere kardeşim 20 milyon vereceğine bir tane Orkun'un yanına. O rolü üstlenecek 8-10 numara yaratıcı bir oyuncu al. Kanat bulamıyorsan. 15 oha vereceğine olayıtan alma, hastaneye alma. Onun üstünde bir 25'e 20 30'a bir oyuncu al. Hamle yapma olasılığın var, param var. O parayla her türlü hamle yapabilirsin. Taşları yanına oturtturabilirsin ama önemli olan o taşları doğru oturtturabilmek. Doğru oyuncularla alıyorsunuz abi ondan sonra kabullenmiyorsunuz. Ben de bunu kabul etmiyorum. Kabullenin kardeşim hata yaptım deyin çıkın. Yapamadık deyin beceremedik deyin. Ya ben söylüyorum abi. Çok kritik bir dönemden geçiyor Beşiktaş. İstikrar dedi. Çok önemli bir şey. Doğru. Biz de futbol oynadık. İstikrarlı dönemler olması gereken dönemler oldu ama o istikrarda sana bir umut, bir ışık verir o takımın içerisindeki oynanan oyun, teknik direktörün duruşu, vücut dili bir veyahut da işte kulübedekiler. Ama bakıyorsun abi hiçbir şekilde ne duruş, ne istek, ne arzu ve ne oynanan oyunda bir istikrar yaratabilecek yani istikrara doğru yöneltebilecek bir şey yok. Bu konuda yani Erol abi doğru söylüyor. Katılıyorum o konuda. İstikrar bence gerekli yerde verilmesi gerekiyor. İstikrar yapılması gerekiyor.
1: Cüneyt'cim Beşiktaş'ın transfer edeceği oyunculardan önce gönderici oyuncuları iyi tespit etmesi lazım. Çünkü şimdi şu anda kiralık oyuncular da geri geliyor biliyorsun.
3: Tabii başta Onana olmak üzere.
1: Onana da El Musrati de hepsi geri geliyor. Şimdi öyle bir şey ki gerçekten bakın şaka götürü bir tarafı yok. Çünkü çok ciddi bir hiçbir yığılma oluyor Beşiktaş'ta. En az 20-23 oyuncunun gitmesi gerekiyor Beşiktaş'tan. Bu 20-23 oyuncu, 25 oyuncu belki kimler olacağını çok isabetli kararlarla karar almaları lazım. Burada Beşiktaş'ın artık en ufak bir hata lüksü yok. Hatasız hani kul olmaz derler ama maalesef burada Beşiktaş'ın hatasız oynaması lazım.
3: Sizlerin penceresinden bakmıyor Sergin Hoca açıklaması düştü önümüze.
1: Evet.
3: Yayıncı kuruluşa. Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde. İkinci yarıda tatilden çağırdık onları. Beklenmedik bir durum değil bu diyor.
1: Rizeliler neredeymiş?
3: Bu kadroyu Erol abi siz mi yaptınız kadroyu?
1: Rizeli oyuncular ligi devam mı ediyorlar?
3: Evet. Kadroyu Okan mı yaptı siz mi yaptınız?
1: Evet Rize yani? Devam mı ediyor?
3: Sergen Hoca üzerine
1: lige.
3: Alınmamış.
1: Yani Rizeli oyuncuların ligi bitmedi de Beşiktaşlı oyuncuların ligi bitti.
3: İnanılır gibi.
1: Yani
2: şimdi az önce kızdığım konu ya. Kabullenmemek
3: Güzel bir
2: anladın
3: maç
2: mı?
3: Oldu.
2: Ben de soruyorum hocam sen
3: Bizim
2: sezon
3: çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde.
2: Ben de soruyorum hocam sen yaklaşık sezonun ikinci yarısından bu zamana kadar neredeydin? Sen de o zaman tatildeydin galiba. Yani ben de onu soruyorum hoca. Yapmayın hocam gözünüzü seveyim. İkinci yarı bir değişiklik yaptınız takım hareketlendi. Demek ki ilk yarı doğru 11'i çıkartmamışsınız.
3: Tabii.
2: Jota
3: 3 değişiklikte.
2: Jota

0: İkisi zaten iki gol de oyuna sonradan girer.
1: Bravo Jota, tamam belki çok iyi bir kanat oyuncusu değil ama daha fazla değerlendirseydi belki çok bak, daha katkılı olabilir.
2: Daha iyisi var mı şu anda?
1: Yok.
2: Evet.
0: Şöyle peki, devam etmiş hocam.
2: Çerni'den,
0: bizim için
2: Çerni'den daha iyisi var mı? Beşiktaş'ta neyi oynatıyorsun?
1: Cengiz var ya.
0: Oynattı ve aldı sürekli.
1: Cengiz var abi ya, daha iyisi.
2: Oynattı. İlk 11'e de oynattığı zaman 70. Evet. 65-70'te çıkartıyor.
0: Şöyle devam etmiş Sergen Hoca. Bizim için Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım. İkinci yarıda takım toparlandı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum.
3: Güzel. 2-0'dan 2-2. Ne yani işte? O açıdan bakıyor. Biraz önce ne dedim? Yani
0: bu bardağın dolu tarafı da boş tamam, tarafına bakmak tamam da gibi.
3: Bu, yani düşüncesi
1: ben
3: bu
1: ne
3: yönde
1: taraftan bakarım biliyor
3: şimdi
1: musun?
3: Şimdi bu düşüncesi hocanın böyle. Bunu değiştiremezsiniz. Yani kupa maçından elendikten sonra yani tamam futbolda işte bu tip sonuçlar oluyor. Yani ya yenersiniz ya yenilirsiniz ya berabere kalırsınız. Yani şimdi böyle açıklayabiliyor. Sen taraftar üzülüyor. Ya ben bir şey söyleyeyim Okan'a bırakacağım. Bu hafta boyunca vallahi Beşiktaşlılarla hep bir araya böyle geldiğimde ben özellikle sordum. Ya dedim ne bekliyorsunuz? İşte Sergen Hoca'dan şeyiniz ne? Vallahi kimse bir tane kalsın diye duymadım ağızlarından. Yani hep böyle olumsuz şeyler duydum. İşte takımın önümüzdeki sezonda işte bir umutları bir şeyler olması için bir değişime ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Tam yani Erol abi de diyor ki yani istikrar, ben de diyorum istikrar olsun. Yeter. Bir önümde mesela bir istatistik var şu anda. Yani 10 tane hoca görev yapmış. Ömer, evet. Önder, Karavelli 18 maç. Valerin İsmail 18 maç. Şenol Güneş 41 maç. Burak Yılmaz 6 maç. Rıza Çalınbay 7 maç. Serdar Topraktepe 21 maç. Santos 16 maç. Van Brokers 20 maç. Soryeker 29 maç. Sergen Yalçın devam ediyor. Ya, bu da bir çözüm olmamış. Ama evet. Çözüm olmamış derken hoca çözüme dair de bir umut, bir ışık veriyor mu sorusunda asıl yanıt bulmak lazım. Ve bu niye yanıtı bulacak olan da başkanla ikisinin yapacağı birebir özel görüşmedir. Yani burada Sayın Başkan eğer bu umudu buluyorsa tam yani transferler mi yapılacak, ekibe işte yeni bir isim mi katılacak, efendim kimler gönderilecek, ne olacak, Ersin'in sözleşmesi yenilenecek mi? Yani bundan sonraki süreçte Rashica takımda kalacak mı? Ya bir sürü soru işareti var. Bunlara oturup enine boyuna, hatta bir gün de yetmez. Bana göre 3 günlük bir çalıştay yapsınlar. Baş başa görüşsünler, ekiple görüşsünler. Yöneticiler ekip beraber görüşsünler. Yani başka türlü ne olabilir? Öyle hemen tatil matil düşünecek bir şey yok ki. Yani tatili düşünmeniz için başarılı olmanız lazım. Galatasaray tatili düşünsün kardeşim. Oyuncular şampiyon olmuş.
0: Sevgili müdürüm. Galatasaray şu anda seviniyor. Birazdan kupasını kaldırır.
2: Yani. Sevgili müdürüm Allah aşkına bugüne kadar aslında birkaç gün tabii dediğin o kadar doğru ama bugüne kadar eğer bu listeyi yapamadılarsa, bu kararları veremedilerse bu dakikadan sonra vallahi yapmasınlar. Yani çünkü bakın Konya maçından sonra Beşiktaş'ın hedefi kaldı mı hiç kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Evet. O maçtan sonra dediğiniz gibi gece gündüz bu işi planlamaları gerekiyordu. Bugün artık planları hazır olması lazım. Yarın sabah çıkıp yol haritasını Sayın Adalı'nın açıklaması lazım. Ya da yönetim kurulundan bir yetkilinin açıklaması lazım artık.
1: Beni kaldıramaz.
2: Bir dakika vakit yok. 27'sinde 27 Temmuz'da maçı var Beşiktaş.
0: Avrupa
2: maçı var.
1: Bak Cüneyt abi müsaade ediyor musun?
0: Estağfurullah.
1: Beni kandıramazsın hocam. Beşiktaş taraftarını da kandıramazsın. Bak açıklama yap. Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuların konsantre etmekten biraz zorlaştık. Bizim çocuklar ilk yarı tatildeydi. Okumuştun az önce tekrar okuyayım dedim. Hı hı. Ya hocam. Sağ tarafta Cengiz, önde Mustafa, sol tarafta Elbilal'le sen neyi yaratacaksın, üreteceksin ya? Bunlarla ne yapabilirsin? Bak ikinci yarı biraz daha üretken oyuncuları sahaya sürdün. Ne oldu? Skor ürettin. Sen çıkarttığın 11'de hata yaptığını biliyorsun. Hatanın farkındasın. Oyunculara topu atıyorsun. Hocam taraftarın aklıyla dalga geçme. Bak bu taraftar senden daha iyi biliyor futbolu. Sen çok kurnaz akıllı adamsın ama konuları saptırarak insanları daha çok geriyorsun, taraftarı daha çok strese sokuyorsun. Sana karşı daha da büyük cephe alıyorlar. Gerginlik alıyorlar. Hedef oluyorsun bu sefer. Yapma. Çık net bir şekilde sen açık sözlü bir insansın. Bu açıklamalarla kendini hedefe çıkarttırıyorsun ya. Kimse taraftarla kusura bakmasın, dalga geçmesin ya. Ne demek abi ya? Konya maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Ya abi Bak ben futbol oynadım. Birçok teknik adamla çalıştım. Çok üst seviyeli A klasman, rahmetli Lucescu, Del Bosque aklıma gelmiyor. Bir sürü teknik adamla. Bir tane teknik direktör işler git kötü giderken böyle açıklamalar yapmadı. Bak iki haftada yaptığı açıklamalar fecaat. Kabul edilecek bir durum değil. Ya hocam siz ne demek, ne anlatmak istiyorsunuz ya? Ya bu

0: taraftır illaki kendinize daha da böyle Erol abin dediği gibi o duyguları koparmaya çalışıyorsunuz ya. Yapmayın hocam. Ben söylüyorum bak, Beşiktaş taraftarıyla o bağ koptu mu tekrar o bağ bağlamak çok zordur. Babacığım bak, tatlı güzel bir şekilde ya boşanılsın mı, ayrılsın mı, ne olacaksa olsun, ya da kardeşim ya bir şeyler karar verirsin. Bu açıklamalarla siz daha da büyük cephe alıyorsunuz kendinize. Ya böyle bir şey var mı Konya maçından sonra? Ya siz ikinci yarıdan bu zamana kadar aldığınız, aldırdığınız oyuncularla bir, iki, üçüncü maç yok hocam sahada oynanan, vaat veren, umutlandıran, taraftarı yeşillendiren, aa bak Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynuyor diyen oyun yoktu sahada ya. Ne anlatıyorsunuz ya? Siz de bunu biliyorsunuz. Benim aklımla kimse alay edemez. Beşiktaş taraftarının aklıyla da kimse alay edemez. Bak Sergen abi benim eski takım arkadaşım ha. Arkadaşlar ben bu eleştiriyi niye yapıyorum? Beşiktaş'a yakışmayan eleştiriler, yorumlar bunlar. Beşiktaş'a yakışmayan oyun bu. Kim olursa olsun orada, babam da olsa ben bu eleştirileri yaparım. Çünkü yapmadığım zaman ben o insanlara ihanet etmiş hissiyatı yaşıyorum. Öyle düşünüyorum. Yapmasınlar, bıraksınlar bu işleri ya. Ben buradan söylüyorum. Vallahi bir kritik dönem, karar nasıl alınacaksa alınsın. He. Eğer önümüzdeki sezon sevgili Murat Kılıç 5-6 tane baba net oyuncu alacaksan, hocanın arkasında durduğun kadar da o oyuncuların da arkasında duracaksın. Alacaksın baba oyuncu. Taraftar istiyor bunu. Size söylüyorum sevgili Murat Kılıç. Bu kararı arkasına en net bir şekilde duran insan sizsiniz. Sergen Hoca çünkü istifa etmişti. Olabilir. Demişti kardeşim, hocam bir sözü var. Tribünler beni istifaya davet ederse realist olan orası, gerçek olan orası demişti. Ama ben hep söylüyorum, Beşiktaş tribünlerden ibaret değildir. Tabii orada çok önemli emekçiler var. Doğu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, İç Anadolu, Avrupa'da her yerde Beşiktaşlı var. Gelemeyen maça sosyal medyadan destekleyen Beşiktaşlılar var. Onları siz nasıl yok sayarsınız ya? Tamam, stat dediniz. Kale yıkıldı statta size. 2 haftadır, 3 haftadır. Bugün de statta düşünebiliyor musun neler olurdu bu maç böyle bitseydi? Bak neler olurdu, nelerle karşılaşabilirdi. O yüzden hoca en doğru kararı alacaktır. Ki tahmin ediyorum o zekaya, o akla sahip sevgili Sergen Yalçın. Alacağını düşünüyorum, alması da gerekiyor. Eğer Beşiktaş önümüzdeki sezon daha büyük zarar vereceksen, hocam bak kendini bu bağdan, bu taraftardan daha da koparma. Daha da o sevgiyi, o aranızdaki aşkı tamamıyla bitirmeyin. Ben umutlu değilim abi.
1: Çok önemli bir açıklama geldi Sergen Yalçın'dan. Devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunun belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu konuları konuşuruz diyor. Devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. İşte Sergen Yalçın'ın açıklaması
2: biraz önce
1: böyle.
2: Dediğim gibi yani önümüzdeki hafta Beşiktaş için önemli dedim, bir görüşme yapılacak dedim ve bu görüşmenin tekrarlamakta fayda var. Ana konularından bir tanesi hocanın ekibine takviyeler yapılması. Hani sen ne dedin ya, kabul edecek mi? Bir.
0: Doğru.
2: İki.
0: Ben de öyle duydum, doğru.
2: Serkan Reçber'in tribüne çıkması, yeni sezonda kulübede olmaması. Sergen Yalçın bu bunu kabul eder mi etmez mi? İki.
0: Bu da doğru.
2: Artı. Ekonomik olarak da bu transfer politikasında neler yapılacak? Hangi oyuncular gidecek, gelecek? Ha, burada bir şey olur mu? Yani ne bileyim, hoca der ki 9 kişi istiyorum. Başkan der ki alamam mı hocam? Benim 3 kişi alabilecek şeyim var der. Böyle gidelim der. Burada bir uyuşma olur mu? 3. Yani bu çıkacak, bu yapılacak olan görüşmede eğer tamam hoca ben kabul ediyorum. Benim eski bir oyuncu benim ekibime katılabilir, beraber olabiliriz, bunu kabul ederse, işte Serkan Reçber'in tribüne çıkmasını kabul ederse, işte transfer konularında bilemiyorum artık hangi scout ekibi, yani biraz önceki ekip de veriyor. Ya belki başkan orada diyecek ki bana da bu rapor geldi kardeşim, ben bunları da bir bak hocam diyecek, bunları da bir değerlendirin diyecek. Ha, ben bunları tanımıyorum, etmiyorum daha önce çünkü bu tür açıklamalar yapmıştı. O zaman işte o zaman o yollar ayrılabilir. Sürpriz olmaz. Ama bunun dışında başkan direkt şunu söylemeyecek. Yani öyle tahmin ediyorum. Hocam biz seninle hiç konuş, diğer gelecek sezonun planlarını yapmayalım. Yani yollarımızı ayıralım. Al ben sana 20 milyon 30 milyon neyse tazminatını veriyorum. Herkes kendi yoluna demeyecek. Bu konular konuşulacak. Uzlaşma olur olmaz, nasıl bir durum gerçekleşir, neler, hangi konularda sıkıntı çıkar, bunları tabii ki önümüzdeki hafta göreceğiz.
0: Bir bilgi daha söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
0: Başkan 4-5 gündür özellikle Trabzon maçından sonra telsizleri kapatmıştı. evine kapı.

0: Yani evine girmiş, kapanmış. Kimseyle diyaloğa girmemiş. Ne yöneticilerle, ne ekiple, ne teknik direktörlere veya ne hiçbir kulüple alakalı kimseyle diyaloğa girmemiş başkan. Sergen Hoca doğru söylüyor. Başkanla ve yönetimle görüşmedim diyor. Ama yönetimin içerisinde Murat Kılıç'la devamlı görüşüyor. Bak devamlı görüşüyor. Bu son dönemlerde de görüştü. Ve Murat Kılıç kalmasıyla ilgili hocayı ısrar eden ve hocanın kalmasıyla ilgili ikna etmeye çalışan yönetici Murat Kılıç.
1: Yönetimin ortak görüşü bu.
0: Başka bir yönetici daha var.
2: Ekonomik olarak da güçlü bir isim.
0: Güçlü. Ha. Bak çok güzel bir sevgili Murat Kılıç arkasında duruyorsan ekonomik olarak da güçlü bir isimsiniz. O zaman Beşiktaş'a yakışan 6-7 tane oyuncu alacaksınız. Baba net oyuncu. Eğer bu kararın arkasında durup bu sorumluluğu riske alıyorsanız alacaksınız. Başkanla şu anda diyaloğa giren hiçbir yönetici, hiçbir teknik ekip yok. Teknik ekipten insan yok. Sadece Murat Kılıç'la Sergen Yalçın görüşüyor. O da zaten Murat Kılıç tesislerde devamlı Sergen Hoca'nın odasında, Sergen Hoca onun odasında. Yani orada bir ikili diyalogları iyi onların. Yani bununla ilgili bir süreç var. Bakalım ilerleyen günlerde bu karar verilecek. İstikrar, çok güzel yere değindin. İstikrar bir umut olur. O istikrarın arkasında durulur. Ama ben o umudu göremediğim için ben o istikrarın arkasında durulmasını kabul etmiyorum sevgili Erol abi. Senin dediğin gibi katılıyorum sana istiyorsun.
3: Okan'cığım söylediklerinin hepsine çoğuna katılmamak mümkün değil de hepinizin söylediklerinin ve ortak mevzu aslında. Ama tekraren söylüyorum. Her zaman söylediğim şey var. Bir işin başı çok önemlidir. Başı. Beşiktaş'ın başı kim? Yönetim kurulu.
1: Tabii.
3: Şimdi bu işi tek Murat Kılıç'a, tek bir yönetim kurulu üyesine bağlamak o da yanlış. Şimdi tamam doğrudur Murat Kılıç ekonomik olarak destek verdiğini biliyorum ben de Beşiktaş'a. Ama
0: kimsenin parası yani, Beşiktaş'ta bakın, kalmaz. Alıyorlar
3: o, o kalmaz. O tamam. Almışlardır. Onda bir sıkıntı yok da. Ama bakın şimdi artık öyle paralar öyle o noktaya geldi ki şimdi 25 milyar civarında borçtan bahsediyoruz. Şimdi transferlerde bir oyuncuya 18 milyon euro veriyorsunuz stoper transferinde yapıldığı gibi. Şimdi bu paraları bir yöneticinin cebinden karşılaması, cebinden destek vermesi falan yetmesi mümkün değil. O günkü nakit akışında belki yardımcı olabilirler. Hepsi bu. Onun dışında ne kadar güçlü olursa olsun kolay değil. Çünkü nedir yapılması gereken? Beşiktaş'ın kendi içinde çözüm üretmesi gerekiyor. Demin Murat Müdürüm ne dedi? Galatasaray dedi sponsoru var. Satışlarında büyük başarı var. Çok forma satışları patlamış durumda. Tabii şampiyon olmasının verdiği avantajlar da bunlar tabii ki. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinden dolayı da kasasına bir sürü para giriyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın böyle bir avantajı da yok. Beşiktaş'ın şimdi düşündüğü iki tane şey var yönetimin ekonomik olarak. Bir tanesi hemen şeyleri locaları satışa koydular ki daha locaların mesela bir yılı var, 1,5 yıl olanlar var vesaire ama onlara bile teklifler gitti. Benim locam da var, bana da geldi. Daha halbuki benim bir yılım daha var. Biz nakit akışı için yenileyin diyor sayın yönetim kurulu.
2: Bir sene var diyorsunuz zaten.
3: Var tabii. Yani dolayısıyla bir an evvel para toplayıp bu transferleri transferlerde kullanmak istendiğini tahmin ediyorum. Bir de malum bildiğiniz hepinizin bildiği gibi Dikiltaş projesi var Beşiktaş'ın. Buradan gelecek olan parayı da bir düşünüyor. Şimdi tamam bunların hepsine katılıyorum ama şimdi Galatasaray'ın mesela yaptığı bir şey daha var. Tesisleşme konusunda çok büyük adımlar attı Galatasaray. Esas konu o. Esas konu o. Rahmetli Süleyman Seba'nın Beşiktaş'a kazandırdığı tesisleri bir düşünün. Bugün Beşiktaş'ın Beşiktaş olmasını damgalayan kişilerden en başına gelen kişidir Sayın Seba rahmetli. Dolayısıyla neden bu? Beşiktaş'a büyük tesisler kazandırdı. Beşiktaş daha düne kadar, tabii düne kadar derken şey olarak söylüyorum, Beşiktaş egzoz kokularının içerisinde antrenman yapıyordu biliyorsunuz Fulya'da. Ümraniye taşınmamız Beşiktaş'ı, vizyonlu Beşiktaş'ın geleceğini kurtardı. Beşiktaş'ın stadı elden gidiyordu, Sayın Seba aldı bunu gerisin geriye. Şimdi isimler de vermek istemiyorum, kimler ne yaptı ne etti detay vermek istemiyorum. Birebir içinde olduğum için söylüyorum bunları. Şimdi böyle bu vizyonlarla, bu hedeflerle hareket etmek gerekir Beşiktaş'ta. Bu hedefiniz, bu vizyonunuz varsa Beşiktaş'a faydalı olabilirsiniz. Yoksa Beşiktaş'ın gelir kaynaklarını tüketmekle bir takım başarıları hedeflediğiniz ya da ümit ettiğiniz varsa o aslında ümitleriniz işte böyle çöpe gidiyor maalesef.

0: Bu çok büyük bir yanlış olur. Çünkü Beşiktaş'ın artık sokağa atacak bir doları yok. Onu söyleyeyim. Çok büyük yanlış olur. Demin söylediğimin arkasında bir daha duruyorum. Beşiktaş'ın hatasız hareket etmesi gerekiyor bundan sonra. Hani hatasız kul olmaz lafı tamam doğrudur. İnsanız, hepimiz hata yapıyoruz çünkü. Ama maalesef bunu söyleyemem Beşiktaş için. Beşiktaş'ın yönetim kurulu, teknik heyeti asla hata yapamaz. Hata bir küçük kalmadı, bitti. Hatasız oynaması lazım Beşiktaş'ın bundan sonra.
1: Transferler
0: yani sahanın, nokta dışı değil mi abi? Evet, sahanın dışında da hatasız oynaması lazım. Ve harcayacağı paraları mutlaka 12'den vurması lazım. Yanlış para harcayamaz Beşiktaş artık bundan sonra. Çünkü artık Beşiktaş taraftarı ve aklı selim taraftarı özellikle ekonomiye de bakıyor. Yani harcadığınız paranın nereye gittiğine bakıyor. Eskiden öyle değildi. Yani illa ki transfer olsun ne olursa olsun. Hayır şimdi tabii öyle düşünen de çok var ama esas böyle aklı selim Beşiktaşlılar ikisini beraber düşünüyorlar. Hem ekonomiyi hem doğru transfere, doğru yere para harcamayı.
1: Cüneyt abi bir soru sorabilir miyim sana?
2: Tabii bir yandan da Galatasaray kupayı kaldıracak. Geri sayım sürüyor, o bilgiyi de hatırlatalım. Kupa töreninin yıldızı da Icardi buradan izlediğimiz kadarıyla. Osimhen zaten araçta da çok dikkat çekmişti. Biraz
3: evet,
2: keyifsiz olduğu konuşuluyordu. Kaptan olduğu için en son Icardi çıktı ve bütün tribünleri dolaşıyor şu anda. Kupa töreni
3: yani
2: öncesinde.
3: Icardi'nin durumu tabii bir şey var ya, yani ayrılacak mı ayrılmayacak mı durumu, sözleşmesiyle ilgili işte bu da önümüzdeki hafta ortaya çıkacak konulardan bir tanesi. Yani belli olacak net konulardan bir tanesi. Genel durum %51 ayrılacağına dair. Tabi bugün de taraftar ki bugün o takımın otobüsün üzerinde de işte Torreira ve Abdülkerim bir taraftarın verdiği pankartı açtılar. Icardi gitme bizimle kal
2: burada
3: diye.
2: Kupa gelecek yazalım Galatasaray 26. kupasını.
3: Şimdi durum böyleyken Icardi'nin menajeriyle yapılacak olan görüşme gerçekten önemli. Ben daha önce de burada geçen hafta demiştim. Yani Sayın Başkan Dursun Bey onu yollayan, onunla yollarını ayıran başkan da olmak istemiyor. Böyle bir durum var. Yani bir görüşme yapılır. Yani şartlar konuşulur. Olur olmaz mı? Onu bakalım ne olacak yani.
0: Icardi bir buçuk, iki senedir tabii çok hatalı işlere imza attı ama Icardi gibi bir golcüyü de Galatasaray kolay kolay Galatasaray'dır. Her kulüp bulamaz. Çünkü hakikaten Icardi özel bir futbolcu ve Galatasaray'la çok bütünleşti. Kolay kolay veda edeceklerini zannetmiyorum. Evet o noktadalar ama bu sevgiden sonra galiba Dursun Başkan fikrini değiştirir diye düşünüyorum.
2: Galatasaray şampiyonluk kupasını almak üzere Rams Park'tan görüntüler ekranlara geliyor. Müthiş bir drone gösterisi vardı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında.
3: Evet bu sene
2: harika görüntüler vardı.
3: Tabii geçen sene çok böyle bazı işte konserde oydu buydu telaşlar olmuştu. Ama bu sene daha böyle işte müzikler, orkestra, senfoni orkestrası, oyuncuların çıkışı, ışık gösterileri, lazer gösterileri gerçekten mükemmel bir kutlama oldu. Yani dört dörtlük şampiyonluk şeyi var ya, dört dörtlük kupayı bir törenle aldığını söyleyebiliriz. Bak benim bazı şeyler dikkatimi çekti törenden. Onları paylaşayım kısa kısa aslında. Yani Sayın Başkan Dursun Özbey'in mesela Erden Timur'un oğluyla sahneye çıkması çok dikkat çeken anlardan
2: ve
3: biriydi.
2: Galatasaray kaptanları, takım kupayı hep beraber kaldırıyor. Bir kez daha Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutluyoruz. Stadyumda şüphesiz büyük bir coşku yaşanıyor. Galatasaray üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

0: Galatasaray 26. şampiyonluk kupasını bu akşam aldı. Üst üste 4. şampiyonluk. Tebrik ederiz Sarı Kırmızılıları. Başarılarına, rekorlarına bir yenisini daha ekledi Murat Özbostan. Güzel görüntüler vardı. Organizasyonu düzenleyen yönetimi de tebrik etmek lazım. Geçtiğimiz sezon eleştirmiştik Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını. Onu da neden eleştirmiştik? Yeni kapıda taraftar çok bekletilmişti. Yağmur yağmıştı. Ama bu akşam müthiş görüntüler vardı. İşte Rams Park'ta havai fişek gösterileri nefes kesti. Drone gösterileri de öyleydi. Anlık görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Drone kameramızdan gelen görüntüler. Galatasaray 26. şampiyonluğu kutluyor. Büyük bir coşku yaşadı Sarı Kırmızılar. Şampiyonlukla birlikte kupa iki kaptanın ellerinde. Icardi ve Abdülkerim'in ellerinde havaya kalktı. Sonrasında tüm takım taraftarıyla bütünleşti kupayla birlikte ve bu coşku, bu heyecan, bu mutluluk şimdi havai fişek gösterileriyle Rams Park'ta devam ediyor. Kolay değil 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamak ki Galatasaray bunu ilk kez de başarmıyor. İkinci defa 4 sene üst üste şampiyon oldu. Daha önce Fatih Terim yönetiminde de Galatasaray 4 kez üst üste şampiyon olmuştu. Ve o takımın oyuncusuydu Okan Buruk. Bu defa da Okan Buruk yönetiminde üst üste 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılar 26. şampiyonluğunu da doyasıya kutluyor. Galatasaray bu akşam kupasına kavuştu. Rams Park'ta düzenlenen muhteşem bir törenle kupasını aldı Galatasaray. Sacha Boey sahneye Filistin bayrağıyla çıkmış. Özel bir tebrik göndermek istiyorum müsaadenizle.
1: Evet, tabii ki. Biz sporculuk, de tebrik ederiz.
0: Sporculuk bunu gerektirir.
1: Evet.
0: Dünyaya da bir mesaj verdi. Evet.
1: Boey'i tebrik etmek
0: tebrik lazım. Ederim. Evet. Bu ince düşüncesinden dolayı kalbimiz her zaman Filistin'le yana, Filistin'den yana.
1: Bir kere mükemmel, gerçekten çok çok iyi bir tören hazırlığı yapmış Galatasaray yönetimi.
0: Drone show arkadaşlarımızın hazırladı.
1: Bu konuda yani
0: 7 kilometre uzaktan gözüküyor şu görüntüler stadın üzerinde. İşte futbolcuların
1: tören öncesinde ya kupayı almadan önce oyuncuların isimlerinin dronlarla yazılması, ışık gösterileri, lazer gösterileri, senfoni orkestrasının muhteşem konseri. Bakıldığı zaman sahneye çıkışlar, her birinin ayrı hikaye, yine şarkılar. Ki reklama gitmeden önce sen söylemiştin, Icardi gerçekten çok büyük ilgi gördü. Osimhen de çok eğlenceli bir şekilde çıktı. Yani otobüs kısmında üstte görünmemişti ama belki de enerjisini bu sahaya,
0: genelde o yorum yapıldı zaten,
1: stada taşımak istedi diye. Bakıldığında yani böyle kısa kısa bu ambiyans, tezahüratlar, kupayı,
0: otobüs turu o zaman zaman oldukça tehlikeli oluyor biraz mesafe.
1: Evet, bir üst geçitte
0: hani liseden
1: bir
0: başlamak
1: şeyler,
0: çok çok evet, düşünceli, çok güzel bir yani durum belki, ama mesafe çok
1: uzak bir mesafe. Tamam, gerekli bütün önlemler alınıyor ama
0: ya üst geçitler belki, var orada birkaç evet, üst geçitte ve ağaçlar.

0: dalları geliyor.
1: Belki de bu durumda bir gözden geçirilebilir.
0: Yüreğimiz ağzımıza geldi.
1: Geldi, evet, böyle bir şey oldu.
0: Klasikleşen sevinci oldu Galatasaray'ın bu. Her sene bu şekilde kutluyor.
1: Yani evet, aracın aslında otobüs kısmında da benim izlediğim kadarıyla yine en aktif Torreira ve Icardi'ydi. Yani tabii ikisinin
0: Barış Alper,
1: Abdülkerim. Orada tabii şu detay önemli. İşte bir taraftarın verdiği, oyunculara ulaştırdığı bir Icardi şeyi vardı, yazısı vardı. Orada da yani ilk defa bir takımın oyuncuları da onu açıp şeylere gösterdiler, basın mensuplarına. Yani Mario bizimle kal, gitme sakın diye. Bence bu çok önemli bir detay. Takımın içinde de kendisine dair. Çünkü zaman zaman şu çıkmıştı ya, takımda da seviliyor mu, sevilmiyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor işte gibisinden. Bu bunların çürüdüğünün bir göstergesiydi. Tabii ki bu şampiyonluk birinci derecede Okan Buruk'un başarısı. Her ne kadar sezon içerisinde çoğu zaman eleştirilse de yok istifa, bunlar çok büyük bir haksızlıktı. Tabii bir de şimdi yeni bir sözleşme yenileyecek. Bak bu önümüzdeki hafta Beşiktaş için, Galatasaray için, Fenerbahçe için, herkes için çok önemli yani bu bayram haftası ve bayram sonrası. Okan Buruk yeni sözleşme, yeni 2 yıllık daha sözleşme yapacak yani, onu da söyleyelim. Bu böyle tabii herkesin merak ettiği, taraftarların merak ettiği Icardi. Icardi'nin menajeri de geldi, İstanbul'a geldi diye biliyorum şu anda. Görüşecekler. Programın ilk bölümünde de söyledim. Sayın Başkan onunla yollarını ayıran bir başkan olarak tarihe geçip yarın bir gün statlardan o tepkiyi görmek istemiyor. Ya, prensip olarak, ekonomik olarak masaya oturacaklar. Şu an 10 milyonluk bir ücreti vardı. 10 milyon euro. İşte bu bonusları var, ekstra kaldığı evdi, kiraydı, oteldi, jet parasıydı, bir sürü yan şeyleri de var. Yeni bir sözleşme yapılır. Benim bildiğim 2 yıllık istiyor ama Galatasaray 1+1 teklif edip ücretini de 5 milyon euroya çekmek gibi bir düşüncesi var. Ha, bunu kabul eder mi oyuncu, etmez mi? Avrupa'da bir takıma mı gider? Daha para çok kazanayım deyip başka bir Orta Doğu'da bir ülkeye mi gider? Suudi Arabistan'a mı gider? Onu bilemiyorum. Ama şu görüntülerden sonra bence ben de Galatasaray'da kalacağını, başkanın da bu konuda bir fedakar bugünkü mesajı aldığını düşünüyorum. Yani zaten tribünlerden bundan önceki mesajı şeyde almıştı. Bugün de bu mesajı aldı. Tabii bir de Icardi Osimhen meselesini şey yapmak lazım. Çünkü bu çok tartışılıyor. Yok 150 milyon olursa satılacak, 120 milyon olursa satılacak. Yani başkanın ağzından birebir söylenen bir şey şu anda. O bilgiyi veriyorum. 100 milyon euro da verseler satmıyoruz kardeşim. Şu anda 100 milyon euro da verseler ben bu adamı satmıyorum.
0: Tam da Osimhen yani, var şu anda drone'la böyle yani, resmedildi.
1: Şimdi dolayısıyla bu konuyu da bilgisini vermiş olalım. Tabii ki ayrılacak olan oyuncular var. Lank'ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak. O veda edecek oyunculardan bir tanesi olacak Galatasaray'da. Yani bunun dışında kaleci transferi düşünülüyor. Bir kaleci transferi daha yapılması düşünülüyor. Ama yani yani habersel olarak ben bazı bilgileri vermek istedim. Bunun dışında yabancı transferi yapılacak zaten. 10 numara Bernardo Silva için daha önce de söyledik. Çok ciddi şekilde düşünülüyor, isteniyor, görüşmeleri yapılıyor.
0: Hatta bir yani alternatifini de belirlemiş.
1: Yani evet. Evet yani bir tane 10 numara alacak. Yani bu Mertens'in şeyini dolduramadı. Onun sıkıntısını yaşadı. Yani Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir takımla, yine iddialı takviyelerle gitmek istiyor. Tabii Barış Alper'i de söylemek lazım. Yani teklif var mı yok mu? Yani benim bildiğim Monaco'dan bir teklif vardı. Daha önce de burada söyledim ama o gitmek istemiyor. Yani o hayali daha çok İngiltere. Ha, bu rakamsal olarak Galatasaray'a iyi bir teklif gelirse 50 milyon euroya yakın, başkan nasıl bir tavır alır? Yönetim nasıl bir tavır alır? Tabii seçim var. Tabii ki başkan tek aday ve seçileceğini düşünüyorum. Yani bu başarıda zaten.
0: Bu kadar başarı daha sonra.
1: Yani daha ne olsun? 4 yıllık şampiyonluk, işte ekonomik olarak çok büyük bir kaynak, finansman, satışları iyi, ürün pazarlama çok iyi. Yeni tesisleşme adına işte şeyler atıldı stadın yanına. Yeni basketbol salonu. İşte amatör branşlara salonlar, bir sürü şeyler var. Yani Galatasaray, Torreira var. Bak işte ekranda görünce onu da söylemek istiyorum. Yani Torreira'nın durumu da zam istiyor Torreira. Ben Galatasaray'ın da bu zamı yapacağını düşünüyorum. Yani Torreira'nın kolay kolay Galatasaray'dan ayrılma.

0: Bu zammı herhalde yönetim yapacaktır, hakkıdır. Belki bu sezonun belli bölümünde parça parça dalgalanmaları oldu. Son bölümlerde oldu ama sonuç itibariyle bu Galatasaray'ın bu şu ana kadarki olan başarısının temel istikrar abidesi, atom karıncasıdır.
1: Bu sezon biraz düşüşlerle
0: yaşasa da. Evet, yani şurada Ahmet Kutucu'yu gördüm. O ayrılacak büyük ihtimalle. Lemina zaten kalacağını söyledi. İlkay'ın yani kalır. İlkay'ın durumu şu anda sürpriz bir şey olacağını sanmıyorum. Sane kalacak zaten. Sözleşmesi var. Yani Galatasaray'da 3-4 tane winner oyuncu alıp, çok iyi oyuncu alıp yoluna bu şekilde devam eder diye gelen bilgiler bu yönde.
1: Aslında Erol abi şimdiden önümüzdeki sezonun şampiyonluk favorisi Galatasaray. Öyle bir takım kurdun Galatasaray.
2: Yalnız bir de futbolda Okan'cım tabii daha iyi bana anlatacaktır da tabii ki futbol oynadım uzun yıllar. Bir de doymuşluk diye bir şey var. Yani onu ben Beşiktaş'ta 3 yıl şampiyon olduktan sonra Beşiktaş onu ben birebir yaşadım Süleyman abi rahmetli Süleyman abi.
1: O Galatasaray'ın bu 4-5 doymuşluk belirtisi yok.
2: Yani futbolcunun içinde vardır bu. Yani biraz artık fazla ezber oluyor o iş. Öyle gözüküyor.
1: Taraftarlığı da yok. Her maça koşarak gidiyor.
2: Şahıstan şahsa değişir evet, tabii
1: her
2: ki.
1: Her maça koşarak gidiyor taraftarlar. Yani
2: ona bakarsan Beşiktaş
1: taraftarı da gidiyor. Gençler Birliği'yle oynadıkları var. Çok güzel bir örnek. Yani mutlak favori Galatasaray ki sürpriz oldu. Evet. Tebrik ederiz Gençler Birliği kazandı. 30 bin kişi gitti Erolar bu maça. Benzer durumda ben iddia ediyorum diğer takımların maçına 30 bin taraftar gitmezdi.
2: Valla Beşiktaş'a gidiyor. Güneyciğim ben
1: en kötü dönemi gidiyorum maçlara diyorsun. Beşiktaş taraftarları
2: efendim. Evet en kötü dönemde gidiyor yani. Tabii. Şurada azıcık kımıldadı Beşiktaş Ocak transferinden sonra. Statta üst üsteydi yer yoktu. Yani bana yalvaraka bilet istiyorlardı benden. O derece şeydi. Yani bilmiyorum tabii benim böyle bir yaşadıklarım bunlar tabii. Ama tabii ki...
1: Ama büyük başarı. 4 sene üst üste olmak.
2: Tabii yok, çok %100. %100 öyle. Okan Hoca'yı da aynen Murat Müdürüm dediği gibi Okan Hoca'ya da büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu kadroyu yönetmek öyle benim diyen adam harcı değil yani. Kolay değil bu kadroyu yönetmek. Her şeyi bir tarafa bırakın. Yani teknik analizleri falan ben girmem. Yani ama psikolojik olarak şu kadroyu yönetmek ya Icardi'ye yanımda otur diyorsun. Osman'ı sen şimdi çık diyorsun. Yani bunlar değil mi Murat Hocam? Yani bunlar kolay işler değil. Okan Hoca'yı çok acımasız eleştirdiler bana göre. Ben kabul etmiyorum onu yani. Adam 4 senede şampiyon yaptı.
3: Ne iyi yaptılar yani. Bir de biliyor musun? Meyta abi. Üstüne koyarak gittiler. Zaha'yı yolladılar, Ziye'yi yolladılar. Ne yaptılar? Sané'yi getirdi. Barış
1: Arda'yı daha iyisini getirdiler. Yani. Onlar da yıldızlar.
3: Icardi'yi gönderdi. Mesela Icardi'yi tuttu. Icardi'nin daha iyisini getirdi. Sané'yi getirdi. Yani başarıya böyle gidersin. Doğru planlamayla futbol aklıyla. Ama diğer takımlara bakıyorsun Beşiktaş'a. Az önce söyledik. 20 oyuncu alıyorsun. Giden oyuncuların yerine gelen oyuncular daha kötü. Masaku, Getson, Rafa Silva. Bakıyorsun o dönem 3 tane taraflı herkes tarafından yılın 11'ine seçilen oyuncular bunlar. Şu anda Orkun'un dışında yılın 11'ine yazacağım bir ikinci oyuncu yok Beşiktaş'ta.
2: Abi hep söyledik.
3: Fenerbahçe'de de keza öyle. Yani bir takımı başarıya taşımak istiyorsanız üstüne koyarak gideceksiniz. O planlamayı doğru yaparsanız hedefe şampiyonluğa gidersiniz. Bak Galatasaray ne yaptı? Doğru oyuncular aldı. Kaliteli oyuncular aldı. Şimdi geçen gün görmüştüm Abdullah Kavuk'la telefonda böyle bir muhabbet etme diyaloğu kurduk. Fırsatı buldum abi. Adam bir santrafor alacağım diyor. Okan diyor görürsün diyor. Bernardo Silva dedim başkanım var mı böyle bir gerçek bir tane daha genç daha atletik daha iyisi var dedi onunla görüşüyorum dedi. Arkaya Torreira ile Lemina'nın tam ortasına dedi onların ayarının bir tık daha iyisini arıyorum dedi. Görüşüyorum diyor. Yani anladın mı? Adamlar buralara gidiyorlar.
1: Direkt bak, kaynağından almış.
0: Evet, tabii, direkt kaynağından almış biri.
3: Konuyla ilgili teşekkür etme gereği duydu. Ben de ona tabii ki de o teveccühü gösterdim. Sonuçta bunlar istediğin kadar yani biz hep söyleriz. Ezeli rakip ebedi dostluktur bu sonuçta ne olursa olsun. Ama adamlar daha ilerine gidiyor. Gidersen de kardeşim kupayı da kaldırsın. Şampiyonlar Ligi arenasını Bayern Münih'i de Liverpool'da yenersin. Sen burada abi kendi kabuğunda kavrulmaya çalışacağında yani bu olmaz. Gideceksiniz doğru hamleler yapacaksın. Galatasaray'da kutluyor şampiyonluğu. Bakan bir kadro abi. Her bölgenin alternatifli rotasyonunda iyi oyuncuları var. Dediği gibi Okan Hoca'yı da yani bu konuda da tebrik etmek gerekiyor. Bu kadroyu idare etmek gerek kolay değil. Yeri geldiği zaman kolay da oluyor. Niye kolay oluyor? O rekabet yarışının içinde tuttuğun zaman takımı bu sefer her futbolcu oynamak istiyor. Her futbolcu o başarılı imzasının olmasını ister. Ne yapıyor abi? Daha çok işini
2: yapıyor. İyi, bunu yapacak olan teknik adam değil mi?
3: Evet, evet. Bahane üretmeyeceksin abi. Bahane üreten teknik
2: ya
3: adam
2: değil ki abi. Yorumcuyken onu diyordu. Yani bahane üretmek yeri değildir Beşiktaş diyordu. Evet. Beşiktaş anlatması lazım hocalara diyordu. Evet. İşte o zaman

0: Sergen Hoca anlatıyor Beşiktaş taraftara.
1: Şimdi sen bak.
0: Sen anlatıyorsun taraftara şu anda. Yani ben söylüyorum abi. Beşiktaş taraftarı çok zeki.
1: Yani neyse.
2: Galatasaray'da futbolcular müthiş birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiler. Bak trafik var, Galatasaray stadyumuna ulaşmak zor. Tribünlerin büyük bölümü boşaldı. Futbolcular hala sahada kutlama yapıyorlar. Sağ içine de özel bilet satışı yapılmıştı. Oradaki taraftarlarla kupanın önünde fotoğraf çekişiyorlar. Şimdi, bıkmadan, usanmadan. Evet. Aynı şekilde, aynı heyecanla. Bu arada bir haber olarak iletelim. İlk defa bildiğim kadarıyla Türkiye'de kupa federasyon yetkilileri tarafından takdim edilmedi.
3: Evet. Yani Galatasaray
2: başkanı taktı madalyaları da.
3: Aralarında yani Galatasaray bir açıklama yapmıştı ya, ilişkilerimizi askıya alıyoruz diye bundan 15-20 gün önce
2: kupa gönderilmiş.
3: Kupa derbi hakemi için Yasin Kol'un atanması ile ilgili yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, evet kupa bugün gönderilmiş. Federasyondan
2: bir takdim bir sunum yapılmadı. Çünkü evet, federasyon yani başkanı kamil olarak veya kendisi gelemiyorsa yardımcıları takdim eder.
3: Ya herhalde benim anladığım kadarıyla Galatasaray böyle bir açıklama yapınca ilişkilerimizi askıya alıyoruz deyince, bilmiyorum artık yani, sonuçta dediğin gibi birisi gelip kupayı da verebilirdi. Neyse, Dursun Bey madalyaları taktı, verdi. Galatasaray da bunu herhalde çok problem yapacak bir şey olarak görmüyor. Sonuçta bakıldığında biz saha içindeki kutlamalara ve yaşananlara bakarsak, yani gerçekten bana göre şu anda Galatasaray 4 yılın en iyi kutlamasını yaptı. Yani bu bugünkü kutlama bundan önceki 3 yıldan çok çok çok daha iyi, çok çok çok daha profesyonelce bir kutlamaydı. Yani bunun üzerine çok koymuşlar. Yani sahnenin değişik yolları, işte bütün o gösteriler falan, yani ve yani kısa bir sürede bunların hepsi bu muazzam hazırlanmış gerçekten. Tebrik etmek lazım. Biz yine sahayla ilgili, takımla ilgili bir şeye dönersek, ben biraz önce Okan Buruk'la ilgili işte 2 yıl demiştim. Ki nitekim öyle, bu önümüzdeki günlerde açıklanacakmış. Yani taraflar anlaşmış, belki de kendi aralarında imzayı bile attılar. Bunun dışında başka söyleyeceğim, ekleyeceğim bir şeyler vardı. Ya bu şimdi Şampiyonlar Ligi, forvet, santrafor transferi yapılacak. Yani Icardi kalırsa bir tane, Icardi kalmazsa 2 tane oyuncu birden. İki tane santrafor alacaklar. Barış'ın durumuna göre kanat takviyesi 1 ya da 2 olabilir. Olur da Barış'ın ciddi bir teklif gelirse, ayrılma gibi bir durum olursa, o bölgeye de 2 tane takviye yapacaklar. Stoper mutlaka alacak Galatasaray. Bir de kaleci planlıyor. Ve sağ bekte bir türlü istediği şeyi alamadı. Yine bir sağ bek arayışı da oluyor. Yani 5 mevkiye 5 tane oyuncu transfer etmeyi düşünüyor. Ve bununla ilgili işte biraz önce Okan'ın dediği gibi çalışmaların üstünde, orta sahaya 10 numara var. Ya var, Galatasaray'da aslında bakıldığında 6-7 tane transfer falan var yani. Bayağı bir Galatasaray içinde bu önümüzdeki günler, yani hem Mayıs'ın son günleri hem Haziran ayı çok hareketli geçecek.
1: Ama artık şimdi herhalde futbol severler herhalde artık Galatasaray'dan, özellikle bütün Türk takımlarından öyle ama özellikle Galatasaray'dan bu kadar, çünkü çok ciddi büyük bir bütçe ayırıyor Galatasaray. Artık Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi başarıları istiyor herhalde Galatasaraylar ve futbol severler, tahmin ediyorum. Çünkü onu da yapması lazım Galatasaray'ın artık. O noktaya geldi çünkü. Yani Galatasaray. Artık bizim artık Edirne'den dışarıda başarılı olmamız lazım. Tüm futbol olarak, emin ol. Yani hakemlerimiz maalesef sınıfta kaldı. Bari futbolcularımız, futbol takımlarımız başarılı olması şart.
0: Bir de Galatasaray rakiplerinin hatasının fırsatını çok iyi değerlendiriyor Cüneyt abi. Rakipler gidiyor, transfer yapıyor. Eksik bölgelere, yani olması gereken bölgelere yapmıyor. Galatasaray olması gereken yerlere fazla yapıyor. Daha da iyi oyuncular alıyor. O rakiplerle bu sefer makası açılıyorlar. Açarlar tabii. Yani rakiplerin futbol akılları görüyorsun. Kimlere nerelere transfer yapıyor. Paraları nereye harcıyor. Siz bu şekilde harcarsanız kardeşim, rakiple böyle aranı açarsın. Şimdi bir tane 10 numara, bir santrafor, bir de 6-8 oyuncu. Yani oyuncu alacak benim duyduğum 3 tane. Eğer bu oyuncular 3 seviyede, ki bana anlatılan seviyelerdeyse, yani seneye nasıl yarışacaksın sen rakiplerle? Sana 10 tane Orkun seviyesinde adam lazım. Fenerbahçe 5-6 tane. Asensio, Gendüz, Kante seviyesinde lazım.
3: Bir son dakika Ebola.
2: Evet, var bizde, vereceğiz onu da. Okan Hoca

0: Sevincini nasıl yüzde yansıdığını bir yandan takip ediyoruz. Fotoğraflar da geliyor. Drone show vardı, onu paylaşmıştık. Şimdi stadyumdan sıcağı sıcağına fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Uğurcan ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve Ersun'la birlikte bakın baba kız aynı podyumdalar. Buralarda olmak tabii şampiyonluk yaşamak mutlu ediyor futbolcuları. Uğurcan da bunlardan biri.
1: Şampiyonluğu bize Okan anlatabilir bir oyuncu olarak. Yani şey olarak.
2: Çok yaşadığını anlatırım doğrusu.
1: Bir oyuncunun
2: altından neler, şampiyonluğu var abi.
1: Neler yaşayabileceğin, neler.
0: 100. yıl var.
2: Yok ben o sene yoktum. Ya nedir abi? Çok büyük bir gururdur. Sonuçta bir yılın emeği, mücadelesi, o sahanın içinde vermiş olduğun attığın goller, asistler, işte kestiğin toplar, mücadele. Orada o kupayı kaldırıyorsun. Milyonlarca taraftarın o mutluluğu, tebessümü seni daha da gururlandırıyor. Özgüven kazanıyor. Bu sefer sorumluluk almakta risk almıyorsun. Daha çok üstüne gidiyorsun. Risk alıyorsun. Aa, bunlar önemli detaylar. Yani bunları yaşıyor abi futbolcular. Abi bir Şampiyonlar Ligi iki tane maç kazandık. O zaman kollarımda kartal kanadı varmış gibi yürüyordum ya. Uçuyordum havada. Şimdi oyuncular öyle yürüyecek. Onu takip ediyorlar abi. Sezonun emeği var. Kaliteli kadro kuruyorsun. Doğru hamleler. Yönetimi de başkanı da tebrik etmek lazım ha. Sevgili Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu gerçekten önemli işler yaptı. Gidiyor Osimhen'i alıyor baba. Sané'yi alıyor. Kimse kusura bakmasın. Sen gidiyorsun. Sen niye alıyorsun? Jota'yı alıyor adam. Gidiyor Osimhen'i alıyor. Gidiyor. Sen niye alıyor? Şeyi alıyor. Sané'yi alıyor. Ya o yüzden oralarda şampiyonluğu kutluyor. Bu sene mesela Galatasaray hatalar yaptı. Bak o fırsatı Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta devre arası üst seviyeli 4-5 tane adam alsaydı 6 tane değil de 3-4 tane belki o tabakta sundu sana altın tepsiyle. Oralardan sıyrılabilirdin ama yok abi yani umut yok. Adamlar alıyor. Bak kutluyorlar şampiyonluğu şu anda. Yani, seneye de aynı şekilde izleriz. Görürüz yani böyle hatalar yaparsanız Cüneyt abi. Yani bak rakipler Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Ki Trabzon'u tenzih ediyorum. Kenara koyun. Doğru proje, doğru planlamayla hakikaten ilerliyorlar. Önemli işler yapıyorlar. Seneye 4-5 transferle ben size söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın en güçlü rakiplerinden bir tanesi olabilir. Doğru iki tane baba kanat çok koşu yapan adam ekstra bilen yani Biat bir tarafa, prime yatlara bir tarafa en makamı alsınlar. Ben sana söyleyeyim şampiyonun en güçlü adaylarının bir tanesi olur. Ama Fenerbahçe ile Beşiktaş'a bakıyorsun abi. Her geçen sene iyi oyuncular azalıyor, kötü oyuncular çoğalıyor. İyi oyuncular azalıyor, kötü oyuncular. Galatasaray ne yapıyor? Daha iyisini getiriyor. Ya bana başkanın söyledi ya bir 10 numara kovalıyorum bak Okan görsün diyor. Bernardo Silva eğer ki yani bir kenarda diyor ama diyor onun yerine daha genç, daha atletik, daha yaratıcı bir 10 numara kovalıyorum diyor. En büyük eksik zaten orada ilk aydan o Mertens Schneider etkisi alamadıklarını yaşadılar. Ki oraya bir tane o baba seviyede bir oyuncu alsalar. Önde Osimhen, sağda Sané, solda Barış. Arkada Torreira, Lemina. Bir de 6 numara alacağım diyor Torreira, Lemina'nın. Daha iyisini alacağım diyor. Aldı mı? Buyur abi. 2. 3. bölgeye bak. Gel bakayım abi. Nasıl baş edeceğim?
0: O zaman 27. şampiyon.
2: Yani, hayır söylüyorum abi. Burada gerçekleri söylemek zorundayım. Kızıyor bazı Galatasaraylılar o zaman eleştirin. Daha bak şimdi doğruları da söyledim ama. Hadi kızın şimdi.
3: Okan'cığım.
2: Buyur abi.
3: Çok basit bir kural var değil mi futbolda? Evet. Atanla tutanın olacak, iyi olacak diye değil mi?
2: Omurga atan.
3: Omurga. Şimdi Fenerbahçe'den de bir iki laf etmemiz lazım değil mi? Şimdi Galatasaray'la Beşiktaş'ı konuştuk. Şimdi Fenerbahçe Ocak transferinde ne yaptı abi? 3 tane oyuncu sattı. Kimlerdi abi onlar?
2: Duran,
3: El-Nesiri. El-Nesiri ve...
2: Duran bir de öbürü kimdi?
3: Cenk Tosun.
2: Cenk Tosun.
3: Şimdi tamam ben hep söylüyorum. Ya dedim ki Okan'cığım herhalde dedim Fenerbahçe müthiş bir santrafor buldu. Bunları satıyor. El-Nesiri'yi satıyorsun çünkü. El-Nesiri Fenerbahçe çok başarılı değildi. Kabul ediyorum ama El-Nesiri atıyorsan dedim ki herhalde müthiş bir oyuncu geliyor. Ya soruşturuyorum, soruyorum. Hiç kimse de ses yok. Allah Allah. Sıdık-ı Şerif'le bu yarışa girmeye kalksa Fenerbahçe. Sen, bak Murat müdürüm ne dedi? Şey Osimhen var. Icardi olursa bir tane daha santifor diyor. Bak Osimhen, Icardi ve bir santifor daha. Sen ne yaptın Fenerbahçe olarak? Tam yarışın içindeyken abi elindeki silahların hepsini verdin. Yerini kimseye almadın derdi. Yani şey saymıyorum Sıdık-ı Şerif'i.
2: Planlamayan olan yani yıllardır bak, yöneticilik
3: işte
2: yaptı.
3: İşte aynı hataları Beşiktaş yaşadı.
2: Evet.
3: Yani Beşiktaş hiç olmazsa bir santfor aldı. Beğenme adam bana göre idare edebilecek bir santfor. Yani boş adam değil. Fenerbahçe onu bile yapmadı ya.
2: Evet doğru. Doğru. Ne diyeceksin abi? Futbol akıllarımızı çok iyi biliyor.
0: Galatasaray'ı tebrik ederek Fenerbahçe'deki o Murat Özbostan'ın söylediği sıcak gelişmeye geçelim artık. Tabii iddia bu. O iddiayı
1: Ebola'ya attıysa

0: Abola da önemli gazetesidir Portekiz'in.
1: Evet, yani orada olan şey çoğu
0: şöyle
1: şey
0: bir iddia var. Fenerbahçe sezon sonu El Nasr'dan ayrılacak olan Jorge Jesus'la görüşüyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse bugüne kadarki en yüksek maaşını alacak, yaklaşık 15 milyon avro üzeri şeklinde bir iddia. Jesus zaten, isimleri kulislerde konuşuluyor.
1: Yani zaten bakıldığı zaman yani bu rakamı artık şaşılacak bir durum değil. Yani zaten Suudi Arabistan'da o ondan fazlasını alıyordur. Daha önce Fenerbahçe'ye geldiğinde de 7-8 milyon euro para alıyordu. Evet, yani bakıldığında.
0: 15 milyon.
1: Şimdi burada hangi başkan adayı getirecek?
0: Ha, o da var.
1: Yani Aziz Yıldırım tarafı mı, Hakan Safi tarafı mı bu işin şeyinde?
2: Sence kim seçilir?
0: Yani kulislerde konuşulan.
1: Yani seçim için daha erken.
0: Söyleyeyim mi hangi başkan adayının getireceğini? Evet. Yani bir yıllık ve Sayın Aziz Yıldırım'ın getireceği iddiası var.
1: Ben de öyle duydum.
0: Konuşulan
1: ya, ben bunlar. De öyle duydum. Şimdi bu iş daha Portekizlere kadar gidip Portekiz basınında yer almaya başlıyorsa, yani yer aldıysa daha doğrusu, çok da böyle şey değil demek ki, var.
0: Yalnız
1: yani
0: giderken temas... neler söylediğini unutmamışsındır senin hafızan. Yani futbolumuz hakkında.
1: Ya işte o da bayağı bir şeyler söyledi, evet. Yani
0: ya işte toprağı bol olsun. Erol abi de hatırlar. Lucescu da neler söylemişti.
1: Evet, sonra Türk milli takım başına
0: geçti. Beşiktaş'a söyleyip Beşiktaş'ı çalıştırmıştı yani, üstelik.
1: Yani
0: saçma sapan bir Roman atasözü diyeyim.
1: Tabii Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki ilk dönemi başarılı mı dersen bana. Yani Türkiye Kupası'nı almıştı. İkinci yaptı takımı. Tabii Fenerbahçe'de beklentiler büyüktü ve kendisi ayrıldı bu arada. Yani kendisi ayrıldı. Sayın Ali Koç çalışmayı istiyordu benim bildiğim kadarıyla. Devam etmeyi istiyordu ama daha lig bitmeden onun sürekli yazıştığı bir Portekizli gazetecim vardı. Birisi vardı, işte ona buradan sıkıldım, bıktım. İşte buranın havası bana göre değil. İşte sıcak bir yer istiyorum filan, bilmem ne, bir sürü bir şeyler söylüyordu o dönemlerde. Sonra da bir baktık ayrılmış, zaten şeye gitti, işte Suudi Arabistan'a gitti, orada çok büyük paralar kazandı, şampiyon yaptı bakıldığı zaman. Fenerbahçe için uygun olur mu? Olur, bana göre olur. Neden olur?
0: Tecrübeli
1: bir teknik adam, şampiyon bir teknik adam, başarılı. Ve evet. Bu ligde gelmiş, görev yapmıştı. Ama şimdi tabii Fenerbahçe'nin o kadar çok şeyi var ki. Yani daha seçime tabii biraz önce Okan bir soru sordu. Yani kim kazanır? Gerçekten bu sorunun yanıtı şu an için erken.
0: Tabii onun yani, kim kazanır konuşuruz da Jesus için. Yani diğer benim, konuklarımıza da
1: tabii ki ben son bir cümlemi söyleyeyim.
0: Ayrıca
1: yani,
0: konuşalım.
1: Ben Jorge Jesus'u duydum. Dün duymuştum. Bugün gündüz de aynı şekilde. Şimdi son dakikada da oradan bu haberin gelmesi filan demeye başladım yani. Evet, olabilir bu iş.
0: Ya Erol abi, sizin tecrübenize güveniyorum. Bizden daha iyi yorumlarsınız ama iki konuda şerh koyarım Jorge Jesus'a. Bir üçlü oynatması ve bir derbi öncesi başkanın isteğiyle dörtlü oynatması takımı. İkincisi de Türkiye'de çok övüldü ama iyi sonuçları aldığında her hafta hani Mourinho'dan daha fazla farklı 11'lerle çıkması, hani tüm takımı hazır tutuyor diye övüldü iyi döneminde, sonrasında da kemik bir 11'i oluşturamadı diye eleştiriye uğradı. Ben ilk kısımdayım. Bence kemik bir 11 oluşturmalıydı. Her hafta takımla bu kadar oynayan bir hoca tekrar Türkiye Ligi gibi bana göre çok zor bir ligde başarılı olur, benim iki konuda şüphem var.
3: Şimdi sevgili müdürüm çok enteresan bir şey söyledi. Ben de hatırladım onu. Yani Türkiye'den gitmek istedi. Kendi gitmek istedi. Evet. Doğru. Şimdi ne oldu da tekrar geri gelecek? Yani Türkiye değişti mi? Türkiye bu. Biz buyuz. Yani şimdi niye gelmek istiyorsun? Yani 7'ye 15'e katlı, o 2'ye katladığın için mi gelmek istiyorsun diye kafamda soru işi. Bu benim kendi şahsi fikrim. Bir. İkincisi, dediğin o kadar doğru ki Cüneyt'ciğim, her oyunda, her maçta farklı 11'ler, farklı bir taktikle. Ben orada şunu hissetmiştim o zaman. Türkiye liglerini çok ciddiye almıyor diye düşünmüştüm. Çünkü o konsantrasyonu göremedim kendisine. Hı-hı. Tamam, doğru, Türkiye Kupası'nı kazandı, takım da ikinci oldu falan, tamam, ama yani ben şunu sevmem Cüneyt'ciğim. Başarılı olsun ya da olmasın ama şu karakterdeki, şu pozisyondaki insanı sevmem. Hangi iş olursa olsun. Bir ayağı kapının dışında, bir ayağı kapının içinde.

0: İçeride bir ay içeride derken onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Çok güzel ifade ettiniz. İşte o dönem Ali Koç vardı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın adayı olarak geliyor. Yani Aziz Yıldırım başkan olursa Jesus gelecek gibi bir Kur'an var. O zaman daha farklı bir Jesus biz izleriz.
2: İzlemeyiz.
1: Aziz Yıldırım'ın başkanlığında.
2: Hayır, izlemeyiz bence. Ne gerek var abi? Niye risk alıyorsunuz ki? Gidin abi, bak Hacı İsmail Kartal var mesela. Getirin abi onu. 99 puan toplamadı mı son döneminde? Ki Galatasaray'ın namalip gittiği sezon biliyorsun. Evet. Beşiktaş'a yenildi.
1: Yani rekor kırdı zaten. Fenerbahçe'nin en çok puan topladığı sezon oldu ama ikinci oldu.
2: İkinci oldu. Ligi biliyor. Dinamikleri biliyor. Camiasını, taraftarın nasıl bir oyun oynaması gerektiğini biliyor. Onun cevabını verebilecek bir insan. Az Yıldırım'la da o diyalogları kurabilecek. Yani sonuçta dik bir teknik direktör değil. Az Yıldırım'da biliyorsun bazı yerlerde böyle bazı konularda eğer seçilirse karışmasını bilen, seven bir başkan. Ki öyle bir yapıya sahip dönemlerde duyduk yani eski futbolcuların açıklamalarından dolayı. Bence çok fazla risk almaya gerek yok. İsmail Kartal'ı getirin abi. Ben başkan olsam Fenerbahçe'de kendi düşüncem, fikrim getiririm direkt İsmail Kartal'ı. Hiç başka uzaklarda aramam yani teknik. Ha, Klopp'u getirebiliyorsan Xavi örnek mesela, Razvan. Bunlar çok önemli teknik. Ligde iyi iş yapabilecek ama bunların dışında denenmişi tekrar deneme. Denenmişi tekrar deneme diyorsun ama niye İsmail Kartal diyorsun? En azından İsmail Kartal hepsinden daha çok puan topladı. Hem de oynattığı oyunla da taraftarı memnun etti, tatmin etti kardeşim. Bulun getirin bak dibinizde. Risk almayın. Dinamikleri biliyor ligin ya.
0: Aziz Başkan.
2: Nerede kavga edileceği zaman kavga edecek. Sesini çıkartabilecek. Kenarda nasıl itiraz edeceği zaman itiraz edeceği dönemlerde iyi şeyler var.
0: Aziz Başkan'ın eski futbolculardan bir futbol aklı da kurma düşündüğünü duydum. Tabii doğrudur değildir. Onu teyide muhtaç bir bilgi.
2: Kuruyorsun da onları ne kadar dinliyorsun? Önemli olan o.
0: Şimdi o ne kadar dinliyor? Bir de senin getireceğin Jorge Jesus ya da onun
2: o ne kadar
0: teknik adam ne kadar dinler, ne kadar kayda alır? O hep bunlar. Bir de tabii Okan'cığım biliyorsan çok daha iyi biliyorsun bunları. Yani çok karışıklığa da yol açmaz mı bu
2: tip şeyler? Yani gerek yok be abi.
0: Yani bir de öyle düşün.
2: Abi şu anda Fenerbahçe'nin bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kante, İsmail, Gendouzi, Asensio, Gel Talisca. Muhteşem bir merkezi var Fenerbahçe. Harika. Ligin en iyi merkezi Fenerbahçe'de. İki tane iyi kanat, bir forvet, bir stoper al. Yine şampiyonluğun en güçlü adayısın.
0: Ocak'ta
2: Şikrin yerin
0: gerçekten
2: yanına.
0: Gerçekten müthiş bir forvet alsaydı.
2: Yine şampiyon olacaktı
0: belki. Büyük ihtimalle şampiyonluğu alırdı. İşte
2: doğru proje planlama oyunculara gittiğin zaman abi o hedefte
0: kendi
2: oluyorsun.
0: Fenerbahçe kendi eliyle teslim etti.
2: Etti abi kendi. Galatasaray alsan şampiyon oldu. Fenerbahçe devre arası böyle yaptı. Yok ben olmayacağım dedi. Sen ol dedi. Aynen yani öyle. Şerifiyle şeye gidiyorsun, Musabba'ya gidiyorsun. Kalkın elindeki üçten sattı.
0: Kaç defa da Galatasaray
2: alıyor. Baba para bir de var elinde. Parayla git istediğin oyuncu al. Para olmaz hadi. Şartlar böyle istediğin şekilde şekillenmez ama şartlar da istediğin gibi şekillendirebilirsin. Git al abi.
0: Fahiş hata yaptı falan.
2: Fahiş büyük Ocak, hatalar. Ocak'ta. İşte bu hataların düşmemesi için.
1: Haberi yapan muhabir Avola'daki Jesus'un ilk gelişinde de Türkiye'ye gidiyor haberini yapan muhabir. Kaynak. Yani muhabir zaman, güvenilir.
0: O zaman çok güvenilir.
3: Yani dediğim gibi bu son...
1: Ama tabii Aziz Başkan seçilecek. Sen biraz ondan da bahsedecektin.
3: Yani şimdi bu,
1: seçim ne olacak?
3: Yani aslında burada seçimlere dair Erol abi çok daha...
1: Estağfurullah. Kongreleri bizden
3: kongre analiz yapar. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Şu ana kadar gördüklerimi söyleyeyim. Yani şimdi iki tarafı da bakıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Aziz Bey daha çok konuşuyor bu arada. Yani derneklere gidiyor ve... İşte mesela bugün bir sabah bir kahvaltıdaydı. Öğleden sonra yine akşama doğru bir dernekteydi. Biraz daha sıcak temas içerisinde.
0: Bir
3: Hakan Bey daha çok böyle transfer işte şeyli haberler çıkıyor. Yani işte sürekli dışarıya seyahatleri oluyor. Oradan da o tür haberler geliyor. Ama yani şimdi bu seçim daha işte 6'sında konuşmalar yapılacak. 22'sinde Aziz Bey bugün dedi ki ben 22 Mayıs'ta yapacağım basın toplantısıyla yönetim kurulumu açıklayacağım dedi kamuoyuna. Bu önemli. Yani oradaki isimler ve hep başından beri şunu vurguluyor. Genç ve tecrübeli bir karışım olacak diyor. Yani anladığım kadarıyla eski yönetiminden birkaç kişi yanında olacak. Ve işte genç bir isim, başkan adaylıktan vazgeçen ismini unuttum. Başkan adayıydı ya şu an Aziz Bey ile beraber. Böyle genç isimlerle beraber olup sürekli çalışan, üreten ama hep Aziz Bey'in söylediği bütün konuşmalarında benim şu dikkatimi çekiyor. Yani ben bir buraya icraat yapmaya geliyorum. Mesela bugünkü sabahki açıklaması enteresandı bana göre. Bizim diyor 2000

0: 26-2027 sezonunda şampiyon, tamam her sezon diyor ama bu sefer olmazsak diyor bu Fenerbahçe'nin hali çok kötü bir yere gidecek diyor. Böyle anlatıyor kendisini. İlgi de görüyor. Dediğim gibi Hakan Bey daha böyle bir dernek konuşması, böyle bir toplantı ortamı, bir oteldeki buluşmada yer almadı. Ben görmedim. O daha çok işin transfer kısımlarında. İkisinin bence teknik adam adayı çok önemli.
1: Evet, bu belirleyici.
0: Ve bunları belirlemek lazım. Tabii şimdi işin bence şöyle bir tarafı da var. Yani bazı isimler çıkıyor, bazı oyuncu isimleri çıkıyor, teknik direktör isimleri çıkıyor. Yani bunlarla ön anlaşmalar falan da. Yani ya seçilmezsen ne olacak kardeşim? Bunun hukuki boyutu var mı,
2: var
0: yok
2: tabii,
0: mu?
2: Var var var.
0: Nedir yani işin maddi tazminatı, ıvırı zıvırı. Var. Yani bu çok böyle ikisi de iddialı. Ben şu an bir şey diyemiyorum. Daha çok var.
1: Şu aslında en çok konuşulan taraftarın arasında. Ben bugün bir gelmeden önce Etnospor'un açılış yemeği vardı. Oraya da gittim. Orada da Fenerbahçeli. Hani iyi bilen isimlerle de konuştum. Üç bakış açısı var. Bir, taraftar aslında daha çok böyle bakıyor. Onu seslendirdi o Fenerbahçe'nin içini iyi bilen abiler. Bir, taraftar Aziz Yıldırım'a gelirse Fenerbahçe'nin haklarını çok iyi savunur diye bakıyor. İki, Hakan Safi çok büyük bütçelerle transfer yapar diye düşünüyor taraftar. Üçüncü bir grupta seçim konusunda şunu söylüyormuş. Son dönemde delege yapısı değişti. Ali Koç kimi işaret ederse seçimde en şanslı aday o. Bilmiyorum katılır mısınız?
2: Benim söyleyeceğimi söyledi. Ben onu söyleyecektim. benden çok yaşayacaksın derler inşallah öyle. Şimdi Aziz Başkan tabii çok tecrübeli. Yani kongrelerde çok tecrübeli ve bir de dinamiklerini biliyor Fenerbahçe'nin. Sayın Müdürümün söylediği doğru. Yani derneklere gidiyor, Fenerbahçe'nin önde gelen isimleriyle konuşuyor. Müthiş bir temas içinde. Ama Fenerbahçelilerden, dostlarımızdan da şöyle işittiğim kadarıyla o kongre yapısının çok değiştiğini, çünkü son yıllarda çok üye de kaydetti Fenerbahçe. Dolayısıyla bir gençlik hareketini istiyor Fenerbahçe. Yani yeni bir yenilik hareketi diyeyim, gençlikten ziyade bir yenilik hareketi istiyor. Yani yeni isimler, yeni atılımlar bekliyor. Zannediyorum Sayın Safi de bu şeye cevap verebilecek şeyde kaldı ki Aziz Başkan çok tecrübeli olduğu için dikkat ederseniz billboardlara kadar işi götürdü.
1: Tabii.
2: Yani kendisinin de çok bu konuda çok sağlam olmadığını hissediyor. Yani seçim kazanmasının garanti olmadığını hissettiğini düşünüyorum ben. Onun için böyle bir atılımlarda bulunuyor. Yoksa Aziz Başkan kendini çok iyi hissetse ben öyle billboardlara falan çıkmak isteyeceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla çetin bir yarışma olacaktır. Yine söylediğine katılıyorum. Teknik direktör seçimi çok önem arz ediyor. Çünkü herkesin gözü kulağı o teknik direktörde. Çünkü Fenerbahçe'nin kadro yapısını belli. Okan'cım da anlattı gayet güzel. Çok ciddi santrfora ihtiyacı var. Orası çok boş. Bir de herhalde stoperi düşünecektir. Çünkü yedek stoper yok Fenerbahçe'de. Yani Ostergolden'in istikbalini bilemiyorum. Ama
1: bir de kaleci tabii.
2: Bir de mutlaka kaleci. Onu söyleme bile gerek yok. Yani işte atan da tutan yok Fenerbahçe'de yok, şu anda. Evet. Yani
1: yoksa diğerleri çok da kötü değil aslında.
2: Yok hayır.
1: Hele orta saha.
2: Diğerleri iyi tabii. İsimler. Ama şimdi bazı isimler var. Onları şimdi isim vermeyi de sevmiyorum. Genç çocuklar yani onların isim yıpratmamak adına. Öyle futbolcular var ki açıkta oynayan mesela. Sağ açık, sol açıkta oynayan futbolcular. Çok Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe'nin daha üst düzey oyunculara ihtiyacı var.
1: Tabii. Ve tek hedefi artık yeni gelecek başkanı şampiyonluk olmalı. Okan, son sözü sana verelim. Ardından da basın toplantısıyla veda edeceğiz.
3: Şöyle bir şey var. Seçimde bazı unsurlar belirleyici oluyor. Ne mesela? Gider Leo, Charlotte, Aderson gibi oyuncularla sözleşme imzalarsın. Protokol. Evet. Gelirsin seçimden bir hafta önce koyarsın masaya abi basına. Bak ben bu oyuncularla anlaştım. Bak bakayım nasıl değişiyor İbre o zaman. Bunlar çok önemlidir. Teknik direktörden de daha önemlidir. Leo, Charlotte, Ederson gibi oyuncularla şu anda görüşülen oyuncular bunlar Safi tarafından. Bir bakmışsın abi. Hemen bir anda Az Yıldırım'a giden taraf hemen bu tarafa Safi'ye gidiyormuş. Bunlar önemli detaylar abi. Bak bunlar da ikna eder tarafları. Taraftar neye bakar? Futbolcuya bakar. Tamam başkanlık profilleri geçmişte bu dönemde farklı şekilde insanları ikna eder. Ama baba isimler de daha çok iştahlandırıyor insanları. Ben mesela öyle bakardım açıkçası. Örnek şimdi bir seçim var. Sen de Murat abi giriyorsun. Sen koydun bu oyuncuları. Ben Murat abi aşığım diyelim, ona oy vereceğim.

0: bütün çalışmalarımı ona yaptım. Hemen ne yapalım? Arkadaşlar dedim, İbre'yi çevirin bu tarafa Cüneyt sene doğru. Bana bu oyuncuları getiriyor.
1: Vallahi,
0: yalan ver oğlum abi.
1: Oyuncuları bırak. 3 tane abi. Ben kendim de ona oy veriyorum.
0: Cüneyt abi 3 tane protokol koyacağım. Bakın arkadaşlar. Resmi imzalar bunlar.
2: Hakan Bey de o yoldan.
0: Haksız mıyım Erol abi?
2: Ya, o yoldan. Evet,
0: evet. Belirleyici olmaz mı bunlar?
3: Şimdi özellikle bu son dönemlerde bu artık iyice ortaya çıktı. Eskiden daha romantiktik. Yani daha böyle bir konservatifti. Yani isim olarak konservatifte davranıyorduk hepimiz. Şimdi öyle değil. Şimdi yeni yapılan transfer diyorum. Yeni yapılan üyeler falan aynen öyle düşünüyorlar. Yani yenilikçi tarafları var.
4: Biraz daha bekleriz. Seçim yaklaşsın neler olacak.
3: Hayırlısı çok teşekkür olsun. Ediyoruz. Futbol adına iyi olsun yeter ki.
4: Teşekkürler. Takım oyununu sonlandırıyoruz. Basın toplantısıyla veda edeceğiz. Hoşçakalın.
5: Ligin son maçı. Tabii hedefsiz bir maç iki taraf için de. İlk yarıda bizim çocuklar çok ortada yoktu. Çok kötü bir maç oynadık ilk yarı. Mental bir durumdan uzak maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. 3 tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele ettiler. 2-2'lik bir skor. Ama yani ben güzel maç oldu diyebilirim. Konya maçından sonra bizim için sezon bitti. Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler, şeyler, çocuklar çok genç çocuklar bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında, taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim ben. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman, özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Onu söyleyeyim öncelikle. Beklenmedik bir durum. Son bölümde Konya maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca, ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz. Ama hayat devam ediyor. Şu anda devam edip etmeyeceğimizle ilgili bir görüşme yapmadık başkan ve yönetimle. Onu söyleyeyim. 3-4 gün içinde tabii bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum bu konularla ilgili bugün itibariyle. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz.
6: Sezonun son maçını oynadık. En önemlisi kazasız belasız, yani sakat vermeden iyi bir maç oldu. Onu düşünüyorum. Hedefimiz de burada evimizde mutlaka kazanmamız, arzumuz zaten vardı, gözüküyordu. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımımız vardı. Kazanmaya ve taraftarımızı mutlu etmeye, bugün son maçımız 5-5 yapan evimizde 5-5 galibiyetle 6.'yı kovalıyorduk. Maalesef o olamadı. Ama ilk önce şeyi söylemem gerekiyor. Sezonu, yani 90. dakikada attığımız gol 88. miydi? 89. dakikada attığımız golün iptali. Ona harbiden, yani ben şaşırdım. O hakem nasıl onu iptal etti, o golü. Yani

Beşiktaş'ın oyuncuların yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı yani bu gol nasıl iptal olur diye. Yani gerçekten çocuklar bugün emeğini karşılığını alamadı diye düşünüyorum.

0: de Aspor'da yaşanıyor. Yay Aspor, Facebook Aspor, YouTube Aspor, Instagram Aspor, X Aspor. Sporun heyecanını takip edin. ...90 dakika bitince söz onların olacak. 90 artı 1 ekibi konuşulmayanları konuşacak.
1: Son pozisyon çok konuşulacak.
2: Hakemden ne adaleti bekliyorsun abi? Olacağı bu işte.
1: Burada Avrupa'dan farklı bir futbol dinamikleri var.
3: Öyle ben oynarım, önüne basarım, öyle evet. Hikaye yok.
4: Maçların hesabını bu oyuncuda sormak lazım o zaman.
1: İyi bir kadro yakaladı şu anda.
5: Önde baskı yaptılar, çok adamla hücuma gittiler.
6: Bunlar etkilemeyecek bir takımı, bence etkileyecek.
7: Bunu kabullenmesi lazım. Elimizdeki kadro bu.
0: En doğru analizler, en çarpıcı yorumlar... Gündemi değiştirecek haberler.
1: Ama nedir ne değildir konuşacağız.
0: 90 artı 1 bu akşam 22'de Aspor'da.
8: Genel izleyici için uygundur.

1988 Olimpiyatları, Türk askerinin Kore Savaşı'nda canını ortaya koyduğu ve 700'ün üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz topraklarda, Güney Kore'nin Seul kentinde yapıldı. Türkiye bu dost ülkede düzenlenen olimpiyatlara oldukça geniş bir kafileyle katılmıştı. Daha önceki olimpiyatlara 30-40 kişilik kafilelerle katılan Türkiye Olimpiyat Komitesi, Güney Kore'ye tam 83 kişilik bir sporcu ordusuyla gidiyordu. Elbette bu geniş kafilenin içerisinde birbirinden değerli sporcularımız vardı ama bir tanesi gerek sportif başarıları gerekse hayat hikayesiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu sporcumuzun adı Naim Süleymanoğlu'ydu. 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Şampiyonası sırasında olaylı bir şekilde Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim, artık ana vatanı Türkiye adına müsabakalara katılmak istiyordu. Ancak bunun için daha önce bağlı bulunduğu Bulgaristan Halter Federasyonu'ndan izin alınması gerekiyordu. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonucu Türkiye'nin Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödemesi şartıyla bu sorun da ortadan kalktı ve Naim resmen bir Türk sporcusu oldu. Naim 1988 yılının Nisan ayında iltica nedeniyle verilen cezasını doldurduktan sonra katıldığı ilk uluslararası yarışmasında İngiltere'nin Cardiff kentinde dünya rekoru kırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olmuştu. Milli haltercimiz koparmada 150, silkbede 180 kilo kaldırarak toplamda 330 kilo ile yarıştığı tüm müsabakaları altın madalyayla taçlandırmıştı. Seul Olimpiyatları'nda ise Süleymanoğlu yarıştığı 60 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3'er rekor olmak üzere bir müsabakada 9 dünya 6 olimpiyat rekorunu kırıp cepher kilo unvanını aldı. Vücut ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu'nun yarışmalardan sonra düzenlenen basın toplantısı hınca hınç doluydu. O günün medya temsilcisi olan ve sonradan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapan Togay Bayat'tı. Naim'in yaşanan süreci şöyle anlatıyordu. Dünyanın önde gelen televizyon kuruluşları ve dünyaca ünlü bir Amerikan şirketinden Naim'le görüşme talepleri gelmeye başladı. Televizyonlarla görüştük. Amerikan şirketinin davetine Time dergisinde Naim röportajını yayınlatırsanız kabul ederiz diye şart koyduk. Onlar da kabul ettiler. Bunu

Naim'in ailesiyle görüşebilmesini sağlayabilmek için istemiştim. Çünkü yıllardır ailesiyle görüşemiyor, bunun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıyordu. Sonuçta Time dergisi muhabirleriyle görüştük ve röportajın yayınlanacağına dair söz verdiler. Daha sonra medya merkezinde basın toplantısı düzenlemek istedim. Birçok kişi benimle iddiaya girdi. 20-25 kişiden fazla kimse gelmez dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği As Başkanı sıfatıyla bütün ajansların medya merkezlerindeki ofislerini gezdim, kendilerinden basın toplantısına katılmalarını rica ettim. Sonuçta basın toplantısında salon tıktım tıktım doldu. 200'den fazla gazeteci, foto muhabiri gelmişti. Naim konuşmasında gözlerinden yaşlar akarak 4 yıldır annesini, babasını, kardeşlerini görmediğini, bundan büyük üzüntü duyduğunu, bu konuda kendisine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Naim'in konuşmasını dinleyen Türk yabancı salondaki herkesin gözünden yaş gelmeye başlamıştı. İnsanların merhamet hissini yükselten, aynı zamanda Bulgaristan'daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Everybody Wins, Herkes Kazandı başlığıyla Time dergisine kapak olan Naim'in hikayesi, aslında tüm Türkiye için olimpiyatlarda elde edilmiş en büyük ödül haline gelmişti. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında yarıştığımız Seul'de Süleymanoğlu'nun dışında kürsüye çıkan tek sporcumuz 82 kilo serbestte Necmi Gençalp oldu. Sporcumuz turnuva içinde sakatlandıktan sonra çıktığı final maçında Koreli rakibine 4-0 yenilerek olimpiyat ikincisi oldu. 1987-1988 Türkiye Futbol Ligi'nde oynadığı 38 maçın 27'sini kazanan Galatasaray, tarihinin efsane kadrolarından biriyle mücadele ederek en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atıyor ve şampiyonluk kupasını müzesine götürüyordu. Malatyaspor'un 3. sırada bitirdiği ligden düşen takımlarsa Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Zonguldakspor olmuştu. Dönemin Federasyon Kupası'nda heyecan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi geniş kitlelere hitap eden büyük takımların henüz ilk turlarda elenmesiyle azalmış, daha yöresel bir hal almıştı. Neticede Sakaryaspor ve Samsunspor arasında oynanan final maçında Sakarya ekibi Samsunspor'u 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek Federasyon Kupası'nın sahibi olmuştu. Yılın Başbakanlık Kupası için lig ikincisi Beşiktaş ve Federasyon Kupası ikincisi Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Başbakanlık Kupası'na uzandı. Sezonun son ve en prestijli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası ise lig şampiyonu Galatasaray ve kupa şampiyonu Sakaryaspor'u karşı karşıya getirdi. Başbakanlık Kupası gibi bu kupada yine Ankara'da oynanıyordu. Zorlu mücadelenin sonunda Mirsat ve Tanju'nun golleriyle Sakarya ekibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, tarihindeki 6. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürmeyi başarıyordu. Türkiye deplasmanlı basketbol liginde normal sezonun birinciliğini 39 puanla Fenerbahçe elde etti. Efes Pilsen 38 puanla ikinci, Tofaş'sa ligi üçüncü bitirdi. Galatasaray 7. olarak playofflara kalma hakkı kazanırken Beşiktaş'sa ligi 11. sırada tamamlayarak birinci lige veda ediyordu. Playoff serisinde ise yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Eczacıbaşı ile Fenerbahçe'yi playoff dışına iten Çukurova finale çıkmayı başaran takımdan oldu. 4 maçlık final serisi sonunda Eczacıbaşı kupayı kazanan ekip oldu. Aynı zamanda Eczacıbaşı son derece başarılı geçen sezonun son kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 89-87 yenerek elde etti. Türk basketbol seyircisi 1988 yılında ligde ve kupada elde edilen galibiyetler ve şampiyonluklar dışında müthiş bir rekora da tanıklık ediyordu. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Hilal Spor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli Erman Kunter tek başına tam 153 sayı kaydederek inanılması güç bir rekora imza atıyordu. Sarı lacivertli takım hem maçı 175

500-1'lik skorla kazanıp tarihe geçecek, hem de Erman Kunter kaydettiği sayılarla sadece ülkemizde değil, tüm dünya basınında kendisine geniş bir yer bulacaktı. 80'li yıllarda karate ve tekvando gibi uzak doğu sporlarında Türk sporcuları oldukça başarılı bir döneme giriyordu. Nitekim 1988 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcuları için son derece başarılı bir turnuva olmuştu. Tüm kategorilerde kazanılan 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya Türkiye'ye takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğunu kazandırıyordu. 1988 yılında uzak doğu sporlarında elde ettiğimiz başarıyı ne yazık ki atasporumuz olan güreşte tekrarlayamamıştık. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmış, Norveç'teki Avrupa Grokoremen Güreş Şampiyonası'nda ise sadece bir dördüncülük elde edebilmiştik. Bir başka amatör spor olan okçulukta ise dönemin Yugoslavya'sındaki Balkan Okçuluk Şampiyonası'nda 7 Balkan rekoruyla Türk milli takımı yine son derece başarılı bir müsabaka çıkarmıştı. ...2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu.

Hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aimar'dan geldi. ...2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya... ...2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı... ...ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005 tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Heyecanlıyız.
0: Haber, müzik, eğlence.
1: Ortalığı yıkacak bir transfer. Ben çok merak ediyorum.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
1: Neler oluyor, neler bitiyor? Tarih yazıyoruz. Detaylar neler?
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu. Yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de az. Burada.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolumuzun geçmişinden bugününe bir yolculuğa çıkartacağız sizleri. Hep söylüyoruz, o tarihleri yaşamayanlar için hatıraları, anıları tazeleme, daha doğrusu yaşayanlar için anıları tazeleme, yaşamayanlar için de böyle enteresan, güzel, keyifli, belki de ilk kez duyacakları bilgileri öğrenme fırsatı. Bazı çıkarımlar yapmak, bazı şeylerin hiç değişmediğini görmek de enteresan olabilir. Hadi ilk başlığa geçelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim efendim. Bakalım nereye gideceğiz? Efendim şimdi Cruyff'un, Johan Cruyff'un Fenerbahçe geçmişine gideceğiz. Diyeceksiniz ki ne alaka? Şimdi öncelikle Cruyff'la Fenerbahçe'nin yolları birkaç kere kesişmiş. Bunu anlatmak derdimiz. Şu görüntüye bakın. Bu görüntü Cruyff'un da içinde olduğu Ajax takım otobüsünün karıştığı kazadan sonra futbolcuların arabaya bel veriyorlar. Kemal abi burada. Şimdi efendim 1968 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası, o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci turda Fenerbahçe Ajax'la eşleşiyor. Maç için İstanbul'a geliyor Ajax. Cruyff da o takımın bir parçası, hem de önemli bir parçası. Efendim hava çok yağmurlu. Maçın oynanacağı Mithatpaşa Stadı'na gidecek. Bu görüntüyü değil, Cruyff'un görüntüsünü verelim. Buna sonra geleceğiz. Değiştirmeyelim ben söylemeden görüntüyü lütfen. Ve maç bir gün sonraya 28 Kasım'a erteleniyor. 27 Kasım'da oynanması gereken maç. O gelebilir miyiz siyah beyaz görüntülerine? İki tane var ondan. Şu siyah beyaz görüntülerden bir de otobüsten bir parça olacak. Ve yolda o yağmurda kaza yapıyorlar. Kaza yapınca şoför diyor ki ben kıpırdamam kardeşim, bakın arabalar duruyor orada. Alta bakıyorlar, sağa bakıyorlar. Futbolcular içeride. Kemal abi şuraya bak ya. Ve İstanbul trafiğinde bir futbol efsanesi Johan Cruyff.
1: Evet.
0: İlk durak bu. Bu maçı hatırlıyor musun? 2-0 yeniliyor Fenerbahçe.
1: Tabii, hatırlamaz mıyım?
0: Bu ilk karşılaşma diyelim. Bir de gol atmış.
1: Tabii.
0: Biraz suya takılmış top, önüne düşmüş.
1: Tabii. Attı bir tane bu attı.
0: Evet öyle.
1: Tabii.
2: Burada neresi bu acaba? Burada
1: bu işte şey.
2: Almışlar ya.
1: Rahmetli Abdullah Çevrim'in taç atletizm pistinden topu alıp gittiği.
0: Evet.
1: Hollandalıların da bıraktığı ama hakemin devam dediği. Hop ne yapıyorsun dedi. Hakem o maç bu işte.
0: Evet. Şimdi orada yeniliyor. Sonra bu ilk durak Cruyff, Johan Cruyff böyle bir İstanbul trafiğinde bir efsane efendim. Johan Cruyff. Diğer görüntüyü de bir kez daha gelsin.
1: Şurada bir araba var bak, 34DS009 değil mi?
0: Evet.
1: 34 işte.
0: Ya da 99 emin değilim.
1: Neyse, o plakalar da yeni çıkmıştı, 34'ler.
0: Öyle mi?
1: Eskiden öyle bir şeydi, dümdüz şey.
0: Burada da bakın şu ekranın hemen otobüsün dibinde Cruyff arkadaşlarıyla beraber arabayı kaldırmaya çalışıyorlar. Şoför de ben yok kıpırdamam kardeşim, zabıt tutulacak demiş. Maça geç kalıyoruz falan, yok ne maçı.
1: Dinler mi şoför ya?
0: Sonra efendim Aralık 1980'de UNICEF adına oynanan bir dünya

0: Arması Barcelona maçı var. Orada bizim yapmıştık burada. İsa dünya karmasında forma giyiyor. Hatta bir topu üst direkten dönmüştü. Vurur şu bir şutu.
1: Kaça Ali acaba? Şen, kaça acaba?
0: Evet, Ali Şen onu ayarlamış bir şekilde. O organizasyonda görevli bir Türk de burada forma giysin diye.
1: Transfer edecek Fener.
0: Ve oradan sonra işte Cruyff'la Ali Şen buluştu falan derken Amerikan gazetelerinden alınan bir haber var. Cruyff ünlü Türk takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu diye Amerikan gazetelerinde falan bir haber çıkıyor.
1: Bak, en solda kim var beyaz saçlı, mavi kravatlı?
0: O Togay Bayatlı. Togay abi mi? Togay Bayatlı değil mi?
1: Aynen.
0: O gazete manşeti var mı çocuklar? O gazetenin manşeti vardı. Cruyff Fenerbahçe'de 43 maç oynayacak diye bir manşet çıkıyor gazetelerde. İşte bakın. Dünyanın en büyük futbolcusu Cruyff, Amerikan gazetelerinin müthiş haberi falan diye.
1: Tabii.
0: Böyle bir haber çıkıyor. Sonra yalanlanıyor tabii. Hatta bir haber daha var. O sıralarda Johan Cruyff Murcia'da mı? Nerede oynuyor o sıralarda ya? Bende bir notu olacaktı. Bir de haberi olacak. Küçük bir... Ha, Levante'de, Levante'de. Ne Murcia'sı? Levante'de. Heh. Evet. Bakın, Levante sözcüsü Rodriguez, Cruyff'un sözleşmesi kendi isteğiyle bozulabilir. Ancak hasılatın yarısını alırken böyle bir davranışa gireceğini sanmıyorum diyor. Yani maç hasılatının yarısını Levante kulübü Cruyff'a veriyormuş. Gelmez herhalde diyor. Gelmiyor zaten. Bu haberi hatırlıyor musun Kemal abi?
1: Hatırlamaz olur muyum?
0: Hatırlamaz olur muyum şeklinde bir. Evet. 30 seyirci sayısı Cruyff formasını giydikten sonra seyirci sayısı 35 bine yükseldi demiş. Bizim takımın seyirci 6 binde demiş. Orada da Levante sözcüsü öyle konuşuyor. Ve son olarak da efendim Fenerbahçe ile Cruyff'un yolları Ulan Önder Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına bir organizasyon var.
1: O şeydi, evet.
0: Orada geliyor burada. Yine Ali Şen devreye giriyor. Bir 15 dakika oynuyor. Sakat makat geliyor yani.
1: Ya bırakmıştı topu ya.
0: Artık yani, son şeyi değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii.
0: Tekaüçken. Yani. İşte o evet. Görüntü az önce erken girdiğimiz görüntü. Fenerbahçe ile Avrupa karması oynuyor.
1: Evet.
0: Avrupa karmasında Fenerbahçe şöyle bir görüntü de var.
1: Evet.
0: Tarihini de söyleyeyim.
1: Rahmetli Erol Togay bile varmış da be.
0: Öyle mi?
1: Baksana işte en baştan sağdan ikinci.
0: Ha evet, sağdan ikinci. İsa iki gol atmış. Erol atmış, evet. Ali Şen beni geri çevirmemişti. Geldi ve bizim için Fenerbahçe ile oynadı diyor. Ha, ama öyle bir dönem ki Rauş dönemi bu ya. En felaket dönemlerden biri, birazdan yapacağız. Freder Rauş dönemi.
1: Tabii.
0: Cruyff'la Fenerbahçe'nin yollarının kesiştiği yerler.
1: Şimdi şöyle bir şey Ender'cim. Maalesef, maalesef o günlerden başlayarak bugünlere geldik. Olmayanları tenzih ederim. Yalan ve falavra haber yazmak için spor medyasında bir yarış var. Ne yazık ki. Bak, ben bir Engin Verel haberi yazdım. Galatasaray ile Engin Fenerbahçe'de diye. Gece yarısı 1.30'da sayfa değiştirdim. O günkü teknikle. Ertesi gün tabii bütün babali, herkes ayağa kalkmış her yer. Necmi abi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Servise geldi. Belgin nerede dedi. İlk daha selamun aleyküm günaydından önce. Buradayım abi dedim. Bana bak dedi. Bu haber dedi yalan çıkarsa biliyorsun başına gelecekler dedi. Ha. Hiç unutmam. Abi hiç merak etme, babasından randevu aldım. Şimdi kapalı çarşıya gidiyorum röportaja dedim. Ha öyle mi falan dedi. Neyse. Babasıyla röportajı da yaptım. Ertesi gün getirdim. Şey o gün getirdim yani. Haberi yazdım.
0: Ertesi günde çıktı.
1: Daha yani ertesi gün Milliyet'te bir haber çıktı. Bak. Engin Verel Fener formasıyla şeyde Yoğurtçu Parkı'nda salıncakta sallanırken. İki gün sonra. Teslim oldular. Ha Engin nerede bulamazsın. Önce bir ay İtalya'da saklandı. Rahmetli Emincan Kurtaran'ın evinde. Şişko İlker sakladıydı. Bizim Efes Beza Sinemalarının müdürü. Sonra geldi. Mukaveleyi de imzaladıktan sonra yine kayboldu.

0: O zaman öyleydi.
1: Evet.
0: Anladın mı?
1: Peki, Cruyff'un Fenerbahçe hikayesini bu şekilde hatırlamış olduk ama şu trafikte kalış muazzammış
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii.
1: Şoförün de ben kımıldamam kardeşim bana ne demesi
0: bana ne ya,
1: müthiş. Müthiş. Peki bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakalım hangi futbolcunun hikayesine gideceğiz. O kadar çok konuştuk Kemal abi. Baktım bizim arşivlere özel bir şey yapmamışız. Tamam arada başka bir takım konuları konuşurken değinmişiz de. Şeref Asa hiç özellikle Şeref Asa'nın hikayesi diye konuşmamışız. Biliyor musun?
0: Allah Allah.
1: Evet. Yani.
0: Laf arasında geçmiştir de.
1: Ya tabii öyle çok şey var. Ha. Yani işte unutulmaz anlarda geçmiş. Bir takımı anlatırken bir sezonu evet. anlatırken geçmiş. Yine bileyim bir milli maçta orada burada birçok kez geçmiş. Ama hani şu Şeref Asa'nın hikayesi diye konuşmamışız. Yani 55'ten 69'a kadar tabii. Fenerbahçe'de oynuyor. Bir efsane Şeref Asa Fenerbahçe tabii. açısından.
0: 14-15 sene.
1: Beyoğlu Spor'dan sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Tabii. 14 sene sonra bir 2-3 yıllık bir Mersin İdman Yurdu dönemiyle bitiriyor. Ama Fenerbahçe'de 2 İstanbul Ligi, 5 lig şampiyonluğu.
0: İşte
1: Balkan var. Kupası, sayısız kupalar.
0: Selim mi o sağdaki? Galiba Selim.
1: Özel Nedim? Ve resmi 605 maç, 168 gol. Özel maçlar dahil.
0: Tabii.
1: Resmi maçlar dışında. Çok büyük bir geçmişi var. Fenerbahçe'de milli takımda da burada milli takım formasıyla. Şeref As için neler hatırlıyorsun, neler söyleyebilirsin? Kemal abi.
0: Şimdi tabii Şeref abi diyebilirim rahmetli. Yeni rahmetli oldu evet. zaten. Rahatlıkla diyebilirim. Fenerbahçe'ye ilk Beyoğluspor'dan alındığında santrfor olarak alındı. Santrfor oynuyor.
1: Lefter'le
0: yan yana.
1: Ya bu formada başkaymış. Ya iddia ediyorum bu renkler eğer değişmediyse biraz farklı ya şimdi.
0: Ya Ender. Güzel. Teşekkür ederim. Şeref abi santrfor olarak alındı ve oynuyor. Ama atıyor gol. Şimdi Fenerbahçe takımında efendime söyleyeyim. Can Bartu bir yanda, Lefter bir yanda ya. Top çarpar girer sana.
1: Atarsın yani.
0: Top çarpar girer sana. Neyse hal böyle. Bir Beykoz maçında penaltı oldu. Fener Beykoz Deniz evet. Kalesi'ne. Şimdiki İnönü Stadı'nda Deniz Kalesi'ne. Hadi dediler Şeref'e at. Ben atmam dedi. Ya at işte dediler gol krallığına gidiyorsun. Metin'den yarışıyor. Rahmetli. Yok dedi ben atmam dedi penaltı falan. Ya etme eyleme bak dediler işte gidiyorsun bir penaltı daha bir gol daha yazsın dediler liste yani. Sen atarsın atmazsın. İtiş kakış yaşanıyor düşünebiliyor musun Allah penaltıda? Allah. Evet. Neyse en sonunda tabii zorla ikna ettiler. Geldi Şeref abi Deniz Kalesi'ne penaltıyı attı. Ne oldu? Biliyor musun?
1: Atamadı mı?
0: Taca gitti top.
1: Allah
0: Alta
1: Allah.
0: Alta değil.
1: Nasıl oluyor ya?
0: Ama.
1: O kadar ısrar edilirse ya, sonucu mu?
0: Rahmetli ama dedi ya ben atamam penaltı dedi ya. Etmeyin eylemeyin yalvarıyor adam. Hayır dediler atacaksın arkadaş ya Allah Allah. Ve attırdılar abi. Bir de böyle bir anım vardır. Onun da anısı vardır. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Şu Barcelona işi ne? Bir gazete küpürü var. Onu Barcelona ile antrenmanlara çıkmış bir...
0: Ama şöyle...
1: Baksana Barcelona kulübüne 30 milyon lira alacak olan Şeref As pazar günü deneme maçında oynayacak falan.
0: Yani.
1: Nedir bu?
0: Ne diyor? Altta Lazio
1: canı Real Madrid'e kiraladı.
0: Ya yalandan kim ölmüş ya? Var mı? Sen hatırlıyor musun?
1: Yok.
0: Mesele yok o zaman.
1: Ha, anladık tamam.
0: Şimdi bu bunu abi. Yazana soracaksın. Can nereye gitti Lazio'dan?
1: Barcelona ver. İşi de galiba bir denemeymiş.
0: Abi hepsi olmamış bunları ya. Yazanlara soracaksın. Hep saklanır bunlar. Allah'a şükür. Hele ki 21 sene tercümanda çalışanların arasında rekortmenlerden biriyim. Bir gün yazdığım haberin ertesi gün tersi çıkmamıştır. Ama o haberi yazmadan önce

0: Öf öf öf öf öf. Nasıl ter dökerdim biliyor musun?
1: İşte meslek o zamanlar öyleydi.
0: Ama şimdi al telefonu, bul X gazetenin spor servisini veya spor gazetesini. De ki ya de ben de işte futbol hastasıyım, maç kaçırmam. İşte Ender bilmem nereye gidiyor de. Ertesi gün oku. Kimsin? Nereden? Öyle bir şey yok. Neyse.
1: Bir tane şey var. Fotospor. Tabii o zamanların. O zamanların fotosporu. Aha. Bu da mutlu son ve yeni bir başlangıç. Şey eğerler jübilesinden değil mi?
0: Tabii. Kaç senesi o?
1: Bakayım. Burada görebilecek miyim? Var mı orada tarih arkadaşlar? Görüyor musunuz?
0: 75 falan. Şimdi ben de çalıştım fotosporu. O fotosporda
1: 146. da. Sayısı. Fiyatı 75 kuruşmuş.
0: Tabii.
1: Kemal abi.
0: Tabii.
1: Ama tarih görmedim. Herhalde o elin altında mı kalıyor? Ne oluyor?
0: Vallahi
1: var
0: şimdi,
1: mı tarih?
0: Şimdi şu anda...
1: Şu F harfinde var mı bir tarih? Sol... Ha 69 galiba ya.
0: He?
1: 69.
0: Tamam işte benim çalıştığım zaman.
1: Evet. Haziran hatta 24 mu o ya? Galiba. Bak benim ki, gözler hala görüyor demek ki. Bunu Birol'un, çıkarttık buradan.
0: Birol'un omuzlarında, Birol Pekel'in rahmetli. Burada galiba Apo, Abdullah. Yanında kaleci Yavuz galiba. Levent, sarı Levent en kenarda. Neydi bu bir şey işte şimdi unuttum.
1: Bu jübile mi? Yok ha?
0: Yok ya 69'da değil. Şeref oynuyor da abi ya bir şey
1: bakayım,
0: yani.
1: Dayı, evet evet doğru ya ben ne diyorum. He. Hemen şurada bakayım. 76'da bırakıyor ya.
0: Tabii.
1: Hatta Fenerbahçe 73'te bırakmış. Burada niye tabii. Omuzlardı onu bilemedik.
0: Bilmiyorum yani bir maçtı bu işte şerefi almışlar omuzlara. Gol mü attı ne yaptıysa. Ondan sonra o beyaz formalılardan sağdaki de bizim rahmetli Galatasaraylı Ergün galiba. Lakabını söyleyemem. Benim top arkadaşım aynı zamanda. ve Şeref abi öyle rahatlıkla diyebilirim. Sonradan santrfor'dan
1: evet
0: santrfor sağ hafa çekildi.
1: Allah Allah.
0: Ne alaka? Evet Allah Allah. Ve Şeref abi sağ haftaki futbolculuk süresinde milli takım kaptanlığı yaptı. Fenerbahçe'nin yıllarca kaptanlığını yaptı. Yorulmak bilmeyen bir orta saha oyuncusuydu. Yani Şeref As'ı 3 maç arka arkaya yarım saat dinlendirip rahatlıkla oynatabilirsin.
1: İlginç.
0: Müthiş bir şeydi. Bak düşünebiliyor musun? Mesela bir efsane takım vardır işte Şenol'la Birol'un, Aydın'ın, Ali İhsan'ın o günün transfer edildiği Fenerbahçe'de. Hafattı Şeref Özer Ali İhsan. Takım kaptanı Şeref.
1: Evet.
0: Tarzan Mehmet Ali'nin de eski Fenerbahçeli. Lakabı öyle ya. Tarzan Mehmet Ali'nin de kardeşi. Özböz evet. Kardeşi. Has zaten ikisinin de soyadı. Evet. Ondan sonra burada da Ordinaris Profesör Lefter Küçükandan Yadis'in yanında. Ya Lefter'le top oynarken fotoğraf çektirmek ne demek biliyor musun?
1: Öyle mi?
0: Of of of of of. Müthiş bir şey.
1: Senin var mı fotoğrafın Lefter'le?
0: Olmaz mı?
1: Bir gün getir bak şey yapalım verelim şeye.
0: Olması lazım burada.
1: O getirdiklerin arasında yok ya.
0: Vardır vardır olması lazım. 1951'deki Fenerbahçe Desportes maçına bakın.
1: He şey.
0: Tabii. Yan yana.
1: Ona bir bakalım. Tabii. Bizde var mı o?
0: Var tabii. Peki. Olması lazım. Getirdim
1: tamam. 100.
0: Çünkü.
1: Programı onları bir şey yapalım. 100. programa. Peki Şeref As'ı da bu şekilde almış olduk. Unutulmaz anlar diyeceğiz efendim. Bakalım hangi unutulmaz ana götüreceğiz sizi. Galatasaray'ın İngiliz takımlarıyla oynadığı ilk maç, ilk gol. Önemli. Şimdi maçın sonucu çok aman aman değil, iyi değil yani galibiyet değil ama ilk maç tarihe geçer her zaman ilkler. İlk gol bence ironik. İlk gol ironik. Şimdi Kasım 1976 Ali Sami Yen'de dedik ki yani geçen programdaydı sanıyorum. Ali Sami Yen'de Galatasaray zaman zaman oynuyor.

0: o dönemde. Kalıcı olarak tabii geçtiği dönem değil. 5-1'lik bir skor var. Ve 5-1 yeniliyor 1976'da Anderlet'e. Orada sahaya bir takım maddeler atılıyor. Han'ın, Ali Han'ın beline geliyor. Ceza alıyor Galatasaray. Öyle olunca ertesi sene Avrupa'da yok Galatasaray. O kötü bir sezon. Bir sonraki sene 78-79 sezonunda cezayı çekecek. Maç işte o maç 13 Eylül 1978'de West Bromwich'le efendim. West Bromwich Albion Galatasaray'ın tarihinde İngiliz takımlarıyla oynadığı ilk resmi maç. Resmi maç. Galatasaray West Bromwich Albion maçı İzmir'de. Bu deplasmandaki maç. Bu deplasmandaki maç. 78 yılı. Atatürk Stadı. Atatürk Stadı'na gidemiyor West Bromwich Albion bir türlü. Stadı görüyor, gidemiyor. Biraz Atatürk Stadı öyle bir stattır.
1: Tabii.
0: ulaşamıyor ve trafik mırafik falan derken biraz geç başlıyor maç. Maç Brian Robson'ın golüyle 1-0 oluyor. Brian Robson ya. Evet. Sonra 3-0 oluyor. Peki Galatasaray'ın İngiliz takımlarına attığı ilk golü kim atıyor dersiniz? Fatih Terim atıyor. Sonra daha ne goller atacak? Teknik adam olarak, futbolcu olarak değil ama penaltıdan Fatih Terim atıyor. 3-1 bitiyor maç. Yani Galatasaray için sıkıntılı bir skor ama o sırada da Fenerbahçe PSV'ye yeniliyor farklı.
1: Evet.
0: O yüzden arada kaynıyor. Ama Galatasaray'ın İngiliz takımlarıyla ilk maçı efendim 78'de West Bromwich maçı cezalı olduğu için İzmir'de oynanan maç cezada az önce söylediğim o Anderlet yenilgisinden gelen ceza Fatih Terim ilk golü atan İngiliz takımlarına ilk golü atan Galatasaraylı sonra işte Leeds'ler, Arsenal'lar Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray onun acısını çıkartıyor ama ilk maç bu maçı hatırlıyor musun? Hatırlarım. Cezalı olan maçı hatırlıyor musun Kemal abi?
1: Hatırlarım tabii. Ha. Şimdi Fatih Terim deyince aklıma bir şey geldi, onu da anlatayım. Herkes bitsin. Fahri Somer.
0: 38.443 seyirci tabii varmış.
1: Fahri Somer abimiz Adalet'i bir aralık Türkiye'nin en çok tanınan, bilinen takımı haline getiren, milli takımda da federasyonda da görev almış Fahri babamız bizim. Tercümanda beraber çalışıyoruz. Bir cumartesiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hadi gel dedi, maça gidelim İnönü'ye dedi. Dedim ki baba ne gideceğiz, maç yok gidin. Var ya dedi, Adana Demirspor bilmem ne maçı dedi. Baba ne yapacağız? Ligde değil o zaman Adana Demirspor. Birinci ligde değil. Ha. Ne yapacağız baba dedim ya. Ya gel dedi ya, rica ediyorum işte. Peki baba dedim. Hemen bir araba istedik ulaştırmadan. Bindik geldik şeye, İnönü Stadı'na oynanıyor maç. Girdik. Stadda zaten basın tribünde biz 5-6 kişi. Tribünlerde de 15 kişi var. Öyle bir maç. Dedim baba hayırdır inşallah dedim. Ya bu maça mı getirdin beni dedim. Dur be oğlum dedi ya. Neyse takımlar sahaya çıktılar. Bak dedi şu Adana Demirspor'da bir 9 numara var dedi. Gördüm dedim. Ben dedi senin onun için getirdim dedi. Hayrola baba dedim. Bunu dedi büyük bir ihtimalle Galatasaray alacak dedi. Yani ben de o zaman yanlış hatırlamıyorsam istihbarat şefi gibiyim. Yani şimdiden dedi bil de dedi. Hani yarın haberini yaparken filan falan. Yapma ya baba dedim ya. Bak dedi göreceksin dedi ve Fatih Terim'i ilk defa ben orada seyrettim. Adana Demirspor. Neyse.
0: Bu 78-79 sezonu.
1: He, yani
0: Gökmen abi var.
1: Tabii tabii Göki var.
0: Cüneyt Tanman var.
1: Tabii tabii. Ondan
0: rahmetli sonra, Erdoğan Arıca var.
1: Tabii. Tabii Müfit galiba kalecinin yanındaki. Tabii. Ve ilk defa orada seyrettim. Ve baba dedim hakikaten dedim bu enteresan bir oyuncu dedim. Onu alacak Galatasaray dedi. Ben de dedi önerdim dedi. Seyretmiş Fahri abi o işlere Engin Vereli falan da Fenerbahçe'ye gelişinde çok büyük rol oynamıştı. Neyse seyrettik geldik. Sonra bir baktık hakikaten haber çıktı. Adana Demirsporlu Fatih Terim Galatasaray'da. Ama santrfor.
0: Tabii
1: ondan sonra savunmaya
0: geçiyor.
1: Zamanla orta saha sonra.

0: yaşadıklarını, 3 sezonu yaşadıklarını gördüm. Hem de 3 yıl. Yani ilk yıl birisi, ikinci yıl diğeri, üçüncü yıl diğeri. 3 büyükler 3 ayrı sezonda düşmekten son anda kurtulmuşlar. Yani 3 büyükler ve 3 kabus sezon dememizin sebebi o. Efendim bu 79-80'den başlıyor. 79-80, 80-81, 82, 80 tabii 81-82. 79-80 Beşiktaş'ın. Serpil Hamdi Tüz'ün yönetiminde Beşiktaş 70'li yıllar şampiyonluktan uzak geçmiş. 78-79 sezonunda artık statü de değişmiş. 3 takım küme düşüyor. 2 takım da 3 takım oluyor. Ve Rasim Kara, Samet Aybaba, kim var o takımda? Bakıyorum şöyle, Bora Öztürk yapmıştık geçenlerde. Abi. Necdet Ergün, Şaban Kartal. Beşiktaş bu takım. Kaptan, bakın Rasim Kaleci,
1: Rasim Hoca, Samet orada.
0: Ve altyapıdan monte edilen Ulvi, Ziya, Fuat gibi gençler.
1: Tabii.
0: Böyle bir takım. Beşiktaş 22. haftada Adana Spor maçından sonra 7 hafta galip gelememiş. Zonguldak Spor'u 1-0 yenerek son hafta son anda kümede kalıyor Beşiktaş. Bu sezonda küme düşen Göztepe'nin 2 puan üzerinde tamamlıyor. 3 büyüklerin kabus sezonu böyle başlıyor. 79-80'de Beşiktaş son anda kurtuluyor. Ama bu sezon 6 derbiyi de kaybetmemiş, tek teselli o.
1: Tabii.
0: Sonra 80-81'e geliyoruz. Kim efendim? 80-81 Fenerbahçe. Tabii. Fenerbahçe 77-78'in şampiyonu. Hani daha da hani şampiyon takım çok uzak bir geçmiş değil. Fenerbahçe'yi verelim önce. Ama işte az önce sözünü etmiştik. Eintracht Frankfurt ve Eintracht Frankfurt UEFA kupasını kazandırıyor. Frédéric Rauch'u getiriyor.
1: Evet tabi.
0: Kabus gibi bir sezon Fenerbahçe için. Ve haftalarca galibiyet yüzü göremiyor. Şöyle bir bakıyorum. Ligin son haftasında kendi seyircisi önünde Gaziantep Spor'da mağlup oluyor. Ligin en fazla gol yiyen takımı ve Rize Spor'la aynı puanda averajla kalıyor Fenerbahçe.
1: Tabii.
0: Bak ilginç rakam. Rize Spor'un 30 maçta 35 golü var. Fenerbahçe'nin 31 golü var. Tabii. Küme düşen Rize Spor'un. Bakın. Averajla ligde kalıyor. Bu da Fenerbahçe'ye. Kabus gibi bir sezon. 81-82'de sıra Galatasaray'da. Üç büyükler bırakmıyor birbirlerini kol kola. Galatasaray 70'li yılların ikinci yarısı zaten kabustan şampiyonluk göremiyor.
1: 13 sene galiba yanlış aklımda.
0: Evet kaldı. 14. senede oldu. Ve Galatasaray'da da bu kadro işte görünüyor. Fatih Terimli, Cüneyt Tanmanlı, işte Raşit Çetinay var, Tarık Otriç var.
1: Tabii.
0: Öyle bir kadro. 20. haftada Göztepe'yi mağlup ediyorlar. 7 hafta sonra galibiyet yok. Sezonun son 4 maçının ikisinde sahadan yenilgiyle ayrılıyorlar. Eyvah düştük mü düşüyor muyuz aman falan derken 3 puanla ligde kalıyor. Galatasaray'da son anda Eskişehirspor'un 3 puan ve 4 sıra üstünde kendine yer buluyor. O sezon Beşiktaş şampiyon. 15 yıllık hasrete de Beşiktaş o sezon son veriyor. Trabzon, Fenerbahçe'nin üzerinde. Nedir bu sezonlara ilişkin böyle söyleyebileceğim birkaç başlık? 3 sezon arka arkaya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kabus yolları.
1: Valla Ender'cim şimdi tabii o hep bizim seyrettiğimiz, yazdığımız seneler. Yani o senin söylediğin sezonlar, seneler. Burada sanki, yani bilmiyorum yakışır mı böyle bir yorum. Trabzonspor ismi İstanbul'un üç büyüklerine sancı oldu. Şampiyon oldu geldi ligde.
0: Tabii.
1: Yani nereden nereye? Ertesi sene galiba bir daha oldu. Sonra yine oldu. Yine oluyor. Yine götürüyor. Yani ya bu başımıza bela oldu. Ne güzel halbuki bir sen bir ben bir o oluyorduk.
0: Aramızda
1: yani.
0: Gidiyorduk.
1: Aramızda yani. Gidiyorduk yani anladın mı? Gayet güzel. Sanki biraz o Trabzon'un gidişatının işte elde ettiği başarıların bu bizim üç büyükleri olumsuz etkilediğini

0: Ne tahmin ediyorum ben. Yani bu bir iki kere iki değil. Öyle bir gerçek değil ama tabii. Ben öyle tahmin ediyorum. Tabii antrenör seçimleri de bunda etkisi oldu. Şimdi mesela Rauş'u getirdin. Değil ya. Mi? Şimdi abi yani Fenerbahçe burnuna giderken hala o apartman var orada direktli. Onun ikinci veya üçüncü katında mı ne? Rauş'a bir yer tuttular işte kalması için. Bir de tercümanı vardı. Bizim Senzef'ten arkadaşımız. Tercümanlığını yapıyor. Almanca da çok iyi biliyordu. Ondan iyi şey kurmuşlar. İşte onu kullanıyorlar tercüman olarak falan. Abi yani Rauş o evde böyle yapayım bari de.
1: Evet.
0: Daha ayıp olmasın daha fazla anlatacaklarım şöyle şöyle. Yani belki de hani o antrenman bugün kaçtaydı falan diye onu bile unuttuğu günler olmuştur yani. Friedel Rauş.
1: Oysa iki sezon önceden şampiyon takım.
0: Evet. Eintracht Frankfurt'un.
1: Fenerbahçe'de daha önce şampiyon olarak yani. İki sene önce de Fenerbahçe şampiyon.
0: Ama Rauş değil.
1: Ya. Hata. Getiren Ali Şen dönemi değil mi o?
0: Kaybettin.
1: Galatasaray'da. Galatasaray'da kim var acaba? Onun notlarımı almamışım. Ama Galatasaray'ın takıma bak. Günay Kayarlar. Böçlü'ye yollarını ayırmış. Günay Kayarlar sonra Özkan Sümer.
0: Özkan Sümer geliyor. Evet. Ondan sonra. Yani.
1: O da olmamış değil mi?
0: Olmadı. Olmadı abi. Abi şöyle bak. Bizim bu üç büyükler enteresan kulüpler.
1: Mesela Serpil Hamdi Tüzün Beşiktaş'ta da o sezon.
0: Ama bak Serpil'e.
1: Ama altyapının her şeyi Serpil Hamdi Tüzün deyince. Şu oyuncuların tamamı ondan çıkıyor.
0: Tabii Serpil'le çok iyi görüşürdük. Hatta Bağlarbaşı'ndaki o zaman sahaydı orası. Şimdi bilmem apartman falan oldu. Orada emekliler maçında beraber oynardık Serpil'le. O kadar bir samimiyetimiz vardı. Neyse haber geldi. Dedim ki ya Serpil dedim yapma etme eyleme kabul etme bu teklifi dedim. Ya ama dedim Kemal'cim ya dedim etme senin dedim yerin öbür taraf. Sen oradan hazinesin. Oradan hazineler yetiştiriyorsun dedim. Yapma bu riske girme dedim. Ve bizi dinlemedi girdi. Bir daha da son oldu zaten.
1: Evet. Yani. Evet üç büyüklerin kabus sezonları efendim. Bu sezonlar 79'dan başlayıp 82'ye kadar giden evet. Sezon Beşiktaş. Fenerbahçe ve Galatasaray için kabusa dönüşüyor. 3 yıl arka arkaya hep iyiler olacak değil ya.
0: Fiko'ya bak.
1: Böyle düşüşler
0: sağdan
1: de var.
0: Sağdan oturanlardan o küçük kızın evet, yanındaki evet. Fikret, Fiko.
1: Peki şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizi bir dönemin İstanbul Sporu'na götüreceğiz. Şimdi 50'lerin İstanbul Sporu. Niye oraya fokuslandık? Hem oraya fokuslandık. Çünkü bir yandan da Ali Mortaş'ı konuşacağız.
0: Hey gidey.
1: Ali Mortaş için şimdi çok meşhur şimdi bir kavram var biliyorsunuz. Scoutluk.
0: Şöyle.
1: Ali Mortaş scout kavramının ilk temsilcisidir derler. Bilmiyorum.
0: Şöyle.
1: Yani inanılmaz bir oyuncu avcısıymış değil mi? Gezermiş bütün
0: işi
1: her
0: bu.
1: Tarafı.
0: İşi bu. Haber gelir derler ki ya
1: bakın, işte burada
0: ya, Ali Baba işte bilmem Bakırköy'de bilmem ne sahası var. Ne olmuş ya öyle mi? Lık ertesi gün orada anlatılan oyuncuya bakmaya gider. Pat öbür gün bilmem saray bu neyse işte atıyorum kafadan semtleri de Kadıköy'e bilmem. Yani kıyamet gibi oyuncu bunu ya, icat etmiştir.
1: İnanılmaz ama yani tabii. Öyle isimler var ki tabii. Şimdi İstanbul Spor o dönem. Şöyle bir bakıyorum. Hani Yorgoğlu, Bilge Tarhanlı İstanbul Spor dönemi 50'ler. Değil
0: o
1: mi?
0: O başka.
1: Şimdi evet. Ali Mortaş bakıyorum. Ya antrenör olarak da çalışmış ama Yasin Özyanak, Ercan Aktuna,
0: Yılmaz Şen,
1: Alpaslan Cemil, Yılmaz
0: Ercan,
1: Nedim.
0: Ercan Aktun. Kıyamet. Ya, saymakla bitmez. O Kenan bulup, mı? Sağdaki Kenan.
1: Bunları evet. Bulup çıkarabilmek inanılmaz bir şey.
0: Evet işi bu ama. Yani öyle derler ya.
1: Ve bunları semt sahalarından bulup çıkartıyor.
0: Evet. Bir aralıkta İstanbul Genç Karmanı'nda sorumlusu yapmışlardı. Ben de bir kere iki kere mi ne seçilmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bizim de şeyimizdi Ali Baba. Elinde
1: şuraya
0: bir,
1: bak.
0: Tabii nerede çantası bak öyle bir fotoğraf yok. Bir de çantası vardır elinde. Şöyle nasıl söylesem çok hafif bir çanta. İşte onun

0: Bir gün dedim ki ya Ali Baba şu çantanı bir açayım mı dedim ya. Ne olur dedim, olmaz dedi. Niye dedim, kimse açmadı bugüne kadar dedi, açamazsın. Açtırtmadı. Her yere dedi, ondan giderdi. O çantayla artık oyuncu listesi mi vardı içinde?
1: Notları bağlıyor.
0: Bilmem artık ne vardı. Soyunma odasına bile İstanbul Genç Karması'nda ondan gelirdi abi. Yani.
1: Allah Allah.
0: Sonra ben yani zaman geçtikten sonra epeyce Ali Baba dedim ya ne olur dedim şuna dedim bir bakayım dedim ya. Olmaz dedi, bakamazsın, kimse görmedi bugüne kadar, sen mi göreceksin dedi ve göstermedi abi. Yani şuraya bak abi, bu işi bu yani, icat. Buraya yazmışsınız bak, Cemil Turan, Nedim Doğan, bir, Alparslan,
1: şöyle
0: Yasin.
1: Bir fotoğraf vardı etrafında bulduğu oyuncuları gösteren. O var mı? Böyle ortada.
0: Şu,
1: ya şuraya bak.
0: Evet abi.
1: Ahmet Ercan, Yılmaz, Nedim,
0: evet.
1: Mete, Yasin, Gökmen.
0: Evet.
1: Ya inanılmaz ya.
0: Evet abi.
1: Güney, Salih, Muhittin, Kamil.
0: Müthiş bir şey ya. Müthiş.
1: Lakabı ya, da Ali Baba.
0: Ali Baba ve bu oyuncuları yani senin benim belki de İstanbul'da daha hiç ayağımızı sürmediğimiz, bilmediğimiz semtlerde gidip buldu ya. İnanılmaz bir şey ya.
1: Bir not da burada, 60'ların İstanbul Erkek Lisesi öğretmenlerinden ve kulübün yöneticilerinden namı diğer Motor Ziya, Ziya Işıldak da hani onun da katkısı vardır gibi bir not da var önümde.
0: Yani vardır da yani ama...
1: Çok enteresan ya.
0: Yani şey Ali Mortaş Baba müthiş bir adamdı abi. Müthiş. Müthiş. Yani oyuncu icat etti ya. Ya şimdi Yılmaz Şen. Neydi ya amatör takımın adı? Oradan gitmiş onu bulmuş. Şimdi bizim Ercan Aktun'a rahmetli. Onu da galiba Kuzguncukluydu. Ercan bizim, yanlış hatırlamıyorsam. Nereden bulmuş? Bir yerden bulmuş abi. Yani. Tabii yani bunların hepsi bulunan oyuncular, keşfedilen oyuncular diyelim daha doğru olur. İlk ayağı İstanbulspor.
1: Değil mi?
0: Ali Baba orayla çünkü şeydi, oranın adamıydı. Önce İstanbulspor'a gelirler. İşte artık bir sene, iki sene ne kadar olur bilemiyoruz. Yasin Özdenak veya Gökmen, bizim Göki gibi. Lak oradan onlar Galatasaray'a. Öbür taraftan Nedim Fener'e. Yani müthiş bir şey. Yani benim bilmiyorum, yaşadıklarım ve ölçülerime göre Türkiye'de oyuncu icat eden bir numaralı adamdır Ali.
1: Ali Mortaş değil mi?
0: Tartışmam yani.
1: Yani Türk futboluna kazandırdığı oyuncular hepsi birer efsane olmuş
0: efsane.
1: Oyuncular.
0: Bak biraz evvel bir İstanbulspor resmi var şurada, onu gösterebilir mi çocuklar bizim?
1: Bir Ercan. Böyle poster gibi. Ha. Evet bu.
0: Bak Kenan sağda. Kaleci Sabri
1: Kadri,
0: abi galiba.
1: Güngör. Kasapoğlu var değil mi?
0: Kasap. Evet.
1: Vay ki vay ya.
0: Kasapoğlu değil, kasap. Öyle derdi. Bak ayaktakiler.
1: Kaleci Sabih mi?
0: Kaleci Sabih abi olması lazım. Tabii Sabih. Kasap yanında
1: şuradan
0: işte.
1: Şeyden gördüm.
0: Santraf Kadri, milli takımda da oynadı o. Aydemir abi, Aydemir Nemli. Şeyde... Bu büyük kulüpten çıkarken akşam trafik kazasında bir araba çarptı. Orada kaybettik. Merih en başta burada. Kamil tabii. Kel İhsan sol iç. Dayı Yüksel. Bahsetmiştim ben. Şeye Ercan'a geçen gün. Lakaplar işte, oyuncular Dayı Yüksel. Gasaneli bizim. İbrahim Kenan. Yani bunların çoğu Ali Baba'nın icadıdır. Bu da şey.
1: Peki para kazanabiliyor mu o zaman İstanbulspor o transferlerden?
0: Kazanıyor tabii. Yani o günkü.
1: O çark dönüyor.
0: Tabii o şeye göre.
1: Bir de bir not var mesela. PAF takımı olgusunu da ilk hani oluşturan isimlerden biridir diyorlar Ali Mortaş.
0: Tabii için. Ya. Doğrudur.
1: Önce bir böyle bir altta oynatıyor. Sonra A takıma.
0: Doğrudur.
1: Oradan abi. Transferler.
0: Doğrudur. Bak mesela Sabih abi.
1: Ajax gibi valla.
0: Tabii tabii, işte bizim Sabih abi mesela. Kaleci Sabih. Lakabı. Onu yazmayı unuttuk. Ben unuttum daha doğrusu. Sosis. Neden biliyor musun? Şu üstündeki kazak var ya, sosis evet. Renginde olduğu için ismi Sosis Sabri kaldı abi. Olacak Allah şey Allah. Mi ya? Şuraya bak abi, kasap masap var abi. düşünebiliyor musun? Dayı Yüksel bizim Gazhaneli.
1: Anlaşılan
0: yani Hasan
1: ki,
0: Paşalı yani.
1: Yani biz o semt sağlığı

0: Yerine. Şimdi altyapılar var, futbol okulları var, o var, bu var ama o semt sahalarındaki çok yetenekli çocukları kaybettik biz ya.
1: Şimdi saha kalmadı.
0: İşte ama futbol okulları falan para veriyorsun.
1: Geç abi, geç.
0: Bilmem,
1: abi,
0: yok antrenman
1: geç,
0: vesaire.
1: Geç, geç.
0: O doğallık yok değil mi?
1: O yetenek. Doğallık yok. O
0: çünkü arsal... orada başarıya edeceğiz, bir şöyle yapacağız, tamam, böyle yapacağız diye motor çocuklar yetiştiriyorlar.
1: Yani
0: standart o, böyle kalıp.
1: Aynen, aynen. Bizim o semt sahalarından benim yaşadığım kadar, oynadığım kadar neler yetişti. Mesela Selçuk Ergül. Kuş dili çayırında oynayan Selçuk, kuş dili çayırında direkt Fenerbahçe'nin A takımına. Yani. Düşünebiliyor musun? Oradan direkt Galatasaray'ın A takımına. Ha, özel hayatı pek iyi değildi. Ama o arsalardan ne oyuncular, Arap Yusuf Beşiktaş'ta. Yani o arsalardan, semt sahalarında.
0: İşte, ve işte onları izlemeye de böyle.
1: Ali Baba işte bu, gider de abi.
0: Ali Mortaş gidiyor.
1: Tabii abi. Şehremini, şey Charlie Yılmaz Şen, Şehremini lider yani oralı. Ne takımıydı ya, orada bir arsada orada oynuyordu. Yani şimdi dediğin gibi motorize. Yani ne oyun?
0: Bir kalıptan çıkmış.
1: Aynen abi.
0: Özel yeteneği aynen, çok sınırlı. Adam eksiltme falan hiç yok. Fizikli koşsun.
1: Ha, Türk futbolunun en büyük kaynağı o arsalardı. En büyük kaynağı. Ve oradan çıkan oyuncuların hiçbiri bugünküler gibi koş aslanım iki tane 90 dakika değil. Ya bu Selçuk bahsettiğim rahmetli Arap Yusuf bizim Beşiktaş. Ya bunlar bir metrede üç tane adama çalım atardı abi. Sende var mı bir tane şimdi çalım atıp adam geçen?
0: Yok ya, nerede? Milli takımda zor buluyoruz.
1: Bir tek şey işte o ne, dışarıda oynayan bizim
0: Cengiz.
1: Cengiz. Başka yok. Eskiden böyleydi abi. Lefter nereden yetişmiş? Hangi futbol okulundan yetişmiş Lefter? Büyük Adalı Lefter. Arsa. Can Bartu nereden yetişmiş? Kuş dili çayırı. Bostancı semt sahası. Şifa'da efendim bilmem işte Mustafa'nın çayırı. Oralardan yetmiş adam bunlar. Ama klaslara bak.
0: Değil mi?
1: Evet abi. Evet abi. Evet,
0: bir yerlerde biz bir şeylerde hata yapıyoruz.
1: Hata
0: bir yerlerde
1: yani,
0: kaçırıyoruz. Yani yetenekleri de kaçırıyoruz. Yine çok yetenekli gençlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız var da iş onları bulabilmek. Bulduklarını da doğru yetiştirebilmek.
1: Bir de Ender'cim bak şimdi Türk futbolu milli takım falan filan yaptık işte dün akşam bizim şeyde Güven falan Levent Mehmet Cüneyt'le. Ya bana Türk milli takımında Cengiz Ünder'in dışında bir tane topla adamı üstüne geçip adam geçen söyleyebilir misiniz ya? Bu ne demektir biliyor musun? Oradan bir kişi eksilmiş, onun yerini başka biri alırken dolayısıyla başka bir yerde arıza vermiştir o takıma. Yok. Şimdi Lefter gibi adam. Bir gider tık tık tık iki kişiyi çalınladığın zaman ne oluyor? Karşılar hop iskambil kağıdı gibi düşüyor abi. Ya kendi atıyor ya da attırıyor. Yani. Suat Mamat öyle. Kadir Aytaç öyle. Yani. Aklımıza gelen
0: maalesef
1: bunlar. Arap Yusuf öyle. Yani. Onun için şimdi şey robotlar. İşte koş aslanım. Kovala aslanım. Top kafa kafaya kaldığın zaman birisiyle rakipte takıldın kaldı.
0: Dur yana ver geriye ver.
1: Takıldın kaldın.
0: Bas topun üzerine geriye yana geriye yana.
1: Maalesef.
0: Peki Ali Mortaş'ı da bu şekilde almış olduk efendim.
1: Tabii.
0: Türk futboluna çok sayıda oyuncu
1: kıyamet,
0: kazandıran.
1: Kıyamet.
0: Belki de bugünkü bildiğimiz anlamda gerçek bir scout.
1: Tabii,
0: Ali Mortaş hem de semt sahalarında.
1: Evet.
0: Yani... bilgisayarda şeylerden falan değil.
1: Öyle. O zaman ne gezer?
0: Ülke gezerek değil.
1: Çantasıyla. Meşhur çantası.
0: Semt sağlarım. Peki ağzına sağlık Kemal Rica abi. Teşekkürler.
1: Efendim.
0: Değerli izleyenler, size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: konuşulacak.
1: Hakemden ne adaleti bekliyorsun abi? Olacağı bu işte.
2: Burada Avrupa'dan farklı bir futbol dinamikleri var.
3: Öyle ben oynarım, önüne basarım, öyle evet. Hikaye yok.
4: Maçların hesabını bu oyuncudan sormak lazım o zaman.
2: İyi bir kadro yakaladı şu anda.
5: Önde baskı yaptılar, çok adamla hücuma gittiler.
1: Bunlar etkilemeyecek bir takımı, bence etkileyecek.
6: Bunu kabullenmesi lazım. Elimizdeki kadro bu.
7: En doğru analizler, en çarpıcı yorumlar, gündemi değiştirecek haberler.
0: Ama nedir ne değildir konuşacağız.
7: 90+1 bu akşam 22'de Az Spor'da.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğum.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

1965 yılı Türkiye'deki pek çok şehir takımının kuruluş yılıdır. Çünkü 1959'da başlayan ve yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının bulunduğu profesyonel liglere Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak döneminde şehir takımlarının da katılması teşvik edilmiş. Bu nedenle hemen her ilde amatör kulüpler birleşerek o şehrin takımını oluşturmuştur. Her spor dalında varlık göstermiş illerimizden Eskişehir'in 3 eski kulübü. Akademi Gençlik, Yıldız Tepe ve İdman Yurdu birleşerek Eskişehir'in adını daha güçlü duyurmak için Eskişehir Spor'u kurdular ve renklerini kırmızı siyah olarak belirlediler. İşte o Eskişehir Spor çok yakın bir gelecekte Türkiye 1. Ligi'ne yükselecek, Kırmızı Şimşekler adıyla ün yapacak ve ilk golünü atan Fethiye Perde Türkiye Ligi'nde gol krallığına kadar yükselecektir. Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluş hikayesi şehrin 1900'lü yılların başında başlayıp zaman içinde olgunlaşan köklü futbol geçmişinin bir potada harmanlandığı, şehrin tüm farklı futbol değerlerinin güçlerini birleştirme iradesi gösterdiği 1965 yılında başlar. Sakarya'da bulunan köklü takımlardan İdman Yurdu, Güneşspor, Gençler Birliği, Ada Gençlik Kulübü bir araya gelerek şehrin tüm dinamiklerini ve güçlerini tek çatı altında toplamış ve şehrin profesyonel takımını kurmuşlardır. ...28 Aralık 1965'te Abanspor'la Bolu Gençlik Kulüplerinin birleşmesi sonrasında kurulan Bolu Spor, ...30 Haziran 1965'te 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Galatasaray Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'la, yine 1965 yılında İdman Yurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin el ele vermesiyle kurulan Bandırma Spor, şehirlerinin takımlarını oluşturmuştur. Amatör kulüplerin birleşerek seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladığı 1965 yılında Türkiye Lig maçları 16 takımın katılımıyla gerçekleşirken 13 Haziran 1965 yılında sezonun şampiyonu

0: İngiliz antrenör Oscar Hold'un çalıştırdığı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip üstün performans sergilediği sezonda 30 maçın 18'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup olarak sezonu tamamladı. 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali ise bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'nda final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı.
1: Rahmetli Faruk Ilgaz başkandı. Fenerbahçe'nin ciddi bir ekonomik sıkıntısı vardı. Bir de şu vardı, ya biz koskoca Fenerbahçe'yiz, kendi stadımızda maç oynayamıyoruz. Hep İnönü Stadı'na gidiyoruz o zaman, öyle. Yani ne yapsak ki acaba? Hani ne olur ne etmez, bir de esas ama tabii sebep ekonomik sıkıntı. En sonunda olağanüstü bir kongre düzenlendi. Ve orada üyelere stadın satılıp yerine yenisinin yapılması konusunda girişimde bulunmak üzere yetki istendi kongreden. Kongrede 3 kişi hayır oyu kullandı. Bu stadın yerini satmayalım diye. İleride buralar çok büyük para eder. Bu yerini satmayalım stadın diye. Bu 3 kişiden bir tanesi benim rahmetli babamdı. Neyse tabii, yani çoğunluk istediği için kulüp bugünün paralarını, ben şimdi sıfırları şaşırdığım için tam net söyleyemeyebilirim. 27.500 liraya mı, bugünün parasıyla 275 milyon mu, neyse yani bilemiyorum, devlete satıldı. Çünkü o stadın arazisi Şükrü Saracoğlu tarafından, eski dönemin başbakanı tarafından, Fenerbahçe'de de yıllarca başkanlık yapmıştır, kulübe hibe edilmiş bir araziydi. Ve işte dediğim, o paraya Fenerbahçe devlete stadı sattı. Devlet de dedi ki, aldım ben stadı, sana buraya bir tane yeni stat yapacağım. Yıkılan stat, tabi bir kapalı tribün vardı. Bir aralık fareler bastıydı. Kulüp lokaliyle, kupalarıyla Kadıköy'de Beyaz Fırın'ın Hacı Bekir'i karşısındaki binaya taşındıydı. İki katlı binaya terk etmek zorunda kaldı. O stat, yani yıkıldıktan sonra yenisinin yapılışı tam 14 sene sürdü. 14 sene. Bir aralık inşaatı durdu. Hatta benim o zaman büyük kızım 7 yaşına girmişti, 8 yaşına. Ben kızımı alıp tip stadın önünde fotoğraf çektirdim. Tercümanda röportaj yazdım. Baba ben büyüdüm, evlenip çoluk çocuk sahibi alacağım, ne zaman yapacaksınız stadınızı diye. Neyse işte 82 filandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Alişen başkanken Ankara'da işte bir takım faaliyetler falan, yapım hızlandırıldı. Fazla uzatmayalım ve ucube bir stat çıktı. Kaçtı? 178 basamak galiba basın tribünü. Hatta bir aralık Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapmış, milli takımda hocalık yapmış, Türk futboluna sayısız yıldız yetiştirmiş Sabri Kiraz hocam, benim de hocamdı, o merdivende kalp krizi geçirip vefat etti. Sonra büyük bir hamleyle oraya bir asansör yapıldı. Ve işte 2001'e kadar, yalan söylemeyeyim, Aziz Bey başkan olana kadar o statta maçlar oynandı, o eziyetler çekildi ve 2001'de İşte Aziz Bey'in başkanlığında hiç kimseye sorulmadan o ucube stat yıkıldı ve bugünkü stadın yapımına başlandı.
0: O, Türkiye'nin ilk profesyonel futbolcusu. Kara İnci lakaplı Vahap Özaltay. 1909 yılında İstanbul'da doğan, Aydın'da büyüyen Vahap, futbola İzmir'de başlamış ve Altay kulübünde yıldızlaşmış bir isimdi. Golcü bir futbolcu olduğu kadar mükemmel bir atlet de olan Kara İnci.

0: milli atletizm takımımızda da yer almıştı. Güzel oyun futbolu anlamlı ve güzel kılan, efendiliğiyle kalplerde yer tutan bir efsane olarak yaşamını sürdüren Vahap Özaltay, futbol hayatını noktaladıktan sonra da Altay kulübüyle bağlarını koparmadı. 11 Haziran 1965 günü kulübün kongresi sırasında ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Türk spor tarihinin önemli isimlerinden Vahap Özaltay son nefesini Altaylıların kolları arasında verdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da futbol için önemli kararların alındığı yıllardan biri oldu 1965. Futbolun beşiği olarak bilinen ve kural değişikliklerinin öncelikle uygulandığı liglerden olan İngiltere Futbol Ligi bu kez oyuncu değişikliği kuralına imza atacaktı. Yapılan oylamada 39'a karşı 10 oyla takımlara lig maçı sırasında sakatlanan oyuncunun yerine yedek oyuncu oynatabilme izni verildi.
1: Böyle bu tip kuralların değişiminde İngiltere hep öncülük yapmıştır dünya futboluna. Hani derler ya futbolun beşiği İngiltere'dir diye. Orada genelde bu işler başlamıştır, bu tip değişiklikler. Bize de yanılmıyorsam 68 veya 69'da gelmiştir. Yani bizde de uygulanmaya başlamıştır. Önce bir oyuncu değişikliğiyle başlamıştır bizdeki yenilikte. Sonra zaman içinde 2'ye, ondan sonra da 3'e çıkmıştır. Şöyle bir maç hatırlarım. Fenerbahçe'nin bir Avrupa Kupası maçıydı. Önemli bir maçtı. Ali İhsan Okçuoğlu rahmetli oldu. Sol haf, orta saha oyuncusu, yani eski deyimle sol haf. Müsabaka sırasında sakatlandı. Bayağı da ciddi bir sakatlık geçirdi. Fakat oyuncu değişikliği olamadığı için o zamanlar böyle sakatlanan oyuncuları sol açığa atarlardı. Ali İhsan'ı da sol açığa attılar. Özellikle İnönü Stadı diyelim eski adıyla. İkinci yarıda numaralı tribünün önünde Fenerbahçe Deniz Kalesi'ne değil öbür kaleye doğru hücum ediyordu. Ali İhsan orada sakat sakat zor yürüyerek yere zor basarak maçın en iyi oyuncusu seçildi. Oradan verdiği paslar, yaptığı işte ortalar, biz ayağı sakat, sağlam ayağıyla yapıyor. O yüzden ben 68 diye hatırlıyorum. Çünkü yani Ali İhsan'ın o pozisyonda maçı oynama ihtimali hiç yok. Ama oynadı mecburen. Çünkü eski adet öyle, sakatlanan sol açığa. Sonra Fenerbahçe'ye de oradan, yani bunları biraz çıkartıyorum. Ionescu diye bir hoca geldi. Roman Hoca. Orada işte başlamıştı. Bir oyuncu, sadece bir oyuncu değişikliği. Sonradan dediğimiz gibi işte 3'e çıkarttılar.
0: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. ...1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da ...1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Football Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taçlandırdı. Ve atasporumuz güreş. 1965 yılı beraberinde sayısız başarılarla dolu güreş tarihimize bir dünya şampiyonluğu daha getirmişti. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Türkiye'nin zaferiyle tarihe geçecekti. 25 ülkeden 138 sporcunun katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 52 kiloda Mehmet Esenceli, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 63 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 70 kiloda Mahmut Atalay, 78 kiloda Hüseyin Gürsoy ve 90

0: 97 kiloda Ahmet Ayık'la temsil edildi. 97 kiloda şampiyonanın en büyük başarısını kazanan milli gururumuz Ahmet Ayık, rakibi Sovyet Medved'i mindere sererek altın madalyanın sahibi oldu. Üstelik çok değil, bir yıl önce olimpiyat oyunlarında hakemlerin masa başı kararlarıyla Medved'le berabere kalarak şampiyonluğu Sovyet rakibine kaptıran Ahmet Ayık, bu kez affetmemiş ve bileğinin hakkıyla, deyimi yerindeyse, eze eze şampiyonluğa ulaşmıştı.
1: Tokyo'ya gittim. Tokyo'da işte ilk defa 97 kilomun üstünde güreştim. 97'ye çıkarttılar beni. 97'de işte Bulgar ve Avustralyalı birisi vardı. Onları yendikten sonra tahtiyle güreştim. Meşhur tahti, çok meşhurdu tabii o zamanlar, Gulom tahti. Onu yendim. Onu yenince bütün herkesin gözü bende oldu. Çünkü ilk defa büyük bir müsabakaya katılıyorum, olimpiyata. Ve olimpiyatta tahtiyi yendi falan diye hem bizim yöneticiler, hocalarımız, hem yabancılar falan böyle benimle ilgilenmeye başladılar, ilgi duymaya başladılar. Arkasında Medved'le güreştim tabii. Medved herkesi tuşla yeniyor, 3 dakika dayandırmıyor. Sonra Medved'e de 2-1 galiptim. Orta hakemi maç o kadar heyecanlı geçti ki bütün bizim o günkü bakan, hocalar, yöneticiler ve sporcu arkadaşlar sen galipsin, yeter kendini şey yapma, zorlama, bir kazaya gelir filan diye, yeter bu vaziyette güreşi bitir dediler. Zaten birkaç dakika değil de herhalde 25-30 saniye filan kalmıştı. Öylece güreş bitti. Orta hakemi düdük çaldı. Benim kolumu galip ilan ettiler. Kaldırdılar kolumu. Biz tabii olimpiyat şampiyonu olduk diye seviniyoruz. Ondan sonra duşa gittim. Duştan çıktıktan sonra dediler ki senin müsabakayı berabere verdiler. Ruslar itiraz ediyor. Ondan sonra bir resmi dilekçeyle, o zaman şimdiki gibi böyle video yok. Yeri bakıp gösterme falan da yok. Hakemler toplanıyorlar. 3 tane doğu blokunun hakemi müsabakayı berabere ilan ediyor. Diğer 3'ü bana verse de olmuyor. İşte berabere ilan ettiler müsabakayı öylece. Bu yetmiyormuş gibi ben Bulgar'ı ittifakla yenmiştim daha önce. Benden sonra Bulgar'la güreşti. Bulgar ona tuş olunca ben yenilmeden olimpiyat ikincisi oldum. O tabii çok dokundu bana. Çok üzüldüm. Çok zoruma gitti. Sonra İngiltere'de, Manchester'da Medved'i orada yendim. Aynı yıl dünya şampiyonu oldum. Yılın sporcusu da seçildim o zaman. O zaman çok mutlu oldum. Yani şöyle söyleyeyim, hakikaten olimpiyatlarda haksızlık ettiler bana. O yüzden çok zoruma gitti. Eğer yani sanki Erciyes Dağı omuzlarımdaydı. Ne zaman Medved'i yendim ve rahatladım o zaman. Hakikaten çok rahatladım. Sonra bir kere daha güreşimiz oldu. Orada da berabere kaldık. Orada da bir İsviçreli kalleşlik etti. O 1966 Toledo'da, orada da yenilmeden ikinci oldum. Yine Medved birinci oldu. Berabere kaldık biz Medved'le. Sonra Medved bir daha da güreşmedik. Ara çıktı.

0: İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında yaşandı. Savaş, dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik açıdan derin etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizlerden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele edeceklerdi. Ülkelerin bu kanlı savaşın yaralarını sarma süreci 1949 yılına kadar devam edecekti. Savaşın geride bırakıldığı yıl olan 1946 yılı muharebenin en derin izlerini taşıyan yıldı. Doğal olarak ülkeler sportif faaliyetlere savaş öncesi dönem kadar ne kaynak ayırabilirler ne de ilgi gösterebilirlerdi. İkinci Dünya Savaşı sadece cephede değil, cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştu. Toplam 75 milyona, yani o zamanki dünya nüfusunun 40'ta 1'ine yakın insan hayatını kaybetmişti. Savaşın yıkıcı etkisi sebebiyle ilki 1930 yılında Uruguay'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen, futbolda en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı.
1: Bu ikinci dünya harbi ne olimpiyat yaptırdı ne dünya kupası yaptırdı. Şimdi mesela 34-38, 42, 46 bunlar olacak dünya kupasında. 4 senede bir yapılıyor ama yapılamıyor. Çünkü neden? Avrupa harbe girmiş. Almanya ile harp ediyor. Nerede güvenlik sağlayacağım da nereden gidip nereden geleceğim mümkünatı yok. Efendime söyleyeyim işte Amerika müttefikler falan filandan o da dalmış Avrupa'ya. Dolayısıyla en son işte 38 dünya kupası, 38'den sonra ta 50'ye kadar 12 sene Dünya Kupası yapılamadı.
0: İkinci Dünya

Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Diğer yandan 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslo-Bisse Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig, 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors, açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Ama aynı zamanda basketbolun temellerinin atıldığı 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle de birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. 1946 yılının sonları, ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladıkları ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmayı esas kabul etmiş ve savaş dönemlerini izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan uzak kalmıştır. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı. O yıl ilk olarak Türk atlet ve güreşçilerinden oluşan sporcu kafilemiz 1946 yılı Nisan ayında çeşitli karşılaşmalar yapmak üzere Mısır'a gitti.
Atletlerimiz Kahire'de yapılan uluslararası yarışmalarda toplam 17 birincilik elde etti.

0: en teknik boksör seçilirken Halit Ergönül de 51 kiloda Avrupa karmasına seçildi. 51 kiloda dövüşen Halit Ergönül'ün karşısına İspanyol asıllı bir Meksikalı olan Gonzalez çıktı. Halit Ergönül az sayı bir farkla bu maçı güçlü ve tecrübeli rakibine kaptırmıştı ama boks dünyamızda şereflerin aynı zamanda en büyüğünü kazanmıştı. Avrupa karmasında yer alan ilk Türk boksörü unvanı. Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uipes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadında Fenerbahçe ile oynayan Uipes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. 1946 yılı Türkiye basketbolu içinde önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebette çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti. Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. Ekim ayı sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasuh Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi.
1: 45'in Mayıs'ında Dünya Harbi sona erdikten sonra bu sportif faaliyetlerde giderek canlanmaya başladı. İlişkiler arttı. Tabii biz işte 48'de sevgili rahmetli Ruhi Sarıalp'le atletizmde bir madalya kazandık ama bizim tabii esas iddialı olduğumuz branş

0: güreş, Greco-Roman de değil de serbeste ağırlıklı olarak bizim güreşçiler işte 46'da galiba Stockholm'a mı gitti, neydi öyle bir şeydi. Orada madalya kazandılar. Yani bekliyoruz biz güreş olduğu zaman, bu ne zaman söyleyeyim, 70'li yıllarda Vehbi Aktağ 72 mini olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya uzun yıllar sonra bizi sevindirdi. Bir 25 sene falan Türk güreşçileri aşağı yukarı bütün dünyada minderleri rakiplerine dar etmişlerdir. İşte bu Stockholm'daki madalyada, kazandığımız madalyada güreşte şöyle söyleyeyim, 70'lere kadar falan aşağı yukarı ne oluyor? 49-50 desek 20-22 sene Türk güreşinin dünyada saltanat kurduğu bir dönemdir o. Gerek olimpiyatlarda gerek dünya şampiyonalarında. Sonra, bu çok önemli bir ayrıntıdır, bütün dünya Türklerin güreşte başarılı olmamaları için güreşi çabuklaştırdılar, kurallarını. Saniyesini, dakikasını azalttılar, süresini, yani müsabaka süresini azalttılar. Neden? Çünkü biz yağlı güreşten geliyorduk. Yağlı güreşte bir künde atarsın, 1,5 saat altta yatan, üstte yatan öyle yatarlar. Hiç hareket etmezler. Onun için biz uzun süreli güreş yapmaya alışmış bir ülkeydik. Ama bu elde ettiğimiz güreşteki büyük başarılar birbirini peşini takip edince bu sefer uluslararası güreş şeyi güreş dakikalarını azalttı. 15 dakika bilmem işte 20 dakikadan 15, 15 dakikadan 10 dakikaya. Bilmem neden işte 3'er dakikalık bilmem bölümlere filan. O yüzden ne kadar çabuklaştırdılar biz o kadar geri gittik güreşte.
1: Bir Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Yurtta da büyük sevinç hakimdi. 21 Kasım günü İtalya üzerinden yurda dönen güreşçilerimizi, Galata Rıhtımı'nı ve tüm Karaköy'ü dolduran büyük bir halk kitlesi karşılamıştı. 1946 yılının sonları, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladığı ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl olarak tarihe geçti.

0: aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve işyeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 126.808 oldu. İlk 4 aylık dönemde ise toplam satışlar %0,5 yükselişle 476.204 seviyesine çıktı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo.
3: Bir reklam.
4: İlk görüşte aşk deyince
5: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Tekrar program.

0: mutlu günler sevgili izleyenler. Bir zamanlar futbol demeye devam ediyoruz sevgili Kemal Belgin'le birlikte. Dünden bugüne uzanan futbol sohbetimizde bugünkü durağımız ağırlıklı olarak Galatasaray Beşiktaş derbileri olacak. Hem o derbilerden hem derbilere damga vuran isimlerden ilginç tarihe geçen transferlerden bahsedeceğiz. Bu arada bir dergi var, eski bir dergi elimizde. Şöyle böyle bir 10 yıllık bir dergi.
1: Bu kadar olmuştur değil mi?
0: Olmuş. Tabii. O dergideki bir röportajdan sevgili Kemal Belgin'le Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasındaki bir diyalogtan, bir iletişimden bahsedeceğiz. Çünkü hepinizin malumu, ben de zaman zaman takılırım Kemal abiye. Ya işte bir dönem şurada gözüktüğü gibi yan yana bu kadar dostane görüntüler verirken şimdilerde neden aranız böyle, neden aranız kötü diye mesela bu.

0: da diyor ki sevgili başkan, Fenerbahçe'ye yanlış yapanı affetmem. Dolayısıyla onunla ilgili de araya bir küçük anekdot sığdıracağız. Bu dergiden bir bölümü de sizlere aktaracağız. Elimize geçince Kemal abi de yakalamışken hemen küçük bir habercilik yapalım istedik. Şimdi sevgili Kemal abi, Beşiktaş bu program yayınlanırken aynı günde Beşiktaş Galatasaray'a, Türk Telekom Arena'ya şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan birine, ama bir derbiye çıkacak. Derbi maçlarda herkesin malumu artık klasiktir. Orada formalar devreye girer. Form durumları vesairenin ötesinde maçın sonucunu kimse birinci dakikada tahmin edemez şeklinde artık klasikleşen,
1: tabii,
0: klişeleşen belki de bir ifade vardır, ama biz buna çokça tanıklık ettik. Form durumuna bakılmaksızın sürprizler de yaşadık, farklı galibiyetler de yaşadık, enteresan hikayelere tanıklık ettik. Şimdi Galatasaray Beşiktaş derbilerindeki, şöyle bir karıştırdım ben, en farklı skorun 30 Haziran 1940 yılında oynanan,
1: evet,
0: ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı maç olduğunu gördüm. Bir hayli de şaşırdım. Bir derbide çıkan en farklı skor ve en gollü maç bu. En gollü derbi. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında oynanan maçlarda, İstanbul derbilerinde, ki biz şimdi artık Trabzonspor'u da büyük maç kıvamında o derbi kapsamına sokuyoruz biliyorsunuz, ama bu İstanbul'un üç büyükleri arasındaki derbilerdeki en gollü maç bu 9-2'lik maç 1940 yılındaki ve Galatasaray Beşiktaş'ı 9-2 mağlup ediyor. 30 Haziran 1940'ta Beşiktaş'ın en farklı galibiyeti ise 33 ve yine 29 Aralık 1940 tarihlerinde. Demek ki Beşiktaş 5-0 kazanmış. O Beşiktaş'ın 1940'ta 5-0 kazandığı maçın rövanşı 9-2 oluyor. Enteresan o da. Böyle ilginç anekdotlar var. Ben önce 6 Kasım 1955'e gidelim istiyorum. Kemal abi, 6 Kasım 1955'te bu 9 Haziran'daki ekrana gelen karşılaşma, arkadaşlar bu arkaya da verirseniz biz de buradan daha güzel de görürüz. O 9-2'lik maçtı. 6 Kasım 1955'te
1: maçı bu. O demin
0: Beşiktaş Galatasaray'ı 5-4 mağlup, evet, ediyor. İşte bu maç.
1: Evet.
0: Beşiktaş bu, şahane bir galibiyet kazandı diye yansımış o dönemin Milliyet Sporu'na.
1: Milliyet bu.
0: Hatta
1: Milliyet,
0: böyle Beşiktaş'ın, evet, golleri, Galatasaray'ın, evet, golleri 5 golü buraya, 4 golü oraya sığdırmış o dönemki meslektaşlarımız.
1: Şimdi biz burada bir zamanlar futbol adı altında eskileri, Türk futboluna heyecan getiren olayları, önemli oyuncuları, tarihe imzasını atan maçları konuşuyoruz. Ben şuna özen göstermeye gayret ediyorum. İllaki izlemiş olmama dikkat ediyorum. Hı hı. Anlatılan bir iki tane konuyu getirdim ama asıl izlemiş olmam benim çok önemli.
0: Göz tanıklığı.
1: Göz tanıklığı, heyecan, oradaki tezahüratlar filan. Şimdi bu 5-4'lük maç benim bizzat tribünden izlediğim, hatta tribünde demeyeyim de Gashane Kalesi'ndeki kalenin arkasından izlediğim bir maç. Eskiden orada tribün yoktu bu yıllarda.
0: 6 Kasım 1955'te.
1: Tabii tribün
0: yani falan. Bundan
1: 61 yıl
0: 61
1: önce.
0: Yıl önce.
1: Evet. Tribün yok orada. Gashane var işte, bayağı gaz evet, üreten. Kale arkası boş. Kalenin arkasına sonra.
0: Yani değerli izleyenler, bugünkü Beşiktaş'ın Vodafone Arenası'na göre yeni açık, ya da şöyle diyeyim, şimdi ne tribünü oldu, yeni
1: deniz tarafı değil, karşıdaki
0: deniz
1: kale,
0: tarafı değil, işte Luna Park tarafı falan derdik
1: karşıdaki
0: biz,
1: kale,
0: basın tribününe göre sol taraftaki kale, evet, sizin ekrandan izlediğiniz kameraların bulunduğu açıya göre sol taraftaki, evet, kale.
1: Orada kalenin arkasından bu maçı ben izledim. Çok enteresan bir maç. Şuradan Beşiktaş, pardon, Galatasaray maça çok iyi başladı.
0: Şurada şeyi görüyorum Kemal abi. İki defa iki farklı öne geçmiş.
1: Tabii. 2-0 öne geçti Galatasaray. Ve bu 2-0'lık öne geçtikten sonra başta rahmetli Kadri Aytaç olmak üzere. Şimdi Suat Mamat

0: galiba yakından vefat etti, yanlış hatırlamıyorsam. Onlar özellikle Suat Mamat Türk futboluna elastikiyeti, artistik topla beraber ama artistik davranışları getiren çok sanatkar bir futbolcuydu. Hı hı. Kadri Aytaç da başka bir oyuncu. Çok koşan, çok çalışan. Yani bugün Kadri Aytaç 21 yaşında olsa Türkiye'de onu alacak para bulamazsınız. Bir orta saha düşünün, gol atar, gol çıkarır, soldan ortalar, sağdan gelir, stoperin arkasından top taşır, santrforla duvar pasına girer. Böyle bir orta saha oyuncusu. 2-0 öne geçti Galatasaray ve stat tabii full ünlü ve biraz variyeteye başladı. Bunun üzerine Beşiktaş pat pat iki tane gol attı arka arkaya, 2-2 oldu.
1: Oo.
0: Maç. Tabii İnönü'de oynanıyor ama o zaman Beşiktaş'ın stadı değil orası. Galatasaray, evet, seyircisi de var.
1: Kullandığı bir stad.
0: Galatasaray seyircisi de var. Derken Galatasaray bu yediği iki tane sürpriz golden sonra şöyle bir silkinip kendine geldi. Bu sefer 4-2 öne geçti. 2 gol daha.
2: O da çok enteresanmış. Yani 2-0. Hani 2-0'dan 2-1 olur, 3-1 olur. Öyle bir şey değil. 2-0, 2-2, 4-2.
0: Ve hiç unutmuyorum.
2: 4-2 aşağı yukarı kaçıncı dakikalar, hatırlıyor musun Kemal abi?
0: Vallahi dakikalar hatırlamıyorum
2: yani
0: ama.
2: Yani ilk yarı öyle mi bitti mesela?
0: Yok, mesela bu 4-2 oluşu son 15 dakika falan olması lazım. 20 dakika yanlış hatırlamıyorsam. Ve Suat'la Kadri, Allah rahmet eylesin, Beşiktaş tribününün önünde, yani kapalı tribün, İnönü Stadı'nın kapalı tribününün, evet, sahaya bakıldığında sağ tarafı Beşiktaş'ın, ortası Fenerbahçe'nin, sol tarafı Galatasaray'ındır.
1: Evet.
0: Beşiktaş tribününün önünde birkaç tane böyle bacak arası falan filan. He. Yine böyle göğüsle indiriyorlar.
1: Variyeteye döndüler.
0: Variyeteye döndüler, birbirlerine veriyorlar falan filan derken tabii Beşiktaş seyircisi çok öfkeli. Aa, bir baktık pat pat 4-4 oldu. Şimdi ben burada notlarımda var. Baba Recep iki tane. Recep Adanır.
2: Evet.
0: Nazmi Bilge bir tane. Bülent Ezel bir tane. Sonucuyu sonra söyleyeceğim. Beşiktaş'ın golünü. Bu tarafta da Metin Oktay iki tane. Kadri bir tane. İsfendiyar bir tane.
2: Evet, şurada görüyoruz. Ha,
0: oyunculara bak abi. Neyse maç bitiyor artık. 4-4 bitiyor. Yo diyoruz, ne maç oldu be 4-4. Sen derken 4-4. Ercan sonra Almanya'ya gitti. Beşiktaş'ın bir santrforu vardı. Şimdiki futbolda uzatmalar alıyor ya, 90+3, evet, 90+4.
2: O zaman intikaller mi deniyor?
0: Öyle bir şey yok. O zaman böyle bir uzatma yok. Ha, hakem kafasına göre 1-2 dakika uzatır. O ayrı ki 90. dakikada Ercan burada son gol şu kalenin ağzında.
2: Evet.
0: Aldı, vurdu, top kaleye girdi, hakem maçı bitirdi. Beşiktaş 5, Galatasaray 4.
1: Müthiş maç olmuş.
0: İnanılmaz bir maç. Yani özellikle Beşiktaş'la Galatasaray arasında seyrettiğim maçların hemen hemen benim seyrettiğim kadarıyla, hı hı, söylüyorum, o 9'u falan seyretmedim. Bir numarayı bu maç alır.
1: Müthiş maç ama.
0: Aradan bir 6 ay geçti.
1: 6 Kasım 1955.
0: Evet, 55'te. Bu şey lig maçı yalnız oynanan. Hı hı. Sonra ikisi arada bir tane dostluk kupası mı ne öyle bir maç oynadılar. Ben onları saymıyorum. Yani hı hı. Aradan 6 ay geçti. Tabii 6 ay aşağı yukarı. Yine Beşiktaş'ta Galatasaray lig maçı.
1: Şey mi? 6 Mayıs 1956'daki maç mı?
0: Evet.
1: Heh, 6 Mayıs 1956 arkadaşlar.
0: Yani aradan 6 ay geçti. Arada bir tane dostluk maçı, böyle evet, dostluk kupası mı ne bir şey.
1: Geliyoruz ya. 6 Mayıs 1956'ya. Bulmuş olmaları lazım diye umuyorum.
0: Harika. Şimdi tabii böyle bir maçtan sonra bir yeni Beşiktaş Galatasaray maçı. Lig maçı yani. İstanbul, hı-hı, profesyonel lig maçı. Çok enteresan. Kapalı tribün, soyunma odaları kapalı tribünün altındaydı. Oradan oyuncular çıkarlar. Sonra tünele girerler. Tünelin içinden sahaya çıkarlardı. O şey...
1: onu bulamamışlar arkadaşlar.
0: Onu bulamamışlar mı? O işte soyunma odalarından çıktığın zaman valla bizim bu stüdyo kadar bir platformu aşarsın. Sonra koridor şeye inersin. Tünele iner, sahaya, hı-hı, çıkarsın. Bu maçta o platforma, yani kapalı tribünün bitip de boşluğa düştüğü yere bir şey kurulmuş. Sehpa diyeyim. Hı hı. Böyle yani şunun kalınlığında, böyle bir 7-8 metre 10 metre uzunluğunda bir sehpa kurmuşlar. Biz de rahmetli babamdan çıkıyoruz. Kalenin arkasından seyredeceğiz yine. Babam dedi ki ya bak, Ahmet Berman da o maçta oynamıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bak dedi, Ahmet falan da dedi bunun üstüne çık.

0: çıkmışlar dedi. Hem biraz daha yukarıdan bakmış oluruz dedi. Gel biz de çıkalım dedi. Biz rahmetli babamla o tahta masa diyeyim yani uzun evet. bir masa böyle bir 10-15 metrelik bir şey yapmışlar. Daha başkaları da var tabii. Yöneticiler var. İşte kadroya giremeyen o zaman oyuncu değişikliği falan yok. 11 çıkıyorsun. Ahmet Berman, babam, ben filan o maçı da oradan seyrettim. 4-3'lük maçı. Bu sefer Galatasaray Beşiktaş'ı 4-3.
1: Evet. Orada Beşiktaş 3 Galatasaray 4 şeklinde evet. yansımış.
0: Orada da Galatasaray'ın gollerini işte Suat Mamat, yine Metin, Güngör.
2: Yalnız derbilerde o kadar gollü geçmesi de enteresan. Tabii. Yani
1: bir dönem biliyorsunuz 0-0'lara 1-0'lara abone olmuştuk.
0: Olmuştuk. Şimdi şöyle sevgili Ender, o dönemin futbolcuları hakikaten çok üstün klas oyuncular. Top teknikleri, oyun zekaları, sahayı görüşleri, efendim işte birbirine alışarak oynamış olmaları falan. Yani hiç kimse şimdi kızıp alınmasın. Yani bugün bizim Türkiye Süper Ligi'nde oynayan takım başına 10 tane desek 180 tane 150 tane yerli futbolcu, yabancıları saymıyoruz. Hmm. Onların çoğu da oynamazdı ya. Valla o dönemde bu oyuncuların bulunduğu takımların antrenmanlarına çıkmaları bile soru işareti.
1: O derece mi ya?
0: O derece. Yani.
1: Şöyle bir şey söylenir. Ya eskiler hani o dönemi çok methediyorlar ama şimdi futbol işte daha fizik mücadeleyle
0: tabii,
1: oynanıyor.
0: Öyle.
1: Daha işte sert, daha agresif, tamam. mücadele gücü daha yüksek. Tamam. O yüzden eskisi kadar kreatif oyuncu ya da tekniğini, becerisini gösterebilecek imkan bulamıyorlar da deniyor ama teknik becerisi yüksek olan oyuncu azaldı sanki.
0: Azaldı. Bir de şimdikiler halının üstünde bilyayla oynuyor. Ötekiler balçığın içinde gülleyle oynardı.
1: Ya
0: öyle bir de fark
1: İşin
0: var ya.
1: Şimdi de madalyonun o yüzü de var.
0: Ya,
1: doğru söylüyorsun.
0: Yani Metin Oktay rahmetli 30'dan vurduğu zaman o topa kaleci falan görmezdi.
1: Şimdi formalar hava alıyor. O zamanlar üzerine yapışıp bir ağırlaşan formalar.
0: Tabii, mesela diyelim ki atıyorum misal vermek için 250 gram formayla çıkıyorsun sahaya. Şortla çıkıyorsun mesela 100 gram 350. Ayakkabıları da hadi 250 koy 600. Konçları da 650 gramdan çıktın sahaya. Abi 20 dakika sonra 4 kilosun.
1: Yeah.
0: Üstünde 4 kilo var ayakkabılar dahil.
1: O kramponlar, çivileri, çakmaçlar.
0: Ben Mehmet Ali Has'ın, Tarzan Mehmet Ali'nin ayakkabılarını kaybettiğini gördüm İnönü Stadı'nda, çamurda. Ayakkabısını bir tanesini arıyor bulamıyor. İçinde kalmış. Bunu yani gazetelerde falan yazılır bu Tarzan işte ayakkabılarını aradı diye. Öyle sahada bir de top. Memeli toplar var. Evet. Bir kafa vur da göreyim bakayım buradan buraya kadar açılsın. Hadi sonradan spop mipop geldi de ama top yine mesela 350 gram mı çıkıyor sahaya? 400 gram mı? 500 mi? Yarım saat sonra 6 kilo 5 kilo top. O topa vurup gol yapacaksın. Ve bu adamlar mesela Suat 2, Metin Güngör diyorum Galatasaray'ın golleri. Öbür tarafta da yine Bülent abi, Bülent Eser, Nazmi kaptan, Ahmet Berman atıyor golleri. Pardon Ahmet yok bu başka bir. Yani o günkü şartlarda futbol oynamak. Bir de şu var. O günün şartlarında futbolcular iki antrenman yapardı haftada. Salı ve perşembe. Ona da zaten as futbolcular, yıldız babaların çoğu çıkmazdı bir tanesine. Şimdi günde iki idman yapıyorsun.
1: Ya.
0: Şimdi vitaminim var, beslenme bilmem nem var,
1: doğru,
0: var
1: doğru.
0: oğlu var. Yani bizde mesela ben Canlı Şah, Hikmet Baba vardı masör, Fener'in masörü yıllarca yaptı. Adam masaj yapacak şeyi yok, ilacı yok. Yani takımı 11 kişi masaj ve sahaya çıkaracak zor yetiştirdiği maçlar olmuştur. Yani o günkü şartlarla bugünkü şartları mukayese kabul
1: etmek kolay
0: yani,
1: değil.
0: Ben diyorum ki. O günkü kabiliyetler bugün olsalardı bizim dünyada yenmeyeceğimiz bir tane takım yok.
2: Kemal abi herhalde bir yerlerde şu mahalle arasında top oynayan çocuk kavramını kaybettiğimizden tabii. beri teknik
0: arsa.
2: Becerisi yüksek arsa topçusunu kaybettiğimizden tabii. beri o kreatif yönü gelişmiş, teknik becerisi yüksek

0: topçuları da arar olduk. Yani şimdi biz çalım atan futbolcu hasret kaldık ya.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi hani en gözümüze hoş gelen işte böyle topu alıp hızla akıp giden evet. oyuncular olabiliyor. Onlar da ne yapıyor işte kaleye dikine gidip hızla oraya indikleri için gözümüze iyi gözüküyor. Tabii. İşte ne bileyim işte son dönemde Volkan Şen mesela
1: Alper
0: gibi oyuncular dikine gidiyor hızla gidiyor tabii. ne güzel falan diyoruz. Sinan mesela
1: Galatasaray'da yeni bu Sinan
0: Gümüş geldi. Allah çocuk ne güzel tabii. akıyor gidiyoruz falan. Buna bunlarla avunuyoruz.
1: Yani.
0: Ama yani telefon kulübesinde 3 kişiyi çalımlayan insanlar hatırlıyorum
1: Felaket,
0: ben ya.
1: Arap Yusuf.
0: Hani o dönemleri bilmiyorum ama ben kendi yetiştiğim dönemde işte ne bileyim bir Arif vardı Galatasaray'da oynayan.
1: Fener'den Galatasaray'a gitti.
0: Hakan Tecimer vardı. Evet. Son dönemde yetiştilerse izleyicilerimizin bilmiyorum. İşte Yusuf Şimşek öyleydi Arap, mesela. Tabii.
1: Arap benim kardeşim olduğu için öyle derim yani. Arap,
0: yani
1: tabii.
0: Ama bunlara hasret kaldık sanki.
1: Yani şöyle... hakikaten yüksek teknik beceri, oyun zekası. Mesela şimdi şurada golleri atmış, o maçta da atmış. Suat Mamat yeni kaybettik. Ya Türkiye'ye röveşatayı getiren adam. Yani. Aa dedik ne yapıyor bu ya? Havaya kalkmış böyle. Arkada arkadaşı var. Onu havaya kalkmış sırtı dönük havada makas atıyor böyle. Bunu röveşataymış meğerse. Yani. Ya bu yani. Baba Recep'in şutları, frikikleri.
0: Bir maç daha var elimde Kemal abi. Bilemiyorum sen onda var mıydın ama ben skorları böyle gol gollü maçları şöyle takip ederken dikkatimi çekti. 68'de bir maç, Mayıs 68. 4-4 bitmiş o da. 26 Mayıs 1968'de yine İnönü'nde o karşılaşmada 4-4 sonuçlanmış.
1: Evet.
0: Yani az önce de vurguladığım gibi özellikle bir dönem 0-0'a 1-0'a falan abone olduğumuz seriler. Yalnız Beşiktaş Galatasaray maçları gollü geçer bilemiyorum.
1: Evet.
0: Bu sefer nasıl olacak
1: genelde
0: ama.
1: Genelde öyledir. Şöyle bak Ender güzel bir şey söyledin gollü geçiyor diye. Şimdi o dönemde bu futbolcular pozisyon buldular mı 3'te 1 gol yaparlardı. Bu benim izlediğim oran.
0: Yüzde yüksek yani. Ha,
1: şimdi bakıyorsun yani takım ismi söylerse kızacaklar maç 0-0 bitmiş. 6 tane kaçırdık ya diyor. Kaçırmazlardı abi o zaman. Yani rahmetli Metin Oktay'a Beşiktaş Galatasaray söz konusu olduğu için Suat'a, Kadri'ye, Baba Recep'e, Nazmi'ye, bunlara pozisyon geldiği zaman bunlar gol yapardı abi.
0: Evet.
1: İlla ki bir yere vururlardı. İlla ki bir çalım atıp bir şey yaparlardı. Şimdi bakıyorsun. Mesela şimdi söyleyelim. Fener Galatasaray maçı en son oynanan. 6 0 ama. Yani o bir hatırlasa herkes o pozisyonlar şu topçulara gelecek de maç golsüz bitecek ha. Mümkünatı yok. Yani işte o kabiliyetleri dediğin gibi arsa. Mesela rahmetli Metin Oktay'ın İzmir'de işte özel bir duvar biliyorsun kale
0: evet.
1: olarak onu evet. kullanıp işte çerçeveler 14'e vuracağım 12'ye vuracağım falan böyle çalışıyor.
0: Vallahi biz bile çocukken öyle oynardık.
1: Yani onun için bu büyüklerin o
0: numaralar duvara kaleyi çizer numaralar koyardık. İşte 5 atışta kim daha fazla puan alacak? 90 diye tabir ettiğimiz yer 10 puan.
1: Tabii.
0: İşte yerden 2 puan. Ters tarafı işte yine 10. Burası 9. O şekilde oynardık. Öyle i̇şte, gelişiyor futbol kabiliyeti.
1: Tabii öyle gelişiyor ve o yüzden de bu maçlar gollü geçiyordu. Zaten bu takımlar genelde kendi liglerinde bulunan işte Beykoz'da Adalet'ti, Emniyet'ti. Efendime söyleyeyim Kasımpaşa'ydı. Beykoz'du, şuydu, buydu. Hep farklı kazanırlardı.
0: Evet.
1: Ya yani takıldıkları maçlarda olmuyor değildi. Oluyordu ama bu da 92'deki
0: 92'deki maç bunu hatırlıyorum evet.
1: Bir tane de 3-2'lik Beşiktaş maçı vardır 91'de. O da enteresan bir maçtı.
0: Vako ve Hayrettin kaledeki isimler.
1: Beşiktaş'ın şampiyonu. Şimdi burada güzel bulmuş arkadaşlar. Bu Beşiktaş Galatasaray söz konusu olduğu için derbi var ya yarın.
0: Evet.
1: Bugün işte. Bu iki takımda birinden birine transfer olan benim izlediğim kadarıyla.
0: Onları konuşacağız.
1: Ha konuşacağız.
0: Şimdi
1: yani.
0: Konuşacağız. Araya şu Aziz Başkan'la olan

0: derginizi koyayım, onları az sonra yapalım abi.
1: Ha öyle mi peki?
0: Beşiktaş'tan tamam. Galatasaray'a, Galatasaray'dan tamam. Beşiktaş'a transfer olanları şuraya 4 isim ayırdım.
1: Ayırdın mı?
0: O 4 ismi biraz konuşalım. Seninle yaptığımız sohbette bunlar önemli Ender dedin, o 4 ismi konuşalım. Şimdi burada Futbol Ekstra dergisi bu bir dönem çıktı, şimdi çıkmıyor değil mi bu?
1: Vallahi yalan söylemeyeyim ama bilmiyorum.
0: Ben de hatırlamıyorum sanki çıkmıyor
1: yani
0: gibi.
1: Yani büyük emeklerle hazırlanmış evet, Tahir'in
0: güzel bizim. De, güzel de bir dergi. Tahir Kumun değil mi?
1: Tahir Kumun.
0: Şimdi Sporx'i yapıyorlar. Çok da güzel bir internet sitesi yapıyorlar.
1: Evet.
0: 10 yıl önceki bir sayı. Şimdi neden ilgimizi çekti? Böyle karıştırıyoruz. Sonra elimize geçti bu. Baktık Sayın Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın uzun bir güzel röportajı var. Aslında bugünkü söylemleriyle aynı noktada. Yani
1: tabii, tabii.
0: O çok önemli bence. Yani seversiniz, sevmezsiniz, eleştirirsiniz ama söylemleri değişmemiş.
1: A, tabii canım, tabii, tabii.
0: Yani ne söylüyorsa aynı şeyleri söylüyor. Çok da böyle 8-10 sayfalık bir röportaj.
1: Tahir'in evet, o çok uzun bir röportajdır Tahir'in yaptığı.
0: Bir bölümünde siz de varsınız Kemal abi. Ve sizinle olan diyaloğundan bahsediyor. Siz demiştiniz ki Aziz Yıldırım başkanlığı bırakırsa ölür. Ne diyorsunuz bunun için demişsiniz. Başkanlığı bırakınca ölmem, tam tersi insanlar başkanlıktan veya çalıştığı işten belli bir zaman sonra emekli olur demiş. Gerçi hala görevinin olmaz başında sevgili başkan. Sonra da geçmişte yaşadıklarını anarak hayatlarını sürdürürler. Ama diyor Kemal Belgin biraz kıskançtır, benden fazla yaşayamaz oluyor.
1: Onu Allah
0: bilir başkan.
1: Allah herkese uzun ve sağlıklı ömür versin canım.
0: Ben her yerde ben değil Fenerbahçe diyorum şeklinde de bir ifadesi var. Kemal Bey dert etmesin diyor, başkanlığı bıraksam da ölmem demiş. Peki aranızdaki bu soğukluk nasıl ortaya çıktı sorusu var. O da diyor ki kendisine soracaksınız, bana değil diyor.
1: Evet.
0: Bu başkanın işte o dönemlerde burada da sizin böyle yan yana, sen de burada bayağı gençsin, sevgili Aziz Yıldırım da şöyle. Kemal abi.
1: Şu kimdi ya? Bu bir kongre öncesi,
0: var, evet.
1: Kongre öncesi galiba. Birbirlerine şans diyorlar.
0: Seçildiği şey mi acaba bir oy farkla?
1: Olabilir.
0: Sayın Vefa Küçük'le yarıştı yani, o kongre çünkü.
1: Ha, olabilir tabii. Ha tabii tabii tabii. Şimdi şöyle, o kongrenin sonuçları açıklanırken ben o zaman televizyonun ismini de istersen söyleyeyim.
0: Hayatımda bir tane başkan destekledim demişsiniz. O da Aziz Başkan'mış.
1: Evet. O da ne demiş?
0: Doğru söylüyor demiş.
1: Şimdi şöyle
0: cevabı doğru söylüyor demiş yani. Bizim kimseye bir derdimiz yok. Evet, beni desteklemiştir ben diye söylemiş.
1: Şöyle
0: o da kabul ediyor yani.
1: Edecek tabii yani. Ya, yukarıda Allah var yani. Arkada da bir rahmetli arkadaş var, beyaz saçlı Güven abinin. Güven abi de
0: Güven Sazak
1: oldu
0: ya. Hafta yine eski Fenerbahçe başkanlarından.
1: O sonuçlar, İşte bir oyla kazandığı kongrenin sonuçları açıklanırken ben salonda yokum. Şimdi yine bir spor kanalında program yapıyorum o zaman. Haber geldi. Dediler ki Aziz Yıldırım bir oyla başkan seçildi. Fakat listesi seçilemedi. Bir tek Köksal galiba listeden seçiliyor. Biz dedik ya nasıl kongre bu ya, vay vay falan filan. Sonradan bir daha sayılmış tabii oylar öyle olunca. Sonra tekrar haber geldi. Yok dediler. Tamam yani netice alınmıştır. Doğrudur falan filan. Sonra Aziz Bey kazanmış kişi olarak çıkıp konuşma yapmış. İşte oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ederim falan filan. Bu arada demiş, kayıtlıdır bunlar yani. Bu arada demiş, iki kişiye özel teşekkür borcum var demiş. Yani bu enteresan sonuç sebebiyle. Bunlardan demiş biri Kemal Belgin, biri de demiş Cemil Turan. Sakın demiş kimse şey yapmasın yani, üstüne alınmasın hani bir şey, ama bu iki kişiye özel bir teşekkür borcum var demiş. Sonradan bize bunu söylediler. Ve işte dediğim gibi

0: bir oyla Vefa Bey'i karşısında rakip olarak.
1: O günden bugüne de Fenerbahçe başkanlığında
0: geçti
1: Sayın Başkan.
0: Evet.
1: Ama şimdilerde pek sevmiyorsunuz sanki Aziz Yıldırım.
0: Şimdi şöyle.
2: Ya bizim... da o zaman seviyordunuz. Hayır, sonra mı soğukluk şöyle girdi? Bir, şey bir dostluğunuz var sonuç olarak.
0: Şimdi şöyle. Biz Aziz Yıldırım'ın işte ekonomik, özellikle rahmetli dayısından, özellikle altını çiziyorum, rahmetli dayısından kaynaklanan ekonomik gücü, gençliği, daha evvel futbol oynamışlığı Düzce'de işte ve yaptığımız sohbetlerde yani nasıl yapsak onu, işte öyle mi yapmasak falan filan gibi bir kişi olarak
2: futbola olan yaklaşımını da beğendim.
0: Hayır, baktık yani şöyle dedi ki bu kişiyi destekleyelim. Fakat
2: bir etkinliğiniz de var o zaman.
0: Şimdi şöyle, Aziz Bey'i Fenerbahçe'de tanıyan yok.
2: O da
0: tabii bir Köksal tanır. Köksal Özbek o kadar. Başka kimse tanımaz.
2: Nasıl oluyor peki?
0: Şimdi şöyle, tabii hani bir laf vardır ya, söz konusu vatansa diye. Hı hı. Söz konusu da Fenerbahçe ise, Türkiye'nin en büyük 3 kulübünden biri, tarih yazılmış. Ondan sonra şimdi nasıl mesela kendileri işte bir sürü sloganlar atıyorlar. Kadıköy grubu var o zaman. Rahmetli Semih Bayükkan'ın oğluna devrettiği, Kazım'a. Ben de o gruba gidiyorum geliyorum. Yani benim böyle çalışmalarım falan hiç olmuyor. İlk defa o zaman oluyor. Dedim ki yani arkadaşlar, tarif ettik işte, genç, kendisi de top oynamış, danışan, dayısının işi, ekonomik gücü, özelliğiyle işte bu arkadaşı desteklersek, çünkü o sıralarda bayağı ekonomi kötü gidiyor, sıkıntı var yani, ama kimse tanımıyor tabii. İşte biz de söylüyoruz falan filan. Neyse, fazla uzatmayalım. Tabii kongre öncesi Kadıköy grubunda toplantılar yapılıyor filan falan. Biz de orada çıkıyoruz, konuşmacılık yapıyoruz. İşte şöyle edelim, böyle edelim, de böyle olursa şöyle doğru olur falan filan diye. En sonunda
1: başkan seçildi.
0: Kazım önce bayırken dedi ki, ya arkadaşlar dedi, eğer Kemal bir şey söylüyorsa ona dedi inanmak zorundayız dedi. Hem futbol bilgisi, hem gazeteciliği, hem kulüp eskiliği filan, bir sürü faktörü
2: sayılan,
0: aileden gelen
2: Fenerbahçelilik falan.
0: Ve grup tamam destekleme kararı aldı. Fakat o anda gruba Ömer Çavuşoğlu kızdı. Ben bu grubu terk ediyorum dedi ve başkanlığa adaylığını koydu. Bak bunu bilir misiniz? Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ve Ömer Çavuşoğlu'dur orada çekişen.
2: Öyle mi?
0: Tabii, Ömer Çavuşoğlu'na da 155 oy çıktı yanlış aklımda kalmadıysa. Terk etti gitti. Ben dedi karşıyım dedi arkadaş dedi bu kişiye dedi. Ben de dedi başkanlığa adaylığımı koyuyorum o zaman. 155'te oy aldı.
1: O grubun oy potansiyeli neydi o zaman?
0: 1000'in üstünde.
1: Peki Kevan
0: yani
1: abi.
0: Şöyle, bir Kadıköy grubu o gün işte Ömer Çavuşoğlu firesi ötesinde Sayın Yıldırım'ı desteklemese Fenerbahçe tarihinde öyle biri olmayacak.
1: Peki Sayın Başkan şunu dönem dönem söyledi, ben hatırlıyorum. İşte Fenerbahçe'yi bu grupların elinden kurtardık. Yönetimlerin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi hakimiyet kurmaya çalışıyorlardı. Bu benim kulağıma mesela olumlu bir ifade olarak geldi. Şimdi farklı bir şey oldu diyorsunuz. Yine aynı sonuca gitti ama. Öyle mi?
0: Yani. He. Şimdi ne durum ne? Hadi o zaman gruplar vardı. Şimdi ne var? Aynı şey. O zaman gruplar vardı. Şimdi şahıs var.
1: Anladım.
0: Değişen bir şey yok. Ama şöyle söyleyeyim. Benim ilk çekişmem diyeyim, itirazım diyeyim, Ortega transferinde oldu.
2: İstememişsiniz siz o transferin yanlış olduğunu.
0: Ben
2: istedim
0: şunu dedim. Dedim ki Ortega büyük klas, büyük yıldız, fakat arızalı bir beyni var.
1: Ki çıktı ortaya, bayağı
0: İddiaya
1: da bir
0: girerim.
1: Zarar çıktı
0: en
1: ortaya.
0: En fazla 2,5-3 aydan fazla burada dedim kalmaz, kaçar. Nereden çıkartıyorsun dedi. Valencia var. Parma
1: peki,
0: var.
1: Biliyorum, konuştuk burada da
0: ve
1: onu.
0: Ve zarar $11 milyon.
1: Yani bana olan kızgınlığından Fenerbahçe'yi de hedef alıyor der başkan.
0: Hayır, hayır, ben şöyle, ben Fenerbahçe'yi niye hedef alayım? Ben Aziz Bey'in yanlışlarını dile getiriyorum.

0: Yani
1: ve ona söyleyince de Fenerbahçe'yi söylemiş gibi oluyor diyorsunuz.
0: 11 milyon dolar kimden alacağız abi bu parayı? 11 o zamanın parasıyla 2001. 15 anladım. Sene evvelinin 10 milyon doları.
1: Aslında bu konuyu konuşmaya başlarsak
0: yani zararları bir koyarsak alt alta üst üste. Bak, tabii mesela neydi o Roman Santrfor?
1: Hangisi acaba söylüyorsun abi?
0: Şeyin zamanından kalma. Sayın Ali Şen'in zamanından kalma. Neydi Roman Santrfor?
1: Roman mı Bulgar mı?
0: Roman.
2: Kim geldi o ki? O dönemde Konstantinov geldi. Ondan şimdi, önce Şastnik bu tarafta geldi.
0: Neydi adamın adı ya?
2: Roman. Hatırlayamadım abi.
0: Mesela şimdi burada özel bir program yapmak lazım. 6 saat falan.
1: Başlı başına. Ha. Çünkü bana, o az önce sözünü ettiğimiz transferlere girecek süremiz kalmayacak böyle olunca.
0: Çünkü bana transfer etti ya.
1: Bir 10 dakikamız kaldı herhalde. Yok, arkadaşlar,
0: neyse. Bana telefon etti. Dedi ki böyle dedi. İşte atıyorum şimdi 4 milyon dolar veriyorlar bunun bonservisine. Ne yapacağım ben dedi. Hemen sat dedim.
1: Bir dergiden ya, nerelere geldi?
0: Ha yani ben tamamen tarihe de geçmiş olan yanlışlara karşıyım.
1: Yoksa benim, ama yaptığı doğrulara da herhalde şöyle, hakkını teslim ettiğiniz noktalar var.
0: Şimdi şöyle, ben bir soru soracağım. Real Madrid biliyorsun değil mi? Hı-hı. Barcelona biliyorsun. Manchester City, hı-hı, Manchester United, Bayern Münih. Çok baba 6-7 taneyi sayabiliriz. Hı-hı. Siz hiç Madrid'de veya İspanya'nın herhangi bir şehrinde Real Madrid kafesi, lokantası biliyor musunuz? Kulübün.
1: Kulübe ait yok.
0: Bilmiyorsunuz değil mi? Bayern'le ilgili bir.
1: Hani taraftarların o noktaya getirdiği yerler var. Ama ya da üyelerin takipte devam ettiği yerler var ama bildiğim kadarıyla yok. Belki de biz bilmiyoruz.
0: Bakın. Fenerbahçe üyelerine Türkiye'nin 81 mi oldu? 81 vilayette yemek yedirip eğlendiren bir kulüp değildir. Fenerbahçe spor kulübüdür.
1: Niye o kötülük var bunda?
0: Yani şimdi tabii ben bir şey diyemiyorum. Hmm. Ama bir gün olur da bir toptan ama, hı hı, değişim olursa Allah da bize emir verirse o zaman çıkıp konuşuruz.
1: Anladım.
0: Anlatabiliyor
1: muyum? Tamam, bir vakit olursa bunu daha yani, eline boyuna yani dergiden çıktı bir araya 5 dakika sıkıştıracağız bu hatırayı dedik. Şimdi İş mesela, uzadı. Tabi, başlı başına bir konu yapalım.
0: Tabii başlı başına program yapmak lazım.
1: Tamam, başlı başına bir konu yapalım. Yani, şeyleri atlamayalım.
0: Yani bu Guiza'nın transferinde Uruguay'da bir İkincilik kulübüne niye 5 milyon 350 bin euro verdiniz? İspanya'dan tamam, aldığınız
1: anlaşıldı. Onu. Yani, o zaman biz bunu ayrı yani, bir o benim o.
0: Yoksa benim şahsi
1: yapalım.
0: Niye benim yani malıma mülküme göz konulmuyor. Zaten bir şey yok da pek. Yani bir şey yok ama söz konusu spor ve ülke sporu olduğu zaman bütün olarak düşündüğümüzü ve bunun en önemli 3 unsurundan biri olan Fenerbahçe olunca bir de mesleğimiz var gazeteci. Ben çıkar konuşur yazarım.
1: Anladım. Peki Beşiktaş Galatasaray rekabetinde 4 önemli isim çıkardık transferlerde ön plana çıkan. Ahmet Berman, Recep Adanır, Suat Mamat ve daha yakın tarihli izleyicilerimizin hatırlayacağı bir bölümünün belki Ayhan Akman.
0: Evet. Ya ben bu isimleri niye çok bir sürü var. Hem Beşiktaş'ta hem de Galatasaray'da oynayan da. Şimdi bu meşhur Kambur Ahmet lakabı. İki beki de oynayabilen
1: Ahmet Berman.
0: Evet bak Süreyya Tatar, Basri, Mustafa, Coşkun, kaleci Selahattin var burada. Ha şimdi bak bu Fenerbahçeli Ahmet Berman gördün mü? Al bak geriye
1: bir geriye
0: aslında.
1: Gelelim mi çocuklar?
0: Bir geriye gelin bu milli takım.
1: O hani siyah koyu renk formalı olan.
0: Bir geriye. Bak şimdi Ahmet Berman Fenerbahçe'de oynamadı. Ama Ahmet Berman Fenerbahçe'de oynadı. O ne demek diye ne soracak demek, olursan. Evet. Şimdi Beşiktaş'tan bak takıma bak Basri, Seraç, Selahattin, Akgün, Şirzat, Puşkas Ergun, Orhan, Kambur Ahmet, Arnavut Niyazi, Naci, Deli Turan. Şimdi ve Beşiktaş'tan Ahmet Berman ayrılıyor. Önce Fenerbahçe talip oldu.
1: Evet.
0: Ve tahta tribününün stada Ahmet'i getirdiler. Ahmet bu özel maçta Fenerbahçe formasını giydi. Aha da orada işte.
1: Bu Fenerbahçe forması mı abi?
0: Tabii Arnavut Niyazi ile

0: oranın arasında duruyor.
1: Enteresan bir formaymış.
0: Evet, enteresan forma. Ve
1: sene kaç aşağı yukarı?
0: İşte 50'li
1: yıllar.
0: Tabii 50'li yıllar tabii. Ve dediler ki Ahmet Berman Fenerli oluyor falan. İşte çıktı, hazırlık maçında oynadı. Özel maç bak bu. Arkadan ne olduysa oldu. Ahmet Berman Fener'de oynamaktan vazgeçti, gitti Galatasaray'a.
1: Resmi maç oynamadı Fener'de.
0: Hayır, resmi maç ama bu özel maçı oynadı.
1: Bu özel bunu maçta forma
0: kim
1: giydi.
0: Teşekkür ediyorum. Ya şuradaki oyunculara bak ya. Akgün sağ. Arada bir rastlaşırız. Naci abi biraz hasta. Arnavut Niyazi sağ. Ahmet öldü. Orhan'dan, o Karagümrük'ten geldi. Puşkas Ergun sağ. Şirzat öldü. Selahattin öldü. Seraç öldü. Basri abi zaten öldü. Deli Turan. Yani ve oynamadan Galatasaray'a, yani resmi müsabaka evet, oynamadan, imzasını atmadan Galatasaray'a gitti Ahmet Berman. İki beki de bu kadar kaliteli oynayan az oyuncu seyrettim ben. Hatta bir aralık orta sahada bile, yani sol haf eskilerinde orada bile sol oynadı. Haf. Ahmet Berman'ın okuması yazması çok azdı. Bir de öyle bir özelliği vardı. Fakat o kadar saf bir insan ki bu kadar safını dünyada az bulursun. Ve burada milli takımda yine. Bak bu da Mikro Mustafa'nın ilk maçıdır. Yeni vefat etti Fenerli, bak Basri omuzunun bir tarafında evet, kamburanı.
1: En solda oturan.
0: Evet, Mikro
1: değil mi?
0: Mustafa evet. Bu Metin Özcan.
1: Ufak tefek diye mi Mikro Mustafa?
0: Tabii Mikro şu kadar ya. Ama eker biçer 1.92 kafasından top alırdı sıçradığı zaman. Allah rahmet eylesin. Bak Baba Lefter takım kaptanı Can Bartu, o İsmail, Mustafa, Hilmi, burada Naci, takıma bak abi. Ya şimdi ben sana, ya şimdi şöyle, Mustafa Ertan çok vazife oyuncusuydu. Yani bugün hani diyoruz ya görev adamı. Ama abi diğerlerine bakıyorsun, ya yok be.
1: Yine az önceki sohbetin
0: abi yok be, şu Metin gibi topa vuran bir tane, Lefter gibi, Can gibi peki, bir tane pas atıp çalım atan var mı abi? Naci gibi bir tane, Basri gibi bir tane adamın var mı abi?
1: Peki hızlanın diyor arkadaşlar. Hızlanın. Recep Adanır.
0: Baba Recep, tabi Baba Recep Beşiktaş'ın tarihine mal olmuş bir adam. Yani oralardan Baba Recep olmuş çıkmış bir adam. Baba Recep bir aralık işte Galatasaray'la Beşiktaş'la kulübüyle, bak bu da mesela Beşiktaş takımı. Bak Kambur Ahmet burada görüyor musun? En solda.
1: Evet.
0: Coşkun yanında. Nazmi. Kaleci Bülent o. Vedi abi, doktor. Bayağı eski bir takım ha. Recep, Ali İhsan, Nusret. Takıma bak abi. Neyse. Beşiktaş'la arasına bir soğukluk girdi. Ve Galatasaray'a gitti Baba Recep. Çünkü futbolunda büyük olay oldu.
1: Recep Adanır.
0: Evet, simge bir adam. Beşiktaş'ta simge bir adam. Yani ben sana söyleyeyim mi?
1: Sonra ne kadar oynadı Galatasaray'da?
0: Baba Hakkı'dan sonra Baba Recep ha. Yani gitti 3 sene falan oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Galatasaray'a, hatta dediler Galatasaray'a falan. Hiç unutmam. Metin Oktay İtalya'ya gitti ya transfer.
1: Evet.
0: Döndü, yapamadı orada Metin. Duygusal adamdı.
1: Evet.
0: Yapamadı, Metin döndü ve Metin'in gittiği Palermo geldi Beşiktaş'ta, bu anı adına bir maç oynadılar. Hı-hı. Özel maç. Baba Recep o gün Beşiktaş'ta Galatasaray'da oynayan adam Palermo'ya karşı. Bir top oynadı abi. Bir de gol attı, hiç unutmuyorum. 2-1 yendilerdi İtalyan takımını. Hatta İtalyan'a dediler ki bu kim ya?
1: Biz bunu da alsaymışız.
0: Bu kim ya? Ama Baba Recep bırakmak üzereydi topu.
1: Kemal abi son 1,5 dakikanız
0: sen
1: diyor arkadaşlar.
0: Hızlı geçelim. Ayhan Akman.
1: Evet.
0: Ayhan Akman. Tabii şöyle söyleyeyim, Ayhan hiç darılmasın herhalde, kendi de kabul eder.
1: Valla 28 milyona falan gelmiş
0: şöyle,
1: değil mi?
0: Ayhan Akman, dolara. Ah bir dahaki programda Ayhan Akman'ın transfer hikayesini bana anlattırsana.
1: Anlatayım. Ha. Evet, Ayhan Akman'ı
0: anlattırsana
1: bir dahaki
0: bana
1: programa bak, Ayhan Akman'ın, az sonra yapalım.
0: Ayhan Akman'ın transfer hikayesinde Kadir İnanır kulakları çınlasın. Yeğeni Ali'nin ne işi var diyeceksin şimdi. Neler anlatacağım sana.
1: Tamam.
0: Ve bunu da söyleyeyim. Bunu açarız tabii.
1: Tamam, açarız.
0: Süleyman Seba'nın Beşiktaş'taki başkanlığının bitişinin bir numaralı sebebi Ayhan'ın transferidir.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Evet. Vaktimiz kalmadı. Gelecek
1: bizim,
0: programda.
1: Bizim program da arkası yarın tadında olmaya başladı Kemal abi.
0: Anlatacağım onların hepsini.
1: Çok kısa Suat Mamat'a da bir
0: Suat
1: cümle.
0: Suat Mamat da Galatasaray takımı Beşiktaş'ı yendi. Şampiyon oldu. Herkes İnönü'de şeref turu atıyor. Suat Mamat gibi bir efsane, hadi bana eyvallah dedi.

0: koridordan, tünelden içeri girdi ve Galatasaray'dan gitti. Evet abi. Gündüz abiyle falan bir kırgınlıklar oldu. Sonra geldi Beşiktaş'a.
1: Çok enteresan.
0: Yani onu da biraz açarız. Şimdi açarız. Vaktimiz kalmadı.
2: Peki arkası önümüzdeki programı tabii, diyelim o tabii, zaman. Ağzına sağlık Kemal abi. Çok teşekkürler değerli izleyenler. Bir zamanlar futbol demeye devam edeceğiz. Perşembe akşamları ve tekrarında pazar öğlenleri birlikte oluyoruz sizlerle. Bekleriz efendim.

0: Spor Radyo.
1: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Trendyol Süper Lig'de son hafta maçları oynanıyor. Programa birlikte bakalım. Dün oynanan mücadelede Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Bugün 17'de Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Korendon Alanyaspor, 20'de Samsunspor Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir maçları oynanacak. Pazar 17'de Kayserispor Tumosan Konyaspor, 20'de Kasımpaşa Galatasaray Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği, Fenerbahçe İKS Eyüpspor ve Sapkom Antalyaspor Kocaelispor maçları oynanacak. Üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray dün stadında taraftarıyla kupasını kaldırdı.
2: Galatasaray 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüse binerek stadyuma hareket etti. Futbolcular yolculuk boyunca taraftarın oluşturduğu kortejle karşılıklı tezahüratlar yaptı. Yunus Akgün ve Lucas Torreira üstü açık otobüste Mauro Icardi'ye "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Stadyuma ulaşan Galatasaray kafilesini Rams Park'ta bulunan coşkulu taraftar karşıladı. DJ, senfoni ve ışık performansıyla yükselen atmosfer sonrası drone show kısmına geçildi.

Sasha Boye sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak desteğini gösterdi. Fransız futbolcuya sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla eşlik etti. Öte yandan Lucas Torreira platforma gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Üst üste dördüncü toplam

0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğun camianın birlikteliğinin eseri olduğunu söyledi.
1: 26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadımızdaydık. Çok güzel bir kutlama gerçekleşti. Taraftarımız da oradaydı. Stad tıklım tıklımdı. Çok güzel bir havada, çok güzel bir atmosferde 26. şampiyonluğu ve 4 sene üst üste şampiyon olmanın keyfini çıkardık. Ben buradan bütün camiaya kutlu olsun diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmenin, sevgi ikliminin eseridir. Galatasaraylılara kutlu olsun. Doya doya kutlasınlar bu 26. şampiyonluğu. Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi. Dolayısıyla kendisiyle bir görüşeceğiz. Yani. Bilmiyorum, gelmediler. Gelmediler. Ne demem istiyorsun?
2: Alışık olmadığınız
1: gibi. Neyse. Efendim? Bekledik, gelmediler.
3: Başka Torreira da durum nedir peki? Kalacak mı, gidecek mi?
1: Torreira bizim oyuncumuz. Niye gitsin ya? Yani? 27 hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezonda ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu gene önce stadımızda kutlayacağız. Sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Dolayısıyla bugün şimdi buradayız 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz. Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimizle şimdi paylaşacağız mutluluğumuzu.
0: Yeni sezonda geçerli olacak 10+4 yabancı kuralına göre kadro planlamasına başlayan Galatasaray yönetimi Gabriel Sara için tekliflere açık. Brezilyalı yıldızın bonservisi ise 35 milyon euro.
4: Futbol Federasyonu yeni sezonda yabancı sınırının 10+4 şeklinde olacağını açıkladı. Galatasaray bu kurala göre planlama yapmaya başladı. Singo, Sanchez, Jakobs, Şalai, Lemina, Torreira, Sara, Sané ve Osimhen'in sözleşmeleri devam ediyor. Ve Icardi kalırsa 10 yabancı kontenjanı dolacak.
5: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla!
4: Mevcut kadroda sadece 2007 doğumlu Niyaga artı 4'ü uygun kriteri taşıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayan Galatasaray'ın 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek. Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya milli takımına seçilerek taçlandıran Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısı teklifleri açık. Brezilyalı yıldızla Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Everton'ın ilgilendiği ifade ediliyor. Sara için 35 milyon euro bonservis belirleyen Galatasaraylı idareciler bu seviyelerde teklif gelmesi durumunda transfere onay vermeyi planlıyor. Gabriel Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması düşünülüyor. Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper, yeni yabancı kuralıyla birlikte daha da kıymete bindi. Galatasaray yönetimi astronomik bir teklif gelmediği sürece milli yıldızı satmayacak.
5: Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Barış Alper Yılmaz!
0: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 18. dakikasında ev sahibi ekip Ali Sov'un golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Ali Sov bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Siyah beyazlılar 55. dakika

0: Dakikada Jota Silva'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 62. dakikada Václav Černý ile 2-2 beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Beşiktaş bu maçla ligi 60 puanda, Recep Uçar'ın öğrencileri ise 41 puanla tamamladı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörlerin basın toplantısını izleyelim.
1: Ligin son maçı, tabii hedefsiz bir maç iki taraf için de. İlk yarıda bizim çocuklar çok ortada yoktu. Çok kötü bir maç oynadık ilk yarı. Mental bir durumdan uzak, maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. 3 tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele ettiler. 2-2'lik bir skor. Ama yani ben güzel maç oldu diyebilirim. Konya maçından sonra bizim için sezon bitti. Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular, tabii taraftar protestosu, tepkiler, şeyler, çocuklar çok, genç çocukları bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında, taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim ben. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman, özellikle büyük camiada çalışıyorsan, sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Onu söyleyeyim öncelikle. Beklenmedik bir durum. Son bölümde Konya maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca, ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz. Ama hayat devam ediyor. Şu anda devam edip etmeyeceğimizle ilgili bir görüşme yapmadık başkan ve yönetimle. Onu söyleyeyim. 3-4 gün içinde tabii bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum bu konularla ilgili bugün itibariyle. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz.
2: Sezonun son maçını oynadık. En önemlisi kazasız belasız, yani sakat vermeden iyi bir maç oldu. Onu düşünüyorum. Hedefimiz de burada evimizde mutlaka kazanmamız arzumuz zaten vardı, gözüküyordu. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımımız vardı. Kazanmaya ve taraftarımızı mutlu etmeye. Bugün son maçımız 5'te 5 yapan evimizde 5'te 5 galibiyetle 6.'yı kovalıyorduk. Maalesef o olamadı. Ama ilk önce şeyi söylemem gerekiyor. Sezonu, yani 90. dakikada attığımız gol 88. miydi? 89. dakikada attığımız golün iptali. Ona harbiden, yani ben şaşırdım. O hakem nasıl onu iptal etti, o golü. Yani Beşiktaş'ın oyuncuların yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı, yani bu gol nasıl iptal olur diye. Yani gerçekten çocuklar bugün emeğini karşılığını alamadı diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini 22 Mayıs'ta açıklayacağını belirtti. Yıldırım, gelecek sezon şampiyon olamazsak Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler

0: bekliyor dedi.
1: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik, yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek Fenerbahçeli olursan Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok, 20 sene, 30, 40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor, bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım, hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım. Ben böyle bir dert, 2018'de seçilemedi, gitti, onun için geliyor, başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongre üyeleri o karar verdiler, saygılıyız, bitti. Ama Fenerbahçe, bakın 8 sene oldu ben ayrılalı, 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar, şampiyon oldunuz mu? 60 puan, şampiyon bitti. Öyle yani, şunları yaptık, şöyle yaptık, sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız, inanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda. Şimdi para şöyle, para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var, oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu, ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerden inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız, söyleriz sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
2: Biz mevzuz başlayalım.
0: Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Muçi, Mustafa ve Ozan gibi oyuncular çıkışa geçerken genç futbolcular da değerlerine değer kattı.
3: Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin ortaya koyduğu başarı dikkat çekiyor. Kadrosundaki birçok ismin çıkışa geçmesini sağlayan ve kariyerine değer katan Tekke bu çalışmalarının karşılığını alıyor.
4: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol!
3: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ernest Muçi Tekke'yle 15 gol 9 asiste geldi. Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Benzer şekilde Fenerbahçe'den ayrılan Ozan Tufan Trabzonspor'da Fatih Tekke'yle hayat buldu. Yakaladığı çıkışla milli takım yolunda önemli adaylardan oldu. Gaziantep'ten gelen Mustafa Eski Ellaç da Bordo Mavili takımda önemli bir joker oldu.
5: Ernest Muçi, Mustafa Eskellaç önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa gol!
3: Fatih Tekke genç oyuncularına

0: değer kattı. 19 yaşındaki Christo Lai ve 22 yaşındaki Felipe Augusto performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.
1: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
0: Çok güvendiği 24 yaşındaki Boşuari ve ara transferde gelen 22 yaşındaki Chibuke Vivu ise potansiyellerini göstermeye başladı. Yaşadığı sakatlığa kadar Trabzonspor'un vazgeçilmez isimlerinden olan Arseni Batagov, Fatih Tekke ile çıkışa geçen bir başka isim oldu. 24 yaşındaki Ukraynalı stoper performansıyla Avrupa'nın önemli liglerinden birçok takımın transfer listesine girdi. Teknik direktör Fatih Tekke kadrosundaki bir diğer genç yıldız Wagner Pinya'yı kazanmasını bildi. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon tüm resmi maçlar baz alındığında 8 asist yaptı. Başarılı teknik adam kadrosunda yer alan deneyimli isimlerden de yüksek seviyede fayda almayı bildi.
2: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız ve ilk olarak Fotomaç gazetesine bakacağız. Fotomaç manşette işte aslan dillere destan manşeti atılmış bugün. Uzay takımı Galatasaray 26. şampiyonluğunu binbir gece masalları gibi kutladı. Rams Park'ta yer gök inledi diyor haber. Aslan olağanüstü bir kutlamaya imza attı. Ortaya destansı görüntüler çıktı. İstanbul sarı kırmızıya büründü. Yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çekildi ifadesini görüyoruz değerli izleyenler. Fanatik ana sayfayla devam edelim. İşte cimbom, işte şampiyon manşetini görüyoruz burada da. Yine dün Rams Park'ta yapılan şampiyonluk kutlamalarının detayları paylaşılmış. Aslan Lig'deki 26. şampiyonluğunu yine görkemli bir şekilde kutladı. Galatasaray Lisesi'nden başlayan otobüs turuna stada kadar binlerce taraftar eşlik etti. Oyuncular Rams Park'ta kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkarken muhteşem gece kupa töreni ve şampiyonluk marşlarıyla sona erdi deniyor. Onun dışında sayfanın altında şampiyonluk için adayım, Safi'nin adayı Maldini, Muçi için kıran kırana ve kartalın çilesi bitti gibi başlıklar dikkat çekiyor. Ayrıntılarına bakacağız. Sabah gazetesiyle devam edelim. Burada da şampiyon tacını taktı başlığını görüyoruz. Mehmet Özcan şampiyonluk öyküsünü kaleme almış. Kupa futbolcuların ellerinde yükselince stattaki coşku da zirve yaptı deniyor. Torreira'nın gözyaşları, Icardi'nin geceye damga vurması, hedef 5'te 5 gibi başlıklarda yine sabah gazetesinde de bugün öne çıkıyor diyelim. Ve Takvim gazetesinin 17. sayfasıyla devam edeceğiz. Pina'ya hücum başlığını görüyoruz. Bordo Mavililer'de başarılı maçlar çıkaran 23 yaşındaki sağ bek Wagner Pina, Fulham, Leverkusen ve Braga'nın transfer listesinde yönetim Dünya Kupası sonrası teklifleri değerlendirecek denmiş. Başkan olmaya değil şampiyon olmaya geliyorum başlığını da yine görüyoruz. Aziz Yıldırım, başkan olmak için değil şampiyon olmak için geliyorum. 2026-27'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor dedi. Safi'den Maldini bombası başlığını da yine görmek mümkün bu sayfada. Hürriyet'e de bakalım hemen. Şampiyon Aslan'dan 4x4'lük kutlama. Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluk kupasına dün Rams Park'ta düzenlenen muhteşem bir törenle kavuştu. Yine törenden detaylar görüyoruz değerli izleyenler. Mauro Icardi çıkınca stat adeta alev aldı ifadesi bugün Hürriyet gazetesinde de kullanılmış. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde bakacağız. Akışımıza şimdi geri dönelim. Trendyol Süper Lig'den düşecek 3. takım son hafta belli olacak. Düşmeme mücadelesi veren 4 takımın olasılıklarına şimdi gelin yakından bakalım.
3: Süper Lig'de 34. hafta ligde kalma yarışının heyecanına sahne olacak.
4: Niang cezalanın içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang

0: Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor son haftaya düşme ihtimaliyle giriyor. Puan olarak en gerideki takım Antalyaspor. Akdeniz ekibi haftaya 16. sırada 29 puanla girecek. Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde kalmak için kazanmak zorunda. Safuri yerden oynadı. Johan boli vurdu topağalarda. Kırmızı beyazlılar kazandığı takdirde Gençlerbirliği'nin kazanamadığı veya Kasımpaşa ile Eyüpspor'un mağlup olduğu senaryolarda ligde kalacak. Rakiplerine karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Antalyaspor, ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinin hepsinde avantajlı pozisyonda. Eğer sezon bittiğinde dört takım da aynı puanda yer alırsa ligden düşen ekip Kasımpaşa olacak. Üçlü averaj ihtimali ise biraz daha karmaşık. Üç ihtimalin söz konusu olduğu üçlü averaj senaryolarının ikisinde Eyüpspor, birinde ise Kasımpaşa ligden düşecek. Antalyaspor'un kazandığı, Gençlerbirliği'nin puan aldığı senaryoda Eyüpspor kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Eflatun Sarılılar son hafta puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yola devam edecek. Bu durumda Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nin oluşturacağı üçlü averajdaysa Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Eyüpspor'sa girdiği tüm üçlü averajlar durumunda lige veda edecek. Ligin son haftasında Antalyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Eyüpspor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak.
1: Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur rövanş maçında Arca Çorum Futbol Kulübü sahasında Sipey Bodrum Futbol Kulübü'nü uzatmalarda 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Trendyol 1. Lig yükselme playoff 2. turunda 1-0'ın rövanşında Arca Çorum Futbol Kulübü evinde Sipey Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Çorum Şehir Stadyumunda oynanan mücadelede normal sürede rakibini 1-0 mağlup eden Çorum Futbol Kulübü ilk maçın skorunu dengeledi ve karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Uzatma bölümünde baskısını sürdüren Çorum 99. dakikada Samudio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Çorum Futbol Kulübü toplamda 2-1'lik skorla adını playoff finaline yazdırdı. Bu sonucun ardından Çorum Futbol Kulübü Süper Lig bileti için finalde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Finali kazanan takım gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde edecek. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak. Nesine 3. Lig Playoff finalinin ilk maçında Çorlu Spor 1947 ile Malatya Yeşil Yurt Spor karşı karşıya gelecek. Nesine 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen ilk takım belli oluyor. 3. Lig Playoff'un 1. 2. grup finalinde Çorlu Spor 1947 ile Malatya Yeşil Yurt Spor Ankara'da karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 17'de başlayacak. Nesine 3. Lig 1. grup ekibi Çorlu Spor 1947 ilk turda Bursa Yıldırım Spor'u, 2. turda da Küçükçekmece Sinop Spor'u eleyerek adını finale yazdırdı. 3. Lig 2. grup temsilcisi Malatya Yeşil Yurt Spor ise önce Silifke Belediye Spor'u, daha sonra da Erciyes 38 futbolu saf dışı bıraktı. Kazanan takım Nesine 2. lige yükselme başarısı gösterecek. Playoff'un 3. 4. grup finalinde de pazar günü Ayvalık Gücü Belediyespor'la 52 Ordu Spor Futbol Kulübü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
2: Yaz transfer döneminde boşa çıkacak yıldızlardan Bernardo Silva geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız seçiminde ailesini düşüneceğini ve rekabetçi seviyeye dikkat edeceğini söyledi.
3: Avrupa futbolunun en fonksiyonel isimlerinden Bernardo Silva bu yaz Manchester City'den ayrılacak. Boşa çıkacak yıldız futbolcu şimdiden birçok büyük kulübün radarına girmiş durumda. 31 yaşındaki orta saha geleceği ve yapacağı seçimle ilgili ilk kez net açıklamalarda bulundu. Kararını Dünya Kupası başlamadan vermek istediğini belirten Bernardo Silva, "Hala rekabetçi hissettirecek, en üst seviyede oynayabileceğim ve ailemin mutlu olacağı bir yer bulmak istiyorum. Kızım 3 yaşına giriyor ve

0: eşim yeniden hamile. Yani Ekim ayında ikinci çocuğumuz olacak. Aklımda bir fikir ve bir tercih var ama ne olacağını göreceğiz ifadelerini kullandı. Manchester City'de 9. sezonunu geçiren ve 6 lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan tecrübeli futbolcu bu sezon mavi beyazlılarla 50 maçta forma giydi ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. Bernardo Silva'nın aynı zamanda Haziran ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'in en önemli kozlarından olması bekleniyor.
1: Kylian Mbappe ile Real Madrid taraftarı arasındaki gerilim tırmanıyor değerli izleyenler. Real Oviedo karşısında oyuna girerken yoğun protestoya maruz kalan Fransız yıldız aldığı tepkilerle ilgili açıklama yaptı.
2: Real Madrid'de kriz devam ediyor. Eflatun beyazlılar olaylı geçen haftaların ardından ilk kez taraftarı önüne çıktı. Real Oviedo karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan Real Madrid'de geceye damga vuran olay Kylian Mbappe'nin protesto edilmesi oldu. Fransız yıldız sahaya çıktığı andan itibaren yoğun bir şekilde ıslıklandı. Maçın bitimiyle Mbappe tüm bu olayların ardından ilk kez mikrofonların karşısına çıktı. Mbappe tatile çıkması üzerine sorulan soruya, "İtalya'da olmak için kulüpten izin aldım. Ayrıca İspanya'dan ayrılan tek oyuncu da ben değilim. Kimse İtalya'da ne yaptığımı bilmiyor. Kendimi nasıl tedavi ettiğimi bilmiyor. Tek hatam bu sezon takımımla şampiyonluklar kazanamamak" yanıtını verdi. Taraftarın gösterdiği tepkiler üzerine gelen soruya ise, "Kazanmadığımız zaman insanların yuhalamak için oyuncu seçmesi normal. Dünyadaki her kulüpte böyle şeyler oluyor. Bu özel bir durum değil, bunu kabul etmeliyiz" dedi. Yıldız forvetin maç sonundaki en çarpıcı yorumuysa ilk 11'de yer almaması üzerine oldu. Alvaro Arbeloa'ya sitem eden Mbappe, "Neden ilk 11'de başlamadığımı bilmiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Ancak teknik adam bana takımdaki 4. forvet olduğumu söyledi. Ona saygı duymak zorundayım" açıklamasını yaptı. Maç sonunda oyuncusunun açıklamasına yanıt veren Arbeloa ise, "Böyle bir şey söylemedim. Sanırım beni yanlış anladı. Zaten elimde 4 forvet bile yok. Keşke olsaydı. Sonuç olarak Real Madrid'in teknik direktörü benim. İsimleri ne olursa olsun kimin oynayacağına yalnızca ben karar veririm" sözleriyle kendisini savundu. Fransız yıldızın sakatlığı dolayısıyla forma giymediği dönemde kız arkadaşıyla tatile çıkması İspanyol basını tarafından tartışılmıştı. Ardından takım içinde kavgaların yaşandığı gün tesislerden gülerek ayrılan 27 yaşındaki forvete taraftarın tepkisi çığ gibi büyüdü. Real Madrid taraftarları Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için 40 milyon imza topladı. Bu sezon 42 maçta 41 gol, 7 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu bu performansa rağmen tepkilerden kurtulamadı.
1: La Liga'da son haftalar örneği az bulunacak bir kümede kalma rekabetine sahne olacak. Tam 12 takım La Liga'da kalmak için mücadele ediyor.
0: La Liga'da şampiyon belli olsa da düşme hattındaki yarış büyük heyecana sahne olacak. Bitime 2 hafta kala 12 takım kümede kalma mücadelesi veriyor. Orta sıralarla küme düşme hattı arasında puan farkının birbirine yakın olması az rastlanan bir rekabeti beraberinde getiriyor. Ligin 8.si ile 19.su arasında sadece 6 puan fark bulunuyor. 45 puanla 8. sırada yer alan ve Copa del Rey'i kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Real Sociedad, matematiksel olarak küme düşme tehlikesini henüz atlatamadı. Ligin 9. sırasındaki Athletic Bilbao ve 10. Rayo Vallecano 44'er puana sahipken 11. Valencia ile 12. Sevilla 43'er puan topladı. Sıralamada 13. Osasuna ve 14. Espanyol 42'şer, 15. Girona ile 16. Alaves 40'ar puana ulaştı. 17. Elche, 18. Real Mallorca ve 19. Levante ise 39'ar puanla düşme potasına en yakın ekipler arasında yer alıyor. Sadece Real Oviedo'nun ligden düşmesi kesinleşti. İspanya'da alt lige düşecek son iki takımsa kalan iki haftada belli olacak.

0: La Liga'nın 37. haftasında tüm maçlar pazar günü oynanacak. Sadece bu maçlardan Barcelona-Real Betis mücadelesi 22.15'te başlayacak. Diğer karşılaşmaların başlangıç saati ise 20. La Liga'da 37. hafta maçlarının programı şöyle. Atletik Bilbao-Celta Vigo, Real Oviedo-Alaves, Real Sociedad-Valencia, Atletico Madrid-Girona, Elche-Hetafe, Osasuna-Espanyol, Rayo Vallecano-Villarreal, Sevilla-Real Madrid, Levante-Real Mallorca, Barcelona-Real Betis.
1: Fenerbahçe-Beko Euroleague Final Four'u öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde Medya Günü etkinliği gerçekleştirdi.
2: 3 sene üst üste oldu sanıyorum. Son 11 senede 8. kez oldu. Bu Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin gerçekten Türk sporunda öncülük yaptığının bence en net göstergesi. Bu bakımdan tekrardan Final Four'da olduğumuz için çok mutluyuz, gururluyuz. Bütün ekibe sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür etmek istiyorum.
3: And let's see if we can go over there and do a good job.
4: Tabii ki heyecanlı ve mutluyuz. Şu an önümüzde takımımızı en iyi şekilde hazırlayarak oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak olacak. Kesinlikle birinci sırada bitirmiş sezonu ve büyük favori olan bir takımla oynayacağız. Biz kendi adımıza doğru mantaliteyle fiziksel olarak hazır olmayı hedefleyeceğiz ve bunu yapabildiğimiz zaman herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. Ama Olympiakos'un da aynen bu şekilde düşündüğünden eminim. Açıkçası atmosferin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Final Four'un birinci kuralı oraya gittiğinizde atmosferden, otelden, medyadan, tüm detaylardan etkilenmemek ve dikkatinizi koruyarak fiziksel olarak orada en iyi seviyede olmanıza çalışmak, olmanızı sağlamak olacak. Kesinlikle çok zor bir Final Four olacak zaten her zaman olduğu gibi.
5: Gerçekten kulüp olarak, basketbol şubesi olarak büyük başarı imza attık ama tabii ki daha işimiz bitmedi. Oraya gidip kupayı da kazanmak istiyoruz. Ama en önemlisi buradan en iyi şekilde, en hazır şekilde oraya gitmek ve ilk maçımız olan Olympiakos'a karşı iyi bir maç sergileyip inşallah finale kalıp da buraya tekrardan müzemize kupayı tekrar getirmek çok istiyoruz. İnşallah bize nasip olur.
6: Go all the way as we are trying to do all season long.
4: Kesinlikle koçun da söylediği gibi aslında büyük bir sonuca ulaştık ama bununla yetinmemeliyiz. Yapacağımız, yapmamız gereken daha fazla, daha çok şey var. Şimdi en iyi şekilde hazırlanmalıyız ve bütün sezon boyunca hedeflediğimiz şeyin peşinden koşmalıyız.
7: To go to the Final Four in December, getting suits fitted for this moment, it's an expectation and it's two games that we need to win.
4: Aslında bütün sezon beklenti, amacımız Final Four'a ulaşmaktı, Atina'ya ulaşmaktı. Bu kulüpte beklentiler bu şekilde, hazırlıklar buna göre yapılıyor. Takım elbiseler Aralık ayında hazırlanıyor. Biz de bu noktaya ulaştık. Şimdi önümüzde hedefimiz ulaşmak için kazanmamız gereken iki karşılaşma daha var.
8: Gerçekten yani üçüncü kez Final Four'a geliyoruz ve muhteşem bir başarı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar alışkanlık halini getiriyor olsak da yani her hikayesinin yeni bir tadı var ve gerçekten tekrardan Atina'ya gidiyor olmamız beni inanılmaz mutlu etti ve aynı zamanda daha çok hırslandırdı çünkü yani ne kadar mutlu olsak da işler burada bitmedi ve yapmamız gereken en önemli işi var. İki maçı alıp o kupayı tekrar kaldırmak yani.
9: It's definitely something that I expected, you know, especially coming to a club like Fener. So, you know, just kudos to our team for getting there.
4: Evet, tabii ki harika bir başarı bizim için, benim için ama işimiz daha bitmedi. Önümüzde kazanmamız gereken iki karşılaşma daha var ama Final Four'a kalmayı eğer böyle bir takımda oynuyorsanız bekliyor ve hedefliyorsunuz.
1: Roma Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Coco Gauff ve Elina Svitolina karşı karşıya gelecek.
0: Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinin adı belli oldu. İtalya'nın başkentinde toprak kortta düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvaya yarı final mücadeleleriyle devam edildi. İlk yarı final maçında 3 numaralı seri başı Birleşik Amerikalı Coco Gauff, turnuvanın 3. turunda 1 numaralı seri başı Belaruslu Arina Sabalenka'yı eleyerek sürpriz yapan 26 numaralı seri başı Rumen Sorana Cristea ile karşılaştı.

0: Kirsteya'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Goff finale yükseldi. Üst üste ikinci kez Roma'da finale çıkan Goff, geçen yıl İtalyan Jasmine Paolini'ye kaybetmişti. Goff'un finaldeki rakibi ise Roma Açık'ta daha önce 2017 ve 2018'de iki şampiyonluk yaşayan Ukraynalı Elina Svitolina oldu. 7 numaralı seri başı Svitolina, 4 numaralı seri başı Polonyalı Iga Świątek'i 6-4, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek Roma'da 8 yıl sonra yeniden finale yükseldi.
1: Erkek voleybolunun bir numaralı organizasyonu Sev Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finali bugün İtalya'da başlıyor.
2: Sev Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final heyecanı yaşanacak. İtalya'daki organizasyonda Ziraat Bankart voleybol takımı da mücadele edecek. Yarı finalin ilk seansında İtalya temsilcisi Monini Perugia ile Polonya temsilcisi Project Warszawa 18'de karşı karşıya gelecek. İkinci maçta ise saatler 21.30'u gösterdiğinde temsilcimiz Ziraat Bankart yine Polonya ekibi Warta Zawierci ile final için mücadele edecek. Final ise pazar günü 21.30'da oynanacak. Ziraat Bankart daha önce şampiyonluk yaşayamadığımız Sev Şampiyonlar Ligi'nde bir ilkin peşinde. Turnuva tarihinde ise en önemli başarımız 2013-14 sezonunda gelmişti. O sezon Halkbank final oynamayı başarmıştı.
1: Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 22 madalyayla üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcular Türkiye'ye döndü.
3: Öncelikle çok mutluyum. Bu maç için çok çalışmıştım zaten. Son iki maçtır hep ikinci oluyordum. Bu sefer şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için mutluyum.
4: Biz kendimden önce takım olarak çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok başarılı devam ediyoruz. Geçen sene dünya şampiyonu olduk, bu sene Avrupa şampiyonu olduk. Gerçekten gurur verici bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Bunun için de öncelikle takımımıza müsabakaya gelen, bizleri sürekli destekleyen Hamza Yerlikaya Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Osman Aşkın Bak Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Desteklerini bize Esirgemeyen Federasyonumuza ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bireysel olarak konuşacak olursam buna yaklaşık 6 ay önce dünya şampiyonu oldum. Şu an 6 ay sonra yeniden Avrupa şampiyonu olarak karşınızdayım. Her zaman dediğim bir şey söz var. Ben bu spor için doğmuşum. Bunu diye diye artık bu sporun efsanelerinden biri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Eksik olan tek bir madalyam var, o da olimpiyat. İnşallah onu da tamamlayacağım.
5: Ben de bundan önceki dünya şampiyonasında bulunmuştum ve takım halinde dünya şampiyonu olarak gelmiştik buraya. Şimdi de takım halinde Avrupa şampiyonu olarak geldik. Takım olarak şampiyon halinde ilerliyoruz. Bütün sürecin bu şekilde ilerlemesini umudundayım. Bu süreçte de tüm federasyon başkanımıza, hocalarımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize herkese teşekkür ederim.
6: Çok mutluyuz. Takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. Büyük başarı imza attık. Ben 2022 Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsüyüm. Ve şimdiki hedefimiz tabii ki hepimizin ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. 2028 Los Angeles olimpiyatlarında inşallah altın madalya kazanarak kariyerimi noktalamak istiyorum. Bunun dışında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve bizim orada bizzat ilgilenen Hamza abiye çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuza, kulübüm Yıldırım Belediyespor'a, antrenörüme ve aileme çok teşekkür ederim.
7: Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Büyük bir başarıya imza attık. Kendi adıma konuşacak olursam Avrupa üçüncüsü oldum. Geçen yıl dünya şampiyonu olmuştum. Bazen bir adım geriye gitmek gerekiyor ki daha fazla, daha iyi bir şekilde ileri sıçramak için. Burası benim için öyle bir basamak. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte Los Angeles'a kadar daha emin, daha kendime güvenerek bütün basamakları bir aşıp Los Angeles'ta kariyerimin eksik olan o altın madalyasını kazanmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Herkese çok teşekkür ederim.
8: İlk defa katıldığım Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Çok mutluyum. Çok çalışmıştım, çok çabaladım. Ufak bir sakatlık sürecinden geçtim ama üstesinden gelmeyi başardım. Tüm rakiplerimde 2-0 yendim. Çok güzel bir kamp süreci geçirdik. Tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Federasyon başkanımıza teşekkür ederim. Mehmet hocama teşekkür ederim.
1: Dünya Etnospor

0: her yıl özlenen ve beklenen bir festival haline hamdolsun ki geldi. Festival çocukların, gençlerin ve ailelerin geleneksel sporlardan geleneksel tatlara, evrensel tatlardan dünya müziklerine varıncaya kadar birçok zenginliği yaşadıkları bir imkanı sağlıyor. 30 farklı ülkeden 52 üyemizle kıtalar arası bir köprü kurarak geleneksel sporların dünyanın her köşesinde yeniden canlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Farklı ülkeleri temsil eden yüzlerce sporcunun katıldığı festivalde farklı ülkelerin geleneksel sporları, geleneksel sanatları, evrensel tatları ve birbirinden güzel çocuk oyunları icra ediliyor. Etnospor Kültür Festivali, ailece katılımın teşvik edildiği, her yaştan insanın kendine göre etkinlikler bulabildiği, nesiller arasında da güçlü köprülerin kurulmasına hizmet eden bir festival olarak hafızalara kazındı. Bu senenin misafir ülkeleri ve sporları Azerbaycan, Litvanya ve Rusya'dan gelen sporlar. Ayrıca bu yıl Japonya'dan, Japonya'nın güzel sahne gösterisi olan Taiko gösterilerinde sahnemizde ağırlamış olacağız.
1: Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısında A-Spor'a konuştu.
2: Tabii ki geleneksel sporların yaşatılması konusunda çok önemli atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun yıllardır bunu geleneksel hale getirmek ve o sporları halkımıza, o gençliğe gösterebilmek, onların karşısında bu sporları icra edebilmek, onlara öğretebilmek en önemlisi. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani büyük bir organizasyon. Türk ülkelerinde katılımıyla gerçekleşen, hani atalarımızdan yadigar kalan aslında diyelim, sporların böyle canlanması konusunda önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.
1: Bu haberle Sabah Sporu'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren yeniden görüşmek üzere.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. İyi günde kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Bir reklam.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Bir reklam.
6: Yaşasın spor.

0: Aspor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: İzleyenler Sabah Spor'unda ikinci saate başlıyoruz. Düne gideceğiz şimdi. Şampiyon Galatasaray üst üste dördüncü, toplamda 26. zaferini dün taraftarıyla kutladı.
1: Galatasaray 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüse binerek stadyuma hareket etti. Futbolcular yolculuk boyunca taraftarın oluşturduğu kortejle karşılıklı tezahüratlar yaptı. Yunus Akgün ve Lucas Torreira üstü açık otobüste Mauro Icardi'ye "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Stadyuma ulaşan Galatasaray kafilesini Rams Park'ta bulunan coşkulu taraftar karşıladı. DJ Senfoni ve ışık performansıyla yükselen atmosfer sonrası drone show kısmına geçildi.

Sasha Boye sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak desteğini gösterdi. Fransız futbolcuya sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla eşlik etti. Öte yandan Lucas Torreira platforma gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Üst üste 4. toplamda 26. Süper Lig kupasını kaldıran Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Tarihi şampiyonluk kupasını Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları hep birlikte kaldırdı.

0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek üst üste dördüncü toplamda 26. şampiyonluğun camianın birlikteliğinin eseri olduğunu söyledi.
1: 26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadımızdaydık. Çok güzel bir kutlama gerçekleşti. Taraftarımız da oradaydı. Stad tıklım tıklımdı. Çok güzel bir havada, çok güzel bir atmosferde 26. şampiyonluğu ve 4 sene üst üste şampiyon

0: Efendim, bekledik, gelmediler.
1: Başka Torreira durum nedir peki? Kalacak mı, gidecek mi?
0: Torreira bizim oyuncumuz, niye gitsin yani? 27 hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezonda ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu gene önce stadımızda kutlayacağız. Sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Dolayısıyla bugün şimdi buradayız 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz. Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimizle şimdi paylaşacağız mutluluğumuzu.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini 22 Mayıs'ta açıklayacağını söyledi. Yıldırım, gelecek sezon şampiyon olamazsak Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor dedi.
3: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik, yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek, Fenerbahçeli olursan Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok, 20 sene, 30-40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor, bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım, hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım, ben böyle bir dert, 2018'de seçilemedi, gitti, onun için geliyor, başkan oluyor, bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongreleri o kadar verdiler, saygınız bitti. Ama Fenerbahçe, bakın 8 sene oldu ben ayrılalı, 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar. Şampiyon oldunuz mu? 60 puan. Şampiyon bitti. Öyle yani, şunları yaptık, şöyle yaptık. Sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz. Benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız. İnanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda? Şimdi para şöyle, para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var, oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu, ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerden inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız, söyleriz sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
4: Biz mevzu başlamış son.
2: Gazete turu yapacağız şimdi. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atalım. Gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfası Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına ayrılmış değerli izleyenler. Hemen şöyle birlikte bir göz atalım. En büyük Galatasaray başlığını görüyoruz. Sasha Boy, Filistin bayrağıyla kupa törenine katıldı. Boks eldivenleriyle sahneye

eşi Kaan Abdülkerim ilgi odağı oldu. Kaan Ayhan törene eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi. Osimhen ve Torreira kupa sevincini paylaştı. Noah Lang sahneye kendi şarkısıyla geldi. Coşku arttı gibi geceden anlar paylaşılmış, kareler paylaşılmış. Sarı kırmızılı futbolcular 26. şampiyonluk kupasıyla beraber objektiflere poz verdi. Bütün takım büyük bir mutluluk yaşadı. Icardi ve Uğurcan törende şampiyonluk coşkusu yaşadı. Kupa töreninde Osimhen kızıyla sahneye geldi. Leroy Sané kupa töreninin öne çıkan isimlerinden oldu. Barış Alper horon oynadı, tribünlerden alkış topladı gibi detaylar yine paylaşılmış. Kupanın kaptanların elinde yükseldiğini, yine Okan Buruk'un da kupayı kaldırırken çekilen fotoğrafının sayfada paylaşıldığını görüyoruz değerli izleyenler. Muhteşem ışık şov, dört dörtlük gece, aşkın olayım, Filistin'e destek, Icardi'yi seviyoruz gibi ara başlıklarda yine dikkat çekiyor bu sayfada. Şimdi Fanatik gazetesiyle devam edelim ve Fenerbahçe sayfasına geçelim. Aziz Yıldırım'ın az önce de izlediğimiz açıklamalarını "Şampiyon olamazsak tehlike büyük" başlığıyla bugün Fanatik gazetesinde de görüyoruz. Fenerbahçe Maltepe Derneği'nin düzenlediği kahvaltıda konuştu Aziz Yıldırım. "Geleceğimiz Fenerbahçeli olursa Fenerbahçe'nin geleceği olur. 2026-27'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız" dedi ve camiayı büyütmek için aday olduğunu söyledi. Hemen bu haberin alt kısmında Paolo Maldini başlığını görüyoruz. Hakan Safi bir diğer başkan adayı. "Futbolun başına efsane ismi getiriyor" denmiş. Milano'da transfer görüşmelerinin yanı sıra önemli bir hamle daha yaptığı ortaya çıktı. Hakan Safi'nin "Futbol yapılanmasının başına geçmesi için İtalyan futbolunun efsanesi Paolo Maldini ile söz kestiği" söylenmiş. Kongrenin kazanılması halinde teknik direktör seçiminden transfer çalışmalarına kadar birçok konuda Maldini'nin yetkili olacağı söyleniyor haberin detaylarında. Şimdi devam edelim, yine Galatasaray'a döneceğiz ve Sabah gazetesinin 17. sayfasıyla devam edeceğiz. Sayfanın en başında Icardi'ye sürpriz pankart başlığını görüyoruz. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları şehir turuyla başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a giden sarı kırmızılı takımda Torreira, taraftarın attığı "Gitme Mauro" yazılı pankartı kaptanına gösterip mesajı verdi diyor haber. Yine şehir turundan, otobüsten yansıyan fotoğraflarda paylaşılmış Sabah gazetesi tarafından. Hemen biraz daha alt kısma geldiğimizde Mehmet Özcan imzasıyla "Neden yüze satayım" başlığını görüyoruz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Victor Osimhen'i göndermeye hiç niyeti yok. 75 milyon euroya transfer ettikleri Nijeryalı golcünün değerinin çok yüksek olduğunu belirten Özbek, "Osimhen üzerine düşeni yaptı. Şu an satışa koysak kaç eder? Yüze vermem" dedi. Şampiyonluk kutlamalarından dikkat çeken kareler yine paylaşılmış. Abdülkerim'in özellikle boks performansı çok dikkat çekiciydi. Geceye damga vuranlardan biri de Barış Alper Yılmaz'ın sahneye çıkarken tercih ettiği şarkısı oldu. "Benim için arkamdan neler neler dediler, gıyabımda konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler, adam olmaz dediler, dedikleri olmadı, maalesef yanıldılar" sözlerini içeren bir şarkıyla sahneye çıktı ve yine horon oynadı Barış Alper Yılmaz. 26. şampiyonluk coşkuyla kutlandı deniyor. Hürriyet 15'e bakalım. Yine Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını görüyoruz bu sayfada da. "Fenerbahçe ne isterse yapacağız" başlığıyla. "Gelecek sezon şampiyon olamazsak bizi çok büyük tehlikeler bekliyor. Ben inanarak geliyorum, şöyle para koyacağım" diyorlar. "Biz hiçbir zaman para konuşmadık. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. En iyi günler bizim olacak" ifadesini kullandı Aziz Yıldırım. Şimdi Milliyet gazetesine bakacağız. "Vermediler, kendi aldı" başlıklı bir haber. Galatasaray kupasını kendi kendine aldı. Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkileri iyice bozulan sarı kırmızılılara 26. şampiyonluk kupası öğle saatlerinde minibüsle gönderildi. TFF'den hiç

0: hiçbir yetkili katılmayınca madalyaları dağıtmak ve kupayı kaldırmak da Başkan Dursun Özbey'e kaldı denmiş. Ve yine dünkü kutlamalardan öne çıkan fotoğrafların, detayların paylaşıldığını bugün Milliyet Gazetesi'nde de söyleyebiliriz. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Gelin şimdi akışımıza geri dönelim. Beşiktaş Süper Lig'in 34. ve son maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 18. dakikasında ev sahibi ekip Alisov'un golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Alisov bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Siyah beyazlılar 55. dakikada Jota Silva'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 62. dakikada Vaclav Černý ile 2-2 beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Beşiktaş bu maçla ligi 60 puanda, Recep Uçar'ın öğrencileri ise 41 puanda tamamladı. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantılarını izleyelim.
1: Ligin son maçı. Tabii hedefsiz bir maç iki taraf için de. İlk yarıda bizim çocuklar çok ortada yoktu. Çok kötü bir maç oynadık ilk yarı. Mental bir durumdan uzak, maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. 3 tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele ettiler. 2-2'lik bir skor. Ama yani ben güzel maç oldu diyebilirim. Konya maçından sonra bizim için sezon bitti. Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler, şeyler, çocuklar çok genç çocuklara bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında, taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim ben. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman, özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Onu söyleyeyim öncelikle. Beklenmedik bir durum. Son bölümde Konya maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca, ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz. Ama hayat devam ediyor. Şu anda devam edip etmeyeceğimizle ilgili bir görüşme yapmadık başkan ve yönetimle. Onu söyleyeyim. 3-4 gün içinde tabii bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum bu konularla ilgili bugün itibariyle. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz.
2: Sezonun son maçını oynadık. En önemlisi kazasız belasız, yani sakat vermeden iyi bir maç oldu. Onu düşünüyorum. Hedefimiz de burada evimizde mutlaka kazanmamız arzumuz zaten vardı, gözüküyordu. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımımız vardı. Kazanma

0: oynamaya ve taraftarımızı mutlu etmeye. Bugün son maçımız 5'te 5 yapan evimizde 5'te 5 galibiyetle 6.'yı kovalıyorduk. Maalesef o olamadı. Ama ilk önce şeyi söylemem gerekiyor. Sezonu yani 90. dakikada attığımız gol 88. miydi? 89. dakikada attığımız golün iptali. Ona harbiden yani ben şaşırdım. O hakem nasıl onu iptal etti o golü. Yani Beşiktaş'ın oyuncuların yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı yani bu gol nasıl iptal olur diye. Yani gerçekten çocuklar bugün emeğini karşılığını alamadı diye düşünüyorum.
1: Süper Lig'de son hafta maçları oynanırken gol krallığı yarışı da hala devam ediyor değerli izleyenler. Zirvede ise Trabzonspor'un yıldızı Paulo Nacho var.
2: Paulo Nacho başarılı sezonunu gol kralı olarak tamamlayabilecek mi? Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek Trabzonspor'da 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Paulo Nacho yerini koruması halinde kulüp tarihinde bu başarıyı elde eden 6. oyuncu olacak. Attığı gollerle Bordo Mavili takıma önemli katkı sağlayan oyuncu son haftalarda suskun bir dönem geçiriyor. Trabzonspor'un golcüsü, Bordo Mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından gol kaydedemedi. 5 haftadır gol atamayan Nijeryalı forveti 21 golle Rams Başakşehir'den Eldor Shomurodov takip ediyor. Eldor! Yeah! Yıldız santrforun amacı Shota Arveladze ve Alexander Sørloth'tan sonra Bordo Mavili formayla gol krallığı elde eden 3. yabancı futbolcu olmak. Ligde 33 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Onu Açu gol yükünü çekti. Trabzonspor Onu Açu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı.
1: Evet, şimdi bir gazete turu daha yapacağız değerli izleyenler. Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine bakalım gazetelerden. Gelin hemen Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla başlayalım. Bu sayfa Beşiktaş'a ayrılmış ve Sergen Yalçın'ın dün oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamaları 3-4 gün içinde belli olacak başlığıyla görüyoruz. Beşiktaş sezonun son maçında 2-0 geriye düştüğü Rize deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada devam edip etmeme konusunda başkanla konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz ifadesini kullandı. Jota Silva'dan golle veda başlığı yine bu bölümde dikkat çekiyor. Sezonun büyük bölümünde yedek kalmıştı 26 yaşındaki hücum oyuncusu. Dün de ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve 55. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Bonservisi alınmayacak başarılı oyuncu Beşiktaş'a golle veda etmiş oldu deniyor. Hemen altında Kara Kartal kanatlanacak başlıklı bir haber görüyoruz. Yönetim yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği kanatlara verdi. Siyah beyazlılar Ocak ayında girişimlerde bulunduğu Luis Enrique ve Zuriko Davitashvili ile Lille'in yıldızı Felix Correa için girişimlere başladı diyor haber. Fotomaç 5 Trabzonspor sayfası ona şu tarihe geçebilir. Ligin son haftası öncesi 22 golle zirvede yer alan Paulo Nacho yerini koruması halinde Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'deki 6. gol kralı olacak. Trabzonspor 21 yaşındaki ön libero için masada hemen altındaki haber Andersen pazarlığı başlığına da bakalım. Karadeniz devinin Silas Andersen için 4 milyon euro önerdiği ama İsveç ekibi Hake'nin 7 milyon istediği dile getirildi. İki kulüp görüşmelerine devam ediyor denmiş. Yine bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri sağ bek Wagner Pina ile ilgili birçok Avrupa kulübünün oyuncuyu transfer listesine aldığına dair bir haber dikkat çekiyor. Bu sayfada değerli izleyenler Özellikle Fulham, Bayer Leverkusen ve Braga'nın

0: Pina için devrede olduğu söylenmiş. Sabah 15 ile devam ettiğimizde Kartal'ın çilesi bitti başlığını görüyoruz. Beşiktaş adına kötü geçen sezon deplasmanda Çaykur Rizespor beraberliğiyle sona erdi. Sergen Yalçın'a yine istifa çağrısı yapıldı. Dördüncülüğü daha önceden belli olan Beşiktaş, Trabzon kupayı alamazsa Konferans Ligi'ne gidecek deniyor. Bu karşılaşmayı Asen Albayrak yönetmişti. Albayrak'tan kritik kararlar başlığını da yine burada görüyoruz. 73. dakikada Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar'a kırmızı kart gösterdi Asen Albayrak. Evet, devam edelim. Hürriyet gazetesinin 15. sayfasında da yine sayfanın en başında Güntekin Onay'ın köşe yazısını görüyoruz. Vasat bir kaleci ve santrforla hedefe ulaşılmaz başlıklı bir yazı kaleme almış Güntekin Onay. Mustafa'nın özellikle etkisiz olduğuna vurgu yapılıyor. Hemen altında da Sabah gazetesindeki başlığın aynısını görüyoruz. Kartal'ın çilesi bitti şeklinde Çaykur Rizespor karşısındaki 2-2'lik beraberlik bu şekilde paylaşılmış. Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamalarını da kalıp kalmayacağım belli değil başlığıyla görüyoruz. Bu sayfada Trabzonspor'a dair de bir haber var hemen sağ alt köşede. Malinovski Trabzonspor'da başlığıyla Karadeniz ekibi Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Ukraynalı orta sahayla 3 yıllığına anlaşmaya vardı diyor haber. Ve Milliyet 14, iyi tatiller Beşiktaş, Levent Kalkan imzasıyla Kara Kartal kabus gibi geçen 2025-26 sezonunu Çaykur Rizespor deplasmanında beraberlikle noktaladı. Ali Sov'un golleriyle ilk yarıyı iki farklı mağlup kapatan siyah beyazlı takım Jota Silva ve Černi ile geri dönmeyi başardı ve tatile bir puanla çıktı deniyor. Hemen sağ alt köşede de Trabzonspor'a dair Onarçu tarihin eşiğinde başlığını görüyoruz ki az önce de gol krallığı yarışında Onarçu'nun zirvede olduğuna dair bir haberi biz de ekrana taşımıştık. Dört büyük takımında gündem maddelerine gazetelerden şöyle bir göz attıktan sonra bağlantımızı yapalım. Suat Umurhan'la konuşacağız değerli izleyenler. Süper Lig'de son hafta maçları oynanıyor. Galatasaray Kupası'na kavuştu ve Suat günaydın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Ezgi.
0: Teşekkürler. Evet, istersen maçları konuşmadan önce dünkü kutlamayı şöyle bir konuşalım. 4 sezon üst üste şampiyonluk sonrası yine bu senede görkemli bir törenle kupasına kavuştu Galatasaray. Gerçekten coşkulu bir kutlama oldu. Hem öncesindeki şehir turu hem stattaki kutlamalar oldukça keyifli geçti. Senin özellikle böyle dikkatini çeken anları merak ediyorum. Düne dair Suat neler söylersin?
1: Tabii ki Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluk serisi ciddi bir şekilde kulübün bu işlerini yürüten isimlerine de bir fırsat verdi. Yani Galatasaray her sene farklı bir şey deniyor. Şimdi bir sene Yenikapı'da dev bir organizasyon yaparak bütün dünyaya adını duyuruyor. Bir taraftan bir sezon denizden gemilerle işte Yenikapı'ya geliyor. Bir sezon artık ki bu gelenek oldu. Bence de çok doğru bir şey Galatasaray kültür açısından. Galatasaray Lisesi'nde başlayan bir organizasyon. Ki belki bunu hani Galatasaray o kültürden, o kökenden geldiği için sezon başında da belki Galatasaraylı oyuncuların tümünü oraya götürerek sezonu açarken bile böyle bir şey yapılabilir. Yani en azından orada bir gezi vesaire, hani nereye geldiğini bilsin diye oyuncular. Oradan başlayıp Ramspark'ta biten yürüyüş gerçekten çok kıymetli. Galatasaray kendine bir rota oluşturdu. Yani eskiden açık konuşalım, Galatasaray'ın eskileri diyeyim, yeni jenerasyon hep Ramspark'la Ali Sami Yen Spor Kompleksi'yle büyüdü ama eskiler bir türlü o stada alışamadığını ben biliyordum. Ama şimdi görülüyor ki artık üst üste gelen başarılar, bu şampiyonluk yolculuğu, o rota Galatasaray'ın tüm camiasını tamam artık biz buraya yerleştik kıvamına sokuyor. Onun dışında Galatasaray'ın statta yaptığı organizasyon bence fevkalade iyiydi. Yani gerçekten örnek niteliğindeydi. Buna şunu da ekleyeyim. 2-3 gün önce bütün bildiğim kadarıyla 54 tane farklı medya mensubuna, grubuna bir toplu röportaj verildi. Orada da harika bir organizasyon çıkarılmış. Öyle bilgi aldım. Onun devamında statta düzenlenen organizasyonda işte herkesin kürsüye ailesiyle, sevdikleriyle gelmesi, sonra onların farklı bir bölüme geçmesi, orada yapılan öncesindeki senfonik konser, bence Galatasaray bu işi çözdü. Elbette ki farklılıklar olacaktır ama gerçekten alkışlanacak bir organizasyona imza attı.
0: Şimdi dünkü kutlamalarda elbette biz hani işimiz gereği bir şeyleri cımbızla almayı da seviyoruz. Dünkü kutlamalarda
1: sen
0: da
1: neye takıldın?
0: Dikkat çeken bazı noktalar var şimdi. Birincisi Torreira'nın gözyaşları. Acaba bunlar veda gözyaşları mıydı? O tribünlere el sallamalar veda el sallamaları mıydı soruları soruldu elbette. İşte Osimhen'le ilgili yine şehir turu kısmında acaba biraz morali mi bozuk soruları soruldu. Gerçi statta öyle bir şey görülmedi, gözlenmedi ama Leroy Sané bütün sezon boyunca çok görmediğimiz kadar mutlu ve neşeliydi. Ona ayrı bir parantez açmak lazım. Ve Icardi konusu zaten haftalardır en çok merak edilen konu ama özellikle Torreira'ya ben çok fazla vurgu yapıldığını sosyal medyada da gördüm. Bir de Barış Alper'in tercih ettiği bir şarkı var malum. Çok takılmayın dedi kendisi de yaptığı açıklamada ama işte ister istemez insanlar bir şeyleri düşünüyorlar böyle bir şarkının üzerine.
1: Çok soru sordum.
0: Evet.
1: Çünkü hepsine ayrı ayrı ciddi hani başlıklar olarak değerlendirmek lazım. Hepsine tek tek bakalım. Öncesinde şunu söyleyeyim, bir kaza atlatıldı. Yani takım otobüsü
0: evet,
1: giderken
0: evet,
1: bir
0: üst
1: geçit, bak o çok tehlikeli bir şeydi.
0: Doğru,
1: hani
0: çok geçmiş
1: bundan
0: olsun.
1: Sonrası için bütün spor kulüplerinin dikkat etmesi gereken bir şey. Yani o videoları izledikçe yani Allah korumuş herkesi,
0: evet.
1: Öyle diyeyim. İşin diğer tarafı, Torreira sahaya çıktığı anda ben veda etme mesajı aldım. Açık konuşayım, o duygusal işte şampiyonluk ağlaması değil. Bu tipte ağlamaları hepimiz sen de ben de defalarca gördük spor kulüplerinde ve bu bir veda mesajıydı. Yani babasıyla olan durumu, İrfan Hoca'nın yardımcı antrenörün onun böyle bir ağlaması Torreira ile ilgili. Yani burada bir ben veda sinyali aldım. Ha, olur olmaz ayrı ama sezonun özellikle ikinci yarısının başıyla beraber Torreira'nın vedası dedikoduları ciddi bir şekilde şu anda artmış durumda. Aslında düne kadar kalmak istediğini sık sık söyledi ama dünkü ağlama bana bir veda gözyaşları gibi geldi, açık söyleyeyim. Sané seçtiği şarkıyla beraber yani bazen soğuk bazen lakayt diye tavrını anlattığımız Sané çok sıcak bir şampiyonluk kutlaması yaptı. Bir önceki gün röportajı da öyle, Galatasaray'ı övgüler düzen bir röportajdı. Barış Alper bence burada bırakmalı. Yani neyi bırakmalı? Tamam. Sezon başında bir şeyler yaşadın. Benim şahsen eleştirdiğim hareketlerdi. Sonrasında müthiş bir yönetim ve teknik heyet idaresi, oyuncunun bunun üstüne koyması. Yayıncı kuruluşa bir röportajı var. Fazla konuşmak istemiyorum. Zamanı gelince belki konuşuruz diye orada kapattı. Hadi bir de gençliğiyle beraber şarkılı mesaj diyelim, bence durmalı. Bundan sonrası inatlaşmaya gider, kendi kariyerine zarar verir. Tamam, her şeyi keyfinde yerinde bırakmak lazım. Vermek istediği mesajlar yerlerine ulaşmıştır diye düşünüyorum. Onu değerlendirelim ama Galatasaray'ın Barış Alper'i satmak gibi bir niyeti yok. Onun da altını çizeyim. Hele ki yerli kontenjanının değişikliğe uğrayacağı, daha da önemli hale geleceği yeni sezonda Galatasaray astronomik bir para gelmezse Barış Alper'i bırakmayı düşünmüyor. Icardi'yi sordun. Icardi'ye Galatasaray yönetimi bir teklif yapacak. Galatasaray bu teklifi yaparken 10 milyon euro kazanan oyuncuya çok fazla buna yakın bir para vermeyecek. Yani yarısının daha altında, benim duyduğum 3,5-4 milyon euro bandında bir teklif yapacak. 1 artı 1'lik. Bunu yapmaktaki istek de şu, yani biz Icardi'ye karşı bütün sorumluluğumuzu yaptık. Biz Icardi'nin de kalmasını istedik. Olabileceğin, yani Icardi'nin fiziki ve sağlık durumuyla beraber en üst noktada ona teklifi yaptık. Bununla şey de dahil, hani ikonik oyuncu olması, parası da dahil. Sonrasında Icardi kabul ederse Galatasaray'da kalır. İş artık Icardi'ye gidecek. Galatasaray yönetimi Icardi'nin menajeriyle bu hafta bir toplantı gerçekleştirecek. Sonrasında

0: Hafta içinde daha net bilgiler verebiliriz bu konuda. Atladığın bir şey var mı sorularda?
1: Atladığın hiçbir şey yok. İstersen şöyle yapalım. Malum Süper Lig'de son hafta maçları oynanıyor artık ve küme düşme hattı da alev alev artık küme düşecek son takım yarın oynanacak maçlarla belli olacak. Şimdi büyük takımlar da yine Beşiktaş dışında yarın sahneye çıkacaklar. Zorlu maçlarda küme düşmeme mücadelesi veren takımların rakipleri olacaklar. İstersen biraz bu maçları konuşalım. Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençler Birliği, Fenerbahçe, İkaseyipspor ve Sapkom Antalyaspor, Kocaelispor maçları oynanacak. Şimdi bu karşılaşmaların ardından elbette biraz daha avantajlı ya da dezavantajlı takımlar var puan açısından veya ikili üçlü averaj açısından ama şöyle bir oynanacak karşılaşmaları değerlendirirsek Suat neler söylersin?
0: Tabii ki burada Antalyaspor daha avantajlı gibi gözüküyor. Eyüpspor avantajlı durumda. Bu durum şampiyonluk falan zaten Avrupa işi artık yok. Daha kıymetli bir hale geldi. Ben burada genel bir şey söyleyeyim. Düşecek son takım için bir playoff sistemi yapılabilir. Bu bazı liglerde var. Burada daha hani hakkaniyetten son maça kalmasının da önemini biraz değiştiren bir durum yapılabilir. Belki alt kümeden gelecek takımlarla bir hani playoff yapılabilir. Bunun örnekleri var. Ama diğer tarafta şimdi Antalyaspor tabii ki hani büyük takımlardan biriyle karşılaşmayacağı için yani 3 büyük takımla oynayacak diğer rakipleri biraz daha avantajlı gözüküyor. Ama bunun avantajının anlık değişeceği, canlı puan durumunun sürekli değişeceği bir ortam var. Ve burada elbette ki her takımın rakibine karşı hangi kadroyla çıkıp nasıl oynayacağı belirleyici unsur olacak. Ligin hakkaniyeti açısından da bütün takımların elinden geleni yapacağı maçlar serisi olması lazım ki herkesin gönlü ferah bir şekilde sezonu kapatalım.
1: Suat, son olarak sana kısaca dün malum Beşiktaş sezonu yine puan kaybıyla tamamladı ve ardından Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratları, Sergen Yalçın'ın açıklamaları. Şimdi yapılacak bir toplantı var Serdal Adalı ile birlikte. Bu toplantıdan nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyorsun? Birkaç cümlede Beşiktaş'ı konuş, böyle tamamlayalım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Sergen Yalçın'ın yerinde Solskjaer olsaydı, Valerian İsmail olsaydı, Van Bronckhorst olsaydı bu isimler gider miydi? Ya da gönderilir miydi çoktan? Bence çoktan gönderilir. Kupa maçının ertesinde hiçbiri kalmaz. Şimdi Beşiktaş'ta Sergen Yalçın geçmiş son şampiyonluğun kredisini bence tüketti. Şu anda Sergen Hoca Beşiktaş'ın hani efsane diye tabir edilen oyuncularından biri olması, 10 numara olması sebebiyle orada kalıyor. Yeni sezona çok riskli bir başlangıç. Burada işte Avrupa'da Trabzonspor'un tabii kupayı almasını daha çok isteyecektir Beşiktaş Avrupa Ligi'nde oynamak için. Sezona nasıl başlayacağı çok önemli. Yani Beşiktaş transferde geç kalırsa, Avrupa'da olası bir problem yaşarsa ön elemelerde, Sergen Yalçın'ın olmayan kredisi de Beşiktaş'ı zor duruma düşürür. Beşiktaş'ın kadrosunu güncellemesi lazım. Hem Sabah hem Hürriyet'te aynı başlık ki gazetecilerin hiç istemediği ve çok düşünerek hareket ettiği bir noktadır. Aynı başlıkta iki dev gazete birleşiyorsa, yani çile bitti diye, gazetelerde Beşiktaş'a ayrılan yer yani o kadar ufalıyorsa son hafta maçında, bence burada herkesin biraz düşünmesi lazım. Sergen Yalçın'la yönetimin yapacağı toplantı sonrası hızlı bir transfer harekatı, taraftarın gönlünü rahatlatacak, hocanın elini güçlendirecek, yönetime kredi verecek bir transfer silsilesi hızlı bir şekilde yapılırsa tabii ki daha umutlu konuşabilir Beşiktaşlar. Ama diğer bir halde biraz çalkantılı bir döneme girer Beşiktaş.
1: Peki. Suat Umurhan, çok teşekkür ediyorum yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Evet, Suat Umurhan'la gündemi şöyle bir değerlendirdik ve akışımıza geri dönüp dış basın haberleriyle devam ediyoruz. Yaz transfer döneminde boşa çıkacak yıldızlardan biri olan Bernardo Silva geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.
2: Avrupa futbolunun en fonksiyonel isimlerinden Bernardo Silva bu yaz Manchester City'den ayrılacak. Boşa çıkacak yıldız futbolcu şimdiden birçok büyük kulübün radarına girmiş durumda. 31 yaşındaki orta saha geleceği ve yapacağı seçimle ilgili ilk kez net açıklamalarda bulundu. Kararını Dünya Kupası başlamadan vermek istediğini belirten Bernardo Silva, "Hala rekabetçi hissettirecek, en üst seviyede oynayabileceğim ve ailemin mutlu olacağı bir yer bulmak istiyorum. Kızım 3 yaşına giriyor ve eşim yeniden hamile. Yani Ekim ayında ikinci çocuğumuz olacak. Aklımda bir fikir ve bir tercih var ama ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. Manchester City'de 9. sezonunu geçiren ve 6 lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan tecrübeli futbolcu, bu sezon mavi beyazlılarla 50 maçta forma giydi ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. Bernardo Silva'nın aynı zamanda Haziran ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'in en önemli kozlarından olması bekleniyor.
1: Brezilya Futbol Federasyonu Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile yeni sözleşme imzaladı.
3: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. Bir yıl önce göreve gelen eski Real Madrid Teknik Direktörü, Brezilya futbolunun yeniden yapılanmasında merkezi bir figür haline gelerek federasyonun güven oyunu aldı. Seleção 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa Amerika'da üst üste çeyrek finalde elenerek büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. 5 dünya şampiyonluğu bulunan ancak 2002'den beri bunu başaramayan Brezilya'da eski ihtişamlı günlere Ancelotti ile dönüleceğine inanılıyor. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Samir Şaut, "Bugün Brezilya futbolu için tarihi bir gün. Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin yenilenmesi 5 kez dünya şampiyonu olan Seleção'ya giderek daha güçlü, modern ve rekabetçi bir yapı sunma taahhüdümüzün bir başka sağlamadı mıdır?" dedi. Kariyerinde Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda görev yaparak birçok başarı elde eden Ancelotti, sambacılarla 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
1: İskoçya Ligi ekiplerinden Hearts FC 66 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaktan bir adım uzakta.
2: İskoçya Ligi'nde son hafta heyecanı futbol severleri bekliyor. Son haftaya büyük bir sürprizle lider giren Hearts FC bir puan arkasındaki Celtic'le karşı karşıya gelecek. Kazananın şampiyon olacağı maçta beraberlik halinde Edinburgh ekibi şampiyon olacak. Tarihinde 4 kez ligi zirvede tamamlayan mor beyazlılar 66 yıldır şampiyonluğa hasret. İskoçya Ligi'nde Rangers Celtic dominasyonundan önce şampiyon olan son teknik adam 1984-85 sezonunda Aberdeen'le Alex Ferguson'dı. Lige 2011'den sonra ambargo koyan Celtic son 14 sezonda şampiyonluğu yalnızca bir kez ıskaladı. İki takımın karşı karşıya geleceği şampiyonluk maçı Glasgow'da Celtic Park'ta oynanacak.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası final maçının devre arasında Madonna ve Shakira sahne alacak.
3: Dünya Kupası finalinin devre arasında büyük bir şov yapılacak. FIFA'nın açıklamasında New Jersey kentindeki MetLife Stadında 19 Temmuz'da oynanacak finalin devre arası gösterisinde Madonna, Shakira ve BTS'in performans sergileyeceği belirtildi. Dünya Kupası finalinde ilk kez gerçekleştirilecek devre arası gösterisini Coldplay'in solisti Chris Martin'in hazırlayacağı ifade edildi. Nesillerdir dünyanın dört bir yanındaki çocuklara neşeli öğrenme deneyimi sunan Susam Sokağı ve Muppet Show karakterleri de gösterinin bir parçası olacak. Devre arası gösterisinin geliri bütün dünyadaki çocukların kaliteli eğitime ve futbol fırsatlarına erişimini genişletmeyi amaçlayan ve 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'na aktarılacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili, "Madonna, Shakira ve BTS müzikleriyle sınırları ve nesilleri aşan küresel ikonlar. Coldplay'den Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği ilk FIFA Dünya Kupası finali devre arası gösterisinde onları ağırlamaktan gurur duyuyoruz," dedi.
1: Bu haberle bu saati de tamamlıyoruz değerli izleyenler. Bundesliga'dan özet görüntülerle ara vereceğiz. Saat başında stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu ile devam edeceğiz.
2: Bundesliga'da daha önceden şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanında. Ev sahibi takımın hücumu, ceza sahasına yapılan orta, üst üste kafa vuruşları, kaleci Urbik gole izin vermedi. Şans anı Urbik için, o da yüzüyle topun gol olmasını engelliyor. Bayern Münih köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışından vuruş direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı Bischoff'la Bayern Münih. Savunma arkasına atılan top Olize yerde kaldı. Gözler hakemde ve penaltı kararı geliyor. Bayern Münih bu pozisyon sonrası penaltı kazanıyor. Beloşyan penaltı noktasını bozmaya çalışıyor. Harry Kane topun gerisinde. Top dışarı gitti. Bir kez daha izliyoruz. Beloşyan'ın çabası belki de sonuç verdi. Görüntüler ikinci yarıdan. Michael Olize. Dikkatle izliyoruz. Olize. Michael Olize, harika bir gol. Bayern Münih perdeyi yıldız futbolcusuyla 56. dakikada açıyor. Çok şık bir gol. Bayern Münih'te bir pas hatası. Topu alan isim Shiogai. Shiogai 4 Bayern Münihli oyuncuya rağmen topu kaybetmiyor. Mükemmel bir pas verse de Swanberg bunu değerlendiremiyor. Maç da Bayern Münih'in üstünlüğüyle 1-0 tamamlanıyor. Bundesliga 33. hafta mücadelesinde Stuttgart'ın konuğu Bayer Leverkusen. Leverkusen hücumu, hızlı gelişen atak, ceza sahası içi vuruş, top ağlara gidiyor. Erken bir gol, henüz 1. dakikada Alex Garcia golü atan isim, Kofane asisti yaptı. Stuttgart beraberliği arıyor, üst üste başarılı ve güzel paslaşmalar ve gol geliyor. Ermedin Demirovic dakika 5. Skor 1-1 oldu. İlk 5 dakikada 2 gol birden var. Ev sahibi takımın baskıları sürüyor. İlk yarının son anları. Yerde kalan bir oyuncu var. Gözler karşılaşmanın hakeminde. Demirovic yerdeydi ve Robert Schröder penaltı noktasını gösterdi. Bir Panenka geliyor. Mittelstadt ilk yarıda 2-1 öne geçmeyi başarıyor. Stuttgart bu şık penaltı golüyle. İkinci yarıyı izliyoruz. 58. dakika. Ceza sahasına yapılan orta. Deniz Undav maçın skorunu belirliyor. Stuttgart 3, Bayer Leverkusen 1. Leipzig'in konuğu St. Pauli. İki takım teknik direktörleri Ole Werner ve Alexander Biesin birbirlerine başarılar diledi St. Pauli hücumu. Hızlı gelişen atak. Müsait pozisyon. Vuruş, top direkten dönüyor. Buntonji pası veren isimdi. Fakat gol gelmiyor. Carson şutunda. Leipzig köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu, uzaklaştırılamayan top ve son vuran isim Schläger. İlk yarının son anlarında Leipzig bu golle 1-0 öne geçiyor. Yarı izliyoruz. Bir başka Leipzig köşe vuruşu ve bir gol daha geliyor. Bu kez 54. dakikada Orban golü atan isim. David Raum kullandı köşe vuruşunu. Orban kafayla topu ağlara yolladı. Leipzig 2-0 önde. Maçta son bölüm. Kafalardan seken top savunma arkasına doğru gönderiliyor. Ceza sahası içi Cisse golü atıyor ve maçın da skorunu belirliyor. Leipzig 2, St. Pauli 1.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde
6: 5G. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol, Süper Lig futbol aşkına.
7: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital

0: Altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
5: gücünde 5G. İlk görüşte aşk deyince
6: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1985 yılının 29 Mayıs günü dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı, dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı, kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki, bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus, Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, "O geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim." diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ve seninle Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Sabah Sporu'nda 3. ve son saatteyiz. Stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu ile birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Furkan, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Ezgi, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkürler. Evet, şampiyon kupasına kavuştu.
1: Evet.
0: Galatasaray üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan ettikten sonra dün de Galatasaray Lisesi'nden başlattığı kutlamaları şehir turunun ardından Rams Park'ta tamamladı. Görkemli bir şov düzenlendi ve futbolcular kupalarına, şampiyonluk kupalarına kavuştular. Elbette konuşulacak çok fazla detay var dün akşama dair Furkan, ama şöyle bir haberimizi izleyelim istersen. Belki izlemeyen veya bir kez daha o kutlamaları görmek isteyen izleyicilerimiz olabilir. Şöyle bir detayları hatırlatalım sizlere, sonra konuşalım.
2: Galatasaray 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüse binerek stadyuma hareket etti. Futbolcular yolculuk boyunca taraftarın oluşturduğu kortejle karşılıklı tezahüratlar yaptı. Yunus Akgün ve Lucas Torreira üstü açık otobüste Mauro Icardi'ye "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Stadyuma ulaşan Galatasaray kafilesini Rams Park'ta bulunan coşkulu taraftar karşıladı. DJ Senfoni ve ışık performansıyla yükselen atmosfer sonrası drone show kısmına geçildi.

Sasha Boye sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak desteğini gösterdi. Fransız futbolcuya sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla eşlik etti. Öte yandan Lucas Torreira platforma gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Üst üste 4. toplamda 26. Süper Lig kupasını kaldıran Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Tarihi şampiyonluk kupasını Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları hep birlikte kaldırdı.

0: Evet, Galatasaray'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Üst üste 4 kez, toplamda da 26 kez şampiyonluğa ulaşmak elbette büyük bir başarı, ciddi bir başarı. Şimdi dün akşama dair konuşacak çok detay var, evet. Furkan. Öncelikle nasıl buldun?
1: Güzeldi, statta izledik zaten kutlamaları. Kutlama bittikten sonra da basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte konuştuk hangi isim sahneye daha ihtişamlı çıktı diye böyle. Açıkçası favorimiz Barış Alper Yılmaz'la Abdülkerim Bardakçı oldu. Abdülkerim Bardakçı

0: Icardi'm, hangisi daha böyle stadyumu sarstı diyecek olursan kesinlikle Mauro Icardi'ydi. Kız arkadaşı Çina Suarez de sahneye çıkmadan önce o da gözyaşlarına hakim olamadı. O da biraz tabii taraftarı üzdü. Yani Mauro Icardi'nin gidişi sonuçta şu an bir belirsizlik durumu söz konusu. Kalma ihtimali hala var yani, bunu da söyleyelim, ama gitme ihtimali bile Galatasaray taraftarını gerçekten çok ciddi etkileyebiliyor. Duygusal olarak da etkileyebiliyor. Bunu gördüm ben yani stadyumda dün. Stadın kapasitesinin üzerinde bir taraftar kitlesinin olduğunu da söylemiş olayım. Hem zeminde hem tribünde. Bu kez yani merdiven boşluklarında kesinlikle yer kalmamıştı yani, onu da ifade etmiş olayım. Tabii Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyonluğa yakışır bir kutlama yaptı. Çok önemli bir başarı. Bunu mental olarak devam ettirmek çok büyük bir güç. Bunu gelenek haline getirmek çok büyük bir zahmettir mesela bir kulüp için. Galatasaray da gerçekten çok çok büyük bir işe imza attı diyebiliriz. Önemli yıldızlarıyla birlikte yeni gelen transferlerinin, her gelen futbolcunun son 4 yılda her gelen futbolcunun hanesine bir kupa yazıldı. Galatasaray'da oynadığı için, bu başarıyı gösterdiği için. Bence bu tabii ki en başta Okan Buruk'a yazar, Dursun Özbek yönetimine yazar. Ama futbolcuların da tabii ki buradaki katkısı gerçekten inanılmazdı. Dediğim gibi yani bunun mentalini oluşturabilmek ve bunu sürekli hale getirebilmek çok önemli. Yani 2 kez üst üste demiyoruz, 3 kez üst üste demiyoruz, 4 sezon üst üste şampiyon olmak bambaşka bir şey. Türkiye'de bunu 2. kez yapan kulüp yine sizsiniz. Bu artık Galatasaray'ın şampiyonlukta bir geleneğinin olduğunu net olarak gösteriyor bize. Bunun dışında Galatasaray'ın ayrıca kupayı Dursun Özbek yönetimiyle beraber başlamış bir şekilde kupanın kazanıldıktan sonra stattan çıkarılır çıkarılmaz cemiyete götürülmesi de mesela bir gelenektir. Yani bir kulübün ihtişamlı şampiyonluklarla beraber, görkemli şampiyonluklarla beraber kökünü unutmaması, nereden geldiğini unutmayıp da böyle önemli küçük detaylar ama önemli detaylara imza atması bence çok kıymetli. Bunu da Dursun Özbek yönetimi gerçekleştiriyor. Bu gelenek de bir yerden sonra açıkçası sizin şampiyonluk sayınızı bakıyorsunuz işte 4 sezon üst üste şampiyonluk 22'den 26'ya çıkarıyor. Galatasaray güçlendikçe daha da şampiyon oldukça daha da güçleniyor. Bu sezon artık daha mental olarak da Avrupa tecrübesi olarak da bütçe olarak da çok güçlü bir Galatasaray izleyeceğimizi dün akşamki kutlamayla beraber gördük sanki.
1: Bir de şampiyon oldukça kutlamada da uzmanlaşmaya
0: Aynen
1: başladı
0: öyle. Tabii
1: Galatasaray.
0: geçen
1: Yani
0: sene şu hatalar olmuştu
1: tabii
0: diye.
1: her
0: Evet,
1: sene bir
0: evet, evet.
1: önceki senenin
0: Tabii.
1: hatalarından ders çıkarılarak, yani bilmiyorum, benim televizyondan gördüğüm kadarıyla gerçekten dünkü organizasyon kusursuz bir
0: Aynen öyle.
1: organizasyondu ve özellikle hani hep görürüz, daha önce Galatasaray'da da olmuştu. İşte herhangi bir şarkıcı çıkar, iki şarkı söyler. İşte ya coşturur ya
0: Aynen öyle.
1: coşturamaz
0: Evet.
1: tribünleri. Ama dün özellikle Doğuş Çabakçor ve Senfoni Orkestrası bölümü
0: Çok
1: çok
0: güzeldi.
1: şık, çok açıkçası çok da karizmatik
0: Aynen öyle.
1: duran bir bölümdü. Gerçekten onun için de tebrik etmek lazım. Müzisyenleri de aynı şekilde tebrik etmek lazım. Tertemiz bir kutlama diyebiliriz gerçekten. Emeği geçenlerin de elbette eline sağlık
0: Aynen
1: diyelim.
0: öyle. Radyo Turkuaz'dan Ayhan abi de sunuculuğunu üstlendi. Yanılmıyorsam 2000 yılındaki tüm şampiyonluklarda Ayhan abi vardı. Ona da selamlarımızı gönderelim. Hop dedik Ayhan'a. Harika bir sunum. Yine Yenikapı'daki meşakkatli kutlama sonrası orada bile çok iyi yönetmişti. Yağmur yağdı, ses mikserlerinde sorunlar çıkmıştı mesela. Ama bunda kesinlikle katılıyorum sana. Gerçekten kusursuz bir kutlama oldu. Hem orkestrası, hem DJ performansı, hem sunucu performansı bence çok güzeldi. Süre doğal olarak futbolcuların çıkışları, o an yaşanacaklar sebebiyle biraz uzayabiliyor. Ama
1: Çok abartılı bir
0: taraftar
1: uzama da
0: zaten,
1: olmadı aslında.
0: evet, böyle gecelerin zaten uzamasını, uzun kalmasını ister yani. Burada bir kusur da yok zaten. Gerçekten tam tersi çok daha güzel oldu. Meşale şovları, havai fişek şovları harikaydı. Geçen senenin o Yenikapı'daki yaşananların aslında hakkını bir sene geçtikten sonra hemen vermiş olan bir Galatasaray yönetimi olduğunu da söyleyelim kutlamalarda.
1: Şimdi tabii kutlamalarda herkesin çıkışı, sen de az önce biraz birkaç cümleyle değindin. Onları biraz detaylandırmak gerekirse bazı isimlere biraz parantez açmak lazım. Çünkü bazı

0: çıkışlar mesaj anlamına da geliyor taraftara da, camiaya da ve elbette bize de. Dolayısıyla bunları biraz konuşmak lazım. Özellikle de Torreira'nın gözyaşları. Şimdi bunlar şampiyonluk gözyaşları mıydı yoksa veda gözyaşları mıydı? Şimdi veda gözyaşı olsa neden etrafındakiler de o gözyaşlarına eşlik etsinler? Dolayısıyla biraz veda sinyali olarak da yorumlandı açıkçası Torreira'nın o duygusal anları. Her ne kadar Başkan Dursun Özbek, Torreira bizim oyuncumuz nereye gidiyor gibi bir açıklama yapsa da eğlenceler sırasında Torreira'nın tepkisi, özellikle vücut dili, İrfan Hoca'yla da yine orada sarılmaları ve karşılıklı gözyaşlarını tutamamaları biraz tabii ki farklı şekillerde yorumlandı. Sen ne dersin?
1: Şimdi ben Torreira denilince Muslera'dan başlamak istiyorum. Çünkü Muslera gittikten sonra Torreira'ya bayrağı teslim etmiş. Artık benim ülkemden birisi olarak bu bayrağı sen sürdüreceksin demiş bir isim. Torreira şu an için kalsa zaten yola açıkçası net bir şekilde devam edebilecek bir durumun olduğunu söyleyelim. Ama Mauro Icardi'nin gitme ihtimali Torreira'yı da net bir şekilde etkiledi ki bu iki oyuncu birlikte hareket eden iki isim, yani Mauro Icardi ve Torreira. Eğer Mauro Icardi giderse Torreira da gider gibi bir durum söz konusu. Yönetim kesinlikle, teknik heyet ve yönetim kesinlikle böyle bir düşünceye hakim değil. Onu söyleyeyim yani, Torreira'nın kesinlikle kalmasını istiyor. Kötü geçtirdiği maçlar var ama Torreira gibi bir ismin hala şu an için ben Galatasaray'da olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an Galatasaray içerisinde Torreira gibi bir ismin muadilinin olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda erken karar vermemek gerekiyor. Oyuncu da erken karar vermiş olabilir. Böyle bir planlaması olmuş olabilir ama bunlar sonuçta kutlamada yaşanmış şeyler. Sabaha bir gün sonraya uyandıktan sonra farklı bir düşünceye hakim olabilir. Yani kulüpte Lucas Torreira'da. Yani,
0: ama sezon boyunca da işte menajeri de konuştu, yeri geldi kendisi de konuştu, evet. Bazı konularla ilgili yalanlama yapılmadı, bunları da seninle burada tabii ki konuşmuştuk. Tabii ki. Yani dolayısıyla sanki biraz da sezon içerisinde bunun sinyalleri verildi ve biraz adım tabii adım ki da gelindi, evet, gibi, evet, sanki, evet. Tek bir kutlamadaki gözyaşları üzerinden de okumuyoruz
1: tabii
0: aslında
1: ki.
0: Bu tabloyu.
1: Genel tabloya baktığımızda da zaten böyle bir ayrılık durumu var yani, ama yine söylüyorum yani şu an için Galatasaray'ın, teknik heyetin Torreira'yı yolları ayıralım. Bizim için Torreira tamam gibi bir düşünce tam anlamıyla hakim değil. Onu söyleyelim. Torreira gibi bir ismi rotasyonuna bile zaten kullanırsınız. Galatasaray için kesinlikle önemli bir isim. Fakat madalyonun diğer yüzü Mauro Icardi ile ilişkileri çok iyi. Mauro Icardi'nin gitme ihtimali söz konusu. Kesinlikle ve kesinlikle Mauro Icardi'den, yani öyle bir kapalı kutudur ki kesinlikle bir detay alamazsınız yani Icardi'den de. Ayrılacak mı, gidecek mi, kalacak mı, kalmak mı istiyor, gitmek mi istiyor? Bugün Mauro Icardi yüzü gülüyor, neşeli bir şekilde Galatasaray taraftarını selamlıyor ama bir anda gidebilir. Veya kalayım da diyebilir mesela Mauro Icardi. Onu kestirmek çok güçtür yani. Çok kapalı ya kutu
0: şimdi şöyle,
1: mesela.
0: Icardi konusunda da bir dönem bir tepki görmüştü hatırlarsın. Ondan sonra verdiği tepkilerle birlikte hani siz benim çok da değerimi bilmiyorsunuz galiba gibi bir sitemi de tabii olmuştu.
1: Instagram
0: dolayısıyla biraz daha o durumun ayrılığa yakın olduğu konuşulurken tabii, özellikle bir önceki hafta maç sonrası statta yapılan o kendi aralarındaki kutlamada, hem de dün akşamki kutlamada gördüğü sevginin ardından belki
1: kalır düşüncesi oluşuyor,
0: evet,
1: değil mi? Yani görsellere, görüntülere baktığımızda,
0: evet,
1: sanki öyle bir ihtimal görüyoruz. Ama işte mesela Icardi'nin kalıp da Torreira'nın gittiği bir senaryo bana çok tuhaf gelir. Gerçekten tuhaf gelir. Çünkü ben Icardi'nin gidişini, Torreira'nın gidişini Icardi ile beraber olarak kafamda kuruyorum. Yani mutlaka birbirlerini etkileyecek iki isim. Yani ikisi de, birisi Uruguaylı, diğeri Arjantinli. Hemen hemen aynı kültür. Bu sebeple etkileme ihtimallerini öngörüyorum ama Icardi kalıp da Torreira giderse Icardi kesinlikle kal diyecektir yani. Şimdi böyle bir senaryo var açıkçası. Nasıl olur bilmiyorum. Yani bir anda gider mi Icardi ve Torreira birlikte ayrılırlar mı? Şu an için Torreira için bunu net söyleyemiyorum yani, ama Icardi için zaten mümkünat var. Mauro Icardi'nin gitme ihtimali biraz tabii yabancı kuralına da, yabancı kuralı sebebiyle de olabilir yani. 10+4 kuralı. O sebeple Icardi'nin yerine başka bir oyuncu, Türk veya işte 23 yaş

0: sınırına girebilen bir oyuncu planlaması, bu transfer politikasında bir planlama yapılabilir yani Galatasaray'da. Ben de şaşırdım bu arada, hani startta dün Torreira'nın gözyaşlarına hakim olamamasına ben çok şaşırdım. Yani hemen direkt akla şu geliyor yani, annesini mi hatırladı acaba? Ben biraz öyle gördüm yani annesinden dolayı.
1: İlk başta ben de öyle yorumladım ama baktım herkes
0: evet.
1: Bir anda ağlamaya başladı. Dedim
0: acaba şu da olabilir mesela, şampiyonluklar birliktelikle gelen bir şey ya mesela. Hep birlikte gülüp hep birlikte ağlayabilmeyi Galatasaray takımı olarak öğrendi acaba? Biz dışarıdan mı böyle görüyoruz diyorum.
1: O da olabilir ki muhtemelen bütün Galatasaray camiası da şu an bunun böyle olmasını tercih eder.
0: Tabii ki, ama ben oyuncular içerisinde bunu da mesela gördüm kutlamalarda. İşte üzüntülü bir durum olduğunda şöyle, şundan dolayı diyorum. Daha platforma çıkmadan önce Torreira, futbolcuların yüz hallerini gördüm yakın açıdan. Bir soru işareti vardı, hani ne oluyor, niye Torreira, bir şey mi oldu, niye böyle bir duygusal durum oluştu vardı mesela. Öyle bir hava vardı yani futbolcularda. Jakobs da Salah'ı da gördüm yani, bu Davinson Sanchez'de gördüm mesela. Ondan dolayı da bir bağ kuruyorum. Hani annesinin...
1: Olabilir, tabii ki
0: çünkü
1: olabilir.
0: Böyle bir platformun iç kısmına o ağladığı anlarda futbolcular böyle bir soru işaretiyle bakıyordu. Hani ne olduğu gibi bir yüz hali, mimikler vardı. O sebeple de biraz ona bağlıyorum. Yani yine dördüncü şampiyonluğu elde ediyor. Bir duygusal boşalma. Annesinin yine tabii orada annem yine yok düşüncesi olabilir mesela. Babam yanımda, kardeşim yanımda ama annem yine yok düşüncesi bir anda
1: olabilir.
0: Olabilir. Biz tabii ki transfere yorabiliriz, ayrılmaya yorabiliriz. Sonuçta biz de takım içerisinde,
1: kulüp içerisinde
0: aynen öyle neler oluyor bilmiyoruz. Torreira için şahsen benim kendi fikrim, bir ayrılma gözyaşları olarak görmüyorum Torreira'nın o gözyaşlarını. Ama başka bir taraftan, başka bir boyuttan bakarsak, Icardi giderse Torreira'nın gitme ihtimalini de göz önünde tutuyorum yani.
1: Peki, şimdi bu arada Leroy Sané'yi de hiç bu kadar keyifli görmemiştik. Yani otobüsten başlayıp simit istemesiyle başlayan bir...
0: Yani keşke sahada da böyle olsaydı.
1: Geceyi gerçekten yani. İnanılmaz mutlu,
0: Sané
1: keyifli.
0: Sané bu muymuş dedirtti evet. Mesela. Evet. Yani orada simit şakası yapması, bad words derler. Yani biraz daha böyle kötü sözler evet. Kullanması mesela üstü açık otobüste. Yani bizi şaşırttı. Ben böyle bir performans beklemiyordum.
1: Yalnız çok
0: Sané'de.
1: Hızlı adapte olmuş herkes. Noah Lang'ın ayranı, işte Sané'nin simidi
0: evet
1: gerçekten.
0: Yani, aynen öyle. Yani bu nasıl diyeyim, acayip bir... Tabii Galatasaray'ın transfer politikasında oyuncu seçimlerinden midir bilmem. Mesela Noah Lang diyorsunuz, ilkokulu Kasımpaşa'da okumuş. Leroy Sané diyorsunuz, Türklerle inanılmaz bir bağ kurmuş ve Türkçe'yi zaten geldiğinde biraz böyle kelime olarak birkaç bir şey söyleyebilen bir sana vardı. Çünkü Almanya orada çok
1: de
0: fazla gurbetçi Türklerimiz
1: Türkçe
0: var.
1: Türkçe şarkıyla çıkan tek kişi.
0: Aynen öyle. Tarkan'la çıktı mesela. Bir de tabii herkes şimdi kutlamayı izledik. Sané'nin o sahneden platformdan düşecek mi ne oluyor falan diye böyle bir dans ederken bir hali vardı. Orada da
1: kendi kendine bir halaya girdi orada.
0: Aynen orada bir şeyler yaptı yani, şaşırttı yani. Hiç Sané mesela o görüntüleri izlediğinde bu sabah ne yapar onu bilmiyorum.
1: Neyse eğlendi, güzel eğlenmişler.
0: Tabii ki. Onun dışında Barış Alper Yılmaz yani
1: biraz
0: gece boyunca...
1: Biraz göndermeli bir şarkıyla çıktı.
0: Evet,
1: onu da söylemek
0: evet.
1: Lazım.
0: Tam gönderme neydi bilmiyorum onu ama...
1: Ben sana söyleyeyim, dur gazetede. Vardı sen bir... konuş, ben bulayım şunları.
0: Bir şey vardı, şarkıların cümleleri biraz evet, evet. Farklıydı. Karadeniz şarkısıydı zaten de orada...
1: Sabah gazetesi sende mi?
0: Evet, burada. Şöyle vereyim. Şöyle uzatayım.
1: Evet. Sen konuşurken ben onu bulacağım şimdi.
0: Şimdi... Gece boyunca zaten horon tepti yani Barış Alper Yılmaz. Çok mutluydu. Gayet sezonun da tadını çıkardı. Kutlamaların da tadını çıkardı açıkçası. Benim yine öngörüm olarak söylüyorum. Yani Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'daki son kutlama gibi geliyor bana mesela. Bunu şu an için söylemek çok erken mesela ama...
1: Bak Torreira'da demedin, Icardi'de
0: evet,
1: demedin.
0: Barış
1: Alper'de, Barış
0: Alper'de
1: diyorsun,
0: mesela bunu daha fazla söylüyorum yani kesinlikle. Barış Alper Yılmaz şu an için hem kendisi hem ailesi... artık Avrupa defterinin açılmasını istiyor yani biraz daha Avrupa'ya Avrupa'da iş yapmak istiyor. Hı hı. Artık zamanı geldi düşünce

0: içerisinde yönetim kesinlikle yine Dursun Özbek ve yönetimi kesinlikle Barış Alper Yılmaz'ın öyle ayrılma gibi bir düşüncesinin olmamasını istiyor. Ama şu an için Barış Alper Yılmaz'la ilgili kendisinin artık bu sezon itibarıyla kesinlikle Avrupa'ya gitme planı söz konusu. Kulüplerden de ilgiler var zaten. Büyük ilgiler var. Tabii ki Galatasaray'ın isteyeceği bir bedel var. Şu an için yüksek bir bedel ama Barış Alper Yılmaz için o tekliflerin gelme ihtimalini ben görüyorum. Şu an biz burada konuştuğumuzda ne kadar Barış Alper Yılmaz dediğimizde 35-40 milyon euro bandında bir para biçilebilir mesela. Bir bonservis bedeli biçilebilir Barış Alper için. Ama şu anki süreçte Okan Buruk da Dursun Özbek de kesinlikle Barış Alper Yılmaz'ın gitmesini istemiyor. Gelecek sene de devam etmesini istiyor ama Dünya Kupası ile birlikte vitrine çıkacak.
1: Tabii.
0: Belki de bu 30-40 milyon euronun da üzerine koyabilecek bir isim olabilir.
1: Peki ben sana hemen söyleyeyim şimdi. Sabah gazetesinde şöyle içimden öyle geldi başlığıyla paylaşılmış. Hmm. Barış Alper'in şarkısı diyor ki şarkı şöyle başlıyor. Evet. Benim için arkamdan neler neler dediler. Gıyabımda konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar.
0: Evet yani diye. Bu sezonki performansında da bunu zaten sahaya yansıtmış bir isim. Biraz
1: o sezon başındaki tepkilere şimdi yanıt veriyor aslında.
0: Evet, tam neredeyse 9 ay 8 ay beklemiş Barış Alper. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, o sürece dönecek olursak.
1: Çok özür dilerim, bir tweet gördüm bu konuyla ilgili. Evet. Çünkü kutlamalar sırasında yayıncı kuruluş muhabiri Barış Alper'e mikrofon uzatıp şarkısını bir mesaj içerip içermediğini sorduğunda, hatta bunu sormadı bile. Orada doğrudan bir anlam çıkarmamak lazım gibi bir açıklama yaptı Barış. Yani. Orada da birisi şey yazmış. İki arada bir derede Twitter'a mı girdin baktın hakkında yazılanlara diye. Evet, o da evet, çok güzeldi.
0: Hemen bir polemik olmuş evet. Da cevap veriyormuş gibi evet. Olmuş. Evet kesinlikle. Yani geçen seneye gidecek olursak Barış Alper Yılmaz o zaman bir siyah ekran paylaşmıştı. Yani biraz profesyonellik dışı bence. Menajerinin kanına girmesiyle mi diyeyim artık bilemiyorum. Bu tarz şeyler gördük biz Barış Alper konusunda. Ya şunu söyleyeyim. Barış Alper konusunda Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti bunun gibi şeylere yine hazırlıklı olsun bence. Ben onu söyleyeyim yani. Hmm. Barış Alper'in kendisi de ailesi de artık kesinlikle ve kesinlikle Avrupa'ya gitme planı içerisinde. Şu an için bir tabii ki bir ses çıkarılmaz yani. Şu an için sessiz kalınır. Çünkü Dünya Kupası'na gidilecek. Oyuncunun motivasyonu düşmemeli.
1: Ama Barış Alper'in tepkisi de şöyle. Herhalde kendisi de Arabistan'a gitmenin ne kadar yanlış bir tabii karar ki. Olacağını görmüştür. Çünkü
0: olabilir.
1: Barış Alper'in şu an yine en az 35-40 milyon euroluk transfer ihtimallerinden Avrupa'dan. Bahsediyorsak
0: evet.
1: Bu Şampiyonlar Ligi performansı, milli takım performansı Hı-hı. ve potansiyel olarak Dünya Kupası'nda sergileyebileceği evet, performanstan evet. dolayı konuşuyoruz bunları.
0: Ya damga vurmuş bir Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası'na damga vurmuş bir Barış Alper Yılmaz şu an 50 milyon euro civarında olmalı diyorum şu Avrupa piyasasını gördüğümde. Bir de o nasıl diyeyim aktif moda açtığında mesela Barış Alper Yılmaz gerçekten tutulamıyor, durdurulamıyor. Umarım milli takımda bunu yapacak çünkü biliyoruz ki futbolcularımızın hepsi Dünya Kupası'na apayrı bir motivasyonla hazırlanıyor. Bugün Merih Demiral'ı izliyoruz ama bambaşka bir Merih Demiral görebiliriz. Onlar da farkında biz çocukken, bebekken, belki de yokken Dünya Kupası'na gitmişiz. Bunun motivasyonuyla oynayacaklar. Bambaşka yüzler, bambaşka performanslar görebiliriz yani. Çok büyük patlamalar bekliyorum bizim oyuncularımızdan, bizim çocuklardan. Umarız öyle olur. Barış Alper Yılmaz da bu potansiyel adaylardan bir tanesi. Ben kesinlikle çok büyük bir çıkış bekliyorum. Dünya Kupası'ndaki göstereceği başarı hem kendisine yazacak hem de Galatasaray bir yerden sonra tamam yolları ayıralım dediğinde Galatasaray'ın kasasına yazacak bir şey bu. O sebeple umarız iki taraf için de hayırlısı olur.
1: Peki şimdi yarın da Kasımpaşa'yla karşılaşacak Galatasaray. Bu arada evet. son hafta maçını hala oynamadı ve rakibi de küme düşmeme mücadelesi veren bir ekip Furkan. Evet. Bu doğrultuda şimdi birazdan maçların geneline de elbette bakacağız ama Galatasaray'ı konuşurken hemen burada Kasımpaşa mücadelesini konuşalım istersen. Kasımpaşa açısından çok kritik bir mücadele.
0: Ve Emre Belözoğlu bu mücadelede sağ kenarında yok. Öyle bir durumda paylaşmış olalım. Çünkü dün geçen haftaki karşılaşmada kart gördüğü için bu akşam bu yarınki karşılaşmada sağ kenarında olamayacak. Bu da Kasımpaşa için bence bir problem ama şu an puan durumuna bir bakıyorum. Şu an 14. 32 puan. Yani 16. kümede şu an potada olan Antalya Spor'la arada 3 puanlık bir fark var ama tabii ki net olarak puan almak zorunda yani Kasımpaşa. 33'e yükselttiğinde diğer maçların durumuna göre tabii ki netleşecek hangi takımı küme düşeceği. Fatih Karagümrük'le Kayseri Spor zaten düştü. Potansiyel olarak düşme ihtimali bulunan takımlar Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa. Onlar için de çok kritik bir karşılaşma. Emre Belözoğlu'nun çok iyi hazırlanması gerekiyor. Diğer taraftan Galatasaray'da şu var yani rahatlık. Çünkü nasıl diyeyim bir stres olmayacak. Mesela stres bir takım için çok büyük bir problemdir yani. Kesinlikle bir stres yok. Kutlamasını yapmış bir Galatasaray var. Rahat rahat futbolunu oynayacak bir Galatasaray var. O sebeple rahat oynayarak, stressiz bir şekilde oynayarak da istediği kendi kalitesini yedek oyuncularıyla bile gösterse Galatasaray, galibiyete dönük bir skor bekliyorum Galatasaray açısından. Ama Kasımpaşa baskılı bir oyun ortaya koyarsa, sonuçta sezonun son maçı ve ligde kalmaya çalışacaksınız. Evet. Galatasaray'a karşı galip de gelebilir. Tabii ki ben bu maçta Arda Ünay'ın, Niaga'nın, Günay'ın, Ahmet Kutucu'nun oynamasını bekliyorum. Böyle bir planlama yapmasını bekliyorum. Kaan Ayhan'ın yine bir ihtimal. Yedekte bulunan tüm oyuncuların açıkçası oynamasını bekliyorum. Hatta üçüncü kaleci Baturan bile mesela bir ihtimal oynayabilir yani. Biraz Galatasaray için prestij maçı, bir antrenman karşılaşması gibi olacak ama burada hiçbir kulübü, hiçbir takımın son haftada kesinlikle ve kesinlikle mücadeleden vazgeçmemesi ve sahaya çıktığında en iyi performansı göstermesi gerekiyor. Neden? Çünkü bugün sizin için bir önemi arz etmese de bir takımın kümede kalma veya düşme ihtimalini barındırıyor. O sebeple tüm takımların mücadele edeceğini de en iyi şekilde mücadele edeceğini de ben düşünüyorum, öngörüyorum. Yarınki maçlarda, bugünkü maçlarda keza aynı şekilde Kasımpaşa karşılaşmasını da dediğim gibi artık belki de bugün itibarıyla yabancı futbolcular gidecekler. Belki yarın, belki pazartesi günü gitme ihtimallerini zaten öngörüyorum. Dünya Kupası'na gidecek olan futbolcular var. Pazartesi itibarıyla hemen İstanbul'dan ayrılacaklar. Transfer görüşmeleri olan yani sözleşme uzatma planlaması olan futbolcuların kalma ihtimali söz konusu. Bunlardan birisi Mauro Icardi zaten. Kasımpaşa maçı sonrası veya bugün hatta bir görüşme yapılabilir bu konuda. Sonrasında artık zaten futbolcular milli takım kampına gidecekler ve bir sezonu daha noktalamış olacağız. Dediğim gibi Galatasaray için rahat, Kasımpaşa için stresli bir karşılaşma olarak görüyorum ben. Günün sonunda Kasımpaşa'nın puan alacağını da öngörüyorum açıkçası. Beraber.
1: Şimdi yeri gelmişken arkadaşlarımızdan Süper Lig programı da rica edelim ve yarın oynanacak diğer karşılaşmaları da Furkan şöyle birkaç cümleyle konuşalım tabii istersen. Özellikle tabii ki Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençler Birliği, Fenerbahçe, İKAS Eyüpspor ve Hesapkom Antalya Spor, Kocaeli Spor maçlarıyla Süper Lig'de son hafta tamamlanacak. Kasımpaşa, Gençler Birliği, Eyüpspor ve Hesapkom Antalya Spor'dan biri de küme düşen son takım olacak. Elbette evet, bütün takımlar adına çok büyük bir tabii mücadele ki. Ve bütün takımların da çok güçlü takımlarla karşılaşacağını söylemek lazım. Yani her ne kadar Fenerbahçe için de, Trabzonspor için de, Kocaeli Spor için de ligdeki konumları netleşmiş olsa dahi zorlu rakiplere karşı oynayacaklar. Dolayısıyla her sonucu açık mücadelelerden de bahsediyoruz bir taraftan. Neler söylersin Furkan?
0: Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Fatih Karagümrük bu arada acayip çabaladı yani. Müthiş çaba gösterdi. Hı hı. Küme düştü. Kayseri Spor Erling Moe'yle çok çok önceden yolları ayırmalıydı diyorum ben. Bence çok büyük yanlış yapıldı orada ve biraz kaderime mahkumum gibi bir düşünce vardı. Niye yollar ayrılmadı bilmiyorum sözleşme konusunda ama iki küme düşen takımla başlamış oldum. Yukarı doğru devam ediyorum. Antalyaspor hala bu ligin kalitesinde olan bir takım olarak görüyorum. Antalyaspor'un düşmesini mesela ya çok şaşırırım yine. Onu ifade edeyim.

0: Alanyaspor'la karşılaşacak Fatih Karagümrük. Zaten dediğimiz gibi küme düştü. Şöyle diyeyim. Burada en kritik karşılaşmalardan bir tanesi de Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesi. Yani Atilla Gerin Hoca, ya takdir ediyorum, Arda Turan'la beraber o teknik heyete girdi. Sonra Selçuk Şahin'e devam etti Eyüpspor'da. Benim son 4-5 aydır, sadece şu son virajda değil, 4-5 aydır çok beğendiğim dokunuşlarıyla, oyuncu değişiklikleriyle, taktiğiyle muhteşem iş çıkardığını düşündüğüm bir isim. Atilla Gerin Hoca Eyüpspor'da müthiş işler yapıyor. Çok şaşırdım tabii. Eyüpspor, yani bugün kulüp içerisindeki yaşadıklarıyla beraber büyük bir problemin içerisindeyken şu an takımı 13. sırada görmek bence çok önemli. Yani ilk aşamada Eyüp zaten düşer düşüncesi hakimdi. Ama şu anki geldiğimiz konumda 13. sırada mesela. Evet, zorlu bir deplasmana gidecek. Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ama Fenerbahçe tribünlerinin ve Fenerbahçeli futbolcuların psikolojisi nasıl olacak? Bu maça hazırlanması nasıl olacak? Bu çok güç. Yine Zeki Murat Göle'ye çok büyük bir iş düşüyor. Diğer taraftan Gençler Birliği'nin Metin Diyadin'le geri gelmez zaten ilk döneminde iyi işler yapmıştı. İlginç bir şekilde yollar ayrıldı. Sonra Volkan Demirel, sonra Metin Diyadin. Artık böyle devam ediyorum ben. Türk futbolunda komik, yani trajikomik bir durum yani. Biz bunlara alışmak istemiyoruz yani. Onu da söylemiş olayım yani. Futbol kamuoyu olarak alışmak istemiyoruz. Yani bir teknik direktör geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Çok ilginç, şaşırdığım noktalardan bir tanesi. Trabzonspor deplasmanında olacak Gençler Birliği'de. Zaten kupada iki takım karşı karşıya gelmişti. Gençler Birliği çok iyi direnç göstermişti. Genç futbolcularıyla birlikte çok iyi oynamıştı. Trabzonspor deplasmanında da aynı şekilde böyle bir performans görüyorum ben, ama Trabzonspor'da bu mücadelede yine kazanmak için oynayacaktır. Evindeki bir maçı kaybetmek istemeyecektir Bordo Maviler. O sebeple Gençler Birliği, en zor işin Gençler Birliği'de olduğunu düşünüyorum. Yani Antalyaspor iç sahada oynuyor Kocaeli ile. Bir şekilde iç sahada kazanmayı ilk plan, ilk hedef olarak zaten görecektir ve biraz daha bu kolay olabilir. Ama Gençler Birliği için hem kadro olarak bakıyorum, hem de maç güçlüğü olarak bakıyorum, Trabzonspor deplasmanı en zorudur. O sebeple Gençler Birliği'nin işini biraz zor görüyorum açıkçası.
1: Peki bakalım, tüm takımlara başarılar dileyelim. Bakalım kim düşecek ve kim yoluna Süper Lig'den devam edecek. Evet. Bunları bekleyip göreceğiz. Şimdi istersen düne gidelim birlikte Furkan. Beşiktaş sezonu yine puan kaybıyla noktaladı Çaykur Rizespor karşısında. Önce 2-0 geriye düştü, mücadeleyi de 2-2'lik beraberlikte tamamladı. Karşılaşmanın artık çok fazla konuşulacak bir noktası yok, dürüst olmak gerekirse. Bugün gazete manşetlerini de izleyicilerimizle paylaştığımızda bütün başlıklarda Kartal'ın çilesi sona erdi gibi bir tablo önümüzde. Yani. Dolayısıyla maça dair çok fazla konuşacak bir şey olmayacak, ama özellikle mücadelenin ardından yine Sergen Yalçın'a yönelen tepkiler, Sergen Yalçın'ın bu tepkilere yine bir karşı tepkiyle yanıt vermesi, Başkan Serdal Adalı ile yapılacak bir toplantı ve bu toplantının ardından alınacak kararlar aslında şu anda Beşiktaş'ın esas gündem maddesi. Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi ne kadar ki yönetim Sergen Yalçın'la yola devam edeceğiz düşüncesinde hakim olsa da, ben şunu düşünüyorum, şu gözlemim söz konusu. Sergen Yalçın ve Beşiktaş camiasıyla aradaki o bağın artık pamuk ipliğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş taraftarıyla Sergen Yalçın'ın kez aynı şekilde bu aralarındaki iletişimin, bu bağın artık pamuk ipliğine bağlı olduğunu düşünenlerden bir tanesiyim. Yola bu şekilde devam edilmez diye öngörüyorum. Sezon içerisinde de Sergen Yalçın'ın yanlış planlamalar yaptığını, yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum. Rafa Silva süreciyle beraber başlayan bir konu. Burada yıldız yönetimini yapabilmek, işte yine burada örnek gösterebileceğimiz bir isim Okan Buruk'tur. Bu Okan Buruk gibi yıldız yönetimini Sergen Yalçın, Rafa Silva sürecinde yönetemedi, yapamadı. Bence. Bu da o teknik direktöre ve kariyerine bence eksi yazacak noktalardan bir tanesi. Çünkü büyük kulüple dört büyük kulüp dışındaki takımlar ayrı bir yönetim, nasıl söylesem, durumuna bağlıdır. Çünkü oradaki konjüktür farklıdır, planlama farklıdır. 4

0: büyük takımda apayrıdır. Yıldız futbolcu çok fazla olur ve bunu yönetebilmek çok önemlidir. O süreç atlatıldı. Beşiktaş başarısızlıklar yaşadı. Beşiktaş lige havlu attı ligde. Avrupa'ya veda etti daha doğrusu en başında. Sonra Rafa Silva süreci, ardından lige havlu attı. Ziraat Türkiye Kupası'na havlu attı. Ve bu artık Beşiktaş'ta bir rutin haline geldi. Dışarıdan izleyen birisi olarak söylüyorum. Dışarıdan takip eden birisi olarak söylüyorum. Beşiktaş'ta başarısızlık klasikleşmeye doğru, rutinleşmeye doğru gidiyor. Sergen Yalçın bugün kalırsa bence bu klasikleşme ve rutinleşme Beşiktaş'ta bu camiada devam edecek gibi bir durum var bende. Yani çünkü nasıl desem, acil durumda camı kırın paneli şu an için Beşiktaş'ta harekete geçmiyor. Bu biraz daha nasıl desem, sakin kalan bir camianın oluşması veya taraftara bunun indirgenmesi bence Beşiktaş için büyük bir problemdir. Çünkü şampiyonluklar yaşamış ve hala bu potansiyelde olan bir takımın, Avrupa'da başarı gösterebilecek olan bir takımın, biz Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını hatırlayalım, grupta mağlup gitmiş, lider tamamlamış bir Beşiktaş'tan bu zamanlara, şampiyonluk yaşamış Beşiktaş'tan şu sürece ve bunun da her sezon rutinleşmiş halini gördüğümüz bir sürece doğru gidiyoruz Beşiktaş'ta. Hala nasıl desem, acil koduyla bir toplanma olmuyorsa, bu kadar kulvardan elenmiş bir şekilde Beşiktaş hala bir şeyler yapmıyorsa, hala bir bu tepki tam olarak ortaya konmuyorsa, demek ki ben derim ki yani camia memnun galiba bundan, veya camia memnun değil ama yeteri kadar ses getirilmiyor, seslendirilmiyor derim buna. Ben Beşiktaş'ta açıkçası bunu görüyorum. Bu sebeple net bir kararlar alınmalı. Kalın çizgilerle kararlar alınmalı. Beşiktaş'a fayda sağlayacak şekilde kararlar alınmalı düşüncesindeyim ben. Önce yönetim. Çünkü yönetimin karar vermesi gerekiyor. Nasıl bir planlama yapmalıyım? Hocayla nasıl devam edeceğim? Transfer politikam nasıl olacak? Ben Fenerbahçe, Galatasaray'ı bütçesel olarak yakalayamıyorum. Acaba nasıl yakalayabilirim? 3 sezon önce bunun düşüncesinde olan bir Beşiktaş olsaydı, planlamayla ilerleseydi, belki de Beşiktaş başka işler yapabilirdi. Bu sezon Galatasaray çok fazla puan kaybetti. Fenerbahçe aynı şekilde. Beşiktaş'ın öyle puan kaybettiği maçlar var ki mesela, çok çok şaşırdığımız, hiç unutmuyorum, galiba iç sahada, iç sahadaki Gençler Birliği maçı. Yani mesela beni şok eden performans, dolu tribünler içerisinde bir stat. Ya böyle bir durumda nasıl reaksiyon gösteremiyorsunuz? Buna çok çok şaşırmıştım. Beni şaşırtan maçlardan bir tanesiydi. O puan kayıplarını yaşamasa mesela Beşiktaş, biz bu sezon Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında olduğu bir tabloyu görürdük yani, onu da söyleyeyim. Yani çok ilginç maçlardan puan kayıpları aldı Beşiktaş. Kesinlikle şampiyonluk yarışı içerisinde ben Beşiktaş'ı görürdük diye öngörüyorum, tahmin ediyorum. Ama geldiğimiz noktada şu an reaksiyon gösterebilecek bir durum da görmüyorum. Pazartesi günü bir toplantı var. Sergen Yalçın'la yola devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Yani
1: aslında
0: ne değişecek mesela?
1: Şöyle, Sergen Yalçın'la yola devam edilecek mi, edilmeyecek miden ziyade, Sergen Yalçın gördüğü bu tepkilerden etkilenip, ki etkilendiğini söyledi.
0: Evet, etkileniyor.
1: Kendisi yola devam etmek isteyecek mi, istemeyecek mi? Sanki biraz bu belirleyici olacak.
0: Şöyle söyleyeyim, yani normal şartlarda Sergen Yalçın'ın şu ana kadar bence istifa etmesi beklenirdi. Ben Sergen Yalçın iyi dayandı da diyorum. Onu da söyleyeyim yani, bu kadar
1: tribün baskısına. Çünkü karakter olarak, evet, biraz orada
0: istemiyorsam giderim.
1: Evet, orada istemiyorsanız giderim gibi, aynen, bir tavra sahip.
0: Yönetim bu konuda biraz tabii devreye girdi. Hocam buradasın, biz senin yanındayız. Sen, yani o güvenli alanı oluşturdu yani Sergen Yalçın'a yönetim. Aynı şekilde futbol kurulu. O sebeple biraz daha sanki bu süreye yayıldığı gibi geliyor Sergen Yalçın konusunda, ama yine söylüyorum, pazartesi günü bir sürpriz çıkarsa yani sürpriz ne olabilir?
1: Sürpriz ne sence? Yani gitmesi mi sence soru, sürpriz, kalması mı?
0: Aynen,
1: sürpriz?
0: Güzel soru. Şimdi ona da bir şey diyemiyorum yani, Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kaldı. Bana göre sürpriz. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı denilse mesela, pazartesi günü bu karar çıksa toplantıda, ya bu da sürpriz.
1: Sanki iki ihtimali de şaşırdım.

0: Şaşırmayacakmışız gibi.
1: Ya bilemiyorum.
0: Görünüyor.
1: Tabii o da var. Yani şaşırmaya da bilirsiniz. Yani evet, zaten bekleniyordu düşüncesi de olabilir. O sebeple
0: yani kalırsa şaşırmayız. Ya çünkü diyeyim, şunu diyebiliriz. İşte istikrarın olması için de evet, birazcık sabretmek gerekiyor. Teknik direktör de her sene değiştirmenin bir faydası olmadığını gördü. Yollar ayrılmazsa buna şaşırmayacağız.
1: Evet.
0: Yollar ayrılırsa da zaten belliydi. Taraftar çok tepki göstermişti. Sergen Hoca da gitmek istediğini zaten söylemişti. Zaten gündemdeydi,
1: konuşuluyordu.
0: Muhtemelen iki senaryoya da bu şekilde şaşırmayacağız.
1: Kesinlikle. Şu anki süreçte ben biraz taraftarın, camianın silkelenmesi gerektiğini düşünenlerden bir tanesi olarak Sergen Yalçın'ın gitmesinin daha hayırlı olacağını Beşiktaş'a şahsi fikrimi söylüyorum. Beşiktaş'ı izliyoruz, görüyoruz, sürecin nasıl ilerlediğini az çok farkındayız, görüyoruz. Sadece şu bile Sergen Yalçın konusunda taraftarı etkiledi yani. Daha önce yorumculuk yaparkenki ifadeleri 3-5 tane kesit var, nokta atışı yani. O ifadeler sonrası...
0: Oysa o ifadeler sonra onun önüne de çıktı bir
1: önüne
0: taraftan.
1: Önüne çıktı. Sonrasında bunlarla ilgili tabii ki cevapsız kaldı. Yani o da var yani açıkçası. Demek yani büyük lokmaya büyük söz söyleme diye açıkçası söylemiş büyüklerimiz de. O sebeple Sergen Yalçın bunu yaşadı bence bu sezon. Net
0: ama
1: bir şekilde
0: Sergen
1: yaşadı.
0: Yalçın, Sergen Yalçın yapan da bu yani işte. Daha
1: evet,
0: önce
1: o da var. O da var. Ya sempatik tarafı da var. Nereden baktığımız...
0: İlk döneminden önce de yaptığı yani açıklamalar evet, vardı. İşte Balotelli konusu
1: kesinlikle
0: örneğin.
1: Ya şu an için, şu anki süreçte bunu söylüyorum. Şu anki konjüktürde bunu söylüyorum ama sonuçta bu takımı şampiyon yapan isim de, son şampiyon yapan da Sergen Yalçın. Bence bugün doğru bir zaman olmayabilir. Peki. Yarın bir gün yine Sergen Yalçın Beşiktaş'ı çalıştırabilir ama bugün için ben doğru bir zaman olduğunu artık sanmıyorum Beşiktaş'ta.
0: Peki Furkan, şimdi Fenerbahçe'de hem konuşacak çok fazla şey var hem de aslında konuşacak da pek bir şey yok. Şöyle ki,
1: çünkü iki aydır konuşuyoruz, bir buçuk aydır.
0: Şöyle konuşacak çok fazla bir şey yok. Konuşacağımız her şey başkana bağlı. Yani başkan belli olacak ki teknik direktörü evet, konuşalım, gidecek oyuncuları konuşalım, gelebilecek oyuncuları konuşalım. Şu anda sadece yapılabilecek belki icraatlar üzerine biraz konuşabiliyoruz. Tahmin yürütebiliyoruz çünkü herhangi bir bilgi de vermiyor her iki başkan adayı da.
1: Evet.
0: Sadece yaptıkları açıklamalarda şampiyonluk vurgusu yaptıklarını görüyoruz. Özellikle Aziz Yıldırım'ın birlik beraberlik çağrısı yaptığını görüyoruz ki dün de benzer açıklamalar yaptı. Özellikle gelecek sezon şampiyon olamazsak Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor dedi. Ve bunlar üzerine konuşuyoruz.
1: Şimdi Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olmasının en büyük sebebi sorulduğunda verdiği cevap şu: Fenerbahçeli çocuklar artık daha fazla üzülmesin düşüncesi. Ve ben artık bir akil adam gibi gözükmek istemiyorum düşüncesi. Harekete geçen bir başkan olarak gözükmek istiyorum diyor. Bu noktada da zaten gelir gelmez de yani adaylığını açıklar açıklamaz da diğer adaylara gelin birlikte hareket edelim düşüncesinde oldu. Birliktelik bizim için önemli vurgusunu yaptı. Diğer taraftansa Hakan Safi tarafı bu seçime çok profesyonel hazırlanıyor. Gerçekten çok ciddi hazırlanıyor. Hakan Safi'nin birçok görüşmesi var. Taraftarın
0: Maldini
1: sevdiği...
0: iddiaları var bugün mesela Hakan
1: evet,
0: Safi cephesinde.
1: Taraftarın sevdiği profillerdir mesela. Sonrasını bilemem. Ama taraftarın sevdiği başkan adayı profilleridir Hakan Safi gibi. Hareketli olan başkan adayları neden? Çünkü bir emek sarf ediyor, çabalıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bugün Milan kulübüyle görüşüyor. Kulüp başkanlarıyla birlikte oturuyor. O temaslarını daha iyi hale getiriyor. İletişimini çok daha iyi hale getiriyor. Bu size ne sağlar? Başkan olduğunuz olur olmaz transfer konusunda hızlı hareket alabileceğiniz bir reaksiyon noktasını size gösterebilir. Sonuçta Fenerbahçe'de şu an için gidecek oyuncular var ve transfer edilecek isimler var. Fenerbahçe bu şekilde devam etmeyecektir. Daha da güçlenmeye çalışacaktır. Çünkü Galatasaray'ı da bir yerden sonra kalite olarak yakalamak isteyen bir Fenerbahçe var. Biz bu sezon Victor Osimhen ve Icardi'li bir Galatasaray, golcüsüz bir Fenerbahçe gördük. Şimdi bu net bir şekilde Saadettin Saran yönetimine yazar. Ben tarihte var mıdır bilmiyorum. Fenerbahçe devre arasında 3 golcüsünü birden gönderdi. Cenk Tosun, En-Nesyri, John Duran. Tarihte var mıdır diyorum. Bak, şampiyonluk yarışında olup da bir transfer döneminde 3 golcüsünü bir anda gönderen bir başka kulüp var mıdır? Ve biz bunu söylediğimizde, eleştirdiğimizde biz futbolu bilmeyenler olduk. Genellikle basın mensuplarına da şu süreçlerde o yakıştırmayı yapıyorlar. Ya işte siz

0: futbolu bilmiyorsunuz ki yani. Tamam yani illa ki biz UEFA pro lisansı almak zorunda değiliz ama sonuçta futbolu takip eden, gören, izleyen, yıllardır o süreci bilen insanlarız. Az çok transfer konusunda da fikrimizi söyleyebiliriz. Zaten böyle olsun diye karar verici de değiliz yani. Ama mantıksız olan şey bir ara transfer döneminde 3 golcünün de gönderilmesi mesela. Buna ben çok çok şaşırdım. Bu noktada Hakan Safi yönetimi de çok büyük bir transfer planlaması içerisinde. Aziz Yıldırım da yönetim kurulunu galiba 22 Mayıs'ta açıklayacak. Yönetim kurulunda kimler var, sürpriz isimlerin olduğu söyleniyor, güçlü isimlerin olduğu söyleniyor. Bu noktada nasıl bir planlama çizilecek bunu merak ediyorum. Öyle bir yönetim kurulu yapacağım ki ben gittikten sonra da Fenerbahçe'de iyi işler yapabilecek bir yönetim kurulu listesi diyor Aziz Yıldırım. Açıkçası merak ediyorum. Yani şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım gibi bir ismin tecrübesinden faydalanmak Fenerbahçe için çok önemli bir nokta. Ama bir kez daha seçimi kaybederse artık zaten Aziz Yıldırım hiçbir yere çıkmaz. Hiçbir yerde demeç bile vermez düşüncesinde olan birisiyim. Çünkü Ali Koç'un başkan olduğu dönemden sonra bir fiil hiç bir yere konuşmadığını biliyoruz.
1: Son bir dakikam.
0: Uzun bir süre ekranlara çıkmadı. Hiçbir yere konuşmadı Aziz Yıldırım. Uzun bir süre sessiz kaldı, dışarıdan izledi. Aynı durumu biz kesinlikle yaşarız düşüncesindeyim. Şu an için şu isim kazanır veya bu isim kazanır demek bence çok güç. Ama Fenerbahçe kongre üyeleri en iyisine karar vereceklerdir. Onların oylarına saygı duyuyoruz zaten.
1: Peki bakalım, bekleyip göreceğiz. Furkan çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: süremizin
0: ederim.
1: Sonuna geldik. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

0: aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
0: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin ilk yüklemesi

0: ödeme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkartlara kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de.
4: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Reklam. A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

La Liga'nın 35. haftasında kritik mücadelede Levante Osasuna'yı ağırlıyor. Ligde kalma mücadelesinde çok değerli bir maç Levante için, Osasuna ise Avrupa kupalarını hedefliyor. Atak geliştiren Levante, orta geldi içeriye, sekti top. Bir vuruş, kalecide kalıyor Herrera. Zor bir top olmadı Sergio Herrera için. Osasuna yükleniyor. İyi pas oldu. Tehlikeli bir atak. Ceza sahası için Moncayola çevirdi. Tolyan topu kendi ağlarına gönderiyor. Üçüncü dakika. Jeremy Tolyan kendi kalesine atıyor golü. Ters vuruş ve Osasuna 1-0 önde. Yeniden geliyor Osasuna. Sol kanada içeri orta. Budimir gol! Ante Budimir! Osasuna

0: 2-2'ye çıkarıyor. Ante Budimir 11. dakika. Asist Bretones, gol Budimir. Köşe vuruşunu kullanıyor Levante. Orta içeriye Martinez'den sekti, gol! Top ağlarda Victor Garcia. Arka direkte dokunuş yapıyor ve golü atıyor Victor Garcia. Fark 1'e indi. Garcia baktı. Garcia ortaya yaptı. Savunma karşılıyor. Uzaklaştırma çabası olsa sunadılardan Rey. Rey'den Victor Garcia. Garcia baktı içeriye. Garcia gönderdi. Garcia! İnanılmaz gol! Victor Garcia! 2 dakikada 2 gol Victor Garcia! Muazzam bir gol attı ve Levante 2-0'dan 2-2'ye getirdi skoru. Victor Garcia orta mı yapmak istedi, kaleyi mi denedi bilinmez ama muazzam bir gol attığı kesin. Victor Garcia 2-2. Levante kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamıştı 35. dakikada ve 37'de ikinci golünü atıyor, beraberliği getiriyor. Muhteşem bir gol. İlk yarıda son dakikalar. 45. dakikaya giriyoruz. Oriol Rey gönderdi. Pas geçti şimdi. Herrera çöktü. Herrera elle müdahale. Herrera maçın hakemi gitti oraya ve elini cebine attı, kırmızı kart. Herrera ne düşündü öyle? Ceza sahasının hayli dışında elle müdahale yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı Herrera. Şimdi hata geldi. 50. dakika, uzaklardan deneme. Kaleci Matt Ryan atak sürme eğiliminde. Orta Garcia'dan kafa. Roger Bruge bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Levanteliler. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru bir kafa. Kaleci Aitor Fernandez. Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez'den kurtarış. Eski Levanteli önemli bir kurtarışa imza attı. Bir korner daha kullanıyor şimdi ev sahibi ekip. Geldi orta. Savunma karşılıyor. Gelişine uzaklardan vuruş. Aitor Fernandez. Üst üste iki kurtarış. Aitor Fernandez'den. Herrera kırmızı kart gördükten sonra oyuna girmişti. Dela. Adri De La Fuente. Dela uzaklardan vurdu. Direğe takıldı. Çok uzaklardan Dela. Direğe nişanlıyor topu. Muhteşem bir deneme. Çok sert vurdu. Direkten dönüyor top. Adri De La Fuente. Sağ kanattan yükleniyor Levante. Orta geldi içeri. Espiorda. Şimdi Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez. İkinci yarıda oyuna girdi Roger Bruge. Sık sık karşı karşıya geldi Aitor Fernandez'de. Hamleler 76'da Levante'den Etay Yong ve Alan Maturo. Oyuna giren isimler. José Luis Morales de oyuna girmişti. 38 yaşındaki tecrübeli isim. Roger Bruge. Bruge içeri gönderdi Morales. Şimdi Eyong, Etay Yong, Aitor Fernandez'den kurtarış. Etkili olmaya çalışıyor Etay Yong. Ekim ayından bu yana La Liga'da gol atamıyor. Dela gönderdi içeriye. Maturo indirdi kafayla Eyong ve gol! 90. dakika Etay Yong. 2-0'dan geldi. 3-2 buldu Levante. Etay Yong. Son dakikalarda sahneye çıktı ve Levante'ye 3 puanı getiriyor Etay Yong. 3-2 buldu Levante ve maç sona erdi. Karşılaşmanın sonucu Levante 3, Osasuna 2.
1: ...35. haftadayız La Liga'da. Elche ve Alaves karşı karşıya geliyorlar. Elche'nin ev sahipliğinde yağışlı bir gün. Uzak noktaya doğru Chustan. Ceza sahası için kafa vuruşu Sivera'da kaldı. Çizgi üzerinde kontrol Sivera. Chust ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkt dibinden dışarıya gidiyor Alvaro. Alvaro kafayı vurdu. Direkt dibinden dışarıya gitti top. Guridi ceza sahasında 5 alabesli. Denis Suarez. Guridi son çizgi. Guridi çıkardı. Şut şansı. Yerde kaldı. Angel Perez penaltı bekliyor. Ve penaltı.

0: Son 6 maçta 6 gol atmıştı. Son 7 maçta 7 gol Tony Martinez'den. Affen Gruber'de ucunda. Valera ortaya yaptı. Alvaro kafaya vurdu. Sivera çıkardı. Sivera müthiş bir kurtarış. Elçin'in şu ana kadarki en net fırsatıydı bu. Sivera muazzam kurtardı. Andre Silva sola çekti. Andre Silva, Sivera, Alvaro kafa dışarıya. Alvaro dışarıya vuruyor kafayı. Sivera'dan arka arkaya kurtarışlar. Alvaro dışarıya vuruyor. Hosan tekrar. Hosan orta. Kafa vuruşu ve gol. Bu kez oldu. Bu kez attı Alvaro. Hosan'ın ortası. Alvaro'nun golü. Elçe beraberliği buluyor. 73. dakika. Hosan ortaladı. Alvaro bu kez attı. Elçe golü buluyor. Alaves taraftarı bu kez üzgün. Hosan topu aldı bir kez daha. Ortasını yaptı Hosan. Alvaro'ya doğru kafa vuruşu dışarıya gitti. Korner. Korner. Hosan'da bir mükemmel orta daha. Burada topu kendi kalesine de gönderebilirdi Tenaglia. Topu aldı şimdi Yusef. Yusef'ten patlıyor sahasında. Bir dokunuş direkten döndü top. Top direkten döndü. Manyas. 90+9'da Manyas'ın topu direkten dönüyor. Alaves iki kere direğe takıldı. Son düdük geliyor. Mücadele 1-1 tamamlanıyor değerli futbol severler. Düşme hattının kritik mücadelesi. Elçe Alaves maçı 1-1 tamamlanıyor.
1: La Liga heyecanına hoş geldiniz. Atletico Madrid, Celta Vigo maçıyla birlikteyiz. Metropolitano'da yağmurlu bir hava. Tribünler büyük oranda dolu. Sevilla nefesleri kesen mücadelede. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Espanyol'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 39 puanda kaldı Espanyol. O maç uzayınca bu maçta şimdi start alıyor. Atletico Celta Vigo maçı başlıyor. Simeone görüntüde. Baena. Baena girdi topun dibine. Llorente ceza alanı çevirdi ortaya. Bir vuruş top dışarıda. Griezmann dışarı attı ama offside bayrağı da havada. Marcos Llorente iyi hareketlendi savunma arkasına. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside diyor hakem. Baena. Baena'dan savunma arkası Lookman kontrol etti. Lookman direkten dışarı gidiyor. Ademola Lookman. Top direkten dışarı gitti. Şimdi Griezmann. Griezmann yaptı ortasını. Sörloth hareketli kafa üzerine gitti. Radu'nun. Fer Lopez. Lopez yerden bıraktı Mingueza. Mingueza araya. Borja Iglesias top dışarıda. Bayrak davada offside. Gole çok yaklaşıyor Celta Vigo ama offside kararı var. Bir adım önde gibi. Griezmann yerden iyi top. Llorente hareketlendi. Llorente süratli. Llorente gidiyor. Kaleye baktı. Vurmadı Lookman'a. Lookman ceza alanında. Lookman tekrar Llorente. Llorente top dışarıda. İşaret geldi. Griezmann kaleye baktı. Griezmann isabetli bir şut çıkartamadı. Koke. Uzun top ceza alanı. Baena çevirdi. Bir vuruş son anda Radu. Harika vurdu Sörloth ama Radu müthiş uzanıyor bu topa. Baena çevirdi. Sörloth'tan çok enteresan bir vuruş. Burada topuyla köşeye giden topu böyle tokatlıyor Radu. Marcos Llorente şimdi Baena. Baena taşıdı topu. Baena yerden orta.

0: takımını atamıyor.
1: Şimdi Duran'la geliyor. Celta Vigo, Duran. O bıraktı Svedberg. Araya bir pas. Borja Iglesias ceza alanı ve gol. Harika gol. Borja Iglesias. Bir kez geldiler. Onda da golü buluyor Celta Vigo. Orta alandaki bu baskı. Koke'nin top kaybı. Duran böyle hareketlendi. Yerden pası Svedberg araya mükemmel bırakıyor. Borja Iglesias'tan usta işi bir son vuruş. Borja Iglesias mükemmel bir son vuruş. Kaleyi bulan şutu yok demiştim Celta Vigo'nun. İlk şutları gol oldu. Atletico deplasmanında 1-0 galip durumdalar. Ruggeri kafayla indirdi. Hansko. Almada. Şimdi cezaları tehlike. Kubo vurdu top dışarıda. Şimdi bir ortada ceza alanı, kafa vuruşu son anda uzandı Radu. Kubo kafayı vuran isim, oyuna girdikten sonra iki tane iyi şans yakaladı. Şimdi Almada hareketli. Almada yaptı ortayı, kafa vuruşu son anda Lago'dan atak devam ediyor. Bu tehlikeyi savuşturdu Celta Vigo. Ve maçı da kazanmayı başardı. Bu sezon 10. kez kaybediyor Atletico Madrid. Celta Vigo puanını 50 yapıyor.
2: Real Sociedad Real Betis'le karşı karşıya geliyor. İlk düdük maça Betis başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Cucho. Karşı atakta Betis. Cucho Hernandez. Cucho nefis pas. Antony Ramiro çıkarttı. Antony bitiremedi ama Cucho'nun bu pası harika. Açtı ayağından. Gomez kaybetti topu. Antony karşı karşıya kalacak. Bomboş. Antony gidiyor. Antony kaçırdı Antony. Elustondo. Kubo. Şimdi çok iyi pas Oscarsson'a, bu kez 2-0 var, sadece kaleci var Oscarsson. Baraneche'ye verecek ama çok kötü verdi. Çok kötü verdi, neler kaçıyor. Oscarsson bu seviyede yapılmayacak bir hata.
3: Gayretlerle, projeyle bir tarih ayağa kaldırıldı. Orası İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisinin Hasakçesinden aldığı ve okçuluk sporunun gelişmesi için, okçuluk için vakfettiği yerde önemli bir tarih yükseldi. Büyük bir proje. O projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çünkü önemli olan köklerimize ne kadar bağlı olduğumuz, köklerimizi ne kadar koruduğumuz, tarihimizi, kültürümüzü gençlerimize ne kadar aktardığımız. Sadece eski kolonlar arasında kalan bir süreç değil. Onları ayağa kaldırmak, tarihi ayağa kaldırmak çok çok önemli. Bugün İstanbul'un fethinin olduğu, işaretlerinin olduğu Ayasofya'nın altındayız. Güzel bir organizasyon. Teşekkür ediyoruz. Ama her şeyden önce Türkiye köklerine, kültürüne, derinlere kadar inen bir anlayışıyla beraber yürüyor geleceğe. Gençlerimize bunu aktarıyoruz. Bunu sporda da yapıyoruz. Diğer alanlarda da yapıyoruz. Sporda bu geleneksel hale gelen 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Fetih Kupası gerçekten önemli. Rakamlar her gün gitgide artıyor. 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline geldi. Bu yılki rakamlar bunu söylüyor. Tabii her zaman biliyorsunuz Fetih tarihini başkanlığı ifade etti. Bu yıl 3-7 Haziran'da bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Çünkü Kurban Bayramı'na denk geliyor. Ortaya çıkan tablo şu: Okçular Vakfı'nın gayretiyle değerli başkan ve ondan önce tabii kurucu başkanları Sayın Bilal Erdoğan, yine Haydar Ali Yıldız arkadaşımız ve bayrağı devralan değerli Hüseyin Topbaş kardeşimizle beraber bir tarih ve bir proje, bir gerçek ortaya çıkartıldı ve yürütülüyor. Önemli bir süreç. Türk okçuluğu önemli başarılar elde etmeye başladı. Daha önce hiç adını duymadığımız, finallerde atış yapmadığımız, gitmediğimiz sporcu olarak katıldığımız

0: ummadığınız yerlerde bakıyorsunuz Türk okçuları, Türk sporcuları yer alıyor. Bu önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii sporun içerisinden gelmesi, değişik spor dallarına yaptığımız yatırımlar, jimnastikten gelen madalya, okçuluktan gelen madalya, bakıyorsunuz diğer branşlarda eskrimde aldığımız madalya, onu öbür taraftan bakıyorsunuz. Sadece güreşin değil, halterin değil ve diğer branşlarda da gelen madalyalara baktığımızda ortaya Türk sporuna yapılmış büyük yatırımlar var. Hakikaten Türkiye bir spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan spor tesisleri, atletizm salonları, yüzme havuzları, kapalı spor salonlar, baktığınız zaman da her tarafta gençlerin spor yapması için spora yapılan büyük yatırımlar var. Büyükşehir belediyelerimizin de yaptığı yatırımlar var. O yüzden Türkiye bunları hak ediyor. Türkiye aynı zamanda tabii bir spor ülkesi. Büyük organizasyonları gerçekleştirebilen büyük bir kapasiteye sahip. Ve bakıyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Yine bakıyorsunuz önümüzdeki hafta oynanacak Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Yine 2027 Avrupa oyunları İstanbul'da gerçekleştirecek. Bakıyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında pek çok şampiyona, uluslararası Avrupa şampiyonası, bakıyorsunuz dünya şampiyonları Türkiye'de gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Türkiye bir spor ülkesi ve tabii bunun spor turizmine katkısı var. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Formula 1 gibi dünyanın en önemli spor organizasyonundan bir tanesi 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 pistimiz İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Tabi bu hepsi spor turizminin, Türkiye'nin spordaki gücünün, organizasyon yeteneğinin ve güçlü devlet olmanın en önemli ilkesi. Etrafımızda savaşlar varken Türkiye güvenli bir liman, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sporda da olsun, diğer diplomasik hususlarda olsun, bakıyorsunuz Türkiye güvenli liman halinde bu süreçleri yönetiyor ve gerçekleştiriyor. Burada büyük emek var. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a, ekibine, Okçuluk Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Dediği gibi modern okçuluktan geleneksel okçuluğa gençlerimiz kültürü görüyor, yaşıyor. Orada müze var. Müzeyi ziyaret edecekler. İstanbul'u tanıyacaklar, kültürü tanıyacaklar. Bu noktada herkese teşekkür ediyoruz, emeği geçenlere. Siz basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten kültürün tanıtılması, köklerine inen, uzun yıllara varan tarihini tanıtan bir Türkiye var. Güçlü bir Türkiye var. O yüzden bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz de orada olacağız. Bugün de Sayın Başkan basın toplantısına davet etti bizi. Bize seve seve geldik. Tabii İstanbul Fethi'nin şehri. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Büyük bir imparatorluk, büyük bir başkent. Tarihiyle, kültürüyle, spor şehri olmasıyla büyük bir şehir İstanbul. O yüzden herkese teşekkür ediyoruz. Yine okçuluk Avrupa Şampiyonası Antalya'da yapılacak. Başkan söylemedi ama önümüzdeki pazartesiden itibaren başlayacak. Dünyanın en önemli okçuları gelecek. Tabi burada ifade ettikleri gibi olimpiyat için kota alacak sporcular. Güney Kore gibi dünya okçuluğunda önemli ülkelerden bir tanesi de yine bu turnuvalara katılması önemli. Bakıyorsunuz bunlar çok çok önemli. 8 sporcusuyla domine eden okçuluğu dünyada, olimpiyatta domine eden Kore gibi ülkenin de buraya katılması önemli. O yüzden Türkiye sporda büyük adımlarla, büyük işler yaparak yoluna devam ediyor. Bu da geleneksel kültürün, sporun birleştiği bir nokta. Ortam da güzel. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hep beraber takip edeceğiz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz. Hep beraber Türk gençleri olarak Türkiye yüzyılını, Türkiye sporu yüzyılı yapmayı, gençliğin yüzyılı yapmayı hedefliyoruz. O nedenle de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Malumunuz yine voleybol Dünya Ligi'nin bir ayağı Türkiye'de yapılacak. Yine Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Bakıyorsunuz basketbolda geçen yıl Avrupa ikincisi olan bir takımımız var. Yine futbol milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bizim çocuklara da başarılar diliyoruz. Yine voleybol milli takımımız geçen yıl bayan voleybol milli takımımızda dünya ikincisi oldu. Onlara da başarılar diliyoruz. Sporun her noktasında büyük atılımlar, gelişmeler var. Emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, destek veren federasyonlara, sporculara, basına, herkese teşekkür ediyoruz. 14. Uluslararası Fethi Kupası başarıyla geçeceğine inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz emekleri için. Saygılarımla.
1: Evet Sayın Bakan. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Tüm değerli katılımcılarımıza yaptıkları değerlendirmeler ve konuşmalar için.

0: Virgil'i geliyor. Virgil'i kaleye. Tenas! Tenas! İyi vurdu Virgil'i Tenas. Lopez. Ve son düdük. 1-1 bitiyor maç. İki takım için de fena bir sonuç değil.
1: İlk düdük geldi. Ortiz Arias'dan mücadele başladı. Baskı şimdi. Nico Williams topu aldı. Nico Williams gidiyor. 3'e 3 yakaladı Bilbao. Nico cezalını. Nico vurdu. Top dışarıda. Nico Williams'a gole yaklaşıyor Bilbao. Direğin yanından dışarı gitti top. Yuri yerden Nico tek oynadı. Sunset. Tekrar Yuri. Yuri'den sert bir orta. Cezalını Gruzet'e vuramadı. Sunset vurdu. Savunmadan sekti korner. Sunset korner. Aviguera yaptı ortasını. Kafalardan sekti. Şut imkanı yerde kaldı. Bir isim hakem devam diyor. Sonrasında penaltıyı veriyor. Hugo Duro yerde kaldı. Karar penaltı. Valencia penaltı kazanıyor. Unai Simon dikkatli işaret geldi. Hugo Duro top direkten dönüyor. Hugo Duro atamıyor penaltıyı. Gruzeta yerden iyi top Gorosabel. Gorosabel bıraktı. Iñaki Williams cezalını. Williams vurdu. Dimitrievski sunset atamıyor. Corner. İkinci yarıdaki en önemli tehlike. Kaptan Iñaki Dimitrievski'yi geçemiyor. Orta geldi Ramazani. İki hamlede uzaklaştırdı Umar Sadık. Aviguera şimdi Ramazani aldı. 3'e 3 yakaladı Valencia. Sol kanada Rioja. Rioja kontrol. Rioja cezalını bekliyor. Rioja orta şansını bulamadı. Şimdi yaptı ortayı. Kafa gol! Umar Sadık topu ağlara yolluyor. Oyuna girer girmez topu ağlara yolluyor Umar Sadık. Topla ilk buluşmasında golü atıyor. Valencia'nın yeni santraforu. Gorosabel, Berenguer. Şimdi orta Iñaki'den kafa vuruşu. Son anda Dimitrievski. İnanılmaz uzandı. Direğe çarptı ama. Topu kontrol etmeyi başardı Dimitrievski'den. Harika bir kurtarış. Taç kullanıldığı anda son düdüğü çalıyor hakem. Valencia seviniyor. Çok kritik bir galibiyet. Deplasmanda Valencia'dan. Bilbao 0, Valencia 1 maçın sonucu.
2: Son hazırlıklar, son kontroller Soto'dan ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Ayzem Hasan. Ayzem Hasan taşıyor topu. Yaptı ortasını şut. Direkten döndü. Direkten döndü top. Oviedo gole yaklaşıyor. Serbest vuruş kullanılacak Luis Milla. Yaptı ortasını arka direğe doğru gönderdi. Nacho Vidal karşıladı. Atak devam ediyor. Ceza sahası dışından bir şut Escandel. Yine atak devam edecek. Orta geldi. Müdahale Dani Calvo'dan. Ve top dışarıda korner. Korneri işaret ediyor hakem. Bir duran top şansı daha. Hetafe için. Şimdi orta geldi, ceza alanına geldi, savunma karşıladı, Lopez karşıladı, kafalardan sekti top. Şutta geliyor, son anda Escandel. Son anda çıkardı Escandel, harika uzandı.

0: siyasi yerde kalan isimli sağlık görevlileri onun için geldi oyun alanına. Bu arada bir inceleme söz konusu bu pozisyonla ilgili. İzledi hakem. Evet, elini cebine götürüyor. Sarı kart iptal ve kırmızı kart. Javi Lopez, Drake's kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Iglesias. Yaptı ortasını Iglesias. Kafa, top dışarıda. Top dışarıya çıkıyor Arambari. Luis Milla ve Luis Vazquez. Topun gerisinde Luis Vazquez. Eskandal. Luis Milla pasla kullandı. Vazquez vurdu ve kaleci Eskandal. Alberto Reyna yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Guasisibo bıraktı. Yine içeriye doğru. Şimdi sol kanatta top. Geliyor Hetafe. Bir hızlı atak şansı onlar adına. Burada yerde bir oyuncu vardı. Hetafe'de. Ama bakalım hakemin yorumu nasıl olacak izlediğini. Evet. Elini cebine götürüyor. Elini cebine götürüyor maçın hakemi Soto. Kırmızı kart çıkacak. Guasisibo. Soto şimdi onun yanına doğru gidiyor. Guasisibo direkt kırmızı kart. Satriano. Satriano sağına çekti. Satriano. Martin Satriano dışarıya. Son düdük geliyor. Maçın hakemi Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da buradan birer puanla ayrılıyor ve Real Oviedo La Liga'ya veda ediyor.
1: İlk düdük maça Girona başlıyor. Bataşa.
2: Tabi bu maçtan alacakları sonuçta önemli ki kazandılar topu. Şimdi pas Roca, kaleci çıktı, Roca geçti onu. Roca vurdu, son anda savunma. Valentin. Arnau. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Cameo. Pas geçmiyor. Savunma arkasına pas. Geriden çıkmış olabilir Cameo. Cameo çaprazda. Cameo Lugazaniga'yı çıkardı. Şimdi Unai hızlı geliyor. Girona. Moreno. Orta geldi arkadan. Sigankov çok kötü vurdu. Maçtaki en net fırsatlardan biri. Organize gelişmiş en net fırsat hatta. Umbao. Rashford gibi vurmayı deneyecek. İyi de vurdu. Gazzaniga. Gazzaniga kurtarıyor. Şimdi Espino. Carlos Martin bıraktı. Uzaktan gol! Alemão son dokunan isim. Filippo Inzaghi golü atıyor Alemão. Rayo önde. Rayo ligin yedincisi oluyor. Dört gün önce tarihlerinin en önemli maçına çıkmamışlar gibi. Bir Avrupa yarı finali oynamamışlar gibi savaştılar. En iyi bildikleri şeyi yaptılar. Ve golü attılar. Kosa geldi. Kafa vuruşu 1-1. 1-1. 90. dakika 1-1. Stoani tabii ki. Stoani tabii ki. 10 dakikası da olsa atar. 5 dakikası da olsa atar. 39 yaşında. Girona tarihinin en golcüsü. Yine sahnede. 1-1. Çok önemli bir gol onlar için. Jön vurdu Gazzaniga, evet.
3: Gol olmadı ve maç da bitti.
2: 1-1.

15. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor! Büyük sevinç var kadroda! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası. Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor. Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru. Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanı alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vinicius. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouaméni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford.

0: karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres, Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.
1: Yo. Sporun Radyosu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

Türkiye 2. Ligi'nin kurulması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu ligi Anadolu'ya yönlendirmesinden sonra yurtta gitgide hızlanan bir şehrin adını taşıyan kulüp kurma seferberliği 1966 yılında duruk noktasına ulaştı. Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak yurdu dolaşıyor, gittiği her yerde kulüpler kurulmasına teşvik ediyordu. Bu teşvik zaten yüreklerde belirmiş olan şehrin adını taşıyan kulüp kurma arzusunu büsbütün körüklüyor ve alevlendiriyordu. İşte bu neden nedir ki 1965 yılında başlayan Anadolu takımlarının kuruluşları 1966 yılında doruk noktaya ulaştı. Artık hemen her ilden bir kulübün kurulup resmi tescil edildiği belgelerle Futbol Federasyonu'na bildiriyor ve takımlarının lige dahil edilmesi yolunda başvurular peş peşe geliyordu. Sporda hayli eskilere uzanan köklü bir geçmişi bulunan Balıkesir'de ilin adını taşıyacak bir spor kulübünün kurulması yolunda ilk çalışmalar 1965 yılında başlamış, ancak eski kulüplerin taraftarı olan geçmiş zümrelerin tutucu zihniyetiyle bunu kabul ettirmek çok kolay olmamıştı. Uzun çalışmaların ardından 1966 yılının başlarında ilin iki eski spor ocağı Güven Ege ile Doğan Hilal'in birleşmeleri sonucu yeni kulüp kısa zamanda büyük ilgi gördü ve Balıkesirlilerin gönlünde Balkes olarak yüceldi. Şehrin adını taşıyan kulüplerin hızı arttığı 1966 yılında bir diğer kulüpse Denizli Spor oldu. İki eski spor ocağı Pamukkale ve Çelik Yeşil Spor Kulüpleri birleşerek Denizli Spor'u kurdu. Yeşil siyah renkler altında kurulan kulüp, Denizli'ye simge olmuş ünlü Denizli horozunun bir silüetini de amblem olarak benimsemişti. Ortaya çıkarılan bu güçlü futbol takımı, daha ilk kuruluş yılında katıldığı Spor Toto Kupası maçlarıyla şampiyon olunca, ildeki itibarı da sevgisi de bir kat daha artmıştı. İşte büyük bir taraftar kitlesinin bu büyük sevgisi Denizli Spor'u kısa zamanda şampiyonluğa götürecek ve Türkiye 1. Ligine kadar yükseltecekti. Güzel Antalya'nın adını spor alanlarında duyuracak bir spor kulübünün kurulması fikri Antalya'da 1966 yılı başlarında doğdu. Bu işe gönül vermiş birkaç kişinin gayretli çalışmaları sonunda aynı yılın ortalarında Antalya Spor kuruldu. Kırmızı beyaz renkleri seçen kurucular kulüplerine simge olarak Antalya ile bütünleşmiş yapılardan Yivli Minare'yi seçti. Resmen var olan Antalya Spor Kulübü ile ilgili evrak hemen hazırlanıp Futbol Federasyonu'na gönderildi ve kırmızı beyaz formalı takım hemen o yıl Türkiye 2. Ligi'ne alındı ve akabinde 1. Lig yolunda yürümeye başladı. Türkiye şampiyonalarında Demirspor, Şekerspor, Sümerspor, Karagücü ve Havagücü takımları tarafından temsil edilen Kayseri şehri, yeni yapılan stadyumlarıyla birlikte profesyonel bir takıma kavuşmak istiyordu. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Kayseri Belediye Başkanı Osman Kavuncu, şehrin ileri gelenlerini bu konuda destekliyordu. Çalışmalara 1966 yılının hemen ilk aylarında başlandı ve kısa bir zaman içerisinde aynı yılın ilkbaharında Erciyes Sanayi Spor ve Orta Anadolu kulüplerinin birleşmesiyle Kayseri Spor kuruldu. Sarı kırmızılı renkleri seçen kurucular amblem olarak Kayseri'nin dillere destan olmuş başı karlı Erciyes Dağı

0: Bana benimsemişlerdi ve Kayserispor demişlerdi. 1965 yılını başarısızlıklarla dolu kapatan milli futbol takımımız 1966'ya da iyi bir başlangıç yapmamıştı. İlk maçında Tahran'da İran'la golsüz berabere kalan milliler 30 Mayıs günü Kopenhag'da Danimarka'ya karşı da aynı skoru elde etmiş, Ankara'da Almanya ile oynanan özel maçta ise sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. 3 maçta galibiyet almak bir yana bir tek gol bile atamamıştık. Sovyetler Birliği'ne giderken umutlu olduğumuzu hiç kimse söylemiyordu. 16 Ekim 1966 günü oynanan maçta bir hezimet yaşanacağı korkusu maçın başlama düdüğüyle birlikte son buldu. Moskova'nın Lenin Stadı'nda sahaya çıkan millilerimiz sanki tüm başarısız sonuçları unutturmak istermişçesine hırslı ve tempolu başlamıştı oyuna. Adnan Suvari'nin takımı iyi motive etti, daha ilk dakikalarda kendini belli ediyordu. Nitekim 14. dakika henüz dolmadan Nevzat gerilerden çıkardığı topu Şeref'e uzattı. O da hiç beklemeden o günün önüne doğru attı meşhur yuvarlığı. Hışım gibi kaydı o gün kaleyi. 3 Sovyet oyuncusunu geçti ve Fevzi'yi bulduğu anda golcü futbolcumuz güzel bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından herkes Sovyet takımının kalemize yüklenmesini beklerken milli takımımız sağlı sollu akınlarla Rus kalesini abluka altına almıştı. Her attığıyla, her futbolcusuyla mükemmel bir oyun sergileyen milliler ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının başlamasının üzerinden henüz 10 dakika geçmişti ki Talat güzel bir top açtı sola. Faruk hızıyla atletleri kıskandıran bir depar attı ve aynı güzellikte bir orta açarak Ayhan'la topu buluşturdu. Rus kalecinin son çabası ise işe yaramadı ve milli takımımız Sovyetler Birliği karşısındaki ikinci golünü kaydetti. 1966 yılında oynanan bu unutulmaz maç tarihe altın harflerle yazıldı. 1966 yılında Türkiye Ligi 16 takımın katılımıyla Ankara, İzmir ve İstanbul'da oynandı. 30'ar maç sonunda Beşiktaş şampiyonluğu kazanırken Beykoz'da Şekerspor ligden düşen takımlar oldu. Oynadığı 30 maçın 20'sini kazanan, 8'inde berabere kalan, 2'sinde yenilen, attığı 52 gole karşı 16 gol yiyen Beşiktaş 48 puanla şampiyonluk ipini göstermişti. Galatasaray 42 puanla İkinci, Gençler Birliği de 38 puanla 3. sırada yer almıştı. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk ipini Beşiktaş göğüslerken, Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'ın ağırlığı hissediliyordu o yıllarda. İlk 3 kupanın sahibi sarı kırmızılı takım Ankara Gücü'nü 2-1 ve 1-0, Fenerbahçe'yi de 0-0 ve 3-1'lik sonuçlarla eleyip finale uzanmıştı. Bu kez Galatasaray'ın rakibi lig şampiyonu Beşiktaş olmuştu. Zorlu final maçında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı Uğur'un golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü. Yaşasın spor! Aspor Radyo
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları,

0: avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Aspor Radyo. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek, hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarının da sahibi oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İlk görüşte aşk deyince...
4: Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
1: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Sporun Radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Yaşasın hafta sonuyla karşınızdayız efendim. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair, haftaya dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Hemen başlayalım düne giderek. Üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sezonun son haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi Rams Park'ta stadyumda taraftarlar birlikte şampiyonluk kutlaması gerçekleşti.
1: Galatasaray 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüse binerek stadyuma hareket etti. Futbolcular yolculuk boyunca taraftarın oluşturduğu kortejle karşılıklı tezahüratlar yaptı. Yunus Akgün ve Lucas Torreira üstü açık otobüste

Mauro Icardi'ye gitme Mauro yazılı pankart açtı. Stadyuma ulaşan Galatasaray kafilesini Rams Park'ta bulunan coşkulu taraftar karşıladı. DJ, senfoni ve ışık performansıyla yükselen atmosfer sonrası drone show kısmına geçildi.

Sasha Boye sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak desteğini gösterdi. Fransız futbolcuya sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla eşlik etti. Öte yandan Lucas Torreira platforma gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Üst üste 4. toplamda 26. Süper Lig kupasını kaldıran Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Tarihi şampiyonluk kupasını Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları hep birlikte kaldırdı.

0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğun camianın birlikteliğinin eseri olduğunu söyledi.
1: 26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadımızdaydık. Çok güzel bir kutlama gerçekleşti. Taraftarımız da oradaydı. Stad tıklım tıklımdı. Çok güzel bir havada, çok güzel bir atmosferde 26. şampiyonluğu ve 4 sene üst üste şampiyon olmanın keyfini çıkardık. Ben buradan bütün camiaya kutlu olsun diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmenin, sevgi iklimin eseridir. Galatasaraylılara kutlu olsun. Doya doya kutlasınlar bu 26. şampiyonluğu. Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi. Dolayısıyla kendisiyle bir görüşeceğiz yani. Bilmiyorum, gelmediler. Gelmediler. Ne demem istiyorsun?
2: Alışık olmadığımız
1: bir durum. Neyse. Efendim? Bekledik, gelmediler.
3: Başkanım, Torreira'da durum nedir peki? Kalacak mı, gidecek mi?
1: Torreira bizim oyuncumuz. Niye gitsin yani? 27 hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezonda ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu gene önce stadımızda kutlayacağız. Sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Dolayısıyla bugün şimdi buradayız 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz. Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimizle şimdi paylaşacağız mutluluğumuzu.
0: Galatasaray'daki ikinci sezonunda ikinci şampiyonluğunu yaşayan Victor Osimhen, Sarı Kırmızılı camiadaki geleceği ve teknik direktör Okan Buruk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
4: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

0: ne yapacağız dedi. Antalya Spor maçındaki gol pozisyonu üzerinden Icardi'nin fedakarlığına değinen Osimhen, "Icardi çok sansasyoneldi Antalya Spor'a attığımız golde. Zaten yetenekli, işte bu benim kaptanım dedim. Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası verdi, ne kadar büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık" diye konuştu. Galatasaray'la arasındaki bağı kadersel olarak tanımlayan Osimhen, "Gelmeden önce cehenneme hoş geldiniz pankartlarını görmüştüm. Burası rakipler için cehennem ama bizim için tam bir cennet. Galatasaray ve Osimhen, Allah bunu kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Kariyerimin en mutlu dönemini yaşıyorum. Buranın yeri bende çok ayrı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe hakkında da konuşan Nijeryalı Yıldız, "Karşı taraftaki takıma karşı oynamadan 3-4 gün önceden soyunma odasının ne kadar canlı olduğunu hatırlıyorum. Herkes çok iyi çalışıyordu. Rakibi konuşmuyorduk. Antrenmanda anladım ben bu maç bizim lehimize gidecek diye. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık" dedi. Liverpool maçında kendisi için yapılan koreografi hakkında konuşan Osimhen, "Koreografi beklenmedik durumdu. Kimse söylememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı. Çok erken vefat etti. Gözlerim doldu. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti. O mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi. Ultra Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan değil, orada emek veren herkese teşekkür ederim. Formayı her giydiğimde kulübüm için ve takımım için mücadele edeceğim. Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz" şeklinde konuştu.
1: Galatasaray'la arka arkaya 4. şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi ile devam edelim şimdi. Yine takımdaki günlerini, elde ettiği başarıları ve taraftarla kurduğu bağ hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan isimlerden biriydi Icardi. Bakalım neler söylemiş.
0: Galatasaray'ın Arjantin yıldızı Mauro Icardi kulübün kanalına özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen Icardi, "Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum. Zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Şampiyonluk maçındaki asisti hakkında konuşan Yıldız golcü, "Çok yeni girmiştim maça, enerjim vardı bol bol. Noah'nın uzun pasını aldım, gol atmamız lazımdı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten. Kaan'ı gördüm orada, çok atmasını istedim golü. Çok özel bir insan. Ben de normalde gol atmak istiyordum. En önemlisi takımın kazanması. Çok kıymetliydi" galibiyet açıklamasında bulundu. Sezon değerlendirmesinde bulunan Icardi, "Bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmek de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir oh dedi diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Kendisi için söylenen şarkıdan bahseden Arjantinli Yıldız, "50 bin kişiyle aşkın olayım söylemek inanılmaz bir şey. Maç sonunda o duygu yüklü şarkının söylenmesi, 4 yılda yaşananlar, şampiyonluklar, kelimeler yetmiyor. İnanılmaz bir şey. Onlara ve gösterdikleri sevgiye sahada karşılık vermeye çalıştım" dedi. Sakatlığından bahseden Icardi, "Zorlu bir sakatlığım vardı ama Avrupa ve Türkiye'nin zirvesine geldik. Elimden geleni yapmak beni çok onore ediyor. Tüm oyuncular bugün Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu biliyor. Her an, her gün burada çok büyük keyif alıyorum. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar" ifadelerini kullandı. Taraftarın sevgisinden bahseden Mauro Icardi, "Arkadaşlarım ve ailem geldiklerinde inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi, karşılıklı bir sevgi de var. Benim için bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Anlatılamaz, bunun yerini tutacak bir şey yok. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır" açıklamasını yaptı. En beğendiğin gol sorusuna ise Yıldız oyuncu, "Santrforlar için her gol önemlidir. Derbiler bu ülkede farklı yaşanıyor ve derbi golleri diyebilirim. Taraftar için biliyorum Fenerbahçe maçında

0: Sonradan oyuna girdikten sonra attığım gol. Formamı göstermiştim. Bayern Münih'e attığım Panenka. Trabzonspor'a attığım kafa golü. Manchester United'a attığım gol. Tarihi bir stadyumda Manchester United'ı yenmek. Bir tane özel gol yok cevabını verdi.
1: Yeni sezonda geçerli olacak 10+4 yabancı kuralına göre kadro planlamasına başlayan Galatasaray yönetimi Gabriel Sara için teklifleri açık. Brezilyalı yıldızın bonservisi 35 milyon euro.
2: Futbol Federasyonu yeni sezonda yabancı sınırının 10+4 şeklinde olacağını açıkladı. Galatasaray bu kurala göre planlama yapmaya başladı. Singo, Sanchez, Jakobs, Şalai, Lemina, Torreira, Sara, Sané ve Osimhen'in sözleşmeleri devam ediyor. Ve Icardi kalırsa 10 yabancı kontenjanı dolacak.
3: Yunus cezalını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buluştu. Osimhen topu!
2: Mevcut kadroda sadece 2007 doğumlu Niyaga artı 4'e uygun kriteri taşıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayan Galatasaray'ın 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek. Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya milli takımına seçilerek taçlandıran Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısı teklifleri açık. Brezilyalı yıldızla Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Everton'ın ilgilendiği ifade ediliyor. Sara için 35 milyon euro bonservis belirleyen Galatasaraylı idareciler bu seviyelerde teklif gelmesi durumunda transfere onay vermeyi planlıyor. Gabriel Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması düşünülüyor. Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper, yeni yabancı kuralıyla birlikte daha da kıymete bindi. Galatasaray yönetimi astronomik bir teklif gelmediği sürece milli yıldızı satmayacak.
3: Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Barış Alper Yılmaz!
1: Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı lacivertli kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini 22 Mayıs'ta açıklayacağını söyledi.
4: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik, yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek, Fenerbahçeli olursan Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok, 20 sene, 30, 40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor, bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım, hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım. Ben böyle bir dert 2018'de seçilemedi. Gitti, onun için geliyor, başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongreleri o karar verdi, saygılıyız, bitti. Ama Fenerbahçe, bakın 8 sene oldu ben ayrılalı. 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık. Ya bırakın bunlar, şampiyon oldunuz mu? 60 puan, şampiyon bitti. Öyle yani, şunları yaptık, şöyle yaptık. Sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız, inanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem bu.

0: bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda? Şimdi Pavel şöyle Pavel koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman Pavel lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var, oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu, ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerde inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız, söyleriz sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
1: Biz mevzuz başlayalım.
2: Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarıyla devam edelim.
3: Ligin son maçı, tabii hedefsiz bir maç iki taraf için de. İlk yarıda bizim çocuklar çok ortada yoktu. Çok kötü bir maç oynadık ilk yarı. Mental bir durumdan uzak maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. 3 tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele ettiler. 2-2'lik bir skor. Ama yani ben güzel maç oldu diyebilirim. Konya maçından sonra bizim için sezon bitti. Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler, şeyler, çocuklar çok genç çocuklara bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında, taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim ben. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm. Ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman, özellikle büyük camiada çalışıyorsan, sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Onu söyleyeyim öncelikle. Beklenmedik bir durum. Son bölümde Konya maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca, ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz. Ama hayat devam ediyor. Şu anda devam edip etmeyeceğimizle ilgili bir görüşme yapmadık başkan ve yönetimle. Onu söyleyeyim. 3-4 gün içinde tabii bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum bu konularla ilgili bugün itibariyle. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz.
4: Sezonun son maçını oynadık. En önemlisi kazasız belasız, yani sakat vermeden iyi bir maç oldu. Onu düşünüyorum. Hedefimiz de burada evimizde mutlaka kazanmamız, arzumuz zaten vardı, gözüküyordu. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımımız vardı. Kazanmaya ve taraftarımızı mutlu etmeye Bugün son maçımız 5'te 5 yapan evimizde 5'te 5

0: galibiyetle 6.'yı kovalıyorduk. Maalesef o olamadı. Ama ilk önce şeyi söylemem gerekiyor. Sezonu yani 90. dakikada attığımız gol 88. miydi? 89. dakikada attığımız golün iptali. Ona harbiden yani ben şaşırdım. O hakem nasıl onu iptal etti o golü. Yani Beşiktaş'ın oyuncuların yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı yani bu gol nasıl iptal olur diye. Yani gerçekten çocuklar bugün emeğini karşılığını alamadı diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi devam edelim yine sıradaki haberimizde. Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyon belli ama önemli unvanlarda gol krallığı yarışı da devam ediyor. Onaçu 22 golle zirvede yer alıyor ve Başakşehir ile Şumurodov da bir gol farkla takibini sürdürüyor.
2: Paul Onuachu başarılı sezonunu gol kralı olarak tamamlayabilecek mi? Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek Trabzonspor'da 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Paul Onuachu yerini koruması halinde kulüp tarihinde bu başarıyı elde eden 6. oyuncu olacak. Attığı gollerle Bordo Mavili takıma önemli katkı sağlayan oyuncu son haftalarda suskun bir dönem geçiriyor. Trabzonspor'un golcüsü, Bordo Mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından gol kaydedemedi. 5 haftadır gol atamayan Nijeryalı forveti 21 golle Rams Başakşehir'den Eldor Şomurodov takip ediyor. Eldor! Yeah! Yıldız santrforun amacı Şota Arveladze ve Alexander Sørloth'tan sonra Bordo Mavili formayla gol krallığı elde eden 3. yabancı futbolcu olmak. Ligde 33 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Onuachu gol yükünü çekti. Trabzonspor Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı.
1: Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Muçi, Mustafa ve Ozan gibi oyuncularla çıkışa geçerken genç futbolcular da değerlerine değer kattı.
3: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin ortaya koyduğu başarı dikkat çekiyor. Kadrosundaki birçok ismin çıkışa geçmesini sağlayan ve kariyerine değer katan Tekke bu çalışmalarının karşılığını alıyor.
4: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
3: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ernest Muçi Tekke'yle 15 gol 9 asiste geldi. Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Benzer şekilde Fenerbahçe'den ayrılan Ozan Tufan Trabzonspor'da Fatih Tekke'yle hayat buldu. Yakaladığı çıkışla milli takım yolunda önemli adaylardan oldu. Gaziantep'ten gelen Mustafa Eski Ellaç da Bordo Mavili takımda önemli bir joker oldu.
5: Ernest Muçi, Mustafa Eskellaç önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa! Gol!
3: Fatih Tekke genç oyuncularına da değer kattı. 19 yaşındaki Christo Lai ve 22 yaşındaki Felipe Augusto performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.
5: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu topu alarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
3: Çok güvendiği 24 yaşındaki Boşuari ve ara transferde gelen 22 yaşındaki Chibuke Vivu ise potansiyellerini göstermeye başladı. Yaşadığı sakatlığa kadar Trabzonspor'un vazgeçilmez isimlerinden olan Arseni Batagov, Fatih Tekke ile çıkışa geçen bir başka isim oldu. 24 yaşındaki Ukraynalı stoper performansıyla Avrupa'nın önemli liglerinden birçok takımın transfer listesine girdi. Teknik direktör Fatih Tekke kadrosundaki bir diğer genç yıldız Wagner Pinya'yı kazanmasını bildi. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon tüm resmi maçlar baz alındığında 8 asist yaptı. Başarılı teknik adam kadrosunda yer alan deneyimli isimlerden de yüksek seviyede fayda almayı bildi.
1: Trendyol Süper Lig'den düşecek 3. takımda artık son hafta, bu hafta belli oluyor elbette. Düşme mücadelesi veren 4 takımın olasılıklarına yakından bakalım şimdi.
2: Süper Lig'de 34. hafta ligde kalma yarışının heyecanına sahne olacak.
6: Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
2: Eyüp Spor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalya Spor son haftaya düşme ihtimaliyle giriyor. Puan olarak en gerideki takım Antalya Spor. Akdeniz ekibi haftaya 16. sırada 29 puanla girecek. Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde kalmak için kazanmak zorunda. Safuri yerden oynadı. Johan boli vurdu topu ağlarda. Kırmızı beyazlılar kazandığı takdirde Gençler Birliği'nin kazanamadığı veya Kasımpaşa ile Eyüp Spor'un mağlup olduğu senaryolarda ligde kalacak. Rakiplerine karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Antalya Spor, ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinin hepsinde avantajlı pozisyonda. Eğer sezon bittiğinde dört takım da aynı puanda yer alırsa ligden düşen ekip Kasımpaşa olacak. Üçlü averaj ihtimali ise biraz daha karmaşık. Üç ihtimalin söz konusu olduğu üçlü averaj senaryolarının ikisinde Eyüp Spor, birinde ise Kasımpaşa ligden düşecek. Antalya Spor'un kazandığı, Gençler Birliği'nin puan aldığı senaryoda Eyüp Spor kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Eflatun Sarılılar son hafta puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yola devam edecek. Bu durumda Antalya Spor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği'nin oluşturacağı üçlü averajdaysa Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Eyüp Spor'sa girdiği tüm üçlü averajlar durumunda lige veda edecek. Ligin son haftasında Antalya Spor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Eyüp Spor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençler Birliği ise Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak.
1: Şimdi yarışasın hafta sonunda Haldun Domaç'la birlikte gündemi konuşacağız. Hemen Haldun Domaç'a hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Haldun Domaç.
7: Hoş bulduk Ceyda, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana ve izleyicilerimize.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size keyifli bir hafta sonu diliyoruz Haldun Domaç. Şimdi az önce bıraktığımız noktadan devam edelim haberdeki detaylarla. Artık son haftadayız. Şampiyon belli oldu ve bugün de küme düşecek son takım, alt lige düşecek son takım belli olacak. Bir sezonu daha geride bırakıyoruz.
7: Bir sezonu daha geride bırakacağız. Tabii hayat devam ediyor. Bu sezon bitecek. Hemen yarından sonra başlayacağız Dünya Kupası. Arkasından hemen ligle ilgili transfer çalışmaları, Avrupa Kupaları. Yani böyle bir devinimin içerisinde devam edeceğiz. Ama tabii hani klasik bir tabir var ya Ceyda. Hani kader ağlarını örünce diye. Hani kader ağlarını çok enteresan bir şekilde ördü, evet, bu sezon için. Onu söyleyeceğim. Son haftaya geldik. Son haftada düşecek son takımı arıyoruz ve çok ilginç bir durum söz konusu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor küme düşecek takımı belirleyecek noktada. Yani evet, ligin ilk 3 sırasında olan takımlar bir manada küme düşen takımın, 3. takımın belirlenmesinde önemli rol oynayacaklar. Şimdi böyle bakmamız lazım birincisi. Burada bir tek Antalya Spor kendi işine bakabilecek durumda. Yani Antalya Spor, Kocaeli Spor maçı var. Şimdi bu noktada tabii kafalar biraz karışık. Herkesin kafası karışık. Acaba Galatasaray o dünkü görkemli şampiyonluğun ardından Kasımpaşa maçı oynarken full konsantrasyon sağlayabilir mi? Ya da bu oyuncuların hangileri oynar diye bir tabii ki kafalarda bir karışıklık söz konusu. Keza aynı şeyi hiçbir iddiası kalmamış bir Fenerbahçe'nin Eyüp Spor karşısında yapacağı ya da kafasını tamamen, aklını tamamen Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklamış bir Trabzonspor'un Gençler Birliği karşısında ne yapacağı gibi soru işaretleri tabii ki bizi yarın bu maçlara odaklanmamız için en önemli unsurlar olarak karşımızda olacak, öyle söyleyebilirim. Ve tabii ki bunun dışında şunu da söyleyeyim, ligin sonuna geldik, hala bir gol kralımız da belli değil, evet. Onu da vurgulamamız lazım. Şomurodov takipte, Onaçu bir belki son haftalarda durdu ama ligin golcüsü olarak karşımızda 22-21, orada da ciddi bir yarış var. Hadi ben biraz daha geri de döneyim, yani daha doğrusu bir alt lige de döneyim. Dün müthiş bir maç. Çorum Spor Bodrum Spor'u avantajı yakaladı. 2-0'la geçti. Şimdi bizi bekleyen bir final daha var. Esenler Erok Çorum Spor finali. Yani lig bitiyor derken heyecan katsayısı belli takımlar için çok yükseliyor diyebiliriz. Yani onların heyecanı çok daha fazla, çok daha farklı. Böyle baktığımızda lig bitiyor. Tabii hemen arkasından da milli takım açıklanacak. Milli takımla ilgili konuşacağız. Dünya Kupası hazırlıkları başlayacak. Şimdi istersen tekrar ben konuyu çok dağıtmadan sözü sana bırakarak lige dönelim istiyorum. Evet. Ligle ilgili söyleyeceklerin vardır. Şampiyonluk kutlamalarına dönebiliriz.
1: Şimdi Galatasaray dün şampiyonluğunu kutladı. Büyük bir coşkuyla taraftarı önünde. Sonrasında açıklamalar oldu. Icardi'nin durumuyla ilgili, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili çok büyük bir, dün Icardi kaptan olarak en son sahneye çıkan isimdi. Tribünlerde bulunan taraftarlar çok büyük ilgi gösterdi. Takım arkadaşları keza aynı şekilde. Icardi'nin kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bir görüşmemiz olacak dedi. Bizim için ikon bir oyuncu dedi. Dün akşam hem bu açıklamalar üzerinden Icardi'nin geleceği hakkında hem de sizin dikkatinizi çeken kutlamalardaki detaylar da vardır muhakkak. Bir dün geceyi konuşalım Aydın abi.
7: Evet, şimdi tabii kutlamalarda belki ben bir gün önce yayında da söylemiştim, en çok merak ettiğim kim, hangi müzikle evet. çıkacak o muhteşem sahneye nasıl çıkacak diye en çok merak ettiğim konular oydu. Tabii ki birçok isim için konuşabiliriz ama Barış Alper Yılmaz'ın memleketinden esintiler sunduğu, Rize'den esintiler sunduğu o horonuyla çok dikkat çekici bir görüntü sergiledi. Tabii ki Tarkan şarkısının Avrupa'da, dünyada ne kadar etkin olduğunu Leroy Sané'de gördük. Onu da özellikle söylememiz lazım. Biraz magazin tarafından bahsediyorum. Evet, sonra diğer yaptım. Tarafa geçeceğiz. yani Abdülkerim Bardakçı'nın Rambo olduğunu, boks sahneleri sergilediğini gözlemledik. Yani herkes kendisi için özel bir hazırlık yapmış. Dorayana'nın gözyaşları ne anlama geliyor ona bakacağız. Yani niye böyle gözyaşları döktü onu anlamakta biraz zorluk çektim. Yani açıkçası onun üzerine biraz konuşuruz. Tabii Icardi için söylenecek fazla bir şey yok. Yani bakıyorum sosyal medyada da en çok tıklanan, en çok işte çıktığı sahneye, o müthiş sahneye çıktığı noktada takip edilen isim Icardi. Icardi Galatasaray için gerçekten de bir ikon. Tabii şöyle cümleler de var. Yani biraz bazen geçmişimizi unutuyoruz. Onu da söylemek lazım. İşte gelmiş geçmiş en büyük ikondur Galatasaray'a. Bir yabancı falan desek daha doğru olur. Çünkü bir haksızlık yapmayalım. Metin Oktay'ın Galatasaray için ne kadar farklı bir yeri olduğunu da ayrı bir yere yazalım, hatırlayalım. Hemen dünümüzü unutup bugünü yaşamayalım. Dünü de hatırlayalım. Onun için söylüyorum. Ama Icardi'nin belli bir kuşağı Galatasaraylı yaptığı gerçeğini söylememiz lazım. Ama işte hayatta şu gerçeği de vurgulayacağım. Oraya döneceğim, onu söyleyeceğim. Hayatta bir gerçek daha var ki duygularımızla yaşadığımız sürece gerçeklikten uzaklaşmış oluyoruz. Onun için de duyguları bir kenara bırakarak karar vermek gerekiyor. Nitekim Galatasaray şu ana kadar o duyguları bir kenara bırakarak Icardi ile ilgili meseleyi yürütmeye çalıştı. Ya da Icardi konusunu sürdürmeye çalıştı. Bugün artık hani o son noktaya gelinmiş durumda. Başkana da sordular. Başkan da o cümleyi söyledi. Icardi ile görüşeceğiz dedi. Ancak şunu söylemekte yarar var. Yani Icardi'nin ben kalmak istiyorum mesajı, işte bütün eşyalarını Milano'ya göndermesi vesaire gibi birçok bunlar yorumlara neden oluyor. oluyor. Ben o taraftan bakmayacağım. Yani o kalmak istedi, kulüp tutmak istedi, vefa gösterdi vesaire noktasından bakmayacağım Ceyda. Benim bakış noktam biraz daha farklı. Ben oyuna gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir Galatasaray açısından bakıyorum. Artı 10 artı 4'e döndüğümüz bir süreçten bakıyorum. Yani eliniz gitti, ciddi manada sıkışacak bu noktada söyleyeceğim. Yani şu anda zaten az önce haberimizde de vardı. Icardi ile beraber 10 yabancısı var zaten Galatasaray'ın. Onun için kontenjanı açmak adına da yapılacak bir iş olması lazım. Bir. İkincisi Icardi evet Galatasaray'ı çok seviyor. Birçok genç çocukları, gençleri Galatasaraylı yaptı ama kendisi gerçekten de kendisine gösterilen sevginin karşılığını verecek kadar sakatlık sonrası döndüğünde çalışma yapmadı. Yani gitti, 5 günlüğüne gitti, 10 günde geldi. Her seferinde gitti. Yani bunları gözden kaçırmayalım. Belki şimdi bana tepki gösterebilirler. Ya Icardi'mize bu lafları mı söylüyorsun diye. Ama hayat böyle. Duygularla futbol yönetilmiyor. Futbolun tabii ki içinde duygusu var. Ama tamamen işi duygu seline, vefaya yüklerseniz sonuçlar zamanla olumsuz oluyor. Üstelik o oyuncular hakkında da onları savunan insanlar bile sonrasında eleştiri bombardımanına tutuyor. Yani bütün bu uzun uzun anlatımdan söyleyeceğim şu, bence Icardi'ye güzel bir veda hazırlanmalı, yakışan bir veda hazırlanmalı. Hatta statta 55 bin kişiyle uğurlanacak bir veda hazırlanmalı. Ama Icardi'nin bence artık ben Galatasaray'daki misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Onun için de artık hani tam da tadında bırakmak diye bir şey var ya, tadında bırakmak bence daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir de Torreira konusundan evet, da bahsedelim. Yani Torreira'nın gözyaşları biraz da yani gitmekle kalmak arasında, hani o güzel şarkı var, gitmek mi zor kalmak mı zor, o sabahı sen bana sor diyor. Yani biraz böyle onu hissettim, bilmiyorum Ceyda sen de hissettin mi? Çünkü gözyaşlarını dökmesi o ikilemde kaldığının bir görüntüsü. Bir de eleştiri yapayım, bir konuda eleştiri yapmak istiyorum. Ya şimdi Galatasaray takımı şampiyon olmuş. Ya Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir kişi yok mu başkan yardımcısı gelip bu madalyaları vermek, kupayı vermek. Yani anlaşılmaz bir durumdayız ya. Yani niye böyleyiz anlamıyorum. Yani Barcelona maçına bakıyorum. Barcelona son maçına çıkarken iki takım oyuncuları alkışlayarak sahaya çıkmalarını sağlıyor. Ya biz niye böyleyiz anlamıyorum. Benim Türkiye Futbol Federasyonum kupayı vermeye, madalyaları takmaya gelmiyor. Anlaşılır gibi değil. Onu özellikle söyleyeyim. Onu da eleştirmek istiyorum. Yani artık şu iklimden uzaklaşmamız lazım. Bir sevgi iklimine gelmemiz lazım. Bir saygı toplumu oluşturmamız lazım. Bu iklim futbolumuzun içerisinde, sporumuzun içerisinde beslendiği sürece biz evet, o kardeşlik duygusundan uzaklaşıyoruz Ceyda. Onu söylemek isterim.
1: Peki. Fenerbahçe ile devam edelim. Şöyle devam edelim. Aziz Yıldırım'ın başkanı da Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına birlikte baktık. Aziz Yıldırım az önce dedik ya, hani Icardi bir nesli çocukları Galatasaraylı yaptı. Galatasaray için çok ikonik bir futbolcu. Aziz Yıldırım'ın da serzenişte bulunduğu konu, çocuklar Fenerbahçeli değil. Biz çocukları yeniden Fenerbahçeli yapmaya geliyoruz şeklinde oldu ve ne alıyorsam ne satıyorsam hepsini çok şeffaf bir şekilde açıklayacağım diye de ekledi. Fenerbahçe'deki bu başkanlık mücadelesini Aziz Yıldırım'ın bu açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
7: Evet, şimdi Fenerbahçe'deki başkanlık mücadelesinde önce şuradan başlayayım istersen. Bir kere Aziz Yıldırım kalıcı bir başkan değil. Onu kendisi de ısrarla söylüyor. Yani ben bir yıllığına başkanlık yapacağım. Zaten biliyorsun önümüzdeki sene kongre olduğun için olağan kongre, orada bırakacağım diyor. Bir kere bunu bir yere yazmamız lazım ve ekibine muhtemelen birkaç genç, Barış Göktürk gibi bir genç kişi alacak ve onların sonrasında belki yarışta olmasını sağlayacak. Şimdi ben Aziz Yıldırım açısından söylüyorum olayı. Bir kere Aziz Yıldırım'ın tamamen şey söylüyorum, yani bir bilgi almışlığım falan yok. Kızı Yaz'ın Aziz Yıldırım'ın adaylığında son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Onun için dikkat edersen artık çocuklar Fenerbahçeli olmuyor, ikonlar bulmamız lazım diyor. Ve Aziz Yıldırım da eğer göreve gelecekse, yani seçimi kazanacaksa, böyle ikonik isimler bulması gerekiyor. Yani taraftarı peşinden koşturacak, hani ben şey demiyorum, ticarete bakmıyorum, forma sattıracak vesaire falan demiyorum. Hani o manada bakmaksızın taraftar aidiyeti oluşturacak isimlere ihtiyaç var. Şimdi yani şunu söyleyeceğim. Saadettin Saran, Devin Özek ve Tedesco'nun aklına uyup Sıdıkı Şerif'i aldı ya. Yani Sıdıkı Şerif için kim Fenerbahçeli olur? Ne olursun yani, bu anlamsız bir şey yani. Onun için şimdi Aziz Yıldırım bunlardan çıkarımları var. Bunları anlatmaya çalışıyor. Bir sene başkanlık yapacak. Söylediğine göre seçim, yani Fenerbahçe şampiyon olsa bile devam etmeyeceğim diyor. Bu da önemli. Ama ben şunu da söyleyeyim bir noktada. Şampiyonluk için geliyorsanız burada artık tesis vesaire gibi noktalardan uzaklaşıp tamamen o ikonik oyuncuları, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıma becerisini ortaya koyabilecek, o aidiyeti hissedecek oyuncuları bulmak lazım. Onları transfer etmek lazım. Yoksa yani böyle stadı 60 bin kişi yapacağız, işte Maltepe'de şunu yapacağız, Düzce'de bunu yapacağız. Bunlar Fenerbahçe'nin artık beklentisi değil. Fenerbahçe şampiyonluk bekliyor. Yani bu süreç artık bitsin diyor. Yani onun için de Aziz Yıldırım'ın da, Hakan Safi'nin de yapacağı bu. Burada en önemli konu şu, yerli mi yabancı mı teknik direktör konusu bence çok çok önemli. Onun için de Hakan Safi daha çok yabancılara gidiyor. Aziz Yıldırım da yerli ağırlıklı gidiyor ama yabancılarla ilgili de araştırmalarını sürdürüyor. Onu söyleyelim. Ama 22 Mayıs'ta listeler teslim olduktan sonra belki daha net cümleler kurabiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Haldun Domaç. Ağzınıza sağlık. Kıymetli yorumlarınızı, değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz size.
7: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir de geçmiş olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Haldun Domaç'la birlikte gündemi değerlendirdik. Şimdi devam edelim. Sıra Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımların belli olmasıyla birlikte aynı zamanda Süper Kupa'da mücadele edecek 4 takım da netleşmek üzere.
8: Turkcell Süper Kupa 2026'ya katılacak 4 takım belli oldu.
4: 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy toparladı, gol!
8: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
4: Oğuzhan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi'ye rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol!
8: Kupada diğer finalist ise geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 1-0 deviren Tümosan Konyaspor olmuştu.
9: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor.
8: Trabzonspor ve Konyaspor'un yanı sıra Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'la ligi ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe'de Süper Kupa'da yer alacak.
4: Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Guendouzi. Guendouzi ve gol! Matteo Guendouzi!
8: Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray Zira Türkiye Kupası finalistiyle karşılaşacak.
4: Barış Alper şimdi pasını verdi. Sané'yi topla buluşturdu. Sané açtı önünü. Sané ceza sahasına girdi. Sané şimdi pasını verdi. Yunus toparladı, gol!
8: Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe ise kupada şampiyon olan takımla mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi önümüzdeki günlerde açıklayacak. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz yıl Süper Kupa formatının değiştirildiğini ve turnuvanın 4 takımlı mini bir organizasyon şekilde oynanacağını açıklamıştı. Bu yılın başında ilk kez uygulanan yeni formatta finalde Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu olmuştu.
4: Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde medya günü gerçekleştirdi.
10: 3 sene üst üste oldu sanıyorum. Son 11 senede 8. kez oldu. Bu Fenerbahçe basketbol şubesinin gerçekten Türk sporunda öncülük yaptığının bence en net göstergesi. Bu bakımdan tekrardan Final Four'da olduğumuz için çok mutluyuz, gururluyuz. Bütün ekibe sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür etmek istiyorum.
11: And let's see if we can go over there and do a good job.
12: Tabii ki heyecanlı ve mutluyuz. Şu an önümüzde takımımızı en iyi şekilde hazırlayarak oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak olacak. Kesinlikle birinci sırada bitirmiş sezonu ve büyük favori olan bir takımla oynayacağız. Biz kendi adımıza doğru mantaliteyle fiziksel olarak hazır olmayı hedefleyeceğiz ve bunu yapabildiğimiz zaman herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. Ama Olympiakos'un da aynen bu şekilde düşündüğünden eminim. Açıkçası atmosferin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Final Four'un birinci kuralı oraya gittiğinizde atmosferden, otelden, medyadan, tüm detaylardan etkilenmemek ve dikkatinizi koruyarak fiziksel olarak orada en iyi seviyede olmanıza çalışmak, olmanızı sağlamak olacak. Kesinlikle çok zor bir Final Four olacak zaten her zaman olduğu gibi.
13: Gerçekten kulüp olarak basketbol

0: şubesi olarak büyük başarı imza attık ama tabii ki daha işimiz bitmedi. Oraya gidip kupayı da kazanmak istiyoruz. Ama en önemlisi buradan en iyi şekilde, en hazır şekilde oraya gitmek ve ilk maçımız olan Olympiakos'a karşı iyi bir maç sergileyip inşallah finale kalıp da buraya tekrardan müzemize kupayı tekrar getirmek çok istiyoruz. İnşallah bize nasip olur. Gold.
1: Reklam.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

Cumhurbaşkanı mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Doğa Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.

0: altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Fiber hızında hepedim, havada kanada çekerim.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Aşk şarkılarıyla değil,
7: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Bir reklam.
14: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
13: Bir reklam.
15: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
9: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Yaşasın hafta sonuna devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında ikinci saatimize sevgili Hüseyin Özkök'le birlikte başlıyoruz. Hüseyin abi hoş geldin. Hem İstanbul'a hoş geldin, hem stüdyomuza hoş geldin.
1: Merhaba Ceyda, hoş bulduk. Evet, İstanbul'a geldim mi tabii ki stüdyodan kaçış yok.
0: Evet.
1: evden yayınları stüdyoya devrediyoruz ve burada oluyorum. Tabii ki severek sizlerle böyle birebir karşılıklı yayınlanmak
0: da güzel. Beraberinde yazı da getirdin.
1: Evet, inşallah.
0: Biz de biraz böyle bir iki gün önce hava tekrar böyle bir soğudu, tekrar ısındı vesaire, tam mevsim geçişi. Tam da hastalık havası İstanbul'da.
1: Gerçekten öyle.
0: Biraz böyle alerjisi olanlar benim gibi vesaire bu zorlanabiliyor. O yüzden böyle biraz sesimde bir çatallık var. İzleyenlerimizden de özür dilerim şimdiden. Ama tam böyle geçiş mevsimi olduğu için hem alerjiler hem nezleler, gripler biraz artıyor.
1: Akşamları da bayağı serin oluyor hala. Bizim oralarda bu sene gerçekten çok değişik havalara sahip. Akşamları bayağı serin oluyor hala, yani Mayıs'ı neredeyse bitireceğiz, hala akşamları serin oluyor. Gündüz yağmur yağdığı zaman hava serinleyebiliyor. Değişik bir bahar mevsimi yaşıyoruz bu sene.
0: Bakalım, güzel bir yaz olsun
1: İnşallah,
0: diyelim
1: inşallah.
0: Bu güzel havayla birlikte, bugünkü güzel havayla birlikte. Ve yeşil sahalara dönelim. Şimdi senin burada olma sebebin tabii ülkemizde oynanacak aynı zamanda finaller vesaire derken onları da konuşacağız. Bir Avrupa'nın gündemine de bakacağız birlikte ama ligimizle başlayalım. Dün Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını gerçekleştirdi taraftarıyla birlikte. Kasımpaşa maçı öncesi güzel bir organizasyonla şampiyonluk kupasını aldı Sarı Kırmızılılar. Detaylar vardı dün akşama dair. İşte Barış Alper Yılmaz'ın mesaj veren şarkısı. Bununla birlikte Torreira'nın duygusallığı geceye damga vurdu. Icardi'nin aynı şekilde büyük bir coşkuyla gidecek mi kalacak mı çok merak ediliyor. Taraftarla buluşması dikkat çekici.
1: Otobüste galiba Icardi için pankart, iki futbolcu don't go mu?
0: Aynen. Takım arkadaşları da çok büyük ilgi gösterdi tabii Icardi'ye. Bununla birlikte Sané kuzu kuzuyla çıktı. bunu da yine dikkat çekici anlardan biri.
1: Türkçe parçayla çıkan yabancı futbolcu galiba Sané'ydi.
0: Evet, evet. Burada da tabii Tarkan'ın da aynı zamanda yurt dışında ne kadar...
1: Tarkan da bir hani tırnak içinde Almancı olduğu için hani Almanya'da çok bilinen bir sanatçı Tarkan. Dolayısıyla Sané'nin normal karşıladım.
0: Bu detaylarla birlikte sezonu taraftarıyla noktalamış olduğu futboluyla da Kasımpaşa karşısında noktalayacak Galatasaray. O yüzden bir böyle dün akşamın detaylarını konuşurken aslında Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıklarını da sormak istiyorum. Icardi gidecek mi kalacak mı? Kadroda bir revizyondan bahsediliyor. Böyle bir durum gerçekleşecek mi? Gerçekleşirse ne kadar yansır vesaire, bunları konuşalım.
1: Şimdi dünkü stadyumdaki töreni seyretmedim ben. Çünkü Bodrum Spor Çorum deplasmanındaydı. Birincilik playoff karşılaşması vardı. Onu seyrettim. Bir de uzatmaya gitti karşılaşma. Dolayısıyla Galatasaray'ın şampiyonluğun kutlamasını seyretmedim. Ama yani şampiyonluk kutlamalarında genelde neler olduğu zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. Ondan sonra zaten sosyal medyada da falan orada olanlar bitenler çok geniş şekilde yer alıyor. Hani seyretmiş kadar oluyorsun aslında, hani seyretmesen de. Galatasaray hak ettiği bir kutlamayı yaptı. Dördüncü kez üst üste şampiyon olmak kolay değil ve Galatasaray bunu başardı. Ve bu sezonun şampiyonluk kutlamasında dün akşam gerçekleştirdiler. Aslında bu normalde biliyorsun Ceyda, sezon bittikten sonra hani son hafta maçlarından sonra olurdu ama oyuncular milli takıma gideceği için mecburi olarak pazartesi günü bütün oyuncuların, Dünya Kupası'nda yer alacak oyuncuların milli takımlarına gitmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şimdi Kasımpaşa maçının hemen ardından kutlamada olamayacağına göre, ertesi sabahta futbolcular ayrılacağına göre takımdan ve milli takıma gideceğine göre öne çekti Galatasaray mecburen bu kutlamayı. Yarın da Kasımpaşa karşısına çıkacak ki Kasımpaşa'nın da çok ciddi bir küme düşme mücadelesi içinde olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Bunu ayrıca konuşuyoruz.
1: Ayrıca konuşacağız. Dolayısıyla böyle bir akşam yaşadı Galatasaraylı futbolcular. İşte Icardi'nin gitmesi kalması çok tartışılıyor. Doğal olarak sözleşmesi bitiyor. Uzatılacak mı? Şimdi benim fikrim şu. 10 milyon euroya Icardi burada asla kalmamalı. 3-4 milyon euroyu kabul ediyorsa Icardi kalitesinde bir oyuncu tabii ki Galatasaray kadrosunda kalmaya devam edebilir. Ama öyle çok yüksek meblağlara Icardi'nin kalmasına ben kesinlikle karşıyım. Yani Çünkü Icardi'nin verdikleri artık eskisi kadar fazla değil. Yani yavaş yavaş bir düşüş yaşıyor Icardi. Bunu söylememiz lazım. Tamam, çok kaliteli vuruşlar yapıyor. Son karşılaşmada yaptığı asist gerçekten çok kalburüstü, klas bir futbolcunun yapabileceği bir asisti. Böyle yetenekleri tabii ki her zaman baki Icardi'nde ama fiziki açıdan Icardi artık bir düşüş yaşıyor, bu kesin. Bu söylediğim rakamlara Galatasaray'da kalırsa ne hala, ama bilmiyorum, Dursun Özbek sanki Icardi kalacakmışçasına onu övüyor filan ama bunu işte ilerleyen günlerde herhalde ortaya çıkacak, göreceğiz. Torreira'nın gideceğini hiç düşünmüyorum, zaten sözleşmesi devam ediyor. Torreira bence Galatasaray iskeletinin en önemli 3 oyuncusundan biri. Uğurcan, Torreira ve Osimhen, böyle bir hani ortaya bir, evet, hat çektiğin zaman. Dolayısıyla Torreira'yı asla bırakmaz Galatasaray ve bırakmamalı da. Bunun dışında başka Galatasaray'da herhangi bir transfer, hani gidecek oyuncular bağlamında bir transfer şeyi yok herhalde.
0: Yani Sara'nın satışına şimdi Galatasaray'ın yabancı havuzu önümüzdeki sezon kuralda, evet, değiştiği kural için. 10+4 şeklinde olacak yabancı kuralı. Dolayısıyla burada yabancı havuzundan Galatasaray'ın da ciddi gelir elde edebileceği hamleleri olur mu diye hep konuşuluyor. Ki Sara'nın da listenin ilk sıralarında, özellikle işte Dünya Kupası vesaire, hani Brezilya milli takımı falan derken 35 milyon euro civarında bir beklentisi var Sara'dan, Gabriel Sara'dan Galatasaray'ın.
1: Şimdi
0: o yüzden yabancı havuzuna biraz bakmak lazım.
1: Gabriel Sara Brezilya milli takımı geniş kadrosunda var ama Ancelotti henüz daha 26 kişilik kadroyu açıklamadı.
0: Orada olacak mı bakalım?
1: Bakalım orada olacak mı? Bu birincisi. Kadroya seçilirse tabii ki Sara için bir değer artışı anlamına gelir bu. Orada kadroda olmak Dünya Kupası'nda önemli bir şey. 26 kişinin arasına girmek. Hele Brezilya gibi dünyanın her yerinde oyuncusu olan ülkenin takımında 26 kişinin içine girmek kolay bir şey değil. Bakalım bu geniş kadroda olan Sara 26'ya girebilecek mi? Yani 18 milyona almıştı Gabriel Sara'yı yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray İngiltere'den. Ama ne kadara satacak, işte satış fiyatı da önemli. Gerçekten para kazanabileceği bir satış yapması lazım. Yoksa, evet, Sara faydalı bir futbolcu. Özellikle Galatasaray'ın durağı

0: Şimdi bu da konuşuluyor. Ciddi bir gelir elde ederek Osimhen'le acaba bir ayrılık gerçekleşir mi? Dün şampiyonluk kutlamalarında yayıncı kuruluşu Osimhen Sara birlikte röportaj verirken seneye bunu tekrarlayalım açıklamasını yaptılar. Orada biraz işler rahatlamış olabilir ama tabii Osimhen de ciddi anlamda Avrupa'nın listesinde olduğu daha sezon bitmeden konuşuluyordu.
1: Şimdi Osimhen'e hep böyle ağızlara dolanmış 75 milyon deniyor ama 80 milyon artı %10'da satıştan kar payı vermesi gerekiyor Galatasaray'ın. Bunu herkes yanlış telaffuz ediyor. Çünkü Galatasaray o sözleşmede yazan süreyi geçirdiği için Napoli 80 milyona veriyorum dedi ve 80 milyona dedi Galatasaray artı bir de %10 Osimhen'in satış karından pay istiyor. Bunu düşünmek lazım. Yani dolayısıyla Osimhen satılırsa gerçekten böyle Galatasaray'a ciddi anlamda katkı sağlayacak bir kar payı olması lazım Galatasaray'ın. Bu da Osimhen'in maaşını düşünürsek 21 milyon 80 milyon da öyle 100 milyonu geçiyor zaten toplamda. En azından Galatasaray'ın Osimhen'i böyle 140-150 milyona satması gerekiyor ki oradan %10 payı da Napoli'ye verecek. Galatasaray'a da böyle ciddi anlamda hissedilir bir para kalsın. Ben şu anda Osimhen'in gideceğini düşünmüyorum. Zaten kendisi de hani senin söylediğin gibi gitmeye pek niyetli gözükmüyor. Çok övüyor Galatasaray'ı. Buraya ait hissettiğini söylüyor kendini. Ama çıkarıp veren olursa da tabii ki satılır. Evet. Ama dediğim rakamlara yani 100 milyon, 120 milyon, 120 milyona verilmez Osimhen.
0: Bakalım yaz transfer döneminde daha bunları çok konuşacağız elbette. Şimdi Fenerbahçe'de de bir başkanlık yarışı var. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım adaylar listelerini temsil edecekler. Aziz Yıldırım'ın dün bir açıklamaları vardı. Şimdi Galatasaray'da hep ikardi için diyoruz ya bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de dün aynı şeyleri ifade etti. Galatasaray'ın ikon oyuncuları dedi ve sözleşmesi yenilirse de tüm bu 4 sene boyunca Galatasaray'a yaşattıkları mutluluk, o sevgi, o bağ sayesinde sözleşmesi yenilenecek. Fenerbahçe'ye döndüğümüzde Aziz Yıldırım da dün şu ifadeleri kullandı. Fenerbahçe'yi çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor. Bunun için bizim ikonik oyuncular bulmamız lazım. Çocukları Fenerbahçeli yapacak oyuncular bulmamız lazım. Başarılar elde etmemiz lazım. Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım daha bu şekilde bakıyor konuya ve ben bir yıllığına göreve geliyorum diyor. Bu da oldukça önemli.
1: Zaten gerçekten de öyle baktığında önümüzdeki sezon normal önümüzdeki sene normal bir kongre olacak. Şimdi bu olağanüstü olduğu için bir yıllık bir seçim evet. oluyor. Dolayısıyla hani teknik olarak baktığında doğruyu söylüyor Aziz Yıldırım. Ama ondan sonra adaylığını koymayacağını düşünüyor belki. O ayrı tabii ki.
0: Şimdi biraz sezonun geneline bakacak olursak Fenerbahçe'de evet bu hafta sezonunu bitiriyor ama Fenerbahçe sezon içerisinde nerelerde hata yaptığı da size sormak istiyorum. Çünkü Domenico Tedesco hep çok tartışıldı, çok eleştirildi. Devin Özek aynı şekilde sportif direktörü Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçeli çocukları... Çocukları Fenerbahçe'li yapacak santfor Şerif değildi. Bu bile bugüne geldiğimizde konuşuluyor ve tartışılıyor. Hocası daha erken gönderilseydi belki şampiyonluğa ulaşan takım olacaktı yorumları yapılıyor. Sezonun hikayesine baktığınızda Fenerbahçe açısından nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi Mourinho gönderildikten sonra Domenico Tedesco getirildi. Ve Domenico Tedesco getirildiğinde ben hani iyi tanıdığım için Almanya'dan Tedesco'yu... bıçak sırtında bir seçim demiştim. Yani riskli bir seçim demiştim. Tedesco iyi başlayan, mesela Schalke'de olsun, Leipzig'de olsun sezona iyi başlayan ama daha sonra zaman geçtikçe düşüşe geçen bir teknik direktördü. Nitekim burada da böyle inişli çıkışlı bir performansı vardı Tedesco'nun maçlara baktığımızda. Saadettin Saran'ın seçildikten sonra Tedesco ile devam etmesi bence doğruydu. Orada yeni bir teknik direktör getirse bu sefer çok daha kötü olabilirdi Fenerbahçe için. Çünkü evet. yeni gelecek bir teknik direktör başlamış bir sezon içine girecekti ve futbolcuları ve ligi tanıyana kadar bayağı Fenerbahçe bu bağlamda zarar görebilirdi. Tedesco en azından sezon başında gelmişti. Ali Koç tarafından getirilmişti ve hiç olmazsa geçirdiği bir süre vardı. Saadettin Saran orada doğrusunu yaptı. Ben sezon sonunda Tedesco'nun 3 maç kala gönderilmesini de doğru bulmuyorum açıkçası. Tedesco sezonu tamamlayabilirdi. Tamam Galatasaray yenilgisi Fenerbahçeliler için belki kötü bir yenilgiydi. Futbol açısından da spor açısından da. Ama sezon sonuna kadar beklenebilirdi ve işte yeni gelecek yönetim ondan sonra

0: kararını verirdi. Belki Tedesco ile devam edecek yeni yönetim. Onu da bilmiyoruz. Edebilirdi. Hakan Safi veya Aziz Yıldırım. Belki de gönderirlerdi. Yerine yenisini getirirlerdi. Neyse olan
1: çok
0: oldu.
1: Çok devam edilecek evet. pozisyonda değil.
0: Değildi. Fenerbahçe'nin en büyük handikaplarından biri çok iyi kaliteli oyuncuları olan fakat takım olamayan bir takım Fenerbahçe. Yani takım kimyası bir türlü Fenerbahçe'de oturmuyor. Futbolcular çok çok iyi, gerçekten çok kaliteli oyuncular var ama takımın kimyası bir türlü tutmuyor ve bu da sahaya yansıyor. Özellikle bu işte devre arasında santrfor alınmaması, ben de aynı kanadayım, çok büyük bir hataydı. Hani Şerif tamam gelecek vadeden bir oyuncu hücum hattında ama sadece ona güvenerek ikinci yarısını geçirmeyi düşünmek ligin bence çok yanlış bir düşünceydi. Mutlaka oraya hani kalbur üstü olmasa bile Avrupa'da yine adı şöyle ya da böyle duyulmuş ve boşta olan iyi bir santrfor veya da bir takımdan bir santrfor transfer edilebilirdi diye düşünüyorum. Bu Fenerbahçe'nin ikinci devredeki ligin ikinci devresindeki en büyük handikaplarından biriydi. Gerçi Asensio ve Talisca skora gerçekten çok katkı yaptılar. Ama yine de Fenerbahçe bir santrfor eksikliğini hissetti diye düşünüyorum Ceyda.
1: Şimdi Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, Hakan Safi'nin açıklamaları, Sayın Hakan Safi'nin de son dönemde Maldini ismiyle ciddi görüşmeler gerçekleştirdiği ve seçildiği takdirde göreve getireceği konuşuluyor. Bununla ilgili yorumunuz ne olur?
0: Şimdi yabancı sportif direktör olarak değil mi? Sportif,
1: evet.
0: Şimdi yabancı sportif direktör getirmek her zaman yine söyleyeyim riskli bir iş.
1: Ki Fenerbahçe taraftarının da tepkisi oldu.
0: Daha önce Fenerbahçe yabancı sportif direktörler getirdi ve bunların hiçbiri başarılı olmadı. Dolayısıyla Türk futbolunu ve kulübü tanımayan bir sportif direktör getirmek bence çok riskli olur. Tamam futbolun dili bir ama her ülkenin dili bir değil işte. Her kulübün dili bir değil. Dolayısıyla ne kadar bir sportif direktör kendi ülkesinde çok başarılı olsa da burada başarılı olacağının bir garantisi yok. Çünkü burada dinamikler çok farklı. İtalya'dan veya da hangi ülkeden gelecekse o ülkede. Dolayısıyla ben yabancı bir sportif direktörü riskli buluyorum. Ne yazık ki ülkemizde de sportif direktör pek yetişmiyor. Futbolu bırakan eski futbolcular ya teknik direktör oluyorlar ya yorumcu oluyorlar.
1: Evet.
0: Sportif direktörlüğe rağbet çok fazla yok Türkiye'de. Ama bak mesela şimdi hemen bir örnek vereyim. Bayern Münih'te yıllardır çalışmış Katrin Krüger diye bir kadın futbol insanı Hamburg'a Stefan Kuntz'un yerine sportif direktör oldu
1: evet.
0: İlk kez. Çünkü o kulüpte Bayern Münih'te çok iyi yetişti. O çatı altında yıllarca eğitim aldı. Hatta Bayern Münih A takımının takım menajerliğini de yaptı bir ara. Dolayısıyla orada...
1: Devin Özek de böyle gelmiş.
0: Devin Özek de aslında Leverkusen'da görev yapmıştı. O gerçi sportif direktör değildi ama o çatı altında yine böyle o idari işlerin içinde çalışan bir insandı. Devin Özek'i hangi özellikleriyle getirdi Ali Koç bilmiyorum ama hani Devin Özek öyle Leverkusen'da çok böyle ahım şahım ağzıyla kuş tutmuş bir futbol insanı değildi. Orada başka insanlar var bu işleri yapan. O da onların yardımcısı pozisyondaydı. Burada da pek tuttuğu söylenemez Devin Özek'in. Onu da son olarak işte Saadettin Saray yönetimi gönderdi. Bilmiyorum Hakan Safi Maldini'yi getirirse tabii başarısız olur demiyorum ama riskli diyorum. Yabancı bir insan sonuçta. Bakalım seçim olsun ondan sonra zaten ortaya çıkacak.
1: Şimdi dün akşama bir gidelim birlikte. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında son haftasında Beşiktaş Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalar nasıldı bir bakalım Sergen Hoca'nın açıklamaları özellikle izleyelim birlikte.
2: Lig'in son maçı tabii hedefsiz bir maç iki taraf için de. İlk yarıda bizim çocuklar çok ortada yoktu. Çok kötü bir maç oynadık ilk yarı. Mental bir durumdan uzak maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. 3 tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele ettiler. 2-2'lik bir skor. Ama yani ben güzel maç oldu diyebilirim. Konya maçından sonra bizim için sezon bitti. Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu

0: beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler, şeyler, çocuklar çok genç çocuklara bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında, taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim ben. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm. Ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman, özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Onu söyleyeyim öncelikle. Beklenmedik bir durum. Son bölümde Konya maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca, ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz. Ama hayat devam ediyor. Şu anda devam edip etmeyeceğimizle ilgili bir görüşme yapmadık başkan ve yönetimle. Onu söyleyeyim. 3-4 gün içinde tabii bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum bu konularla ilgili bugün itibariyle. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz.
1: Sezonun son maçını oynadık. En önemlisi kazasız belasız, yani sakat vermeden iyi bir maç oldu. Onu düşünüyorum. Hedefimiz de burada evimizde mutlaka kazanmamız, arzumuz zaten vardı, gözüküyordu. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımımız vardı. Kazanmaya ve taraftarımızı mutlu etmeye, bugün son maçımız 5'te 5 yapan evimizde 5'te 5 galibiyetle 6.'yı kovalıyorduk. Maalesef o olamadı. Ama ilk önce şeyi söylemem gerekiyor. Sezonu, yani 90. dakikada attığımız gol 88. miydi? 89. dakikada attığımız golün iptali. Ona harbiden, yani ben şaşırdım. O hakem nasıl onu iptal etti, o golü. Yani Beşiktaş'ın oyuncuların yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı. Yani bu gol nasıl iptal olur diye. Yani gerçekten çocuklar bugün emeğini, karşılığını alamadı diye düşünüyorum.
2: Evet, açıklamalar bu şekildeydi. Beşiktaş açısından sezon değerlendirmesini yaparken de Sergen Hoca'nın açıklamaları belirleyici aslında. Şimdi bakalım Beşiktaş Sergen Hoca ile önümüzdeki sezon devam edecek mi etmeyecek mi, bunun kararı net bir şekilde belli olacak. Ve sonrasında yapılacak hamlelerle birlikte yeni sezon hazırlıkları. Çok erken hedeflerden kopulması, zira Türkiye Kupası'nda da finale gidilmemesi camia tarafından değişiklik beklentilerini arttırarak sezonu noktaladı Beşiktaş.
3: Şimdi Beşiktaş'ta bir kere Sergen Yalçın'la kulüp arasında ve taraftar arasında vazo kırıldı bir kere. Yani onu artık tamir etmenin ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. En iyi yol iki taraf için de yolları ayırmak bana göre. Sergen Yalçın'la Beşiktaş kulübü çok fazla bu ortamda ileriye gidemez yani. Çünkü sürekli önümüzdeki sezonda bu tip vakalara rastlayacağız gibi duruyor. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu bana göre çok yetersiz. Yani önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynayabilmesi ve Avrupa'da da bir şeyler yapabilmesi için mutlaka kadrosuna takviye yapması lazım. Yani bir tek Orkun Kökçü ile bu iş yürümez. Yani benim Beşiktaş takımında

0: Hadi biraz da El Bilal Ture'yi katalım işin içine. Beşiktaş takımında böyle kalbur üstü diyebileceğimiz uluslararası çapta oyuncu ikisini ben söyleyebilirim. Yani onun dışında vasat bir görüntüde Beşiktaş takımı. Beşiktaş taraftarının kabul edemediği şampiyon olamamak değil aslında. İki sezondur özellikle çok büyük farkla, puan farklarıyla geride kalınması ve mücadelenin dışında kalınması. Beşiktaş takımı eğer sezon sonuna kadar işte Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Trabzonspor'la başa baş mücadele etse, dörtlü bir yarış olsa mesela, o zaman taraftar der ki ya bizim takım gerçekten acayip mücadele etti ama olmadı. Ama burada o kadar çok geri kalıyorsun ki bir anda böyle rekabet ortamının dışına çıkıyorsun ve taraftarın da hoşuna gitmiyor bu. Anlıyorum onları çok net şekilde. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kadrosunu iyi takviye yapması lazım ama Sergen Yalçın'la yürüyebileceğini ben işin Ceyda düşünmüyorum.
1: Bir değişiklik bekleniyor camiada.
0: Evet.
1: Peki yerli yabancı konusunda bu hep çok tartışılıyor ülkemizde. Beşiktaş bu dönemde çok fazla kan değişimi yaşadı aslında. Hem yönetim anlamında, başkan anlamında hem de teknik adam anlamında. Ama aradığı o uyumu, birlikteliği bulamadı. Bunu sadece teknik direktöre bağlamak da olmaz ama bundan sonraki hamlelerini nasıl belirlemeli?
0: Yani teknik direktör iyi teknik direktör var, kötü teknik direktör var. Beşiktaş'ın iyi bir teknik direktör getirmesi gerekiyor. Eğer Sergen Yalçın'la yolları ayırırlarsa, tabii bunu da bilmiyoruz daha. İyi getireceğin teknik direktör de muhtemelen yurt dışından olacak. Bir sistem teknik direktörü getirmek gerekiyor. Mesela hani nasıl Samsunspor'a Markus Gisdol geldi, ardından Thomas Reis geldi. Yani Alman ekolüyle Samsunspor yoluna devam ediyor. Üçüncü teknik direktörü yine Thorsten Fink oldu. Yine bir Alman.
1: Ve
0: Dolayısıyla
1: yine çıkış yakaladı.
0: evet ve yine bir çıkış yakaladı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da bence böyle bir Alman teknik direktöre yönelip sistemli bir teknik direktörle yoluna devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim kulüplerimizin en önemli handikaplarından biri de sistemsizliğin genelde hakim olması. Ve tabii ki başarı, Sergen Yalçın'a hak verdiğim konu o. Hani çok çabuk başarı isteniyor. Biraz başarıyı orta vadede yakalamak için sabrı yok taraftarın. Ama kulüplerin maalesef sabrı olmak zorunda. Taraftara sürekli taraftarın istediğini yaparsan bu sefer kulübü nasıl yöneteceksin? O da bir tehlikeli bir durum. Dolayısıyla taraftarı tabii ki güzel futbolla, istekli futbolla gönlünü hoş tutup, mücadeleyle gönlünü hoş tutup yine de sen sistemini oturtacaksın. Bunun başka yolu yok bana göre.
1: Şimdi bir gol krallığı yarışına bakalım. Gol krallığı yarışından da performansları hem değerlendirmiş oluruz birlikte. Bitime bir hafta kala şampiyon belli ama önemli unvanlardan ve gol krallığı yarışında da devam ediyor süreç. Bir bakalım gol krallığı yarışında son durum ne? Neler yaşanıyor? Sonra devam edelim.
2: Polonu şu başarılı sezonunu gol kralı olarak tamamlayabilecek mi? Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek Trabzonspor'da 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Paulo Nouakchott yerini koruması halinde kulüp tarihinde bu başarıyı elde eden 6. oyuncu olacak. Attığı gollerle Bordo Mavili takıma önemli katkı sağlayan oyuncu son haftalarda suskun bir dönem geçiriyor. Trabzonspor'un golcüsü, Bordo Mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından gol kaydedemedi. 5 haftadır gol atamayan Nijeryalı forveti 21 golle Rams Başakşehir'den Eldor Shomurodov takip ediyor. Eldor! Yeah! Yıldız santrforun amacı Şota Arveladze ve Alexander Sørloth'tan sonra Bordo Mavili formayla gol krallığı elde eden 3. yabancı futbolcu olmak. Ligde 33 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Onuachu gol yükünü çekti. Trabzonspor Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı.
1: Evet, artık son haftaya girildiğinde gözler aynı zamanda işte Gol Krallığı yarışında peki durum ne olacak? Küme düşen son takım kim olacak? Şampiyon belli ama ligdeki detaylar neler derken arkadaşlarımız hemen grafiği de ekrana getirdi. Onuachu Trabzonspor formasıyla 22 gole imza attı. Şumuradov Rams Başakşehir'le 21 gol. Talisca 19 golde kaldı. Talisca son maçta forma giymeyecek. Giyecek, Fenerbahçe evet. Mücadelesinde. Bayo 15 gol ve Victor Osimhen de 15 gol. Yani burada Şumuradov ve Onuachu arasında aslında bir yarış var.
0: Osimhen de yok zaten.
1: Evet, Osimhen de
0: cezalı.
1: Cezalı. Dolayısıyla burada Onuachu ve Şumuradov arasında bir son hafta yarışı izleyeceğiz. Trabzonspor hemen şöyle bir bakıyorum. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir mücadelesi var. Trabzonspor'da Natura Dünyası Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek.
0: Evet, şimdi Gençler Birliği tabii Trabzonspor'la kupada oynadığı maçta bayağı zorladı Trabzonspor'u ve Trabzonspor çok da iyi futbol oynamadı ama yıldızları olan bir takım Trabzonspor ve Ernest Bucci'nin hüneriyle son dakikada olsa kupada...
1: Gençler Birliği için de çok önemli bir
0: tabii maç. Tabii ki bu, işte oraya geleceğim zaten. Bu karşılaşma Gençler Birliği açısından tabii ki kupadan çok daha önemli. Kupada önemliydi ama bu çok daha önemli. Çünkü lige tutunma mücadelesi bu ve son mücadele. Dolayısıyla burada Onuachu'ya özel önlem alacaktır diye düşünüyorum Gençler Birliği takımı. Ama Onuachu'yu da özel önlemle ne kadar tutabilirsiniz? Özellikle hava toplarında orası bir soru işareti. Gerçekten çok çok iyi bir santrfor. İşte Fenerbahçe'nin mesela aradığı tipte bir santrfor Onuachu. Evet. Hem de top da sürebiliyor. Fake atabiliyor. İşte son demin gollerinden birini izledik. Fake attı orta sahada. Sürdü topu ve golü yaptı. Hem kafa toplarına hakim hem de boyunun uzunluğuna rağmen tekniği gayet iyi bir futbolcu. Yani öyle topu, hani uzun boylu futbolcular topu ayağında tutamaz ya, kaçırırlar falan, bacakları çok uzun olduğu için. Onuachu öyle değil. Top tekniği de iyi. Tabii ki gol atabilir Onuachu. Şumuradov'un tabii ki oynayacağı karşılaşma, Gaziantep'in şeyi var mıydı? Düşme
1: yok,
0: korkusu hayır. Yok değil mi? Rahat Gaziantep. Hı hı. O maçta daha fazla gol olabilir ve Şumuradov'un gol atma ihtimali daha fazla gözüküyor maçın rahatlığından dolayı. Çünkü iki takım da öyle çok savunmaya dönük oynamazlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani Şumuradov Onuachu'yu yakalayabilir, beraber belki gol kırı olurlar, aralarında bir gol var. Veyahut da geçebilir. Bu maçta açacağı golle bilemiyorum ama bu iki oyuncu arasında gerçekten son hafta böyle güzel bir gol krallığı yarışı olacak.
1: Şimdi şöyle devam edelim. Gol krallığı yarışının hemen ardından lige veda edecek son takım belli olacak. Evet. Trendyol Süper Lig'de 34. haftada. Ve 4 takımın olasılıkları mevcut. Bakalım nedir o olasılıklar? Hangi maçlarda neler bekleniyor? Detaylar ekrana gelsin.
2: Süper Lig'de 34. hafta ligde kalma yarışının heyecanına sahne olacak.
3: Niang ceza alanı içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
2: Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalya Spor son haftaya düşme ihtimaliyle giriyor. Puan olarak en gerideki takım Antalya Spor. Akdeniz ekibi haftaya 16. sırada 29 puanla girecek. Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde kalmak için kazanmak zorunda. Safuri yerden oynadı. Johan boli vurdu topu ağlarda. Kırmızı beyazlılar kazandığı takdirde Gençler Birliği'nin kazanamadığı veya Kasımpaşa ile Eyüpspor'un mağlup olduğu senaryolarda ligde kalacak. Rakiplerine karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Antalya Spor, ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinin hepsinde avantajlı pozisyonda. Eğer sezon bittiğinde 4 takım da aynı puanda yer alırsa ligden düşen ekip Kasımpaşa olacak. Üçlü averaj ihtimali ise biraz daha karmaşık. 3 ihtimalin söz konusu olduğu üçlü averaj senaryolarının ikisinde Eyüpspor, birinde ise Kasımpaşa ligden düşecek. Antalya Spor'un kazandığı, Gençler Birliği'nin puan aldığı senaryoda Eyüpspor kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Eflatun Sarılılar son hafta puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yola devam edecek. Bu durumda Antalya Spor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği'nin oluşturacağı üçlü averajdaysa Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Eyüp Spor'sa girdiği tüm üçlü averajlar durumunda lige veda edecek. Ligin son haftasında Antalya Spor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Eyüp Spor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençler Birliği ise Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak.
1: Lige veda edecek 3. ve son takımda son hafta belli olacak. Eyüp Spor'un 32 puanı var. Fenerbahçe deplasmanında sahada olacak. Kasımpaşa yine 32 puanla Galatasaray maçını çıkacak. Evinde oynayacak. Gençler Birliği 31 puanda Trabzonspor deplasmanına gidecek. Antalya Spor 29 puanda Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek.
0: Gerçekten çok zorlu bir 4 maç.
1: Evet.
0: Takımları bekliyor. Şimdi tabii ki Fenerbahçe amaçsız, Galatasaray amaçsız. Trabzonspor hani Onaçu'yu gol kralı
1: akıllar
0: yapmak istiyor.
1: Akıllar ama Türkiye Kupası'nda
0: tabii,
1: olacak Trabzonspor.
0: Trabzonspor'da da bir Türkiye Kupası durumu söz konusu. Kocaeli Spor amaçsız. Hani bu takımların tek amaçları, tek avantajları rakiplerinin hepsinin amaçsız takımlar olması. Burada artık kim galip gelirse o ligde kalacak. Evet. Bunların hepsinin galip geleceğini ben düşünmüyorum ama veyahut hepsi galip gelecek. Yine bu şekilde tamamlanacak lig. Aynı avarajda bilemiyoruz. Vallahi çok zorlu olacak. Takip edeceğiz yarın büyük bir heyecanla. Bakalım hangisi düşecek. Az önce işte o üçlü ve dörtlü avaraj hesapları da haberimizde vardı. Onlardan biri de gerçekleşebilir. Hakikaten çok karmaşık bir durum söz konusu dördü içinde.
1: Gelecek olan takımlara baktığımızda dünkü mücadeleyi siz de izlediniz. Şimdi son bir karşılaşma kaldı. Trendyol Süper Lig'e yükselecek. Son takım da belli olacak. Esenler Erokspor ya da Erciyesspor Futbol Kulübü.
0: Evet, o ikisinden biri önümüzdeki hafta sonu Konya'da oynanacak. Final karşılaşması sonrasında belli olacak. Ya Çorum Futbol Kulübü ya da Esenler Erokspor. Süper Lig'e gelecek son takım olarak ortaya çıkacaklar. Dün Bodrumspor ilk maçı 1-0 kazanmıştı kendisi aslında. Çorum'a deplasmanda 2-0 mağlup olunca Çorumspor finale kaldı. Ve önümüzdeki pazarda bu final Konya'da oynanacak. Ki ondan 2 gün önce de Cuma günü Türkiye Kupası finali var. Bizim yayınlayacağımız Trabzonspor Konyaspor karşılaşması.
1: Finaller haftası.
0: Bakalım işte yarın küme düşecek takımı öğreneceğiz. Önümüzdeki hafta sonu da kupa galibiyle Süper Lig'e gelecek son takımı öğreneceğiz. Bu arada Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un almasıyla almaması arasında Beşiktaş açısından çok büyük önem var. Şöyle, Trabzonspor kupayı kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turuna gidecek. Eğer Konyaspor kupayı kazanırsa Beşiktaş Konferans Ligi ikinci eleme turuna geçecek.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaşlar açısından Trabzonspor'un kupayı alması bir Avrupa kupası fark ediyor. Yani onlar herhalde Trabzonspor için duacı olacaklardır diye düşünüyorum. Trabzonspor kupayı alsın da biz de Avrupa Ligi'ne gidebilelim diye lig dördüncüsü olarak. O da o açıdan heyecanlı bir durum olacak.
1: Şimdi şöyle devam edelim, bir Avrupa'nın gündemine bakalım birlikte. La Liga'yla devam edelim. La Liga'da son haftalar örneği az bulunacak bir kümede kalma rekabetine sahne olacak. Şimdi bununla ilgili haberimizi izleyelim önce. La Liga'da düşme hattı ne durumda? Tam 12 takım La Liga'da kalmak için mücadele ediyor. Sonrasında Hüseyin Özkök'le birlikte detaylandıracağız.
4: La Liga'da şampiyon belli olsa da düşme hattındaki yarış büyük heyecana sahne olacak. Bitime 2 hafta kala 12 takım kümede kalma mücadelesi veriyor. Orta sıralarla küme düşme hattı arasında puan farkının birbirine yakın olması az rastlanan bir rekabeti beraberinde getiriyor. Ligin 8.si ile 19.su arasında sadece 6 puan fark bulunuyor. 45 puanla 8. sırada yer alan ve Copa del Rey'i kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Real Sociedad matematiksel olarak küme düşme tehlikesini henüz atlatamadı. Ligin 9. sırasındaki Atletik Bilbao ve 10. Rayo Vallecano 44'er puana sahipken 11. Valencia ile 12. Sevilla 43'er puan topladı. Sıralamada 13. Osasuna ve 14. Espanyol 42'şer, 15. Girona ile 16. Alaves 40'ar puana ulaştı. 17. Elche, 18. Real Mallorca ve 19. Levante ise

0: 39'ar puanla düşme potasına en yakın ekipler arasında yer alıyor. Sadece Real Oviedo'nun ligden düşmesi kesinleşti. İspanya'da alt lige düşecek son iki takımsa kalan iki haftada belli olacak. La Liga'nın 37. haftasında tüm maçlar pazar günü oynanacak. Sadece bu maçlardan Barcelona-Real Betis mücadelesi 22.15'te başlayacak. Diğer karşılaşmaların başlangıç saati ise 20. La Liga'da 37. hafta maçlarının programı şöyle. Atletic Bilbao-Celta Vigo, Real Oviedo-Alaves, Real Sociedad-Valencia, Atletico Madrid-Girona, Elche-Hetafe, Osasuna-Espanyol, Rayo Vallecano-Villarreal, Sevilla Real Madrid, Levante Real Mallorca, Barcelona Real Betis.
1: Evet, şimdi Bundesliga olunca, La Liga ve Bundesliga olunca konu Hüseyin Özkök sizinle birlikte detaylandırırız. La Liga'da tarihi bir dönem yaşanıyor.
2: Çok acayip.
1: Tam 12 takım. Küme düşmemek için
2: yani
1: mücadele
2: ediyor. İlk defa rastlıyorum ben bu kadar çok takımın küme düşme ihtimalinin olması. Son iki hafta ve çok sayıda takım, kaç dedin, 12 mi?
1: Evet, 12
2: takımın küme düşme ihtimali var. Gerçekten çok acayip. Tabii ki bu futbol severler açısından bu son haftaların heyecanlı olması çok güzel bir şey. Hem şampiyonluk yarışında olsun hem küme düşme mücadelesinde olsun. Futbola heyecan katan unsurlar bunlar. İngiltere'de mesela büyük ligler içinde şampiyon olmayan tek lig İngiltere. Orada da mesela çok önemli bir şampiyonluk yarışı söz konusu City ile Arsenal arasında. Ama buradaki küme düşmeme mücadelesi gerçekten izlenesi bir mücadele. Bakalım hep beraber takip edeceğiz. Nasıl sonuçlanacak karşılaşmalar? Ve o videoya hangi takımlar katılacak? İki takım, Mallorca, Levante, Elche, Deportivo. Yani hepsi şu anda tehlikeyi yaşıyor.
1: Tabii canım, bir de yani baktığımızda takımlara hani Sevilla, Valencia, bunlar hep şimdi, lige damgasını vuran bildiğimiz takımlar La Liga'da.
2: Şimdi Sevilla, Sergio Ramos satın aldı Sevilla'yı.
1: Evet.
2: Şimdi tam satın almışken küme düşerse çok kötü olur mesela. Takımın değeri bir anda düşer. Girona daha geçen birkaç sene önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. City grubun takımı. Mallorca Vedat Muriç'in takımı, oradan hani biraz daha yakın takip ediyoruz ki gerçekten Muriç de çok başarılı oldu. Takımın bu durumda olmasına rağmen o da gol krallığı yarışında İspanya'da galiba bayağı başlarda değil mi?
1: Evet.
2: Valencia yine çok köklü seviye. Yani gerçekten bu takımların olması da bu küme düşme mücadelesinde ilginç.
1: Peki şimdi Avrupa ligleriyle devam edelim yine aynı şekilde. Bundesliga şaşırtmadı.
2: Evet.
1: Sizin ekleyecekleriniz var.
2: Bundesliga'da tabii Bayern Münih'in şampiyon olması zaten kesin gibiydi.
1: Evet.
2: Lig ilerledikçe ortaya çıkmıştı. Burada son haftaya girilirken dördüncü takım kim olacak? Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Onun bir mücadelesi var. Stuttgart, Hoffenheim ve Leverkusen arasında. Onlardan birisi Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ama en az ihtimali olan Leverkusen. Çünkü Hoffenheim ile Stuttgart aynı puandalar. Dolayısıyla onların mücadelesinden ortaya çıkacak. Leverkusen sanmıyorum yani, onlar puan kaybedecekler de Leverkusen onları geçecek tahmin etmiyorum. Arada da 3 puan fark var. Esas küme düşme mücadelesini de Almanya'da yine uzun zamandan beri görmediğimiz bir durum var. Son 3 takım belli. Bu son 3 takım da aynı puandalar. Bundesliga'da son haftaya girilirken aynı puandalar. Bunlardan ikisi düşecek, biri play-out oynamak durumunda kalacak. Evet. Yani ikinci ligin üçüncüsüyle 16. olan takım play-out oynayacak. İkisi de küme düşecek. Orada da gerçekten çok heyecanlı. Bu üç takım arasında oynayacak da maçlarda ki bunlardan Wolfsburg ve St. Pauli karşı karşıya geliyorlar. Yani küme düşme hattının içindeki iki takım karşı karşıya geliyorlar. Onlardan kazanan tabii ki büyük ihtimalle ligde kalacak. Heidenheim'in kazanma ihtimalini de ben bu hafta yüksek görüyorum. Onlar çünkü son haftalarda inanılmaz bir performans gösteriyorlar ve ben sezon içinde Heidenheim %100 küme düşer diye bakarken son 5-6 haftada sürekli puan alarak bu duruma geldiler ve ligde en azından play-out oynama ihtimaline ulaştılar. Bu da çok büyük bir başarı. Bakalım onu da ben heyecanlı takip edeceğim yani hafta sonunda.
1: Şimdi Premier Lig bu sezon şaşırttı mı diye soracağım elbette. Orada da yarış nefes kesiyordu bu sezon.
2: Evet, Premier Lig'de Arsenal sezon başlarında, ortalarında ya bu sene, o sene, bu sene dedirtiyordu. Fakat yine olmadı ve Manchester City Arsenal'ın yaptığı puan kayıpları ile birlikte rakibini yakaladı ve şu anda da sadece iki takım arasında 2 puan bir fark kaldı. O da tabii City'nin hiç beklenmedik son, evet, bir beraberliği vardı. Hangi maçta hatırlamıyorum kime karşıydı ama beklenmedik bir beraberlik aldılar ki 2 puana çıktı. Yoksa City avarajda liderliği ele geçirmişti. Şimdi bu son 2 haftada Arsenal hata yapmaz ki, City'nin maçları Arsenal'a göre daha zor. Dolayısıyla Arsenal bu seneyi galiba başaracak gibi. Ama Şampiyonlar Ligi finaline de kaldı Arsenal. Onu da unutmamak lazım. Ve Paris Saint Germain gibi son şampiyonla oynayacaklar. Ve çok güçlü bir takım ve çok oturmuş bir takım. Ben favori olarak Paris Saint Germain'i görüyorum. Kısmetse maça da gideceğim. dolayısıyla Arsenal'in çifte kupayla da kapatabilir bu, evet, sezonu. Eli de boş ayrılabilir. Bakalım bu son 2 haftada her şey ortaya çıkacak.
1: Şimdi finaller haftası, finaller dönemi diyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne değindiniz. Arsenal, Paris Saint Germain'le karşı karşıya gelecek. Hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi'nde de artık sahiplerini, evet, bulacak şampiyonluklar. Siz de zaten takip edeceksiniz. Hemen bir şöyle favorilerini, maçlarını da bir konuşalım isterim.
2: Şimdi önümüzdeki çarşamba günü burada İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumunda, evet, Freiburg'la Aston Villa karşılaşıyorlar. Aston Villa dün akşam Premier Lig'de Liverpool'u mağlup etti 4-2. Ve orada zaten ligden Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi Aston Villa. Şimdi eğer Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni alan takım da biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki sezon doğrudan katılıyor. Ama Aston Villa kendi liginden garantilediği için Şampiyonlar Ligi'ne başka bir takım gidecek. Dolayısıyla ama Freiburg mesela kazanırsa Freiburg doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Öyle bir durum söz konusu. Benim favorim tabii ki Aston Villa Premier Lig takımı olarak, hem de bu sezon iyi bir performans gösteriyorlar. Aston Villa'yı ben Freiburg karşısında favori görüyorum. Freiburg Bundesliga'nın mütevazı takımlarından biri. Gerçekten çok iyi yönetilen, böyle kendi yağında çok iyi kavrulan, gelirlerini çok olumlu harcayan, iyi futbolcular bulan ama böyle yıldız değil de takım oyuncusu bulan ve bu tip başarılar elde eden bir kulüp. Dolayısıyla bu hak ederek de finale geldiklerini düşünüyorum. Avrupa Ligi finali ve karşılarında güçlü bir Premier Lig takımı var. Bakalım ne olacak? Onu finallerde, tek maçlarda her türlü sürprize de açık olduğunu da unutmamak lazım tabii ki.
1: Tabii.
2: Konferans Ligi'nden de bahsettin. Onun da finali Leipzig'de oynanacak. Orada da Crystal Palace'la kim vardı finalde? Şimdi bir anda aklıma gelmedi.
1: Crystal Palace'la birlikte Konferans Ligi'nde
2: Rayo Vallecano.
1: Evet.
2: Rayo Vallecano. Şahtar'ı elemişlerdi değil mi? Yok. Evet. Crystal Şahtar eledi, pardon.
1: Evet, evet, Crystal
2: Şahtar eledi. Rayo Vallecano kimi eledi? Yine
1: bir bakarız benim... Hüseyin abi. Bir hafızamızı tazeleriz.
2: İsim hafızası bende. Evet. Neyse, Rayo Vallecano Crystal Palace oynayacaklar. Orada da tabii yine Crystal Palace karşılaşmanın favorisi. Çünkü Premier Lig takımları özellikle böyle orta sınıf Avrupa takımları karşısında her zaman favori oluyorlar. İşte Rayo Vallecano'da, Freiburg'da. Yani orta sınıf Avrupa takımları. Ama işte o kupada başarılı olarak finale kadar yürüdüler. O finalde Şampiyonlar Ligi'nden 3 gün önce, yani gelecek çarşamba değil, ondan sonraki çarşamba Leipzig'de oynanacak. Orada da oranın şampiyonu belli olacak. O takım da kupayı alan Avrupa Ligi lig aşamasına doğrudan katılacak.
1: Şimdi Mbappe ile ilgili bir haberimiz var ki bütün sezon çok konuştuk aslında. Evet. O yüzden sizinle de konuşalım istiyorum. Real Madrid taraftarı arasında gerilim artarak devam ediyor Mbappe ile. Real Oviedo karşısında oyuna girerken yoğun protestoya maruz kaldı. Bir neler yaşanmış, haberimizde izleyelim mi? Yönetmenimiz Seval'den rica edelim detayları. Bir bakalım, sonrasında sohbetimize devam edelim.
3: Real Madrid'de kriz devam ediyor. Eflatun Beyazlılar olaylı geçen haftaların ardından ilk kez taraftarı önüne çıktı. Real Oviedo karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan Real Madrid'de geceye damga vuran olay Kylian Mbappe'nin protesto edilmesi oldu.

0: Fransız yıldız sahaya çıktığı andan itibaren yoğun bir şekilde ıslıklandı. Maçın bitimiyle Mbappe tüm bu olayların ardından ilk kez mikrofonların karşısına çıktı. Mbappe tatile çıkması üzerine sorulan soruya, "İtalya'da olmak için kulüpten izin aldım. Ayrıca İspanya'dan ayrılan tek oyuncu da ben değilim. Kimse İtalya'da ne yaptığımı bilmiyor. Kendimi nasıl tedavi ettiğimi bilmiyor. Tek hatam bu sezon takımımla şampiyonluklar kazanamamak" yanıtını verdi. Taraftarın gösterdiği tepkiler üzerine gelen soruya ise, "Kazanmadığımız zaman insanların yuhalamak için oyuncu seçmesi normal. Dünyadaki her kulüpte böyle şeyler oluyor. Bu özel bir durum değil, bunu kabul etmeliyiz" dedi. Yıldız forvetin maç sonundaki en çarpıcı yorumuysa ilk 11'de yer almaması üzerine oldu. Alvaro Arbeloa'ya sitem eden Mbappe, "Neden ilk 11'de başlamadığımı bilmiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Ancak teknik adam bana takımdaki 4. forvet olduğumu söyledi. Ona saygı duymak zorundayım" açıklamasını yaptı. Maç sonunda oyuncusunun açıklamasına yanıt veren Arbeloa ise, "Böyle bir şey söylemedim. Sanırım beni yanlış anladı. Zaten elimde 4 forvet bile yok. Keşke olsaydı. Sonuç olarak Real Madrid'in teknik direktörü benim. İsimleri ne olursa olsun kimin oynayacağına yalnızca ben karar veririm" sözleriyle kendisini savundu. Fransız yıldızın sakatlığı dolayısıyla forma giymediği dönemde kız arkadaşıyla tatile çıkması İspanyol basını tarafından tartışılmıştı. Ardından takım içinde kavgaların yaşandığı gün tesislerden gülerek ayrılan 27 yaşındaki forvete taraftarın tepkisi çığ gibi büyüdü. Real Madrid taraftarları Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için 40 milyon imza topladı. Bu sezon 42 maçta 41 gol, 7 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu bu performansa rağmen tepkilerden kurtulamadı.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi!
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

0: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
1: Maktan da büyük mutluluk duyacağız. Ayrıca bugün Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizin açılışında şampiyon U16 takımımız da bizlerle burada bir arada. Şampiyon evlatlarımızı tebrik ediyor. Başarılarına, şampiyonluklarına, burada devam etmelerini, buradan aldıkları güçle adlarını Beşiktaş tarihine yazdırmalarını diliyorum. Bugün burada bulunan farklı yaş gruplarındaki sporcularımızın da bu şampiyonlukları yaşayarak camiamızı gururlandıracağına tüm kalbimle de inanıyorum. Sizler gibi başarılı, karakterli sporcular yetiştirmek adına Beşiktaş altyapısına yapacağımız yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Çünkü Türk sporunun geleceğine sahip çıkmak en çok da Serpil Hamdi Tüzün gibi hocaların, Süleyman Seba gibi başkanların kulübü Beşiktaş'ın görevidir. Camiamız ve ülkemiz adına bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Böyle bir tesisin Beşiktaş adına hayata geçirilmesinde bizlere destek veren devlet büyüklerimize, Sancaktepe Belediye Başkanımıza, proje için aylardır kapsamlı bir çalışma yürüten başta Genel Sekreterimiz Uğur Fora ve Yönetim Kurulu Üyemiz Merve Öztopaloğlu ile Yönetim Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe 15 Temmuz tesislerinin Beşiktaş'ımıza ve ülke sporuna hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
2: Sayın Başkanımız da değerli.
0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Bir reklam.
6: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Reklam.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

0: 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Spor Radyo. Reklam.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü TringSat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
7: aşkına. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam. Aspor Radyo.
9: Her zaman dediğimiz gibi bazı şeylerin hiç değişmemiş olduğunu görmek de enteresan olacaktır diye düşünüyorum. Kemal abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
9: Teşekkürler. 90'ı yaptık programı.
10: Yaptık evet.
9: Bugün 90. 100'e evet. Doğru gidiyoruz. 100'de bir şeyler yapmak lazım Kemal abi. Oraya bugün Ercan da diyor. Ender abi 100'e bir şeyler yapalım. Şöyle bir başlangıçtan bugüne geleceğiz bakalım. Bir şeyler yapacağız 100. programa. Şimdi bir zamanlar futbola geçmiş zaman olur ki diye başlayalım. Bakalım geçmişte nerelere gideceğiz. Efendim malumunuz futbolda sol bekler zor yetişiyor. Yani iyi sol bek zor bulunuyor. İşte dünya futbolunda herkes aşağı yukarı, yukarı aşağı, sağdan sola, soldan sola Roberto Carlos deyip duruyor hala. Dolayısıyla Türk futbolunda kimdi şöyle gerçekten ama iyi sol bek diye düşünüyoruz. Geçmişten bugüne doğru şöyle bir tarayacağız. Biz tabii tevellütün yetmediği noktalarda Kemal abiye başvurduk. Vedi Tosuncuk'tan bu tarafa doğru geldik. Yani Vedi Tosuncuk var. Müjdat Yetkiner var. Biz dedik ki ya Müjdat stoper oynamıyor muydu? Ama o Müjdat Yetkiner
10: ama
9: değil.
10: Ama işte babası oradan alıp ismi bugünkü Müjdat'a ya, veriyor.
9: Peki öyle bir gelelim şeye doğru. Yani Vedi Tosuncuk'tan, Müjdat Yetkiner'den, Tayyar Cavcav'dan, Kambur Ahmet'ten, Basri'den, Alparslan Eratlı'ya doğru. Yani yılları şöyle 50'lerden 60'lardan 70'lere doğru getirelim. Yenileri
11: etmiş efsane sporcular, Beşiktaş'ın altyapısındaki minik kartallar, değerli taraftarlar, bugün çok güzel bir olay için Beşiktaş'ın 15 Temmuz Stadyumu ve Şehit Selim Topal Spor Kompleksi'nin açılışı için bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle yeni bir kartal yuvası oluşuyor. Şuradaki türbüne türbünün altındaki yazıya baktığınızda burası kartal yuvası diyor. Gerçekten minik kartallar burada yetişecek. Güzel bir olay, güzel bir çalışma. Özellikle Türk sporunda derin izler bırakmış çok kıymetli Beşiktaş'ımızı tebrik ediyoruz. Türk sporuna kazandırdığı başarılarıyla, sporcularıyla bu büyük camianın altyapısına yaptığı bu yatırım gerçekten çok kıymetli. Ben Kabataş Erkek Lisesi'nde okurken Beşiktaş'ın Şeref Stadı'nda yaptığı antrenmanları izlerdim. arkadaşlarımla beraber. Sonra Dolmabahçe Stadı'nda Kabataş Erkek Lisesi'nin atletizm takımıyla beraber antrenman yaparken oradaki büyüklerimizi izlerdik, maçları. Sonra maçlara kaçak girmek için gelirdik Dolmabahçe Stadı'na. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'nın ve Türk sporunda neler yaptığını hep beraber biliyoruz. Bu güzel tesis özellikle altyapıya yapılan büyük bir yatırım. Beşiktaş Akademisi çok kıymetli, çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada Sancaktepe Belediyesi, Beşiktaş'ın yöneticileri ve herkesin çok büyük çabası var. Gerçekten hayırlı olsun. Bu çok önemli. Beşiktaş'ı şuradan tanıyoruz. Serpil Hamdi Tuzi'nin sistemiyle beraber yetişen, altyapıdan yetişen sporcularla tanıyoruz. Gerçekten o zaman Metin Ali, Fayyazlar, Ziyalar, işte Rızalar, Fikretler, bunların hepsini canlı izlemiş birisi olarak da çok çok kıvanç duyuyoruz. O altyapı sistemi devam ediyor ve bunun yanlanması çok önemli. Bu güzel tesis de buna katkı sağlayacak. Tabii bu tesiste ben daha önceki bakanlığım döneminde de maçları izledim. Tesis açılışlarına geldik. Beşiktaş'ın bu planlamasıyla, altyapıya yaptığı yatırımla güzel bir ortam oluştu. Hem ifade ettiklerine göre U15, U16, U17 takımlarının kamp yapacağı, çalışma yapacağı, Beşiktaş Bayan futbol takımının antrenman yapacağı bir tesis. Bunun yanında tabii amatör branşlar için de kazandırılan Selim Topal tesisiyle beraber baktığınız zaman da güzel bir altyapı yatırımı. Ben tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Çünkü Beşiktaş burada Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora çok büyük yatırımlar yapması sebebiyle getirdiğimiz bir kanun var. Daha önceki dönemki bakanlığımızda çıkarmıştık. Profesyonel kulüpler ve ödedikleri vergileri, profesyonel futbolcular için ödedikleri vergileri devletimiz iade ediyor. Neye iade ediyor? Altyapıya yatırım yaptığı zaman iade ediyor. Tesislere yatırım yaptığı zaman iade ediyor. Burada da bu yatırımlar hep bu kaynaktan yapıldı. O nedenle Beşiktaş'ın yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu kaynağı doğru kullandıkları için, yatırım yaptıkları için. Ben inanıyorum buradan çok çok önemli sporcular çıkacak. Baktığınız zaman şimdiki döneme baktığımızda Beşiktaş'ın başında olan teknik direktör Sergen Yalçın bu altyapıdan yetişti. Yine daha önce orada görev yapmış teknik direktörler buradan yetişti. Şu andaki jenerasyona baktığınız zaman Semih Kılıçsoy var, Emirhan İlkan var, Demir Ege Tıknaz gibi sporcular var. Bunlar hep altyapıdan ve inanıyoruz ki buradaki gençlerimiz, buradaki çocuklarımız arasından da hem Beşiktaş'ta hem de milli futbol takımında hem de büyük kulüplerde Avrupa'da ülkemizi temsil edecek sporcularımız yetişecek. Onları tebrik ediyoruz. Türkiye şampiyonu olan U16 takımını da tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Şampiyon takımı bence bir alkışlayalım. Çünkü şampiyonları hak ediyorlar. Yine Beşiktaş pek çok kez lig şampiyonluğu kazandı. Avrupa'da büyük işler yaptı. Onları da alkışlıyoruz. Gerçekten Türk sporuna büyük hizmetleri var. Yine değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni bir açılımla altyapıya yatırım yapması çok çok önemli, çok çok kıymetli. Yeni bir açılım bu. Öz kaynak projesini gerçekleştiren, başarıyla gerçekleştiren bir kulüp. Serpil Abdi Tüzün'le, Sayın Süleyman Seba ile beraber bu altyapı yatırımını, projesini gerçekleştiren büyük bir kulüp Beşiktaş. O nedenle bu tesisin yeni kartallar yetiştireceğini, başarılı sporcular yetiştireceğini yürekten öneriyoruz. Türkiye biliyorsunuz spora çok büyük yatırım yapıyor.

0: Beşiktaş'ın güreşçisi, bayan güreşçisi Avrupa şampiyonu oldu. Onu da alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Amatör branşlara yaptıkları yatırımlardan dolayı yine geçen hafta handbol takımı Türkiye Kupası'nı kazandı. Onları da tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Gerçekten handbolde de bir ekol Beşiktaş. Onları bu vesileyle de tebrik ediyoruz yakından. Biraz evvel de Ziya Hoca'yı gördüm. Kadir stoper, sol bek Kadir Bey'i gördük. Diğer Pascal Numa'yı gördük. Onları da alkışlıyoruz. Onlar da Beşiktaş'a büyük hizmet ettiler. Bu güzel günde onlarla beraber olmak çok çok önemli. Belediyenin de verdiği destek nedeniyle belediye başkanına da teşekkür ediyoruz. Gerçekten sporun birleştirici, iyileştirici gücü çok önemli. Biz hep beraber bu gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Başta dijital bağımlılık, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutup onları spora yönlendirmemiz lazım. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmamız lazım. Bu tesiste nice şampiyonlar, nice başarılı sporcular yetişecek. Türk futboluna hizmet edecekler. Tesisler hayırlı olsun diyorum. Başkan teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kartal yuvası hayırlı olsun diyoruz. Beşiktaş'a şampiyon, Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Onları kutluyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her şey Türk sporu için, her şey güzel ülkemiz için, her şey büyüyen, gelişen Türkiye için diyorum. Türkiye yüzünü, sporu yüzünü olacak diyorum. Bu yüce camiayı Beşiktaş'ı saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Türk futbolunda kimdi şöyle gerçekten ama iyi sol bek diye düşünüyoruz. Geçmişten bugüne doğru şöyle bir tarayacağız. Biz tabii tevellütün yetmediği noktalarda Kemal abiye başvurduk. Vedi Tosuncuk'tan bu tarafa doğru geldik. Yani Vedi Tosuncuk var, Müjdat Yetkiner var. Biz dedik ki ya Müjdat stoper oynamıyor muydu? Ama o Müjdat Yetkiner
2: ama
1: değil.
2: Ama işte babası oradan alıp ismi bugünkü Müjdat'a veriyor.
1: Peki öyle bir gelelim şeye doğru. Yani Vedi Tosuncuk'tan, Müjdat Yetkiner'den, Tayyar Cavcav'dan, Kambur Ahmet'ten, Basri'den, Alparslan Eratlı'ya doğru. Yani yılları şöyle 50'lerden 60'lardan 70'lere doğru getirelim. Yenileri hemen hemen hatırlıyordur pek çok izleyici ama nedir bu oyuncuların özellikleri? Mesela Vedi Tosuncu'yu görüyorum. Beşiktaş burada da arkadaşlarım da getirir Beşiktaş formasıyla. Neden özeldi?
2: Şimdi Vedi abi, Allah rahmet eylesin, iyi abimiz de, elini öperdik. Aynı zamanda kulak burun boğaz mütehassısıdır, doktordur. Ha. Samatya'da var ya hastane, sahilde, deniz kıyısında. Bizim... Orada idi. Orada görev yapardı. Aynı zamanda bizim Kadıköy Çarşısı'nda Terzi Müfit'in de bacanağıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Terzi Müfit de Fener Kongre üyesi. Terzi Müfit'in terzihanesi, dükkanı diyelim.
1: Evet.
2: Sabahtan akşama kadar futbol. Vedi abi de işini bitirir.
1: Öyle yerler vardır ama.
2: Felaket. Vedi abi de işini bitirirdi hastaneden. Hemen vızır vızır koşa koşa gelip doğru dükkana girerdi, mağazaya girerdi. Ondan sonra seyret ortalığı. Kova Osman, Galatasaray'ın kalecisi, rahmetli.
1: Kova Osman.
2: Ha, ben niye böyle konuşuyorum? Çünkü Ender, o dönemde soyadlarla adam tanınmazdı futbolda.
1: Evet.
2: Lakaplarla tanınırlardı.
1: Ki biz onu burada bir programda yaptık. Bir tane tazelemek lazım. Heh. Bayağı bir 3-4 yıl oldu sanki o programı yapalı.
2: Yani bu çok önemli. Mesela Galatasaray kalecisi Osman dedim, o kim ya derler. Ama Kova Osman dersen ha derler.
1: İşin enteresanı, insanlar bununla da anılır ve bundan da gocunmazlar.
2: Hayır. Ya ben yani... Osman abi çarşıda, Kadıköy'de zaten otururdu. Çarşıdan geçerken bağırırlardı. Kova ne haber, hoş geldin. Eyvallah, sağ ol, senden ne haber derdi. Yani ne biçim konuşuyorsun lan demezdi. Doktor Vedi Tosuncuk da işte Müfit abinin bacanağıydı. Oraya gelirdi hastane görevini bitirdikten sonra. Çok yüksek sesle konuşur. Bir şey söylerse olmaz öyle şey, penaltıydı o falan filan diye böyle bir şahane bir adamdı. Biz de o zamanlar yani kulak burun boğazla ilgili bir rahatsızlığımız varsa veya bir dostumuzun, arkadaşımızın rahatsızlığı varsa doğru Vedi abiye, Samatya'ya. Ondan sonra

0: sert Baba Hakkı'nın takımının oyuncusu. Şevketlerin takımının, Şükrü abilerin, rahmetlerin takımının oyuncusu Vediye abi. Yani Ali İhsan, Arap Ali İhsan rahmetli, Süleyman abi son zaman. Yani o takımın sol beki Vediye abi. Öyle bir takımda sol bek falan oynamak öyle kolay iş değil.
1: Değil mi?
0: Tabii o zaman. Şimdi çok kolay da o zamanlar çok zor yani. Kendisini burada rahmetle bir kere daha saygıyla anıyorum yani.
1: Ve neydi onun futbolculuğunda öne çıkan Kemal abi?
0: Sert. He. Mücadeleci. Yılmayan.
1: İleri çıkar mı? Daha çok defansif özellikleri
0: şimdi
1: mi ön planda?
0: Şimdi oraya geleceğiz. Yani öne çıkan bek.
1: Bunlardan hangisi?
0: Şimdi söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Sorarsa.
1: Müjdat Yetkiner'e geldik.
0: Müjdat abi de sol bek oynardı.
1: Müjdat Yetkiner deyince sakın ha karıştırmayalım. Ben dahil herkes... Bir dakika ya Müjdat Solbek, o Müjdat Yetkiner değil bu Müjdat Yetkiner.
0: Ama babası bu Müjdat Yetkiner'den
1: hareketle oğluna o ismi
0: Müjdat
1: vermiş
0: diye koyuyor. Soyadını da hatta değiştiriyor Yetkiner yapıyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Takım kaptanlığı tabii Fikret abiden sonra, Çükret'ten sonra.
1: Hatta üçlü bir resim daha var.
0: Evet. İşte Küçük Fikret, Halit Deringör ve Müjdat Yetkiner. Bunlar işte.
1: Bu neresi acaba?
0: Valla burası.
1: O arkadaki
0: çeşme gibi bir şey. Evet. Yani bunlar yanılmıyorsam.
1: Vay vay vay tarih
0: inşallah,
1: bu ya.
0: Altyapıdan çıkmalar. Hı. Yani Kadıköy küçük odada otururdu, rahmetli oldu. Halit abi en son nerede oturuyordu? O şeydeydi, her gün kokoreççideydi, sabah gelirdi. Müjdat abi de hatta yanılmıyorsam Müjdat abi genç takımı da çalıştırdı bir aralık.
1: He.
0: Yani antrenörlük de yaptı. O da mücadeleci, sert. Bazen çok yoklukta. Çok yoklukta sol içte oynardı.
1: He.
0: Çok yoklukta. O,
1: ama çok yoklukta. Altını
0: yani
1: çizdim.
0: Ama,
1: tamam.
0: Esası sol bek tabii.
1: Aradığımız nokta değil o.
0: Yok sol bek.
1: Oraya geleceğiz demek
0: ondan
1: ki.
0: Ondan sonra onu da oynardı. Yani bunların... Özündeki en önemli bana göre şey o da hasta fenerli oluşlar. Hepsini. Yani hani şimdiki gibi profesyonel oradan oraya git sonra oradan buraya gel buradan öbür değil tarafa git yok. Bunlar hasta.
1: Amatör ruh.
0: Tabii. Yani zaten şeyler ilk profesyonel.
1: Ha evet.
0: Ha bu şimdi şey, Ahmet Erol.
1: Ortada.
0: Tabii. Müjdat abi evet yanında Ayva Erol. Lefter galiba o daha bebe hali. Murat Sabek yanında.
1: Lefter evet önde oturan.
0: Kaleci Cihat. Efendime söyleyeyim. Müjdat abi Cihat'ın yanında da Lefter'in evet yanında oturan Halit abi.
1: Omzuna attığı mı?
0: He. Müjdat abinin yanındaki Arap Samim. Samim var. Gazeteciydi sonra.
1: Öyle mi?
0: İstişe'de rahatsızlandı. Orada kaybettik. Onun yanında Küçük Fikret.
1: Vay
0: onun
1: vay
0: yanında da Selahattin Torkal.
1: Vay vay. Güzel formalarmış Kemal abi bunlar.
0: E tabii.
1: Öyle stilli öyle şey değil.
0: Hayır bunlar hakiki Fenerbahçe forması. Benim ölçülerime göre. İsteyen varsa alınacak. Benle de tartışacak gelsin. Hakiki Fenerbahçe forması budur.
1: Şimdi rengini göremiyoruz ama rengi de evet biraz yani, evrildi bak, değil mi?
0: İşte Cihat Murat Ahmet. Bek attı. Ahmet abi sol bek. Burada bu takımda Ahmet abi sol bek, Müjdat abi orta saha falan gibi.
1: He, o sizin bak, dediğiniz dönemde.
0: Selahattin sahaf, Samim santraf. Burada Halil yok galiba gördüğüm kadarıyla. Müjdat abi solaf oynuyor o gün.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Dolmabahçe gibi duruyor. Evet Dolmabahçe.
0: Tabii orası.
1: Peki Tayyar Cavcav.
0: Tayyar Cavcav İlhan Cavcav'ın yeğenidir. Eşler Birliği'nin meşhur efsane
1: evet
0: başkanı yok mu? Onun yeğenidir, kardeşinin yani veyahut abisinin neyse onun oğludur. O da Galatasaray'da o ortadaki Ergun galiba santraf.
1: Solda değil mi?
0: Yo ortadaki Ergun.
1: Hayır Tayyarca.
0: Ha evet.
1: Güzel kıyafetlermiş be.
0: Bunlar tabii Galatasaray'ın işte 50'li yıllar ortası. Efsane takımı. Bu da Galatasaray formasıyla
1: İlginç bir formaymış bu.
0: Tabii.

0: Tabii.
1: Vay.
0: İşte o zaman Galatasaray bu formaları yanlış hatırlamıyorsam Uruguay'da bir takımdan mı Brezilya bir takımdan mı esinlenerek
1: Kemal
0: yaptı.
1: Abi böyle bir Peru forması hatırlarım ben
0: i̇şte yani
1: milli takımı.
0: Bravo, tebrik ederim. Galiba Peru'dan. Yani ya Güney Amerika'dan yani o ülkelerden birinden bu formaları esinlenerek yaptırmıştı Galatasaray. Hatta Fener ve Beşiktaşlılar tabii ezeli rakibinde sünnet çocukları derlerdi bunlar.
1: Baksana. Galatasaray'ın parçalısı başkadır.
0: Ha, başkadır. Hatta Galatasaray'ın ileri gelenleri diyeyim, içinde yetişmiş, büyümüş olanları da buna karşı çıktı. Bu anladım. Formaya bu ya sünnet çocuğu.
1: İşte o zaman yenilikler her zaman böyle şey görüyor.
0: Tayyar da işte kaleci Turgay'ın takımının sol beki yani.
1: Bayağı bir takımın sol beki.
0: E tabi işte Ergun santraf, yanlış hatırlamıyorsam. Robert bir haf. Ondan sonra mesela Coşkun abi değil mi? En soldan ikinci.
1: Evet. Evet.
0: Büyük Ali galiba. Santrfor. Onun yanında Kadri. Resim çok kötü ama.
1: Çok eski resim.
0: Ha, anca çıkartabildim.
1: Çok eski resim.
0: Anca çıkartabildim.
1: Yani bunlar 70 yıllık falan aşağı yukarı 60 yıllık resimler.
0: Çok eski resimler. Ondan sonra. Tabii Tayyar'da dönemin en iyi beklerinden biri.
1: Ahmet Berman.
0: Ahmet Berman. Şimdi Ahmet Berman dersen onu da kimse tanımaz.
1: Evet.
0: Ama Kambur Ahmet dersen herkes bilir. Ya işte Galatasaray formasıyla. Şimdi tabii Ahmet Berman da çok önemli bir sol kanat oyuncusuydu. Sol hafta oynardı. Müjdat abi gibi o da. Galatasaray, sonra Beşiktaş, yahut Beşiktaş sonra Galatasaray, orada yanılmayayım. Hı hı. Ve en sonunda Fenerbahçe.
1: Ha.
0: Ama Fenerbahçe yer yerinden oynadı İstanbul'da. Türkiye'de hatta Ahmet Berman Fener'e geldi falan filan, vay may falan filan. Tahta tribünlü stadın olduğu yerde ilk hazırlık maçında Kambur Ahmet Fenerbahçe'de sol bek oynadı. Büyük haber. Ertesi gün iptal oldu. Sözleşme.
1: Allah Allah.
0: Hiç oynamadan gitti resmi maç. Ya bir tane hazırlık maçı oynadı. Ha. O kadar. Onun dışında
1: neydi?
0: Ne bileyim ben. Bir anlaşmazlık bir şey oldu herhalde. Yani. Bir şey oldu ne olduysa. Ve Ahmet Berman.
1: Ahmet Berman da mı defansif özellikleri ön planda yoksa ileri çıkmayı seven bir
0: hem defansif özellikleri ilgi çekiciydi. Bir de orta sahada da oynar, iyi top atardı. Ya yani bir de o tarafı vardı. Bak milli maç. Şey Macarları yendik ya 3-1.
1: Hmm.
0: O maçın sol beki bu. Büyük Ali Büyük Ahmet. Hmm. Turgay Büyük Ali Büyük Ahmet. Yani o maçta da sol bek oynadı. Ya çok tercih edilen oyuncuydu yani. Ama şunu söylemekte herhalde yanlış yapmıyorum. Kimse alınmasın. Biraz özel hayatı fauldü. Ve o yüzden de çok erken kaybettik. Yanlış aklımda kalmadıysa.
1: Anladım.
0: Yani varsa sende şeyi. Nedir o? Söyle adını.
1: Detayı o şekilde yok. Evet. Orada bizim şeyimiz sensin.
0: Hayır yani çok erken kaybettiğimizi biliyorum. Yani 60 yaşını bile bulmamıştı. Türkiye'de bizim futbolda öne topla çıkıp hücuma ciddi katkı yapan benim hafızamdaki ilk bektir Basri Dirimlili. Şimdi Basri Dirimlili dediğin zaman tabii tanıyan olur da ama esas lakapları vardı Basri abinin de. Bir tanesi Leyla. Saçlar biraz şöyle. Bu taraftarın taktığı bir lakaptı. Fener camiası içinde de lakabı başka bir şeydi. Söyleyeyim ya.
1: Yok söyleme ne istersen. Var?
0: Şey kız kardeşi ile evet Ömer Kaner evlidir bizim futbolcu santrfor Ömer. Öbür lakabıydı da Deli Basri'ydi. Hmm. Yani herkes böyle bilir camianın içinde.
1: Deli Basri evet.
0: Ama sonra teknik adamlık yaptı.
1: Tabii.
0: İstanbul Spor'u nerelere getirdi. Hatta hiç unutmam bir lig dönemi içinde Basri abi İstanbul Spor teknik direktörü yani hem Fener'i hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı arka arkaya yendi.
1: Ya.
0: Arka arkaya.
1: Bu arada Ahmet Berman 48 yaşında vefat etti.
0: Tabii ben dedim ya 60'ı nereden
1: 80'de.
0: Bu? 80'de. Evet tabii yani. Çok erken vefat ettiğini çok iyi hatırlıyorum diye yaşı hatırlayamadım.
1: Alparslan Erat

0: aldı. Kadir Akbulut böyle 70'lere 80'lere doğru geliyoruz.
1: Tabii Alparslan çok teknik. Yani şöyle diyebilirim. Şu ana kaydığım kadar saydığımız sol bekler içinde en teknik sol bek buydu. Hatta epeyce bir maçta libero oynadı o zamanki evet. Tabirle savunmanın en sonunda yani.
0: Sarkık değil mi?
1: Evet, orada oynadı. Paslar tabii teknik olduğu için yerine gidiyor hep. Ondan sonra yani hücuma gidiş zaten gitti mi geçmiş olsun. Yani oradan ya birinin kafasına kondurur ya birine ara pası atar. Burada da Alparslan en başta takım evet. kaptanı değil mi?
0: Tabii. Evet. Cem Müjdat, Selçuk, Yaşar öyle gidiyor.
1: Onur öteki.
0: Onur.
1: Şimdi Alparslan çok kötü sakatlandı. Nerede? İngiltere'de Aston Villa Fenerbahçe Avrupa Kupası maçında. Ama kötü sakatlandı. Yani yanlış hatırlamıyorsam hastaneye bile zor yetiştirdiler. Ameliyatlar bilmem neler. Epey bir süre oynamadı. Oynayamazdı zaten. Tabii ki bu süreç ve bu sakatlık Alparslan'ı biraz olumsuz etkilemedi değil. Ama benim yine ölçülerime göre yanılabilirim. Seyretmediklerim var. En teknik bek Alparslan'dı.
0: Kadir Akbulut?
1: Yok. Kadir de iyi bir bekti ama Alparslan...
0: O daha savunmacı değil
1: daha,
0: mi?
1: Daha yani Alparslan
0: biraz
1: kadar...
0: daha diyorsun. Alparslan, Alparslan el attığı için hakikaten herkes... Özellikle ben şöyle bir hayal meyal libero oynadığını hatırlıyorum. Tabii. Hayal meyal. Öyle.
1: İşte o Aston Villa maçında yanlış hatırlamıyorsam libero oynuyordu sakatlandığında. Yani epey libero oynadı zaten. Sonra Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Adana'da bir penaltıyı 6 metre yukarıdan out attı.
0: Biliyoruz onu.
1: Biliyorsun
0: evet.
1: değil mi?
0: Evet konuştuk. Böyle yavaş yavaş geliyoruz. Kadir Akbulut Beşiktaş'ın bir döneminin
1: efsane takımı. Efsane Solbek, tabii. Takımın Samet Ulvi Kadir öyle evet. sayılıyor yani.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Sonra bugünlere doğru gelince Ergün işte Ergün Pembe, Hakan Ünsal, İbrahim
1: Üzülmez. Hem Solbek hem orta saha.
0: Tabii.
1: Ergün tekniği çok iyi olan.
0: Çok iyi tekniği tabii. vardı ve tam da bir görev adamıydı. Hakan Ünsal
1: malum yani yıkar götürür.
0: Evet.
1: Devirir götürür.
0: İbrahim Üzülmez'in ileri çıkışları belki dağınık budan olabilir ama tabii. çok etkili ileri çıkışları vardı ve çok iyi mücadele ederdi tabii, herkes tabii. herhalde en fikirdir. Tabii. Şimdi Ümit Özat oraya yazdık diyeceksiniz ne alaka? Ama Ümit Özat en iyi dönemini sol bekte yaşadı ya.
1: Şimdi şöyle Ümit bir kaleci oynamadı. Bizim Necip gibi. Beşiktaş'taki Necip yok mu? Aynen onun gibi. Nerede eksik? Hop.
0: Tamam joker. Gelir gelir sağ ayağın dışıyla atardı ya.
1: Tabii sol bek aldı Fenerbahçe. Libero aldı onu Fenerbahçe. Libero diye aldı. Kim vardı o zaman? O oynayamadı. Sol bek oynadı. Hatta tabii. biz dedik ki onun dedi. O sağ ayak bu nasıl oynayacak dedik. Dediğin gibi geldi soldan sağ ayağının dışıyla hop kafaya kondurdu. İşte
0: neler,
1: fotoğraf.
0: Neler.
1: Kaptanlık bile yaptı.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra.
0: Son böyle ya bu ama iyi sol bekli diyebileceğiniz yani Caner Erkin'i yazdık ama.
1: Tabii iyi ettiniz.
0: Herhalde.
1: İyi ettiniz.
0: Öyle olur yani.
1: İyi ettiniz. Doğru yapmışsınız. Evet Caner.
0: Yani, ama yetişmiyor hakikaten.
1: Yetiş.
0: Sıkıntı var. İşte şimdi genç kardeşi bu Beşiktaş'ta Rıdvan bir ufak ufak yol alabilirse biraz daha size'ını da geliştirip. Ama zor yetişmiyor abi. Yok milli takımda da yok.
1: Yok tabii. Şimdi Almanya'dan da getiriyoruz bizim çocukları ama yani bir Caner değil.
0: Değil.
1: Bana göre değil yani.
0: Evet.
1: Yani şimdi Caner gelir oradan eski deyimle bir orta atar.
0: Muz orta.
1: Kendi kalene bile atabilirsin yani gelen
0: tabii,
1: top.
0: Tabii.
1: Anladın mı?
0: Peki futbolumuzun sol beklerini böyle hatırladık efendim. Zor mevkidir. Gelelim şimdi.
1: Pardon. Ne olur affet. Bizim Artist Yalçın'ı unutmamamız lazım. He. Ussan Sporlu. O da işte öne çıkan, etki eden bek sınıfındandır. Artist Yalçın. Lakabı da Artist Yalçın. Yani onu da unutmamamız lazım. Ussan Spor takımının meşhur efsane smart takımı sol bekidir. Peki. Hakikaten önemli bir oyuncuydu.
0: Peki onu da anmış olalım. Gelelim bir futbolcu bir hikaye.

0: deyip bakalım hangi futbolcunun hikayesine gideceğiz. Şimdi Bora Öztürk'ü konuşacağız. Hatırlayanlar olacaktır. Ama çok enteresan bir kariyer bu. Yine maalesef çok da erken kaybettiğimiz 40'lı yaşların başında. Bu hakikaten adını bile almak istemediğim kötü hastalıktan çok erken kaybettiğimiz bir futbolcu Bora Öztürk. Ama Beşiktaş, ben hep Beşiktaş'a giden gelen ama arada gol krallıkları falan yaşayan bir oyuncu olarak hatırlıyorum. Fakat bir türlü hani böyle tam şöyle istikrarlı bir Beşiktaş sezonu olamamış sanki.
1: Olmadı.
0: Ama gittiği takımlarda Adana Spor başta olmak üzere işte gol krallıkları var zaten. Gol kralı olup geliyor şeye, Altay'dan değil mi?
1: Galiba Altay'dan, evet.
0: Şimdi bakıyorum tabii Miço Mustafa, Büyük Mustafa, Mustafa Denizli o kadroda.
1: Adanalı
0: o Mustafa. Altay'ın. O Altay.
1: Adanalı Mustafa, Adanalı. Öyle diyeceksin.
0: Ve 78-79 sezonunda Beşiktaş maçında attığı golle dikkati çekip sonra 79-80'de Beşiktaş'a geliyor. Serpil Hamdi Tüzün dönemi ama gelmiş olduğu sezon Beşiktaş için kabus sezon.
1: Tabii. Küme düşmekten zor kurtuldu.
0: Öyle. Fikret, Şaban, Necdet. Bu takım.
1: Tabii.
0: Yani bakayım 25 gol atmış zaten bütün sezon ligde Beşiktaş. 11. sırada bitirmiş.
1: Tabii.
0: 6 golde Bora kaydetmiş. Hı-hı. Bora Öztürk ama yani Necdet takımın en golcüsü. Necdet'i bilmiyorum yaptık mı biz bu programda?
1: Yaptık,
0: o da 8 gol atmış.
1: Yaptık.
0: O da 8 gol atmış.
1: Necdet meşhur.
0: Ama yani kiralık gönderiliyor Adana'ya. Fakat Adana'da Gündüz Tekin Onay'la,
1: tabii,
0: rahmetli bizim sevgili Güntekin'in babası, 15 golle gol kralı oluyor. Tekrar gidiyor, tekrar geliyor. Nasıl hatırlıyorsun
1: yani
0: Bora Öztürk'ü,
1: Adana
0: Kemal
1: Spor
0: abi?
1: O sene şampiyon oluyordu.
0: Öyleymiş
1: valla. Trabzon'dan
0: vallahi
1: yarışan takımdı.
0: Öyleymiş.
1: Tabii.
0: Trabzonspor'un ardından ikinci bitiriyor
1: tabii,
0: zaten
1: tabii,
0: sezonu.
1: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Adana Spor'un o sezonki maçlarını uygun şekilde gelmişse eğer önünüze, seyretmekten kimse kaçmazdı. Mesela Fener, Galatasaray, Beşiktaş'la başka var mıydı ligde? Bizim şimdi bu Karagümrük falan yoktu da maçına giderlerdi Adana'yı seyretmek için. Yani müthiş. Gündüz'ün işte rahmetlinin şeyi, antrenör olduğu Adana Spor o zaman ve Bora orada gol kralı oldu, ben yanlış hatırlamıyorum.
0: Tabii. 15 golle gol kralı.
1: Öyle mi? Ha, değil,
0: evet,
1: mi? Tabii.
0: Rize maçında 5 gol atmış ki, evet, hani 3 Mayıs 1981 zaten hani o muazzam bir rakam.
1: Beşiktaş takımına bak abi Allah aşkına. Rasim, değil mi o?
0: Tabii Rasim
1: Samet.
0: Rasim Samet. İşte kim şu
1: ekşi, şu ortadaki ekşi.
0: O mu yoksa ekşi. Kadir
1: ekşi ortada.
0: Öyle mi?
1: He.
0: Şurada Adnan var, Necdet var.
1: Evet. Fikret
0: şu en baştaki. Ufak olan Fikret değil mi? Küçük.
1: En baştaki Fikret.
0: Böyle
1: oturan.
0: Vay be, enteresan bir takım.
1: Tabii.
0: Bu da Bora işte Samet abinin yanındaki değil miydi Samet
1: i̇şte
0: Hoca?
1: İşte bak en başta.
0: Samet Hoca o zaman da kaptanmış ama bak gençken de.
1: Tabii. Yanda Adem.
0: Vay canına. Kadrolara bakın.
1: Ya bu
0: ve Rıza Hocam da,
1: evet, en
0: daha
1: ortada
0: gencecik.
1: Bebe tabii.
0: Necdet'in yanında topu
1: tabii
0: olan,
1: tabii, Ali topu Kemal olan, öbürü.
0: Bu yanında Ali Kemal Denizci var bu tarafta. Ortada oturanlar da ortada Rıza Hocam.
1: Tabii.
0: Ama çok yani gidiyor, geliyor, tekrar gidiyor, tabii, tekrar geliyor. Şöyle bir enteresan. Bakın şeye kadar gelmiş o işler. Metin Tekin'in bir anısı var. Metin abinin kulakları çınlasın. 82-83 sezonunda Karşıyaka ile oynayacağımız maç yoğun kar yağışı nedeniyle
1: ertelendi.
0: Ertelenmiş.
1: Evet, hatırladım ben de şimdi.
0: Ertelemeden önce antrenör o zaman Dorde Milic, Beşiktaş'ın hocası. Kadroyu açıklıyor. Bora Öztürk kadroda. Ama erteleniyor maç. Ertesi

0: gün 11 tekrar açıklanıyor. Bora yok, yok kadroda. Diyor ki ya ben ne yaptım? Maç oynanmadı. Gece kötü mü uyudum ki kadrodan çıkarıldım diye isyan etmiş. Demek ki Beşiktaşlılar hep bu şekilde ağırlıklı olarak yedek kulübesiyle kiralıklar evet. arasında geçip gitmiş ama çok kritik.
1: Bak bu da enteresan bir
0: golleri de var Beşiktaş için.
1: Tabii en başta Fiko, en solda ayakta.
0: Burada artık Feyyaz Hocam da girmiş kadroya bakın. Sağda oturanlardan en sağda Rıza, evet. Ali Kemal, Necdet diye gidiyor.
1: Evet.
0: Ve solda da işte Metin Tekin. Bunlar yeni o? Artık kadroya girenler.
1: Sarı fırtına.
0: Evet. O zaman tam sarıymış. Metin abi. Böyle bir futbolcu ve şöyle bir bakıyorum. Antrenör olarak da bir 16 yaş milli takımını, 16 yaş grubu milli takımını çalıştırmış ama işte sonra 97 yılında maalesef işte çok genç
1: çok
0: yaşta.
1: Çok genç yaşta tabii.
0: Maalesef aramızdan ayrılıyor.
1: Aynen abi.
0: Futbolda biraz erken bırakıyor. Ama Türk futbolunda gol krallığı yaşamış oyunculardan
1: bu,
0: biri.
1: Bu hangi takım ya? Altay mı bu?
0: Bu Altay.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ha işte Mustafa orada. Topun üstüne ellerini koymuş. Adanalı Mustafa öyle derdi.
0: Evet.
1: Nevruz
0: şimdi
1: da var
0: gelelim unutulmaz anlara bakalım. Abi hadi bakalım hızlı gidelim biraz. Şimdi unutulmaz anlarda unutulmaz Rapid Wien Galatasaray maçları var. İki tane maça bakacağız. Rapid Wien Avusturya'daki maçlar ama bunlar. Birisi 99, diğeri 88. İki ayrı maç. Önce 88'e gidelim madem. Önce daha ilk kronolojik olarak. Buna değil de 88'e. Evet. İşte 88'deki maç. Burada Galatasaray 2-1 yeniliyor ama bu büyük savaşın. Yani Savaş Demir aldı değil mi? Neydi soyadını yanlış söylemeyeyim. Bakalım. Savaş Demiral evet. Büyük Savaş diye hatırlıyoruz biz tabii. Büyük Savaş, Küçük Savaş. Bu sağ volesi turu müjdeleyen gol
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii 2-1 orada.
0: 2-1 oldu çünkü. Sonra burada kazanıp meşhur Nöşetel sezonu bu.
1: Evet.
0: Yani burada bu turu geçip Nöşetel'le eşleşecek Galatasaray.
1: Bu Savaş ilk 11'de yok. Yani yedek. Ve çok enteresan. Şimdi onu anlatayım. Bilmiyorum belki anlatmışımdır. Ben de maçı basın tribününde Krankl'la yan yana seyrediyorum.
0: Oo.
1: Meşhur.
0: Evet.
1: İşte arada bir sohbet ediyoruz. İşte bu kim diyor, şu kim diyor falan. Bir aralık Savaş girdi oyuna. Ama Savaş oyuna girmeden evvel devrede Avusturya Viyen'di değil mi? Rapid Viyen miydi?
0: Rapid
1: Viyen'de bir sezon öncenin gol kralı var. Yugoslav. Çok önemli bir oyuncu. Onu devrede çıkardı antrenör. Biz şaşırdık. Ben dedim ki Krankl'a bu ne ya dedim. Yapılır mı bu dedim. Ya dedi Atletico Madrid'e gidiyor. Transfer oldu dedi. Bu akşam dedi bilmem kaçta uçak var ona yetişecek. Yarın sabah idmana çıkacak çünkü dedi. Neyse o herif gitti şimdi adını unuttum Yugoslav. İşte sonra Mustafa Denizli hocam. Bu Savaş'ı oyuna soktu. Şey dedi ki Krankl bana bu kim dedi oyuna giren. Dedim ki işte Savaş dedim. Bu niye dedi şu ana kadar oynatmadı dedi. Bilmiyorum ben de niye soktu diye dedim ben de düşün derken bu topa bir vurdu gol oldu. Ondan sonra da rövanşta Galatasaray eledi zaten.
0: Evet.
1: Şeyi Nöşatel'e.
0: Çok sert çok etkili çok. Şutları vardı. Çok. Ama bu unutulmaz gollerden biridir.
1: Tabii.
0: O yüzden bu unutulmaz anı hatırlayalım
1: tabii.
0: istedim.
1: Tabii.
0: İki Rapid maçından, unutulmaz iki Rapid maçından biri bu golden dolayı, Avusturya'daki tabii. bu golden dolayıdır. Gelelim diğerine. Diğerini yaşı daha müsait olanlar, yani artık birçok izleyicimiz, belki burada bir takılanlar olabilir 88 diye ama 99'dakini hatırlayan daha çok izleyicimiz çıkacaktır. 99'da işte Ercan abinin kulakları çınlasın. O son kısmını açabiliyor muyuz sesin? Onu sesli dinlemek lazım son kısmını çünkü Ercan.
2: Bir gol! Bir gol!

0: Resital. Hacı.
1: Evet.
0: Hacı kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı, Hacı, Hacı, Hacı, evet. Hacı.
2: Ercan mı bu?
1: Ercan abi, Ercan
0: İşte,
1: abi.
0: İşte muhteşem bir gol.
2: Ben bu maçta da tribündeyim.
1: Öyle mi?
2: Tabii.
1: Bu gerçekten efsanevi bir goldü. Hani tamam 2-0 öne geçmişsiniz. Burada Hakan Ünsal'ın golü vardı. Fatih bir gol atmıştı. Bu üçüncü gol ama yani bu gol başka bir gol tabii, tabii. Yani slalom yapıyor bir de tak diye altına.
2: Bir de sağ ayakla. Golü kim bir de sağ ayakla ya. Solla değil yani anla.
1: Zaten solla atacağını zannediyor. O yüzden o tarafı tutunca ekmek almaya gidiyor savunma oyuncusu. Büyük oyuncu ya.
2: Tabii.
1: Vallahi büyük oyuncuydu. Yani ya. Unutulmaz bir gol. Sağ ayakla attığı gole bakın değerli izleyenler.
2: Benim bu maçla ilgili gitmeden önce bir çok önemli bir gazetecilik anım vardır.
1: Evet.
2: Televizyon falan.
1: Kısaca alalım. Süremiz sıkıntılı mı arkadaşlar ya? Ne kadar kaldı süremiz? Kaç? Tamam.
2: Tabii çok önemli maç. Galatasaray'ın bu maçı ve Avusturya'da oynanıyor evet. Yani. Almanya'dan yürüyerek geliyorsun. Zaten Avusturya'da Türkler var. Muazzam bir Türk seyirci kapasite. O zaman da bizim tercüman rahmetli Kemal Hı-hı. Bey'in gazetesi. 1 milyon falan satmışız. Biz Türkiye'de rekor kırmışız.
1: Çok güçlü zamanları değil
2: tabii
1: mi gazete?
2: Bu da şey yani. Ama bu son anlattığım olayda o kadar güçlü değil. Hı. Malum kişi yüzünden hanımefendi. Neyse ben de 4 kişi yazdım. Söyleyeyim. Faik Çetiner, Atilla Hı. İyitanır, Hayri İşler, Hı. Kemal Adar, bak hiç unutmadım isimleri.
1: Sen o zaman müdür olmuştun.
2: Yazdım verdim. Muhasebe müdüremiz Nursel abla vardı. O da yani Kemal Bey paraya bir şey belki der ama Nursel ablaya eğer evet dediyse geçmiş olsun.
1: Anladım.
2: Bir baktım Kemal'cim dedi maalesef 20 sene sonra bu yazıyı dedi yukarı çıkarmak zorundayım dedi. Yani. Ne yaptın abla sen dedi.
1: Gazetenin daha ekonomik açıdan dedi, sıkıntılar yaşadığı
2: dönem. Sıkıntıdayız dedi. Bu 4 kişi bize dedi fazla gelir dedi. Diye düşünüyorum ama bunu götüreceğim. Ne olur kusura bakma dedi. Ayıp ediyorsun abla dedim sen söyledikler. Aynı yaş dedik ama biz abla derdik. Neyse abi yukarı çıktım. 10 dakika sonra çağrıldım Berin tarafından sekreter. Çıktım otur bakalım dedi Kemal Bey oturduk. Ulvi Yenal orada rahmetli Galatasaray'ın efsane kalecisi. Uğur Reyhan, Akdeniz Haber Ajansı'nın sahibi bir kişi daha vardı. Onu hatırlıyorum. Oturdum çay may falan filan. Ya dedi Kemal'cim dedi 4 kişi yazmışsın dedi. Abi dedim biz abi derdik. Abi dedim Avusturya, Viyana, Almanya yani böyle gelecek. Tam bizim gazetenin patron olduğu ülkeler bunlardı. İyi güzel de sıkıntımız var dedi. Onun için dedi bu maça dedi ben 2 kişi dedi düşünüyorum dedi. Abi yapma dedim. Yazlık çocuklar hazırlanıyorlar. Bir sen, bir de dedi Almanya'dan yeğeni vardı. Ablasının oğlu Erdal. Hala sağdır kulakları çınlasın. Erdal'ı da ararız dedi. Erdal da arabayla gelir dedi. Sen de buradan gidersin bu işi hallederiz. Abi etme, eyleme işte arkadaşlar ne yapacağım, ne edeceğim. Tabii netice itibariyle teslim olduk mecburen. Bu çok acı bir anıdır bende. Zaten ondan sonra bu işte Eylül'de mi neydi bir ay bir buçuk ay sonra da Nursel abla dedi ki bu ay maaş veremeyebiliriz dedi. Anladın mı? O hale
1: gelmiş. Bu maçın öyle bir anısı da var demek ki sende.
2: Acı anı evet.
1: Peki. Peki biliyor muydunuz diyeceğiz şimdi. Ligin geçmişte kaç takımla oynandığını malum enteresan bir durumumuz var. Hadi önce diyelim sonra detaylara gelelim. Evet şimdi malum bugün 20 takımlı ama rekorlarımız var. Şöyle bakacağız. Şimdi 58-59 değil de o 59. Çünkü 59'un 21 Şubat'ında başlıyor. 7 Haziran'da bitiyor. İlk yıl bu. İlk sezon. Değil mi Kemal
2: evet,
1: abi?
2: Evet,
1: sadece şey, 59 demek lazım
2: şey,
1: ona.
2: Türkiye Deplasmanlı Ligi.
1: Evet.
2: İlk sezonu.
1: Ve burada... şöyle bir bakıyorum. İlk sezonda kırmızı grup, beyaz grup, 8'erli iki grup var. Bunların, bu grupların liderleri olan Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşıyor.
2: Evet.
1: İşte o ağları yırtan gol Metin Oktay'ın 1-0. Sonra Fenerbahçe 4-0 kazanıyor, şampiyon oluyor. Bugünkü adıyla Süper Lig diyelim. İlk sezonu 59 yılıdır 16 takımda 8'erli iki grup halinde
2: başlıyor. Ondan evvelki maliliktir.
1: Ondan önceki maliliktir. Sonra 59-60'da hop 20 kişiye çıkmış.
2: Çıkar.
1: Enteresan.
2: Çıkar.
1: 60, bunlar değişimlerin olduğu sezonlar. 62-63'te yine bir 22 takım olmuş. Bunlar genellikle böyle darbeler, şunlar bunlar derken o takımı çıkaralım, bu takım böyle bilmem olsun. Biraz ona dönüyor iş. 22 takım oluyor bakın, rekor 62-63 rekor. Hani 21 vesaire. Evet. Orada da ama kırmızı grup, beyaz grup. İki ayrı
2: tabii,
1: grup var.
2: Tabii. Tek grupta oynanmaz ki, o
1: nasıl
2: bitmez.
1: Nasıl yetişecek? Tek grupta. Biz 21 takım oynadık da işte nasıl oynadığımızı bir Allah biliyor, bir biz biliyoruz. Sonra 63-64'te 18 takıma iniyor. 64-65'te 16'ya.
2: Evet.
1: Şöyle bir bakıyorum. 64-65'te 16. Şimdi 63-64'te de o zaman Karagümrük, Şeker Hilal, Vefa, Yeşildirek küme düşüyormuş.
2: Evet.
1: Ha, enteresan. 64-65'te tekrar 16 takım oluyor. 66-67 ve 67-68'de 17 şeklinde gidiyor orada 65-66'dan itibaren. Evet. 17 takımda ilk kez 3 büyük şehrin dışında Bursa, Eskişehir ve Mersin katılımı var. Yani bakın oradan geliyoruz. İlk kez o sezon 3 büyük şehrin dışında takım oluyor. Ve 6 ayrı şehirle temsil ediliyor. Bugünkü adıyla Süper Lig. Sonra 65-66'da 17 takım.
2: 82-83'te 18 yine.
1: 82-83 18 ama orada arada 71-72 sezonunda 16 takım olmuş. Tekrar. Bak onu atlamış arkadaşlar.
2: Evet.
1: 71-72 sezonunda 16 takım olmuş. 73-74'te İstanbul dışında bir şehirden ilk kez iki takım oluyor. Adana'dan.
2: Evet.
1: Hem Adana Spor hem Adana Demirspor İstanbul dışında bir şehrin ilk kez iki temsilcisi oluyor. 73-74'te. 4 İstanbul, 2 İzmir, 2 Adana. Öyle sonra Ankara, Eskişehir, Bolu, Mersin, Samsun, Bursa, Kayseri, Giresun diye gidiyor. 81-82 yeniden 16 takım. Ama 74-75 13 illi. O zamana kadarki en yüksek ilk katılımı 74-75. O da bir rekor. Sonra 81-82'de neden 17 takım oluyor? Kupa şampiyonu Ankara Gücü Ligi'ye dahil ediliyor.
2: Kenan Paşa dedi ki rahmetli, Ankara'dan takımın olmaması uygun değildir dedi birincilik için. Ben dedi Ankara Gücü'nü birinci lige alıyorum dedi.
1: Hmm.
2: İstersen hayır de.
1: Tabii. 82-83 tekrar 18 takım. Ardından 18-19 böyle 80-88'de bir 20 olmuş. Neden olmuş ona, onu da bilemiyoruz. Yani 87-88'de 20'ye çıkıyor. Yani artık o dönemlerde demek ki birileri söylüyor, olsun diyor, oluyor. Yani ona dönen bir durum var.
2: Biz o Evren Paşa'nın...
1: 90-91'de ama 16'ya indirilmiş tekrar.
2: Tabii. Biz o Evren Paşa'nın Ankara Gücü'nü aldırdığı sezona tercüman olarak isim taktık. Topal Lig.
1: İşte. İşte sonra 2020-21'de tekrar bir 21 takımımız var pandemi falan derken her şey çorba oldu.
2: Tabii.
1: Bu sezon efendim 20 takım, gelecek yıl 19, sonra 18'e inmesi düşünülüyor. Kısmet.
2: Belli. Aferin. Kısmet bak, o diyelim. Güzel oldu işte.
1: Kısmet diyelim. Ama bu işin yani bu kadar biz arkadaşların bir bölümünü almış ama o kadar çok 16-17-18 22 ile 16 arasında gidip gelmiş değerli izleyenler bu iş. Bakın kaç yıl, yani 60 küsur yılda 16'dan 22'ye kadar gidip gelmiş ama 22 rekor.
2: Ve 62, ve şöyle bir iş var. 1992'de
1: evet.
2: Şenez başkandır, ilk başkan kardeşim, evet. Şenez 3813 sayılı yasayla Türkiye'de futbol özerk konuma
1: özerk
2: kavuştu.
1: Oldu, evet.
2: Anladın mı? Ama yine tabii özerk kalmadı. Anladın mı? Oradan bir şey, buradan bir şey, oradan bir basket, buradan

0: Peki o zaman keyifli bitirelim mi müzikle? Geçmiş zaman olur ki diyelim. Bakalım nasıl bitireceğiz? Finali nasıl yapacağız? Ya stat konserleri, statlar her zaman maçlar için değil, kimi zaman konserler için de ev sahipliği yaptı.
1: Sen stat görmemişsin.
0: Maracanayı
1: boş ver. Boks maçı oynandı, güreş abi, yapıldı, basketbol
0: maçı ya. Biz onu yaptık burada İnönü'deki basket maçını. Evet. Şimdi tarihte 36 yıl geriye, 13 Temmuz 1985'e gideceğiz. Bu Live at konseri, bu da Freddie Mercury'nin malum. Yakın zamanda Bohemian Rhapsody filmi de vardı. Orada da yansıtıldı beyaz perdeye. Neden bu şarkıyı aldık? Çünkü bir yerde Champions bizim şampiyonluk kutlamalarının klasikleşen şarkısıdır.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbars 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbars 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
15: A-Spor Radyo.
16: Güzellikler Dünyası.
17: Paraf'ın katkılarıyla.
18: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
16: Güzellikler Dünyası.
17: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
19: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Smokin bizim

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.
9: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor. Konforlu.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları diliyoruz. Savaş Çorlu ve Salim Manav'la birlikteyiz. İki değerli gazeteciyle bugün gündemdeki gelişmeleri, haberleri konuşacağız. Aynı zamanda yine size diğer detaylı bilgileri de aktarmaya çalışacağız. Savaş Çorlu hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Salim Manav sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum Koray abi.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hoş geldin Savaş abi.
1: Sen de hoş geldin.
0: Dün gittiniz mi kutlamalara?
1: Savaşı devam edecek galiba. Dünya Kupası olmasa kutlamalar biraz daha devam edecek. Çok güzeldi hakikaten kutlamalar.
0: Oradaydın. Oradaydım. Yani Salim sen gitme şansın.
2: Ben gidemedim.
0: Tamam.
1: Öncesi, sonrası, finali, vedası her şeyle muazzamdı yani. Bu sene biraz daha tecrübe kazanılmıştı. Gerek organizasyonda olsun, gerekse sahnede olsun, gerekse futbolcuların sevinci, ama sahne düzeni, ön taraftaki taraftarların olması, kalabalık, coşku. Bu sene bir öncesindeki üçe bedeldi yani.
0: Evet.
1: Hepsine biraz üstüne koyarak girilmiş yani kutlamalarda.
0: İzledin Salim sen de dün. Bir
2: evet,
0: yandan kutlamaları zaten gördün.
2: Canlı takip ettim. Savaş abiyle aynı fikirdeyim. Geçtiğimiz yıllardan ders alınmış. Özellikle de geçtiğimiz sezonu hatırlıyorsun. Yeni Kapı'da yapılmıştı. Hava muhalefeti sebebiyle, o gün yağış sebebiyle çok fazla eleştirilmişti. Fakat dünkü kutlamalarda sahne düzeni, sadece futbolcuların sahnede yer alması bence gayet güzeldi, olumluydu. Diğer 3 yıllardan ders alınmış şekilde devam ediyor. Bunun dışında futbolcuların müzik tercihleri de çok çok güzeldi. Duygusal sahneler yaşandı onlar adına da.
0: Evet.
2: Ben izlerken keyif aldım.
0: Birazdan onları zaten yine paylaşacağız şeyi. Oyuncuların hangi şarkılarla çıktığını.
2: Evet.
0: Onu da konuşuruz. Dünkü organizasyonu beğendiğini söyledin. Dilersen onunla birlikte başlayalım. Takım otobüsü önce çıktı Galatasaray Lisesi'nden, ardından stada ulaştı. Daha sonra stat içinde kutlamalar daha yalın. Ama yani böyle sadelik de güzeldir ya. Sade ama güzel bir törendi bence de.
1: Doğru, daha önceki
0: kaos yok.
1: Daha önce mesela sanatçı tercihleri eleştirilmişti. Yeni Kapı tercihi eleştirilmişti. Öncesindeki statta bir takım eksikler vardı, aksaklıklar vardı. Yani bu sefer hani 4-4'lük şampiyonla 4-4'lük kutlama abi. Hiç yani evet. Biliyorsun eleştiriyi çok seven bir insan olarak söylüyorum ama burada şurada şunu eleştirebileceğim diyebileceğim bir şey yok. Arasan bulamazsın yani. Eğer birisi beni eleştiriyorsa, eleştiri konusunda ben kendim biraz şey yaparım böyle. Ama burada her şey çok güzeldi. Kazasız, belasız. Dediğin gibi liseden başlayıp yoldan gelirken küçük böyle nüanslarla bir binanın üst katındaki Fenerbahçelilerin atkı sallamasına bile güzel karşılıklı bir naif bir şekilde cevap verilmesi, o gösteri, görüntü, kutlamalar içindeki, geçen seneki otobüsün üzerindeki gelirkenki sevinçlerim bu sene biraz daha böyle güzeli, biraz daha yani neresinden bakarsak bakalım 4-4'lük stada gelene kadar. Stada geldikten sonra futbolcuların teker teker, bir defa futbolcuların dışında bütün emekçi tayfanın aşağı yukarı 100 kişi bu şampiyonlukta emeği olan, en küçük emeği olan herkesi sahneye davet edilmesi, profesyonel anlamda, kurumsallık anlamda çalışanların tek tek çağrılıp ondan sonra futbolculara çağrılması, tribünlere, platforma çıkarılması çok güzel bir şey. Herkes, hiç kimse unutulmamış yani. Bu çok güzel bir şey. Yöneticisi, futbolcusu, bahçıvanı, işte kulübün ulaştırmasında çalışanına kadar

0: her şeyi de güzeldi. Kim bireysel olarak daha güzel dans etti, kim daha hareket kattı dersen o da aynı daha önceki yıllarda olduğu gibi birbirle yarışacaklar var mesela. Barış hiç değişmiyor. Bütün evet. takım arkadaşları bir anda geliyor çalışanlar. Tribünler çok güzeldi. Şarkılar dediğin gibi seçilmiş şarkılar daha güzeldi. Okan Hoca'ya ilgi mükemmeldi. Ben dört dörtlük bir kutlama diyorum. Yani nasıl ki 4x4 şampiyonluk dört dörtlük diyorsak kutlamalarda dört dörtlüktü. Küçük ufak tefek bir şey arayan bulur mu dersen nerede ne bulur bilmiyorum. Şunu bulabilir belki. Geldik ama giremedik. Eğer bu kusursa bu kusura milyonlar orada olmak isterdi yani. Dün onu söyleyeyim yani. Kulübe de çok ciddi bir gelir oldu. Bunu çok samimiyetimle söylüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman verici bir taraftar. Kimisi forma alır, kimisi atkı alır, kimisi kaşkı alır, kimisi şu kupayı alır. Hani evet. cebinde 1 lirası olan da bir şey almak istiyor. Cebinde 10 bin lirası olan da bir şey almak istiyor. Orada da dün platform yapıldı. Sahaya yakın olanlar çok ciddi bir şeyle verdiler. 19.500 evet. lira. Dolayısıyla 50 milyon üzerinde büyük gelir sağlandı. Şahane bir şampiyonluk kutlaması. Hem maddi hem manevi olarak emeği geçenleri kutluyorum ben.
1: Tabii. 50 milyon üzerinde gelir önemli bir rakam. Bir yandan da gerçi şeye vurduğunda, dövize vurduğunda transfer dönemi bizim yüzünüze bakmadığımız rakamlara denk geliyor.
0: Doğru ama totalde herhangi bir masrafın yok. Giderler zaten sponsorlar aracıyla gidiyor. Dolayısıyla böyle bir para.
1: Yok yok ben onu şey için söylüyorum hani beşler onlar havalarda tabii, uçuyor tabii. Ya. İşte artık bak, rakamlar çok yükseldi. Kutlaması yaptık diyor mesela Savaş Çorlu yapıldı. 50 milyon lira hadi 80 milyon desen aşağı yukarı yuvarlasan 2 milyon euroya yakın bir gelir elde etmiş oluyorsun. 2 milyon euro diye bugün birinden bahsederken bir futbolcu transferi sözleşmesindeki para 2 milyon para mı diye insanlar bakıyor ama bak koskoca şampiyon olmuş takımın kutlamasında belki de ya, yani gelen efendim, para. Bugün en yüzüne bakmadığın oyuncuya 2'den aşağı kapı açılmıyor ya, o yüzden
0: her
1: diyorum.
0: Her senede biraz daha yukarıya doğru gidiyor. Şimdi benim 96-97 dönemindeki Galatasaray'daki Faruk Süren döneminden Özcan Canaydın Mehmet Cansu dönemine geçerken ki geçtiği dönemdeki borcun totali mesela kaç mıdır? Hiç aklında bir rakam var mı?
1: Yok.
0: Yanlış hatırlamıyorsam 13-16 milyon dolar arasında bir rakamdı. Bugün o paralara bir transfer yapıyorsunuz. Tabii, bugün de evet. milyar TL'ler, milyon eurolar.
1: Doğru.
0: Yani korkunç şeyler. Her sene de bu biraz daha açılıyor.
1: Yok
0: makas
1: ben
0: biraz
1: sadece
0: açılıyor.
1: Farkındalık oluşturmak yo, doğru. için söylüyorum.
0: Şimdi dışarıdan
1: yani...
0: 50 milyon rakam olarak TL olarak zor büyük bir rakam gözüküyor. Euro'ya vurduğun zaman da 2 milyonu bir futbolcunun bir taksisi. Ama Galatasaray taraftarını kutluyorum. Yine çok evet. güzel bir şekilde buna destek verdiler.
1: Oluydu.
0: Gelenler daha fazla da olsa gelirlerdi rakam olarak. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet. Salim dünkü şu kutlamalar sırasında en çok dikkatini çekenlerden birisi neydi? Ön plana çıkarabileceğin. Aklında kalan var mı bir şey?
2: Yani direkt Fenerbahçeli taraftarla yaşanan diyalog.
1: Güzel camdan diyalog. Atkı evet, gösterilmesi
2: camdan
1: değil mi?
2: Camdan atkı gösterilmesi. Futbolcuların da direkt şaka yoluyla gönderme yapması. Yani bence bunlar olabilir futbolun içerisinde. Özellikle de yurt dışında son yıllarda bizim ülkemizde de oluyor ama yurt dışında daha eskiye dayanıyor. Sosyal medyadan tatlı sert atışmalar. Bunlar olabilir. Bence gerçekten kutlama güzeldi. Otobüsle Galatasaray Lisesi'nden stadyuma geliş. Ve en önemlisi de düne dair aklımda kalan Icardi'nin sahneye çıkması. Sahneye çıkarken yanında hayat arkadaşının direkt gözlerinin dolması.
1: Evet.
2: Muhteşem bir görüntü vardı. Müzik tercihlerini çok çok beğendim. Arda Ünyay bize her yer Ankara şarkısıyla çıktı. Çifte telli dediğimiz Ankara havası dediğimiz oyun havası oynadı oyuncular.
1: Evet.
2: Yani bir yılın emeği var.
1: Bir bakalım mı hangi futbolcular hangi şarkılarla çıkmış? Arkadaşlarımız hazırladılar. İsmail Tan yine Altay editörlerimizden o da sağ olsun yardımcı
0: şeyde,
1: oldu.
0: Aklıma kalan o otobüsün bir şiş tarafında yine bir kaza geçirme. Onu çok dikkat edin.
1: Ya onu
0: gün
1: şimdi bak izleyicimiz de yazmış
0: ben
1: YouTube'dan.
0: Ben düne çok samimi söylüyorum. Gün içinde dedim inşallah geçen sene de böyle bir şey olmuş çünkü.
1: Serkan Sepek yazmış. Köprü faciası yaşanabilirdi ucuz atlatıldı. Yani bir yerde yine kafaları sıyırarak
0: orada kime uyarmak lazım? Aşağıyla yukarı koordineli olması lazımdı. Ben de çünkü stadyumdayken bir taraftan da otobüsü bekliyoruz, evet. takip ediyoruz. Onu görünce ben çok üzüldüm. Yani büyük bir facia olabilirdi. Hatta şoföre tepki gösterdiler çünkü orada yani şoförün bağıranlar var orada.
1: Evet.
0: Dünün en olumsuz anlamda tek bir şey yok dedik ya bu çok üzücü bir şey olabilirdi. Allah şükür korusun. Şükür diyoruz yani.
1: Galatasaraylı futbolcuların sahneye çıktığı şarkılar. Bir yandan bakıyoruz şöyle. Uğurcan Çakır, Hakim Bey, İsmail Yakup, Senegal, Eley.

0: Wilfried Tsingo Chest Bizarre şarkısıyla çıkmış. Arda Ünyay zaten atmosferi yükselten isimlerden de. La bize her yer Ankara. La bize her yer Ankara. Şarj şarkısıyla çıkmış Sasha Boy. Lemina Pile ile Victor Osimhen Today şarkısı. Kaan Ayhan Believer. Abdülkerim Bardakçı Eye of the Tiger. Artı sahne şovu bir boks antrenmanı. Ve Mauro Icardi zaten kendisiyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısıyla çıktılar. Şimdi Abdülkerim'in çıktığı ve boks antrenmanı yaptığı an bir gönderme değil mi bir yandan da? Sezon içinde bak boks yapıyor çok ağırlaştı eleştirilerine de bir yanıt mıydı dün?
1: Bence öyleydi. Hatta gördüğüm zaman da onu ben de açıkçası o şekilde anladım. Doğru bir gönderme yapmış olabilir ama ağırlaştı da doğru. Şimdi ben burada bir tarafta Abdülkerim tarafından bakıyorum, bir tarafta eleştirilere bakıyorum. Yani böyle
0: Icardi... Boks ağırlaştırır mı ki ya?
1: Vücudu genişliyor. Geniş vücut da vardı. Boks mesela niye? Üst çalıştığı için. Bu o kadar dengede bir şey ki sporcuların çoğu üst çalışıyor ama ayaklar da çalışması lazım. Ağırlaştığı konusunda şöyle, yani insanların eleştirilerinde Icardi eleştiriliyorsa kilo aldığı için... Icardi bile eleştiriliyorsa Abdülkerim Bardakçı da bu konuda sezon içinde eleştirebilir. Son maçlarda Samsun maçında ağır olduğu için vermiş olduğu pozisyonlar vardı. O yüzden gönderme demeyelim ona ama belki de böyle bir çok sevdiği sporun orada yer almasını istedi diyelim yani. Çünkü gönderme evet. Taraftarla camiyle eleştirilerle çünkü gönderme yapamazsınız. Yani hep derim ben taraftar hakaret etmediği sürece eleştirilerinde haklıdır.
0: Salim şarkıları gördün sen neyle çıkardın?
2: Geçen yıl da bunu sormuştun tam.
0: Evet. Bu sene değişti mi liste bakayım.
2: Valla ne olabilirdi, ne olabilirdi. Böyle eğlenceli olması lazım.
0: Değil mi?
2: Yani tüm tribünlerinde eşlik etmesi lazım. Müslüm Gürses unutamadım.
0: Tüm tribünler ağır bir şarkıyı da çıkardım diyorsun. Yani, tribünler eşlik eder tabii de.
2: Çok mağar oldu.
0: Yani muhtemelen... Aşk acısı çekenler kutlamayı falan unutur. Söylerken. Yok tabii sen şimdi Adanalı olduğun için tabii Müslüm Gürses'ten de tercihte bulundun.
2: Yani Müslüm Gürses unutamadım olabilirdi.
0: Savaş Çorlu sen?
1: Doymadım doyamadımı çalardım yine. Geçen sene Ahmet Çalın şarkısıydı galiba evet. Onunla çıkmıştı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Çok son derece beyefendi bir karakter, profesyonel futbolcu. Onu çünkü çoğu yere çekin. Şampiyonluğa doymadım. Oradan atabilirdim. Çünkü futbolcuların çoğu da o düşünceyle devam ediyor 27 üzerinden. Herhalde onu çalardım ben de yine.
0: Doğrudur. Bu arada drone gösterisi de ekrana yansıyor bir yandan. Yine dün çok güzeldi hakikaten. Etkileyici anlara sahne oldu. Seyran Tepe semaları diyelim. İlk şampiyonluk kutlamalarında da stat çevresindeydim. Görevli olduğum için orada izlediğimde hakikaten. Yani şu an televizyonda belki öyle bir normal video efekt gibi geliyor ama canlı olarak... O bölgede bulunduğunuzda ve gökyüzünde böyle bir şey gördüğünüzde ciddi anlamda etkileniyorsunuz. Onu söyleyelim. Tabii zaten gökyüzünün rengi de ayrı güzel. Arkada gün batımı ve bu drone gösterileriyle birlikte Galatasaray şampiyonluğu kutladı. Dün işte şarkıları söyledik. Aşkın Olayım şarkısı vardı yine. Sarı Kırmızılılar'da Icardi meselesini konuşacağız ama Dursun Özbey'in dün açıklamaları var. Eğer uygunsa çok onu da hemen ya. Girelim. Nasıl?
1: Şu drone gösterileri muazzam ya. İçerideyken bunu çok tabii. Fark edemiyorsun ama dışarıdaki insanlar yok, çok daha...
0: Biz şimdi yayın yaptığımız yer stadın karşısı ya. Normalde geçen sene işte orada çıktım dışarı. İnanılmaz bir görüntü.
1: Orada aşağıda pek fark edemiyorsun ama dışarıda
0: yok,
1: mesela...
0: Yok staddan şimdi, göremiyorsun.
1: İşte o yüzden azıl dışarıdakiler orada çok şanslı ama... Baktığın zaman şimdi mesela bir kez daha da uygulanıyorsun. Dün akşam üzerinde Torreira'nın o gözyaşları da mesela çok enteresandı.
0: Evet.
1: Icardi'nin... kıymetli hayat arkadaşı sevgilisinin o gözyaşlarına dolması tamam ama Torreira da dün akşam acayipti yani muazzam bir her yerde her masada vardı yani o kürsüde.
0: Doğru.
1: Sayın Başkan hiç yorulmadan gündüzden itibaren başlayıp gece cemiyete kadar kutlamalara devam etmesi. Bundan sonra devam eder zaten yani kupa artık bundan sonra gezici olan futbolcular değil kupa gezecek bundan sonra Salih. Bakalım nereye gidecek o kupa. Çünkü sezon başına yeni sezona kadar o kupa geziyor çünkü
0: tabii.
1: Yani.
0: Şehir şehir gidiyor, derneklere gidiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunun, camianın, birlikteliğin eseri olduğunu söyledi. Neler demiş başkan, izliyoruz.

0: 26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadımızdaydık. Çok güzel bir kutlama gerçekleşti. Taraftarımız da oradaydı. Stad tıklım tıklımdı. Çok güzel bir havada, çok güzel bir atmosferde 26. şampiyonluğu ve 4 sene üst üste şampiyon olmanın keyfini çıkardık. Ben buradan bütün camiaya kutlu olsun diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmenin, sevgi ikliminin eseridir. Galatasaraylılara kutlu olsun. Doya doya kutlasınlar bu 26. şampiyonluğu. Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi. Dolayısıyla kendisiyle bir görüşeceğiz. Yani. Bilmiyorum, gelmediler. Gelmediler. Ne demem istiyorsun?
1: Alışık olmadınız.
0: Neyse. Efendim? Bekledik, gelmediler.
2: Başka Torreira'da durum nedir peki? Kalacak mı, gidecek mi?
0: Torreira bizim oyuncumuz. Niye gitsin ya? Yani? 27 hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezonda ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu gene önce stadımızda kutlayacağız. Sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Dolayısıyla bugün şimdi buradayız 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz. Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimizle şimdi paylaşacağız mutluluğumuzu.
3: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yapmış olduğu açıklamaları ekrana getirdik. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının eseri dedi Başkan Dursun Özbek. Icardi ile ilgili olarak da Icardi bizim ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi. Kendisiyle görüşeceğiz. Sevdiğimiz bir oyuncumuz dedi Başkan Dursun Özbek. Şimdi Galatasaray'da tabii kutlamalarla ilgili konuşuyoruz. Yine konuşuruz da ama asıl meseleye de geçiş yapalım. Muhtemelen yeni sezona dair herhalde en bilinmeyenli denklem bu sefer Icardi konusu değil mi? Yani önceki yıllarda mesela Osimhen'in bonservisi alınacak mı sorusu vardı. Çok uzun süre bununla meşguldü Galatasaraylılar. Bu sezon bilmiyorum, bu hikaye tabii Osimhen kadar uzun sürer mi bu soru işareti, ama herhalde Icardi devam edecek mi etmeyecek mi?
4: Sevgili Koray, burada şunu çok net söyleyebilirim ki 2 aydır Icardi konusunda çok ciddi bir yıpratma, bilgi kirliliği çok fazla yaşandı. Sayın Başkan her ne kadar her defasında sezon sonu işaret etmiş olsa da Icardi antrenmana çıkmadı, Icardi ısınmaya çıkmadı, Icardi oynamak istemiyor, Icardi ile Okan Hoca'nın arasında problem var. Yani Icardi. Başkana bir şey diyemem ama başkan hep sezon sonu işaret etti. Okan Hoca keza aynı şekilde araları açıkmış gibi bir haberdi. Hatta bir ara ihtar çekti kulübe alacaklarına dair gibi bir haber de çıktı. Burada da bir yalnız kaldı. Ve o süreçte Icardi şampiyonluğa giden yolda kendisine çok ihtiyacı olmasına rağmen takımın bir açıklama yapmıştı, hatırlayalım. Beni ne kadar izleyenize ben karar veririm diye. Bundan sonraki süreçle ilgili. Hatırlarız herhalde, bir Instagram sosyal medya paylaşımı yapmıştı.
3: Evet.
4: Olay olmuştu çünkü o çıkan haberler konusunda gidiyor, sözleşme yenilenmeyecek gibi birçok şey vardı. Dolayısıyla o açıklamanın bugün Icardi boyutundan bakıyorum. Hakikaten Sayın Başkan'ın söyleminden sonra Icardi'de artık top. Icardi ile Okan Hoca'nın konuşacağı, oynama garantisi istediği, şimdi mesela öyle bir şey. Icardi'yi çok seviyorum. Icardi ile o süreçte yıpratıldığını dile getirdim. Ama Icardi'nin Okan Hoca'nın karşısına çıkıp, başkanın karşısına çıkıp ben oynama garantisiyle burada kalırım gibi bir sözün olacağını düşünmüyorum. Icardi'yi ne kadar sevildiğini Antalya Spor maçından sonra da gördük. Icardi'nin nasıl bir oyuncunun? Icardi'nin bir tane sezon başı antrenmanına ihtiyacı var. O da aşağı yukarı 15-20 günlük bir sağlam bir antrenman. Bu arada da kendisine iyi bakması lazım. Icardi gibi bir oyuncuyu Galatasaray'ın bulması zor. Başkan meşaleyi yakmış, Okan Hoca'ya bırakmış. Yapılacak görüşmede ekonomik anlamda Icardi'nin ben bu saatten sonra çok büyük beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Aldığı paranın 1/3'ünü de kabul ettiğini. Ama oynama garantisi dersen, ben bunu daha teyit ettiremedim. O garantiyi hiçbir yerde hiçbir kimseye vermezler yani. Çünkü oynama garantisi diye bir şey olur mu sence? Zaman zaman bu haberleri okuyoruz. Evet. Yani oynama garantisi neye göre pazarlık yapacak? 20 dakika mı? Yarım saat mi? Bir saat mi? Her maç 11'de başlamak mı? Ben şu anda biraz şampiyonluğun da tadını çıkaracağını düşünüyorum. Icardi konusunun Osimhen gibi ta ki sezon başına kadar, yani yeni sezon planlamasına kadar olacağını düşünmüyorum. Kısa sürede çözebileceğini düşünüyorum. Çünkü Icardi'nin de eğer Galatasaray olmazsa yoluna başka takımlarda devam edebileceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray ona bir şu anda kapı açtı Sayın Başkan. Bundan sonra Okan Hoca ile yapacağı görüşmede belli olur.
3: Evet. Salim, sence nasıl ilerleyecek süreç? Daha detaylı konuşacağız zaten bu meseleyi ama.
5: Yani öncelikle Savaş abinin kaldığı yerden devam edeyim. Koray abi, şöyle ki Icardi Galatasaray'a, Galatasaray'da Icardi'ye çok şeyler verdi. Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. Bir neslin Galatasaraylı olmasında vesile oldu. Zaten dün ifade ettiğim gibi dünkü görüntülerde hayat arkadaşı da gözyaşlarını tutamadı. Kendisi duygulandı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi buydu. Yaşadığı sakatlık süreci vardı. Bu sakatlık sürecinden sonra geri dönüşünde de skor anlamında ciddi katkılar verdiğini düşünüyorum. Icardi önemli bir santrafor, oynama garantisinden bahsediliyor. Şu anda prime döneminde Messi ile düşünsek, Messi'nin bile oynama garantisi yoktu. Hiçbir futbolcunun yoktur. Oynama garantisi istiyorum diye de bir cümle sarf edilmez. Çünkü oynama garantisi, tamam, zaten kulüpler bir futbolcuyu transfer ederken onun potansiyeline göre, performansına göre transferi gerçekleştirir. Fakat bu noktada oyuncunun neler vereceği de önemlidir. Bendeki bilgi şu, Dursun Özbek Sayın Başkan zaten açıklama yaptı bununla ilgili. Hafta içerisinde menajeriyle Galatasaray yönetimi görüşecek. Menajeri ve avukatı Pino Galatasaray'la görüşecek. Daha önce de kendisini yayında da bahsetmiştim geçtiğimiz yayında. Eyüp Spor Gaziantep FK maçında Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda görmüştüm. Sohbet etme imkanım olmuştu. Kısa bir demeç almıştım. O an için hiçbir şekilde görüşmediklerini, sürecin devam ettiğini ifade etmişti. Bir görüşme gerçekleşecek. Galatasaray, Sayın Başkan Dursun Özbek kafalarındaki miktar belli. Toplamda bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk bir sözleşme 3+2 şeklinde. Oynama sayısına bağlı olarak da artı bir opsiyon, yani 1+1 şeklinde. Bendeki bilgi bu. Icardi Galatasaray için Türk futbol tarihi açısından düşündüğümde önemli bir değer. Golcülük noktasında önemli gol vuruşları var. Ülkemize birçok önemli santraforlar geldi. Siz yaşça benden de büyüksünüz. Daha eskiye de vakıfsınız. Fakat benim gördüğüm golcülük vuruşu noktasındaki en önemli isimlerden birisi. En önemlisi de burada Savaş abi ifade etti. Icardi'nin sakatlık süreci sonrasında yedek kaldığı, oynayamadığı, eleştirildiği maçlar oldu. Burada eleştiriler olabilir. Bu gayet normal. Bizler de eleştiriyoruz. Olumlu olumsuz fikirlerimizi A Spor ekranlarında izleyenlerimizle buluşturuyoruz. Burada en önemlisi Koray abi itibarsızlaştırmamak.
4: Kesinlikle.
5: Yani burada bu Salim de olabilir, Koray da olabilir, Savaş da olabilir. İtibarsızlaştırmamak, bu çok önemli kriter bence. Her şekilde ben hep diyorum, beni eleştirebilirsiniz. Duygusalsınız, hakaret edebilirsiniz ama diyorum iftira atmayın. Olay bu. İtibarsızlaştırmayın. Evet. Bu herkes için geçerli. Icardi ile ilgili bilgiler ve görüşüm bu şekildeydi. Yani önemli bir değer. Icardi ile devam edilirse de iyi bir kamp döneminden sonra katkı sağlayacağı düşüncesindeyim.
3: Araya giriyorum. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalar yapıyor.
6: Biraz daha işin derinine inmeye çalışacağım. Ne kadar inebilirim onu da bilmiyorum. Etnospor denilince haliyle ilk akla gelen geleneksel sporlar ve hemen de akla yağlı güreş, atlı cirit gelmekte. Şimdi bu etnosporun geleneksel kısmını şuraya koyuyorum. Ve günümüze döndüğümüzde modern hayat, modern dünya, modern çağ, modernizm, modernite diye adlandırılıyor. Şöyle görüşler var. Modernite, modern çağ, geleneğe, geleneksele çok zıt. Hatta aralarında bir tırnak içinde kavga da var. Hatta daha ileri gidip modernite geleneğin ve gelenekselin düşmanıdır diyenler de mevcut. Bunun üzerinde siz nasıl bir yorum getirirsiniz? Sizin buraya bakışınız nasıl? Nerede durursunuz?
7: Kendi içinde yaşadığımız ülkemizin tecrübesine bakacak olursak modernite bize batılılaşma adı altında geldi. Ve biz bu batılılaşmayı yaşarken kendimize ait olanları yeren bir yaklaşım sergiledik mi sergiledik. Yani kendi müziğimizin kötü olduğunu, Batı'nın müziğinin daha iyi olduğunu konuştuk. Kendi efendim sanatlarımızın ilkel

0: olduğunu, Batı'nın sanatlarının daha gelişmiş, daha sofistike olduğunu kendi kendimize adeta kabul ettik. Onun için en iyi öğrencilerimizi Batı'ya gönderdik. En iyi öğrencilerimizi Batı müziği eğitimine verdik. En iyi öğrencilerimizi, işte en iyi sporcularımızı Batı sporlarına yetiştirmeye çalıştık. Batı'yla rekabet etmeye çalıştık sporda. Bu yapılırken mesela biz işte Okçular Tekkesi'ni Okçular Vakfı ile ihya etme sürecimizde görebiliyoruz ki 2013 yılında başladığımız zaman Türkiye'de geleneksel sporla geleneksel okçuluğu yapan birkaç küçük grup bunu sadece hobi düzeyinde yapıyordu. Geleneksel Osmanlı yayını orijinal metotları kullanarak yapan Türkiye'de neredeyse kimse yoktu. Macaristan'da birisinden yeniden öğrenerek bunu Türkiye'de canlandırmayı başardık. Ok Meydanı'nda, yani 550 yıllık okçuluğun en eski müessesesinde Necmettin Okyay'dan beri neredeyse ok atan kimsenin olmadığını biliyorduk. Bu hani tamam modernite gelir, kendi efendim enstrümanlarını, kendi adetlerini, kendi temalarını hayata sokar. Ama gelirken yerine geldiklerini nasıl bütün bir topluma kötületerek başarıyor bunu, o çok enteresan bir şey. Biz bunu yapmışız. Ama şöyle bir güzelliği var. Modernitenin bütün bu hışmına rağmen diyelim, insanlar geleneksele özlem duyuyorlar. Çünkü kendi kültürümüz bir şekilde, kültür dediğim şey yüzyıllar, hatta bin yıllar boyunca oluşup gelen bir şey, şekillenen bir şey. Yani bugün diyelim ki Türk kahvesinin pişirilişinde, sunumunda, kullandığımız bardağında, tabağında bir değişikliğin olması için böyle birkaç nesil falan geçmesi lazım. O değişikliğin kabul görüp yerleşmesi için ve muhtemelen o değişikliğin de Türk kahvesi gelenekleriyle, insanların Türk kahvesiyle kurduğu ilişkiyle uyumlu bir şey olması gerekir mesela. Yani bir anda Türk kahvesinin sunumunda kullanılan, mesela çay bardağımızı düşünün. Çay bardağımızın şeklinin değişmesi için epey bir şeyler olması lazım ve onun yerleşmesi birkaç nesile sürebilir. İşte mesela bir bardakta bir büyüme yaşadık mesela. Aşağı yukarı hani küçük çay bardağından, tiryaki bardağı dediğimiz bardaktan şimdiki büyük çay bardağına geçmek herhalde bir 20-25 sene sürdü. Değil mi? Böyle birdenbire herkes onu kullanmaya başlamadı. Kültür öyle derinlikli bir şey olduğu için siz onun yerine o toplumun kodlarıyla uyumsuz bir şeyi zorladığınız zaman, işte o hışımla gelen modernite vesilesiyle, aslında hep geri planda bir özlem kalıyor, bir hasret kalıyor. Hala kodlarınızla uyumlu olan bir şeylerin arayışına devam ediyorsunuz. Onun için geleneksel okçuluk geldiği zaman birdenbire, işte 2019'da Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu. 2019'dan bu yana en hızlı büyüyen federasyon, 500'den fazla kulüp, 20 binden fazla müsabık sporcu ve Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce etkinlik, turnuva vesaire. İnsanlar onu büyük bir hasretle kucakladılar. Dediğiniz doğru, geleneksele modernite bir böyle düşmanlıkla geliyor, onu yerle bir ediyor, bazı şeyler unutulup da gidiyor. Unutulanların kaydı ancak ansiklopedi sayfalarında kalıyor. Ama hala imkanınız varken bir şeyleri geri getirmeyi başarırsanız insanlar ona hasretle koşuyor. Yüzyıllardır görmediği arkadaşını görüp ona kucaklaşır gibi de onları yeniden benimsiyor.
1: Tam da bu noktada o zaman şöyle bir şey akla gelecek. Etnospor içinde bulunurdu, o spor kelimesini bir anlık dışarı çıkardığımızda veya sporun muhteviyatından ziyade bu etnospor meselesi bir kültürel direnç, bir kimlik, hatta bir medeniyet tasavvuru inşası meselesidir diyebilir miyiz etnospora da?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Kültürün taşıyıcısı olan çeşitli mecralar var. Mesela bunlardan belki de en önemlisi dildir. Dilde kullanılan kelime dağarcığı aslında sizin yine kültürel aktarımınızın nesiller boyunca şekillendirdiği bir şeydir. Bir dilde bir kelime farklı konotasyonlar, farklı yankılar taşırken başka bir dilde farklı anlaşılabilir mesela. Bazı dillerde olan kelimeler başka dillerde yoktur. Hani çok örneğini verdiğim bir kelime gönül kelimesidir mesela. Gönül kelimesinin İngilizce'de karşılığı yok. Kalp diyorsunuz, olmuyor. Hani İngilizce'de kalbin karşılığını kullanıyorsunuz. Gönül kelimesinin bizde olması muhabbeti çok önemseyen, dostluğu çok önemseyen, gerçekten böyle merhametli olan falan bir toplumda sadece demek ki gelişebiliyor. Dil bir taşıyıcıysa sporun da taşıyıcı

0: özellikleri olduğunu görüyoruz. İşte Cirit'teki affederek puan almayı örnek veriyorum.
1: Çok
0: veya
1: ilginç, evet.
0: Yağlı güreşte daha genç olan sporcu, daha büyük olan üstadını diyelim yendiği zaman sonunda ona rağmen elini öpüyor mesela. Yani bu tür şeyler nedir? İşte kültürü böyle sporun içinde taşıyan özellikler. Onun için buradaki mesele sadece spor değil. Spor tarafı çok önemli. Neden? Biz gençlerde özellikle yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz. Gençlerin yarısı ne izleyerek ne yaparak sporla ilişki kurmuyor. Bunun içinde kızların oranı daha yüksek. Ve biz geleneksel sporlarla mesela spora yeniden angaje olabileceğini düşünüyoruz. Bu disangaje olmuş, artık sporla ilişkisi kalmamış kesimlerin veya sporla hiç ilişki kurmamış da olabilir. Dolayısıyla bu kültürel tonlarıyla daha güzel bir belki konsept getiriyor ve böylelikle daha çok gencimizin sporlarla iletişim kurmasını, ilişki kurmasını sağlamış oluyoruz. Ama bunu yaparken işte o medeniyet iddiasına da bir parantez açmış oluyorsunuz. Kendi kimliğinizi, kültürünüzü yeni nesillere aktarmak için bir fırsat yakalamış oluyorsunuz. Biz bunu sadece merkezimizin olduğu İstanbul Türkiye için değil, 30 ülke, 52 üye ve bugüne kadar ilişki kurduğumuz 100'den fazla ülkede de aynı şekilde savunuyoruz ve anlatıyoruz. Bugün Avrupa'da kendi kültürünü korumanın mücadelesini veriyor. Çünkü dünyadaki kültürel yozlaşma, evet, Batı'nın modernizesiyle bütün dünyaya geldi, sömürgecilikle bütün dünyaya yayıldı. Ama o yozlaşmadan Batı'nın kendisi de nasibini aldı. 18. yüzyıldaki, 19. yüzyıldaki yüksek sanatlarını, kültürel değerlerini 21. yüzyılda yaşatmakta Batı da zorlanıyor. Onun için bizim Avrupa'dan da üyelerimiz var ama dünyanın bütün kıtalarından da üyelerimiz var ve çok gelişmiş bir ülke olan Japonya'da kendi kültürünü yaşatmanın mücadelesini veriyor. Güney Kore'de kendi kültürünü yaşatmanın mücadelesini veriyor. Ama elbette Moğolistan'da, efendime söyleyeyim, Bangladeş'te, Pakistan'da, Türk dünyası ülkelerinde geleneksel sporlarımız çok güçlü. Bundan dolayı da çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Ve hamdolsun Türkiye'de de son 10 yılda yaptığımız çalışmalarda geleneksel sporların kurumsal kapasitesinin geliştiğini, halkımızda da çok güzel karşılık gördüğünü gerçekten izlemek bize çok keyif veriyor.
1: Bir anlamda tabii Avrupa'da da bu ülkeler var dediniz ama yine bir Batı medeniyetine de vurgu yapıp olanın altını çizmek gerekiyor. Çeşitli STK'larda sadece etnospor değil, farklı farklı yerlerde de sizin etkinlikleriniz var, uğraşıyorsunuz ve daha çok da hep gençlerle hemhal olduğunuzu gözlemliyoruz. En azından ağırlıklı olarak diyelim, hani tamamen olmasa da. Şöyle soracağım, bugünkü gençlere baktığınızda, biraz gerçi ucundan kıyısından azıcık dokunuruz ama gençlerimizin en büyük kaybı size göre, bu kadar gençlerle aşırı neşirsiniz, nedir? Ve o gençlere geçmişi anlatmak mı zor, geleceği anlatmak mı zor? İki soru beraber
0: olsun. İki soru beraber. Şimdi ben ortaokullarda, ortaokul sınıflarına gittiğim zaman özellikle soruyorum. Çünkü ortaokul tam böyle karar vermenin, hayatıyla ilgili çocukların karar vermesinin eşik noktası. Ve o noktada sınıflara giriyorum. Bunlar içerisinde vakıflarımızın özel okulları da var, devlet okulları da var. Öğrencilere şöyle bir soru soruyorum. Çocuklar diyorum, mesela büyüyeceksiniz, iş sahibi olacaksınız. Şöyle bir işiniz olsa, yani şu anda ben oturuyorum ama yatarak da olmasın, oturarak da olmasın. Şöyle uzanarak çalışsanız, ondan sonra işte telefon, bilgisayar neyse ama bütün gün böyle uzanarak, böyle bir işiniz olsa ne dersiniz buna diye soruyorum mesela. Yani inanın, okul fark etmeksizin aşağı yukarı çocukların yarısı böyle bir şeyi istedikleri için el kaldırıyorlar. Buradan hani çocuklarımızın ve gençlerimizin hem imkanı hem de tuzağı diyelim, bugünkü imkanlar, modern zamanın sağladığı imkanlar, kolaylıklar. Bunun içinde maddi varlık olabilir, bunun içinde iletişimin kolaylaşması olabilir, bunun içinde eğitimin imkanları olabilir. Bugün mesela Türkiye'de eğitimde dünyanın en güçlü eğitim altyapılarından birine sahip hale geldik. Gençler istedikleri alanda eğitim imkanına ücretsiz olarak üniversitenin sonuna kadar sahip olma imkanını yakaladılar. Bu imkan belki bir genci, hani bu eğitimi bitirdikten sonra diplomamla bir iş sahibi olurum işte öyle devam ederim kolaycılığına sevk edebiliyor. Oysa ki daha netameli süreçlerle kendini yetiştiren insanların bakıyorsunuz tırmalayarak bir şeyler edinme motivasyonu oluyor. Daha dirençli olabiliyorlar. Dolayısıyla bazı imkanlar yetişirken kişinin direncini gevşetebiliyor. Yani hayata dair hedefleriyle ilgili ciddiyetini biraz sulandırabiliyor. Ama öbür taraftan da işte nimet mi külfet mi diye de insanı düşündürüyor. Onun için gençlerimizin bir yandan rahatlık aradığını görebiliyoruz. Halbuki dünyada çok ciddi bir rekabet var. O rekabete hazırlanmak için daha dirençli, daha iddialı olmak zorundayız ve hedeflerimizi daha yukarılara koymak zorundayız. Gençlere şunu söylemeye çalışıyorum. Artık bakın, Türkiye'nin geldiği cesamet, geldiği güç noktası, profili bizim her alanda yaptığımız işleri dünyanın en iyisi olma iddiasıyla yapma zorunluluğunu bize aslında dayatıyor. Şu anda biz böyle bir ara yerdeyiz. Bölgesel güç, merkez ülke, işte sözüne itibar edilen Türkiye, bölgesine nizam vermesi belki beklenen Türkiye konumundayız. Ama bunu yapmak için 7'den 70'e her sektörde, her alanda çalışan insanımızın, gencimizin de iddiasının dünya çapında yaptığım işi en iyi yapan kim? En iyi nerede yapılıyor? Ben bunu daha iyi nasıl yaparım? Bunu daha iyi yapmak için kendi meşrebime, kendi inancıma, kendi kültürüme göre daha iyi yapmak için kendimi nasıl hazırlamalıyım? İşte bazı imkanların varlığı belki sizi bu iddialara hazırlanmak için hazırlarken, desteklerken sizin ona yönelik iç motivasyonunuzu zayıflatabiliyor. Belki gençlerin zorluğu bu alanda olabilir. Evet. Ama geçmişi, yani geleneği anlatmak mı, geleceği anlatmak mı derseniz, herhalde geleneği bugün yaşatmak daha zor. Çünkü mesele, inanın, yani ciriti oynamak değil. Mesele geleneksel okçuluk yapmak değil. Mesele geleneksel güreşlerimizi eski ihtişamıyla, eski şenliğiyle, eski katılımıyla yapmak değil. Veya işte Türkiye'de en büyük rekabet bugün diyelim futbolda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındayken iki cirit takımı arasındaki rekabetin en az o kadar bilinmesi meselesi değil. Mesele gelenekte bize ait olan ruhu bugünün imkanlarıyla, bugünün rekabetiyle, bugünün dünyasıyla buluşturacak nüveyi bugünün genç neslinin dimağına yerleştirmek, kafasına, kalbine, gönlüne yerleştirmek. Hani kısaca söyleyecek olursak, işte Mimar Sinan'ın yaptığı caminin aynısını yapmak değil marifet. Mimar Sinan bugün yaşasaydı, bu 21. yüzyıl dünyasının Müslüman, Anadolu, Türk mimarı olarak ne yapardı? Bugünün inşa teknolojilerini, mühendislik çizgisini kullanarak ne yapardı? Onu yakalayacak bir nesil yetiştirmek lazım. Bunu yaptığımız zaman aslında gelecekle geçmiş arasında herhangi bir tenakuz kalmıyor, herhangi bir uyumsuzluk kalmamış oluyor. Yani biz geleceğin bütün imkanlarını kullanırız. Ama kendi kimliğimizden, kültürümüzden, inancımızdan, bu toprakları bize vatan yapan değerlerden sıyrılmamıza gerek yok bunun için. Yani biz tabii savaşlar kaybetmeye başladık 300 yıl önce diyelim ki. O zamana kadar kolay kolay savaş kaybetmeyen, zaferden zafere koşan ecdadımız bir yerde artık kaybetmeye başlayınca aydın kesimlerimiz de muhtemelen bir sorgulama içine girdiler. Yani niye kaybediyoruz? Veya toplumda bir travma oluşmaya başladı. Niye kaybediyoruz? Bu niye kaybedemiyoruz? Belli bir yerden sonra artık kazanamayız. Artık kazanamayacağız herhaldeye dönmeye başladı.
1: İçselleşti.
0: Biz kaybetmeye mahkumuz. O zaman kazanacaksak bizi yenenlere benzememiz lazım. Şimdi o psikozu, o travmayı atlattığımızı düşünüyorum ben. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın dünya çapındaki o özgüveni, o dirayetli duruşu millete de özgüven getirdi ve artık biz kazanabiliriz yerleşmeye başladı. Ve yeni nesillerde biz kazanabiliriz duygusunun daha da güçlenebileceğine ben inanıyorum. Ve o biz kazanabiliriz duygusuyla biz çok önemli. Biz olarak kazanabiliriz yani. İşte Selçuk Bey'i teknolojide bir lider yapan, dünyanın en iyi kurumlarında, en iyi eğitim kurumlarında eğitimini alıp kendi kimliğini, inancını, bu milletin bir ferdi olma özelliklerini hiç kaybetmeden geri dönüp dünyanın zirvesine bu milleti o alanda getirme işi bizim her alanda kopyalamamız gereken iş. O zaman geçmişle gelecek arasında bize daha fazla güç veren bir ilişki kurma imkanı yakalıyoruz. Yani mesele sadece geçmiş

0: anlatmak, gelenekleri diriltmek olmuyor. Mesele geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlamak oluyor.
1: O köprüyü oluşturabilmek, sağlam evet. Oluşturabilmek.
0: Aksi takdirde
1: amaca
0: sadece,
1: giden bir araç gibi düşünebiliriz. Çok.
0: Tabii aksi takdirde sadece batılıya benzemek, sadece güçlü olduğunuzu vehmettiğimiz kesimlere benzemek dediğin zaman artık biz ortadan kalkıyor. Artık sen başka bir kültür tarihinin parçası haline gelmiş oluyorsun. Artık sen değilsin yani.
1: Kültür dediğimiz zaman tabii ki sadece bu işin içinde spor yok. Bahsettiniz, az sonra da geleceğiz, içinde geleneksel yemeklerimiz var. Bütün dünya kültürlerinin, dünya milletlerinin kendine has mutfakları, kendine has el sanatları tabii ki var. Siz sporda bunun sadece bir parametresi küçük de olsa ve 2016 yılında da bu işe başladınız yavaş yavaş, artık günümüze doğru gelmeye çalışacağım. Gönlünüz ister ki uzunca muhabbet edelim, çok güzel şeylere değiniyorsunuz. 2016'dan sonra muhakkak her sene veya belli periyotlarda bu işin muhasebesini de yapıyorsunuz ve ya iyi ki yapmışız bu işi dediğiniz an ve olay neydi, hatırlıyor musunuz?
0: Astana'daki Dünya Göçebe Oyunları çok ihtişamlı oldu. Orada sanki uluslararası podyumda geleneksel sporlar kendini gösterdi gibi hissediyorum. Belki orası önemli bir nokta, önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. Ve gerçekten tanıtım etkinliğimizde bir özet, böyle 10 yılın özeti niteliğinde bir filmi vardı, film izledik. Hem bütün festivalleri ilk festivalden bugüne, hem bütün forumlarımızı ilk forumdan bugüne, bu böyle üst üste şu anda geçiyorum. Oynayan film
1: evet,
0: hakikaten sonuna doğru gelmiş. Ve gerçekten orada bu hikayenin ne kadar güçlendiğini, ne kadar büyüdüğünü, ne kadar kabul gördüğünü de takip etme fırsatı buluyorsunuz. Ve gerçekten şimdi hedefimiz, bir sonraki hedefi büyüttük. Artık geleneksel sporların olimpiyadı diye tanımlanacak bir Etnosporlar 2027, Etnosports 2027 diye bir etkinliği çalışıyoruz. O da artık bu işin taçlandığı yer olacak ve inanıyorum ki dünyada böyle bir, şu anda tabii çok çalkantılı dönemler yaşıyoruz. Çok karanlık zamanları yaşıyoruz dünyada. Zulümlerin, savaşların böyle had safhada olduğu, özellikle bölgemiz ve etrafımızda böyle olduğu bir dönemde bu geleneksel sporların ihyası, canlanması üzerinden de sanki dünyanın sadece huzur isteyen, barış isteyen, büyük güç rekabeti arasında sıkışıp kalan milletleri içinde bir soluk olacak gibi de hissediyorum doğrusu. Yani birçok Afrika ülkelerinde olsun, Balkanlarda olsun, Orta Asya'da olsun, Asya'da olsun konuştuğumuz insanlar, hatta ülkelerin spor bakanları ve yöneticileri bu geleneksel sporlarla ilgili verdiğimiz mesajı çok beğeniyorlar. Bu konsepti çok gerçekten doğru buluyorlar. İnşallah o işte Astana'da 2024'te ulaştığı seviye 2027 etnosporlarla çok daha yüksek bir noktaya gelecek.
1: 2027'ye ayrıca tekrar az sonra izninizle gelmek istiyorum. Muhasebe kısmına dahi yine bir soru olacak. Tabii ki gençlere hep konuştuk. Onların bu tür etkinliklere, bu tür festivallere katılımlarını soracağım. Bu katılırken hakikaten bu muhabbetin başından şu ana dek gelen süreçten kendilerine bir şey alabilmek adına mı bu işe geliyorlar? Nasipleniyorlar mı? Yoksa bu iş sadece nostalji etkinliği olarak mı kalıyor?
0: Kimisinde tabii ki nostalji etkinliği olarak kalıyor. Kimisi belki bir büyüğüyle beraber geliyor, büyüğü daha çok ilgileniyor. Genç olan o kadar beğenmiyor, o kadar ilgisini çekmiyor da olabilir. Onun için hedefimiz mümkün olduğunca daha genç yaşta, yani üniversite yaşında değil, mümkünse ortaokul yaşında, ilkokul yaşında çocukların gelip orada hoşça vakit geçirmesi. Hala hayatına çocukken yeni şeyler katarken geleneksel sporlarla tanışıp hayatına bunları katmasını sağlamak istiyoruz. Yoksa bugün 50-60 yaşında birisi festivalimize gelip hoşça vakit geçirdiği zaman özellikle onun için bu bir nostalji olacak. Yani o da zaten bunu sadece işte belki köyde görmüş, belki dedesinden babasından dinlemiş Bugün belki hiçbir bağ kalmamışken, aa evet ya vardı, biz işte bunu işte Erzurum'da cirit oynarlardı hatırlıyorum, veya Uşak'ta cirit oynarlardı hatırlıyorum, veya işte bizim Antalya'da yağlı güreş, veya Kurtdereli'yi bana anlatmıştı Balıkesir'de dedem falan, bunlar ama

0: daha küçük yaşta geldiği zaman, eve döndüğü zaman işte anne baba ben okçuluğa başlamak istiyorum. Beni at bindirmeye götürür müsünüz başka bir yere? Ler başlamaya, devreye girmeye başlıyor. Veya işte mangal oynuyor çocuk. Ben okulda da mangala oynatmak istiyorum. Satranç kulübü var okulda. Onu satranç ve mangala kulübüne çevirmek istiyorumlar başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlar böyle bir günde olan şeyler değil. Hani 10 yılda geldiğimiz noktayı düşününce ikinci 10 yılda bu işin çarpanının daha da güçlü olacağına inanıyorum. Daha da yaygın olacağına inanıyorum. Mesela okçuluk benim sporum diye Okçular Vakfı'nın başını çektiği bir projemiz var. Yıllardır yaptığımız. Okullardaki beden eğitimi öğretmenlerimize birinci kademe antrenörlük eğitimini veriyoruz ve her okulda okçuluk belgesi olan, antrenörlük belgesi olan bir beden eğitimi öğretmeni olmasını hedefliyoruz. Mesela oradan bir yayılıyor ki yani gerçekten bugün İstanbul'daki okçuluk kulüpleri yerleri yetmiyor. Gelen herkesin talebine cevap veremiyorlar ve yeni yerler arayışındalar. Ekipman yetiştiremiyorlar. Ekipmanlar daha hızlı eskiyor, özellikle başlangıç ekipmanları.
1: Talep artıyor.
0: Artıyor, yani, talep artıyor. Maşallah. Ve okçulukta gerçekten hem geleneksel yayla olan hem olimpik yayla ve makaralı yayla olan okçulukta böyle bir sinerji var. Birbirini de besliyor gerçekten. O da bize daha çok madalya getiriyor. İşte Çin'deki en son dünya şampiyonası ikinci ayağında Türkiye birinci oldu en çok madalyayı kazanarak. Çin'i de Kore'yi de geçerek. Bu büyük bir başarı. Bu başarının devamı gelecek. Los Angeles'ta olimpiyatlarda da bu başarının geldiği noktayı göreceğiz. Sporcularımıza çok güveniyoruz. Çok iyi çalışıyorlar. Çok formdalar. Çok iyi bir ekip havası var. Bu işte bizim atı sporumuz. Kendi sporumuz bu. Yani biz burada zirvede olacağız, zirvede kalacağız. Okçulukta Türkler zaten yüzlerce yıldır bu zirvedeler dedirteceğiz. Ve onun getirdiği özgüven, ya biz tarihte iyi olduğumuz bir şeyde bugün de iyiyiz. Hani modern çağın şartlarında da iyiyiz. Tarihte en iyi yayları bizim ecdadımız yapmış. İnşallah gelecekte de belki en iyi yayları yapmakla kalmıyoruz. İşte en iyi çipleri de biz yapacağız. En iyi işte dronları da biz yapıyoruz. En iyi robotları da biz yapacağız. Biz her zaman aslında teknolojide, pratikliğimizle, zekamızla iyi olmaya namzet bir milletiz. Yine iyi olacağız. Bu yani okçulukla alakayı anlatabiliyor muyum bilmiyorum.
1: Gayet iyi anlattınız. Teşbihat olmasın. Uyuyan hücreyi uyandırmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Bunu
0: kesinlikle
1: yapacağız. Çok küçük hafif bir yan yola sapacağım. Konumuzla yine tabii ki alakalı. Nedir? Bütün bu faaliyetler aslında bir kültürel diplomasi, spor diplomasisi alanına da girer mi? Çünkü neden? Bakıyoruz ilişkilerimizin yakın olduğu ülkelerle daha da bir muhabbetimiz koyulaşmış. Hatta kültürlerimizin hiç benzeşmediği ülkelerle de yakın temas etmeye başlıyoruz gibi geliyor. Yanlış mıyız?
0: Çok doğru. Hani son Antalya'daki Etnospor Forumumuzdan başlayacak olursak. Tabii mesela Rusya Spor Bakanı katılıyor. İran Spor Bakanı katılıyor. Mesela İran bundan öncekilere bakan yardımcısı düzeyinde katılmıştı. Bu sefer bakan düzeyinde katıldı ve bakan Van'a araçla geldi. Van'dan Antalya'ya uçarak geldi. Yani gelmesinin zor olduğu, savaşın devam ettiği bir ortamda geldi. Niye geldi? Orada 60 ülkeden fazla gelen temsilciye kendi derdini anlatmak için geldi. Kendi hikayesini anlatmak için geldi. Aslında spor diplomasisinin bir ortamını, mecrasını biz oluşturmuş ve sağlamış olduk. Ama mesela Bakü'de yaptığımız Etnospor Forumu'na Meksika'nın spor bakanı geldi. Hani farklı bir kültür dediğiniz yerde. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın spor bakanları Meksika'nın spor bakanıyla ilk defa tanıştılar. Bir geleneksel spor forumunda bu gerçekleşmiş oldu. Bunu böyle artırarak sürdürüyoruz. 20'den fazla ülkenin spor bakanı bizim geleneksel sporları güçlendirmeyle ilgili niyet belgemizi imzalamış durumdalar hali hazırda. Ve bu hareket büyüyerek devam ediyor. Aralarında dediğiniz gibi normalde çok fazla yolları kesişmeyen ülkeleri de, çünkü mesela işte futbol dediğiniz zaman Batı'nın takımları kendi aralarında oynuyorlar. Bakanları toplantılarda, maçlarda, etkinliklerde bir araya geliyorlar. Ama Asya'nın spor bakanıyla, Afrika'nın spor bakanıyla yollarının kesişmesi
1: 4 yılda bir Dünya Kupası'na giderlerse.
0: Dünya Kupası'nda evet giderlerse. Orada iyi bir ülke ise oraya gidebiliyorsa olabiliyor diyelim ki. Onun için aslında çok fazla çaprazları olan, çok fazla beklenmedik sinerjileri de getiren. Şimdi Arjantin'in bir sporu var, pato diye. Yaklaşık 500 yıllık olduğunu söylüyorlar. Bizim de Orta Asya'da kökbörü diye bir sporumuz var.

0: var. At üstünde iki sporda. Kökbörü de oğlağı bir çemberin içine bırakmaya çalışıyor iki takımın oyuncuları. Pato'da da orijinalinde ördekle oynuyorlarmış. Şu anda 6 tane tutma yeri olan bir meşin topla oynuyorlar. Onlar da bir potaya ama vertikal duran bir potaya atmaya çalışıyorlar. Dikey duran bir potaya. Bu iki spor birbirine benziyor. Biz ne yaptık mesela bir keresinde İstanbul'daki festivalimizde? Arjantinlilerle Kazakları bir yarı kökbörü, bir yarı pato oynattık. Yani şu kültürel etkileşimin Arjantin nire, Kazakistan nire. Ne kadar güzel bir kültürel etkileşim. Muhtemelen hiçbir işte Kazak sporcu bir Arjantinliyle aynı sahada at üstünde bir paylaşım olacağını hayal etmemişken biz bunu başarıyoruz.
1: Aslında bir anlamda hep derler ya, gerçi onu futbol için söyler bazıları. Futbol barışın savaşıdır diye bir cümle var. Aslında bu da barışa, dünya barışına vesile olacak.
0: İşte futbol biraz o nosyonunu yitirdi. Bu son dönemde Ukrayna'daki savaş, Filistin'deki soykırım, işte İran'da devam eden savaş, bunlarda dünyanın spor otoriteleri maalesef aynı standartları uygulayamadılar. İşte Eurovizyon'da en son yaşadığımızı da hatırlayın. Çünkü bir ülkeye bir muamele, diğer ülkeye farklı bir muamele. Bir ülkenin sporcuları yarışamazken, bayrağı dalgalandırılması yasakken, öbür ülkenin sporcuları her türlü güvenlik riskine rağmen ittire kaktıra müsabakalara alınmaya devam edildi ve bizim ülkemizin takımları o ülkenin takımları oynayacak diye gidip başka ülkelerde oynamak zorunda kaldılar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim de aleyhimize olan bir şeyi bize yaşatmak zorunda kaldılar. O bakımdan sporun barışa hizmet eden yönü bu son 3 yıllık dönemde de çok ciddi erozyona uğradı. Ümit ediyorum ki bu işlerden çıkılır. Yani bu genç atletler kazanmak için, yarışmak için, kendilerini göstermek için yaşayan, başarılı olmak için, madalya olmak için, almak için yaşayan insanlar. Bunları kalkıp siyasi, uluslararası meselelerin mağdur haline getirmek o gençlere çok büyük haksızlık.
1: Yavaş yavaş Perşembe gününe geleceğim Sayın Başkan. Bizi Perşembe günü neler bekliyor? Geçmiş senelere göre herhangi bir yenilik var mı? Gerçi geçmiş seneleri bilmeyen de belki bizi izleyenler vardır. Şöyle bir özet geçerseniz seviniriz.
0: Elbette. Perşembe günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 8. festivalimizi düzenleyeceğiz. Her yıl artık 1 milyonun üzerinde katılımcıyı 4 gün boyunca ağırlıyoruz. Burada öncelikle tabii ki Anadolu'nun geleneksel sporlarında müsabakalar ve gösterileri vatandaşlarımız izleyebilecek. Ziyaretçilerimiz bunları keyifle izleyebilecek. Bunların içerisinde bizim Anadolu'daki geleneksel sporları üçe ayırabiliyoruz. Birisi binicilik sporları, birisi güreş sporları, birisi de atıcılık sporları. Bunların hepsini görebilecekler. Güreşte mesela sadece yağlı güreş yok. İşte kara kucak var, şalvar güreşi var, aba güreşi var, kuşak güreşi var. Binicilikte sadece cirit yok, atlı okçuluk var. Onun dışında Orta Asya'nın bazı binicilik sporları kökbörü gibi olacaklar. Atıcılıkta da hem işte hedef okçuluğu, menzil okçuluğu ve tabii okçulukta biz mümkün olduğunca gelen insanların bir ok atmasını istiyoruz, bir at binmesini istiyoruz. İstanbul gibi yerde çocukların kaçı, yüzde kaçı, yüzde biri acaba bir at binmiş midir yani? Ama bu at binmenin bir kere hayvan sevgisiyle, hayvanlarla iletişim kurmayla, ilişki kurmayla ilişkili güzel bir yönü var. Diğer taraftan da ya biz at üstünde yükselen milletmişiz diyorlar. Bu neymiş? Hani onu da belki deneyimlemek için güzel bir şey. Atlı okçuluk seyir zevki de muhteşem olan, çok da zor olan muazzam bir spor mesela, muazzam. Onun izlenebilmesi. Ve tabii ki her sene yurt dışından misafir ülkelerimiz ve misafir sporlarımız olacak. Bu sene Rusya'dan bir oyun, bir spor, Litvanya'dan bir spor, Azerbaycan'dan bir spor konuk olacak. İşte Rusya'dan Tavreli oyunu var, Azerbaycan'dan Zorhana var. Bunları görecek misafirlerimiz. Onun dışında tabii bu sporlar tarafının yanında el sanatları var. Atölyelerde üstad sanatçıların işte neyi nasıl yaptığını görecek. İşte bakır işleri, el işleri, kumaşlar, boyamalar, tahta işleri, bunların hepsini gelip görüp nasıl yapıldığını görmenin yanında ben yapabilir miyim, nasıl yapılıyor gibi deneyimleme fırsatlarını da katılımcılar edinecekler. Geleneksel tatlarımız sadece Anadolu'nun lezzetleri olmayacak. Mesela biraz rakamları istedim. 160 bin aşure, 200 bin özbek pilavı, belediye

0: Yörenin yöresel ikramları TİKA'nın evrensel tatlar bölümünde evrensel tatlar yurt dışından gelen aşçıların yaptığı lezzetler paylaşılacak. Ayrıca dünya kahvelerini deneyimleme fırsatı bulunan YTB'nin bir bölümü olacak. Böylece gelenler Özbek pilavını da böyle bakır kazanlarda nasıl yapıldığını görecek. Mesela bazen görüyorum hanımlar soruyorlar. Onu şimdi mi katıyorsunuz? Onu ne kadar kavuruyorsunuz? Ne yağ kullanıyorsunuz gibi Özbek pilavını orada nasıl yapıldığını görüyorum.
1: Şey Sayın Başkan bilmiyorum siz nasıl da
0: Özbek pilavına çok bayılıyorum. Çok maşallah. Gerçekten çok güzel. Dolayısıyla bu geleneksel tatların Anadolu'nun ve Anadolu dışı coğrafyaların geleneksel tatlarının deneyimlenmesi ve tabii ki sahnede halk oyunları sadece Anadolu'nun bölgelerine ait değil, Orta Asya'ya. 2 sene mesela Sicilya'dan İtalya'nın halk oyunları da gelmişti. Halk oyunlarının ötesinde müzik, hani biraz popüler sanatçılar, biraz da popüler sanatçıların yanında misafir sanatçılar, yurt dışından gelen. Orada çok zengin bir şeyimiz var. Mesela Japonya'dan bu sene Taiko grubu gelecek. Taiko çok büyük davullarla bir ritim etkinliği. Çok etkileyici gerçekten. Türkiye'de bundan önce bu büyüklükte bir gösteri de yaptıklarını bilmiyorum doğrusu. Mısır'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan, Gagavuz Türklerinden, Başkırtlardan, İspanya'dan, Kırgızistan'dan, Türkiye'den de Resul Aydemir, Grup Nefes, Ekin Uzunlar, Kıraç ve onun yanında bir sürü bakanlığımızın toplulukları da olacak. En büyük bu senenin sürprizi Kazakistan'dan Dimash. Hani dünyaca ünlü, çok genç ve güçlü bir ses. Onu da Kazakistan'daki dostlarımızın sponsorluğuyla, desteğiyle Türkiye'ye getirmiş olacağız. Büyük ses getireceğine inanıyorum. Cumartesi günü sahne alacak. Ve sayamadığım bir sürü çocuk oyunları. Her tarafta hani eski sokak oyunlarımız var ya, onlar işte ok savaşları vesaire, çocukların gelip çok güzel zaman geçirmesini istiyoruz. Bu olurken Gazze'de ailesiyle mutlu huzurlu bir şekilde oynayamayan çocukları da gelen herkese bir şekilde hatırlatıyoruz. Çünkü orada hoşça vakit geçirilirken bir yandan o imkanı bulamayan insanları da hatırlamamız lazım. Bu konuda ne yapabiliriz diye en azından dua etmek, dua etmekten sonra belki boykota katılmak, bu anlamda yapılan etkinliklere destek vermek gibi insani yardım anlamında zaten halkımız en ön safta bugüne kadar dünyanın her tarafındaki mazlumlara kucak açtı. Gazze'dekilere, Gazze'de soykırıma maruz kalan kardeşlerimize başta olmak üzere. Bununla ilgili de bir gündemimiz olacak. Ve sayamadığım nice etkinlik, gelenlerin 7'den 70'e nesiller arası paylaşımın da çok canlı olduğu bir ortamda keyifle vakit geçireceği bir festivalimiz olacak.
1: Özellikle Gazze'deki o geçen sene miydi, önceki sene miydi tam hatırlayamayacağım ama katledilmeselerdi onlar da burada olacaklardı deyip o çocuk ayakkabılarının sergilendiği hakikaten evet. İnsanı zaten hüzünleniyoruz da onu görünce hakikaten daha da çok duygusal anlar yaşadığımız bir etkinlikti. Geçen sene miydi, önceki sene miydi?
0: Herhalde önceki seneydi. Önceki seneydi. Bir çadır yapmıştık. O çadırda da çadıra giriyorsunuz, karanlık ve bomba sesleri.
1: Evet.
0: Yani evet. O bomba sesleri altında yaşayan insanlar nasıl yaşıyor? Empati. Onu da biraz insanlar tecrübe etsin istedik. Empati kurulabilmesi için. Tabii artık o sahneleri göre göre hissizleşmeye de başladık. Bu da bizim iletişimin bu kadar güçlü olmasının belki bir handikapı. Bir yandan görüp üzülmek, hüzünlenmek, o acıyı fark etmek ama bir yandan da bu iş böyle 3 yıl sürünce artık hissizleşmek, o acı sahneleri görmenin normalleşmesi. Yani Anadolu Ajansı da biliyorsunuz o kanıt ve tanık eserleriyle bütün bunları videolarla ve fotoğraflarla delillendirdi. Bütün dünyaya da bunları paylaştı. Bir yandan görülmesi iyi diyorsun, bir yandan insanlığımızdan mı acaba oluyoruz bunları göre göre diyorsun ama gerçekten bu yara kanamaya devam ediyor. Bu soykırım hala devam ediyor. Ve insanlık vicdanının bir yerde buna bitireceğine de inanıyoruz inşallah.
1: İnşallah en kısa sürede Filistinli kardeşlerimizin zaferiyle sonuçlanır oradaki her şey deyip tekrar tabii bu kadar şeyden sonra geçmek zor olacak ama 2027'ye geçeyim ben. 2007'de şöyle geçeyim. Şu Etno Spor Festivali'nde olanlar, dediğiniz gibi özellikle spor tarafını irdeleyeceğim. Bir gösteri mahiyetinde kalıyor.
0: Evet.
1: Herkes geliyor oraya, güreşiyor.

0: ata biniyor vesaire, diğer sporları deneyimliyor. Bu etnospor 2027'de sanki biraz iş farklılaşıyor, bir merhale atlama gibi algıladık o günkü geçtiğimiz ay yapılan forumdaki konuşmalardan. Orayı şimdi biraz açabilir miyiz?
1: Şimdi bizim tabii üyelerimiz var bir sürü ülkelerden. Üyelerimizin olmadığı ülkelerde de çeşitli organizasyonlar var. Çeşitli sporları, çeşitli branşları yaşatmaya çalışıyorlar. Biz kıtaların kendi içlerindeki elemelerinden gelen takımlarla artık müsabaka zevkinin üst düzeyde olduğu, rekabetin üst düzeyde olduğu bir faaliyet yapmak istiyoruz. Diyelim ki Güney Amerika kıtasından iki branşın olduğu, işte Afrika'dan iki branşın olduğu, işte Güney Asya'dan iki, Orta Asya'dan iki, efendime söyleyeyim Anadolu'dan, Avrupa'dan iki branşın olduğu ve ev sahibi ülkenin ve bölgenin bunun yanında olimpiyatlarda olduğu gibi daha fazla branşı seçip dahil edebildiği bir düzlem hayal ediyoruz. Dolayısıyla mesela Dünya Göçebe Oyunları'na 100 ülkeden sporcu geliyordu ama diyelim ki hiç alakası olmayan ülkeden gelen sporcu işte Kazakların güreşini yapmak için geliyordu. Kendi sporunu yapmak için gelmiyordu. O ülkeden 1-2-3 sporcu geliyordu. Şimdi her kıtadan kendi sporunda yarışmak için sporcu gelmiş olacak ve dolayısıyla rekabet daha üst düzeyde olacak ve gelenler
0: yarışma formatında olacak yani.
1: Evet, yarışma formatında olacak. Bu gerçek
0: yani
1: bir
0: birinci olacak, ikinci olacak vesaire.
1: Elbette. Dolayısıyla önce bölgesel elemelerin yapıldığı, ondan sonra Etnospor 2027'ye katılma hakkı kazanılan bir kıyasıya sportif müsabakaların ön planda olduğu bir şey olacak. Ama sporun şu özelliği var. Hani bu futbolda da var. Kendi yani sporda insanlar gelirler. Sporun etrafında arada bir şeyler yersiniz. İşte eskiden biz öğrenciyken maça gittiğimiz zaman işte köfte ekmek mesela yenir maçta, değil mi? İnsanlar belli kıyafetlerle gelirler. İşte maskotluk yaparlar, takımının renklerini giyerler vesaire. Ama müzikler çalınır başında, sonunda, ortasında. Yani modern sporda da, geleneksel sporda da bunlar böyle. Ama geleneksel sporda bunu yaptığınız zaman insanlar artık sokakta giymediği geleneksel kıyafetini de giyip gelebiliyor oraya. İşte Özbek pilavı sporun arasında yenilen yemek haline gelebiliyor mesela. Veyahut da orada çalınan müzikler geleneksel müzikler olmuş oluyor. İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nda insanlar bunu keyifle yaşadılar. Hani müziği, sporu izlerken aynı zamanda kıyafetleri hatırladılar. Aynı zamanda tatları hatırladılar. Aynı zamanda müzikleri hatırladılar. Dolayısıyla Etnospor 2027'nin böyle bir uluslararası nosyonunun da, uluslararası kültürel nosyonunda olacağını düşünmek lazım.
0: Yavaş yavaş izninizle sona doğru yaklaşıyorum. Son 3 soru, çok kısa soru. Geleneksel sporlardaki favori sporunuz okçuluk diyebiliyoruz ama nedir? Bir de gündelik hayatta da muhakkak sporla iştigal ediyorsunuzdur. Orada ilgilendiğiniz herhangi bir spor dalı var mı?
1: Benim uğraştığınız. İzlemede favori sporum atlı okçuluk doğrusu. Yaparsam tabii ki geleneksel okçuluk yapıyorum. Ama kendi hayatımda oynayacak olursam çeşitli etkinliklerin tanıtımı için futbol oynamış oluyoruz. İşte en son böyle bir şöhretler karmasıyla TÜGVA'nın halı saha turnuvasının tanıtımı için yapmıştık. Dolayısıyla oynarsak futbol oynuyoruz ama ilk Okçular Vakfı'nı kurduğumuz zaman lisanslı bir okçu olduğum bir dönem olmuştu. Bir müsabakaya katılmadım ama o zaman daha fazla ok atıyordum doğrusu. Şimdi ancak Ramazan ayında bir sahur kupası düzenleniyor Okçular Tekkesi'nde. Ona katılıyoruz, orada yarışıyoruz. Ama benim izlemedeki favori, seyir zevkini hissettiğim atlı okçuluk.
0: Ben futbola biraz zoom yapacağım izninizle. Madem ilgilendiğinizi o kadar söylediniz ki, Fenerbahçe taraftarı olduğunuzu da bilmeyen yok zaten. 12 senedir şampiyon olamayan da bir Fenerbahçe var. Böyle nasıl bir duygu? Yani hakikaten çok Fenerbahçeli dostlar, arkadaşlar bağışlasın da hani çocukluğumuzdan beri vardır ya böyle biraz başarısız sonuçlar gelince ne olacak bu Fener'in hali, ne olacak bu Galatasaray'ın hali, Beşiktaş'ın hali. Hani öyle sorayım biraz nükteden tavırla. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali?
1: Yani şimdi bu şampiyon olamama uzadıkça olamama da kendini biraz...
0: İşiyor mu o da?
1: Yani sonuçta sporcu sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin durumuna bakın. Çok iyi puan topluyoruz. İkinci sıraya geliyoruz. Kıl payı kaybediyoruz şampiyon.

0: Sonuçta futbolcu bir maçtaki bir moral durumuyla şampiyonluğu kaybetmiş oluyor aslında. Bir maç, bir beraberlik, bir gol ve futbolcunun moralini etkileyen etkenlerin biraz ortadan kaldırılması, yönetilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'de artık taraftar gergin, yönetim gergin, futbolcu gergin. Bundan etkileniyoruz. Yoksa hani kadrolar kuruluyor, iyi hocalar getiriliyor, iyi puanlar toplanıyor. Oradaki fark bizim okçulukta son oka kalır birçok müsabaka. Hı hı. Ve son okta da merkeze yakın olanın kazandığı. İkisi de 10 atar, merkeze yakın olan kazanır. Birçok şu anda yüksek müsabakada tek okla maçların bittiğini görüyoruz. O tek oktaki farkı düşünün yani. İki sporcu da belki birbirinden iyiler. Ama işte o anda biraz daha soğukkanlı olan, bir puanı atarken biraz daha sakinesini koruyabilen, sekinesini koruyabilen sporcu o maçı kazanıyor. Madalyayı alan o oluyor. Madalyayla madalyasızlık arasındaki fark bir ana kalıyor. Futbolda da bu moral motivasyon, dış etmenler çok önemli. Yani kulüpte huzur olması lazım. İnsanların inanması lazım. Bazen ne oluyor? Mesela futbolcu bir yanlış pas veriyor. Tribünler yuhlamaya başlıyor futbolcu. Yani herhangi bir futbolcunun hatasız oynaması mümkün olabilir mi? Ama sen o futbolcuyu yuhlayarak bitirdin. Sadece o maçta değil, belki birkaç maç daha o futbolcuyu kaybetmeye yol açtı bu. Yani onun için taraftarıyla, yönetimleriyle, medyasıyla, özellikle şimdi milli takımın Dünya Kupası'na gittiği bir ortamda, milli takım üzerindeki de bu tür menfi tesirler zaman zaman maalesef cari oldu. Moral vermeye çalışan, her türlü destekleyen, milletim benim arkamda, taraftarım benim arkamda, yöneticilerim benim arkamda dedirten motivasyon desteğini biz bu genç çocuklarımızdan, kahramanlarımızdan esirgememeliyiz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de biraz bu bence evinin içini toparlayabilirse, futbolcusuna, teknik heyetine destek olan bir ekosistemi güçlü tutabilirse başarı gelecektir inşallah.
1: Etnospor özelinde değil, daha genel anlamda gençlere vereceğiniz kısa tavsiye, öğüt ile programı bitireceğim. Varsa söylemek istediğiniz de başka bir şey lütfen ekleyiniz.
0: Gençlerimiz biliyorum ki gelecek kaygısını en yüksek taşıyan kesim. Ben ne olacağım, nerede yaşayacağım, ne işi yapıyor olacağım, kimle hayatımı birleştireceğim, kaç çocuğum olacak, ne imkanlara sahip olacağım. Bunlar çok geçerli. Hayatta kaygı düzeyinin belki de en yüksek olduğu dönemler gençlik dönemleri. Bu kaygıları yönetirken etraflarında onları destekleyecek çok fazla imkanın olduğunu, kurumların olduğunu, sporların olduğunu, işte bakanlıklarımızın çeşitli kampanyaları, gençliği etkileyen çeşitli projelerin olduğunu daha fazla takip etmelerini, daha fazla farkında olmalarını özellikle vurgulamak istiyorum. Spor yapmak isteyen gençlerimiz o sporu yapabilecekleri yerden habersiz oluyorlar. Ekipman arayan gençlerimiz o ekipmanın onlara sağlandığını bilemeyebiliyorlar. Yüzmek isteyen gencimiz işte o yakınındaki yüzme havuzuna aslında rahatlıkla gidip oradan istifade edebileceğini bilemeyebiliyor. Bakanlığımızın gençlik merkezlerinden haberdar olmayabiliyorlar. Şu anda Türkiye'de gerçekten gençliğe hitap eden altyapımız çok güçlü. Spor tesislerimiz, gençlik tesislerimiz, işte gençlik yurtlarımız çok güçlü. Gençlerimiz onlara sunulan bu imkanları sonuna kadar kullansınlar ve o kaygılarını gidecek donanım düzeyine ulaşmak için hem aktif bir hayat tarzı, spor yapan insan olmak, hem akademik olarak veya yetkinlik olarak kendilerini desteklemek anlamında fırsatları gecikmeden kullansınlar ve bu dünyanın rekabetine güçlü hazırlandıkları takdirde inanıyorum ki bizim gençlerimizin elinden hiçbir iş kurtulmaz ve bu millet 21. yüzyıla, Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye olarak damgasını vurur evvelallah.
1: İnşallah. İnansınlar gençlerimiz. İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Çok teşekkür ediyoruz biz de.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Geldiniz.
0: Bizi ağırladığınız için.
1: Ayaklarınıza sağlık. Efendim, yeni bir konu ve konukla sizlerle birlikte.
2: Evet, Bilal Erdoğan'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Etna Spor Festivali öncesi Dünya Etna Spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'na konuk oldu. 21-24 Mayıs tarihlerinde 8. Etna Spor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu güzel aktiviteye

0: finali herhalde Fenerbahçe'ye sakladılar, Fenerbahçe evet. olduğu için. Fenerbahçe konusunda da açıkçası çok net açıklamalar yaptı. Bazen bir gol, evet. bazen bir mağlubiyet sizi çok farklı yerlere götürebiliyor Doğru. dedi. Şampiyonluk özleminin de zaman zaman sıkıntılara neden olduğunu açık ifade etti.
1: Çeşitli aktivite alanları var, onu da söyleyelim. İşte okçuluk alanı olsun, yine çocuk oyun alanı, ana sahnesi var, atlı spor sahası, yağlı güreş sahası, izcilik ve kampçılık gibi pek çok şey var hafta sonu için. Güzel
0: Dünyanın
1: bir aktivite.
0: Dünyanın her yerinden geliyorlar yani.
1: 21-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dedik. Bu hatırlatmayı yaptık ve gündeme geri dönüyoruz. Sıcakta bir haberle dönüyoruz. Hakan Safi Bey'in açıklaması var. Seçim öncesi A-Spor muhabiri Erdem Akbaş da bizimle birlikte. Ekrana yansıyan bölümünü en azından paylaşalım. A-Spor Radyo'dan da bizi takip edenler için Hakan Safi diyor ki tarihin en değerli kadrosunu kuracağım Fenerbahçe için. Erdem hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seçim öncesi iki başkan adayı da açıklamalarına devam ediyor. Hakan Bey'in de iddialı bir sözü var. Tarihin en değerli kadrosunu kuracağım diyor. Detaylar için sözü sana bırakayım.
2: Bugün Denizci Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Hakan Safi kongre üyeleriyle bir araya geldi. Seçim sürecinde yaptığı ilk konuşma. Biz de basın mensupları olarak oradaydık. Geniş bir açıklama metni var. Ben şimdi KJ'de yer alan bölümü açıklama metnini okuyarak başlamak istiyorum. Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çalıştım. Parası var, pulu var diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Sadece paradan ibaret olduğumu düşünenleri yanıltacağım. Para harcayacağım doğru ama para biriktirip forma alan, bilet için zorlanan öğrencileri düşününce bu parayı harcamak benim boynumun borcu. Ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Biraz daha transfere dair konuştu. Biraz daha sabredin, hepsinin zamanı var. Sizlere vereceğim en güzel haber, tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Yolumuz, ufkumuz açık. Boş vaatlere karnımız tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu tüm camiamız görecek, dedi. Çocukluk aşkı olan Fenerbahçe'ye başkan olmak için koşulsuz adaylığını açıkladığını ifade etti Hakan Safi. Hedefleri iyidir ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde ne istersen iste benden diyebilmek de olur. Ben de Fenerbahçem ne isterse iste benden diyorum. Fenerbahçe'nin kimseye ihtiyacı ya da borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye borcumuz yok. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Onunla mutlu olmaya, ona layık olmaya ihtiyacımız var. Söz veriyorum, ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibi olduğu, Fenerbahçe'nin sahibi gibi davranmayacak, patron olmayacak. Hepimiz Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üstünde görenlerden çok çektik. Tüm enerji ve heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz, dedi. Kulübün DNA'sını hatırlamaya ihtiyacımız var, dedi Hakan Safi. Söz konusu Fenerbahçe olunca hepimiz için akan sular duruyor. Fenerbahçe'ye bir tuğla koyandan Allah razı olsun. Fakat kimsenin kimseye yaptıklarını hatırlatmasına ya da aşağılamasına gerek yok. Fenerbahçeli kadir kıymet bilir unutmaz. Fenerbahçe'nin vefası sorgulanmaz. Taraftarın aşkı azalacak, çoğalacak bir şey değildir. Az aşk, çok aşk diye bir şey olmaz. Taraftar ister, haklıdır, istemelidir. Fenerbahçeli sevdası için en iyisini ister, en iyisini hak eder, dedi Hakan Safi. Futbol dünyasında çok geniş bir çevresi olduğunu söyledi. Mesele sadece para harcamak değil, doğru harcamak. Dünyanın en büyük spor kulübüne layık olabilmemizin ilk şartı sevgimizi aklımızda buluşturmak. Sabrımız yok, farkındayım. Hiçbir yönetim Fenerbahçe'mizin kötülüğünü istemez. Bu iştah, bu cesaret işi. Taraftarımız üzülür, kırılır, kızar ve haklılar. Ama yönetici olmak başka bir şey. Yönetici kimin ne söylediğine bakmaz, cesur olur, iddialı olur. Kariyer peşinde değil, başarı peşinde koşar, dedi Hakan Safi. Fenerbahçe başkanı olmanın gereği iddialı olmaktır. Bundan başka seçeneğimiz yok. Söz veriyorum, saha içinde ben ve arkadaşlarım en iddialı kadroyu kuracağız. Yönetim kurulumuzla dinamik, enerjik, her masada lobi faaliyetlerini yapabilecek, yönetimsel aklı ortaya koyabilecek bir yönetim oluşturacağız. Sağ içi ve sağ dışı herkesle her platformda mücadele edeceğiz, dedi Hakan Safi. Konuşmanın görüntüsü de paylaşıldı. O da gün içerisinde A-Spor ekranlarında olacaktır zaten, Koray Baloğlu. Varsa sorularını yanıtlayabilirim. Fenerbahçe'de seçim trafiği devam edecek. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bazı ziyaretleri, dernek buluşmaları oluyor. Onları da aktarıyoruz. Hakan Safi'nin bugün oldu. Onu da paylaştık. Biz seçim tarihine kadar tüm adaylarla ilgili önemli gelişmeleri A-Spor ekranlarında paylaşmayı sürdüreceğiz, diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.
1: Erdem, teşekkür ediyoruz.

0: sorayım sadece. Tabii şu an doğal olarak taraftarın, Fenerbahçelilerin, hatta Fenerbahçeli olmayanların bile en çok merak ettiği konu şu. Yani seçimi kimin kazanacağını zaten seçim günü göreceğiz. Tabii kongre üyelerinin tercihi belirleyecek ama en azından şu aşamada en çok merak edilen konu futbol yapılanmasına dair. Adaylar nasıl planlar yapıyor? Yani isim konusunda hoca tercihleri ne olacak? Ardından hocalar belirlendikten sonra da transfer sürecine girilecek belki de. Bu noktada en azından Aziz Bey seçimden sonra açıklayacağız dedi isimleri, yanlış hatırlamıyorsam, ama seçim öncesi sen her iki adaydan da bir isim bekliyor musun? Gündeme düşecek veya paylaşılacak bir isim olacak mı sence?
1: Çok net bir şekilde şunu ifade edeceğim. Hakan Sarp seçime girmeden önce teknik direktörünü açıklayacak. Transferlerle ilgili zaten kendisi bunu açıklayacağını duyurdu. Biz de söyledik yayınlarımızda. Tekrar edeyim. Hakan Sarp futbol aklını açıklayacak seçime girmeden önce. Aziz Bey cephesinde de, Aziz Yıldırım cephesinde de kendisi söylemeyeceğini ifade etti ama ben son bir hafta, son 5 gün Aziz Yıldırım cephesinde de durumların değişeceğini, Aziz Yıldırım'ın da bu konularla ilgili çok daha camiayı doyurucu açıklamalar yapacağını tahmin ediyorum. Öyle de olacaktır. Ama tekrar edeyim, Hakan Sarp teknik direktörünün seçime girmeden önce Fenerbahçe kamuoyuyla paylaşacak.
0: Evet. Erdem Akbaş, teşekkür ediyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Aktardıkların için. Biz şimdi Savaş Çorlu ve Salim Manav'la birlikte hem bu açıklamayı hem de Fenerbahçe'deki genel süreci konuşacağız. Tarihin en değerli kadrosunu kuracağını ifade ediyor Hakan Safi ama az önce sorduğum soru bence çok değerli olacak. Yani şimdi bir oy verme hakkım olsa benim, ki yani kongre üyesi, Fenerbahçe kongre üyesi vesaire de değiliz. Ama hangi kulüpte olursam olayım, adaylardan biri şu anki gibi bir pozisyon varsa ben oyumu kullanırken de kararımda önemli bir etki oluşturacağı için hangi teknik adamla çalışacağını önden açıklarsa mesela ben de daha çok, benim vereceğim oyda daha çok etki olur. Tabii bu başkanların kendi stratejileridir. Muhakkak kendi ekipleriyle birlikte bir değerlendirme yapıyorlardır ama sen olsan mesela sen bekler misin böyle bir şeyi, yoksa bu aslında biraz daha kısıtlı bir zamanda zoraki bir tercihe mi yöneltir adayları? İşin bir de öyle bir boyutu da olabilir mi?
2: Net beklerim. Sayın Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı seçim kazandığı zaman Moruya hamlesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ben Sayın Hakan Safioğlu'nun bir hafta 10 gündür seçim sürecinde neler yaptığını, seçim süreçlerini hep Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe takip ederim. Trabzon biraz uzak olduğu için onu da mümkün olduğu kadar medyadan. Ama şunu söyleyeyim, seçim ateşini yakmış Sayın Hakan Safi. Çok sessizlik vardı böyle. Çok net açıklamalar yapmıyordu şu ana kadar. Bugün itibariyle gördüm ki çok iddialı bir açıklama. Tarihin en değerli kadrosunu kuracağım. Kuracağız kelimesi sözlerinin arasında var. Şöyle açıklamalarında satır başları aldım. Çok değişik bir ortam olacak. Hep beraber yürüyeceğiz bu yolda diyor. Sanki orada tam olarak anlamasam da böyle ifade etti gibi Erdem. Kendisini Fenerbahçe üzerinden gören kimse olmayacak. Hep beraber olacağız diye. Orada bir gönderme de olabilir. Birleştirici olacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin birleşmeye ihtiyacı var. Doğru parayı, parayı harcayacağız ama doğru yerler harcayacağız demiş. O da çok önemli. Her yerde mücadele edecek ve hep beraber yüce Fenerbahçe'yi oluşturacağız diyor. Teknik adam, bak o futbolcuların dışında takımın önümüzdeki sezon yönetecek hocasının adayını açıklamasını herhalde seçimin son haftasına bırakabilir. Çünkü 6 Haziran'da olacak. Muhtemelen bu ismi biz bayramdan sonra duyarız gibime geliyor. Finaldir çünkü teknik adam. Bütün transferler, belki isimler söyleyecektir. Şu isimle anlaştık, bu isimle anlaştık gibi, ya da şu isim gündemimizde diye. Ama Hakan Bey'in bundan sonraki süreçte çok daha net ifadeler kullanacağını ben Erdem'in ifade ettiklerinin arasında gördüm. Aziz Bey üst üste toplantılar yapmıştı. Ben daha önceki yayınlarda ifade ettim. Birleştiricilikten yana çok fazla dem vuruyor. Ama ben Aziz Bey'i çok seven bir kişi olarak söylerim bunu. Son 8-10 senede de birleştiricilikten yana çok fazla bir dil kullanmadı Sayın Başkan. Burada kongre üyeleri buna da dikkat edecek. Sayın Başkan'ın 7-8 yıllık Sayın Ali Koç dönemindeki süreçle ilgili seçim yarışına dahil öncesi sonrası aralardaki kongreler, olağanüstü divan kurulları, mali genel kurullardaki hep sert açıklamalarını. Yani Aziz Bey'den birleştiriciliği bu ortamda beklemek biraz zor.
0: Ama şu an öyle.
2: Şu an için öyle. Ben şu an son dakikaya bakmam. Ben genele bakarım. Genele bakacak üyeler de olacaktır.
0: Değişmiştir belki.
2: Aziz Bey'in yani bir laf vardır. Ben Aziz Bey'in bunu şahsında söylemiyorum. 7'de neyse 70'inde de olur diye. Mutlaka bir değişim var. Ama o değişim ne kadar fayda edecek? Ben Aziz Bey'in en yakınında olan eski sporculara bakıyorum şu anda. Hakan Bey'in yanına tarafına gitmişlerdir mesela. Aziz Bey'in en kötü dönemde yanında olanlar.
0: Hala şöyle diyorum şimdi 7'sinde neyse

0: Şimdi de aynıdır diyorsun ya mesela Aziz Bey Hakan Safi'ye yönelik Aziz Yıldırım'ın genel düşündüğümüzde sözünü esirgemediğini hepimiz biliyoruz. Ama mesela şu seçim döneminde Hakan Bey'e böyle çok sert eleştirileri vesairesi hiç yok. Aksine herkese hala birlik çağrısı yapıyor. Bir olmamız lazım. Tek bir sesle aynı şeyi söylersek o zaman etkili oluruz diyor.
1: Çünkü o sert mizacından
0: sert. Bu süreçte sert en azından onu yürütmüyor şu anda. Öyle bir politika yürütmüyor.
1: Doğru. Ama bunu sağlayan kişi de karşısındaki sonuçta Hakan Safi Bey. Ali Bey olmuş olsaydı, Ali Bey'le son seçime kadar, son çıktıkları yayına kadar hatırlayalım, sert diller kullanıldı. Tabii. Orada uzlaşmacı bir dil kullanmış olsaydı belki de daha farklı seçim sonucu olabilirdi. Ben sandıktan çıkan sonuca son derece saygılıyım. Şu aday ya da bu aday demeyeceğim. Teknik direktör önemli, transferler önemli. Ama burada yapılacak açıklamalar sakin kalan kazanır. Aziz Bey, birlik ve beraberlik olacaksa tabii ki baktığın zaman en doğru isim. Ama o birlik ve beraberliği sağlayacak kişinin son 10 senesi de önemli. Ben Aziz Bey'i 97'den beri, 96'dan beri tanıyan, mesleğe başladığından beri, Fenerbahçe altyapısına bakarken, voleybol şubesine bakarken, Vefa Küçük'e karşı bir oyla seçimi kazandı dönemi ve sonrasında bırakmaya niyetlendi, bırakacağım dedi. Taraftarların sokağa çıkıp Büyük Başkan bizi bırakma sloganıyla 10 binleri sokağa döken bir Aziz Başkan. Bugün gelinen noktada 8-10 senelikliğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluğa giderken en sıkıntılı dönemlerinde belki seçimi kaybetmekten dolayı Aziz Bey, Ali Bey'e karşı olan sert ifadeleri. En son Saadettin Saran'a karşı Ali Bey ile Saadettin Saran'ın seçime girdiği dönemde bir gün öncesinde yapılan Mali Genel Kurul'da gayrimenkulle ilgili yetkilerin verilmemesinde oradaki önergeyi sunan kişinin kendi olması. En son kongrede yine Aziz Bey hep böyle dosyalarla gelir. Şöyle genelde hatırlayalım böyle. Tekne deniyorsa tekneyle, araba deniyorsa arabadan böyle dosyalarla gelir. Ya da bir gün önce der ki yarını bekleyin, yarın konuşacağım der. Hep sert dil konuşuyordu. Yapmayacağım dediği şeyleri yaptı. Fenerbahçe'ye giremez dedikleri şeyler girdi. Ersun Yanal girdi. Saadettin Saran başkanı oldu. Bunlar tabii geri Fenerbahçe camiasının kongrede düşüneceği şeylerdir. Birleştirici olmak her zaman iyidir. Ama sanki şurada Hakan Bey'in hiç kimse kendisini Fenerbahçe'nin üzerinde görmeyecek. Herkes bir ortak akıl diye. Ortak akıla son derece saygı duyuyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak istiyorsa, birliktelikte iyi başarılar elde etmek istiyorsa ortak akla ihtiyacı var. Fenerbahçe eski sporcusuyla, yeni sporcusuyla, yeni kongresiyle. Bir de şunu söylüyorum. 43 bin, 44 bin üye şu anda Hazur'un seçime oy kullanabilecek aidatını yatırmış. Tam tabii ki bayramlarında çıkmış olacak, tatiller olacak. Eğer burada 25 bin üzerinde bir katılım olursa bir adayın şansını çok görüyorum ben. Seçimleri çok iyi takip eden. 20 bin de belli gibi, 25 bin üzerinde çıkınca aday değil. Yani 25 bin üzerinde bir katılım olduğu zaman ya da 25 bin civarında olduğu zaman iki adayın bir tanesinin hesabında ben kazanırım vardır mutlaka.
0: Tabii tahminleri vardır. Salim, sen bekliyor musun bir isim açıklanmasını her iki adaydan da?
2: Yani şöyle ki seninle aynı görüşteyim Koray abi. Fenerbahçe uzun yıllarda şampiyon olamıyor. Şampiyon olamamanın vermiş olduğu mental yorgunluk var taraftarda. Ve Fenerbahçe'nin kongre yapısı daha farklı. Galatasaray'a göre özellikle kongreye katılım sayısı belirleyici oluyor. Kongre sayısı çok çok fazla. Kongre üyeleri çok çok fazla. Ben bu noktada transferin, teknik direktörün belirleyici olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle ki Fenerbahçe bilindiği üzere yeni sezonda başkanlık değişimi, hedef şampiyonluk, hasreti dindirme var. Bundan dolayı taraftar ve yani taraftar derken kongre üyelerini kapsıyorum burada. Oy kullanacak kişileri kapsıyorum. Burada direkt transferle birlikte teknik direktör seçimine bakacaktır. Açıklanması bence en önemli artıdır başkan adayları açısından. Ben de senin gibi düşünüyorum. Oy kullanacak birisi olsam empati yapıyorum. Yapılacak olan transferle birlikte teknik direktör seçimine teknik direktör seçimi ve transfer benim için olumlu bir etki oluşturur başkan adaylarını tercih ederken. En önemlisi de Fenerbahçe'de seçim süreçlerini hatırlayalım. Seçim süreçlerinde Savaş abinin de ifade ettiği gibi zaman zaman sert diller kullanıldı. Ancak Fenerbahçe'nin seçim sürecinde her iki başkan adayından da beklediği, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey barış dili ve birleştirici unsur. Barış dili ve birleştirici unsurun kazanmaktaki en önemli artı olduğu düşüncesindeyim. Ve son olarak Mourinho örneğini verdi Savaş abi. 2024 seçimlerinin kazanılmasındaki en önemli artılardan birisi 2024 seçimlerinde Mourinho'yu açıklamasıydı. Ali Bey o dönem

0: Mourinho ile fotoğraf paylaşmıştı. Acun Bey de vardı. Mourinho'yu açıkladı. Mourinho geldi, başarısız oldu. Bu ayrı bir konu. Fakat Mourinho ismi o zaman için kongre üyelerinde belirleyici bir unsur oldu. Katılım çok çok önemli. 2024 seçimlerinde yaklaşık 27 bin kişi katıldı. Ve 27 bin kişi katıldığı seçimde Ali Bey'in Aziz Bey'e göre 6 bin oy fark üstünlüğü vardı. Yaklaşık 6 bin oy üstünlüğü vardı. Gelinen noktada özetle yapılan transfer çalışmaları, teknik direktör tercihi ve barış dili, birleştirici unsur kazanım olacaktır. Ve teknik direktör tercihine de bakarsın. Direkt bakarsın yani. Teknik direktör tercihi direkt belirleyici. Transferler belirleyici. Ben şöyle düşünüyorum, empati yapıyorum. Fenerbahçe kongre üyesi değilim. Sizler de değilsiniz. Empati yapıyorum. Bu takım en son 2013-2014 yılında şampiyon olmuş. Bu takımın ana hedefi Süper Lig'de şampiyonluk. Dünya Kupası var. Haziran ayında bir seçim var. Dünya Kupası'nın oluşacağı iklimde transfer çalışmaları duracak. Bonservisi olan oyuncular, kulüpleriyle görüşmeniz gerekiyor. Burada direkt yapılacak olan şey şudur. Salim Manav olarak ben Koray Baloğlu'yla mı anlaştım? Direkt açıklama yaparım. Seçimi kazandığım takdirde fotoğraf, Koray Baloğlu'yla anlaştım. Futbolculardan şunla şunla şunla anlaştım. Seçimi kazandığım takdirde ön protokol imzaladım diye duyuruyu yaparım. Çünkü taraftar buna bakıyor. Fenerbahçe'nin zaman kaybına tahammülü yok Fenerbahçe taraftarının. Empati yapalım, var mı? Çünkü mental bir yorgunluk var taraftarda. Fenerbahçe taraftarını zaman zaman bizler de eleştiriyoruz maçlarda. Direkt Fenerbahçe taraftarının gardı düştüğü için. Bir empati yapalım ya. Her sezon yeni umutlarla başlıyorsun. Son düzlükte olmuyor. Yani bir konsol oyunu oynadığımızı düşünelim. Ben Koray Baloğlu'yla konsol oyunu oynuyorum. Her maçta öne geçiyorum veya kafa kafaya maç oluyor. Finalde yeniliyorum. İçimde bir dert olur. Empati yapabilmek lazım. Birleştirici unsur çok çok önemli. Hakaret etmeden, sert bir dil kullanmadan, saygı çerçevesinde eleştiriler olabilir. Yani huzur istiyor taraftar her anlamda. Huzur abi.
1: Evet.
0: Yanlış mı düşünüyorum bu Koray
2: huzur,
0: abi?
2: Bu huzuru verebilecek ya da inandıkları adaya da oy verecekler. Sonuçta evet. İki adaylı bir seçim. Ben her şeyle, zaten orada satır aralarında varmış. Evet. Çünkü ifade ediyor yani huzur, güven, şampiyonluk. Yani burada şöyle bir şey yok. Ben bunu alırım, bunu alırım. Şampiyonluğa inandıracak olan kişi bu seçimi kazanacak. 24 bin küsür mü demişti son seçime katılım?
0: 27 bin civarında.
2: 27 bin o zaman...
0: Son seçim değil. Yok, 2024
2: son seçimden bahsediyor. Son seçim.
0: Son seçime de hemen kontrol edelim abi.
2: Son seçimde de 20 bin civarıydı galiba.
0: Yani burada şunu söyleyelim. Çok özür diliyorum Savaş abi.
2: Estağfurullah.
0: Bir takımın kongre üyesi olmuşsa bir kişi, en temel hakkı oy kullanmaktır. Elzem bir durum olur, hak verebilirim. Cenazeleri olur. Hastalık durumu olabilir, hak verebilirim. Fakat bu noktada oy kullanmaları gerekiyor. Mesela hatırlayalım, ülkemizdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, parti liderleri ne diyor? Oy kullanın diyor. Oy kullanmak kongre üyeleri için temel haktır. Oy kullanmaları gerekiyor. O gün orada olmaları gerekiyor.
2: Gelin elzem oyunuzu, bir durum varsa... Gelin oyunuzu atın. Kimi atarsanız atın. A parti, evet. B parti, A kişi, B kişi. Yeter gelip oyunuzu kullanın.
0: Çünkü belirleyici olan sizlersiniz. Salim değil, Savaş değil, Koray değil. Fenerbahçe'nin ben huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Huzurun da en önemli temel taşı birleştirici olmak, barış ikliminde konuşmak.
2: Sevgili Salim, buradaki bu sevgi barış iklimini, evet, ortaya koyacak olan kişiler şu anda iki kişi yarışıyor. Burada listelere girecek olan kişiler de önemli. Tek, evet, başına olmayacak. Listeye alınacak kişiler de o birleştiriciyle inanan insanlara, inandıkları insana verecekler. İki tane başkan adayı var. Cesaretle çıkılmış. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu 350 milyon gibi bir en kısa vadede kasa kolaylığı gereken, evet, bir ortamda. Ama yönetimde olacak kişiler de çok önemli.
1: 24.732.
2: 24.000 hatırlamıştım. Doğru. Bu 24.000
1: yine 24. Saadettin Bey'in kazandığı seçim yani.
2: 24.000 üzerine de çıkabilir. Bu civarlarda da kalabilir. Ben katılımın seçiminde çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: 24.000 düşük ama bir katılım oranı. Fenerbahçe'de çünkü 40.000'in üzerinde oy kullanabilecek
2: iki kişi aday var. Bak az önce ne dedi, gelsinler dedi. Ben de düşük. Niye düşük? Abi, düşük? Çünkü küskünler vardı. Çünkü

0: kızgınlar vardı. Fenerbahçe'nin özlediği şampiyonluğu yakalayamadığını düşünenler vardı.
1: Eğer ama bu seçim böyle
0: ilk
1: olmaz
0: bence. Bu seçim daha hareketli olacak. Bak daha az önce ne dedim? Seçim ateşini Hakan Bey yakmış dedim. Bundan önceki Hakan Bey'in açıklamalarında hep bir iki toplantı oluyordu. Şimdi aldığım, duyduğum bilgilere göre Fenerbahçe Aziz Bey'e, Aziz Başkan'a çok yakın isimlerin bile Hakan Safi'nin yanında yer aldığını duyuyorum. Ben şaşırıyorum mesela. Yani 20 senedir Aziz Bey'in her olduğu yerde olanların. Ama burada şuna inanıyor insanlar. Aziz Bey ya da Hakan Bey değil. Amaç Fenerbahçe. Amaç Fenerbahçe'nin özlediği şampiyonluk. Evet. Bunu söylemek istiyorum. Amaç Fenerbahçe'nin 12 senedir özlediği bir şampiyonluk var. 12 senenin belli bölümlerinde bölünmüş bir kongre yapısı var. Bunları birleştirmek isteyen, birleştirebileceğine inanan kişi ya da o söylemler ve eylemleri listesine baktığı 15 kişi de gördüğü zaman X adam buradaymış, X adam buradaymış, X kişi buradaymış. Bu daha abilik yapar, bu daha bilecik yapar, bu daha maddi olarak yardım yapabilir. İnanabildiği, inandığı kişiye oy verecek ve bunun için de tekrar söylüyorum, bayrama kadar dinlenecekler, dinleyecekler. Gelgitler olan bir seçim olacaktır. Evet. Her zaman şu sandığa giderken fikir değiştirenler de vardır. Kararsızlar çok fazla şu anda.
2: Evet, o kararsızlar da redimleyici oluyor.
0: Bir kısmı şu anda dinlemedi daha, dinleyecek, projeleri dinleyecek,
1: evet,
0: transferleri duyacak, ondan sonra karar verecek. Ben çok enteresan bir seçim olacağını düşünüyorum. Ama birleştiriciliğe ve birlikteliğe ortak akıla inandıracak olan kişi seçimi kazanacağını düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları var. Yönetim kurulu listesini 22 Mayıs'ta açıklayacağını söyledi Aziz Yıldırım ve gelecek sezon şampiyon olamazsak Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor dedi. O açıklamaları izliyoruz.
3: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik, yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek Fenerbahçeli olursanız Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok, 20 sene, 30-40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor, bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım, hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım. Ben böyle bir dert, 2018'de seçilemedi, gitti, onun için geliyor, başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongreleri o kadar verdiler, saygılıyız, bitti. Ama Fenerbahçe, bakın 8 sene oldu ben ayrılalı, 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar, şampiyon oldunuz mu? 60 puan, şampiyon bitti. Öyle yani, şunları yaptık, şöyle yaptık, sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada İnsanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız. İnanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene, iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda. Şimdi para şöyle, para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var, oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu, ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerden inanmayın. Bir şey varsa bize

0: ağzımızdan duyarsınız, söylersin sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
1: Biz mevzu başkanım son.
2: Fenerbahçe'de Aziz Bey'in başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Birazdan bunun üzerine konuşacağız ama Süper Lig'de de tabii ki bir yandan karşılaşmalar var. Yine artık bu sezona veda ediyoruz. Bugünün maçlarından birisinde de Süper Lig'e veda eden Karagümrük Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İbrahim Uslu var. İbrahim, muhtemelen oralarda yalnızsındır diye düşünüyorum. Tabii Karagümrük de zor bir dönem geçiriyor. Veda etti Süper Lig'e. Maç öncesi notları aktarmanı rica edelim. Taraftar var mı stat çevresinde, en azından hiç gördün mü? Onu da söylemeni isteyelim.
3: Teşekkürler Koray Boloğlu. Olimpiyat Stadyumunda böyle güzel havalara alışkın değiliz. Bugün fazlasıyla güzel bir havanın olduğunu belirtelim. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Korondon Alanyaspor'u konuk edecek. Senin de ifade ettiğin gibi Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük lige veda etti. Deplasman ekibi Alanyaspor'un ilk 10 hedefi olduğunu belirtelim. Şu anda puan tablosunda avarajda 10. sırada yer alıyorlar. Mücadele öncesi taraftarların az da olsa katılımı olduğunu ifade edelim. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. VAR koltuğunda Efe Tanrıverdi oturacak. Hemen ilk 11'leri de sizlerle paylaşalım. Maçın başlamasına 23 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. İlk 11'leri sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün 11'i şu şekilde: kalede Furkan'ı görüyoruz. Stoper ikilisi Braşi Anıl, sol bekte Çağatay, sağ bekte Eskao, orta sahada Bartu Kranevitler, Berkay üçlüsü solda Barış, sağda Traore ve en üst noktada Larsson ev sahibi adına gol arayacak isim. Deplasman ekibi Alanyaspor'un 11'i de şu şekilde: kalede Victor, stoper üçlüsü Lima, Aliti, Viana, orta saha dörtlüsünün sağ tarafında Hader Jonay, sol tarafında Ruhan, orta ikili de Makuta Maestro ikilisi, üçlü hücum hattının sağ tarafında Enes, sol tarafında Hu Jovan, en uç noktada Meşak. Deplasman ekibi Alanyaspor adına gol arayacak. İki takım içinde prestij mücadelesi. Ev sahibi Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Süper Lig'deki son maçına çıkacak. Deplasman ekibi Alanyaspor da önümüzdeki sezon Avrupa kupalarını hedefliyor. Tam bir prestij karşılaşması. Maçın başlamasına 20 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
2: İbrahim Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi bir başka bağlantı noktasına gidiyoruz. İkinci lige yükselme heyecanı da Ankara'da yaşanıyor. Çorlu Spor 1947 Malatya Yeşil Yurt'u playoff finalinde karşı karşıya gelecek bu iki takım. Oğuzhan Gültekin maç öncesi notları bize aktaracak. Sözü kendisine bırakalım.
4: Koray Baloğlu, Nesine 3. Lig playoff final maçı ilk final maçı bugün Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak. Tabii ki 1. 2. grup finalinde Çorlu Spor 1947 ile Malatya Yeşilyurt Spor saat 17'de karşılaşacak. Özellikle tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada oynanacak olan ve her iki şehrin de nefesini tutarak beklediği bu şampiyonluk mücadelesi öncesinde taraftarlar da yavaş yavaş stadı doldurmaya başladılar. Yine futbolcular da saha içerisinde ısınmaya başladıklarını belirtebiliriz. Yine Nesine 3. Lig 1. grup ekibi Çorlu Spor 1947 ilk turda Bursa Yıldırım Spor'u, 2. turda da Küçükçekmece Sinop Spor'u eleyerek adını finale yazdıran isim oldu. 3. Lig 2. grup temsilcisi Malatya Yeşilyurt Spor ise önce Silifke Belediye Spor'u, daha sonra da Erciyes 38 futbol kulübü 38 futbolu saf dışı bıraktı ve adını da finale yazdıran ikinci takım oldu diyebiliriz. Yine bugün kazanan takım Nesine 2. lige yükselme başarısında göstermiş olacak. Bu arada playoff'un 3. 4. grup finalleri de 17 Mayıs pazar günü, yani yarın Ayvalık Gücü Belediyespor ile 52 Ordu Spor Futbol Kulübü arasında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında gerçekleşmiş olacak. Bu iki takım da orada karşı karşıya gelecek. Artık tabii ki bugünkü maça saatler, yarım saat gibi bir süre kaldı ve iki takım da sahada yerlerini almış durumda. Taraftarlar oldukça coşkulu bir şekilde takımlarını desteklemeye, tezahüratlara başlamış durumdalar. Biz de tabii ki A-Spor ekibi olarak Eryaman Stadyumunda bu atmosferi sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için Oğuzhan Gültekin'e. Biz Fenerbahçe'de seçim sürecini konuşuyoruz. Aziz Bey'in açıklamalarını ekrana getirdik. Orada yine ifadeleri var. Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Şampiyon olamazsak Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor dedi. Derdim başkanlık koltuğu değil. Ben ayrılalı 8 yıl oldu. 8 yıldır Fenerbahçe başarılı olamıyor dedi. Kavga istemiyoruz. Hakkımızı almaya kalkarlarsa her türlü savaşı yaparız dedi. Yine Aziz Yıldırım, parçalanmayalım, bölünmeyelim, trollere inanmayın, bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız dedi başkan. Ayrıca bu trollerle ilgili farklı açıklamaları da var. Dün belki denk gelmişsinizdir. Tek bir elden yönetildiklerine ve bu iş karşılığı para aldıklarına dair Ankara'da da yine bir suç duyurusunda bulunulacağı yönünde bu bilgi de var.
5: Kulüp başkanların çok fazla kötü gidişte hep bunu söylerler. Trollerler derler, yöneticiler derler, zaman zaman hocalar derler. Yani çok fazla bulacak olan kişiler de sizlersiniz, çıkaracak olan kişiler de. O çok fazla tartışma oluyor. Ben ona kızıyorum yani. Yöneticiler de bunu çok fazla yapıyor. Kim neye göre troll? Hani taraftar taraftardır. Taraftarın trollü varsa bunu şekilde bularsınız bir şekilde.
2: Yani taraftara demiyor canım, ayrı. Var ya şeyler. Para karşılığı bize saldıran bir organize yapı var diyor.
5: Evet. Bunları da her zaman söylüyorlar. Bunu Sayın Ahmet Nur Çebi de söyledi, Fikret Orman da söyledi, Galatasaray'da bir önceki başkan da söyledi. Yani hep söylüyorlar bunu yani. Sizin kusura bakmasın kimse. Öyle bir şey varsa o zaman bunları çıkaracak olan da sizlersiniz. 8 senedir Fenerbahçe'nin 12 ama normalde 8 senedir olmasına özellikle vurgu yaptı. Şu anda birlik beraberlik, ben bu konuda tekrar söylüyorum, bunu daha fazla dile getirmek lazım. Eylem olarak değil, söylem olarak değil, eyleme de dönüştürmek lazım. O 8 senelik kötü gidiş süreci içinde o zaman Sayın Ali Koç da niye bu birlikteliğin bir parçası olmadınız? Ya da bir yerde bu Fenerbahçe şampiyonluğuysa bu şampiyonluk için beraber hareket edilmedi. Daha zor süreçten geçirildi. Fenerbahçe 8 senede bayağı bir zor süreçten geçirildi.
6: Evet.
5: Paranın olmadığı gözüktü. Paraysa Aziz Bey, Ali Bey bu konuda çok ciddi paralar harcadı. Şu anda da ciddi anlamda bir ekonomik anlamda bir beklenti var. Yani çoğunlukla ilk geldikleri anda ciddi bir külfet bekliyor Fenerbahçe başkanı olacak kişi. İlk oturduğu anda kendi ifadesi galiba 350 milyon TL'lerden bahsediyor. Birlik beraberlik söylemi çok fazla yapılıyor. İnşallah buna uyarlar. Uydukları anda da seçimi kazanan, kaybeden kazanan alkışlaması lazım. Galatasaray böyle kazanıyor. Galatasaray'da Burak Elmas dönemi ligi 13. bitiriyor. Hepimiz hatırlayalım.
6: Evet.
5: Ligi 13. bitiren süreçte sonra Galatasaray Başkanı mahkemeyle gidiyor. O arada birbirlerine selam vermeyen yöneticiler, başkanlar vardı. Burak Elmas mahkeme sonucuyla ayrıldı bu kulüpten. Ama sonrasında Dursun Özbey'in o bir toparlayıcı olması, Alp Yalman'ı, Faruk Süren'i, yani Burak Elmas'ını, eski başkanları, Mehmet Cansu'ları bir araya getirip, Ünal Aysal'ların da bir araya geldiğini hatırlayalım. Fenerbahçe Galatasaray camiasını bir araya getirip ve o şampiyonluk geldi. Biz Fenerbahçe'de bu fotoğrafları göremezsek şampiyonluk yine zor olur.
6: Evet.
5: Kazanan adayın arkasında herkes birleşecek. Eski başkanlar gelecek. Aziz Bey seçimi kaybederse ne gelecek? Bu söylemleri orada da tekrarlayacak. Şampiyon olmalıyız. İkincilik bizi kurtarmaz. Evet, bunu herkes biliyor, bu camiayı. Aziz Bey seçimi kazanır ya da kaybeder ama bundan sonra öncesinde olduğu gibi değil. Hakan Bey kazanırsa Hakan Bey'e, Hakan Bey Aziz Bey'e seçimi kazanırsa bunu yapacaklarına inanıyorum. Yoksa bu söylemde kalır, eyleme dönüşmez. Ama Aziz Bey'in sürekli olarak ikinciliklerden bahsederken, Fenerbahçe'nin kendine göre sürekli olarak hakem şikayetleri vardı, camia içindeki bir takım kavgalar vardı. O birlikteliğin bir parçası olmanız lazım. Olursa Fenerbahçe bunu başarır, yoksa başaramaz bence.
2: Son dönemde Aziz Yıldırım aslında ilk etapta Ali Bey'e kaybettikten sonraki kadar böyle mesela agresif politika izlemedi diye hatırlıyorum, evet, ben de. Ali Bey'le tekrar seçime girip kaybettiğinde Mourinho'nun geldiği dönem hatırla, yine bir arada poz verdiler. İlk zamanlara göre bayağı ilişkiler düzelmiş görüntüsü vardı.
5: Koray.
2: Daha sonraki süreçte Ali Bey seçimi kaybettiğinde Saadettin Bey'le yine bir arada fotoğraf verdiler ve Saadettin Saran döneminde zaten bırak camia için, camia dışına bile, yani Galatasaray'a bile çok uzun süre herhangi bir agresif bir politika uygulanmadı.
7: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçer.

0: değerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sever keder.
1: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: 1985 yılında boksringlerde daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costa Moto'nun imayesi altına geçerek boks camiasında yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede nakavta yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Sporun Radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
6: Spor gündemine devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk, seçim sürecini. Tabii seçimle birlikte teknik direktör kim olacak, o mesele de var. Bir yandan da sarı lacivertlerde mevcut yönetim de yine transfer çalışmaları yapıyor. Yeni gelecek yönetime belli seçenekler sunacaklar sanırım. Konuşulan futbolcu isimleri var. Onun dışında bir de imzalar var. Tarık Çetin de sözleşme yeniledi Fenerbahçe.

0: görmüşsünüzdür bugün.
1: Resmi olarak yeni, da zaten biz yayınlarken olan bir şeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hayırlı olsun ama şu anda giden bir yönetim, Tarık iç transferde olduğu için bir şey diyemiyorum yani. Çünkü önemli bir isim. Fenerbahçe'de de Ederson'un yokluğunda iyi işler yaptı. Ama bundan sonraki süreçte iki başkan adayının da açıklayacağı transferler, vereceği sinyaller, zaman zaman isim vereceklerdir. Teknik adam kadar futbolcular da önemlidir. Evet. Burada şey de önemli, inandırıcılık da önemli. Şimdi Dünya Kupası var. Birçok futbolcu orada olacak, transfer gündemlerinde olan. Yani gündemlerini almak, bonservisli olan futbolcuyla kulübüyle anlaşabilirsiniz. Bunların hepsi var.
0: Evet.
1: Ya çok zorlu bir süreçten geçecek iki başkan adayı. Hem transfer süreci hem Dünya Kupası. Verdiğiniz sözün ne kadar inandırıcılığı da çok önemli camialarda oy kullanmaya gelecek insanlar için.
0: Tarık Çetin'le sözleşmeye dair fotoğraflar da paylaşıldı. 1997 doğumlu Tarık da biliyorsunuz. Şu açıklama yapıldı. Kalecimiz Tarık Çetin 3 yıl daha Fenerbahçe'mizde. Fenerbahçe Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon futbol A takımımıza transfer edilen Tarık Çetin'in sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin'e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü bu fotoğrafları da paylaştı. Yine Tarık'ın imza attığı görüntüler de bir yandan ekrana geliyor.
1: Gitmiş
0: Salim, olabilir. Devam edilmesini nasıl buluyorsun?
2: Yani Tarık Çetin bu sezon forma giydiği maçlar oldu. Forma giydiği maçlarda bence iyi bir performans ortaya koydu. Onun dışında 3 yıllık sözleşme uzatıldı. Geçtiğimiz haftalarda ismi Trabzonspor'la da anılmıştı. Trabzonspor'un da listesinde olduğuna dair bilgiler paylaşılmıştı. Burada sözleşme uzatılmasının en önemli etkenlerinden birisi Koray abi, Tarık Çetin'in altyapıdan çıkmış olması, Fenerbahçe altyapısında yetişmiş olması. Bununla birlikte de bilindiği üzere Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ne bildirilen listeler, özellikle de lig aşamasında çok çok önemli. Altyapıdan oyuncu tercih etmeniz gerekiyor. Altyapıdan yetişen oyuncuyu yazmanız gerekiyor ve Sayın Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu İbrahim Bey yapmış olduğu açıklamada 10+4 kuralının gelecek sezon uygulanacağını söyledi. Değişeceğini ifade etti. 12+2 idi kural. 10+4'ü düşündüğümüzde yerli ve yabancı oyuncu tercihleri burada çok çok belirleyici unsur. Fenerbahçe'de Ederson'un durumu var. Ederson'un ben devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Ederson'un kendinden kaynaklı ve performansından kaynaklı devam edileceğini düşünmüyorum. İstersen böyle transfer gelişmelerine de ufak ufak adımlar atıyoruz. Bir
0: varsa Fenerbahçe'ye dair bilgilerini paylaştım.
2: Tabii ki abi sen söyle. Şey
1: hocam, ben de hemen öyle. İmzaya saygı duyuyorum. Tarık Çetin iyi işler yaptı. 29 yaşında 2+1 dedi. 32-33. Fiilen yarın akşam ki maçtan sonra görevini tamamlayan bir yönetim var. Evet. Yani bu imzanın sanki böyle sezon başı transfer dönemindeki gibi Sayın Yıldız'ın Erdal Torunlu'nun orada olması, bu paylaşım bana biraz değişik geldi. Bu imzaya eğer atılıyorsa iki başkan adayına da sorulması lazım bence. Çünkü bugün görevinizi tamamlıyorsunuz. Ben seçim sürecinde başkan adayı olsam geldiğim zaman bu imza niye derdim çünkü. Yani iç transfer de olsa bence sorulması gereken bir imza. Yani detaylarını falan bilmiyoruz ama transfer dönemindeki gibi fotoğraf, imza atıldı. Görkemli bir imza bana transfer dönemini hatırlattı yani. Biraz yani dönemi artık doldurmuş bir Fenerbahçe yönetimi var. Sayın Torunoğlu orada. Diğerlerini tanımıyorum. Menajer olabilir, başka yöneticiler olabilir. Ama sanki iki başkan adayından da sorulsaydı daha iyi olurdu. Belki, belki de sorulmuştur.
0: Belki de sorulmuştur.
1: Belki de sorulmuştur. Bilmiyorum, evet. Bu konuda bana hak verir misin transfer sihirbazı?
2: Teşekkür ederim.
0: Sana diyorum.
2: Eleştiri kimliğiyle ön plana çıkan Savaş abinin benimle ilgili sihirbaz demesi hoşuma gitti.
1: Transfere geçmeden o yüzden tam güzel yerde yakaladım. Transfer eleştiri her yerde olmalı ama seviyeli olmalı. Ben şimdi burada iki başkan adayının yarışta olduğunu düşünerekten yarın itibariyle bu yönetim artık şeyini doldurmuş oluyor çünkü.
2: Ya eleştiri insanı bence geliştirir. Kendimden bir örnek verebilir miyim? Ben mesela geçtiğimiz yıl bu dönemler aşırı kiloluydum. Olumlu olumsuz eleştiriler oluyordu benimle alakalı. Özellikle de sağlığım açısından. Eylül ayında bir karar verdim. Ciddi şekilde zayıfladım. Yani dönüp baktığımda keşke diyorum bu eleştirileri 5 yıl önce kale alsaydım. Bu eleştiriler
1: burada
2: insanı geliştirir.
1: Burada yine muhalefet olacağım ama şimdi kusura bakma da bu eleştiriyle bunun arasında bu senin kendi sağlığın, kendi

0: Yani buna bir eleştiriye gerek yok. Keşke 5 yıl önce. Demek o zaman ben yine eleştiriyorum abi. Kusura bakma, bana istediği kadar eleştiriyorum
1: da. Ana temelde şu vardır eleştiri noktasında. Tez, antitez, sentez. Burada Koray Baloğlu düşüncesini ifade eder. Savaş Çorlu ifade eder. Ve ortak bir akıl sonucunda tez, antitez, sentez. Yani harmanlayarak güzel bir homojen karışım ortaya çıkabilir.
2: Evet.
1: Homojen falan böyle ya, kimyagerler böyle gibi de konuştum ama.
0: Bazen televizyonda izlerken de yayın dışında da izlerken hayretim. Nereden buluyorsun bu cümleleri diyorum. Burada transfer, yanlış anlama. Transfere
2: dair var mı paylaşacağım bir şeyler?
0: Mesela bana da eleştiri anlamında bak. Eleştiri başka bir şey, hakaret başka bir şey. Adam evet. Eleştirdiği zaman diyor ki ya kel diyor saç ektirsene diyor mesela şimdi bana. Şimdi ben bunu beni eleştirmediği saç mı ektireceğim ben şimdi buradan ya? O benim kendi sorunum, kendi şeyim ya.
2: Bütün zorbalanmalarınızı anlattınız.
0: Hayır ben ne yapayım? Bana sosyal mesajda da var. Burada bir şeye kızıyor mesela. En şık kibar şeyde kel benzetmesi yapıyor. Ne diyeceğim ben şimdi?
2: Benzetme mi bu sence?
0: Ya yani, kelime diyelim, benzetme demeyelim. Ha, benzetme yani. Demeyelim, kel diyor diyeyim mesela. Ne yapacağım abi şimdi ben? Kilo varsa o kiloyu atmak en doğal kendi hakkımdır. Ben de zaman zaman kilo alıyorum. Hafifte ya göbek işte, yaptım.
2: Neyine dikkat edip alacaksın? Evet. Söylediğim bir şeyle saçının, kilonun ne alakası var? Ne ilgisi var?
1: Ama saçı değiştiremezsin abi.
2: Neyse biz konumuzu
1: hemen transfere daha Arşet'in hamlesi geldi. Evet. Fenerbahçe ile ilgili beklediğim hamlede.
2: Ederson'un yerine mesela var mı kulağına gelen bir isim?
1: Ederson'un yerine Tarık'la devam ediliyor. Mert Günok'un zaten sözleşmesi devam ediyor. Benim diyeceğim oyuncu farklı pozisyondan tabii. Bir oyuncu. Yeni sezonda bilindiği üzere bir seçim var. Seçim süreci de belirleyici olacaktır. Ancak altyapıdan yetiştiği için bendeki bilgi Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için gelecek sezon girişim yapacağı şeklinde. Bunu da paylaşmak
2: kim
1: istedim.
2: Kim yapacak bu girişimi?
1: Yani altyapıdan olduğu için oyuncu, gelen kulisler, bir nabız yoklaması olduğu şeklinde. Tabii
2: İki aday tarafından da var mı?
1: İki aday tarafından yok. Genelde bir ön görüşmeler yapılmış yani. Oyuncu cephesi de sıcak bakıyor, bunu söyleyebilirim.
2: Kim yapmış ama işte onu
0: sorayım. O zaman şu aklıma geliyor.
2: Şimdi bir Aziz Bey ve ekibi var, bir Hakan Bey ve yani, ekibi var. Mevcut yönetim mi ya da?
1: Mevcut yönetim mesela mevcut
2: oyuncunun geri dönme gibi bir niyeti mi var? Öyle
1: söyleyeyim. Oyuncunun bir geri dönme niyeti var, bunu söyleyelim. Tamam, yani bununla ilgili ben diyorum şey, ki bendeki bilgi yaz transfer döneminde Yusuf Akçiçek'le ilgili hareket olabilir. Bunun altını çizelim. Bendeki bilgi bu yönde. Geçtiğimiz hafta da hatırlarsın bir paylaşım yapmıştım. Mert Müldür'le alakalı mevcut sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Mevcut yönetim görüşmüştü. Şu anki yönetim görüşmüştü. Uzatalım şeklinde. Fakat Mert Müldür kararını Dünya Kupası'ndan sonra aktaracak. Yakın dönemde de inceledim. Verileri, menajerini değiştirdiğini de gözlemledim. Tabii oyuncular için de Dünya Kupası önemli bir etken. Savaş abi de az önce bahsetti. Önümüzde bir Dünya Kupası var diyor. Evet, Dünya Kupası'nın olduğu süreçte bonservisi devam eden oyuncular için de kulüpleri burada ketum davranabilir. Neden ketum davranabilir? Düzeltiyorum, özür diliyorum. Verme noktasında durabilir. Transferi durdurabilir. Sebebi de şu. Kulüp şöyle düşünür. Zaten bu oyuncunun sözleşmesi var. Koray Baloğlu'nun sözleşmesi var. Koray Baloğlu'nun sözleşmesi devam ettiği için Dünya Kupası'nda göstereceği performans, olumlu anlamda performans 5 iken değerini 7 lira 8 lira yapabilir. Yani gerçekten zor bir süreç. Özellikle de teknik direktör değişimiyle birlikte futbolcu değişimini düşündüğümüzde.
2: Evet.
1: Bir bilgi daha aktaralım. Asensio için menajer aracılığıyla gelen teklifler var Asensio'ya. Menajer aracılığıyla yoklamalar olmuş. Archie Brown ve Jaden'ın ayrılacağı düşüncesindeyim. Oyuncu taraflı. Yani bendeki son
2: bilgiler bunlar.
1: Kumanyam'daki bilgiler bu şekilde.
0: Şimdi
2: bilgiler, özellikle güzelmiş. Teknik direktör meselesi merak ediliyor dedik. Evet. Portekiz'den bir iddia vardı.
1: Evet, Jesus.
2: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ismi yeniden gündeme geldi. Ve Jesus'un Abola gazetesinin haberi, Portekiz'de yayın yapan. Fenerbahçe 2022-23 sezonunda Sarı Lacivertli takımı çalıştıran Jorge Jesus'la Mayıs ayının sonunda Lizbon'da yüz yüze bir görüşme planladı diyor. Haberde Fenerbahçe'nin ilgisinin Jorge Jesus için çok cazip göründüğü. Çünkü 71 yaşındaki teknik adamı ikna etmek için 15 milyon euronun üzerinde bir maaş önermeye hazır olduğu iddia edildi. Portekiz kaynaklı bir iddia bu. Tekrar ediyoruz. Fenerbahçe'nin Jesus'la Mayıs ayı sonunda bir görüş

0: Fenerbahçe üzerine biraz konuşalım. Jesus yeniden Fenerbahçe olur mu?
1: İlk geldiği gün ve gidene kadar hep çok beğendiğim.
2: Evet.
1: Gerek sahadaki duruşu, gerek disiplini, gerek otoritesi, gerekse başarılıydı. Önce bir de kupa kazandı gitti. Ama denenmesi tekrar denenmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu hep söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Artı Abola gazetesi, yani saygı duyuyorum ama burada şu anda Aziz Yıldırım'la Jesus'un yapı olarak da çok farklı bir şekilde var. Mesela Jesus da çok aksi, Aziz Bey de çok aksidir zaman zaman. Sert ve agresif diyelim, aksi demeyelim. Şimdi bir teknik adam, bir başkan. Jesus çok fazla Ali Bey'i işine karıştırmayan bir adamdı. Ali Bey zaman zaman ziyaretler yapardı. Yani disiplinli bir hoca olduğu için söylüyorum. Aziz Bey her ne kadar şu anda seçim daha sonuçlanmadı, seçim kazanmış olsa bile kafasında çalışacağı bir teknik adamı oturtamıyorum. Abola gazetesinin şu andaki haberi bence bugüne göre yapılmış bir aday. İki tane aday var. Bu seçimler sonrası, seçime kadar daha yeni isimler de çıkacaktır. Çünkü bu işi kovalayan jafslar var böyle. İlk başkan adayları olduğu zaman menajerler, ismini çıkartma, ön plana getirmek isteyen teknik adamlar, gerekse radyo, gerek görsel basın, gerek televizyon basında çok isim duyarız. Yusuf Akçak olayında da senin ifadelerin bu işte gündeme gelmesi, geçtiğimiz 1-2 gün içinde bu yönetimin yeni gelecek başkana bir proje sunacaklarını, transferlerle ilgili vereceği haberini okumuştuk. Bu paketin içinde olabilir bu.
2: Evet,
1: çünkü
2: teşekkür ederim.
1: Bu bana mantıklı geldi. Bu paketin içinde olabilir. İki başkandan hangisi kazanırsa bu paketi ne kadar dikkate alır bilmiyorum. Çünkü çok başarısız bir devre arası transfer dönemi geçirdi. İşte Ertuğrul'da da gördük. Bu süreçte daha isimler görürüz ama teknik adam olarak ben Aziz Bey'in de, Hakan Bey'in de gündemindeki ismi Safi olduğunu zannetmiyorum. Aziz Bey her ne kadar açıklaması Aykut Kocaman oldu.
0: Jesus'un.
1: Aykut Kocaman'ın Aziz Bey'in listesinde olduğunu duyuyoruz. Aziz Bey her kadar resmi olarak ifade etmese de. Ama özellikle Hakan Safi Bey'in çok daha üst düzey bir teknik adamla görüştüğünü duyuyoruz.
0: Sen bu ihtimali nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani şöyle Koray abi, Rumen basını, Portekiz basını ve İtalyan basını çok tutucu bir basın. Özellikle de yurt dışında oynayan oyuncuları varsa, yurt dışında görev yapan teknik direktörleri varsa milliyetçi davranıyorlar direkt bu konuda. Özellikle de ben bunu spor basını için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın.
0: Ne demek o milliyetçi davranıyorlar derken?
2: Milliyetçi davranıyor ne demek? Örneğin Türkiye'de herhangi bir teknik direktör değişimi oluyor. Farklı liglerde teknik direktör değişimi oluyor. Rumen basını direkt vatandaşlarını yazıyor, gündeme gelse de gelmese de. Portekiz'de aynı durum oluyor. İtalyan basını bu noktada İtalyan kulüplerine karşı 5 lira isteniyorsa oyuncusu için bonservis bedelini 15 milyon euro olarak gösteriyorlar. 15 lira olarak gösteriyorlar. Bundan dolayı biraz mübalağa olduğunu düşünüyorum. Direkt böyle niyet okuma tarzında habercilik olduğunu düşünüyorum. Evet, Jesus Fenerbahçe'de çalıştı, başarılıydı. Hadi bu olabilir mi tarzında? Yani niyet okuma tarzında habercilik vardır. Şöyle, bizim ülkemizde de olmuştur bu geçtiğimiz dönemlerde. Maça gidersin, bir takımın sol beki aksar. Direkt manşet yaparsın. Sol bek gelecek, yeni sol bek. Bakarsın, şu olabilir dersin. Bu şekilde ilerliyor. Yani tamamıyla mantalite bu. Niyet okuma tarzından habercilik. Jesus başarılı, hiçbir itirazım yok. Jesus ilk geldiğinde başarılı olabileceğini de savunmuştum. Sebebi şuydu. Jesus Portekiz Ligi'nde önemli işlere imza attı. Ben Portekiz Ligi'nin yapısını bizim ligimize benzetiyorum. Bizim ligimizde de düşünelim. Portekiz'i düşünelim. Benfica, Porto, Sporting Lisbon. Zaman zaman aradan gelen takımlar var. Bizim ülkemizdeki şampiyonluk yarışını düşünelim. Son dönemde Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin hegemonyası olsa da farklı takımların yarıştığı bir futbol iklimi, futbol oyun tarzları bize benziyor, temaslı bir oyun. Bu noktada başarılı olabileceğini düşünmüştüm. Fenerbahçe'de baktığımda Jesus başarılı bir dönem geçirdi. Benim itirazım da şuna, bilmem katılır mısınız? Aykut Hoca Fenerbahçe için önemli bir değer. Aykut Hoca'nın ismi teknik direktörlükle ilgili gündeme geldiğinde eleştiriler görüyorum şu şekilde. Uzun dönemdir teknik direktörlük yapmıyor. Yani teknik direktörlüğü unuttu mu Aykut Hoca? Unuttu da bizim mi haberimiz yok? Bir örnek verebilir miyim güzel?
0: Tabii.
2: Ranieri Yunanistan milli takımında başarısız bir süreç geçiriyor. Ranieri Yunanistan milli takımından sonra başarısız süreç geçirdikten sonra yaklaşık 1-1,5 yıl takımında.

0: takım çalıştırmıyor. Ve o dönem Ranieri güncel futbola ayak uyduramadığını ve bununla ilgili de yeni nesil genç antrenörle görüşmesi gerektiğini, dünyanın farklı yerlerinde maç izlemesi gerektiğini düşünüyor. Hatta kaynakta belirtelim, bu anekdotu da Özcan Pulat'a anlatıyor, Özcan Hoca'ya anlatıyor. Roma'ya gittiğinde ziyareti. Ardından Ranieri bir devrim yapıyor. Leicester City'de şampiyonluk. Roma'da hatırlarsın çok kötü bir dönemde geldi, inanılmaz bir başarı. Yani evet, dışarıdan gözlemlemek olayları bazen daha iyi olabiliyor. Bu Aykut Hoca özelinde konu açıldığı için, sosyal medyada okuduğum için bahsettim. Evet. Abdullah Hoca ile ilgili de ilgili eleştiri. 2 yıldır takım çalıştırmıyor. Çalıştırmayabilir. Teknik direktörlük unutulacak bir mesleki alışkanlık değil. Sonuçta kuaför olsan, uzun süre saç tıraş etmesen bir hamlama olabilir mesleki anlamda, ama teknik direktör olarak bu kişiler yerinde, televizyonda maçları takip ediyor. Düşüncem bu.
1: Ben burada katılmam mesela.
2: El Nasır'da, ben araya gireyim, bir tabii bilgi ki, paylaşayım hemen. El Nasır'dan ayrılma ihtimali bulunan Jorge Jesus geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı. Sezon başı bir yıllık sözleşme imzalamıştım. Sezon sonu sözleşmemi yenilemeyebilirim. Ayrıca kulübün beni istememe ihtimali de var. Birçok kulüpten teklif aldım. Sezon sonu değerlendireceğim açıklamasını yapmıştı. En çok merak edilen konulardan birisi Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Bir başka konu da Fenerbahçe dışında şu anda çok merak edilen konu. Müsaadenizle burayı noktalayalım. O da Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta da teknik direktör meselesi merak ediliyor. Devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Sergen Yalçın'la birlikte Efecan Öztaş şu an bizimle birlikte. Efecan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Koray Bolalı, yayınlar diliyorum sana ve konuklarına.
2: Teşekkür ediyoruz. Bugün Beşiktaş'ta bir tesis açılışı vardı. Onu takip ettin yerinde. Onunla ilgili de yine bilgileri paylaşırsın ama biz teknik direktör meselesine girelim. Dünkü sonuç Beşiktaş'ta bir şeyleri değiştirecek mi, yoksa siyah beyazlar gelecek sezonda Sergen Yalçın'la yola devam mı edecek? Herkes bu sorunun cevabını bekliyor ama şu anda kulüpte son durum nedir? Neler yaşanıyor? Sözü sana bırakayım.
3: Tabii Beşiktaş'ta Başkan Serdar Dalı an itibariyle şu an kulüp binasında yönetim kurulu ile birlikte takımın son durumu ve teknik heyetle ilgili süreci değerlendirmek adına bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantının da aslında olağanüstü bir durum gerekçesinde de gerçekleştirdiğini bildirmek istiyorum. Böyle bir toplantı planlanmış değildi geçtiğimiz hafta. Ama dünkü sonuçta beraber Sayın Başkan Serdar Dalı yönetim kuruluna açılış sonrasında bir toplantı yapacağını bildirmiş ve açılıştan hemen sonra şu an saat 17 civarında bu toplantı başladı. Kulüp binasında, stadyumda Sayın Başkan Beşiktaş'ın genel durumunu, A takım, futbol A takımının son durumunu, transfer sürecinin nasıl ilerleyeceğini ve tabii ki de en kritik nokta Sergen Yalçın'la devam edilecek mi, edilmeyecek mi, tek tek yönetim kurulundaki isimlere soracak. Zaten biz de aktarmıştık ama futbol komitesinin görüşünü de söylemek istiyorum. Beşiktaş'ta görev alan 3 tane futbol komitesinde yönetici var. Melih Aydoğdu, Kaan Kasacı ve Murat Kılıç. Sergen Yalçın'ın kalmasından yana oy kullanan isimler. Hocanın kalmasını istiyor futbol komitesi. İstikrardan yana bir tavır sergiliyorlar. Hocayı daha motive edici ve takviye yaparak, Sergen Hoca'nın ekibine takviye yaparak yola devam edilmesi görüşünü bildiriyor futbol komitesindeki isimler. Üçü de ortak mütabakatı vermiş durumdalar. Tabii farklı görüşü bildiren isimler de var Beşiktaş yönetiminde ama an itibariyle Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yöneticiler Sergen Yalçın'a devam edilmesini daha sıcak bulan isimler olarak da yer alıyor, Koray Bolalı.
2: Sence ne olacak diye soracağım tabii ki ama toplantı bitmeden bir şey söylemek doğru değil. Bu olağanüstü bir toplantı değil mi? Yani şu anda önceden planlanmış bir şey değil. Bir son dakika bilgisi olarak bunu paylaşabiliriz sanırım.
3: Evet, bu toplantı olağanüstü bir toplantı. Hafta içerisinde böyle bir toplantı planı yoktu. Karşılaşma sonrasında Sayın Başkan Serdar Adalı bir gün sonra, yani bugüne toplantı planladı ve açılıştan hemen sonra Beşiktaş Başkanı Serdar Dalı ve yöneticileri kulüp binasına giderek toplantıyı an itibariyle şu an gerçekleştiriyorlar. 17 itibariyle bu toplantı başladı. Şu an görüşme de sürüyor siyah beyaz ekipte. Tabii yarın da pazar günü Sayın Başkan Serdar Dalı Sergen Yalçın'la beraber bir kahvaltı organizasyonunda beraber olacak. Beraber artık Beşiktaş'ın Sergen Hoca'ya devam edip edilmeyeceğine dair karar neticesi pazar günü Sergen Yalçın'la beraber düzenlenecek kahvaltı organizasyonunda belli olacak. Beşiktaş'ın genel durumu, transfer harekatı, bunlar da konuşulacak. Eğer devam edilirse buradaki en kritik durum bana yansıyor.

0: yansıyan durumu söylemek istiyorum yönetim tarafından. Beşiktaş yöneticiler tarafından. Sen de sordun Koray abi. Dedin ki devam edilecek mi edilmeyecek mi? Bunu söylemek aslında zar atmak gibi olur ama Beşiktaş yönetimindeki en yetkili isimler, futbol komitesindeki en yetkili isimler Sergen Yalçın'a devam edilmesini istedikleri için devam edilme ihtimali şu an devam edilmeme ihtimalinden daha yakın gözüküyor diyebilirim.
1: Devam edilme ihtimali edilmeme ihtimalinden daha yakın gözüküyor dedin değil mi şu anda?
0: Evet ama tabii burada Sayın Başkan Serdadalı henüz kararını vermiş değil. Tüm karar kendisine ait ama kendisinin en güvendiği 3 isim devam etmesinden yana oy kullandıkları için bence devam edilme ihtimali şu an daha yakın duruyor siyah beyaz ekipte. Sergen evet. Yalçın'la beraber.
1: Bir kez daha altını çizerek vurgulayalım. Toplantı şu anda devam ediyor. O yüzden ne karar çıkacak, ne yaşanacak tabii ki belli değil. Bir yandan onu söyleyelim, açık bırakalım ama futbol şubesine bakan yöneticilerin Sergen Hoca ile istikrar adına devam edilmesi gerektiği yönünde fikir beyan ettiğini Efecan Öztaş söyledi. Toplantı da devam ediyor. Burada nihai bir karar bu akşam itibariyle çıkmayacak. Beşiktaş evet, Başkanı ya. Serdal Adalı tekrar Hoca ile de görüşecek. Efecan'ın aktardığı o yöndeydi. Eksik bir şey söylemedik herhalde. Efecan gitti sanırım.
0: Bütün karar netleşmiş olacak Koray Bolalı. Sergen Hoca'yla başkan yarın kahvaltı organizasyonunda bir araya gelerek devam edip edilmeyeceğine dair net karar ortaya koyacaklar. Tabii ki şu faktör de var. Sergen Yalçın da devam etmek istemeyebilir. Yani siyah beyaz ekip yöneticiler Sayın Başkan devam etmek isteyebilir ama Sayın Sergen Yalçın da devam etmek istemeyebilir. Bu faktörü de ön plana koymak lazım. Henüz Sergen Yalçın da fikrini motivasyon açısından bildirmiş durumda değil. Bunun da altını çizmek istiyorum şu an için.
1: Farklı ihtimaller konuşuluyor mu peki Efecan? Yani şunun gibi söylüyorum. Sergen Hoca evet hocam siz buyurun devam edin ama biz sizin işinizi kolaylaştırmak adına ne bileyim bir yardımcı antrenördür veya Serkan Reçber devam edecek mi? Herhangi bir farklı bir aksiyon alınacak mı? Öyle bir şeyler konuşuluyor mu?
0: Tabii Sergen Hoca'nın ekibine ekleme yapılması istenen 3 tane isim var an itibariyle şu an. Bunlardan tabii Beşiktaş adına önemli isimler. Atiba Hutchinson bu isimlerden biri. Josef de Souza bu isimlerden biri. Tabii yerli konusunda bir isim varmış ama tam netleştiremediğim için ismini şu an için anmak doğru olmaz. Ama Beşiktaş camiasını bilen, kulübün senkronizasyonunu bilen isimlerle de gidilmek isteniyor. Yönetim tarafından, futbol şubesi tarafından. Bunlar da masaya yatırılacak. Sergen Hoca'ya sunulacak isimler dahilinde olan isimler teknik ekibin daha fazla güçlendirerek Sergen Hoca ile devam edilmesini istiyor zaten futbol komitesi. Bunlar da gündemde olan isimler Atiba Hutchinson'la Josef de Souza olarak yer alıyor. Beşiktaş kulübünü çok iyi tanıdıkları için bu isimleri Sergen Hoca'nın yanına koyarak hem futbolculuğu anlamında iletişim anlamında daha yararlı olacaklarını düşünüyorlar. Hem de camiayı taraftarla aralarındaki bağlarında teknik heyetle beraber daha da sıklaştıracaklarını düşünüyor futbol komitesi.
1: Efecan bu konuda araştırma yaptığımı bilmiyorum. Yani belki yanıt da vermeyebilirsin o yüzden. Futbolcular cephesinden bu olaya nasıl bakılıyor şu an hoca ile ilgili duruma? Hatırlarsan gol atıldıktan sonra hocaya koşarak sevinmişti Orkun. Yani futbolcular ne düşünüyor? Hiç o taraftan böyle bir şeyler geldi mi kulağına?
0: Tabii Nevzat Demir'in havasını sorduğumuz zaman da özellikle Sergen Yalçın'a büyük bir teveccüh var. Nevzat Demir tesislerinde yani bunu futbolcular dışında da söyleyebiliriz. Çalışan personeller Sergen Yalçın'ı çok seviyor. Zaten birçoğu da hem hocanın oyunculuk zamanından kalma isim oldukları için ekstra saygı duyuyorlar Sergen Yalçın'a. Onun dışında futbolcular tarafında da Kaptan Orkun Kökçü de zaten son dönemde özellikle Sergen Yalçın'a inanılmaz destek veren isimlerden biriydi. Keza Emirhan Topçu da öyle. Hocanın yanında olan iki net isim diyebiliriz. Yerli oyuncular konusunda sıkıntı yok ama tabii ki yabancı oyuncular konusunda da çok da aynı fikirde değilim. Gelen duyumlar neticesinde söyleyebilirim bunu. Ama yerli oyuncuların Sergen Hoca ile birlikte daha yüksek bir tavır sergilediklerini görüyoruz. Sergen Hoca'nın ayrılması yanına çok sıcak değiller yerli oyuncular özellikle. O yüzden Sergen Hoca'nın da arkasında aslında futbolcuların birçoğunun çok sağlam şekilde durduğunu söyleyebilirim. Ama tabii birkaç oyuncunun da o fikirde olduklarını düşünmüyorum. Bana gelen bilgiler de bu yönde.
1: Evet. Efecan bir de tesis açılışı vardı bugün. Çok kısa onunla ilgili de bilgi vermeni rica edeyim. Sonra da teşekkür ederim sana.
0: Tabii Beşiktaş bugün Sancaktepe tesislerini kulübe kazandırdı. Sayın Başkan Serdar Azalı ve yönetimi. Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkınbak da katılım sağladı ve aslında o da kendi konuşmasını yaparak ne kadar önemli bir tesis açılışı olduğunu söyledi. Beşiktaş burada aslında

0: Fulya'daki, Fulya'da 3 tane branşta Beşiktaş eğitim veriyordu, akademi gösteriyordu. Ama burada sadece futbol anlamında bir akademi olacak. U16, U19 ve U18 takımları burada çalışacak. Beşiktaş Fulya'yı artık yavaş yavaş kısıtlayarak Sancaktepe tesislerine geçiş yapmış olacak. Bu tesiste de inanılmaz derecede çalışma ortamı var. Aslında Beşiktaş burada kadın futbol takımını da ağırlayacak. Kadın milli takımımızı da ağırlayacak. Antrenmanlarını kadın futbol takımımız, A milli takımımız Sancaktepe tesislerinde antrenmanı gerçekleştirecek. Beşiktaş kadın futbol takımına da, milli takımına da aslında böyle bir jest yapmış olacak. Beşiktaş'ın kadın futbol takımının da ana tesisi Sancaktepe tesisi olacak. Beşiktaş son derece modern bir tesisi kendi bütçesine kazandırmış oldu. Burada tabii Sancaktepe Belediyesi ile beraber de ortaklaşa bir işbirliğinde bulunuyor siyah beyaz ekip. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu projelerin daha da artacağını belirtiyor. Kemerburgaz'da şimdi yeni bir proje başlayacak, onu da söyleyebiliriz. Beşiktaş bu görüşmeleri gerçekleştiriyor. Kemerburgaz'da da yakında yeniden bir başka tesiste açılış yapmayı planlıyor siyah beyazlı ekip diyebilirim Koray Bolalım.
1: Efe Can Öztaş'a teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Beşiktaş'ta teknik direktör meselesini gayet detaylı bir şekilde özetledi. Tekrar edecek olursak şu anda yönetim kurulu bir toplantı halinde ve bu toplantıda genel bir sezon değerlendirmesi yapılıyor. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'la ilgili karar da hoca ile başkan arasında yapılacak görüşmenin ardından netleşecek dedi. Futbol şube sorumlularının istikrardan yana olduğu ve Sergen Hoca ile devam edilmesi yönünde görüş bildirdiğini söyledi. Tabii ki konuşulacak, değerlendirilecek. Ardından hocanın fikrine Sergen Yalçın devam etmek istiyor mu veya geleceğe dair ne beklentileri var? Yapılanmayla ilgili bir karar verilecek. Ardından da ona göre Beşiktaş geleceğe bakacak. Ama senin fikrin nedir Savaş Çorlu mesela?
2: Solskjaer olayına çok benzetiyorum. Böyle sezon sonunda gitsin mi kalsın mı devam edilmesi lazım. O dönemde de böyle biraz oylama olmasa da çok sancılı bir döneme girilmişti ve devam edilmesi karar alınmıştı. Sonra çok kısa sürede ligin başlaması sebebi var. Özellikle Avrupa maçında öneleme, hazırlık kamp dönemi çok kısa sürede Sergen Hoca'ya dönülmüş ve Sergen Hoca gelmişti. Şimdi bu şekilde tartışmalarla devam edilmesi kime ne kadar yarar verir onu beraber göreceğiz. Bir karar çıksın bakalım. Ama şimdi bakıyorum hocanın ekibinde bir değişim şart. Uzun zamandır konuşuluyor. Orada mesela Serkan Reçber'in kadroya dahil edildiği günden beri tartışılıyor. Sadece Beşiktaş 1-2 tane galibiyet aldığı zaman üst üste Sergen Hoca orada biraz sistem etmişti. Serkan'la bu işleri çok iyi yapıyoruz diye. Onun dışında hep eleştirilen bir Serkan Reçber var. Bana göre de Beşiktaş'taki görevini bilmiyorum. Ben de eleştiriyorum. Serkan Reçber'i Kasımpaşa'da görev yaparken biliyorduk. Direktör transferlere bakıyor. Zaman zaman hocanın işlerine karışıyor ama Beşiktaş camiasında antrenmanda eşofman var. Kulübesinde oyuncu değişikliklerinde var. Transfer yapan kişi mi? Hocanın ekibinde mi? İki tane isim geçiyor şimdi anlattığımız gibi. Atiba ve Josef de Sarza. İkisi de Beşiktaş'ın iyi izler bırakmış. Özellikle Atiba. Daha önce de konuşulmuştu. Yönetim mi öneriyor? Sergen Hoca mı olacak? Çünkü bunu yine bilgiye göre söylüyorum. Efecan'ın bağlantılarında da daha önce duyduğumuz haberlerde de Sergen Hoca'nın istemediği hiçbir futbolcu bu kulüpten içeri giremez. Böyle bir düşünce olabilir ama benim mantığım bunu kabul etmiyor. Dünyanın en iyi hocası olsanız, şu anda Beşiktaş'ın hocası Klopp da olsa ya da X bir hoca da olmuş olsa, yani benim istemediğim bir oyuncu buradan giremez dediğin zaman çok güçlü olmanız lazım. Ya daha önce yaptığınız transferden hepsi çok nokta olması lazım. Bunu Fatih Terim de bir dönem yaptı. Ünal Aysal'dan sonra nasıl şekilde ayrıldığını biliyoruz. Sergen Hoca'nın şu anda 15-20 gün önce bu sözleri duyduğumuz Sergen Hoca acaba aynı inadını ya da aynı düşüncesini devam ettirecek mi? Mutlaka yönetimin de alacağı oyuncular vardır. Mutlaka Sergen Hoca'nın da istediği oyuncular vardır. Kötü bir sezon geçirdi. Güçlü giremeyeceği bir sezonda Sergen Hoca devam edecek mi? Satır arasında onu aldık çünkü. Sergen Hoca hep güçlü olmak ister. Masada da, yönetimde de, sahada da. Ama şu anda yıpranmış bir Sergen Yalçın var. Beşiktaş'ın efsanesi de şampiyonluk yaşamıştır. Ama bu sezon Sergen Hoca da kendisine bir puan verecek olsa onun üzerinden kaç verir dersen herhalde 4 ya da 5 verir. 6 vermez Sergen Hoca kendisine. Eğer kendine bir torpil yapmayacaksa 4 ya da 5 verir sıralamada olduğu gibi. Dolayısıyla ben çıkacak sonucu merak ediyorum. Sergen Hoca'yla devam kararı çıkmış olsa bile biz önümüzdeki günlerde transferleri, yanına alacak yardımcıyı, işte Atiba olacaksa Atiba, Josef olacaksa Josef, Sergen Hoca, Serkan Reçber'in gönderilebileceği de konuşuluyor. Yerine başka isimler de geçiliyor daha yakın zamanda. Bu sancı sürece girmemek için nokta atışları yapmak lazım. Beşiktaş camiası çünkü önümüzdeki sene oldu. Şampiyon olacak bir camia. Dolayısıyla ben bir sonucu görelim, ona göre daha da net konuşabiliriz ama pek ayrılık olmayacakmış gibi gözüküyor. Sergen Hoca istemediği sürece. Çünkü evet, risk yani. Alacağınız getireceğiniz hoca transferlere yeniden başlayacak. Nereden bakarsak bakalım. Önümüzdeki sezon başlangıçta Beşiktaş lige iyi başlamazsa istifa sesleri başlayacak. Alınması zor bir karar. Yönetimin aldığı her karara da saygı duymak lazım. Hocanın da alacağı karar burada çok önemli.
1: Salim, sen ne diyorsun süreçle ilgili olarak?
3: Efecan'ın açıklamalarını dinledik. Efecan'ın açıklamaları içerisinde şu vardı. Kendisi ayrılık kararı alırsa dedi. Kendisi ayrılık kararı alırsa farklı olabilir dedi. Ben de Trabzonspor maçını takip ettik. Beşiktaş-Trabzonspor maçını. Beşiktaş-Trabzonspor maçının Sergen Hoca'nın basın toplantısında, basın toplantısı tam bitiyor, bittiği esnada Sergen Hoca ayağa kalktığında bir basın mensubu soru sormak istiyor. O bölüme denk geldiniz mi bilmiyorum. Çünkü basın toplantısının ajanslar tarafından servis edildiğinde çok o detay görüntü yoktu. Ben hatta basın toplantısına giren arkadaşlarıma da sordum. Nedir o diyalog diye. Bir muhabir soru sormak istiyor. Sergen Hoca da artık televizyonda izlersin diyor. Burada benim aklıma o an için iki soru geldi. Ya Sergen Hoca yorumculuğa dönecek ya da basın toplantısının tekrarını izlersin şeklinde. Sergen Hoca'nın ben de yıprandığı düşüncesindeyim. Sergen Hoca yıprandı. Fakat Sergen Hoca ilk göreve gelirken bir sabır döneminden bahsetmişti. Transfer dönemlerinden bahsetmişti. Ben de hocayla aynı fikirdeyim. Beşiktaş yeni sezonda hedef takım olmak istiyorsa, şampiyonluk yarışında yürümek istiyorsa ilk 11'e 6 yedek kulübesine de en az 3 tane transferin olması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Dün Sergen Yalçın neler dedi o zaman basın toplantısında? Dünkü karşılaşmanın ardından evet, teknik benim adamlar konuştu. Onu bir izleyelim isterseniz. Evet. Hem Sergen Yalçın hem de Ekrem Dağ'ın sözlerini bir ekrana geçelim, ardından devam edelim.
4: Ligin son maçı. Tabii hedefsiz bir maç iki taraf için de. İlk yarıda bizim çocuklar çok ortada yoktu. Çok kötü bir maç oynadık ilk yarı. Mental bir durumdan uzak maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. 3 tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele ettiler. 2-2'lik bir skor. Ama yani ben güzel maç oldu diyebilirim. Konya maçından sonra bizim için sezon bitti. Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler, şeyler, çocuklar çok genç çocuklar bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında, taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim ben. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman, özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Onu söyleyeyim öncelikle. Beklenmedik bir durum. Son bölümde Konya maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak

0: üzgünüz. Ama hayat devam ediyor. Şu anda devam edip etmeyeceğimizle ilgili bir görüşme yapmadık başkan ve yönetimle. Onu söyleyeyim. 3-4 gün içinde tabii bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum bu konularla ilgili bugün itibariyle. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz.
1: Sezonun son maçını oynadık. En önemlisi kazasız belasız, yani sakat vermeden iyi bir maç oldu. Onu düşünüyorum. Hedefimiz de burada evimizde mutlaka kazanmamız, arzumuz zaten vardı, gözüküyordu. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımımız vardı. Kazanmaya ve taraftarımızı mutlu etmeye, bugün son maçımız 5'te 5 yapan evimizde 5'te 5 galibiyetle 6.'yı kovalıyorduk. Maalesef o olamadı. Ama ilk önce şeyi söylemem gerekiyor. Sezonu, yani 90. dakikada attığımız gol 88. miydi? 89. dakikada attığımız golün iptali. Ona harbiden, yani ben şaşırdım. O hakem nasıl onu iptal etti, o golü. Yani Beşiktaş'ın oyuncuların yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı, yani bu gol nasıl iptal olur diye. Yani gerçekten çocuklar bugün emeğini karşılığını alamadı diye düşünüyorum.
2: Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantılarından kısa kesitleri size yansıttık. Sergen Yalçın, bence çok konuşulacak kısmı bu. Kulübede otururken yapılan istifa tezahüratlarından açıkçası utandım. Çünkü karakter olarak bunları kaldıracak bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm. Başarısızlık kriteri tartışılır. Sezon başında çok ciddi hedefler konmamıştı. Ancak büyük bir camiada çalışıyorsanız sonuçları ağır oluyor. Şu an görevime devam edip etmeyeceğimle ilgili yönetimle bir görüşme yapmadık. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Durumu 3-4 gün içinde belirleyeceğiz dedi. Dün Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetimi şu an bir toplantı halinde, sezon değerlendirmesi yapılıyor. Futbol şubesindeki yöneticiler Sergen Hoca ile devam edilmesi gerektiği yönünde istikrar adına bir görüş bildiriyor. Kararı başkan Serdar Adalı verecek. Ne zaman? Sergen Hoca ile yarın veya ondan sonraki gün, yani bir iki gün içinde yapacağı görüşmenin ardından yol haritası belli olacak. Açıklamaları da dinledin. Son süreci de bir kez daha kısaca özetlemiş olduk.
3: Küçük küçük notlar aldım.
2: Evet.
3: Bir defa hedeften bahsederken çok üzüldüm. Beşiktaş'ın forması dahi bu ligde her zaman en kötü ihtimal ilk üçe girer. Burada yıldızlar toplu olmasına gerek yok. Sezon başında
2: giremedi.
3: Niye giremedin anlatayım ben. Sorumlu kim? Sadece başkan diyemeyiz. Sadece hoca diyemeyiz. Çünkü bu yola çıkarken evet bir takım vaatlerde bulunmadı Sergen Hoca, ama şunu söyleyebilirim. 3 hafta önceye kadar, 4 hafta önceye kadar, 2 ay önceye kadar başkan biz bu kupayı alacağız dedi. Ligde Avrupa'ya gideceğiz dedi. Gidebildiğimiz en iyi yerde kalacağız. Ligi de en iyi yerde bitireceğiz. En iyi yer nedir? 1 ya da 2 bilemedin 3. En iyi yer 5. değildir. En iyi yer 4. yer değildir. Bunları söylenirken o zaman biz başkana, hayır başkanım biz kupayı alamayacağız demediniz. Evet, aksilikler olabilir. Futbolun içinde bunlar var. Ama Sergen Hocam, devre arasında bu transferleri siz yaptınız. Devre arasındaki yapılan transferler o zaman takımı biraz daha güçlendirmek için yapılan şeylerdi. Akbatu transferi. Çok ciddi bir maliyetle transfer yapıldı. Dün yaptığı hataya bakıyorum. Sezon sonu geldi. Evet, gevşeklikten bahsetti. Belki olabilir. Siz bu takımda ne söylenirse yaptı yönetim. Bakıyorum şimdi, Necip'i gönderdiniz. Necip 6 ay daha bu takımda kalıp sezon başında veda ederek gidebilirdi. Mert gitti. Kaptanlardan bahsediyorum. Rafa Silva olayını 2,5-3 ay Beşiktaş uğraştı toparlayabilmek için. Rafa tarafı, avukatı 10 sayfa 12 sayfa açıklama yaptı. Antrenmana çıkmadı. Raporlar tutuldu. Yani bu süreç birdenbir olmadı. Beklenti yüksekti. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayıp kupayı almasını Sayın Başkan da istiyordu. Yöneticiler de istiyordu. Taraftar da istiyordu. Siz dediniz ki istifayı bile düşündüm. Ama Sergen Hoca bazen bırakıp gideceği zaman eğer kafaya koyduysa yapar. Burada sadece istifa demedi. Bir Beşiktaş taraftarı ve kongre üyesi size şişe attı. Bu asla olması gereken bir şey değil. Olmaması gereken bir şey. Bunu hiçbir şekilde tasvip edemem. Hiçbir futbol sever, hiçbir kimse de tasvip edemez. Öfkeyle, sinirle falan bunu atamazsınız. O bile baktığın zaman bir istifa seçeneğidir aslında. Ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın yüzde kaçı dersen, yani en az %50'si Sergen Hoca'nın. Kimse kusura bakmasın ya. Devre arasında bu transferle 30 milyon stoper aldınız ya.

0: Gökhan Sazlı'yı transfer
1: etti. Gökhan Sazlı'yı kim transfer etti? Sergen siz transfer Hoca. Ettiniz. Tayfun'u kim transfer etti? Siz transfer ettiniz. Beşiktaş'ı kimi? Sabek, diğer taraf Taylan pardon.
2: Taylan'ı yönetim aldı.
0: Sergen yönetim aldı. Önce.
1: Yönetim Sergen aldı. Hocam tamam, hocam yönetim aldı. Gökhan Sazlı'yı siz transfer ettiniz. Yani bu transferleri Serkan Reçber'le beraber yaptığınız transferler var. İki maç iyi gidince Serkan Hoca'ya laf söyleyenlere kızdınız. Serkan işte bak maç iyi gidiyor. 2-3 maç kazandınız. Serkan Reçber'i eleştirenlere sahip çıktınız. Serkan bu işi ne yapıyor? Serkan şöyle, Serkan böyle. Hocam bugün Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin sorumlusu kim? Yönetim değil herhalde. Sonuçta bu takım kötü oynarken başarı hocanınsa başarısızlıkta hocanın payı var. Ekibinizi değiştirmeniz lazım. Bakın önceki şampiyonlukta ekibinizde ben burada isim vermeyeceğim. Olmayan isimler var. Aranız açılmış olabilir. Yol ayrımı olabilir ama yerine gelen insanların daha iyi olması lazım. Ben yanımdan ekibimden bir insan gönderiyorsam onu daha iyisini almam lazım. Öz eleştiriden bahsettin ya az önce. Biraz da öz eleştir hocam. Öz eleştiri yapması lazım. Futbolda da dünyada hangi işi yapıyorsanız yapın öz eleştiri yapması lazım. Öz eleştiri olmazsa başarı da gelmez. Biz de hata yaptık deyin şuralarda ya. İlla ki yaptınız. Bak ben sayıyorum transferler devre arasında yapılan transferlerden çok fazla randıman alamadınız.
3: Evet.
1: Çerni en son Beşiktaş'ın Rafa Silva'dan sonra hemen hemen takımın en iyilerindeydi. O bile artık futbolu unutturacağım yani. Sonradan oyuna giriyor. Oyuncu değişiklikleri 70 küsur dakika 80 dakika oyuncu değiştirmediniz hocam ya. Bunları yönetim yapmayacak. Bu görüşmeden inşallah Beşiktaş için en olumlu karar çıkar. Ama Sergen Hoca'nın da biraz öz eleştiri yapması lazım. Sergen Hoca sonda söyleyeceğini başta söyler. Zaman zaman agresif, zaman zaman sert, zaman zaman içine atar. Oradaki istifa sözleri mutlaka üzmüştür. Ama eğer devam kararı çıkarsa baştan sona böyle şapkayı önüne koyup bir bakmak lazım gelecek adına.
2: Şimdi bazı şeyler var tabii ki. İstikrarsızlık olduğu Beşiktaş'ta aşikar. Hem yönetim anlamında hem teknik direktör anlamında hem de futbolcu anlamında. Yani istikrarın iyisi bile yok şu anda kulüpte yıllardır. Çünkü evet. Sürekli sonuçlarla birlikte başkan değişiyor, hoca değişiyor, sürekli transfer geliyor gidiyor. Bir yerde suların durulması şart. Bu Beşiktaş için bir numaralı kurallardan birisi. Sergen Hoca geldiğinden bu yana neleri değiştirdi? Olumlu anlamda biraz onlara bakmak lazım. Değiştirebileceği imkanlar sağlandı mı? Onlara bakmak gerekiyor. Burada da herhalde bir değerlendirme taraftar da yapıyordur. Salim, sen ne düşünüyorsun mesela Sergen Hoca ile geleceğe dair Beşiktaşların pozitif hayaller kurması için mesela birkaç sebep söyleyebilir misin gözüne çarpan?
3: Yani mesela Sergen Hoca protesto edildiği için oyuncuların motivasyonunun düştüğünü söyledi. Ben burada şunu söyleyeyim. Oyuncuların motivasyonunun düşmesinin temel sebebi taraftarın protestosu değil. Temel sebebi Beşiktaş'ın hedeften uzaklaşması. Olumlu neleri değiştirdi? Sezonun ikinci yarısı itibariyle Beşiktaş'ın iyi oynadığı maçlar oldu yapılan transferlerden dolayı. Devre arasında da iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Devre arasında Beşiktaş
1: yönetimi neredeyse sahip tabii ki idrarlısı.
3: Yani Agbadu, Murillo, Oyankyu yani bunlar içinde bulunduğunuz şartları düşündüğünüzde önemli hamlelerdi. Yani bir hava var Beşiktaş'ta. O havayla birlikte olumlu değiştiğini düşünüyorsun. Hoca diyorsun olumlu etki yaptı. Yönetim olumlu etki yaptı. Net bir şey söyleyeyim mi? Hiç uzatmaya falan gerek yok. Beşiktaş'ın bu kadro yapısıyla Fenerbahçe'ye özellikle de Galatasaray'a karşı mücadele etmesi çok güç. Futbolun realitesi var. Trabzonspor'u düşünelim. Trabzonspor farklı bir bünyede ilerliyor. Farklı bünyede ilerlerken geleceğe yatırım yapıyor. Potansiyeli yüksek isimleri transfer ediyor. Galatasaray'ı inceliyoruz. Fenerbahçe'yi inceliyoruz. Ligin birincisi ve ikincisi. Burada Galatasaray'da kalecisi Uğurcan Çakır 30-35 milyon euro bandında transfer edilmiş. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde çok iyi işlere imza atmış. Victor Osimhen 75 milyon euroya transfer edilmiş. Önemli işlere imza atmış. Yedeği Icardi. Icardi gibi bir oyuncu bu sezon önemli maçlarda ligin büyük çoğunluğunda Osimhen varsa Osimhen oynadı. Yani Beşiktaş'ın bana hep soruyor arkadaşlarım. Beşiktaş ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Salim kardeşim, Salim abi diyor. Diyorum yani mantalite değişikliği bu kadro yapısıyla mücadele etmek çok çok zor. Futbolun realitesi var. Tamam futbolda Ruh önemli, mücadele önemli. Ama ruhla, mücadeleyle o bir anlık gazla 2-3 maç izlersiniz, yani sonrası yok.
1: Devre arasında niye 50 milyon lira harcadın o zaman? Yani devre arasında yaptığın transferlere bak. Eğer diyorum, tabii ki belki Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta gerisinde
3: mesela
1: ama.
3: Mesela Agbadu geldi, beni eleştirdiler. Özür diliyorum Savaş abi. Çok çok özür dilerim.
2: Estağfurullah. Evet.
3: Agbadu geldiğinde beni eleştirdiler. Ben Agbadu'nun iyi bir stoper olduğunu söyledim. Fakat Agbadu'yu Rimes'te izlemiştim. Premier Lig'e gitmeden önce. Hamle stoperi. Agbadu nasıl biliyor musun? Agbadu bir maç çıkartır. İnanılmaz derece keyif alırsın. Bir hamle hatası yapar. Fiziki şartlarından dolayı hatalar yapar. Mahveder. Bunu söyledim diye eleştirildim. Nitekim gelinen noktada görüyoruz. Mourinho iyi bir sağ bek. Fakat bindirmeleri çok yaptığı için aksamalar olabilir. Beşiktaş'ın ben bu kadro yapısının değişmesi gerektiği düşüncesindeyim. Beşiktaş'ta mantalite değişmeli. İlk 11'e 6, yedek kulübesine de güçlü transferleri gerek düşüncesindeyim. Buradan da Okan abiye selam olsun, Okan Koç'a. Beşiktaş Kocaelispor'u mağlup etti deplasmanda.
2: Evet.
3: O maçtan sonra konuştuğumuzda dedi ki, ne diyorsun Salim dedi. Dedim çok transfere ihtiyaç var Okan abi. Ben de dedi seninle aynı görüşteyim. Beşiktaş dedi şu an bizi kandırıyor. Beşiktaş dedi bizi dedi havaya sokuyor, girmememiz çok lazım dedi.
1: Son bir cümle söyleyeyim. Söyle Beşiktaş abi. Taraftarını Sergen Yalçın'a inancı o kaldığını düşünmüyorum. Agbadu dedin transfer, ben istemediğim hiçbir transfer girmez diyorsun. 30 milyon euro transferi Serkan Reşber'le beraber mi yaptınız o zaman yani?
3: Evet. 18.
1: Teşekkür 18 ediyoruz. Toplamda harcanma.
2: Ağzınıza sağlık. Savaş Çorlu evet. Ve Salim Manav'la birlikteydik. Spor gündemini noktalıyoruz. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları. Hoşçakalın.
4: Rosario Abisso düdüğünü çaldı. Nostin dokundu. Şampiyon Inter karşısında Olimpico'da Lazio oyuna başladı. Keyifli seyirler. Bisek kullandı tacı. Turam indiriyor. Martinez! Şampiyon gibi başladı Inter. Martinez ilk 11'e golle dönüyor. Bu bağlantı bir kez daha çalışıyor. Olimpico boş belki ama deplasman tribünü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Inter gol attı, taraftarına koştu.
5: Çok şık bir futbolcu gerçekten. Çok kaliteli, çok estetik.
4: Şimdi Turan ikinci gol şansı. Döndü yüzünü kaleye, Turan destek Diouf'tan. Diouf aldı, Diouf çevirdi. Kale sahası müdahale var. Gelişiyle Turan vuruyor yanağlara. Barella dışarıya gitti top. Şimdi Bastoni. Bastoni sokudu, yanında Martinez var, bıraktı ona. Natora Martinez. Rovella karşısındaydı, ilk anda kurtardı. Diouf'la 2-1, Martinez yine bağlantı. Yaya doğru bıraktı. Suçic! Mükemmel bir gol daha Inter'den. Natora Martinez müthiş bağladı orayı. 2-0'ı buluyor Inter. Şampiyondan Olimpico'da gövde gösterisi ilk yarıda. Yani Martinez orayı birkaç dakikadır eşeliyordu Doruk. Hissettiriyordu bir tehlike yaratacağını. Nitekim yaptı da.
5: Çok güzel bir gol. Çok güzel bir bitiricilik.
4: Üçüncü gol şansı ceza sahasında. Bissek vuruyor kaleci Motta. İkinci hamle yine Motta. Yine Motta. Topa dedi maçın hakemi. Şimdi Boni geldi. Romagnoli. Faul yaptı. Ve çağırdılar. Merabile çağırdı.
5: Basmış ve o gücü de kalfta uygulamış yani. O kalf hissetmiş o basışı.
4: Evet, sert faul, ciddi faul, kırmızı kart şeklinde anonsu yaptı Abisso. Sarı kart iptal ediliyor. Alessio Romagnoli direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. Zaten oyunda pek varlık gösteremiyordu Lazio. Kalan bölümler onlar için çok zor olacak. Carlos Augusto vuruyor, kaleci Motta'da kalıyor top. Yine sol tarafa doğru pas, orada Pellegrini aldı. Ayağının üstüyle çok iyi noktaya Isaksen gitti. Karşı karşıya Isaksen son anda. Carlos Augusto. Elbette Di Marco'nun hücum katkısı değil belki ama işte burada Carlos Augusto İsa

0: Eriksen'in şutunda son müdahale ondan. Yakın direğe ortağı. Delebaşır indi top. İsaksan dışarıya. Büyük fırsat yine. Şimdi baskı Diouf. Ceza sahasında Diouf çevirdi. Boni vuracak mı? Boni. Açıyı kaybetti, döndü geriye. Mkhitaryan düzeltti. Mkhitaryan. Üçüncü gol. Mkhitaryan'la 10 kişilik rakibi karşısında farkı 3'e çıkartıyor Inter. Boni çok soğukkanlı. Dar açıda zor pozisyonda vuruş yapmak istemedi. Mkhitaryan'a servisi. Mkhitaryan'ın ilk dokunuşu çok güzel. Sonrasında sol ayağıyla gol atıyor. Henrik Mkhitaryan. 3-0.
1: Tam da bugün övdüğümüz, yaşına paralel olmayan performansından bahsettiğimiz Mkhitaryan, tıpkı geçen hafta olduğu gibi, tıpkı şampiyonluğu mühürlediği gibi burada da maçı mühürlüyor.
0: Luis Enrique'yle geliyor Inter sol tarafa. Moscone ceza sahasında. Moscone vuruyor, dışarıya gidiyor top. Genç Moscone golle tanışacaktı Serie A'da. Rosario Abisso son düdüğünü çalıyor. Şampiyon Inter Olimpico'da Lazio'yu güle oynaya mağlup ediyor.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: İlk kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Ana haberle karşınızdayız. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında yaklaşık bir saat boyunca gündeme dair gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Hemen başlayalım düne giderek. Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan ederken dün akşam taraftarıyla birlikte Rams Park'ta bir araya geldi. Şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı ve şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı.
2: Galatasaray 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüse binerek stadyuma hareket etti.

Futbolcular yolculuk boyunca taraftarın oluşturduğu kortejle karşılıklı tezahüratlar yaptı. Yunus Akgün ve Lucas Torreira üstü açık otobüste Mauro Icardi'ye "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Stadyuma ulaşan Galatasaray kafilesini Rams Park'ta bulunan coşkulu taraftar karşıladı. DJ, senfoni ve ışık performansıyla yükselen atmosfer sonrası drone show kısmına geçildi. Coşa!

Sasha Boye sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak desteğini gösterdi. Fransız futbolcuya sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla eşlik etti. Öte yandan Lucas Torreira platforma gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Üst üste 4. toplamda 26. Süper Lig kupasını kaldıran Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Tarihi şampiyonluk kupasını Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları hep birlikte kaldırdı.

0: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek dünkü şampiyonluk kutlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Neler söylemiş izleyelim birlikte.
1: 26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadımızdaydık. Çok güzel bir kutlama gerçekleşti. Taraftarımız da oradaydı. Stad tıklım tıklımdı. Çok güzel bir havada, çok güzel bir atmosferde 26. şampiyonluğu ve 4 sene üst üste şampiyon olmanın keyfini çıkardık. Ben buradan bütün camiaya kutlu olsun diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmenin, sevgi ikliminin eseridir. Galatasaraylılara kutlu olsun. Doya doya kutlasınlar bu 26. şampiyonluğu. Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi. Dolayısıyla kendisiyle bir görüşeceğiz. Yani. Bilmiyorum, gelmediler. Gelmediler. Ne demem istiyorsun?
2: Alışık olmadınız.
1: Neyse. Efendim? Bekledik, gelmediler.
3: Başka Torreira da durum nedir peki? Kalacak mı, gidecek mi?
1: Torreira bizim oyuncumuz. Niye gitsin ya? Yani? 27 hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezonda ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu gene önce stadımızda kutlayacağız. Sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Dolayısıyla bugün şimdi buradayız 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz. Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimiz

0: grubumuzda şimdi paylaşacağız mutluluğumuzu.
1: Şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa deplasmanında sahada olacak.
2: Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa deplasmanında kapatıyor.

0: Ligde son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı kırmızılı ekip topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etmişti. Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalya Spor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Gabriel Sara'yla Yasser Aspiridia forma giyemeyecek. Süper Lig'den düşmeme mücadelesi veren Kasımpaşa ise Galatasaray karşısında 1 puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalmayı garantileyecek. Bu sezon 33 maçta topladığı 32 puanla küme düşme hattının 2 basamak üzerinde yer alan lacivert beyazlıların mağlup olması halinde ise lige veda edecek 3. takım diğer maçların sonucuna göre belli olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Fenerbahçe'de sezona Kadıköy'de veda edecek. Sarı Lacivertler ligin son maçında Eyüpspor'u konuk edecek.
0: Fenerbahçe Süper Lig'de sezonun son maçına Kadıköy'de çıkıyor.
2: Olsaydın ceza alanında Oğuz'un pası top ağlara gidiyor. 4-0 oluyor. Archie Brown atıyor.
0: Sarı lacivertliler 34. hafta mücadelesinde sahasında İKAS Eyüpspor'u yenerek sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Süper Lig'i 2. sırada tamamlamayı garantileyen sarı lacivertlilerde cezası devam eden kaleci Ederson, sakatlığı bulunan Talisca ve Nene forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde kalma yolunda büyük bir adım atan İKAS Eyüpspor ise Kadıköy'den 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Atilla Geri'nin öğrencileri 32 puanla 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya gelirken 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sarı lacivertliler geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü. Çobani Stadyumunda oynanacak Fenerbahçe İKAS Eyüpspor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Fenerbahçe'de kaleci Tarık Çetin'in sözleşmesi 3 yılına uzatıldı. Tarık Çetin 2029'a kadar Fenerbahçe'de forma giyecek. Sarı lacivertler sezon başında Rizespor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Tarık sarı lacivertli formayla ilk maçına bu sezon çıktı. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi kulüp tarihinin en değerli ve iddialı kadrosunu kuracaklarını söyledi.
3: Çocukluk sevdam Fenerbahçe'ye başkan olmak için şartsız, koşulsuz, amasız daha önce biliyorsunuz adaylığımı açıkladım. Fenerbahçe yöneticisi olabilmek sadece geleceğe hedefler koymakla olmuyor arkadaşlar. Hedefler iyidir. Ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde ne istersen iste benden diyebilmekle olur. Biz de Fenerbahçe'm ne isterse iste benden diyorum. Rahmetli İslam Çüpü abimizin

0: ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik. Söz veriyorum, tüm enerjimizle, heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz. Fakat Fenerbahçeli'nin Fenerbahçeli tahakkümüne, patronluk taslamasına sen bilmezsin, sadece ben bilirim, ben bilirimciliğine bir son vermek lazım. Çok değişti, dünya çok değişti. Değişmeyen tek şey ne arkadaşlar? Değişimin kendisi. Eskiden yeni olmaz diyoruz, doğru mu arkadaşlar? 20 sene önceki futbol, bu seneki futbol artık aynı oynansa gibi gözükse de artık çok daha farklı algoritmalar var. Bunu hepimizin, sizler gibi hepimiz de görüyoruz, ben de görüyorum. Taraftarın aşkı azalacak, çoğalacak bir şey değildir. Az aşk, çok aşk diye bir şey olmaz. Ben sizlere vereceğim en güzel şey, tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Biz bu işe baş koyduk, yolumuz açık, ufkumuz da açık, bunu yapacak dirayetimiz de var. Boş vaatlere de karnınıza tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar bu söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu da sizler, tüm camiamız görecek. Ancak Fenerbahçeli en iyi kadroya sahip olsa da arkasına yaslanıp rahat bir şekilde maç izleyemiyor. Biz arkadaşlar her alanda güçlü olacağız. Oluşturacağımız yönetim, yönetim kurulumuz ile hem dinamik, enerjik, hem de her masada sonuna kadar lobi faaliyetlerini yapabilecek, hem de her anlamda yönetimsel aklı ortaya koyabilecek liyakatlı bir yönetim kurulu oluşturacağız. Saha içinde, saha dışında, her platformda herkesle mücadele edeceğiz.
1: Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençler Birliği'ni ağırlayacak.
2: Trabzonspor Süper Lig'de sezonun son sınavına taraftarı önünde çıkacak.
3: Vakayeme, Vakayeme, gol!
2: Bordo Mavililer 34. hafta mücadelesinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek. Karadeniz ekibinde cezalı Ernest Muçi forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu, Batagov ve Mustafa Eskielaç'ın sakatlığı bulunuyor. Sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor 33 maç sonunda 69 puana sahip. Zira Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen Bordo Mavililer, 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek.
4: 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alarda gol!
2: Gençler Birliği ise Trabzon'dan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
4: Erkar'da topla birlikte dripting halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol!
2: ...31 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan başkent ekibi, kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak. Kırmızı siyahlı ekibin galip gelememesi durumundaysa küme düşecek takım diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
1: Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken oyunculardan Wagner Pina Avrupa kulüplerinin radarında.
2: Trabzonspor'un genç sağ beki Wagner Pina sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bordo mavili formayla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 maçta 8 asist üreten 23 yaşındaki futbolcu sık sık Avrupa basınında da yer aldı. Wagner Pina'yı İngiltere'den Fulham, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Portekiz'den Braga'nın yakından takip ettiği öğrenildi.
5: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor.
2: Trabzonspor yönetimi başarılı futbolcunun değerinin Dünya Kupası'nda boy göstermesi halinde daha da artacağını düşünüyor. Bu nedenle Yeşil Burun Adalı futbolcuyla ilgili nihai karar turnuva sonrasına bırakıldı. Bordo Mavililer Pina'yı 2025 yılının Temmuz ayında 3 milyon euro bedelle Estoril'den transfer etmişti. Wagner Pina'nın Trabzonspor'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

0: Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyon belli ama önemli unvanlardan gol krallığı yarışı devam ediyor. Onuachu 22 golle zirvede yer alıyor. Onunla birlikte Şumuradov'la bir golle birlikte Onuachu'yu takibini sürdürüyor. Detaylara birlikte bakalım.
1: Paul Onuachu başarılı sezonunu gol kralı olarak tamamlayabilecek mi? Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek Trabzonspor'da 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Paul Onuachu yerini koruması halinde kulüp tarihinde bu başarıyı elde eden 6. oyuncu olacak. Attığı gollerle Bordo Mavili takıma önemli katkı sağlayan oyuncu son haftalarda suskun bir dönem geçiriyor. Trabzonspor'un golcüsü, Bordo Mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından gol kaydedemedi. 5 haftadır gol atamayan Nijeryalı forveti 21 golle Rams Başakşehir'den Eldor Şomurodov takip ediyor. Eldor! Yeah! Yıldız santrforun amacı Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Bordo Mavili formayla gol krallığı elde eden 3. yabancı futbolcu olmak. Ligde 33 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Onuachu gol yükünü çekti. Trabzonspor Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı.
0: Beşiktaş Süper Lig'deki son maçında Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından özellikle Sergen Hoca'nın sözleri merak ediliyordu. Bakalım teknik adamlar neler söylemiş.
2: Ligin son maçı tabii hedefsiz bir maç iki taraf için de. İlk yarıda bizim çocuklar çok ortada yoktu. Çok kötü bir maç oynadık ilk yarı. Mental bir durumdan uzak, maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. 3 tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele ettiler. 2-2'lik bir skor. Ama yani ben güzel maç oldu diyebilirim. Konya maçından sonra bizim için sezon bitti. Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler, şeyler, çocuklar çok genç çocuklara bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında, taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim ben. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman, özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Onu söyleyeyim öncelikle. Beklenmedik bir durum. Son bölümde Konya maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca, ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şey

0: Yaşadık. Doğal olarak üzgünüz. Ama hayat devam ediyor. Şu anda devam edip etmeyeceğimizle ilgili bir görüşme yapmadık başkan ve yönetimle. Onu söyleyeyim. 3-4 gün içinde tabii bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum bu konularla ilgili bugün itibariyle. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz.
1: Sezonun son maçını oynadık. En önemlisi kazasız belasız, yani sakat vermeden iyi bir maç oldu. Onu düşünüyorum. Hedefimiz de burada evimizde mutlaka kazanmamız arzumuz zaten vardı, gözüküyordu. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımımız vardı. Kazanmaya ve taraftarımızı mutlu etmeye. Bugün son maçımız 5'te 5 yapan evimizde 5'te 5 galibiyetle 6.'yı kovalıyorduk. Maalesef o olamadı. Ama ilk önce şeyi söylemem gerekiyor. Sezonu yani 90. dakikada attığımız gol 88. miydi? 89. dakikada attığımız golün iptali. Ona harbiden yani ben şaşırdım. O hakem nasıl onu iptal etti o golü. Yani Beşiktaş'ın oyuncuların yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı yani bu gol nasıl iptal olur diye. Yani gerçekten çocuklar bugün emeğini karşılığını alamadı diye düşünüyorum.
2: Şimdi Beşiktaş muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş bizimle birlikte. Efecan kolay gelsin, hoş geldin.
3: Teşekkürler Ceyda Dönmez, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Az önce Sergen Hoca'nın sözlerine birlikte kulak verdik. Sezonu beraberlikle noktaladı Beşiktaş ve hızlı bir şekilde yeni sezon aksiyonlarını almaya hazırlanıyor. Bu süreçte Beşiktaş'ı adım adım neler bekliyor? Elbette transfer haberleri daha sezon sona ermeden başlamıştı. Sen de paylaşmışsın Aspor ekranlarında ama öncesinde çeşitli kararlar alınacak mı? Yönetimin bu konudaki tasarrufu ne olacak? Yepyeni bir sezon mu başlayacak Beşiktaş için?
3: Evet, transfer sürecinden başlamak istiyorum. Özellikle son bir haftadır Sergen Hoca ile ilgili tabii bizim sürekli olarak paylaştığımız bir durum var. Devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Geçtiğimiz haftada Trabzonspor maçı sonrasında Başkan Serdar Adalı Hoca da yönetimini toplamış ve bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıda da Sergen Hoca'nın geleceğine dair tüm yönetiminin fikirlerini almıştı. Ve transfer sürecinin de aslında son bir haftadır o süreçten bu yana durduğunu da belirtebilirim. İsimler, listeler belirli ama görüşmeler an itibariyle durmuştu. Bugün de Beşiktaş Sancaktepe tesisi açılışını gerçekleştirdi. Ve ardından Sayın Başkan Serdar Adalı tüm yönetimini kulüp binasına davet ederek bir toplantı gerçekleştiriyor. An itibariyle bu toplantıda devam ediyor. Saat 17'yi gösterdiğinde bu toplantı başlamıştı. Stadyumda, kulüp binasında Başkan Serdar Adalı da teknik heyetle ilgili süreci değerlendirmek adına bir toplantı gerçekleştiriyor. Kritik zirvede sezonun genel tablosu ve yol haritası masaya yatırılıyor an itibariyle. Sergen Hoca ile de görüşme pazar günü gerçekleşecek. Sayın Başkan Serdar Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın'la pazar günü yarın sabah saatlerinde bir kahvaltı organizasyonuyla beraber olacaklar ve net bir karar o masada çıkacak diyebilirim. Kritik görüşme yarın gerçekleşecek. Bugün de Sayın Başkan Serdar Adalı tüm yönetimine tekrardan yol haritası çizmek adına Sergen Hoca ile devam etmeli miyiz, etmemeli miyiz kararını aslında tekrardan kurmaylarına sorarak kafasındaki fikri de aslında netleştirmiş olacak ve yarın da Sergen Yalçın'la gerçekleşecek görüşmede bu karar neticeye kavuşmuş olacak. Futbol komitesinde 3 isim var siyah beyaz ekipte. Bu 3 isim Beşiktaş'ın en yetkili futbol adına 3 isim olarak yer alıyorlar. Melih Aydoğdu, Kaan Kasıcı ve Murat Kılıç. Üçü de Sergen Hoca ile devam etmeliyiz fikrini ortaya koyuyor. Sergen Hoca ile devam ederek istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edelim. Belirli bir plan çizdik. Bir programımız var. Transfer sürecinde de bu plan program dahilinde devam edelim. Dahilinde bir fikri belirtiyorlar Sayın Başkan Serdar Adalı'ya karşı. Tabii yönetimde de farklı görüşler de mevcut ama Beşiktaş'ın en yetkili futbol adına 3 ismi de Sergen Hoca ile devam edilme fikrine sıcak bakan isimler olarak yer alıyor. Bu 3 isimden ikisi de an itibariyle as başkan olarak görev alıyorlar. Sayın Murat Kılıç'la Kaan Kasıcı da Beşiktaş'ın as başkanları. Melih Aydoğdu da Futbol AŞ'de görev alıyor ve futbol komitesi olarak Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş adına futbolda en yetkili isim olarak yer alıyorlar. Tabii bu da Sayın Başkan Serdar Alalı'nın fikrini ve düşüncesini etkileyecek 3 isim olarak da yer alıyor diyebiliriz.

0: Şu an itibariyle devam edecek ya da etmeyecek demek bir zar atmak oluyor Sergen Hoca için, ama Beşiktaş'taki yönetim kurulu kararı, şunu da söylemekte fayda var. Şu an itibariyle Sergen Hoca'nın devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Tabii Sayın Başkan Serdar Alan'ın bir fikir belirtmediğini, sadece görüş aldığını söyleyelim. Bu fikir yarın gerçekleşecek dev zirvede Sayın Başkan Serdar Alan ve Sergen Yalçın toplantısında belirleyici olacak. Tabii Sergen Hoca'nın da devam etmek istememe gibi bir durumu da söz konusu olabilir. Ama an itibariyle öyle bir durum söz konusu değil. Yarın görüşmeleri biz de takip edeceğiz ve Alspor ekranından an beyan aktarmaya devam edeceğiz diyebilirim Ceyda Dönmez.
1: Peki Efecan, şunu da sormak istiyorum. Hep gelecekleri konuşuyoruz ama takımdan ayrılması gündemde olan isimleri de merak ediyor taraftar, camia. Kiralık futbolcular, takımdan ayrılması beklenen futbolcular, bunlarla ilgili tasarrufu ne yönde olacak gibi Beşiktaş'ın?
0: Tabii Davis Vazquez devre arasında kiralık olarak takıma katılan isimlerden biriydi. Kendisiyle Beşiktaş yola devam etmeyecek. Herhangi bir sözleşme ya da satın alma opsiyonu da kullanılmayacak Davis Vazquez'de. Onun dışında Udokai var, Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu. Kendisiyle de bu yaz yolların ayrılması bekleniyor. Öte yandan Thiago Ciola da öyle, Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu. Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'a bonservisiyle beraber katılmıştı Portekizli oyuncu. Kendisine de takım bulması adına Beşiktaş kulübü yardımcı olacak ve kolaylık sağlayacak. Bunu da söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş'ın stoper hattındaki aslında iki isimle de yollarını ayırmak istediğini belirtebiliriz. Felix Udokai ile Thiago Ciola'nın sezon sonu an itibariyle bitmişken kendilerine kulüp bulmaları istendi ve Beşiktaş'ın da kolaylık sağlayacağını söyleyebiliriz. Öte yandan Salih Uçan sözleşmesi biten oyunculardan biriydi. Beşiktaş'ın sözleşme uzatmasını beklemiyoruz Salih Uçan'la. Salih Uçan'la da yollar ayrılacak. Orta sahada bir başka isim vardı. Orta saha transferi gerçekleştirmişti Beşiktaş devre arasında. Christian Aslani, o da kiralık olarak Inter'den Beşiktaş'a katılmıştı. Beşiktaş Christian Aslani'nin de satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Çok konuşulan bir isim vardı öte yandan kanat bölgesinde, El Bilal Ture. Geleceğiyle ilgili aslında Beşiktaş yönetiminin oldukça sıcak baktığı isimlerden biriydi ama an itibariyle onun da kadroda devam etmemesi öngörülüyor. Tabi burada Sergen Yalçın'ın da devam edip etmeyeceğine de bağlı olarak değişkenlik gösterebilir El Bilal Ture'nin durumu, ama an itibariyle onun da opsiyonu kullanılmayacak. Atalanta'da opsiyonu bulunuyor. Tabi Atalanta'nın Beşiktaş'ta opsiyonlu konusunda bir görüşme yapmasını bekliyorduk. O görüşmede de opsiyonun fiyatı düşebilirse belki olabilir, ama şu an itibariyle 15 milyon eurolara Beşiktaş'ın çıkma gibi bir düşüncesi bulunmuyor El Bilal Ture'de. Jota Silva ile de yollar ayrıldı. Portekizli yıldız an itibariyle dün gece maçtan sonra ilk uçakta ülkesine döndü ve siyah beyazlı ekibe veda eden isimlerden biri daha olmuş oldu. Beşiktaş'ta kiralık oyuncular bu yönde. Aslında Cengiz Ünder de var. Cengiz Ünder'in de Fenerbahçe'deki opsiyonu kullanılmayacak. Satın alma opsiyonunu kullanılmayacak. O da Fenerbahçe'ye dönecek. Onu da belirtmiş olalım. Beşiktaş tabii Ersin Destanoğlu'nun da konusu vardı. Ona da değinerek aslında noktalamak istiyorum. Beşiktaş yönetimi Ersin Destanoğlu'na devam etmek isterse kapısını açık olduğunu belirtti. Milli oyuncu bir sürece izleyecek, birazcık düşünecek ve tatilini yaptıktan hemen sonra siyah beyaz yetkililere düşüncesini belirtecek. Eğer Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta devam etmek isterse, Beşiktaşlı yöneticiler kendisiyle devam etmek istiyorlar. Kapılarının her zaman açık olduğunu, bu kulüpte Beşiktaş'ın çocuğu olduğunu bildirmişler ve devam etmek isterlerse yeni sözleşmeyi önerebileceklerini dersine söylemişler. Ersin de henüz net bir karar vermiş değil. Kendisine ulaşan iki teklifin olduğunu söyleyebiliriz Ersin Destanoğlu'na. Süper Lig'den de ilgilenen bir takım var kendisiyle. Belçika'dan iki kulüp var. Süper Lig'deki takım da Göztepe. Tabii Ersin de kararını verdikten sonra siyah beyazlı yetkilileri iletecek. Biz de bu gelişmeleri an beyan aktarmaya devam edeceğiz yer adımlar.
1: Teşekkür ediyorum. Efecan, kolay gelsin diyelim sana. Detayları bizimle paylaştı. Ekip arkadaşımız paylaşmayı da sürdürecek tabii ki Aspor ekranlarında. Şimdi hemen canlı yayın noktamıza birlikte kameramızı çevirelim. Göztepe 5.liğini korumak istiyor. İzmir ekibi 7. sıradaki Samsunspor'a saat 20'de konuk olacak. Detayları ekip arkadaşımız Mahmut Erdoğan bizimle paylaşacak. Mahmut Erdoğan, söz sizde.
2: İyi yayınlar diyelim. Son derece güzel, güneşli bir Samsun gününde hemen arkamdaki yeni 19 Mayıs stadyumunda saatler 20'yi gösterdiğinde Samsun Spor ve Göztepe karşılaşması başlayacak. Göztepe için elbette ki 5. lig anlamında son derece önemli.

0: kritik ve son virajın olduğu bir maç olduğunu belirtelim. Ancak öncesinde tarihler 9 Ağustos 2025'i gösterdiğinde kırmızı beyazlı Samsunspor hemen arkamda bulunan yeni 19 Mayıs Stadyumunda yine bugünkü gibi bir cumartesi gününde Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Gençler Birliği'ni ağırlamış ve 2-1'lik sonuçla 3 puanla başlamıştı. Ardından UEFA Ligi'ne kalma maçları, Konferans Ligi, Konferans Ligi'nde elde edilen başarılar ve ülke puanına katkıları ve geldiğimiz bu noktada Trendyol Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile karşılaşacak o kritik ve önemli bir karşılaşma. Her ne kadar Göztepe için beşincilik anlamında kritik ve önemli bir karşılaşma olsa da Samsunspor kendi saha ve seyircisi önünde Trendyol Süper Lig'e veda ederken buradan 3 puanla ayrılmayı hedeflediğini belirtmiş olalım. Bununla birlikte Samsunspor ligin 34. haftasında evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un ligde iddiası her ne kadar kalmamış olsa da Avrupa Kupası yarışı veren rakibi karşısında elinden gelen mücadeleyi ortaya koymasını beklediğimiz belirtelim. Ligde 7. sıradaki yeri kesinleşti kırmızı beyaz ekibin. Yani bu akşam kazansa da kaybetse de berabere de kalsa ligi 7. sırada tamamlamış olacak. Taraftarları önde sezonu elbette ki galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Samsunspor hem sezonun son maçında iyi bir performans sergiledi. Hem de güzel bir futbol izlemek istediğimi belirtelim. Ancak dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından, kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda kaptan Zeki Yavru, Soner Gönül, Satka ve Ençam'la yolların ayrılacağı, bu akşam son kez Samsunspor formasıyla burada olacakları, maç öncesinde de bu futbolculara teşekkür plaketleri verileceğini belirtelim. Ve İzmir'in Göztepe'sine bakalım. İzmir ekibi Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan orta sahada Kristin ve sol bek İsmail'i stoper Furkan mücadelede forma giyemeyecek. Tedavi süren Efkan ise Samsun'daki kafileye getirildiğini ancak oynayıp oynamayacağının son ana kadar teknik ekip tarafından kararını vereceğini belirtelim. Ligde 54 puana sahip Başakşehir'in Avrupa için kıyasıya mücadele eden Göztepe, Samsun'da kazandığı takdirde sezonu 5. sırada bitirecek. Gözlerini ise yayıncı kuruluşu Turkuaz Medya'nın olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Cuma günü oynanacak Antalya'daki Trabzonspor Konya mücadelesine çevirecek. Çünkü oradan Trabzonspor'un kupayı alması halinde Göztepe ligi 5. tamamladığı için Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek için bu mücadeleyi sürdüreceği belirtelim. Samsun 19 Mayıs uzatımında Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka saat 20'de son derece güzel bir Samsun ve Karadeniz gününde oynanacağını belirtelim. Ligin son haftası olması, Samsun ligde elbette ki herhangi bir iddiasının olmamasına rağmen taraftarlar yine takımlarına bu sezon veda edecekleri o karşılaşmayı izlemek için de stadyuma gelmeye devam ediyorlar diyelim ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
1: Mahmut Erdoğan'a teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim. Gelişmeleri bizimle paylaştı ve paylaşmaya da devam edecek maç öncesi esnası ve sonrasında. Şimdi devam edelim. Düşme hattına yakından bakalım. Trendyol Süper Lig'den düşecek 3. ve son takım bu hafta elbette belli olacak. Düşmeye mücadelesi veren 4 takımın olasılıklarına yakından bakalım.
2: Süper Lig'de 34. hafta ligde kalma yarışının heyecanına sahne olacak.
3: Niang ceza alanı içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
2: Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalya Spor son haftaya düşme ihtimaliyle giriyor. Puan olarak en gerideki takım Antalya Spor. Akdeniz ekibi haftaya 16. sırada 29 puanla girecek. Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde kalmak için kazanmak zorunda. Safuri yerden oynadı. Johan boli vurdu topu ağlarda. Kırmızı beyazlılar kazandığı takdirde Gençler Birliği'nin kazanamadığı veya Kasımpaşa ile Eyüpspor'un mağlup olduğu senaryolarda ligde kalacak. Rakiplerine karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Antalya Spor, ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinin hepsinde avantajlı pozisyonda. Eğer sezon bittiğinde dört takım da aynı puanda yer alırsa ligden düşen ekip Kasımpaşa olacak. Üçlü averaj ihtimali ise biraz daha karmaşık. Üç ihtimalin söz konusu olduğu üçlü averaj senaryolarının ikisinde Eyüpspor, birinde ise Kasımpaşa ligden düşecek. Antalya Spor'un kazandığı, Gençler Birliği'nin puan aldığı senaryoda Eyüpspor kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Eflatun Sarılılar son hafta puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yola devam edecek. Bu durumda Antalya Spor, Kasımpaşa ve Gençler

0: Gençler Birliği'nin oluşturacağı üçlü averajda ise Kasımpaşa Lig'den düşen son takım olacak. Eyüp Spor'sa girdiği tüm üçlü averajlar durumunda lige veda edecek. Ligin son haftasında Antalya Spor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Eyüp Spor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençler Birliği ise Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak.
1: Evet, Galatasaray'ca Mauro Icardi'ye Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımı şimdi ekranlara getiriyoruz. Bu paylaşımla birlikte nasıl bir mesaj yayınladığını da taraftar için hemen söyleyelim. 4 yıl önce hayatım beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim. Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol değildi. Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerde dinlenen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında farkında olmadan evden uzakta bir ev buldum. 4 yıl oldu. 4 şampiyonluk, binlerce sarılma, milyonlarca hatıra ama en değerli şey kupalar değildi. Bütün bir ülkenin kalbimi açtığını ve içimdeki derinliklere girdiğini hissetmekti. Çünkü içinde sonsuza kadar kalan yerler vardır. Türkiye benim için öyle olacak. Silinmesi imkansız bir anı, zamanın asla dokunamayacağı bir aşk. Çünkü dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu ve onlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım. Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm. Sanki beni hayatım boyunca tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm. Ve çok büyük bir sevgi hissettim. Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer ama bazı aşklar elveda demez. Ve yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğumu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim şeklinde açıklamada bulundu. Mauro Icardi duygusal bir mesaj yayınladı. Bu mesaj bir veda anlamına mı geliyor yoksa bir teşekkür mesajı mı? İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Devam edelim şimdi. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur rövanş maçında Erciyesspor Futbol Kulübü sahasında Spey Bodrum Futbol Kulübü'nü uzatmalarda 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Trendyol 1. Lig yükselme playoff 2. turunda 1-0'ın rövanşında Erciyesspor Futbol Kulübü evinde Spey Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Çorum Şehir Stadyumunda oynanan mücadelede normal sürede rakibini 1-0 mağlup eden Çorum Futbol Kulübü ilk maçın skorunu dengeledi ve karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde baskısını sürdüren Çorum Futbol Kulübü 99. dakikada Samadio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Çorum Futbol Kulübü toplamda 2-1'lik skorla adını playoff finaline yazdırdı. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak. Bayern Münih tecrübeli kalecisi Neuer'le kontrat yeniledi.
2: Bundesliga şampiyonu Bayern Münih kalesinde istikrardan yana oy kullandı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada iki Alman file bekçisi Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in kontratlarının 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. 2011 yılında Schalke'den transfer edilen Neuer yaklaşık 10 yıldır takımın kaptanlığını da yapıyor. İmza sonrası futbola olan tutkusunun devam ettiğini söyleyen Neuer, Bayern'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmek için ideal ortam olduğunu düşünüyorum. Kulübümün de beni istemesi çok güzel bir duygu. Antrenmana hala büyük bir coşkuyla gidiyorum ve elimden geleni yapmak istiyorum dedi. 40 yaşındaki kaleci Bayern Münih forması altında 13 Bundesliga ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının yanı sıra 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası, 8 Almanya Süper Kupası zaferi elde etti. Bayern ile 597 maça çıkan Neuer, 124 kez görev yaptığı Almanya milli takımıyla da 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
1: La Liga'da son haftalar örneği az bulunacak bir kümede kalma rekabetine

0: Ah, ne olacak? Neden mi? Çünkü tam 12 takım La Liga'da kalmak için mücadele ediyor.
1: La Liga'da şampiyon belli olsa da düşme hattındaki yarış büyük heyecana sahne olacak. Bitime 2 hafta kala 12 takım kümede kalma mücadelesi veriyor. Orta sıralarla küme düşme hattı arasında puan farkının birbirine yakın olması az rastlanan bir rekabeti beraberinde getiriyor. Ligin 8.si ile 19.su arasında sadece 6 puan fark bulunuyor. 45 puanla 8. sırada yer alan ve Copa del Rey'i kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Real Sociedad, matematiksel olarak küme düşme tehlikesini henüz atlatamadı. Ligin 9. sırasındaki Athletic Bilbao ve 10. Rayo Vallecano 44'er puana sahipken, 11. Valencia ile 12. Sevilla 43'er puan topladı. Sıralamada 13. Osasuna ve 14. Espanyol 42'şer, 15. Girona ile 16. Alaves 40'ar puana ulaştı. 17. Elche, 18. Real Mallorca ve 19. Levante ise 39'ar puanla düşme potasına en yakın ekipler arasında yer alıyor. Sadece Real Oviedo'nun ligden düşmesi kesinleşti. İspanya'da alt lige düşecek son iki takımsa kalan iki haftada belli olacak. La Liga'nın 37. haftasında tüm maçlar pazar günü oynanacak. Sadece bu maçlardan Barcelona-Real Betis mücadelesi 22.15'te başlayacak. Diğer karşılaşmaların başlangıç saati ise 20. La Liga'da 37. hafta maçlarının programı şöyle. Athletic Bilbao-Celta Vigo, Real Oviedo-Alaves, Real Sociedad-Valencia, Atletico Madrid-Girona, Elche-Hetafe, Osasuna-Espanyol, Rayo Vallecano-Villarreal, Sevilla Real Madrid, Levante Real Mallorca, Barcelona Real Betis.
0: NBA ile devam edelim. Batı Konferansı finalinin adı belli oldu.
2: NBA Batı Konferansı yarı final serisinin 6. maçı Minneapolis'te oynandı. Konuk ekip San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves'u 139-109 gibi farklı bir skorla yenerek seriyi 4-2 galip tamamladı ve finale çıktı. Stephen Castle'ın 32 sayı ve 11 reboundla yıldızlaştığı maçta Victor Wembanyama 19 sayı üretti. De'Aaron Fox mücadeleyi 21 sayı ve 9 asistle tamamladı. Minnesota tarafında Anthony Edwards 24, Terrence Shannon 21, Naz Reid ise 18 sayıyla oynadı. Takımın yıldızlarından Julius Randle ise bu maç 3 sayıda kaldı. San Antonio Spurs Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder'la mücadele edecek. 18 Mayıs Pazartesi gecesi başlayacak serinin ilk maçına Thunder ev sahipliği yapacak. Günün Doğu Konferansı karşılaşmasındaysa Detroit Pistons deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 115-94 yenerek seride 3-3'lük eşitliği sağladı. Finalde New York Knicks'in rakibini belirleyecek eşleşmenin son maçı Detroit'te oynanacak.
0: Erkek voleybolunun bir numaralı organizasyonu SEV Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finali bugün İtalya'da başlayacak.
3: SEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final heyecanı yaşanacak. İtalya'daki organizasyonda Ziraat Bankart voleybol takımı da mücadele edecek. Yarı finalin ilk seansında İtalya temsilcisi Monini Perugia ile Polonya temsilcisi Project Warsaw'a 18'de karşı karşıya gelecek. İkinci maçta ise saatler 21.30'u gösterdiğinde temsilcimiz Ziraat Bankart yine Polonya ekibi Warta Zawierci ile final için mücadele edecek. Final ise pazar günü 21.30'da oynanacak. Ziraat Bankart daha önce şampiyonluk yaşayamadığımız SEV Şampiyonlar Ligi'nde bir ilkin peşinde. Turnuva tarihinde ise en önemli başarımız 2013-14 sezonunda gelmişti. O sezon Halkbank final oynamayı başarmıştı.
0: Bu haberle birlikte ana haberi bu akşam noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
4: aşkına. Reklam. A Spor Radyo.
5: Bir reklam.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
5: yatırım. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
4: Reklam.
8: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi. Türkcell gücünde

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Maç gününe hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Süper Lig'de artık sezonu tamamlıyoruz. Dün başladı maçlar. Bugün devam edecek ve yarınla birlikte son hafta maçları tamamlanacak ve uzun bir sezonu geride bırakmış olacağız. Bugün tabii ki Avrupa kupaları için 5. sırayı alacak takım belli olacak ama tabii ki Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde 5. sıra önem arz edecek. Onu da söyleyelim. Yarın da küme düşme hattında önemli maçlar olacak. Tabii bunun dışında haberler de var. Yine maç gününde yaklaşık 3 saat boyunca birçok konuyla ve maçlarla karşınızda olacağız. Taner Karaman, Erdal Güneş ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hepinize mutlu hafta sonları.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Vallahi uzun bir sezonu noktalıyoruz ya. Nasıl hissediyorsunuz? Bir önce onu sormak istiyorum. Çünkü yani böyle başlıyoruz. Nasıl geçecek o kadar uzun hafta? İşte alışkınız evet. Zaten. Hep diyoruz ki illa bir yerde bir kaos olacak. Hem puan tablosunda hem açıklamalarda takımlar arasında. Oydu buydu milli araydı. Neyse Dünya Kupası'na gönderdik milli takımı. Mutluyuz evet. En azından derken.
3: Rüzgar gibi geçti.
1: Sezonu evet kapatıyoruz hocam.
3: Öyle diyeyim ben. Geçti ya. Her sene böyle olacak işte.

0: Fazla patırtı gütürdü olmadı ya. Yani şampiyonlukta tabii.
1: O hocam bence iş bittikten sonra size öyle gelir. Sezon içinde öyle olmuyor
0: biliyorsun. Sezon içinde tabii öyle ama iş sezon bitti. Içinde başka. Bir de tabii Fenerbahçe'nin işte antrenörünü gitmesi, şusu busu falan filan. O tarafı böyle bir sindirdi. Şey yaptı yoksa epey bir eleştiriler şunlar bunlar falan oldu.
1: Bu arada kırmızıyla başladık programa. Muçi 8,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'da Bordo Mavili takım 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu kullandı. Biz de hemen Yunus Emre Sel'e dönelim değerli izleyenler. Önemli bir transfer gelişmesi. Sevgili Yunus, detayları senden dinlemeye başlayalım.
2: Çok teşekkürler Ömer Saraç. Senin de söylediğin gibi flaş bir gelişme olarak dikkat çekti. Trabzonspor bir süredir Ernest Muçi'yi tekrar takımda tutma konusunda Beşiktaş'la pazarlıklarını yürütüyordu. Ancak Beşiktaş kulübü şu ana kadar istenilen mesafede geri adım atmamıştı. Trabzonspor kulübü de 20 Mayıs'ta Ernest Muçi'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun süresinin sona ermesini beklemeden bu opsiyonu kullanma kararı aldı. Böylelikle Trabzonspor 8 milyon 500 bin avroyu Beşiktaş kulübüne 5 eşit taksitle ödeyecek ve Ernest Muçi'nin de opsiyonunu kullanmış olacak. Bu aynı zamanda şöyle şu noktadan çok önemli Ömer Saraç, Trabzonspor tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak da dikkat çekiyor Ernest Muçi. Aslında bu sezon Trabzonspor'da çok başarılı işlere imza atmıştı Ernest Muçi performansıyla ve dikkat çeken bir görüntü dedi. Son iki maçta da yine Trabzonspor'u hem Beşiktaş karşılaşmasında hem de Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında ayakta tutan isim olmayı başarmıştı. Ve son günlerde de özellikle takımda kalma yönündeki arzusu çok fazlasıyla dikkat çekiyordu. Hatta Trabzonspor henüz acaba bonservisini alacak mı almayacak mı noktasında soru işaretleri içerirken bile oyuncu burada kalmaya o kadar istekli ki ailesiyle birlikte Trabzon'da ev arayışlarına dahi başlamıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda da hem oyuncunun burada kalma isteği arzusu hem teknik ekibin oyuncuyla devam etme arzusu hem de yönetim kurulunun bu oyuncunun gösterdiği performanstan dolayı ki onunla devam etme iştahı bu transferi gerçekleştirdi. Ama bir flaş gelişme daha var Ömer Saraç. Muhtemelen arkadaşlarım yine onu son dakika olarak verecektir. Trabzonspor Andre Onana'yı da yeniden kiralamak için Manchester United'a bir teklif yapacak. Andre Onana kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti. Aslında oyuncu yurt dışına gitme noktasında bir beklentisi vardı. Ama onun da özellikle son dönemde takım içindeki birliktelik, taraftarların kendisine duyduğu sevgi karşısında Trabzon'da kalma arzusu ortaya çıkınca Trabzonspor Manchester United'la bu oyuncuyu yeniden kiralama konusunda masaya oturma kararı aldı. Tabii burada Andre Onana'nın da yaklaşımı oldukça belirleyici olacak. Kulüpler arasındaki görüşmeler yeniden başlıyor ve Trabzonspor gelecek sezonda Andre Onana'yı bir şekilde takımda tutmaya çalışacak. İki transferi zaten bitirmişti Trabzonspor. Malinovski ve Thierry Karadeniz. Eğer Andre Onana ve Ernest Muçi de takımda tutulabilirse gelecek sezonun iskelet kadrosunu koruma noktasında çok ciddi bir adımı daha atmış olacak Trabzonspor kulübü.
1: Yunus Emre Sel, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Biz de stüdyoda bu transferi tabii konuşarak başlayacağız. Erdal hocam aslında size soracak. Yine soracağım gerçi de sezon nasıl geçti sizin için diye ama önce bir Muçi transferinin değerlendirmesini almak isterim. Çok da gördüğümüz bir nokta değil. Yani son yıllarda özellikle böyle büyük takımdan başka bir büyük takıma kiralık giden oyuncu çok görmüyorduk. Muçi bunun nadir örneklerinden bir tanesi oldu. Şu ana kadar 15 gol 7 asist. Kupada Trabzonspor'u finale taşıyan bir performans. İyi bir performans ve Trabzonspor'da Muçi'nin bonservisini aldı.
3: Evet. Aslında beklenen bir transfer süreciydi bu. Çünkü özellikle Muçi Beşiktaş'ta yaşadığı sıkıntılı süreçten sonra Trabzonspor'a geldiğindeki göstermiş olduğu performanstan sonra bu transfer bence çok sürpriz olmadı. Çünkü sezonun tamamında hem kupada hem ligde inanılmaz katkılar sağladı ki en son ben Gençlerbirliği Trabzon maçında tribündeydim ve çok yakındım kulübeye. Maçı canlı izleme fırsatı yakaladım. Canlı izlediğinizde Muçi'nin saha içindeki rolünü o kadar net anlayabiliyorsunuz ki bu sadece şey değil çünkü Trabzon adına ilk yarı inanılmaz kötüydü. Belki sezonun en kötü maçlarından bir tanesini oynadı ilk yarı olarak ama Muçi ile Fatih Hoca'nın arasında o kadar sağlam bir iletişim var ki sahanın içindeki o liderlik görevini tamamıyla üstlenmiş.

0: her durduğunda kenara gelip Fatih Hoca ile ufak tefek toplantılar, konuşmalar, yani sahiplenme duygusunun ne kadar fazla olduğunu zaten Muçi gösteriyor. Sadece saha içindeki sportif anlamda başarısı değil, saha dışındaki o karakteri de aslında bu transferi noktalayan sürece getirdi. Sadece Muçi üzerinde değil, aslında Trabzon'un birçok oyuncusunda bu özellikler var. Şu Onana'yı bu örnekler içine katabiliriz. Çünkü Onana biliyorsunuz Manchester United'dan neredeyse kovularak ayrıldı. Evet. Neredeyse kovularak ayrıldı. Yani dünyada en çok taraftar olan bir takımdan geliyorsun. Trabzonspor'a geliyorsun. Ve Trabzonspor bu sene UEFA oynamadı.
1: Tabii.
0: Böyle bir kariyerden gelip, büyük bir takımdan gelip, tabii Trabzonspor da çok büyük bir camia, büyük bir takım ama nispeten Manchester'a göre daha küçük bir camia. Gelişi, sahiplenişi, yani bu hocam siz daha iyi biliyorsunuz. Çok deneyimlisiniz bu sektörde. Bir oyuncunun bu kadar yüksek seviyeden gelen bir oyuncunun bir takıma gelip bir anda böyle katkı sağlaması, işte sağ içi konuşmaları, soyunma odası konuşmaları yapması, yani gerçekten o Trabzonspor'daki aidiyet duygusunun dışa vurma olarak görüyorum ben. Onlara da çok büyük bir transfer olacak eğer tekrar kiralarsa. O yüzden Trabzonspor'un başarısı bu sene bence ligde en çok sempati kazanan, en çok ödülü hak eden takım bence Trabzonspor. Çünkü düşük bütçelerle, iyi bir futbolla, iyi bir sonuçla her oyuncuya değer katarak geldi bu noktaya Trabzonspor. O yüzden bence katılır mısınız bilmiyorum hocam ama Trabzonspor bu sene alkışı bence en çok hak eden takımdan.
2: Bana göre en başarılı hoca, en başarılı Fatih, en başarılı hoca.
1: Bir virgül koyalım.
2: Tamam.
1: Bağlantımız var çünkü bağlantıya bir gidelim. Bağlantıdan sonra bu sohbete kesin devam edelim. Samsunspor'la Göztepe değerli izleyenler karşı karşıya gelecek ve tabii ki Göztepe'de hedef 5.lik. Samsunspor'da sezonu iyi bir şekilde kapatmak istiyor. Mahmut Erdoğan bizleri bekliyor. Mahmut Erdoğan sözü sana bırakalım.
3: İyi yayınlar diyelim. Süper Lig'de, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Samsunspor kendi saha ve seyircisinde Göztepe'yi ağırlayacak. Göztepe için elbette ki son derece kritik bir karşılaşma. Hemen bir puan gerisinde bulunan Başakşehir'le Göztepe'nin maçları aynı saatte başlayacak. Saatler 20'yi gösterdi başlayacak. Göztepe buradan 3 puan alması halinde ligi 5. olarak tamamlayacak ve artık gözünüz Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde kupayı alacak Trabzonspor'un olmasını beklemeye başlayacağını belirtelim. Tabii bu kapsamda son derece önemli, kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe. Samsunspor'da ise yapılan idmanlarla birlikte özellikle bu karşılaşmada taraftarına kendi sahasında 3 puanla veda etmek istiyor Samsunspor. Hatta dün akşam sosyal medya hesabında Kaptan Zeki Yavru, Soner Gönül, Satka ve Oliver Ençam'la yolların ayrıldığı, bu kapsamda bu akşam son kez Samsunspor formasıyla sahada olacakları ve onlara birer teşekkür plaketi verileceği bilgisi de paylaşılmıştı. Az sonra okuyacağım 11'lerde de Samsunspor'da bu oyunculardan 3'ünün 11'de Satka Lise yetekte olduğu ile ilgili 11'leri aktarırken bilgileri paylaşacağız. Saat 20'de başlayacak o kritik karşılaşmada Trendyol Süper Lig'in 5.sini de belirleyecek bir karşılaşma. Samsunspor bu karşılaşmadan galip, beraber ya da mağlup ayrılsa bile ligi 7. sırada tamamlayacağı bilgisini de paylaşmış olalım ve maçta takımların 11'lerine de göz atalım. Samsunspor'da kalede Okan, Zeki Yavru, Drongelen, Diabate, Soner Gönül, Yalçın Kayan, Holse, Ençam, Tavşan, Kolibali ve Mondil Manji 11 ile adeta Samsunspor birçok karşılaşmaya çıktı. 11 ile bu akşam karşılaşmaya çıktığını, ancak bu akşamın bir özelliği elbette ki Zeki Yavru, Soner Gönül ve Ençam'ın Samsunspor forması adı altında son kez Samsunspor forması giyeceğini belirtelim. Satkan'ın da yedeklerde olduğunu belirtelim. Göztepe. Beşincilik mücadelesi veren Göztepe'nin kadrosuna da bakacağız. Kalede Liz, Arda, Taha, Dos Santos, Gomez, Da Silva, Amin Çeri, Costa, Mroshi, Blok, Mantu ve Deniz 11'i de Göztepe'nin 11 olduğunu belirtelim. Her iki takım evet lige buradan galibiyetle veda etmek istiyorlar. Kırmızı beyazlı Karadeniz temsilcisi Samsunspor buradan alacağı 3 puanla taraftarına kendi sahasında ligin ilk karşılaşmasında 9 Ağustos 2025'te nasıl Gençler Birliği karşısında burada 2-1'lik bir sonuçla ayrıldıysa son maçta da Göztepe karşısında kendi taraftarına galip gelerek ayrılmak istiyor. Ancak bu maçın daha büyük önemi Göztepe için. Göztepe buradan mutlak 3 puan almak zorunda ya da Başakşehir-Gaziantep maçının sonucunu beklemek zorunda.

0: transferiyle ilgili, evet, bir yorum ekleyecekti.
1: Şimdi önce
0: devam edebiliriz hocam.
1: Onana ile söyleyeyim. Şimdi Erdal şeyi söyledi. Oradan bir dışlanıp olarak geldiği için, tamam mı? Burada o takıma da sahip çıktı. Aidiyet duygusu da burada oldu. Bir de tabii taraftarın, camianın ona sarılışı, ona sıcak davranması. Onu burada kalmaya belki de ikna edecekler. Kesin ederler de tabii kulüple anlaşması lazım. Ya Enes Müçe'ye ben hayret ediyorum. Giderken ben nasıl bunu aldı falan diye düşündüm, tamam mı, şey Fatih Hoca, bravo, kutluyorum onu yani. Şimdi bakıyorum attığı golleri, bu nasıl bir topa vurmak ya. O topun ivmesi nasıl bir hız. Yani kaleciler kıpırdayamıyor neredeyse. Yani hiç bundan böyle performans beklemiyordum. Vallahi helal olsun çocuk, tebrik ediyorum. 8,5 milyon euro da herhalde Beşiktaş'ın bir senedir şey yaptığı.
0: Şöyle hocam, ondan hemen ben söyleyeyim, aktarayım. 1 milyon eurosunu zaten kiralama bedeli olarak ödemişti Trabzonspor. 7,5 milyon euroya aslında alacak. Yani transferin genel paketi 8,5 milyon euro ve 5 taksitte.
1: Ya bu 7,5 milyon en karlı işi yaptı Beşiktaş ya. Bir senedir en karlı işi burada. Var mı başka öyle bir hatırladığımız, yok. Ha, var mı sen dersen?
2: Hocam 10 milyon aldılar, 8,5'a sattılar.
1: Var mı başka?
2: 25 yaşında oyuncu bence Beşiktaş için büyük zarar. Bence.
1: Tamam da peki var mı alıp da 10'a 15'e sattı?
2: Yakın tarihlerde bir şey hatırlamıyorum.
1: Hep içeride.
3: Getson
2: gibi hamleler var. Evet. Yani bu kadar hızlı aldım, kiraladım, sattım. Yani şöyle hocam, kar mıdır zarar mıdır kısmında ben Beşiktaş için zarar olduğunu düşünüyorum. İşin Beşiktaş adına vahim olan tarafı da Muçi'nin bütün opsiyonları elindeyken Muçi'den zararına çıkmayı göze alıp, ya böyle bir adam, böyle bir performans, ben acaba daha fazlasına satabilir miyim? Alıp kadromda acaba bir şeyler yapabilir miyim? Öngöremeyip çıkmaya razı olmaları.
1: Ama
2: bu Beşiktaş'ın da yol haritasının belli olmadığını gösteriyor.
1: Doğru,
2: bize.
1: Çok ama kritik. Opsiyonu yani varmış zaten.
2: Hocam
1: opsiyonu varmış, alır
2: Trabzonspor. Beşiktaş'ın da burada bir söz hakkı vardı diye biliyorum.
1: Öyle mi bilmiyorum ben.
2: Ve
1: ama
2: burada yani, aslında konuşuyor hocam.
1: Yani opsiyonu kullandı yazdı
2: Beşiktaş
1: ya.
2: Beşiktaş'ın bu pazarlık masasında ya da bir şekilde böyle bir oyuncuyu 10 al, 8,5'a sat vesaire. Yani Muçi müthiş performans. Yani bu kadar hem Onana hem Muçi kulübünde dışlanmış oyunculardı.
3: Kesinlikle.
1: Evet, belki yani de işin tesadüf tarafı, performans gösterdiler.
2: Yani iki oyuncunun da kendi kulübünde dışlanıp başka bir kulübe gittikten sonra orada o kulüp tarafından sahiplenilmiş ve sonrasında performans verdiği gerçeği var. Şimdi bu da aslında tesadüf değil. Şimdi siz bu kadar dışlanmış iki oyuncuyu alıp kucaklayıp kendi camianızda bir yere getirebiliyorsanız bu aslında sizin camianızın içindeki ortamın ne kadar sağlıklı olduğunu da gösteriyor.
3: Kesinlikle ki Muçi tabii duyumlarımız da var. Görüyoruz da biraz içine kapanık bir karakter olarak biliyoruz Muçi'yi biz. Tabii Beşiktaş'tan alınmış olması, işte sorumluluk vermesi, işte takım arkadaşlarının yaklaşımı, teknik direktörün oyuncuya verdiği güven, duyduğu güven, bunların hepsi performansı etkileyen sebepler.
0: Az önce dediğiniz şu anlamda değerli hocam. Biz de işte Ankara'daydık. Cüneyt Şen'le birlikte maçı anlattık. İlk yarıda Muçi istediğini neredeyse, yani istediği hiçbir şeyi neredeyse
3: doğru,
0: yapamadı.
3: Doğru.
0: Ama böyle hani her hareketten sonra her işte Muçi aldı dışarı vurdu, kontrol edemedi, rakibini geçemedi ama mesela Fatih Tekke'nin kenardaki reaksiyonlarını da hani rahat bir şekilde gözlemleme fırsatı bulduk. Yani oyuncusuna güveni tam. Çünkü bazen hani teknik adamına hoşuna gitmediğini görüyorsunuz ama Muçi'ye o alanı açmış hoca ve bunu da yapacağını biliyordu. Tabii, hakikaten yaptı
3: kesinlikle.
0: Da yani.
3: Kesinlikle. Yani utopik gelmesin size. Attığı gol, Gençler Birliği maçında attığı gol bence çalışılmış bir gol. İnanın bakın çalışmış bir gol. Çünkü yani çok yakın izliyorum. Umut Nayir aldı hoca oyuna. Muçi'nin yerini değiştirdi. Çünkü Muçi birebir de etkili oyuncu. Kısa alandı. Alıp geçip şut atabiliyor. Bunu golden önce iki defa denedi. Birini geçemedi. İkincisini kötü vurdu. Ama üçüncüsünü gol yaptı.
0: Sağdan sola aldı.
3: Kesinlikle. Hocam. Yani bence bu çalışılmış. Ya yani işte bu bence tamamıyla bir teknik direktör başarısı. Yani var olan bir potansiyeli maksimuma çıkarmak bir teknik direktör başarısıdır. Bu yönden de Fatih Hoca'yı buradan kutlamak gerekiyor.
0: Kesin. Taner şunu da çok iyi yapıyor bence, evet. Trabzonspor. Yani genelde transferlerini son ana bırakmıyor. Öyle bir profili uzun yıllardır. Hı hı hı. Yani evet Muçi'nin hani bir opsiyon süresi vardı. Belki o süre zarfında değerlendirildi ama hemen ona ana için bir hamle yapılması. İşte Malinovski transferinin sonuçlandığını biliyoruz. Konuşuyoruz bunu. Artık resmileşecek. Yani Trabzonspor yine bence zaten çok iyi bir çekirdeğe ve omurgaya sahip ve eklemeleri de hızlı bir şekilde yaparak sezona muhtemelen en hazır giren takımlardan bir tanesi olmayı hedefliyor.

0: ki bu biraz daha geriye gidelim. 2021'den itibaren böyle. Yani Sayın
1: şampiyonluk
0: Başkan'ın
1: sezonundan
0: tabii, değil mi? Yani şampiyonluk sezonu döneminde de takım çok hızlı kurulmuş.
1: Hocanın Gervinho Hamşik gelmişti.
0: Evet. Yani hocanın isteklerine hızlı cevap verilmiş ve transferler gerçekleşmişti. Yani burada teşhisi doğru koyup tespitini yapıp tedavisini gerçekleştiren bir Trabzonspor var. Siz teşhisi koyacak bir doktora sahipseniz içeride tedavi etmeniz kolay. Ya mevzu teşhis edebilmek. Bugün Fenerbahçe'nin problemi teşhis koyamaması. Niye olmadığını koyamaması. Beşiktaş'ın problemi teşhis koyamaması. Galatasaray bu teşhisi koyduktan sonra ritmini hiç bozmadı. Devam ediyor. Trabzonspor da teşhisini koydu. Tedavisini gerçekleştirdi. Biraz daha belki son 4-5 haftadaki futbol şansı da yanında olsaydı ya da kadro bir nebze derinliği, daha belki tabii, bir adım daha önde olsaydı bugün şampiyon bir Trabzonspor'dan bile bahsedebilirdik. O yüzden mevzu şu. Kadronun ihtiyacını sen teşhis edecek durumda bir yetkinliğe sahip misin? Trabzonspor bunu teşhis ettiği için ve ekibi olarak da Trabzonspor'un birimleri çok iyi çalıştığı için transferde çok zorlanmıyorlar. Çünkü ihtiyaç belli. İhtiyaç belli, liste belli, liste yani daha doğrusu ihtiyaç belli. O ihtiyaca dönük nasıl bir oyuncu alınması gerektiği belli. Ona göre de scout ekibinin belirlediği liste belli, bütçe belli ve buna göre de hamle yapıyorsun. Özellikle şampiyona sezonu olan bir yılda Trabzonspor'un bu kadar hızlı davranıyor olmasının meyvesini önümüzdeki sezonun başında Trabzonspor yiyecek. Yani mesela bugün Fenerbahçe kongreye gidiyor. Kongre yapmak için ve teknik direktörü göndermek için en kötü yılı seçtiler. Çünkü başkanın belli değil, futbol aklın belli değil, hocam belli değil. Şampiyona sezonu transfer yapmakta zorlanacaksın. Aynen. Herkes şampiyonanın bitmesini bekleyecek. Kesinlikle. Oyuncusunu çok vermek olur için. Anlaştığın bir oyuncu varsa bile beklemek isteyecek. Suudi Arabistan piyasası vesaire gibi durumlar için. Bu kadar zorlu bir sezonda zaten Fenerbahçe böyle ateşten bir gömlek giyiyor şu anda. Onun da sancısını önümüzdeki sezonun ilk 10 haftasında muhtemelen Fenerbahçe yaşayacak. Bu yüzden bu dönem Trabzonspor'a yarar. Trabzonspor şu anda zaten teşhisini koymuş ki transfer hamlelerini yapıyor. Ve Fatih Hoca'nın da oyuncularını anlama konusunda problem yaşamıyor olması zaten Muçi gibi performanslarında çıkmasını sebebiyet veriyor. Ve Trabzonspor'a az önce işte Onana'dan bahsettik, Muçi'den bahsettik. İki oyuncunun da en büyük problemi bir önceki kulüplerinde özellikle böyle yıpratılmış, böyle benlik algıları çok zorlanmış, özgüvenleri sıkıntı yaşamış, taraftar tarafından eleştirilmiş, ağlarcasına bazen soyunma odalarına gitmek zorunda kalınmış, yetkinlikleri sorgulanmış oyuncular ikisi de. Trabzonspor aslında iki tane benlik algısı zarar görmüş, zedelenmiş oyuncuyu alıp mental anlamda takım içerisindeki ailevi ortamda kucaklayıp da yukarıya çıkartarak sportif başarını ortaya çıkarttı. Hepsi bu aslında.
2: Evet.
0: Yani çünkü iki tane yetenekli adam alıyorsunuz. Muçi'nin yeteneğinin iyi olduğunu zaten Beşiktaş'ta 3-5 görüyorduk. Yani o kadar ama. Çünkü Beşiktaş bunu değerlendiremiyordu çok fazla. Ama işin finalinde Trabzonspor bu meyveyi yemeyi başardı. Beşiktaş ise zararına oyuncudan çıkmak zorunda kaldı.
1: İşin finali derken şimdi gol krallığı listesi de ekranda. Onu açıyor 22 gol. Bugün maçı var. Şomurodo 21 golde.
2: Evet.
1: Talisca, Bayo ve Osimhen şeklinde liste devam ediyoruz. Yani bugünkü maça bakmak lazım ama yarın tabii Trabzonspor Gençler Birliği ile oynayacak. Onu açıyor burayı önde bitirmeye yakın gibi görünüyor. Ve tabii omurgadan da bahsetmişken şu da çok önemli olacak diye düşünüyorum açıkçası. Onana'nın kaldığı senaryoda zaten Batagov'la devam ediyorsun. Bence Vivo çok iyi bir stoper.
2: Evet.
1: Yani Savic'le yollar ayrılır mı devam mı edilir bilmiyorum ama hani hali hazırda Batagov var, Vivo var, önlerinde Polcarelli var, Ulay var. Onun önünde
2: Muşari işte, geliyor.
1: Aynen öyle, evet. Hocam. Son dönem performansı kesinlikle oldukça etkili. İşte onun önünde Onuachu var ki mutlaka yeni eklenecek transferler muhakkak olacak. İşte Muçi şu anda Trabzonspor'a artık katılacak. Baktığımız zaman zaten iyi olan bir çekirdeği, iyi olan bir nüveyi transferle birlikte Trabzonspor çok daha etkili, evet, bir hale, evet, getirecek.
3: Bir kere kadroyu koruyacak.
0: Büyük kadro öyle olacak.
1: Çok büyük bir kayıp hani olacak gibi görünmüyor bak.
0: İşte Savic gibi yani bazı isimlerin sakatlık durumu sezon çok etkiledi.
3: İyi bir futbolcu, tamam mı?
0: Ne olur belki, bakacaklardır.
3: Bakayım ne olur acaba, yaşlı maçlı diye mi acaba? Ve onunla ikisi haricinde tahmin etmiyorum. Yani
2: Zubkov'un durumu da belli değil bence.

0: Ve biraz orada da bir soru işareti var. Orada ayrılık olur mu olmaz mı?
1: Çünkü futbol, iyi futbolcu ya. İyi futbolcu, bakma bir maçta hocam, şey olmadı evet. falan diye ona hoca kızdı ama belli olmaz ya, çıkar finalde bir iki tane gol atar, bir gol atar, iyi oynar. Bütün plaklar tersine döner. Ya
0: şu da çok değerli hocam. Katılır mısınız bilmiyorum ama şimdi hafızasında şampiyonluk olan bir kulübün hem şampiyonluk yarışının içerisinde son 5 haftaya kadar devam etmesi hem aynı zamanda oyuncunun değerine değer katması. Yani oyuncu yetiştirmesi, oyuncu geliştirmesi. İnanın çok değerli şeyler bunlar.
2: Tabii ki.
0: Yani birçok futbol adamı şunu savunur. Ya büyük takımlar, büyük camialar oyuncu yetiştirmez. Sadece yarışır. Hedefe odaklanır. Ama Trabzonspor bu kimliğiyle çok farklı bir yere evrildi aslında. Yani şimdi baktığınızda birçok oyuncuya değer kat. Gelişimine şimdi sezon başı alınan oyuncuların birçoğunun marketing değerine en az 3-5 milyon değer katıldı.
2: Kesin.
0: Yani Mustafa Eskerlaş'la ben çalıştım Gaziantep'te. Çok iyi bir futbolcudur ama potansiyelini bir türlü yakalayamıyordu maalesef. İşte dışsal sebepler var, kendi sebepleri var, sakatlık sebepleri var ama bir türlü o istenen performansı yakalayamıyordu. Ama Trabzonspor'da farklı bir evrildi. Sol bekte oynatıyor Fatih Hoca onu. Milli takım oyuncusu oldu. Yani bu da ciddi bir gelişimdir. Mustafa Eskerlaç'ın potansiyeli çok daha yüksek. Yani şu andaki oynadığı performansın üzerine çok çok daha koyabilir. Ama işte her oyuncuya işte olay gelişiyor, satılma durumu var. Buşari işin içine girdi ki Fatih Hoca ondan çok umutlu. Her defasında bunu tekrarlıyor. Yani çok ciddi bir oyuncu, çok potansiyeli bir oyuncu.
1: İyi oynamaya başladı.
0: Başladı şimdi. Hocam. Yani canlı izlediğinde inanın çok yetenekli. Yani topla hızlanması, bir anda karar değiştirmesi, dribling özellikleri falan. Yani çok ciddi özellikleri var. Yani seneye belki çok daha farklı şeyler konuşabiliriz onun hakkında.
1: Genç Ozan oyuncu. Var, unutmayalım.
0: Ozan tabii Tufan, ki hocam. Yani neredeyse bitmiş, evet. Kariyeri sona gelmiş Ozan tekrar hayata döndü yani. Tabii bu takım içindeki birlikteliğin, işte başarının da gelmesi, bu bütünleşmeyle oyuncuların performansı biraz daha artıyor doğal olarak. Yani.
2: Yönetim. Peki, yine bir virgül koyacağız.
1: Taraftar.
2: Hafta sonu olunca bağlantımız da çok oluyor. Tabii Ankara'ya gideceğiz değerli izleyenler. Eryaman Stadyumunda 3. lig finallerinden bir tanesi vardı. Çorlu Spor, Yeşilyurt Spor'u tek golle geçti ve 2. lige merhaba dedi. 2. lig vizesini aldı. Hemen Oğuzhan Gültekin'e gidelim ve biz de Oğuzhan'dan maçla ilgili gelişmeleri dinlemeye başlayalım. Oğuzhan, Çorlu Spor 2. lige yükseldi. Orada nasıl bir hava var bizlere aktarabiliriz.
3: Evet, Çorlu Spor 1947 ile Malatya Yeşilyurt Spor arasında oynanan Nesine 3. lig playoff finalinin ilk yarısı golsüz tamamlandı tabii ki. Özellikle Eryaman'daki kritik mücadelede iki ekip de kontrollü oyun anlayışıyla sahaya çıktı. Eryaman Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da temkinli başladı dedik. Orta saha mücadelesinin ön planda olduğu devrede net bir gol pozisyonu da iki taraftan sağlanamadı. Tabii ki özellikle maçın kazananının Çorlu Spor olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Çorlu Spor 1947 taraftar desteğini arkasına alırken Malatya Yeşilyurt Spor savunmada dirençli görüntüler de sergiledi maç esnasında. Karşılaşmanın ikinci yarısında da temkinli bir oyun anlayışıyla çıktı iki takım da sahaya. Özellikle 77. dakikada Çorlu 1947 Mahmut Aslantaş'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından da Malatya Yeşilyurt baskısını arttırsa da beraberliği ne yazık ki yakalayamadı. Tek maç eleme sisteminde oynanan finalde kazanan ekip Çorlu Spor 1947 oldu ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. Şu anda tabii ki saha içerisinde özellikle Çorlu Spor 1947'nin kupa seremonisi gerçekleşti ve görmüş olduğunuz gibi taraftarların coşkusu da şu anda her haliyle de belli oluyor. Tabii ki önümüzdeki dakikalar içerisinde de taraftarın sahadan artık ayrılacağını söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Çorlu Spor 1947 taraftarları oldukça coşkulu bir şekilde bir üst lige çıkmanın heyecanını da yaşıyorlar. Biz de A-Spor ekibi olarak Eryaman Stadı'nda bu görüntüleri sizlere canlı olarak aktarıyoruz. Dediğimiz gibi aslında maç temkinli başlamıştı ama özellikle Çorlu Spor 1947'nin 77. dakikada özellikle Muhammed Aslantaş'ın attığı golle 1-0 öne geçmesiyle kupayı kazanan ve bir üst lige çıkma hakkı kazanan taraf olduğunu söyleyelim. Sözü Eryaman Stadı'ndan Çorlu Spor taraftarının coşkusuyla tekrar sizlere bırakalım.
2: Oğuzhan Gültekin, teşekkürler. Çorlu Spor'u tebrik edelim. Çünkü uzun bir yol. Playoff özellikle hocam, değil mi? Çok zor yani aşağıdan. Özellikle de playoff'tan çıkmak.
1: Bal liginden geldi. Orada da bir sıkıntılar vardı belki sene. Evet. Kolay değil yani.

0: Çorlu'da iç saha maçlarında özellikle iyi de bir ambiyans, taraftar desteği oluyor. Çorlu Spor taraftarı artık bundan sonra takımlarını ikinci ligde görecekler. Yarın da İstanbul'da Ayvalık Gücü'yle Ordu Spor'un finali olacak. Evet. O da yine dikkat çekici finallerden bir tanesi. Ayvalık Gücü geçen sene son anlarda
1: finalde kaybetti.
0: Evet, elinden kaçırmıştı. Ondan önce de hocam ligde sanki son haftada kaçırmıştı yine.
1: İstikrarlı bir gidiş var Ayvalık Gücü'nün ama bu Çorlu, evet, şampiyon oldu, tebrik ediyoruz. Ama Malatya Yeşil takımı tebrik etmek gerekiyor. Neden? Çünkü sezona çok kötü başladılar.
0: Evet.
1: Yani sanırım sondan ikincilerdi. Sonra şu andaki mevcut Murat Hoca'nın gelmesiyle
0: Murat Yıldırım'ın
1: çok ciddi bir çıkış yakaladılar ki bence evet bugün finali kaybettiler. Çok üzüntülerdir ama bence sezonun en başarılı takımlar bir tanesi diyebilirim.
0: Kesin. Ayvalık Gücü'nün de şu anlamda dikkatimi çekiyor. Böyle maçlarına denk geldiğim zaman arkada nefis bir Ayvalık manzarası. Deniz gören bir stadyum.
2: Statları çok güzel yerde.
0: Yani özel bir stadyum, onu söylemek
2: lazım. Evet, o yüzden orada maç seyretmek de çok keyifli olmalı. İzleme şansım olmadı henüz ama önümüzdeki dönemde bir izlemek isterim.
1: Ali Abaşoğlu var Bodrum Spor'da, Bodrum Santrafor'u.
0: Evet,
1: oradan çıktı. Tabii oranın transferi. U20'de de bizim oyuncumuzdu. Beraber çalıştık.
0: Ali potansiyel Bodrum Spor'da da bayağı
1: tabii ciddi katkılar sağlıyor ve transferde gündemde şu an. Potansiyelli bir oyuncu. Tabii daha öğrenmesi gereken birçok özellik var.
0: Milli de oyuncu sanki.
1: Tabii
0: yani,
1: ki. Genç milli, Ümit Milli de oynadı. Evet. Potansiyelli bir oyuncu. Özellikle santroforun bu kadar az olduğu bir dönemde hocam, bir santrofora ihtiyaç var gibi duruyor.
3: Her şey çalışmayla paralel, biliyor musun?
1: Evet.
3: Benim talebem biliyorsunuz.
1: Tabii ki.
3: Değil mi?
1: Ha?
3: Yani çalışmıyor, her şey çalışma. Özel çalıştırma. Şimdi Kuzman vardı Beşiktaş'ta. Siz tanımazsın, milattan evvel, sen de hatırlamazsın. Şimdi mesela bir voley çalışması yaptırdı bana. Hala da kimse bilmez. Nasıl? Şimdi mesela bekliyorum ben. İki ayağım var ama şuradan orta yaparken sağ ayakta vuruyorum, tamam mı? Dur dedi, öyle olmaz. Sola gelirse ne yapacaksın? Böyle duracaksın dedi. Buraya gelirse hop böyle, buraya gelirse hop böyle. Şimdi bunu ben hiçbir kursta, hiçbir antrenörümde, hiçbir şeyde görmedim, duymadım. Ama mesela böyle şeyler ekstra çalışmalar lazım, tamam mı? Tedorosku vardı mesela, beni özel çalıştırmıştı mesela bir maçtan evvel, Bolu Spor maçı. Öyle bir top atıyor ki bana. Şuradan atıyor böyle altı pasın köşesinden, zor. Ya vuramıyor, ya bir de vuracaksın. Ya hocam nasıl vurayım diyorum. Elinle şut atıyor falan. Maçta bir top geldi, böyle havadan geliyor. Bir vurdum çatala, gol. O top bana şey geldi, kolay geldi. O kadar zor toplar attı ki, yani şunu anlatacağım. Bir santrafor nerede duracak, nasıl yapacak, nasıl gol atacak? Şimdi mesela Metin abi, Allah rahmet eylesin, Tanju Çolaklar, bunlar her şey antrenmandan sonra devamlı şut idmanları yapıyorlar. Devamlı gol idmanları yapıyorlar.
2: Her şeye inanırım. 10.000 saat kuralına.
1: Kesinlikle.
2: Evet. Yani tabii bir konuda yani, uzmanlaşmak ya için 10.000 saat.
1: Kesinlikle.
2: Onunla iç içe olmak gerekir diye. O yüzden hocamın dediğine katılıyorum.
3: Çalışma
2: 10.000 saatlik bir çalışma futbolda özellikle.
3: Hocam 9.900 olmaz.
2: Orada da olur. Özellikle
1: santrofor.
2: Yuvarlarız.
1: Forvet pozisyonu.
3: Ben öyle bir kitap okudum. Malcolm Gladwell diye bir Amerikalı. Evet, ben kitabını okudum bununla ilgili.
2: 10.000 saat için.
3: 10.000 saatle ilgili şeyi söyleyeyim. Daha ben de söylemiştim. Mesela diyor ki, Ocak Şubat ayında doğan çocuklarla diyor. Kasım Aralık'ta doğan çocuklar arasında küçükken diyor 5-6, 8-10 yaşlarında bir yaş fark oluyor diyor. Evet. Devamlı bunlar şans alıyor diyor. Tamam mı? Bunlar gelişmeyi sağlıyor diyor. Bir yaş büyük çünkü o adam, evet, şeyler. Bunlar daha şey kalıyor diyor. Çok ekstra bir adam olmaları lazım diyor. Yani Taner'in söylediği gibi. Bu pratik çok önemli.
2: Kesinlikle. Ve biz onu kaçırıyoruz hocam. Bak, onunla ilgili şeyi söyleyeyim. Biz nedense oyuncuları çok fazla nüfus kağıdı yaşı üstünden yetenek seçimini alıyoruz. Biyolojik yaş üstünden ilerlemediğimiz için, yetenek seçimini ve taramayı biyolojik yaş üstünden yapmadığımız için o bahsettiğiniz o süreç arasında sporcularda özellikle adolesan dönemlerde 3 ila 4 katlık bir fiziksel gelişim farklılığı olabiliyor.
3: Evet.
2: Yani Ocak, Şubat'la Kasım, Aralık ayındaki fark bilimsel olarak 3 ila 4 kat olduğu kabul ediliyor. Ve biz dediğim gibi özellikle Türkiye'de nüfus kağıdı yaşı üstünden süreçleri sıklıkla götürdüğümüz için ve biyolojik yaşa bakmak yerine buradan ilerlediğimiz için bazı yetenekleri kaçırdığımız gerçeği de var.
3: İşte onu da ayarlamak lazım yani. Hocam, kuralları değiştirmek lazım. Yani az Kasım Aralık'ta öbür şeylerle yaştaki çocuklarla şeye sokmak lazım.
2: Ve şey zaten yani, şu anda hocam yani, buna ne deniliyor biliyor musunuz hocam? Yani relative age effect. Yani görünmeyen yaş

0: etkisi?
1: Şöyle aslında, yani belki şu an altyapıda çalışan birçok hocamız, değerli hocamız bu ayrımın farkındadır. Hocam sana Avrupa'da şu an 3 ay 3 ayda ayırıyorlar oyuncuları. 3 aylık 3 aylık. Çok ama güzel. Kritik olan şu. Orada çalışma alanları çok fazla. Şimdi bizim de memleketimizde takımımızın altyapısı, profesyonel takımımızın altyapısı U16, U17, U15 yarı sahada çalışıyor.
2: Haftada şimdi, iki defa.
1: Yarı sahada çalışıyor. Şimdi yani. Bu oyuncuları 3'er ay 3'er ay ayırdığınızda inanılmaz bir çalışma alanı gereksinimi doğuyor. Yani o yüzden sebep aslında bilgi değil hocam. Yetersizlik. Yani şimdi, bunu birçok akademide çalışan antrenörlerimiz biliyordur. Ama bunu 3 ay 3 ay ayırdığında inanılmaz şekilde bir sağ alanı.
2: O da güzel bir şey ama gene de şöyle söyleyeyim. Mesela Belçika'da 8 milyon nüfus var galiba, 6 veya 8. 45 bin sağ varmış. Türkiye'de 80 milyon nüfus, 2500 sağ varmış ya. Doğru tabii mu olur hocam, acaba bilmiyorum.
3: Bunu söyleyeyim hocam.
2: Olacak şey değil ya.
3: Bence herkesin unuttuğu bir şey var. Yani 10 bin saatte çalışsan, çok yetenekli de olsan, her şeyi doğru yapmaya gayret göstersen de ben kısmete şu an, yani futbolda da çok kısmetin içinde olduğunu düşünüyorum. O top içeri gireceğe girmeyince olmuyor
2: sen
3: işte.
2: Sen
3: de
2: piyango bileti alacaksın.
1: Ya şans faktörü tabii ki ya muhakkak ki futbolun ya içinde var. Ama önemli olan da şu, o şansa hazır olmak gerekiyor.
3: Tabii o.
1: Yani ayrı. Bizim konuştuğumuz aslında yani o şansa hazırlık dönemi. Tekrar işte hocam dediği gibi tekrar çalışma. Özellikle santrofor hocam daha iyi biliyor yani. Bu işin duayenlerinden. Bir santrofora her antrenmandan sonra maruz kalacağı pozisyonu çalıştırmak zorundasın. Çünkü maçta bir tane, maksimum iki tane geliyor değil mi hocam?
2: Ya şey, nasıl Muçi'yi bekledi, nasıl olsa bir tane yapmıştır.
1: Tabii hocam, inanın bekledi yani.
0: Hocam orada ama şu durum var, ben hani şöyle gireyim konuya. Ve yani gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki başka problemlerden bir tanesi de şu. Şimdi dün hatta bir kongrede, bir sunumda bunu da ifade ettim aynı şekilde. 2024 olimpiyatlarında Avustralya bir fon açıklıyor devlet olarak. 753 milyon Avustralya doları spora olimpiyatlar için yatırım yapacağız diyorlar. Yani biz de yapıyoruz yani, Türkiye'nin de yaptığı çok ciddi yatırımlar var. Avustralya şunu yapıyor. Yatırımları tesisleşme yaparken bir diğer taraftan da sporcuların geleceğine fon ayırıyor. Yani bu paranın 200 milyon dolarını kadınlara ayırıyor. Kadın ve kız çocuklarına, ciddi bir miktarını da sporcuların kaygısını ve stresini düşürmek için onları fonluyor. Diyor ki senin bundan sonraki 10 sene sonraki yaşantının da fonu burada. 15 sene sen rahat ol diyor. O konu kaybı bende diyor.
2: Strese girme.
0: Şimdi çok senin ya. 22 yaşındaki çocuğun antrenmana çıktı. 23 yaşında, 25 yaşında çıktı. Ensesinde bir kere ailesinin hadi para kazan baskısı var. Bir diğer taraftan akademik baskı var. Üniversiteye giriş sınavı baskısı var. Antrenör hocanın ay sonunu getirme kaygısı var. Acaba maaşımı alacağım mı baskısı var. Aman yönetim kongreye gidiyor, yeni gelecek başkan kim olacak kaygısı var. Zemin kötü ama acaba sakatlanır mıyım kaygısı var. Var da var, arttırırız. Yani ben otursam, siz de otursanız herhalde 50 sayfa rapor yazarsınız bununla alakalı. Şimdi oyuncunun sırtında benim yarınım ne olacak endişesi olduğu sürece Avustralyalı bir gençle Türk bir genç futbolcuyu yan yana koyduğunuzda ya da sporcuyu 10-0 geridesiniz. Çünkü o çocuk yarının ne olduğuyla ilgili endişelenmezken senin çocuğunun beyninin bir yarısında yarının endişesini sırtında taşıyor.
2: Yalnız
0: o yüzden
2: değil,
0: hocam sen o çocuğa hocam sen çocuğun, o çocuğa antrenmandan yani sonra şut çalıştırıyorsun ama o çocuk ya gidiyor antrenmandan sonra asgari ücretli bir yerde çalışıyor. Sen önce onu çözeceksin.
1: Veya antrenmana aç geliyor.
0: Yani sen
1: veya,
0: onu çözeceksin mesela, hocam.
2: Veya şöyle
0: yani sen
2: söyleyeyim.
0: Oyuncu tesis olarak sen kulüp olarak çocuğa proteinle besleyebiliyor musun? Altyapılarda.
1: Yemek verebiliyor musun?
0: Yemek,
1: verebiliyor, yemek musun? Verebiliyor musun?
0: Şimdi, protein değil tamam, sadece. Şimdi o yüzden güzel hocam.
2: Başka bir şey
0: 10 bin saat gelin çalışsın da çalışması için önce sana da bir konforu sağla.
2: Bir dakika bir şey söyleyeyim. Benim çocuğum böyle zengin bir okulda okudu. Yani sıkıntı yok ama oğlum şey işte antrenman yapacak. Yarın baba işte quiz var. Neyse quiz var. Proje var. Bilmem ne var. Delirdim ya. Çocukların yani şeyi de önemli. Yani bak mesela Yılmaz Vural aldı çocuğunu Köln'e götürdü. Hı hı. Orada okuyor. Burada lisedeydi. İkisini birden yapamadı. Orada hem futbol oynuyor hem milli takıma çalışmış hem de okuluna gidiyor. Eğitim sistemiyle de şey alakalı yani. Adam bu, ya her gün ders var, bilmem ne var. Ben bazen panellere gidiyorum. Tamam mı? Çocuklar pırıl pırıl soru soruyorlar. İnanılmaz sorular. Hocalara diyorum ki herkesin içinde ama hocam çocukları rahat bırakın diyor. Biraz spor yapsınlar. 3-5 puan fazla verin. Tabii yani illa şey değil arkadaş yani. Çocukların yani yazılı var, şey var, o var, bu var, tamam mı? Yani ondan sonra çocuk ne yapıyor? Antrenmana gelmiyor, yapmıyor. Bunu gelmiyor. Şimdi yani ben biraz
3: çözülmesi tabii kolay bir konu
0: aslında,
3: değil.
0: Aslında şöyle Ömer, sevgili Ömer, son olarak şunu söyleyeyim. Bunu çözen ülkeler var. Var rol canım, model alabileceğimiz var. Yerler var. Doğrudan kopyalayamayız. Az önce verdiğim Avustralya örneği gibi. Yani doğrudan kopyalayamayız. Biz o başka bir kültürüz. Başka bir yapıyız. Ama bazı ülkeler ki belki bizim yayınımızda bahsetti, hatırlamıyorum, bahsedildi. Örneğin Almanya'da ve buna benzer bazı ülkelerde şimdi sporcu hocam mecbur gidecek, o sınavlara girecek. Girecek yani, gidecek. Bana bunu kim anlattı? Hocam, herhalde sınavı, Abdullah Avcı anlattı bana. Hani buradan evet Abdullah Hoca anlattı.
2: Sınavlara girecek mi? Sorular nasıl hocam?
0: İsmini de vermiş olayım. Abdullah Avcı anlattı bana. Hoca dedi ki bir gün oturduk bir sohbet ediyoruz. Oyuncu da Ömer Toprak olması lazım. Almanya'ya gittim, maçını izleyeceğim. Hatta Recep Uçar'la birlikte maçı izleyeceğim dedi. Buradan da atıfını da bulunmuş olayım hocamın da, affetsin. Ömer Uçar şeyle birlikte, Recep Uçar'la birlikte Ömer Toprak'ı izlemek için gideceğiz dedi. Ömer'in ya da Ömer gibi başka bir oyuncunun o sırada bir fabrikada stajda olduğunu öğreniyor. Altyapıdayken. Milli takım oyuncusu. Ya da o şey var. Arıyorlar, nedenini öğreniyorlar. Konuşuyor hocam. Devlet şunu sağlıyor. Sen tamam futbol ya da spordasın ama yarın burada başarısız olursan eğer eğitim hayatın da yarım gidiyor. Mesleksiz kalma diye zorunlu staj koyuyor fabrikalarda. Sonrasında sen oradan eğer futbolcu olarak bir yere gelemezsen en azından mesleğin olsun diye zorunlu stajlar koyuyor. Antrenmandan sonra oyuncu oraya gidiyor. Hatta oraya gitmezse kulübünde devam edemiyor. Gibi bir durum var. Belli şartlar altında. Şimdi bizde eğer bu staj şartları ya da buna benzer yapılanma olmayacaksa çocuk gidecek hocam. Sınavına girecek, dersine girecek, o matematik, fiziği öğrenecek.
3: Son olarak şöyle bir örnek vereyim. Ajax Akademi aslında benim genelde örnek vermek istediğim bir akademi değil. Çünkü her hani örnekte Ajax verildiği için
4: kapıları
3: böyle
4: çıkıyor, evet.
3: Evet, böyle işin biraz hani tadı kaçıyor ama şunu çok iyi yapıyorlar ve bununla ilgili net bir açıklamalar var. Onlar diyorlar ki ya biz akademi olarak bizim illa oyuncu yetiştirme gibi bir derdimiz yok. Bizim insan yetiştirme gibi bir derdimiz var. Evet. Biz çünkü aynı zamanda oyuncunun 14 ya da 13 diye hatırlıyorum. 13 yaşına kadar eğitiminin tamamını almasını sağlıyoruz ki hala belirli bir yaşta futbolcu olmak istemezlerse ya da hocaları tarafından hani böyle bir yetenek olarak görülmezlerse başka bir mesleği seçebilsinler diye biz diğer eğitimlerini de tamamlıyoruz diyorlar. Zaten önemli olan nokta da bence bu yani.
2: Ama Ajax'ın her mahallede saha vardı. Gittim ben oraya. Tamam mı? Her mahallede şey var ya. Amsterdam'da futbol sahası yapmışlar.
3: Çim saha.
2: Çim saha ya. İnanılmaz böyle ya. Ya şey de pratik çok önemli. Yani her şey ne yaparsak yapalım pratiksiz bu iş olmaz.
3: Hocam yani, şöyle söyleyeyim yani.
2: Dönüp dolaş buraya geliriz.
3: Biz böyle boydan boya bütün İstanbul'u çim sahada da yapsak ya. Organizasyon olmadıktan sonra ya, sahanın olmasında
2: ya.
3: Pek
2: yani, olmaz. Ya sen bir görsen var ya Ömer. Bak şimdi örnek vereceğim. Örnek spor. Şimdi başkan arkadaşım ben yönetimdeyim. Hatta ben çıkıyorum antrenmanları yaptırıyorum. Maçımız var yarın falan.
3: Takımın mı adı Örnek Spor?
2: Örnek Spor İdealtepe'de. Bak şimdi.
3: Örneğin adı mı Örnek Spor?
2: Evet.
0: Mahallenin adı.
2: Bak şimdi. Oradan ya gidiyor. Örnek bak şimdi ya.
3: Hayır bana uğraşacağım bir konu çıktı da şu anda o yüzden hocanın üzerine
2: örnek
3: gidiyorum.
2: Örnek veriyorum. Ya şey var ya ceza sahası. Orası o çimler kalkmış arkadaş. İnan ya sakatlık olur bilmem ne. Ya arkadaş biriniz bakın. O ona atıyor topu, o ona atıyor topu, bu ona atıyor topu. Ya olamaz böyle bir şey ya. Sağa diyorsun tamam mı? Yani ya sakatlanır futbolcu. Olacak şey değil ya. Yapmıyorlar arkadaş. Yapmıyorlar oradan... ya.
3: Sözü alayım hemen. Çim saha demişken bugün bilmiyorum izleme şansınız oldu mu? Bir Celtic Hearts maçı vardı. İskoçya'da şampiyon belli
1: evet,
3: oldu.
1: Evet. Biraz bakıyordum ben bir 5-10 dakika hazırlanırken.
0: Hakemin kararı
1: hazırlanırken.
3: Bayağı kararı skandaldı. Neyse ki VAR düzeltti. Yardımcı hakemin kararı. Orada da bir kez daha gördük. Ülkenin bir kısmı, hani net bir kısım demeyeyim de bir kısmı, özellikle sosyal medyanın bir kısmı offside'da yakından uzaktan alakası yok. Yani yok niye çizgi oradan çekilmiş.
0: Sezon içerisinde çok gördük zaten o Türk futbolunda
3: ama bu
0: da.
3: O kadar yani pasif offside diye yani burada anlatmayalım ama pasif offside diye bir şey var. Ha, İskoçya'daki hakemin zaten çektiği bayrak büyük skandal da. Neyse.

0: Çek hani vardan gol geçerli oldu.
1: Bizi aratmadılar yani bizim sosyal medyayı.
0: Ben üzüldüm ya. Ben hikayeleri sevdiğim
2: hocam
0: için.
2: Hocam bizde de ben geçen bir şöyle bir geriye dönük baktım. Bu sezonun bütününde 100 tane çok tartışılan, sosyal medyada gündem olan, infial yaratan kulüplerin açıklama yaptığı pozisyon varsa 99'unda hakem haklı. Kuralı bilmemekten kaynaklı ayağa kalkan sosyal medya var.
0: Şuna biraz şaşırdım ama. Şimdi tabii dediğim gibi yani maçın hikayesi çok başka. Yani Hearts 66 yıl sonra şampiyon olacaktı. 88'e kadar götürdüler hocam ya da Güvenç hocam, sizler çok iyi bilirsiniz. Hani herhalde o son dakikada hani o şampiyonluğu vermek, bilmiyorum, oyuncuları böyle tarif edilemez bir mutsuzluğa götürmüştür.
3: Kesinlikle.
0: Diye düşünüyorum.
3: Yıkım,
0: ama
3: yıkım yani, travma. Kesinlikle yani. Travma yani. Atlatılması zor bir travma olacak.
0: Çok zor. Ama hani o hikaye başka bir şey. Fakat tam böyle Celtic 3. gol attı. Zaten Hearts beraberliği arıyordu. Kaleci de gitti. Kale boş. Celtic attı. Normalde 40-45 saniye daha vardı. Hakem hemen bitirdi orada maçı. Çünkü sahaya seyirci girdi. Daha yeni ya. 4-5 gün önce Çekya'da Slavia Prag, Sparta Prag mağlup ederken 3-2 seyirciler maç bitti zannedip.
3: Evet, sahaya girdi.
0: İçeri girdiler. Slavia bu arada Slavia 3-2 bitse yani maç 30 saniye zaten daha oynanacak, bitecekti.
3: Evet.
0: Öyle bitseydi Slavia şampiyon oluyordu. Ha, hoş yani yine şampiyon olacak ama -3 puan Slavia'dan sildiler. Böyle biraz da hani yarış kızıştı gibi oldu. Hoş, onlar sonra Jablonec'e yendiler ama şunu diyorum yani Çekya'da böyle bir durum oldu. Slavia'nın puanı silindi. Herhalde hakem Çekya'daki olayları da biraz düşünmüş olacak ki aman bir
3: erken bitirdi.
0: Hemen ya, seyirci sahaya girerken daha vardı ya, 45 saniye vardı. Maçı bitirdi yani.
3: Süper.
1: İyi yapmış maçı bana bitirdi. Göre. Bir de bir şey soracağım. Ben o kadar medyayı anlamıyorum. Şimdi Galatasaraylılar veya Fenerbahçeliler daha çok. Bir pozisyon var. Penaltıyla alakası yok. Penaltı mesela veya ayak, onu gösteriyorlar hiçbir şey olmamış gibi. Nasıl yapıyorlar onu?
0: Bu sorunun cevabını aramaya devam ederim ama araya gideceğiz. Hı? Maç gününde ara zamanı değerli izleyenler. Dönüşte saat başına karşınızda olacağız.
4: La Liga'da Real Madrid adına zor bir sezonun veda turları. Bernabeu'da ilk düdük geliyor. Değişti Arbeloa. Paslaşarak kullanıldı geriye. Kaleye mi? Alexander-Arnold! Dışarıya gidiyor top. Uzaktan çok güzel deneme. Güzel yokladı Trent Alexander-Arnold. Direkten dışarıya gibi gözüktü ama hiç yanağlara. O kadar sert ki. Thiago yaptı ortasını arka tarafa. Çayra kontrol. Çayra bıraktı. Vinyas top sekti. Şut dışarıya. Büyük fırsat. Bir de penaltı beklentisi var. Oviedo cephesinin. Gelmeyin diyor maçın hakemi. Böyle çıkıyor Oviedo. Çok eksik yakalandı Real Madrid. Thiago Fernandez. Bekir oynamadı. İçeriye doğru çekti. Ortası çok güzel Çayra'ya. Çayra.
5: Ortaktan kaçmış sanki.
4: Vinyas. Vidal dışarıya ama bakalım vardan bir uyarı gelecek mi? Geçmedi top. Şimdi Gonzalo döndü. Gonzalo! Golü buluyor Real Madrid. Ön alan baskısı. Kazanılan top. Gol Gonzalo. İlk yarı sonunda Madrid'de gol geliyor. Bellingham'la geliyor Real Madrid. Yanında Mbappe var. En sağda Maslan. Topu geçmedi top. Aldı Mbappe. Müthiş bir ultu var Bernabeu'da. Mbappe dışarıya gönderdi. Mbappe tekte. Bellingham. Bellingham attı çalımını. Açı aradı Jude Bellingham. İkinci gol. Jude Bellingham ikinci yarıda oyuna girdi. Mbappe'nin asistinde golü atıyor. Son 10 dakikalık bölüme girilirken Jude Bellingham sahnede. Real Madrid 2-0 önde. Şimdi Vinicius önünde hareket alanı var. Eric Bailly onu karşılıyor. Aradan Mbappe'ye. Kaleci biraz önde yakalandı. Mbappe açı arayacak. Mbappe bulamadı çerçeveyi. Girdikten sonra hayli hareketli Mbappe ama bitirdi. Değişikliklere rağmen uzatmadı. Double goals. Madrid'de Real Madrid 2, Real Oviedo 0.
5: Türkiye'nin spor

0: Örüntü Günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
2: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Bir reklam.
5: Yaşasın spor.
0: A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Maç günü devam ediyor değerli izleyenler. Süper Lig'de 20 seansı başlamak üzere. Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir'le, Samsunspor'da Göztepe'yle karşı karşıya gelecek. Hemen şöyle kadrolara da bir bakalım isterim. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Burak kalede, Nazım Abena, Muyakiç, Sorescu, Rodriguez kanatlarda, Guidado Maxim merkeze, Kozlovski, Lungoy hücuma yakın ve Bayo'da en üst noktada görev alacak. Başakşehir'de kalede Muhammed başlıyor. Kazımcan, Opoku, Bağ ve Ömer Ali savunmada. Crespo ve Kemal savunmanın önünde. Haric Şomurodov ve Feyzullayev hücuma yakın. Selke'de en uç noktada Başakşehir'de forma giyecek. Samsun'daki maçın da 11'lerine bakalım. Samsunspor'da kalede Okan başlıyor. Zeki, Diabate, Van Drongelen ve Soner dörtlü savunmada. Ençam, Yalçın savunmanın önünde. Erais Tavşan, Holse ve Kolibali hücuma yakın. Muandil Maci de en uç noktada görev alacak. Göztepe'de kalede Lis var. Boka ile Heliton Tağ'dan oluşan bir stoper tandemi. Kanatlarda savunmada Černi ile Arda Okan, Miroş ve Deniz merkezde. Önlerinde Antunes, santrofor ikilisinde de Juan'la Janderson var. 20'de 2 maç Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir ve Samsunspor Göztepe maçları. Tabii iki takımın arasında bir beşincilik yarışı var Başakşehir'le Göztepe arasında. Önce bu takımlardan bir tanesi bugün beşincilik koltuğunu almaya çalışacak. Sonrasında da Cuma günü Antalya'daki Konya-Trabzon finalini bekleyecek ve Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Avrupa biletini alacak. Maçları konuşarak başlayalım isterim. Erdal Hocam, yani Başakşehir çok iyi bir form yakaladı sezon sonuna doğru. Göztepe'de biraz böyle sezon içinde inişli çıkışlı zamanlar oldu. Biraz gol atmakta zorlanan bir takım Göztepe ama Göztepe'de son maça kadar en azından 5.lik iddiasını taşımayı başardı ki bugün Göztepe kazanırsa 5.lik koltuğunu alacak ama tabi deplasman Samsunspor zor. Başakşehir, evet, ligde en azından bir şu an için ama

0: sürprizci bulunmayan Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Nasıl bakıyorsun hocam 5.lik yarışına?
1: Tabii iki takım için de önemli maç. Şimdi Başakşehir'in rakibi Gaziantep. Gaziantep'in şu an ligde tutunacağı hiçbir neden, hiçbir sebebi kalmadı açıkçası. Çünkü biliyorsunuz son 5 hafta bir hoca değişikliğine gittiler. Zorunlu bir hoca değişikliği oldu. Tabii onlar için de çalkantılı bir dönem geçti. İşte Burak Hoca'nın başlamasıyla yakalanan müthiş bir çıkış. Hatta bir ara şehirde, camiada Avrupa Kupaları olur mu heyecanı bürümüştü bütün şehri. Ama maalesef biliyorsunuz futbolda istikrar çok önemli. 3 maç kazandığında kendini çok farklı yerde bulup 3 maç kaybettiğinde farklı bir planın içerisinde bulabiliyorsunuz. Burak Hoca'nın sürpriz bir ayrılığı oldu orada Gaziantep'te. Tabii bu ayrılık çok uzun sürmedi. Kısa bir ayrılık oldu ama tabii işler Burak Hoca'nın ilk bıraktığı gibi olmadı maalesef. Çünkü geri döndüğünde çok farklı bir takımla karşılaştı. Keza düşüş içerisinde olan bir takım vardı ki bırakırken Burak Hoca'nın, ki döndükten sonra da düşüş devam etti.
0: Bir virgül koyalım hocam. Galatasaray Başkanı Rusun Özbek konuşuyor, izleyelim.
2: Evet. Onlarımı gönderiyorum. Hepiniz hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, bana ve arkadaşlarımla bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Şimdi yeni bir seçim dönemindeyiz. Ama biz bugün burada bir seçim lansmanı yapmak için değil, Galatasaray'ın geleceğini birlikte inşaat etmek için bir aradayız. Şimdi değerli arkadaşlar, 2022'den beri görevdeyiz. Görevde olduğumuz 4 seneye yakın, 4 seneye dair yaptıklarımızı gösteren bir video var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum.

0: Evet değerli izleyenler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor şu an için. Bir video klip gösterisi var Galatasaray Adası'nda. Üst üste 4. yıl şampiyonluğunu kutluyor Galatasaray. Gerçekten özel bir başarı Okan Hoca ve konukları için ki işte videoları da görüyoruz. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından videolar ekrana geliyor. Galatasaray dün Rams Park'ta seyircisiyle birlikte, tabii ki gündüzden başlayan bir kortej diyelim, son olarak da Rams Park'ta seyircisiyle birlikte şampiyonu bu coşkulu görüntülerle kutladı ve Dursun Özbek de, Sayın Başkan da açıklamalarda bulunuyor Galatasaray Adası'nda. Video sanıyorum son erdi. Biz sözü bir kez daha Başkan Dursun Özbek'e bırakalım.
1: Değerli arkadaşlar, göreve geldiğimizde size verdiğimiz sözler ve Galatasaray'ımız için koyduğumuz hedefler vardı. Öncelikle üyelerimizin birlikte zaman geçirebilmesi adına sosyal tesislerimizde düzenlenmiştir.

Görevler yaptım. Göreve geldiğimizde uzun zamandır kullanılamaz halde olan bir Galatasaray halısı vardı. Bugün sadece üyelerimizin, ailelerinin ve misafirlerinin kullanımına açık tüm Galatasaraylıların gurur duyacağı mükemmel bir tesisimiz var. İstanbul'un göz bebeği olan bir tesise sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bugün burada bulunan herkesin adamızı gezmesini, görmesini değerli arkadaşlar özellikle rica ediyorum. Bunun yanında kalanmış tesislerimizde de bir takım yenilemelere ihtiyaç vardı. Şimdi bu yenilemeleri de tamamladık. Kalamış tesislerimizde 19 Mayıs'ta birlikte olup atamızı anıp Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Kalamış tesislerimizin Anadolu yakasındaki üyelerimiz için güzel bir alternatif yarattığını düşünüyorum. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için hem adamızla hem de Kalamış'taki işletme kulübümüz tarafından yapılacaktır değerli arkadaşlar. Bu böyle bir şey. Tüm üyelerimizi bu güzel tesislerimizde buluşmaya davet ediyorum. Göreve geldiğimizde BİVA projemiz devam ediyordu. Biz projenin ikinci etabı için Kasım 2024 tarihinde emlak konut ile olan anlaşmamızı revize ettik. Buna göre ikinci etapın inşaatının tamamlanması ile konut satışları ve pazarlaması emlak konut tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca geçen yıl BİVA arazimize komşu 30 dönümlük ticari alanda kulübümüze kazandırdık. Mecliköy binamız. Göreve geldiğimizde bu binayı bir konut projesine dönüştürdük. Bu şekilde binamız özellikle Florya'daki bize ait olmayan arazinin alınmasında büyük bir rol üstlendi. Ve gerçekleştirmeyi planladığımız tüm gayrimenkul projelerini hızlandırmamıza da büyük yardımcı oldu. Geldiğimiz noktada daireleri Haziran ayında teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projede de sonuna geldiğimiz için de son derece mutluyum değerli arkadaşlar. Florya arazimizin değerlendirilmesi de bu dönemde en önem verdiğimiz konulardan birisiydi. Kulübümüzün mali bağımsızlığını kazanmamız açısından da çok önemli bir adımdı. Bu projede sizlerden aldığımız yetki neyse onu uygulayarak tüm hassasiyetleri göze alarak ilerledik. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bugün geldiğimiz noktada arsa karşılığı paylaşım sözleşmesi imzalandı değerli arkadaşlar. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödeme ile Sportif AŞ'nin Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmını kapattık ve vadesi geçmiş ticari borçlarının da bir bölümünü ödedik. Onayladığımız zaman projeyle inşaat çalışmalarının başlaması için ilk adımı attık. Önümüzdeki süreçte ruhsat başvurusu yapılacak, sonrasında da inşaata başlanacak. Her zaman söylediğim konuyu burada bir defa daha tekrar ediyorum. Bu projeden önümüzdeki süreçte gelecek finansal destek sizlerden aldığımız yetki doğrultusunda kullanılacak. Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri. Gözbebeğimiz, gurur duyduğumuz dünya standartlarında bir tesis. Galatasaray'ımızın Avrupa'da zaferlere ulaşması için gerekli olan çalışmalardan bir tanesiydi. Ben başkanlığım döneminde bu tesisi tamamlamış olmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli arkadaşlar, Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri bizim için sadece bir tesis değildir. Burası

para olurdu ama kurucularımızdan bize emanet edilen vizyonumuzu da kaybetmiş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi Kemerburgaz'da hedeflediğimiz tesislerin ikinci fazı için çalışıyoruz. İlk planladığımız projeye kadın futbol ve akademi maçları için 1600 kişilik bir stat ekledik. Saha düzenlemesi yapıldı, şantiye kuruldu. Bu tesislerin inşaatını Aralık 2026'da bitirmeyi planlıyoruz. Kemerburgaz tesisleri geleceğin yıldızlarının yuvası ve Galatasaray'a uzun süre hizmet edecek sporcularımızın yetişeceği alandır. Galatasaray'ın gelecekteki neferleri buradan doğacaktır. Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim en büyük hayalimize. Galatasaray'ın geleceği dediğimiz en önemli projemize. Aslantepe Vadisi. Bir videomuz var, beraber izleyelim değerli arkadaşlar.

arkadaşlar, Aslantepe Vadisi sadece bir spor kompleksi değil. Bu proje Galatasaray'ın 100 yılının geleceği. 165 bin metrekarelik bir yaşam ve spor merkezi kuruyoruz. Bu projeyle basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu, performans merkezleri ve kamp alanları. Bu proje Galatasaray rekabet ettiği her branşta daha büyük başarılara ulaşmamız için ev sahipliği yapacak. Aslantepe Vadisi'nin tamamlanmasıyla birlikte stadımızın da dahil olduğu alan basketbolu, voleybolu, futbolu, yüzmesiyle 365 gün yaşayan bir spor kompleksi haline gelecek. Aslantepe'nin buradaki çalışmalar için imar planı onaylandı. Bakanlık onayı alındı ve inşaat ruhsatı da alındı. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın üyelerimizi ve çocuklarıyla birlikte kutlarken Aslantepe Vadisi projesinin de temel atma törenini yaptı. Bu proje tamamlandığında yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern spor altyapılarından biri Galatasaray'ın olur. Aslantepe Vadisi projesinin finansal kaynağı için çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşamada kulüp yönetimi ve bağlı idari birimlere yapılacak idari binalara taşınılmasını planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, Ali Samiyen Spor Kompleksi Dans Park'ta yaptığımız yatırımlarla stadyum deneyimini tamamen değiştirdi. LED ve scoreboard alanını 357 metrekareden 1743 metrekareden çıkardık. Hem taraftar deneyimini büyüttük, hem de sponsorluk gelirlerimizi arttırdık. Biliyoruz ki modern futbol artık sadece sahada oynanmıyor, marka gücüyle, teknolojiyle, deneyim ekonomisiyle büyüyor. Bu dönemde biraz önce bahsettiğim projeleri ilerletirken sportif anlamda da büyük başarılara ulaştık.

arkadaşlar, dün şampiyonluğumuzu stadımızda kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamamız zamanı. Ama öncelikle sizlerden, başta Okan hocamız olmak üzere, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza güçlü bir alkış göndermenizi rica ediyorum. Tüm dünyanın

göreve geldiğimizde amatör şubelerimizde her sene üstüne koyarak devam eden bir başarı hikayesi yazma hedefimiz vardı. Bu 4 senede bu anlamda çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Rekabetçi kimliğimizden vazgeçmeden Türk sporuna pırıl pırıl gençler yetiştirmeye devam ettik. Yüzlerce kupa ve madalya kazandık. Uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil ettik. Önümüzdeki dönemde Aslantepe vadisiyle bu branşları başka bir seviyeye çekeceğimize yürekten inanıyorum. Bu başarılarda payı olan sporcu kardeşlerimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine ve ailelerine büyük bir teşekkür ediyorum. Sizlerden de büyük bir alkış istiyorum. Galatasaray yalnızca sahada kazanan bir kulüp değildir. Galatasaray bulunduğu topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olan büyük bir camiadır. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Birlikte 1905 projesi Galatasaray'ın dayanışma ruhunun en güçlü örneklerinden biri oldu. Deprem felaketinin ardından bölgede yerlerimizi hiç çekmedik. Bugün de sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konteyner kentimizde çok önemli bir süreci geride bıraktık. Şimdi ise ihtiyaç sahibi ailelerimizin yeni hayatlarına geçişine destek oluyoruz. Biz sadece temel ihtiyaçlara değil, hayata dokunmaya da odaklandık. Çocuklarımızı sporla, eğitimle ve kültürel faaliyetlerle yeniden hayata bağladık. Onları maçlarımızda ağırladık, İstanbul'dan misafir ettik, Galatasaray'ın bir parçası haline getirdik. Otizmli çocuklarımız için spor projeleri geliştirdik. Engelli bireylerimizle organizasyonlar yaptık. Devlet korumasındaki çocuklarımızla bazen stadımızda, bazen de onların yuvalarında bir araya geldik. Büyüklerimizi ziyaret ederek vefanın Galatasaray

kültürünün temel değerlerinden biri olduğunu da gösterdi. Çünkü biz inanıyoruz ki Galatasaray'ın gücü sadece kupalarından gelmez. Galatasaray'ın gücü birlikteliğinden gelir. Birlikte 1905 işte tam bunlardır. Dayanışmadır, paylaşmaktır. Galatasaray'ın kalbidir değerli arkadaşlar. Değerli Galatasaraylılar, şimdi sizlerle yeni dönem vizyonumuzu paylaşmak istiyorum. Bizim hedefimiz yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değildir. Galatasaray artık global bir spor markası olmak zorundadır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon euro yıllık gelir seviyesine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız. Biz bu dönemi yalnızca bir yönetim dönemi olarak görmüyoruz. Galatasaray'ın küresel dönüşüm dönemi olarak görüyoruz. Çünkü artık dünyadaki büyük spor kulüpleri sadece sahada yarışmıyor. Ekonomide yarışıyorlar, teknolojide yarışıyorlar, marka değerinde yarışıyorlar, taraftar deneyiminde yarışıyorlar. Biz de Galatasaray bugün dünyanın en güçlü aktörlerinden biri yapmak zorundayız. İşte bu yüzden önümüzdeki dönemde Galatasaray'ı taşıyacak 7 farklı başlıkta planladığımız büyük dönüşüm programını hazırladık. Değerli arkadaşlar, birinci programımız stadyum ve Aslantepe gelirleriyle deneyimle konusu. Biz artık stadyumumuzu sadece maç oynanan bir yer olarak görmüyoruz. 365 gün yaşayan bir Galatasaray merkezi oluşturuyoruz. Aslantepe'yi herkesin Galatasaray deneyimini tecrübe edebileceği, İstanbul'un önemli yaşam merkezlerinden biri haline getireceğiz. Çünkü modern spor ekonomisinin geleceği burada. Değerli arkadaşlar, ikinci programımız ticari ve sponsorluk gelirlerinin büyütülmesi. Bugün Galatasaray markası Türkiye'nin en güçlü spor markasıdır. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Yeni sponsor modelleri, uluslararası işbirlikleri, lisanslı ürün büyümesi ve yeni marka yatırımlarıyla Galatasaray ekonomisinin çok daha büyük seviyelere taşıyacağız. Galatasaray Store'da kırdığımız rekorlar bunun ilk adımıdır. Kafein Gala gibi projeler ise yeni dönemin habercileridir. Değerli Hazretleri, üçüncü programımız dijital platformlar ve taraftar ekosistemi. Bugünün dünyasında dijital gücü olmayan hiçbir marka sürdürülebilir büyüme sağlayamaz. Hedefimiz Galatasaray'ın dünyanın en büyük dijital spor topluluklarından biri olmasıdır. Galatasaray Plus projeleri, üyelik sistemleri, içerik platformları, veri yönetimi ve taraftar deneyimi yatırımlarıyla taraftarımızı Galatasaray'ın ekonomik büyümesinin doğrudan parçası haline getireceğiz. Dördüncü programımız arkadaşlar, uluslararası büyüme. Biz artık sadece Türkiye'ye konuşan bir kulüp olamayız değerli hazırlığım. Galatasaray'ın bugün Avrupa'da, Orta Doğu'da, Amerika'da, Asya'da milyonlarca taraftarı var. Şimdi bu gücü organize edeceğiz. Uluslararası mağazacılık, dijital erişim, futbol akademileri, stratejik işbirlikleri ve global marka yatırımlarıyla Galatasaray'ı dünyanın her bölgesinde daha görünür hale getireceğiz. Özellikle Uzak Doğu'daki fırsatları değerlendirmemiz Galatasaray'ın sahip olduğu marka gücünü global anlamda öne çıkarmamızı gerektirdiğini düşünüyorum.

Beşinci programımız değerli arkadaşlar, sportif mükemmellik ve akademi dönüşümü. Değerli arkadaşlar, başarı tesadüf değildir. Başarı planlamadır, başarı istikrardır. Futbolda son yıllarda kurduğumuz kadro, yaptığımız yatırımlar ve teknik yapılanmamız sayesinde üst üste şampiyonluklar kazandık. Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray'ı izletmeye başladık. Ama bizim hedefimiz sadece Türkiye'de başarılı olmak değildi. Biz Avrupa'da da kalıcı bir başarıyı istiyoruz. Galatasaray, sporun her alanında zirveyi hedefleyen büyük bir spor kulübü. Ve şimdi altyapıyı güçlendirerek bu başarıyı sürdürülebilir hale getiriyoruz. Değerli arkadaşlar, 6. programımız yapay zeka ve teknoloji yatırımları. Futboldan performans analizine, taraftar deneyiminden, veri yönetimine kadar her alanda teknolojiyi merkeze alan bir Galatasaray oluşturacağız. Çünkü geleceğin spor dünyasını teknoloji yönetecek. Biz de bu dönüşümün dışında kalan değil, öncüsü olan bir kulüp olmak istiyoruz. 7. ve son programımız ise değerli arkadaşlar, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk. Galatasaray sadece kazanan bir kulüp değil, örnek olan bir kulüp olmak zorundadır. Çevre yatırımları, enerji verimliliği, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal katkıyla Galatasaray'ı bir anda da öncü yapacağız. Çünkü Galatasaray yalnızca bugünün değil, geleceğin de kulübü. Bu programlar dışında kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi de NBA Europe projesinde yerimizi almaktı. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Umuyorum çok yakında güzel bir haberler vereceğiz. Değerli hocam, bunun yanında uzun zamandır yeni proje geliştiremediğimiz binicilik şubemiz için de önemli bir çalışma yapmaktayız. Yakın dönemde binicilik şubemizde yeni bir tesise kavuşturma müjdesini siz değerli üyelerimize paylaşacağım. Beyanlarım bu projede ayrıca çok heyecanlı, beni çok heyecanlandıran bir proje. Kısa sürede sizlere bunlarla ilgili bir açıklama yapacağım. Değerli Galatasaraylılar, biz arkadaşlarımla beraber son 4 yılda çok önemli işler yaptık, başardık. Ama inanıyoruz ki şimdi yepyeni bir hikaye yazmak için çok önemli bir fırsatımız var. Şimdi ben ve arkadaşlarımın Galatasaray'ın bu yeni hikayesini yazmak için tarihi bir sorumluluğu var. Değerli arkadaşlar, şunu iyice vurgulamak için bu sözlerimi tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber yepyeni bir hikaye yazmak için arıyorum. Galatasaray'ın önünde bu yeni hikaye yazmak fırsatı var. İnşallah sizlerin de desteğiyle Galatasaray için, Galatasaray'ın geleceği için yepyeni ve hepimizin mutlu edeceği

arkadaşlar, malumunuz yarın 17 Mayıs. Değerli Galatasaraylılar, hepimizin hatırasında UEFA Kupası'nın hatıraları çok canlı. Onun seneyi devresi yaptı. Biz umutluluğu tattıran en önemli aktörlerden biri olan yaşayan efsanemiz Fatih Terim'in çok güzel bir sözü vardı. Fatih Hoca'nın çok güzel bir sözü var. En büyük şampiyonluk bir sonraki şampiyonluktur. İşte biz de şimdi önümüze bakıyoruz. Şimdi değerli hazırım. Şimdi size soruyorum, herkes dikkat etsin. Herkesin dikkatini istiyorum. 27. şampiyonluğa hazır mısınız? Evet. Peki. Avrupa'da yeniden kupa kaldırmaya hazır mısınız? Değerli hazırım, Aslantepe projesiyle Avrupa'nın en önemli spor komplekslerinden birini beraber yapmaya hazır mısınız? Peki Galatasaray dünyanın ilk 15 spor kulübünden biri yapmaya var mısınız? ...150 milyon taraftarlı global bir Galatasaray'a hazır mısınız? Galatasaray markasını dünyanın dört bir yanında büyütmeye var mısınız? Türkiye'nin dünya kulübü, dünyanın Türk kulübü olmaya da hazır mısınız?

0: siz varsanız biz her şeyi yaparız.
1: Haydi.
0: O zaman başlıyoruz değerli Galatasaraylılar. Tüm bu hedefler için arkadaşlarımla birlikte hiç durmadan çalışacağımızın sözünü size buradan bir kez daha veriyorum. İnanıyorum ki Galatasaray artık yeni bir çağın eşiğindedir. Gelecek Galatasaray'ındır. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, değerli izleyenler, Galatasaray Adası'nda açıklamalarda bulundu. Ki açıklamalarda devam ediyor.
0: Sizlere yeni dönemdeki ekip arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Önce yönetim kurulumuzun üyelerini, değerli kardeşlerimi buraya davet edeceğim. Sayın Metin Öztürk. Bora İsmail Bahçetepe. Sedat Artukoğlu, Eray Yazgar, Can Natan, Ozan Bingöl Yurtsever, Mecit Mert Çetinkaya,

0: Murat Kutlu, Fatih Demircan ve Özel Kuzur. Değerli arkadaşlar, şimdi size beraber çalışacağımız denetim kurulumuzu takdim ediyorum. Sinan Şahin, Gül Rengin Günay,
1: evet, Başkan Dursun Özbek seçime tek aday girecek. Yönetim listesini de bu şekilde tanıttı diyelim değerli izleyenler. Galatasaray Adası'nda hem şampiyonluk kutlaması var hem de yeni hedeflere dair açıklamalar var. Bu anlamda Başkan Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar geldi. Taner, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu da yine yeni yönetimde olacak.
2: Evet, İbrahim Hatipoğlu yok bu listede ve en azından bu arada gole biri Samsun tarafı. Samsun golü attı Göztepe karşısında.
1: Kolibali topu ağlara yolladı. Dakika 36 ve Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. Tabii Göztepe için bir başka olumsuz noktada Başakşehir'in Gaziantep deplasmanında 2-0 önde olması. Onu söyleyelim ama bu arada Gaziantep Futbol Kulübü'nün de çok etkili atakları var ama henüz golü bulamadılar. Şu anda 5. koltuğu için avantaj Başakşehir'de.
2: Şöyle, normal de biliyoruz yani Galatasaray'da her ne şartta olursa olsun her zaman bir muhalif aday çıkmıştır seçimlerde. Dursun Özbek son dönemlerde o kadar iyi bir gidişat içerisinde kulübün yönetimini sağladı ki hem finansal anlamda hem de sportif anlamda elde ettikleriyle birlikte kulübün bir sınıf atlama seviyesine geldi gerçeği var Galatasaray'da. Ve bu dönem demokratik anlamda karşı tarafta her zaman bir aday olsun düşüncesiyle adım atanlar dahi adım atma geri duymadılar. Ve Sayın Özbey'in bir gerçek var ki son yıllardaki performansı kendisini bence Galatasaray tarihinde de sayılı başkanlar arasına yazdırmasına
1: ufak
2: neden olmuştur.
1: Ufak bir ara verelim Taner, konuşmaya devam edeceğiz. Araya gidiyoruz değerli izleyenler, dönüşte karşınızda olacağız.

0: Aspor Radyo.
1: Maç günü devam ediyor değerli izleyenler. 20 seansındaki maçlar devre arasında. Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-0 önde. Samsunspor'da Göztepe karşısında 1-0 önde. Şu anki sonuçlara göre Başakşehir 5.lik koltuğunu almış durumda. Göztepe'de 6. sıraya geriledi ama tabii ki daha ikinci yarılar var. Biz de biraz bu ilk yarıları bir konuşalım isterim. Erdal Hocam sizinle başlayalım. Yani Başakşehir aslında maçın başından itibaren maç ağırlığını koydu. 2-0 öne geçti. 2-0'dan sonra pozisyonlar var. Gaziantep Futbol Kulübü'nün gol gelmedi. Muhtemelen Samsun'dan gelen gol haberiyle birlikte şu an için Başakşehir soyunma odasında iyi bir atmosfer olduğunu düşünüyorum.
2: Evet. Ya maç öncesinde hani favori kim deseniz en çok ihtiyacı olan takım maçı kazanır diye düşünüyorduk biz. Tabii Başakşehir Avrupa Kupası için, Avrupa gitmek için maçı kazanmak zorunda. Tabii daha sonra Trabzon-Konya finali var tabii, o sonucun neyin olacağını kimse bilmiyor ama en azından o maça kadar kendini Avrupa Ligi'ne atmayı düşünüyor.
1: Biraz şey olacak şu anda, Avrupa aday adayı gibi bir
2: evet,
1: durum var.
2: Yani bu maçı kazanıp işte Göztepe'nin puan kaybından sonra bu maçı kazanıp artık finaldeki sonucu bekleyecektir. Evet. Tabii maçı izlediğimizde gördük, Gaziantep'in de zaman zaman atakları var ama tabii sonuçlandıramadılar. Aslında Gaziantep'in en büyük sezon başından beri en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. Evet, pozisyona giriyor ciddi şekilde 3. bölgede kalabalık bir şekilde gelip ama bir türlü orada istenen sonuçlar alamıyor. Tabii psikolojik açıdan da şu an oyuncu grubunun da çok net olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Az önce yayının başında da bahsetmiştik Gaziantep'le alakalı konuştuğumuzda. İşte Burak Hoca'nın ayrılış dönemi, çalkantılı bir dönem yaşadılar. Tabii elinde tutunacakları tek dal Türkiye Kupası'ydı. O da Fenerbahçe maçından sonra o hedefte kalmayınca artık ligde tamamıyla hedefsiz bir takım haline geldiler ki bizim ligimizde hocam da bilir, hedefsiz bir takım en tehlikeli takımdır bir hoca için. Ve ligin bitimine 5 hafta kala bir hoca değişikliğine gittiler. Orada tabii bu sürecin kulüp açısından hem avantajları hem dezavantajları var. Bunları da konuşabiliriz. Avantajı şöyledir. Yeni gelen bir hoca hem ülkeyi tanıması, hem coğrafyayı tanıması, hem takımı tanıması adına bir avantaj diye görebiliriz. Ama tabii bu şekilde geldikten sonra da sonuç almak zorunda biraz. Kesinlikle. Çünkü sonuç almadığı zaman bu sefer yeni sezona biraz güvensiz başlayabiliyor. Açıkçası şu an karşılaştığımız tabloda bunu gösteriyor. Gaziantep Futbol Kulübü adına. Gelen hoca Roman Bey hoca. Ligi çok iyi bilmiyor ki bence kariyerindeki en ciddi sınav burası olacak. Bu ülke olacak. Çünkü biliyorsunuz bizim ülkemizin futbolu çok farklıdır. Doğru. Herkes tarafından kabul edilmiş bir ligdeyiz biz. Dinamikleri farklıdır, zorluk dereceleri farklıdır. O yüzden gelen hocanın kariyerindeki en büyük, en ciddi sınav burası olacak. O yüzden tabii bu maçın sonucundan bağımsız konuşuyorum. Başlangıcı çok sağlıklı olmadı. Yeni sezon için bir güvensiz ortamda başlayacak. İşte tabii hazırlık dönemi olacak. Oyuncuları tanıdı, istediği oyuncular olacaktır. Göndermek istediği oyuncular olacaktır. Kafasında oturtmak istediği oyun planı kamptan başlayarak bir çalışma sürecine girecek. Tabii yeni sezon ne getirir artık Gaziantep Futbol Kulübü açısından göreceğiz. Başakşehir için de güzel bir sezon geçirdiğini düşünüyorum ben. Nuri Hoca'yla bir ciddi bir çıkış yakaladılar. Ki biliyorsunuz Nuri Hoca zaten oyun anlayışı olarak da hep göze hoş gelen futbol oynatmaya çalışıyor. Topa sahip olan, pas oyununa özen gösteren, 3. bölgede varyasyonlarla çoğalmaya çalışan ki oyuncuya değer katan bir teknik adam ki baktığımızda

0: iyi bir sezon geçirdiği düşünebiliriz Başakşehir için.
1: Kesin.
0: Samsun Göztepe için de açıkçası ben Göztepe'yi biraz daha bu maç için favori bekliyordum. Çünkü aynı şeyleri söyleyebiliriz. İhtiyacı olan takım şu an Göztepe. Maçı kazanıp o da Başakşehir gibi pazar günkü finali bekleyecekti ama bir kereye baktığımızda tabii bu maça çok odaklanamadık nasıl geçti ama 1-0 mağlup duruma düştü. Ama ben Göztepe'nin bu zamana kadar giriş hikayesini çok beğeniyorum. Ben her zaman şunu diyorum. Göztepe artık sıradan bir Anadolu kulübü veya sıradan bir kulüp değil. Farklı bir kimliğe bürünmüş. Artık farklı bir stratejiyle yol alan bir kulüp. Ki istikrarlı bir yönetim şekli var. İstikrarlı bir hocayla devam ediyorlar. Kendine has, kendi dinamikleri olan bir oyun anlayışı var. Kim bazı futbol adamların benimsemediği maalesef. Ama baktığınızda adam düşündüğü, uyguladığı stratejiyle çok ciddi bir sonuç alıyor.
2: Tabii.
0: Direkt oyunu tercih eden, yaptığı transferlerde bu oyun şablonuna uygun oyuncularla giden, hızlı, dinamik, fizik gücü iyi, yan toplarda etkili olan bir takım oluşturup bu şekilde ilerlemeyi tercih eden bir teknik adam ve sonucunda da başarılı oldu. Ben az önce de söyledim. Ben bu takımlar artık ligin denge takımları diyorum. Yani işte biliyorsunuz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon artık farklı bir kulvara geçti ki Galatasaray, Fenerbahçe'yi buradan da ayırabiliriz.
1: Kesin.
0: Aradaki makası işte diğer Anadolu kulüplerindeki açılan aradaki makası bu gibi takımlar dengeliyor. İşte Samsun, Göztepe, işte Başakşehir. Zaman zaman Konya giriyor.
1: Yani lig kalitesi açısından da bu tarz takımlara fazlasıyla ihtiyaç var.
0: Kesinlikle. Yoksa aradaki makas çok açılacak ve çok zevksiz bir lig ortaya çıkacak. O yüzden böyle takımların bu şekilde istikrarlı olması ligin kalitesi açısından çok değerli. Keza Samsun Spor da öyle. Sanırım 3. sezonları ligde. İlk sezon 13. sırada bitirdiler. Geçen sezon 3. sırada bitirip Avrupa'ya gittiler.
1: Büyük başarı.
0: Bu sene de çok sağlıklı bir şekilde sezonu bitirip 7. sırada güzel bir yerde bitirip artık yeni sezonun planlanmasını yapıyorlar. Yani bu gibi takımlara her zaman ihtiyacımız var ligde.
2: Kesin. Ve Samsun Spor'un konferansdaki performansını da hani ayrıca unutmamak lazım.
3: Tabii. Kulvar sayıları vardı.
2: Ya Vallecano'yu neredeyse eliyordu. Deplasmanda mağlup etti. O Vallecano bugün Konferans Ligi'nde finalde oynayacak.
3: Tabii Konferans Ligi'nde liderliği de götürdüler epey bir süre. Ve bu performansın üstüne ligde de belli bir seviyenin üstte kalmış olmaları da bence kıymetlidir. Ve yapmış oldukları istikrarlı yatırımın bir karşılığını alıyorlar. Şimdi birincisi ben de bu ligi dörde bölüyorum. Birincisi bütçe problemi yaşayan, düşme ihtimali acaba var mı yok mu ile sezona girenler. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray segmentiyle üst sıraya dahil olanlar, Göztepe, Başakşehir, Samsun gibi herkese diş geçirebilecek, her an her şeyi yapabilecek takımlar. Bir de Kocaeli gibi bir nebze olsun biraz daha lige alışmaya çalışan Gaziantep gibi her an şapkadan tavşan çıkartabilecek ekipler.
0: Evet.
3: Yani bu ligi dörde bölüyorum. Ve siz burada bu ligde eğer sıralamada ki Beşiktaş burada üst sırayla o Göztepe Başakşehir klasmanı arasında git gel yapıyor.
0: Evet.
3: Başakşehir'de bir üst segmente gitmeyle aşağıda kalma arasında hep git gel yaşıyor. Orada bir dönüşüm var. Ve siz burada nerede olacaksınız? Göztepe burada o bahsettiğim kümelemede ikinci kümeye adını yazdırdı. Ve o kümenin altı içinde yukarıya gider mi şaşırtmaz beni.
0: Evet.
3: Yani biz bir Göztepe şampiyonluğunu önümüzdeki sezon görsek emin olun bununla ilgili hikayeler yazılır. Denilir ki Danimarkalılar geldi. Bir hoca ile istikrar yakalandı. Zaten taraftar var. Yatırım yapıldı. Bütçe konuldu. İstikrarlı bir şekilde oyun sağlandı. Bunun meyvesini topladılar denir. Emin olun kimse şaşırmaz.
2: Ya zaten bugün şampiyon olamadı. Hearts'ı konuştuk da.
3: Evet.
2: Tony Bloom kulübü aldı. İşte evet. Celtic'ler, Rangers zaten 80'lerden itibaren aralıksız şampiyon oluyorlar. Son 14 şampiyonluğunu zaten 13'ünü Celtic, 1'ini Rangers kazanmış. Hı hı. Ama neredeyse bugün şampiyon oluyorlardı. Olsaydı doğru. Aşağı yukarı aynı hikaye olacaktı. Yani bir yatırım gelen kulübe belki düşük bonservis bedeli, hı hı, ama ideal oyuncular. Çünkü bu sezon 15 milyon pound Rangers harcıyor. Ona yakın bir para, daha düşük ama Celtic harcıyor. 4 milyon pound harcıyor sadece Hearts ve neredeyse son hafta şampiyon oluyorlardı.
3: Bu Şampiyonlar Ligi grupları demek oluyor. Tabii. Yani yaklaşık 20 milyon euro civarında ayak bastı parası. Yani buradaki yapılan yatırımın temel sebebi nedir? Evet, oyuncu satalım. Ama birçoğu, ki Balkan ülkelerinde bunu çok sıklıkla görüyoruz. Neden Balkan ülkelerinde takımlar satın alınıyor? Şampiyonlar gruplarına kalıp para kazanmak.
4: Evet.
3: Temel amaç bu zaten. Şimdi burada da Göztepe hikayesinin gideceği yer bu arada. Yani Danimarkalıların evet iki hedefi var özünde. Oyuncu yerleştirelim, istikrarlı bir takım kalsın ve satalım. Exit yapalım. Böyle bir hedef var. Bir diğer taraftan şampiyon olalım. Bunu çok belli etmeseler bile. Şampiyonluktan gelecek bir ayak bastı parasını da yine kasamıza koyalım. Bu da başka bir hikaye. Şimdi burada bazı yatırımın karşılığını alma konusu adımlar var. Ve Göztepe şu anda bence doğru yolda gidiyor. Bugün Samsunspor'un da altında gizli olan hedef bu, ama başkanın, Samsunspor başkanının bu yatırımı ne kadar sürdürecek? Bir gün ya yeter artık diyecek mi kısmı ile ilgili soru işaretlerim var. Çünkü sezon içindeki yaptığı açıklamalar Yüksel Başkan'ın, yani hep böyle bir tak etti artık seviyesinde söylemler. Ama Göztepe'de bunu görmüyoruz. Göztepe biraz daha zaten yatırımcılarının da özü tamamen spor kulübü satın alalım ve buradan bir gelir elde edelim modeli olduğu için biraz daha Samsun Spor yatırımından ayrılıyorlar. Samsun yatırımı bir iş adamının yaptığı bir yatırım. Ama Göztepe'nin elde etmiş olduğu, aldığı yatırım ise daha çok zaten bir şirketler topluluğunun bir parçası Göztepe.
2: Ya biz çok sabırsızız gerçekten. Şimdi Samsun, yani Samsun Spor'da da Göztepe'de de ben biraz aynı şeyi görüyorum çünkü. Daha bu kulüplerin yani yapılanmasının 3. yılı işte.
4: Evet.
2: Yani Göztepe'nin hatta 2. yılı.
4: Evet.
2: Yani şimdi Göztepe taraftarına biraz bakıyorum. Tabii bütün taraftarlar değil. Herkesi katmıyorum, tenzih ediyorum bazı kısmı, ama ya hep işte aynı yerde sayıyoruz. Şimdi Göztepe sezonu 5 ya da 6 bitirecek yani. Kesinlikle. Bence başarı. Ya buralarda birkaç yıl geçmeden, o hamleleri yapmadan zaten en üst seviyeye ulaşmak kolay değil yani.
4: Tabii bir de Göztepe taraftarı dibi görmüş bir taraftar. Yani şey, Göztepe kesinlikle yani kötünün kötüsünü görmüş bir camia, evet. Şey olarak, sportif olarak. Yani bence şu andaki yapının kıymetini bilmeleri lazım. Ki bence artık o benimseme olayı artık yavaş yavaş bence ilerliyor orada. Zaman zaman maçlara gittiğimde görüyorum ki ekranda izlediğimizde o taraftar, ki çok büyük bir taraftar kitlesi var Göztepe'nin. Yani futbol şehri. Yani futbol semti yani Göztepe. Yadırganamaz bir gücü var.
2: Ya biraz sürece Seyir güvenmesi lazım, lazım Göztepe taraftarının ve İzmir şehrinin bence.
4: Ya evet. Zevk veriyor. Evet. Açıkçası izleyen takıma da yani seyirciye de zevk veriyor Göztepe'nin oynadığı futbol. Evet, bazen işte eleştiri aldığı tarafları da var Göztepe'nin. İşte o geriden oyun kurmuyor. Ya tercih etmiyor. Etmeyebilir. Ya uzun vuruyor, vursun.
2: Herkes aynı şekilde oynamak zorunda değil.
5: Yani sen geriden oyun kurma. Hocam, yani sanki moda
4: konuda,
5: onu yapmazsan çok, kötü antrenörsün, kötü tıkanmışsın.
4: Bu konuda ne, çok iyi. Ya işte futbolun görselini ya öldürüyor. Ha bence öldürmüyor. İnanılmaz tempolu geçiyor Göztepe'nin maçları. Yani öyle tamam, ona da saygı duyuyoruz. Geriden oyun kurulmalı mı? Kurulmalı, evet tamam olabilir. Ama buna da saygı duymak gerekiyor. Futbol sonuçta görsel bir oyun. Zevk veren bir şov oyunu yani.
2: Hocam her takımda kötü bir Manchester City kopyası olmak zorunda değil. Kesinlikle. Yani. Hani onu da söyleyeyim
4: ya
2: yani.
4: Zaten teknik adam özelliği budur. Elindeki malzemeye göre benimsediğin bir oyun anlayışı vardır. Ona indirgersin malzemeyi. Ki bence çok başarılı.
5: Göztepe bir de para kazandı galiba değil mi? Hocam, adam
4: milyon,
5: sattı yani.
4: 20 milyon euroya sattılar geçen sene. Romolo'yu 20 milyon euroya sattılar.
5: Beşiktaş'a verdikleri.
4: Arda Okan'ı aldılar geçen sene Adana Demirspor'dan. Şu an çocuk ligde en değerli oyuncularından bir tanesi. Oyuncuya değer katıyor. Çok ciddi bir scoutluk var orada yani.
3: Zaten aradıkları şey de bu.
4: Ben o yüzden diyorum ya, sıradan bir kulüp değil artık.
5: Sattılar mı? Şey mi verdiler? Beşiktaş'a verdikleri.
4: Bence sattılar hocam. Bonservis aldılar ondan. Ben öyle biliyorum yani.
2: Mı? 5 milyon euro.
4: Aldılar bonservis.
5: 20-25-30 işte. Yani.
2: Anlamadım, şöyle bir şey var. Ya bunu neden yıllardır beceremiyoruz? Şimdi maçlarda ikinci yarılar başladı diyeceğim, diyemiyorum. Bir tanesine başladı, diğeri başlamadı.
3: Bu şey ama ne zaman bittiğini bilmiyoruz çünkü. Maçın uzatma süresi. İlk yarıya da artık uzatma ekleniyor ya.
2: Tamam, ilk yarıya da ekleniyor ama arada çok ciddi bir fark olmadığı sürece yine ikinci yarı özellikle de Avrupa'da da yine aynı anda başlamasına dikkat ediliyor.
5: Tabii.
4: Evet.
2: Yani ne başlarken ne biterken bunu çok yapamıyoruz ya.
3: Şöyle. Çok enteresan. Ne zaman ama şimdi geçtiğimiz haftayı da kutlarım bu arada. Geçtiğimiz hafta hakemler böyle anlaşmışçasına, ki anlaştılar büyük ihtimal, küme düşme hattını aynı anda başlattılar. Bir evet. Önceki haftada bir Kayserispor maçını hatırlayalım. Mehmet Türkmen,
5: evet,
3: 4 dakikalık röterli bir başlangıç vardı ama geçtiğimiz hafta çok nizami bir başlangıç yapıldı. Ama burada bilemiyorum ne kadar ilk yarılar uzatıldı. Onu bilmiyorum ama bir bakalım hadi.
4: 2 dakika verdiler sanırsam Gaziantep maçına.
3: Göztepe maçı ne kadar uzadı diye bir
1: şimdi
3: bakabiliriz.
1: Şimdi şunu anlıyorum Temel. Hani mesela diyelim ki Samsun'da artı 8-9 olur.
3: Göztepe bir dakika uzamış.
1: O tamam.
4: Gaziantep 2 dakika diye biliyorum.
1: Ha, bir dakika var arada.
4: Evet.
1: Muhtemelen.
3: O zaman maçların ilk yarı başlangıçları sarkmış. 2 dakikada Gaziantep.
1: Evet. İlk yarıda da başlamaması da
4: başka
1: bir sorun yani.
3: Evet, orada sarkma var demek ki. Normal şartlarda olmaması lazım.
5: Beklesin arada ne olacak? 2 dakika sarksa ne olur, sarkmasa ne olur yani?
4: Hocam şey var ya yani arada bir
3: rekabet ortamı
4: var puansal olarak, onu bekliyorlar.
5: E tamam işte, beklemediler.
4: İşte ama yani belki bilinçli yapmış şey değildir.
5: Ya gözlemciler falan onları yapıyorlar. Tamam abi, alıyorlar, tamam diyorlar. Hakeme işaret veriyorlar. İkisi birden başlıyor veya 3'ü 5'i neyse yani.
3: 4 dakika geç başlamış bir tane maç.
5: Olmaz.
1: Hocam sadece Avrupa'da bunun için görevli kenarda. Personel o sadece bunun için ya, aynı anda başlatıyor maçları yani, ondan işaret gelmeden başlayamıyorsun mesela. Neyse yani bunlar ufak şeyler ama işte ayrı, hani kalitede biraz ufak detaylarda ortaya çıkıyor.
4: Kesinlikle.
1: Ligin kalitesi adına bence bunlara da dikkat etmemiz
4: kesinlikle
1: gerekiyor.
4: Detaylar zaten bütün oluşturuyor bunlar. Ya işte topun oyunda kalma süresi. Bunlar çok işte değişen kurallarda bunlara çok dikkat edecekler biliyorsunuz artık. Top da taça çıktığında artık farklı şeyler uygulanacak. Topu kaleci aldığında başlama süreleri falan derken yavaş yavaş futbolu böyle daha oynanır hale getiriyorlar. Topun oyunda kalma süresini daha çok arttıracak kurallar getiriyorlar ki zaten değişen her kural golün daha çok olması adına oluyor biliyorsunuz hocam.
5: Tamam yani. Da kalecilerin bu 6 saniye eskiden vardı bilmem ne 3 adım hepsi hikaye. Adam hiçbir say bakalım kaç saniye
4: geçen,
5: oluyor.
4: Geçen bir yani, maçta oldu ama bir korner verdi hakem.
3: Evet bir maçta oldu.
4: Hangi maç olduğunu hatırlamıyor
1: musun? Nadir de olsa
4: oldu.
1: Evet.
4: Bir maçta oldu hocam. İngiltere olabilir hocam. İngiltere liginde olabilir.
5: Nadir işte.
1: Göztepe başladı. Onu söyleyelim. Şimdi biz Fenerbahçe'deki seçim gündemine bir dönelim. Taner, Aziz Yıldırım'ın açıklaması var. Açıklamalarda zaten artık başkan adaylarından Hakan Safi olsun, Aziz Yıldırım olsun sık sık geliyor. Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım diyor Aziz Yıldırım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Şampiyonu yaptıktan sonra bırakacağım. Ben başkan olmayı da düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca gençlere teşvik ettim diyor başkan. Ama görüyorum ki güçlü, tecrübeli, yeni genç ve güçlü bir yönetime ihtiyaç var. O yüzden de bir yıllık bir şampiyonluk ve başarıdan sonra bırakmayı düşünüyorum. Bu önemli sözler Aziz Yıldırım'dan geldi.
3: Yani bilemedim. Çünkü Sayın Başkan adayının ve eski başkanın bir yıl sonra bırakacağım söyleminin etkisi ne olur, nasıl olur? Bunun dezavantajları olabilir ki Sayın Saran bunu yaşadı.
1: Ya bir yıl sonra kongre var zaten bu arada. Yani normal.
3: Bırakacağım diyor genel başkan. Kurulu. Olmazsa bırakacağım gibi evet, yaklaşıyor konuya. Bu ben çok bana sağlıklı bir zemin oturtamıyorum bu konuyu. Birincisi oradan başlayayım. Başarılı olmasa bile Fenerbahçe ilk senesinde istikrara ihtiyacı olduğu bir gerçeği de var. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'la belki de Trabzon'u da buraya dahil edebiliriz. Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan ayrıştıkları en temel nokta istikrarsızlıkları. Ve bu kadar ayyuka çıkmış olan bir soruna rağmen Sayın Başkan'ın olmazsa bırakacağım ifadesinden ziyade bizim istikrara ihtiyacımız var söylemine Fenerbahçe taraftarına duymaya ve kongrenin de duymaya bence ihtiyacı daha fazla var. Yani Fenerbahçe kongresinin başkanı şu söylemine ihtiyacı var. Ne olursa olsun takımın başındayım artık. Eski günlere geri dönüyoruz İfadesini kullanması lazım Sayın Başkanı. Yani kongrenin bunu duymaya artık Fenerbahçe taraftarının yeni bir kongre söylemini, olmazsa bırakacağım söylemlerini duymaktan ziyade ne olursa olsun artık ben tekrar geldim ağırlığını masada görme ihtiyacı var.
1: Bence taraftardan başka bir nokta daha var. Şimdi bazı oyuncularla ya da teknik adamla anlaşacaksın ya da görüşme yapacaksın.
3: Onların zaten var.
1: Tabii. Yani onlara bir yıl anlatmak daha zor olabilir yani. Şöyle de Göztepe golü buldu.
3: Çok hızlı evet, buldular.
1: Göztepe Samsun Spor deplasmanında Juan'ın golüyle değerli izleyenler 1-1'i buluyor dakika 49. İkinci yarıya çok etkili başlamıştı Göztepe. Üst üste ataklar, pozisyonlar ve golü bulması Göztepe'nin sadece 4 dakika sürdü. Sol kanattan gelen bir orta Bir ıska arka bölüm açıldı. Çaprazda Juan yerden sert uzak köşeye bir vuruş ve top ağlara gitti. Göztepe'de birbiri erken buldu.
3: Evet, çok hızlı başladılar. 3 dakikada baskıları sonuç verdi. Ki beklediğimiz bir baskıydı bu.
0: Ben çevireceğini düşünüyorum Göztepe'nin maçı.
3: Evet, eğer bu baskı devam ederse oyun dönebilir.

0: başkanlar, futbol akılları, teknik direktörler, oyuncular, harcanan paralar, bunlara bu çizgiye devam ettiği sürece Galatasaray 6. yıldızı takması çok uzun sürmez Galatasaray. Ya,
1: bu arada ben şöyle düşünmüştüm. Biraz beklediğim bir açıklama. Şu yönde beklediğim bir açıklama. Çünkü seçimi şöyle değerlendirenler var. Yani Aziz Yıldırım zaten önümüzdeki yıl öyle ya da böyle her türlü bir kongre var.
2: Olan kongre.
1: Yani bir yıllık bir gelsin. Hani bizim haklarımızı da savunsun. Çünkü taraftarda öyle bir bakış açısı var. Ya bir şey olursa Aziz Başkan hani tepkisini ortaya koyar diye. İşte Galatasaray'ın hani o şampiyonluktan sonra paylaşımını Aziz Yıldırım'ın gösterdiği reaksiyon gibi bir reaksiyonu örnek olarak verebiliriz. Yani böyle bir düşünce var camiada. O yüzden sanki bu hani önümüzdeki yılın bir seçime gidilecek olması Fenerbahçe'de Aziz Başkan'ın bir adım öne çıkarabilir gibi düşündürtüyor bana, ama Hakan Safi de çok güçlü bir aday tabii.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim ya. Eğer yani ben bir sene sonra şampiyon yapıp bırakacağım diyorsa böyle bir şey olmaz yani.
2: Yapamazsan bırakacağım.
3: Yapamazsan
2: bırakacağım.
1: Bu arada Göztepe golü incelemede ve Ümit Öztürk monitöre doğru gidiyor. Bir faule takılabilir. Ağlara giden top gol geçerliği kazanacak mı? Arda Okan böyle yarım rövaşata diyelim biz ona. Iska geçti topu. Sonrasında bir müdahale.
4: Evet, orada bir darbesi var. Ama Samsun Spor'lu oyuncunun
2: iptal
4: bayağı
2: olsa
4: bir...
2: olur.
1: Ya benim fikrime futbolda göre benim anlamadığım noktalardan bir tanesi.
2: Doğal akış yani.
1: Evet hocam, yani şimdi top gelmiş, oyuncu vurmuş.
2: Doğal akış
1: yani. Daha doğrusu yani hamleyi yapmış, vuramamış ama zaten topa vurmak için ayağını kaldırmış.
2: Doğal akış.
1: Bu doğal akış bence de yani bu golün iptal olmasına ben herhangi bir beis görmüyorum.
4: Peki evet, sizce bu doğal mı yoksa oyuncunun tehlikeli hareketine mi girer?
3: Tehlikeli hareketi yok ki.
4: Hocam oyuncunun...
3: Tamam da yani orada duruyor.
1: Ama yapacak bence şey, gol iptal olacak. Genelde bizde o yönde evet, bir karar çıkıyor. Evet, gol geçerli kazanmadı.
4: Çünkü orada oyuncunun tehlikeli bir şekilde kalkışı var diye düşünüyorum. Hakem de muhtemelen aynı düşüncede. Şimdi tekrar izliyoruz bakalım. Bakın
1: yok
4: oradaki vurduğu nokta...
1: Alanda...
3: Ama bu boy.
4: Hocam ama vurduğu yerde hassas bir bölge.
3: Tamam ya, da bu boyda ama... da geliyor top.
4: Bakın oradaki darbesi çok hassas. Yani bu şekilde bir darbe de o topa ben, kalkıyorsanız ya dokunacaksınız o topa ya da rakibe dokunmayacaksınız.
2: Bağımsız konuşuyoruz biz, sadece futboldan evet, konuşuyoruz. Yani ya bence bu golün iptal olması biraz şey, ilginç geldi bana. O zaman dün Rize Beşiktaş maçı vardı biliyorsunuz, izlemişsinizdir. Orada Rize'nin attığı gol.
1: İkinci gol.
2: Yani hakem orada devam ettirdi.
1: Evet.
2: Şimdi birçok hakem onu durdurup orada belki faul verebilirdi. Vardın da çağırabilirdi.
1: Siz dediğim gibi yani sahanın içinden geliyorsunuz, daha iyi bilirsiniz ama şöyle yani bir durum var bence. Artık ya futbol bir kere temaslı bir spor, onu kabul ederim.
2: Kesinlikle.
1: Bu temasın sonunda sakatlık da olabilir ama ilk pozisyona bakmak lazım. Şimdi Arda topa vuracakken ıska geçip de oyuncuya vurmuyorsa, ama oyuncuyla ya Arda ile savunma oyuncusunun arasında çok ciddi bir mesafe var. Yani sonuçta savunma oyuncusu burada dezavantajlı olan taraf. Arda o avantajı almış zaten pozisyonuyla. Ben ya bana golün iptali doğru gelmedi, öyle söyleyeyim.
3: Bana
1: yani
3: da öyle.
1: Ben öyle.
3: Adam çünkü... vuruyor. Ya bak yukarıda olsaydı tamam derim ki şu yani kafa hizasında müdahale edeceği
1: hocam,
3: bir
1: futbolu çok
3: yerde...
1: mekanikleştiriyorlar böyle olunca. Ya, yani şey, aman temaslar iptal edelim. Aman dokundu iptal edelim.
2: Bu pozisyon örnek yani bir şey diyebilirim mesela. Top bende, şut atıyorum. Şutu attım, top gitti. Savruldum ayağım, adama çarptı.
3: Yani
2: Aynı şey. Yani gol oldu pozisyon mesela. Şu attığım şut gol oldu. Ayağım savurdum, ayağım bir yere gidecek. Durmayacak ki bu.
1: Doğru.
2: Bir yere gidecek. Savurdum ayağım, başka birine çarptı. Gol iptal
3: burada
2: mi oldu?
3: Fark etme, vurdu vurmadı yani. Adama direkt müdahale yok ki. Bazen hakemler futbol oynamamış herhalde.
2: İşte onun etkisi çok yani, fazla hocam. Yani
4: oyuncunun kasığına gelen bir...
3: Ne var yani kasığına geldik. Kasıntı mı vurdu?
4: Krampon uçuyla bir vuruş var.
3: Kasığına mı?
4: Hocam şöyle... Hakem niyeti ölçemeyeceği için, şimdi
3: niye?
4: Niyeti ölçme şansı olmadığı için
3: niye
4: hakemin,
3: gitti, baktı,
4: siz o
3: baktı.
4: Bakın niyeti ölçme şansı olmadığı için mecburen
3: vara
4: bu tarz,
3: gitti,
4: bakın
3: baktı,
4: bu,
3: ya.
4: Baktı ve gördü zaten
3: niye
4: orada.
3: Gördü
4: bakın,
3: ya?
4: Oradaki adam, hamle oyuncu
3: adamın arkası
4: dönü
3: görmedi bile, ya gelse ne olur, görmedi bile. Görmedi bile.
4: Hocam,
3: ya,
4: görüp
3: şey,
4: görmemesinden
3: yani arkasında
4: ziyade.
3: Şeydi, futbolcuyu görmedi Samsun.
1: Samsun sporlu oyuncu pozisyonda hiçbir müdahale yapmıyor. Şimdi oyuncu ayağını uzatsaydı da Arda Okan vurmuş olsaydı evet bence bu faul olarak değerlendirilebilirdi. Ama oyuncu zaten Samsun sporlu oyuncu dezavantajlı durumda ve topa müdahale etmiyor. Bekliyor oyuncu. Bekleyen oyuncuya hamle yapan oyuncunun ayağı geldiğinde de ben
3: ya
1: bunu faul olarak nitelendirilmesi bana çok garip
3: vuran
1: geliyor.
3: Vuran adamın da arkası dönük geliyor yani. Bir kasıt yok, hiçbir şey yok.
1: Hocam ben şunu sevmiyorum. Her müdahale ona dokundu. Ay sakatlık oldu. Ay şöyle evet. oldu. Böyle oldu. O zaman her şey bütün

0: İşte seviye yükselmiyor ya. O zaman. İşte Avrupa kupalarına gittiğimizde
1: yani.
0: O seviye
1: kimse iptal yani. Etmezdi. Ya neyse. Neyse gelin Fenerbahçe.
0: Şey söyleyecektim ben. İstikrardan konuştuk ya. Acaba başarı mı istikrarı getiriyor yoksa istikrar mı başarıyı getiriyor?
2: İkisi de mutlaka önemli ya.
0: Yani çok ilginç aslında tartışması gereken.
3: Benim hocam doktora tezim futbolda evet. Başarı istikrar modellerini, başarı da istikrar modelleri üstüne.
0: Çok güzel. Sen çok hakimsindir
3: doğrudan
0: o zaman.
3: Doğrudan bu konu üstüne ve istikrarın iki modeli var. Birincisi olumlu istikrar, ikincisi olumsuz istikrar. Siz kulüp içerisindeki dengeler, şimdi istikrardan yana olabilirsiniz ama...
2: Gaziantep Futbol Kulübü bu arada golü buldu, fark 1'e indi. Lungoy golü attı evet. Ve skor da Antep'te 2-1'e geldi.
3: Siz içerideki dinamikleri iyi tartmazsanız... Devam etmeye çalıştığınız istikrar takımı aslında sabote edebilir. Onun altını doğru doldurmanız gerekiyor. Şimdi istikrar iyi gibi algılanabilir ama olumlu istikrar iyi.
0: Yani alacağın sinyaller çok değerli.
3: Sinyali iyi okumanız gerekiyor. Evet. O da neyden geçiyor? Ama yönetişim mekanizmasından
0: tabii
3: geçiyor.
0: Sinyal...
3: Birimler arasında, departmanlar arasındaki o yönetişim modellerini işte, iyi kurgularsanız evet. Sinyali alma şansınız da artar.
0: Ya bizdeki doneler sadece... istikrar anlamında sadece sağ sonuçları belirliyor biliyorsunuz. Yani benim takıldığım noktalar onlar. Hı hı. Şimdi en büyük, en bariz örneği şu an Sergen Yalçın, Sergen Hoca'nın içinde bulunduğu durum. Yani yönetim de şu an karar vermiş değil bence. Veremiyor. Hı hı. Devam etmeli mi, etmemeli mi? Yani istikrarlı bir şekilde devam etmeli miyiz hocayla? Hı hı. Yoksa bırakmalı mıyız? Yani bence bunun sıkıntısını yaşıyor şu an yönetimde. Hani takım, takımdan donel alırken takım da gelişiyor mu acaba? Oyuncu gelişiyor mu? Bunlar da çok değerli aslında. Hı hı. Evet. Belki sportif başarı alamıyor olabilirsin. Sağ sonuçları alamıyor olabilirsin. Ama bunun yanında oyuncu gelişiyor mu? Taraftar takımla bütünleşebiliyor mu? Hı hı. Bunlar da çok ciddi doneler.
2: Önemli
0: doneler.
2: Sorular. Peki bir virgül daha koyacağız. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Tıpkı karşınızda olacağız.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu.
9: Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
11: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğim dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Fiberimiz yok Yüksel abi.
11: Of ama benim adım çekici Yüksel'se. Ben de bu derdi çözerim.

0: Apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şey şekerim.
1: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Renkler başka, armalar, formalar başka. Formasını gururla terletenler bambaşka. Ama tek bir şey var ki hepsinde aynı. Bitmek tükenmek bilmeyen futbol aşkı. Adımızı da kalbimizi de bu lige verdik.
7: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
8: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
7: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
9: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Fiberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
9: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
3: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
1: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit. Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu.
9: Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
10: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vivo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Biberimiz yok Yüksel abi.
11: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçine bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Türkcell'e çekiyoruz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
11: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Renkler başka, armalar, formalar başka. Formasını gururla terletenler bambaşka. Ama tek bir şey var ki hepsinde aynı. Bitmek tükenmek bilmeyen futbol aşkı. Adımızı da kalbimizi de bu lige verdik.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'de.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Neticede benim dediğime geldiler. Az Yıldırım yani bu sene olması, 2 sene, şimdi 3 sene sonra da girseydi seçime girebilirdi yani, tamam mı? İster yani. Ha şimdi ama bir seçim daha kaybederse, tamam mı? O zaman bundan artık vazgeçer. Şimdi şeyin rakibi Hakan Safi. Ben buraya gelirken Abdullah Kıyılı ile konuştum. Abdullah abiyi çok severim. Dedi ki hocam dedi, biz Hakan Safi'ciyiz artık dedi. Ya dedi, Abdullah abi çok dedi, ona destek veriyoruz. Dedim bunu söyleyeyim mi senden? Söyle dedi benden dedi. Artık dedi geleceği bu gençler dedi, tamam mı? Bunlar dedi Fenerbahçe'nin geleceği dedi. Bana söylediğini söylüyorum. Sonra benim genç bir kardeşimiz var hukuk fakültesinden. O da hasta Fenerbahçeli. O da Hakan Safi'yi biraz daha önde gördüğünü söyledi. Bilemiyorum ama Aziz Yıldırım Başkan'ın kemik oyları vardır. Yaptıkları meydanda falan. Ama burada en önemli şey ikisinin verecekleri transfer listesi ve teknik adam şeyleri, isimleri. Evet. Bana göre seçimi bunlar belli edecek. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan ne diyor? Yapamazsam bırakırım diyor, değil mi?
2: Evet.
1: Yani %100 şöyle şuna güveniyor. Bu Tedesco'nun yerine ağır falan konuşamayacağım, tamam mı? Biraz ağır konuşacaktım ama neyse. Şimdi başka bir normal bir adam olsaydı şampiyon olurdu. Yine öyle bir hatalar yapıyordu ki ta ne zamandan beri şeyden ben Başkan Saadettin Saran geldiği zaman başkan dedim, benim dedim bak yorumlarıma bir dikkat et dedim. Tamam zaten beğeniyorum, dikkate alıyorum dedim. Dikkate al dedim falan ama o bir olaylar geçtikten sonra telefonları kapandı, bir daha beni de dinlemedi herhalde. Çok daha ben onu gönderirdim yani. Gönderirdim arkadaş. Olmaz. Yalan yanlışlar yapıyor. Bana göre yanlış yapıyordu. Zaten bir Fenerbahçe maçında Trabzon'daki maçta, tamam mı? 3-2 yendi ya.
2: Evet.
1: Orada çıkarttı, takıma baktı. Benim için orta saha çok önemli. Yani Gündüz, Kante, orada Fred veya İsmail. Tamam bu üçlü oynayacak. Orada ne Asensio ne Talişka'yı ben oynatmazdım. Oynatmam da zaten çok puan kalıpları oldu. O 10 numara birisi oynadığı zaman zaten 10 numara falan kalmadı. Talişka gol atıyor. Santrfor, ya Santrfor illa Sıdıkı Şerif gibi mi olacak yani, fizik şu bu falan filan. Gol atıyor, kafayla atıyor, sağ ayak atıyor, sol ayak atıyor. Daha ne yapacaksın? Adı yani bir işte 10 numara bilmem ne yani, solak bir santrfor olmaz mı, olur. Şimdi bana göre Fenerbahçe'nin bir şansı da şöyle oldu. Sakatlananlar oldu. Yani Şikriniar sakatlandı. Çağlar sakatlandı. Osterwolde aynı anda bir şey maçı var. Karagümrük maçı. Bir yeri dörtlü var. Acemiler Birliği. Bunu Osterwolde de dahil acemi. Yani daha 2 senedir oynuyor. O da havaya girdi zaten. Tamam mı? Başladı sağ sola.
2: Yani çok bariz
1: ya, çok, ya şey bu tip adamlar biraz iyi oynadığı zaman hakeme saldırır, rakibe saldırır çok, falan filan. Tamam. Bariz. Onları ben görüyorum, yaşadım da zaten. Şimdi bir o maçta şanslıklar oldu ama sen takım yalan yanlışlar. Ya mesela Musamba'yı kesti, Nene de ısrar etti. Evet. Ya Asensio'yu ileride oynat. Asensio herhalde burada bir şey vardı, röportajı vardı bizde. Ben 10 numara oynamak istiyorum. Ya kardeşim 10 numara oynuyorsan 2 tane orta saha yetmiyor. Bir Rize Spor maçı var. 2 tane orta saha yani Gündüz'ü Kante önünde şey Talişko oynuyor. Ya Rize Spor'un orta sahası Fenerbahçe'yi dövüyor. Bunlar bir oraya. Şimdi ben Fenerbahçe değilim ama Fenerbahçe yani maçta farz etti Fenerbahçe taraftarım. Ya diyorum ki birini soksa şuraya. Soktu, tamam mı? Allah soktu. 2-1 oldu ama Samet atılmasa yine yenilecekti. Bakıyorsun aynı kadroya şeye çıkarttı Galatasaray maçını. İnanamadım ya. İnanamadım. Kulaklarıma, gözlerime inanamadım arkadaş. Dedi ki Sıdıkı Şerif'i ben ikinci adam olarak aldım dedi. Daha iki tane Rize maçı, Galatasaray maçı sen bunu

0: Banka birinci adam oynattın. Yani neticede şu var. Aziz Yıldırım Başkan tecrübeli bir başkan. Teknik konulardan da anladığını inanıyorum. Yani demiştir ki arkadaş ben takımı yaparım. Şeyden daha iyi yaparım. Şampiyon yaparım. Kimseyi de almasam. Tabii ki Fenerbahçe sağ bek Semedo olmadığı zaman kötü. Archie Brown bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor. Yani işte stoperlere belki bir şey yapabilir. Bana göre 4 tane orta sahası var. Hiçbirini bırakmam. 4'ünü. Orada bırakır. Asensio var. Talisca. Bak Talisca'yı 10 numara düşünürse Fenerbahçe seneye şampiyon olamaz. Tekrar 10 numara düşünürse. Ha santfor alacak. Ya santfor Talisca oynayacak?
1: Tek başına götürebilir mi hocam sezonu?
0: Ya alacağı adam kenarda oturur mu? Şey gibi olur. Icardi gibi olur. Götürür götürmez.
1: Büyük takım için en az 2 tane net santfor.
0: Tamam da işte ama oturacak kenarda veya oynayın zaman şey gibi olmayacak. Sidiki Şerif gibi olmayacak evet. Yani. Bir tane bulacaklar bak, artık onu. Yani ona göre alırlar. Olur. Ya da Talisca'yı sonradan sokacağım falan ama orta sahanı bozmayacaksın. O 4 tane orta saha ha bir sakatlanırsa şey vardı Alvarez vardı o da sakatlandı. 5. ya mesela 5. evet. Orada bir adam olabilir. Yani neticede şu var. Aziz Yıldırım Başkan bunları hesap ediyordur. Artık ama yine söylüyorum. Şimdi şeyi çok önde tutanlar var. Hakan Safi'yi önde tutuyor. Biz, bu gençler de Fenerbahçe'nin geleceği söyledi bana bu. Aziz Yıldırım Başkan'ın da tecrübesi var. Yine söylüyorum. Mesela şu andaki kafadaki antrenörleri kim mesela Aykut'ta İsmail tamam mı? Aykut'a da tepkisi olan var. İsmail'e de tepkisi olan var tamam mı? Şimdi benim bir kardeşimiz var hasta Fenerbahçeli. Aykut deme bana dedi. Oğlum dedim ki adam kıl payı kaçırdı şampiyonu. Şey tam doğru sırada şey çalıyor. Hangi parça çalabilir? Makoy'un en yanında. Vardar Obası var ya.
1: Vardar maç.
0: Vardar Obası çalıyordu.
1: Vardar maç.
0: Al dedi sana dedi işte hiç unutamıyorum dedi. 5-0 mı maç? O öyle diyor bilmiyorum. Neyse. Evet. Vardar Obası. Ya yok, onu
2: 5 değil, elendi yani.
1: 3-2 mi?
0: Öyle mi? Neyse bana söyledi 5 yani. Atıyor biraz da. Şey olsun gıcık ya şey o maçı elendi.
2: 1-1 gibi elendi yanlış.
1: Evet, öyle
0: mi? Ya, neyse öyle yani. Şimdi neticede acaba diyorum ki ben Aziz Yıldırım Başkanı Aykut'u getireceksen veya İsmail'i sportif direktör getir. Bir tane antrenör şeyle Jesus'ta konuşuyorlarmış. Eyvah. Ya bunlar şimdi şeyde getirdi. Kimi getirdi? Ali Koç aynı Aziz Yıldırım'ı getirdi, antrenörü getirdi ya şimdi Nottingham Forest'te olan.
2: Vitor Pereira.
0: Pereira'yı getirdi abi. Ya bırak arkadaş ne işi var Pereira'nın ya? Düştü mü şey Nottingham Forest?
2: Yok.
0: He?
2: Düşmedi.
0: Düşmedim vallahi ma zahmet
2: düşmedi,
0: olmuş.
2: Düşmedi iş yaptı yani.
0: Ya ne yaptı ya? Neyse neticede şu var. Ya bir, iyi bir antrenörler onlar. Ha bundan evvel alabilirler. Bundan evvel mesela şey Klopp'la konuştu. Biliyor musun?
1: Hakan Safi mi?
0: Hayır. Mehmet Ali Şahinler mi ne?
2: Aydınlar.
0: Aydınlar. Ne andı Şahinler kimse? Şimdi Mehmet Ali Aydınlar şeyle gidiyor. Klopp'la konuşuyor. Klopp kabul etmiyor. Arkadan bir iki şey daha İngiltere'de konuşuyor tamam mı? Yani şey büyük çok da büyük parayla geliyormuş yani benim aldığım şeyler bu ve doğru yani bu gerçekler yani buna birebir konuşanlarla bunu işte, teyit ediyorlar bana. Yani neticede bir adam alacaklar kimi ben de merak ediyorum. Yerli mi yabancı mı arkadaş yani ne olacak ya başkan
2: bana
0: olmak
2: sanki ki, yani hangi aday olursa olsun bir yabancı teknik adama gidilecekmiş gibi geliyor. Konuşulan yerli teknik adamlar olsa da.
0: Ya nasıl ha anladım. Ama vallahi bilmiyorum da işte ya takımı tanıması lazım. Ya bak ben Azerbaycan'a gittim yabancı yere. Ne yaptım biliyor musun? Bir hafta 10 gün sabahlara kadar maçları seyrettim. Bir tane de oradan iyi bir sonra Nefçin falan antrenör oldu. Bir yardımcı aldım. Ondan mesela hep bilgiler aldım. Hem seyrederken. Uyku yok 3-4 saat. Adamı bilemiyorsun tamam mı? Edemiyorsun bakacaksın. Çok suratlı adamlar olur. Bize Dobrovski vardı mesela. Burt diye gidiyor abi. Adam yeni gelen adam bunu bilmiyor. Bu çocuğun önünden oyuncağını alır gibi topu kapıyordu. Ben onu geri dörtlü de sola çıktı bu. Geldi sol bek oynattım geri dörtlü de. 4-4-2'de 4-3'te neyse. Ya neticede takımları tanıyacak. Futbolcuları bilecek. Camiayı bilecek. Ya, kolay da bir şey değil ama. Çok tecrübeli. Ya gelen adam acemi birisiydi. Tedesco.
1: Hocam Mourinho geldi yani Mourinho'dan daha deneyimli,
0: şimdi,
1: daha
0: bravo
1: tecrübeli.
0: Bak. Doğru.
1: Daha
0: şimdi,
1: tecrübeli. Kaç tane isim sayabiliriz?
2: Muhtemelen Mourinho Real'e gidecek. Jorge Jesus'a Benfica'ya geri dönecek. Şu anki senaryo.
0: Ben şimdi Mourinho ile ilgili bilgilerimi söyleyeyim mi konuştuklarımı? Dedim ki televizyonda, ya Mourinho dedim. O Kocaeli Spor'dayken ben Sporting Lisbon'da antrenördü o. Geldi bizim maçları falan izledi, tamam ya.

0: Bobby Robson'ın yardımcısıydın.
1: Evet.
0: Mourinho dedim, o kadar başarın var. Bravo. Dünya kadar kupa aldın. Ama dedim, sen bu kupayı alırken herhalde senin dedim bir yardımcın vardı sana dedim, destek olan. Ya adam öldü dedim. Tamam mı? Ya da dedim kavga ettin adamla, ölmediyse barış
2: bu
0: dedim.
2: Bu arada
0: ya.
2: Kırmızı kart çıktı. Samsunspor Göztepe maçında. Göztepe 10 kişi kaldı. Heliton atılıyor ki yani benim gördüğüm kadarıyla bu da tartışmalı olabilecek bir karar. Bir kez daha bakmakta fayda var. Yani
0: hiç alakası yok.
2: Olay bir faul gibi geldi ilk etapta. Ha ben bu arada oyun devam edecek diye düşündüm.
1: Dirsek giriyor. Sonradan düşüncesinden dolayı.
2: Var ama orada da Bokele var yani.
1: Gelen oyuncu var evet orada.
0: Direkt kırmızı mı acaba?
3: Bak şu darbe.
2: Darbe var. Direkt kırmızı kart çıktı bu arada.
3: Yüzey darbeden dolayı.
2: Yani ikinci sarıdan değil, o yüzden bak, bu.
3: Şurada oyuncu bilerek rakibinin yüzüne bilerek. Yani bu çok net bir şekilde darbede bulunuyor. Yani oyuncu da zaten çok fazla itiraz etmiyor sonrasında. Yani yetişemeyebilirsiniz.
0: Tamam da bu
3: hocam,
0: burası bakın, en favori
3: tabii. Yani yüzüne darbe yapmayacaksınız. Yani şey çek, mesela oyuncu formadan çekse orada çaprazdan gelen oyuncu olduğu için kırmızı kart olmayacak.
1: Durdurmak darbeden için. Dolayı mı verdiniz?
3: Evet, yüze darbeden dolayı art pozisyon tehlikeli harekete giriyor.
0: Tamam da sarı kartı görür.
3: Hocam yüze yani. Darbeden dolayı kırmızıya dönüyor. Yani ya formadan çekip durdurmaya
0: ya.
3: Kalksa
0: tamam çaprazdan... da bam diye vurmadı ki
3: hocam,
0: ya elinde.
3: Bakın bunun şiddeti mitteti yok.
0: Olur mu yani?
3: Vurduğunu vuruyor olur. Yani.
1: Göre de var.
3: Ben mesela bir ya. Süper Lig hakemi hocamızla yazıştım. Eski bir hakemimizle. Kırmızı gol iptaline doğru diyor.
1: Buna. Görüş.
3: Yani doğru yani. Yani. Hocam kural kitabını bilene ya. Soruyoruz yani. O da evet. Diyor ki doğrudur. Yani. Yani.
0: Yani. Yani.
3: Burada
0: yani
3: mesela var biraz şöyle. Pozisyonu var inceledi. Sağdaki işte. Hakem inceledi. Yani şimdi, kural kitabını bilen eski bir hakeme
0: kırmızı,
3: soruyoruz. O da
0: değil.
3: İptal doğru diyor.
0: Doğru değil.
2: Ama şöyle bir nokta da var. Yıllar sonra Ümit Öztürk'e de sorulabilir. Güvenirliği tartışılır bana göre yani.
0: Bana göre hiç sınıfta kaldı. Şeyi değil yani. Bütünlemeyi değil. Direkt sınıfta kaldı.
1: Çok ilginç.
0: Çok da yani severim
2: bugün
0: yani.
2: Bugün Ümit Öztürk'ün verdiği kararlarla tamamen zıt noktadayım.
0: Şimdi bak abi, bunun Göztepe camiası burada ver yazsın edecek yani.
2: Ya şöyle, daha doğrusu çok kolay veriliyor bazı kararlar.
0: Burada.
2: Bilmiyorum.
0: Ya adama bam diye vurursun kırmızı. Adamı tamam burasından çekti. Tamam yanında adam foul abicim. Foul varsa verirsin sarı kart. Ha sarı kartı var mıydı o zaman? Tamam. İkinci sarı karttan.
2: Bu arada yani Göztepe içinde işler bayağı bir zorlaştı artık.
1: Evet.
2: Yani 10 kişi Samsunspor zaten etkili geliyordu. Yani Göztepe'nin işi bayağı bir zor noktada, onu söylemek lazım. Başakşehir için önemli bir avantajı olabilir. Bu arada Göztepe çok etkili geldi bir anda. Tek uzun bir evet kaleci pasıyla ama şu an çok uzun yavaş kaldı. Atak devam edecek.
0: Ama.
2: Bakalım kaleye doğru bir vuruş.
3: İlginç pozisyonlar harcıyor Göztepe.
2: Çok aç. Evet, çok yani harcadı.
3: Çok
2: bugün.
3: Bonkör davranıyorlar pozisyonları
0: çok
3: harcarken.
0: Çok oynadılar ya.
2: Şimdi şöyle zaten hani Göztepe takımın yetenek seti anlamında bayağı sorunlu bir takım.
1: Evet.
2: Biraz bu maçta onu ortaya çıkardı. Yani baskın oynadığı bir maçta bitirmekte zorluk yaşayan bir takım Göztepe. Bugün de şu ana kadar öyle bir maç oldu. 17. şut bu. 1.97 gol beklentisi var. Hatta 18. şut. Ama henüz buradan gol çıkaramadı Göztepe.
3: İşte beceriye geliyordu. Yani gol beklentisiyle attığın gol arasında bu kadar fark varsa... Bu beceriksizlik işareti oluyor.
0: Tamamdır,
3: oyun becerisi.
0: Tamam ben iki tane de
3: düşük.
0: Bak öldürücü iki tane hata. Bana göre ikisi de yanlış. Benim görüşüm tabii.
1: Ben de sana katılıyorum.
0: Ben Göztepe'yi falan tuttum diye değil
1: sadece,
0: yani.
1: Sadece futbol adamı olarak.
0: Benim anne görüş. Tarafım Samsun, Erzurum oralardan yani hani
2: doğru
0: tutsam
2: hocam,
0: o tarafı
2: tutarım. Ben de şöyle bakıyorum. Gördüm. Bu arada bence de hani kararlar yani en azından benim nezdimde doğru değil ya da tartışmalı diyeyim ama Göztepe'de o kadar fazla şans kaçırdı evet. Ki harcadı ki yani Göztepe'nin de biraz böyle bakması lazım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Kim de kızdım. Şey geliyor aklıma. Bizim Adil Eriş vardı kaleci. Biliyor musun? Ankara Fenerbahçeli kaleci.
2: Yok bilmiyorum.
0: Yapma hocam. Ya. Sen de mi bilmiyorsun?
3: Hocam sen.
0: Eyvah eyvah.
2: 1960'lardan önce söyledin.
3: 1960 dedim yani. Bence.
2: Fena değildir oyuncu bilgi.
0: Ya kulağı çınlasın kardeşim. Bak şimdi bu benim kaleci antrenörüm. Eskişehir Spor.
3: Kim dediniz hocam?
0: He? Kim Adil Eriş. Şimdi buna veriyordum hakemlik yap diye tamam mı?
2: O aynı geldi. Şimdi seni... yani Samsun Spor'da ikinci golü buldu. Senin... Dakika 85 Eleis Tavşan'la fark 2'ye çıktı.
0: Şimdi senin dediğin gibi Şimdi faul yapıyor adam, pas vermedi.

0: niye faul vermiyordu anlıyor musun? Şimdi bunlar da gol kaçırdı ya. Tabii hakem burada atsın. Gol iptal etsin. Aynı zihniyet.
1: Evet.
0: Ay, kulağı çınlasın Adil'in ya. Ne diyor bu?
2: Skor 2-0'a geldi. Çok zor artık Göztepe'nin işi. Çünkü beraberlik de yeterli olmayacak. Offside'da yok gibi görünüyor şu anda.
3: Evet, yok. Veriden çıkıyor.
2: Bu arada yani Muadil Madci de asisti yapmış golde. Mükemmel bir sezon geçirdi.
3: Şu, çok. Bu arada Göztepe savunması da yani sezonun ilk yarısındaki savunmayla ikinci yarıdaki savunma arasında hani o kadar 180 derece fark var ki. Yani ilk yarıda pozisyon vermeyen takım ikinci yarıda özellikle şu golde bile.
0: Ama 10 kişi kaldı be.
3: Yani, hocam ama yani 10 kişi kalmasıyla Ömer'le benim aramdaki kadar mesafede rakip plaseyle ceza 6 pasa top atıyorsa bir Samet o top da bacak i̇şte arandan geçmesin.
0: Tamam,
3: savunmacı olarak.
0: Stoper olsaydı yani. Çarpacaktı onu zaten iri yarı ya.
3: O da yapma hocam, müdahale et yani karşında yani takım az adamla da yakalanmamış.
2: Muadil Madci'nin de ben çok kalacağını düşünmüyorum. Çünkü konferans liginde de 8 golü vardı. Bir transfer yapabilir iyi bir bonservis bedeliyle.
1: Doğru. 27. gole katkı yaptım bu arada.
2: Müthiş bir sezon geçti.
1: Kesinlikle.
2: Yani sen bir bağlantı oyuncusunun nasıl olması gerektiğini gösteren bir
0: Fenerbahçe alsın. Zaten. Şimdi bizde hemen bir şey var. Ya büyük takımın oyuncusu başka. Yok abi golcü adam her yerde gol atar. Onu bana bilmem. Golcü ise önüne gelsin yapıştırır. Sağ sol bilmem ne. Ama öbür türlü olabilir. Orta sahaydı şuydu buydu falan ama golcü bambaşka. Golcü adam.
2: Hocam evet. Ben biraz şöyle bakıyorum ya. Ben bence kötü yani ben kötü oyuncunun çok olduğuna inanmıyorum. Çok az olduğuna inanıyorum. Yani sisteme ya da oyuna uygun oyuncu var.
3: Efor.
2: Aynen o şekilde. Ha, bazen de çok iyi oyuncular yani o sezon olmuyor. Ne bileyim belki özel yaşantısında sıkıntı var. Belki şehirle uyuşmuyor. Olabilir. Yani böyle durumlara da bakmak
0: profesyonel
2: lazım.
0: Profesyonel yaşantı çok önemli yalnız. Bak profesyonel yaşantı çok önemli bir futbolcu için.
1: Ya, özel yetenekler İyice. Tabii ki oluyor futbolda.
0: Yiyeceğine, içeceğine, gezeceğine, uykusuna dikkat edecek.
1: Kesinlikle. Mevcuttan örnek verirsek şimdi mesela Icardi özel bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu, farklı bir oyuncu yani. Şimdi Osimhen de daha farklı özelliklere sahip bir oyuncu.
2: Tabii.
1: Yani doğru sistem yakaladığında şimdi Galatasaray mevcut sistemine en yatkın oyuncu şu an Osimhen. Yani bu Icardi'nin kötü bir futbolcu olduğu anlamına aslında, gelmiyor tabii. Aslında. Sakatlıktan sonraki fiziksel düşüşü yani
2: düşüş var,
1: bir etken doğru. Ama yani Icardi'nin kötü futbolcu olduğu anlamına gelmiyor. Dediğin çok doğru. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru sistemde daha ön plana çıkıyor futbolcular yani.
2: Evet, Haldun abi'den de bir ipucu geldi. Muadil Madci diyor, Avrupa'dan talipleri var. Samsun yönetiminin de bu konuda bir bilgisi var diyor. Haldun Domaç, Haldun abiye sevgiler, selamlar.
3: Selamlar.
2: Hiç şaşırtıcı değil yani.
3: Bu performans.
2: Tabii bu performanstan sonra özellikle Avrupa'da 8 golden sonra zaten.
1: Kesinlikle.
2: Bu beklenen bir şey. Zaten Porto çıkışlı bir oyuncu. Biraz düşüş yaşamıştı kariyerinde ama Samsun oyuncunun yeniden kariyerini canlandırdığı yer oldu.
0: İyi burası transferler net. Yapıyor Samsun ya. İyi adamlar alıyor. Hepsi aldığı adamlara bak hepsi
1: çok iyi. Hocam işte istikrar yani. Yani para da kazanacaklar bravo. Şimdi biraz şimdi daha.
3: İyi adamdan da ziyade biraz da o kadar iyi bir oyun anlayışları ve sistemleri var ki o puzzle'ın bir parçası oluyorsunuz. Yani çarkın bir şekilde dişlisi oluyorsunuz ve performans geliyor. İşte Trabzonspor'da Muçi performansı gibi 3'te geldi bu arada. 3-0 oldu.
1: 3 mi oldu?
2: Evet, Göztepe'nin gardı düştü ve 3. golü de buluyor. Samsunspor sanıyorum Muadil Madci golü attı. Evet. O seviniyor. Kolibali'yi de gördüm ama tabii tam olarak golün olduğu anı yakalayamadım. Bir kez daha bakacağım ben de. Dakika 89 iyi bir sezon kapanışı olacak Samsunspor açısından. Göztepe'de belki üzülecek ama yine genel tabloya baktığımızda Göztepe'de oldukça iyi bir sezon geçirdi. Savunmanın arkasına atılan uzun bir top bayağı bir konsantrasyon sorunu yaşadı.
3: Yine az adamla yakalanmış değiller.
2: Evet, Muadil Madci'den bahsederken Muadil Madci de köşeye bir golcü vuruşu yerden topu ağlarla buluştu.
1: Evet, Samsun adına son iki maç Galatasaray galibiyeti, sonra da bu galibiyetle sezonu kapatmış oldular.
2: Çok iyi bir kapanış.
1: Tabii. Son iki maç kendi sahanda güzel bir kapanış oldu.
0: Ya Azat yemini arttırır derler de bu epey arttırdı yemini şimdi bu golden sonra demin bir tane asist şimdi bir gol.
2: Bu arada Göztepe'nin kazanabileceği bir maçtı. Biraz
3: ilk yarıyı değerlendiremediler.
2: Evet, ikinci yarıya da çok iyi başladı aslında. Gol iptali o noktada biraz konuşulacak tabii ki.
0: Eyvah.
2: Gaziantep
1: orada da bir
2: penaltı beklentisi
1: orada da bir pozisyon
3: söyleyelim. Ceza sahasındaki oyuncu çok kötü düştü. Oyunu orada durdurma

0: olması sanki gerekiyor. Kemin
1: kafaya
0: gibi
1: berabere bile bitse
0: kafaya bir darbe var.
1: Başakşehir 5. olacak, onu söyleyelim.
0: Bak orada şimdi gördü mü?
2: Yok.
0: Oyuncudan yok kalktı ya. Yerden.
2: Yok diyor, adam ölmedi diyor. Onun için
0: yok vermiş. Yerden kalktı herhalde. Yok kalkmamış. Niye yok, geri gitmiyor?
1: Çok sert düştü.
2: Uyuyor yani.
3: Dirseğe de gelmiş yani, sanki. Evet.
2: Kafasına da vurmuş yani. Ya,
3: pozisyon dışarıda olduğu için mi?
0: Hocam yani burada ne olursa olsun kırmızı. Kafaya bir daha bir kafa travması ihtimali futbolun
2: bu var, sezonu. Aha bu kırmızı işte. Bam sezon, diye vurdu yani.
0: Şu an kalktı oyuncu da.
3: Ali Osman genç oyuncu.
2: Ali Osman diyor ki
3: genç. Altyapıdan hocam.
2: Bir şey olmaz buna diyor.
3: Yetenekli oyuncu ama altyapıdan.
2: Ya hakem Allah Allah yani hakemin. Bak bir de sarı kart gördü adam. Abi bunu çağıracak şey işte. Var bunu çağıracak abi. Zaten burada 5-2 dakika oyun duruyor. Anladın mı? Çağıracak gel kardeşim. Bir dakika bakacak gelecek ya. Ya verse ya şey.
1: +4 işaret edilmişti be.
3: Gaziantep bitti.
1: Maç sona erdi. Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-1 ile geçiyor ve 5.lik biletinin de sahibi oluyor. Büyük bir sevinç var tabii Başakşehir'de ama 5.lik koltuğu Avrupa için yeterli olacak mı? Bu 22 Mayıs akşamı cevap bulacak bir soru. Türkiye Kupası finali Konya Spor, Trabzonspor. Trabzonspor kazanırsa Başakşehir Avrupa'ya gidecek ama ne olursa olsun çok iyi bir sezon finali Başakşehir'den, onu söylemek lazım. Samsun'da da +4 işaret edildi ki şunu yine anlamakta biraz zorlanıyorum. Bir gol iptali var. En az kendisi 3 dakika sürdü. Kırmızı kart var. Oyuncu değişiklikleri var. Hatta Enchan çıkarken oyun bayağı bir durdu ve +4.
3: Evet.
1: Ya Ümit Öztürk bugün verdiği kararlardan duraklamasına kadar, yani baştan sona kadar
3: tartışmaya açık.
1: Çok tartışmalı bir yönetime imza attı. Ya şu maçta +4 vermek için yani çok acil stat'tan çıkıp bir işinin olması lazım. Yoksa +4 vermezsin yani şu maça.
2: 3-0 ya.
1: Hocam isterse 5-0 olsun. Yani skorların yani tescil edileceği bir noktada ne olursa olsun. Zaten ligin son yani haftası. Yani şunu anlamıyorum yani. 8 ise 8 ya.
3: Tabii.
1: Ya neyse hakkı o verirsin. Yani skora bağlı değil yani çünkü duraklama.
3: Maçın gidişatı için az bir dakika.
1: Allah Allah.
3: Kırmızı kart olayı var.
1: Hocam bir kere en az 3 dakika gol incelendi.
3: Evet.
1: En az 3 dakika. Yani çünkü hakem VAR monitörüne gitti. Bir bekleme süresi. Kırmızı kartta Enchan yani 1 dakika civarı, 1-1,5 dakika civarı. Zeki oyundan alındı aynı şekilde.
2: Kırmızı kartta VAR'a gitmedi.
1: Kırmızı kart yok, VAR'a gitmedi ama
2: gitmedi o.
1: Yani şu yani 4 dakika asla neyse olmaz yani. Ya duraklamanın neyse, bir tek 4 olmadığını yani biliyorum onu söyleyeyim yani. Yani hiç 4 olmaz yani.
2: 4'te o 2 tane gollü yani bir gol, bir kırmızı kart. Ya bir şey söyleyeyim, bazen bana soruyorlar. Hakem şansı diyorum. Kim ki şanslı olursa o şampiyon olur diyorum. Anladın
1: peki
2: mı?
1: Peki hocam, topluyoruz o zaman. Tamamlıyoruz biz de programı. Güvenç Kurtar, sevgili Erdal Güneş hocam, sevgili Taner Karaman, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Bir sözü değerli izleyenler 90+1 ile Ender Bilgin ve konuklarına bırakacağız. Maç günü tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

Evet, 90+1'e hoş geldiniz değerli futbol severler. Başakşehir takımı Gaziantep'te seviniyor çünkü 5. sıraya aldı. Rams Başakşehir 2-1 mağlup etti Gaziantep Futbol Kulübü'nü ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü 57 puanla Süper Lig'i 5. sırada tamamladı. Öte yanda bir başka mücadele, yine 5. lig mücadelesi, Samsun

0: da Samsunspor'la Göztepe arasındaydı. Orada efendim son bölümde bir kırmızı kart ve 10 kişi kalması Göztepe'nin, 1-0 gidiyordu mücadele. 3-0 oldu. Samsunspor 3-0 kazandı. Samsunspor puanını 51 yaptı. 7. sırada Samsunspor'da. Başakşehir 57 yaptı. Göztepe 55 puanda kaldı. Hal böyle olunca işte arkadaşlarım şimdi ekrana da veriyorlar. Zaten ilk 3 hatta 4 sıra belliydi. Başakşehir'de puanını 57 yapıp Beşiktaş'ı neredeyse yakaladı. 3 puanlık bir fark kaldı iki takım arasında. Göztepe sezonu 6. olarak tamamladı. 5.lik niçin önemliydi? Eğer Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanabilirse o zaman matematik değişecek. O zaman lig 5.sinin de Avrupa yolu açılacak. Kim nereye gidecek? Birazdan anlatacağım ama öncelikle Abdullah hocama döneyim. Bu iki takım açısından, yani 5. olan Başakşehir, 6. olan Göztepe, hatta buna Samsunspor'u da katabiliriz.
1: Evet.
0: Nasıl geçti bu sezon finaliyle beraber, bir küçük pencere açalım hocam oraya.
1: Ya tabii şimdi önce 5.liği elde ettiği için Başakşehir'den bahsedelim. Aslında Başakşehir'in kadrosu çok ciddi iyi oyunculardan oluşan bir kadro. Özellikle Nuri Hoca geldikten sonra da oyun anlamında da çok değişiklikler var iyi yönde. Bugün de iki maçı da takip ettim ama Başakşehir-Antep maçı, özellikle orta sahaların kolay geçildiği, pozisyonların olduğu. Antep'in de pozisyonu var ama tabii çok çabuk golü buldu Başakşehir. Oyunun 6. dakikasında yine bir duran top. Senke'nin attığı bir gol var. Akabinde hemen ikinci golü buldular. Tabii orada Antep'in de pozisyonu var. Muhammed çok etkili oynadı bir 30 dakikalık bölümde. Tempo olarak dediğim gibi, yani Nuri Hoca son bölümde özellikle golü yedikten sonra iki tane oyuncu değişikliği de yaptı. Biraz daha oyunu koruyayım, maçı kazanayım ve istediğine de ulaştı. Tabii 5. olmak sizin de söylediğiniz gibi eğer Trabzonspor'a bağlı. Eğer kupayı kazanırsa,
0: evet,
1: 5. takım Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Ama şunu söylemek lazım. Başakşehir kadrosunu sadece 11 itibariyle değil, genel anlamda hakikaten çok ciddi oyunculardan oluşan bir kadro. Yani bugün Senke sakatlandı, çıktı. Onun yerine Da Costa girdi. O olmasa daha başka bir santrafor.
0: Yani mesela biz bunun tartışmasını şeylerde de yaptık. Fenerbahçe'nin Sıddıkı Şerif'le oynadığı dönemde, hani Başakşehir'de 3 hatta 4 santrafor var derken çok da abartmıyorduk. Yani işte görüntü ortada.
1: Yani bir de hakikaten yani bu lig için ciddi oyuncuları var. Mesela 2 tane stoperi, zaten bir tanesini Trabzon ilgileniyordu. Mesela Muhammed Şengezer milli takımın 4. kalecisi, özellikle bir 25 ile 35 arası 2-3 tane net çıkardı. Yani iyi bir takım var Başakşehir'in ama sezon başında bir uyum sorunu, hoca değişikliği, ama gelinen noktada şunu da söylemek herhalde çok yanlış olmaz. Başakşehir Konferans Ligi'nin bence eğer camia olarak sahiplenirse de ciddi favori adaylarından biri olabilir. Yani aynı kadro istikrarı devam. Belki biraz takviyeyle, yani bir önemli bir takımı olabilir Konferans Ligi'nin.
0: Peki aynı sorudan hareketle Reha Hocam, sizin de fikrinizi, düşüncelerinizi rica ediyorum. Yani Başakşehir 57 puanla 5. sıraya yerleşti. Gerçekten belli bir haftanın ardından yavaş yavaş o ritmini yükselten ve birbirine daha uyumlu, daha ne oynamaya çalıştığı anlaşılabilir bir takım haline geldiler. Göztepe 55 puanda. Gerçekten hani fiyat fayda dengesi düşünülürse orada da Göztepe'nin iyi çıkardığı söylenebilir. Çünkü bayağı maliyeti düşürdüler onlar bu sezon. Samsunspor'da 51 puanla 7. sırada tamamladı ki Avrupa mücadelesi sanırım Samsunspor'u bir hayli yordu.
2: Evet, oradan başlayalım. Samsunspor'u, yani takım kalitesine itibar

0: Konferans ligi ciddi yani sıkıntı yarattı onlara, yıprandı orada. Eğer konferans ligine farz edelim gitmeseydi ligi 5. bitirebilirdi. Bir de Koulibaly ile Emre'nin sakatlığı da etkiledi. Şimdi ikisi de ciddi anlamda kaliteli oyuncu. Özellikle çizgilerde onların oynayamayışı da etkiledi. Onunla beraber mesela Göztepe'de Romola gibi bir santroforu net bir şekilde aradı bitiriciliğini. Tartışması. Yani olay Tan'a o kadar değil Beşiktaş'a verdiydi ama Romola gibi bir kaliteyi aradığı ucun bölgesinde. Yani bugün de mesela maçların çoğu zaman mesela tam kırılma anlarında mesela bugün de iki tane pozisyonu var maç 0-0 iken. Ondan sonra Yuan'ın var. Bokele'nin var stoperin. İki tane net mesela pozisyonu maç 0-0. Bir de Göztepe geriye düştüğü maçlarda tekrar oyunu değiştirecek bir oyun yapısına da çok hakim değil geçen sene bu sene. Bunu devam et. Yani bu sıkıntı yaşadılar. Başakşehir'le Nuri Hoca ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Çağdaş Hoca'dan sonra aldı. Takım sıkıntılıydı. Trabzon eğer önümüzdeki cuma kupayı alırsa Avrupa'ya gidecek. İşte antrenör yani katkısı bu.
1: Değil mi?
0: Antrenör katkısı bu. Yani mesela Sergen Hoca devamlı oyuncu üzerinden bu işi hep yönetmeye çalıştı. Bütün sene bunu sattı basına, medyaya. Sergen Yalçın. Yani dedi ki işte kadro yetersizliği, devre arası 7 oyuncu geldi. Yine işte yetersiz. Hep bunu yani böyle bir algı yaratmaya çalıştı. Hep bunları mesela konuştu ama Nuri Hoca hep oyunda kaldı. Hep takımın gelişimiyle ilgili kafa yordu. Mesela Nuri Hoca oyunculara şöyle bir şey diyormuş. Yani çok enteresan bunu duydum yani. Hiç hakeme itiraz etmeyin. Yani bu böyle yani hele bizim yani gibi bir ülkede böyle bir futbol anlayışında böyle bir düşüncesinde hiç hakemle oynamayın. Bütün enerjisini sahaya verin. Bunu net yani oyunculara genelde söylediği buymuş. Yani hakeme bırakın hakemle uğraşmayı. Siz kendi oyununuza konsantre olun. Kendi bütün hafta yaptıklarımızı saha içinde onu bir şekilde uygulayın. Hakemle uğraşmayın. Hakeme itiraz etmeyin. Nuri Hoca geldiğinden beri toplantılarda bunu oyuncularına söylüyormuş. Yani işte antrenör katkısı diyorum yani bahane üreteceğine, çok konuşacağına yok. İşte yani bir şeylerin arkasına sığınacağına bilgi veren, donanımlı, gelişmeye açık bir Nuri Hoca var. İşte dedim ya Sergen Hoca aynı şekilde mesela devamlı hemen yani bir algı yaratıp yani bu işten kendini yırtıp bir şeyle sıyrılıp devamlı işte oyuncu eksikliği, 3 transfer lazım, işte 2 transfer lazım. Ve de transfer dönemleri lazım diye böyle konuşmalar yaptı. Nuri Hoca az konuştu, öz konuştu. İşini yaptı. Başakşehir kadrosuyu bir de onlar yazın mutlaka takviye de yapacaktır. Her sene de yapıyorlar.
1: Yapıyorlar.
0: Yani hem sene iddialı bir takım olacaktır. Eğer konferansla genelde giderse orada da iddialı olurlar.
1: Evet, şimdi bir şeyi rica ediyorum. Sevgili Zeki Uzundurukan da katılacak bize az sonra. Bir Avrupa'da kimin hangi konumda yer alacağını bir görelim, bir bakalım. Ondan hareketle de maç sonuçlarına göre tabii değişebilir. Bu bir dakika, bu ne şimdi? Ha, evet, iki tane ihtimal var. Trabzonspor kazanırsa sol taraf, Tümosan Konyaspor kazanırsa sağ taraf geçerli olacak. Hemen ben şöyle bir o tarafa geçeyim ya da ben şurada şöyle yapayım. Kameraları da uğraştırmayayım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir kere bu değişmiyor. 8-9-10 Eylül. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin durumu da değişmiyor. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu 21-22 Temmuz. Orada bir Aston Villa ihtimali vardı. Onu bir bakacağız yani.
0: Aston Villa UEFA Kupası alırsa direkt katılacak. Evet. Şu anki lig bitti. Premier Lig'de yine Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
1: Yani ama 4 mü 5 mi şu anda?
0: Şu anda 4 ama onlar da zaten...
1: Dün Liverpool'u yendiler. Dördüncü. Eğer dördüncü olup beşincilik şeyde geçmiyor hocam. 5 takım gidiyor ama evet. Statüde dördüncü takım yazdığı için o sonradan verilen bir hak.
0: İki takıma veriliyor 5 büyüklükte.
1: Evet,
0: İki
1: o sonradan verilen bir hak olduğu için dördüncü takım olması gerekiyor. Dördüncü takımla Avrupa Ligi'ni kazanan takım aynı olursa, yani Aston Villa burada Freiburg'u geçerse, o zaman Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turundan başlama şansı doğuyor.
2: Evet.
1: Yani bu

0: ciddi şekilde Fenerbahçelilerin Aston Villa'yı tutması anlamına gelir. Çünkü Ağustos'un başında oynanıyor o zaman.
1: Tabii.
0: Ya, yani çok büyük bir avantaj var orada.
2: İki avantaj var ya, tabii.
1: Mesela Trabzonspor'un kupayı kazanması.
0: Bir şey daha var ama doğru. Ben onun notlarıma bakmaya çalışıyordum. Olympiakos ikinci olmamalı değil mi? Ama şu anda ikinci onlar. AEK deplasmanına gidiyor. Lider AEK. 2 puan fark var. He, AEK eğer Olimpiya 3. kim orada? Eğer orada Olympiakos'un ikinci olmaması için AEK yenerse Olympiakos'u 3. sırada da PAOK var. 1 puan gerisinde. Yer değiştirebilirler. Bu iki ihtimal hayata geçerse, yani Aston Villa Avrupa Ligi'ni kazanıp Olympiakos ikinci olmazsa çok kolay mı? Hani bir takım değişkenler var. O zaman Fenerbahçe'nin üçüncü eleme turundan başlama ihtimali de söz konusu. Tabii bayağı bir hazırlık dönemini ve yeni sezon başlangıcını, sevgili Zeki hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Bayağı bir değiştirir. Şimdi demek ki ilk iki sıranın bir kere Şampiyonlar Ligi lig aşaması ve Şampiyonlar Ligi elemesine gitmesi garanti. Ama ikinci ama üçüncü elemeden Fenerbahçe'de o tarafta. Şimdi geldik Trabzonspor'un kazanması halinde. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff'una gidiyor. Konya kazanırsa Konya Avrupa Ligi playoff'una gidiyor. Yani doğrudan playoff oynayıp Avrupa Ligi'ne gidecekler.
1: Trabzonspor kazanırsa 30 gün yaklaşık bir ay.
2: Aynen.
1: Bir ay çok ciddi fark ediyor. Bir ay yani çok. Transferi ona göre daha rahat
0: bir ay
1: yapar.
0: Fark ediyor.
1: Konya yani hocam. Bir de tabii Konya'da aynı
2: maç sayısı.
1: Tabii.
2: 3 ön eleme oynayacak. Tabii, öbür türlü tek maçla yani gruplara atacak.
1: Yani transferi de daha rahat
2: tabii,
1: yaparsın.
2: Tabii.
0: Transferi
1: acele etmezsin. O
3: bir de sezon erken açanlar
1: sezon
2: tabii. Sakatlık dediğin gibi de, kamp çok az olacak. Kamp.
0: Erken açan mutlaka arada bir yerlerde bir düşüyor yani onu yaşıyor.
2: Bir de çok az çok. Kamp yaşayacaklar yani çok çalışma ortamı bulamayacaklar ki. Dünya Kupası bir taraftan
0: tatil. Trabzon kazanırsa bu sefer Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidiyor. Evet. Trabzon kazanamazsa Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidiyor. Evet. Konya kazandığı zaman eğer Konya kazanırsa kupa finalini... Bu sefer Trabzonspor Avrupa Ligi ikinci eleme turuna 23 Temmuz'da başlıyor.
2: Tabii.
0: 23 Temmuz'da başlıyor. Orada Avrupa Ligi elemelerinde elenirse bu sefer oradan Konferans Ligi'ne evriliyor. Başakşehir eğer Trabzonspor kazanırsa Başakşehir konferansa gidiyor ikinci elemeden. Ki az önce gerçekten çok sevindiler.
2: Evet.
0: Eğer Konyaspor kazanırsa Beşiktaş dediğim gibi Konferans Ligi'nden 23 Temmuz'da başlayacak. Yani
1: onların hepsi 20 Haziran'da.
0: Beşiktaş her şekilde 23'ünde tabii. Başlıyor da
2: evet.
0: Avrupa Ligi mi? Konferans Ligi mi? O belli olacak.
1: Tabii. Mesela Trabzon bir 20 Haziran'da sezonu açması var. Bir de 1 Temmuz'da.
2: Tabii.
1: Yani 10 gün bile çok ciddi süreç. Tabii. Oyuncuların tekrar yani bir kendini toparlaması için.
2: Tabii. Bir ay çok büyük bir süre.
3: En rahat gaz.
2: Ya bu sene zaten bu sezon açılışları falan Dünya Kupası ne motive olacak herkes. Dünya Kupası'nı izlerken bir bakacaklar. Şey maçlar geldi.
1: UEFA Avrupa Ligi maçı geldi. İki gün sonra.
2: Tabii öyle oluyor.
0: Bir de şuradan sevgili Hüseyin de hatırlatıyor. Kupayı aldığının bir avantajı daha var diyor. Ola ki hani istemiyoruz da Avrupa Ligi playoff'unu kaybetti.
2: Konferans.
0: O takım. Doğrudan Konferans tabii. Ligi'nde lig aşamasına
2: tabii,
0: girdi.
2: Tabii tabii aynen öyle.
0: Yani hiç başka bir maç oynamıyor tabii. Oradaki playoff'u kaybederse. O da büyük bir avantaj. Şöyle bir bakıyorum. Orada AYK'nın şeyi yok ya. AYK ile Olympiakos arasında puan farkı var. AYK şampiyon. Ama Olympiakos'la PAOK arasında. Birisi 65, birisi 63.
2: Evet.
0: Orada bir ikincilik mücadelesi var. Orada Olympiakos 65 yani şampiyon takıma gidiyor ama o takım şampiyonluğunu ilan etmiş. Bilmiyorum AEK maçında ne olur. Orada bir ihtimal var yine de.
3: Bir de uzun yıllar sonra şampiyon olmuş.
0: Evet doğru. O yani da. Kendi evinde lig sonunda işte o maçı kazanmak isteyebilir. Kazanırsa ve oradan işte dediğim gibi 3. sıradaki

0: durumun altını doldurmuş olduk. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin durumu tamam ama Konya, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor bu takımlar, bu dört takımın durumu, Avrupa'da olup olmamak, Avrupa'da hangi kupada olmak ve sezonu hangi takvimde açmak, bütün bunlar kupa finaline bağlı. Onun dışında ilk 5 sıra belli. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir şeklinde sıralandı. Şimdi hazır bu maçlara, takvimlere gelmişken bir de o son dakikamızı verelim hazırsa sevgili Berkay. Evet, gördüğünüz gibi Amilli futbol takımımız Dünya Kupası yolunda iki önemli hazırlık maçı, iki özel maç oynayacak ve bu hazırlık maçları Dünya Kupası öncesi milli takımımızın son sınavları olacak. İlki Kuzey Makedonya ile 1 Haziran'da Kadıköy'de efendim. 1 Haziran'da saat 20.30'da Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynayacak A Milli futbol takımı. O karşılaşma ATV ekranlarında olacak. Ardından 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece. 6 Haziran Cumartesi yanılmıyorsam, 7 Haziran'a bağlayan gece 01'de Miami'de, Inter Miami'nin sahasında Miami'de milli takımımız bu kez Venezuela ile. Venezuela'da bu sezon zaman zaman yaklaşmıştı Güney Amerika elemelerinden kualifiye olmaya ama başaramadılar. Venezuela ile oynayacak milli takım. Venezuela Türkiye maçı da yine ATV ekranlarında olacak. Aspor ekranlarında da karşılaşmaların önünde sonunda detaylı bir şekilde programlarımızla sizlerin karşısında olacağız. Bu güzel, keyifli haberi sizlerle paylaşmak bizim için de çok mutluluk verici. Ama bunlarla yetinmeyeceğiz. İlerleyen günlerde daha güzel sürprizlerimiz de, haberlerimiz de olacak. Öncelikle ilk adım olarak milli takımın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçlarının ATV ekranlarında olacağını, Turkuaz Medya kanallarında olacağını belirtelim. Şimdi gelelim bence çok önemli bir başlık olan şu yabancı kontenjanı konusuna. Düşme hattına bir bakalım, ondan sonra gelelim mi? Çünkü yarın bunu çok konuşacağız. Bir düşme hattına bakalım. Düşme hattına bakalım. Oo. Düşme hattı da öyle böyle değil yani. 32-32-31-29 küme düşme hattındaki avaraj ihtimallerine bakın. Yani şimdi Antalya Spor 29 puanda Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Gençler Birliği 31 puanda Trabzon'da. Hafta içindeki kupa maçının ne kadar zorlu korakor geçtiğini hatırlayınız lütfen. Üstelik de rotasyonlu bir kadrosu vardı Gençler Birliği'nin ama Trabzon'da ne yapabilir? Ona bakacağız. Kasımpaşa Galatasaray maçı var. Galatasaray dün malumunuz şampiyonluk kutlaması vardı. Doyasıya eğlendiler. Hak ettikleri bütün bir sezonun yorgunluğunu attılar. Kolay değil. Ondan sonra tabii ciddi bir rotasyonla Kasımpaşa maçına çıkacaktır. Bir kez daha yürekten tebrik edelim Galatasaray'ı da. Ve Fenerbahçe Eyüpspor'u konuk edecek. Kadıköy'de sezonu kapatıyor. Fenerbahçe'de de önemli eksikler var. Ülkelerine dönenler var. Örneğin Ederson ve Talisca Brezilya'ya döndüler. Sıdıkı Şerif'in bir sakatlığı var. Nene'nin var. Asensio'nun var. Orada helalde öyle zannediyorum ki Kerem'i ileri atıp işte bir kanada Musaba, bir kanada Oğuz gibi düşünebilir. Birazdan konuşuruz onu da. Peki ihtimaller neler? Bakın ihtimaller bu şekilde ekranı. Bir kere dörtlü avarajda Kasımpaşa küme düşüyormuş. Çok enteresan. Dördü de 32 puan olursa. İkili avarajda da Antalya Spor herkese üstün.
1: Evet.
0: Abdullah Hocam, sizin buradan bir çıkarım yapabilme eğer astrolog değilseniz zor da.
1: İşin enteresan tarafı 4 takımın 3'ü Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor.
0: Bunlar üçlü averajlar. 1-2-3 bu arada. Üçlü averajlarda kimlerin aynı puana gelirse bunlar.
1: Yani Fener, Galatasaray, Trabzon'la oynamaları son hafta ya, çok enteresan.
0: Enteresan.
1: Çok enteresan. Bir de Likic böyle oldu mu acaba? Yani

0: İki takım belli. Son hafta üçüncü takım. Yani zor ihtimal ama Antalyaspor şansını çok zora soktu.
1: Evet.
0: Yani içeride Alanya maçı, önde götürdüğü Galatasaray maçı.
2: Şimdi Konya'ya yenildi.
0: Hocam çok, bir de
2: Konya 2-0 yenildi.
0: Antalyaspor'un ligde kalma ruh hali diğer takımların bence gerisindeydi. Yani oyun oynarken onu hissedebiliyordun. Gençler Birliği'nin enteresan. Hem çok oyuncusu eksik. Mesela kupa maçında mecburiyetten rotasyon yaptı. 3 tane ön tarafta genç oyuncu oynattı ama oyunu da bir o kadar da iyiydi. Eleyebilirlerdi Trabzonspor'u.
3: Evet, evet, evet.
0: Tabii burada bir de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçlara bakış açısı var. Yani Fenerbahçe ikinciliği garantilemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Trabzonspor'un vereceği reaksiyon önemli. Çıkaracağı kadro önemli.
4: Bir de Trabzonspor'un da kupa maçı var Cuma günü.
0: Ya bir de
4: yani
0: Trabzon...
4: Cuma günü kupada final oynayacak.
0: Bir de Trabzonspor'un bazı oyuncularında ciddi anlamda, fiziksel anlamda yorgunluk var.
4: Var.
0: Mesela Onaçu bunlardan biri. Vivu bunlardan biri. Mesela orta sahada Olayi. Hoca belki Tim'i biraz dinlendiriyor. Kullanmıyor son maçlarda. Yani enteresan bir hal aldı ama... bakalım ama ben Kasımpaşa'yı daha şanslı görüyorum. İyi bir oyun olarak daha şanslı. En kötü bir puan alabileceğini tahmin ediyorum. Yani yine iş iki takımın arasında döner gibime geliyor. Antalya ve Gençler Birliği gibime geliyor.
4: Sevgili Zeki.
1: Ya burada tabii ki Antalya Spor'u ben yani düşmeye aday gösteriyorum. Hiç öyle şey gibi duruyorlar ama kaybederse Kocaeli Spor'a, berabere kalırsa da küme düşer.
0: Kaybederse düşüyor zaten.
1: Kaybederse düşüyor. Berabere kalırsa da düşüyor.
4: O da düşüyor. Evet. Kazanırsa da çıkıyor diye bir tabii, garanti yok
1: tabii,
4: yani.
1: Aynen.
0: İkili averajı güçlü.
4: Ama ikili averajı üstün hepsine. Evet.
1: Tabii.
4: Dörtlü averajı da kalmaz herhalde yani.
1: Ama şeyin...
4: Kazanırsa çok büyük bir olasılık
1: Antalya
4: var.
1: Spor'un ikili averajda Kasımpaşa...
4: kalıyor ya Antalya.
1: Kasımpaşa Gençler Birliği... Eyüp Spor'a ikili averajda üstünlüğü var Antalya Spor'un.
4: Evet evet.
1: Kaybederse
4: Antalya
1: düşüyor.
4: Kazanırsa
1: tabii,
4: kalıyor.
1: Tabii kalıyor. Kasımpaşa Galatasaray'a yenilirse Antalya Spor'un kazanması gerekiyor. İkili averajda burada yine şey.
4: Yok diğer... burada Antalya'ya bütünüyle kendisine bağlı.
1: Tabii, aynen,
4: o bir avantaj
1: aynen.
4: değil mi?
1: Aynen avantaj ama mi? Kaybetmemesi. Hatta berabere bile kalmaması lazım.
4: Evet riski. Evet ama yani kendi elinde. Nihayetinde. Ha diyeceksiniz ki diğer takımların da Eyüp'ün ve Kasımpaşa'nın da kendi elinde. Bir Gençler Birliği'nin kendi elinde değil.
1: Değil
4: ya da o da şöyle düşünelim. O da kendi elinde. Kazan tabii, Antalya sana ya da yaklaşamasın.
1: Yani şans.
4: Hepsi için. Yani tabii, hepsinin kendi elinde. Tabii, niye böyle söylüyorum ki? Yanlış
1: hepsinin
4: söylüyorum.
1: Kendi elinde. Yani Gençler Birliği'nin avantajı şu.
4: Antalya'nın kazanması yetmiyor. Antalya'nın tabii, elinde değil
0: tabii,
4: bir tek.
0: Tabii bir tek onun elinde.
4: Tabii. Ya hocam sizin buradan ne çıkar düşünceniz ne?
2: Ben Antalya'nın kazanacağını büyük olasılıkla düşünüyorum. Çünkü Kocaeli ile oynuyor. Yani saha full olacaktır. Antalya evet yani iki tane Galatasaray'a gol atması, öne geçmesi bunlar ister isterseniz takım motive eder. Bir de Kocaeli'nin yani Kocaeli zaten ligde hiçbir şu anda bir iddiası yok. Yani ne yukarı ne aşağı. Antalya Spor ligde kalmak istiyorsa bir kere hiç yani konuşmaya gerek yok. Yenmesi yani bu maçı yenmeyecekse hiç hangi maçta lig bitiyor zaten küme düşecekler yani. Ben yeneceğini düşünüyorum 32 yapacak. Ya ben ikili üçlü avarajlar devreye girebilir. Kasımpaşa şansına Galatasaray işte şampiyonluk kutlamaları bir işte şampiyon oldu. Kasımpaşa'nın o şansı var. Yani orada en kötü beraberlikle 33 o gruptan yırtabilir ama Eyüp Fenerbahçe maçı yani Trabzon mutlaka rotasyona gidecektir. Yani bu rotasyonda zaten Onaço 5-6 haftadır kötü. Senle de konuştuk yani şimdi değil 5-6 haftadır 2 evet. metre boyunda bir
4: çok
2: oyuncudan fiziksel
4: yani.
2: Olarak
4: Abdullah hocam fizik, çok yorgun.
2: Yani fiziksel olarak odada da yukarıda da ben söyledim hatta fiziksel olarak 2 metre boyundaki bir oyuncu daha milyon oyuncu o kadar değildir. Mesela Olaylar, Falcorali bana göre genç onlarda bir sıkıntı olmaz. Yani ama özellikle size'lı kalıplı oyuncularda olabilir. Yani onunla net bir şekilde oyunu da etkiledi. Mesela Trabzonspor'un o puan kayıpları var. Ciddi puan kayıplarını da etkiledi. Ben yani en kötü ben gençlerle berabere kalabilir. O zaman da bir Eyüp'ü de yenerse Fener

0: Bahçe böyle üçlü bir avaraj Antalya ile olabilir. İş oraya da gidebilir. Yani avarajda kalınacak
1: öyle
0: gibi
1: Antalya kalır o zaman.
0: görünüyor. Evet.
2: Evet.
0: Yani iş oraya gidiyor. İşini anlamadığım benim şu altı takım arasında bir kere Kasımpaşa'nın burada olmaması gerek tartışmasız.
2: Doğru.
0: Devre arası Fenerbahçe'de 3 ve totalde 5 oyuncu aldılar. Yani o kadro buralarda olmaz. İmkanı yok olmaz. Yani son haftaya falan şanslarına Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray şampiyonluk lazım olsaydı giderdi Kasımpaşa standa yenerdi onları. O zaman da kümede yani büyük olasılıkla düşebilirdi. Yani burada olması çok enteresan. Bir de ben Gençlerbirliği'ni anlamıyorum.
2: Yani orada yönetimi anlayamıyoruz biz.
0: Ya Metin Diyedin'le bir sıkıntı yaşadılar. Odaya girdi. Evet bir problem oldu. O ara Metin Diyedin'le yöneticiler arasında. Sonra maç berabere bitti. 2-0'dan 2-2 bitti Çaykur Rizespor maçı. Metin Diyedin'i yolladılar. Sonra olmadı Volkan Hoca ile. Hatayspor'da olmadığı gibi. Volkan Demirel'in orada da olmamıştı. Özcan Hoca geldi kurtardı. Burada da tekrar 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet. Volkan Hoca'dan sonra Metin Hoca geldi hemen 2-0'dan 3-2 Kasımpaşa'ya indiler. Kupada
2: ve
0: rotasyonlu kadro. Evet. Yani yani benim anlamadığım ya o zaman problem vardı tamam bir olay oldu işte başkan yönetici Metin Hoca arasında gitti. Tekrar yani
2: tekrar getirebiliyorsan
0: niye yolluyorsun? En tuhafı da bu. Yani
2: belki
0: madem
2: küme düşeceksin işte. Şimdi.
0: Madem öyle bir problem yaşadığı yönetim, madem öyle devam et. Hani Volkan Hoca evet Karagümrük maçında oyundan da atıldı, kırmızı kart gördü. O da var gitmesinde ne etken ama zaten başarısı bizi serisi var. Metin Hoca'yı niye gönderiyorsun? Madem niye getiriyorsun? Yoksa Metin Hoca kalsaydı şu anda 40 puana yakın bir Gençlerbirliği ile ligde kalmıştı. Yani bu Trabzon son maça kalmamıştı. Kendi kendine yöneticilerin
2: çok enteresan.
0: Yani maalesef oradaki tutumları, orada bir şekilde bir tölere edememeleri, birbirlerini yanlış anlamaları. Yani o kadar hem Metin Hoca da belirli bir yaşta. Yani buralara Gençlerbirliği'ni yarın işte
2: belki
0: final oynamaya getirdi.
2: Olacak.
0: Yarın final oynamaya etti yani.
1: Şeyden hocam niye gönderdiler niye
0: biliyorum,
1: getirdiler
0: biliyorum.
1: Bir cevap yok yok ben genel olarak vereyim. Metin Hoca geldikten sonra Gençlerbirliği ciddi anlamda 11-12. Sıraya geldi hocam. Şöyle düşündüler aslında sudan bahaneydi biliyorsunuz siz de bir prim olayından dolayı. Dediler ki biz artık düşmeyiz.
2: Hmm.
1: Ama biz sonuçta burada karar merciyiz bizim dediğimiz olur. Aslında Metin abi galibiyetler almıştı. Trabzon'u yenmişti. 4-3.
0: 6 maç 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyeti vardı.
1: Doğrudur. O kadar bilmiyorum hocam. Sonra hocam onlar şey düşündü. Volkan'ı getirince biz düşmeyiz. Bizim de dediğimiz kişi gelsin. Bir baktılar. 8 maç 6 mağlubiyet. Aksine bir de Galatasaray'ı elediler kupada yani. Bir de öyle bir gerçek var. Ne oldu? Bu takımı kim kurtarır? Bu puanları kim almıştı? Metin Diyadin. Tekrar geri getirdiler. Ya ama Metin abi de cevap verdi. Yani 2-0'dan gelip 3-2 kazandı. 12 tane sakatı var. Şeyde normal geniş kadrosunda 12 sakatı var. Son kullandığı kadro 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçında 0 kişi oynuyor. Herkes değişik. 17 yaşındaki oyuncu gol atıyor Trabzonspor'a. Ama tabii şimdi işi çok zor yani. En kötü bir puan almak zorunda. Kazanırsa zaten kurtarıyor. Bakalım Trabzonspor'un davranışı önemli. Yani genç oyuncuları kullanacak mı?
2: Bir de
1: kupa var, cuma günü.
2: Antalyaspor'da açıklama yaptı. İşte her takımın çok evet. ciddiyetle oynaması. Yani tabii ki öyle bir durum söz konusu ama üç büyüklerin üçünün de ikisinin zaten bir amacı kalmamış. Dükkanı kapatmışlar.
1: Evet.
2: Diğeri de cuma günü final oynayacak. Çok zor bir durum aslında. Tabii yani. Ya. Tabii ki hiçbir takım yenilmek için sahaya çıkmaz
0: şimdi
2: ama
0: bir de
2: nasıl konsantre olacaksın?
0: Ya bir de Trabzon final oynuyor. Şimdi bir antrenör olarak Fatih Hoca'nın şunu bir ekibiyle düşünüyordur. Bir sakatlanma riski mi var mı? Var sonuçta.
1: Tabii.
0: Bazı ciddi 7-8 oyuncu da rotasyon yapar.
1: Yorgun,
0: sen kupa
1: yorgun.
0: Maçı oynuyorsun. Bak fiziksel 34 tane lig maçı oynamışsın, kupa oynamışsın. Onun yorgunluğu var.
1: Tabii.
0: Onun yorgunluğu olmasa bile hocam bak olmasa bile. Kupa finali pazar oynuyorsun. Cuma bir sakatlık yani herhangi bir şey olduğunda yetişme ihtimali var mı? Yok.
1: Var. Yok.
0: Yok. Abi, küçük bir sakatlık harici. Yani misal burada 7-8-9 tane oyuncu rotasyon yapması gayet doğal. Bunu aynısını
2: o riski alamazsın.
0: Bak, aynısını biz,
2: kim olur ya?
0: Biz aynısını nerede gördük? Konya Spor gitti Çaykur Rize'ye yenildi değil mi orada? 8

0: Hani hatırlarsan oyuncuyu oynatmadı İlhan Hoca Beşiktaş maçına. Yani o doğru, kaldı doğru. Ki o yarı final maçıydı. Bu final doğru, maçı. Doğru, yani doğru. Antalya haklı evet böyle bir duruma kıstı. Yani hepsinin ilk 11 oynamasını istiyor. Doğru ama yani onlar da yani düşün.
1: Yarın
0: yani
1: Kayseri maçında da oynatmayacaklar işte.
0: Ya bak Konya. Şimdi kup, yani en önemli bir kere kupada iki tane parametre var Trabzonspor için. Bir Fatih Tekke bir kupa alacak. Bu çok önemli. Evet. Hep tartışılan. Bir kupası olacak var mı diye. Bir. İkincisi de 30 gün yani geç sezonu açıyorsun. Hem seni geç açıyorsun ve de rahat rahat transfer için sana bir alan açılıyor. Yani bunun için de bu rotasyonu yapman tabii gayet
2: tabii.
0: Doğal.
2: Ya büyük bir hedef var hocam. Hiç. Yani tabii ki yapacak. Trabzonspor'a Antalyaspor kalkıp da niye rotasyon yaptın diyemez ki. Trabzonspor da cevabını verir. Yani ben buraya finalim var.
0: Aynen.
2: Riske giremem. Zaten sezon boyu 14 aynen. oyuncuyla oynadım.
0: Sen de Derozan Antalyaspor'a yani buralara gelmeseydin daha önce bir şekilde kurtarsaydın buralarda ve son final maçına aynen. kalmasaydın.
1: Bu arada Karabük'ün de bugün Alanya'yı 2-1 yendiler. 30 puanla bitirdiler ligi.
0: Evet. Tabii tabii.
1: Yani onların da bu çabasını son ana kadar çok ciddi tabii. bir çaba sarf ettiler.
2: İyi oynuyorlardı zaten.
1: Yani Antalyaspor'un durumuna göre 30 puan yani Kayseri Spor'un da üzerindeler. Gerçi Kayseri Spor'un maçı var ama çok ciddi bir mücadele şu yeni hocaları.
3: Ben dört takım içinde şunu söylemem gerekiyor. Hakkını verelim. Kadro kalitesi ve değer olarak Eyüpspor 3 takımında bence önünde. Oynadığı oyun açısından. Eyüpspor devre arası ciddi kadro kaybına uğradı. Doğru. Ama bir puan alsa kurtarıyor şu anda. Tabii.
2: Ya Antalyaspor bence oyun kazansa olarak da yetmeyebilir yani öyle bir şey tabii. ki Antalyaspor işi gerçekten zor.
1: Tabii. Tek takım orada.
2: Ama kazanmaktan başka çaresi
0: ne
2: yok.
0: Ne oynadığını bilen derli toplu o 6 takım arasında birinci takım Eyüpspor. Takımın evet, enerjisi evet. var. Atilla Hoca ile oyuncuların bir şekilde o iletişimi mükemmel net ya. Görüyorsun onu. Yani düşerse de Eyüpspor
1: yazık olacak ama.
3: Çok.
1: Yani İşte böyle bir şey futbol. Peki,
0: Antalya'da düşerse yazık. Ya. Antalya abi, futbol şehri
1: futbol
0: sonuçta.
1: Şehri, o kadar, yani ben iklimi güzel. Evet. Devre arası herkesin kamp tabii. yaptığı, ya hazırlandığı
0: ya
1: şehir.
0: Ya Konya maçı oynuyorlar Ender. Konya'ya 2-0 mağlup oldular. Tribünler boş ya. Yani 3-4 hafta önceye evet. söylüyorum ben. 10 hafta önce değil. 3-4 hafta Konya doğru kupa maçları falan oynayacak. Onun derdinde. Yani yeneceksin onu. Konya'ya sporu yeneceksin. 32 puanla son haftaya gireceksin en kötü. Konya sporu yeneceksin. Alanyaspor'u keza yeneceksin. Şimdi bunların pardonu olmaz. Buraya son evet. maça sıkıştırmayacaksın bunu.
3: Kasımpaşa da uzun yıllar sonra ilk kez bu durumda.
1: Hep ikinci yarı toparlayıp yükseliyorlar. Evet, böyle ilk yarı oralara yakın oluyorlar.
3: Avrupa'yı zorlardı ama
1: devre arası, sonra bir anda 3-4, 7-8'ler.
0: Tabii yani, devre arası hemen bir falan derken, oyuncu transferi.
2: Doğru, tabii, doğru. Biraz şey oldu, sıkıntı var arkada.
3: Çok ciddi oyuncular aldılar.
2: Arka planda çok 5-6 tane sıkıntı
0: yani.
2: Yaşadılar.
0: Yani düşün şu anda 32 puan Kasımpaşa'nın var. Tam bir maçı. Ya Karagümrük'ün düşün 30 puanı var ya. 2 puan. Yani ya olmaz ya. Yani bunu açıklayamazsın yani.
2: Karagümrük bir de çok iyi top oynadı ya. Yani büyüklere karşı iyi oynadılar.
0: Fenerbahçe'yi yendi.
2: Fenerbahçe'yi yenmekle kalmadı. Diğer maçlarda da iyi oynadılar ama kazanamadılar.
0: Gitti İnönü'de Beşiktaş'la berabere kaldı.
2: Yani son ana kadar uğraştılar.
1: Evet. Peki şimdi bence önümüzdeki sezonun önemli konu başlıklarından biri 10+4 konusu. Çünkü evet. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu çıktı işte dedi ki yok 10+4 ile evet. biz devam edeceğiz. Ne doğru. dendiyse başında o.
2: Evet demişler.
1: Şimdi 10 yabancıda kriter yok. 4 yabancı da 23 yaş altı. Hani bu evet. seneki
2: 2024'te sonrası
1: devam edebiliyor. Şimdi ama bu öyle bir noktaya geliyor ki iş. Şimdi herkes transferden bahsediyor büyük takımlar özellikle. Nasıl yapacaksın? Bir de boşaltman gereken kadro var. Bakın gelecek aynen. sezon yabancı sayısı 10+4 dedik. 10 oyuncu için kriter yok. 4 oyuncu için 2003 sonrası. Evet. Bu sezon kadroda olan bu sezon 2002 doğumlular yalnız kurtarıyor.
2: Evet.
1: Sözleşmeli olanlar 2002'liler kurtarıyor. Ama onun dışında 2003'lü ve üstü olacak. Şimdi bakalım Beşiktaş'taki sayı şu.
2: Evet.
1: Agbadu, Jalo, Udokai, Murillo, El Musrati bunlar çünkü takımın oyuncusu geri dönecekler. 2, 4, 5 etti. Amir 6, Onana 7, Endidi 8, Muçi 9. Muçi'yi bu arada kullanıyormuş
2: evet.
1: Trabzonspor hakkını. João Mario 10, Çerni 11, Rachitse 12. Yang Yuo.

0: 13. Ricardo Olaytan kapsama giriyor.
1: Evet.
0: 23 yaş altına, o yaş kriterine uyuyor. İki oyuncu tamam. Yani iki genç oyuncu alabilirsin.
1: Evet.
0: O 13'ten en az 3 oyuncuyu yollayacaksın. Yeni transfer yapmak istiyorsan da daha fazla yollayacaksın.
2: Aynen öyle.
0: Tamam, Muçi'yi Trabzonspor kullanıyor. Gelelim Fenerbahçe'ye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane bir kere şu anda şeyi tutmayan oyuncu var. Kriter tutmayan oyuncu var. 2, 4, 5 tane de kriteri tutan oyuncusu var. Onlardan 4'ü kalabilir ya da bir kısmını gönderip kriteri
1: uygun
0: açabilirsin.
1: Alacaksın.
0: Evet. Nene'nin yaşı uygun. Fayet uygun, o kalmaz. Brown'un bence mutlaka kalması lazım da habire bir şeyler çıkıyor. Şerif'in yaşı uygun. Yani. Mimović zaten hiç görmedik Mimović'i. Bir hazırlık maçında orta yapmıştı, asist yapmıştı. Buradan 4 oyuncu kalabileceği gibi bazıları gidip yeni oyuncu, ama yukarıdaki 14 ne olacak? Oradan 4 oyuncu yollayacaksın. Üzerine daha yollayacaksın daha ki iyi transfer
1: ya
0: yapacaksın.
1: Yeni yönetim bir süre transfer yapacak. Yani.
0: Kime alacak transfer? Nasıl yapacaksın? Livakovic.
1: Tazminatlarını verip gönderecek.
0: Osterwolde. Şimdi herhalde hocam Osterwolde'yi tutarlar mı bilemiyorum. Taliplileri olduğunu duyuyoruz ama Osterwolde hani önemli bir opsiyon. Skriniar tamam. Carlos
2: geri dönecek. Kiralık.
0: Komodo iyi oynadı.
2: Beka Kasımpaşa'da
0: yani,
2: süre azalıyor.
0: Beka oynamaz. Evet. Semedo'nun hani sakatlık durumlarına bir bakmak lazım.
3: Sağlık heyetinden rapor almadan.
0: Değil mi?
3: Tabii. Yani hiç tabii mukalesi var da ona göre oraya biri bakma. Yani bu kadar normal değil. Bütün sezon yani neredeyse sakat sezon başı devamlı 3 defa sakatlanır bir futbolcu.
1: Doğru.
0: Semedo'nun yani onu... bir sıkıntı. Amrabat Real Betis tutar mı onu? Fiyatlarda nasıl olur bilemiyorum. Ara ara oynadı yani Amrabat.
1: Evet.
0: Kante zaten yeni, Gendouzi yeni. Fred'in bir soru işareti var. Hoca gittikten
3: Amrabat
0: sonra
3: Amrabat çok kötü oynuyor. Ben Bayern maçın seyretmenler şeyler... bu ara parantez içinde Amrabat çok kötü. Ya var ya öyle böyle.
0: Amrabat
3: diyor.
0: Zaten yani Asensio hani kalması gereken oyunculardan evet. biri. Talisca ile sözleşme uzatıldı.
1: Tabii.
0: Nasıl çok olacak?
1: Aynen.
0: Musabba var. Nasıl olacak? Şimdi bak evet. buradan 4 oyuncu en az göndereceksin. Onu tutturmak için. Üzerine bir daha göndermen lazım ki yeni transfer yapabilir.
1: Tabii.
0: Buyurun işte.
1: Yönetimin o kadar işte. Hoca alacaksın. Hoca
0: alacaksın. Bu 10 artı 4
1: transfer yapacak.
0: Yani çok zor iş. Herkes yani sürekli sosyal medyada falan o geliyor,
1: tabii.
0: o gidiyor.
1: Bunları nasıl gönderiyorsun? Doğru.
0: Hadi bakalım önce şuna bakalım diyor. Galatasaray biraz avantajlı.
1: Evet,
0: Trabzonspor
1: en
0: avantajlı.
1: Evet,
0: en
1: avantajlı.
0: Galatasaray'ın yabancı sayısı çok değil. 2, evet. 4, 6, 8, 10, 11 şu anda.
1: Evet.
0: Çünkü kiralıklar dönecek. Niaga ile Gelert'in şimdi onların da 2003 doğumlularda sıkıntısı var.
1: Renato'yu kiraya verecek.
0: Gelert'i kalır mı bilmiyorum. Osimhen, Singo, Sané, Sara, Şallay'ı, Nelson, Lemina, Zaniolo, Torreira, Sanchez, Jacobs.
1: Ya çok rahat bir şekilde işte Zaniolo'ya,
0: yani
1: Renato'ya,
0: Icardi'nin sözleşmesi uzatılırsa zaten 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12
1: sanki
0: oluyor.
1: Veda etti. Yani bugünkü açıklamalarını konuşuruz. Yani orada veda ediyor.
0: Gibi. Evet.
1: Yani, Galatasaray'ın işi rahat ya. Yani bu konuda
0: burada Zaniolo'ya herhalde rahat. Bir şey bulmaya çalışacaklar.
3: Zaniolo dönmek istemiyor zaten.
1: Tabii kalmak onu, o bulur.
3: Açıkladı evet. Ben dönmek Zaniolo istemiyorum dedi.
0: Zaniolo olursa 10. Yine yollayacaksın.
1: Tabii ki yollayacaklar.
0: Nelson var herhalde zaten o da.
1: Renato'yu kiraya vereceklermiş. Renato Naga'yı. Yelert zaten onun bir piyasası var. Yani çok sıkıntı yaşamaz. Satacağı oyuncular da var Galatasaray'ın. Teklif gelen oyuncular da var. Satarlar. Sarayı satmak istiyorlar mesela. Belki Barış Alper gidecek bilemiyoruz. Yani
2: Trabzon çok şanslı.
0: Trabzon'da
2: bir de bütün oyuncular oynuyor.
0: Oyuncu,
2: alttakileri.
1: Evet.
0: Gençler. Matagov, Lovic, Vivo, Augusto, Olay hepsi 2003 evet. sonrasına uygun ya da 2002'den tabii. devam eden sözleşmeye uygun. 2, 4, 6, 8, 10 oyuncu var orada. Dışarıdan dönecek olan Draguş var bir.
2: Lustran
0: var.
2: Çam
0: Mendi var.
2: Var.
1: Evet.
2: Çam
0: başka var.
2: Var
0: mı?
2: Çam.
1: Şam'ı da
2: Çam
1: Şam'ı Çaykur Rizespor ve belki
0: 4 oyuncu var
1: belki.
0: Orada. Muçi'yi aldılar, alıyorlar.
1: Öyle bir isteği varmış Çaykur Rizespor.
0: 6 7 gibi oluyor. 7 gibi oluyor. Onana devam etsin istiyorlar.

0: onunla 8 olur.
1: Mendy de geri dönmeyecek.
0: İki transfer
1: mesela.
0: Onda yapabilirsin bir yani.
2: Ha, Mendy de dönmeyi düşünmüyor. Uçi de şeye tutuyor. Artı 4'e tutuyor yaş olarak.
0: Tutuyor mu?
2: Tabii değil mi?
0: Kaçlı Muçi ya? Muçi tutuyor mu?
2: Bence tutuyor.
3: Yok canım tutmuyor.
2: Tutmuyor mu?
3: Yok.
0: Tutmuyormuş hocam.
2: Yok, tutmuyor.
0: Ama şu anda bile yani Onana kalsa bile kiralık uzatsalar bile ve Muçi'yi de oraya dahil etsek iki oyuncu alabilirler.
3: Trabzon
0: yani
3: bu herhalde iki oyuncu falan gönderebilir. İki oyuncu seneye kesmez. Onların yetmez. Var ya
1: çok dar kadro zaten. 4-5
3: doğru. Oyuncu alması gereken de A plus oyuncu alması.
1: Aldılar. O zaman Malinowski. Malinowski
3: ya
1: geliyor.
3: Bazılarını yollayacaklar yani.
1: Thierry Karadeniz Lovie geliyor.
3: Lovie almalarına rağmen Lovie gibi oyunculardan çıkıyor.
0: Bak o iki tane.
1: İki tane anlaştılar zaten geliyor. Malinowski
3: tabii,
1: veda
3: tabii, iki
1: etti
3: tane
1: zaten.
3: Aldı.
1: Kulüp açıldı. 3 yıllık
0: sözleşmesi var zaten.
1: Thierry Karadeniz var.
0: Yani şu tablo değerli izleyenler, evet transferi konuşuyoruz, konuşacağız. Belli ki yoğun da bir transfer dönemi geçecek. Ama bu oyuncular nasıl sözleşmeden düşülecek?
1: En zoru Fenerbahçe'nin işi. Yani. Hoca gelecek, şimdi yeni yönetim
3: Beşiktaş,
1: şaşalı transferler
3: Beşiktaş,
1: yapacak.
3: Beşiktaş.
1: Hani şey hani 120. yıl şampiyonluk olmazsa olmazımız diyor iki başkan adayı.
3: Doğru. Beşiktaş'ta son şansı tabii, işte Beşiktaş'ta. O da transfer yapacak. %100 diyorlar 6-7 tane oyuncu alacağız.
1: Beşiktaş da büyük bir ihtimalle Sergen hoca ya, değiştirecek.
3: Yani şimdi öyle El Nusrati mesela nerede oynuyor biliyor musunuz? Mesela Cenova'da 17 maç mesela oynadı. O
0: arar oynuyor.
3: Ondan yani etkisiz de o kadar yani çok beğenme. Onana mesela düşün adama 5 milyon euro bonservis bedeli verdiler. Senelik 1,5 milyon euro, 4 yıl kontrat, 10 milyon euro verdiler. Nerede oynuyor?
0: Bak onu bilmiyorum.
3: He?
0: Cenova'yı,
3: bak kimse ben Musati, bir şey için söylemem. Evet.
0: Ara ara gördüm de.
3: O da oynamıyor. Verona'da o da.
0: Ha, onu hiç görmedim bak mesela.
3: O da Verona'da. Düşün ya bunları şimdi bir de yani bunları bu kadar birine 12 milyon euro, birine 5, 17 milyon euro bonservisine verdi ikisine.
2: Vay vay. He?
0: Joao Mario.
3: Hiç.
0: Nasıl yani, olacak?
3: Yani bu kadar bu paraları verip bile, bunlardan çıkacaksın bir de bunların tabii, kontratları tabii. Yani bunları
1: kendi
3: kiralık bir şekilde
1: mesela.
3: Beşiktaş da Fenerbahçe gibi mutlaka iyi transfer yapacak. Zaten
1: santrfor istiyorlar.
3: Sergen Yalçın varsa transfer var. Başka türlü iş halletme tarafında değil. Oyunla halletmeyecek. Yani ya oyunla
0: Sergen Hoca'nın kaderi de şekillenecek.
3: Oyunla halleden değil. Yani benim Sergen Yalçın şunu anlamıyorum. Yani Galatasaray kadrosunu verecekler yani. Onu bile alsa Galatasaray kadrosunu Beşiktaş'a mesela der ki ya yine eksik var sağ bek sol bek falan. Yani hep oyuncuyla işi çözmeye çalışıyor. Az önce örnek verdim ya Fatih Tekke de mesela buna birincisidir. Nuri Şahin de eldeki kadroyu evet, geliştiriyor. Evet. Dikkat et. Her transfer işte bana iki transfer, üç transfer yok işte şu olması gerekir. Şu hep kendi bir algı yaratma derdinde. Yani çalışma, takımı geliştireyim, takımı yatırım yapayım yok. Oyuncu alayım. Hep oyuncu alayım. E devre arası oyuncu alındı ya. Şimdi devre arası bak oyuncu alındı Beşiktaş'a değil mi? Beşiktaş takımı şampiyon olamaz evet.
1: Avrupa'da
3: geride de olabilirsin.
1: Devre arasında Avrupa'da en çok transfer yapar.
3: Beşinci dünyada tabii, beşinci tabii, 55 aynen. milyon. 55 tabii. De dünyada beşinci sıra dedi. Ya şampiyon o evet olamazsın. Kupa hani dersin kupa hedef.
0: Mesela Sergen Hoca dedi ki ama şöyle bir şey. Zaten ben geldiğimde hedef neydi ki?
1: Doğru.
0: Dedi.
3: Tamam neydi yok. Hedef? Neydi hedef?
0: Bir maç oynanmıştı.
3: Hayır,
0: yanılmıyorsam.
3: Hedef neydi? Yani hedef kupayı almak.
0: Yüksek değildi hedef.
3: Kupayı
1: kupaydı,
3: almak.
1: Direkt kupaydı.
3: İyi futbol oynamak. Devre arası transferlerle.
0: Ligde üçüncü bitirdi geleceğin, kötü.
3: Geleceğin, evet.
2: Oyuncu kazanmak. Evet.
3: Gelecek senin oyuncu doğru. Oyuncularla beraber kalacaklar bir oyun inşa etmek. Doğru. Bir oyun ortada yok. Gelen devre arası oyuncuların çoğu seneye oynamaz. O ara hep övülüyordu ya. Sergen Yalçın diyordu ki ya bu kadar çok iyi kadro kurduk şu oyuncularımız çok iyi vesaire diyordu. Eldeki oyuncular bu da. Konya'yı elemiyorsun. En son Trabzon sana 8 eksikle çıktı baksınlar o gün. Evet. 8 eksik var. Sağ bek sol bek evet. Yok. Stoper genç oyuncu Onana ikinci dakika sakatlandı 7, çıktı.
2: Evet, doğru.
3: Orta sahada var. Onaç yok. Yedek Muçi sonra
2: Tim
3: girdi.
2: Yok, Tim Folcarelli diyor.
3: Şey Muçi de sonradan girdi. Doğru. Augusto'da yok. Augusto'da ilk 11 oynamadı. Yani 8 tane oyuncuyla başlamadı. 2-1 yenildin. Ya Karagümrük'e yeni berabere kaldın. Ya Karagümrük'e pozisyon bulamadı. Şimdi Beşiktaş takımı ya dersin ki ya tamam 4. bitir vesaire bir oyuna olur vesaire kupada finale yükselir. Yani dersen kötü final olmadı. İşte Trabzon çıktı. Hani Trabzon eledi. Konya Spor'u kendi sahanda biz beraber orada dedi 40 bin seyirci önünde eğlendin. Ya sen şimdi ona bahane, buna bahane, şuna bahane. Yani bunlar doğru değil. Sergen Yalçın'ın en büyük bir antrenör olarak bir gelişime inanmıyor. Öz eleştiri hiç yok. Devamlı her maçtan sonra siz bilmiyorsunuz, onu bilmiyorsunuz. Bunu hep bu konuşmalar yerine Yani takımla ilgili iş ben

0: şey eksikleriyle ilgili bir şeyi konuştuğunu görmedim onu.
1: Bence heyecanını yitirmiş. Yani o da o yapamayacağını biliyor bence. Sergen Hoca. İşte Çaykur Rizespor maçından sonra dedi ya, ilk yarıda ben böyle bir şey görmedim.
0: Evet.
1: Konya Spor maçından sonra lig bitti bizim için dedi. Yani bir hoca böyle konuşur mu?
0: Evet.
1: Orada yani hedef tamam kupaydı, olmadı. Ama lig
2: Şeyi tekrar verir misin Boracığım? Fenerbahçe açısından Abdullah Hocam, yani evet, şimdi başkanlık yarışını ikinci bölümde konuşacağız da kim gelir kim gider şu aşamada bilemiyoruz elbette. Hoca kim olacak dediği gibi Zeki'nin bilinmezler var şu anda. Fakat elde yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19 tane yabancı oyuncu var ya.
3: Hiç 19... oynatmayıp gönderdikleri de var.
2: Bak 14'ünü en fazla oynatabilirsin evet, bunun.
3: Tabii.
2: Ama o 14'ün içinden de vereceksin ki.
3: Tabii kriterler uygun 4 oyuncu olacak. Çok zor. Bir de mutlaka şeyi kazanmak için bazı vaatlerde bulunacaksın. Oyuncu ismi açıklayacaklar belki şey başkan adayları gerekirse. Biliyorsun o da çok önemli
2: Hakan
3: Fenerbahçe.
2: Hakan Bey açıklayacak diye düşünüyorum. Aziz Bey yani, açıklamayacağım dedi ama bilemiyoruz tabii.
3: Ama tabii.
2: Bu arada buraya her iki başkan adayı da gelecek, onu hatırlatalım.
3: Ama burada ciddi bir kadro şeyi var, mühendisliği var. Yani bu oyuncuların hangisiyle çıkacağım ve çok yani, ciddi maliyetler
2: Livakovic,
3: mesela.
2: Dinamo Zagreb'de kiralıktı. Ne olacak? Livakovic'in durumu mesela, isteyen var mı? Ederson. Mesela Ederson ne olacak? Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının kalesinde olacak.
1: Suudi Arabistan'dan Alisson isteyen Becker kulüpler sakat varmış.
2: Suudi Arabistan'dan iki tane güçlü evet, teklif varmış. Evet, öyle
1: 25
2: diyorlar.
1: Milyon euroluk.
2: El Nassr özellikle bayağı bir ilgileniyor.
1: Sözleşmesinde
2: ama
1: 25 milyon euroluk detay varmış ya, çıkış.
2: Evet, çıkış.
1: Onu karşılarız var diyen kulüpler
2: yani
1: varmış.
2: Yani öyle bir şey olursa dua etsinler tabii, yani tabii, yatıp kalkın.
3: Tabii. Ama o çok ciddi rakam yani. Tabii. Orası Arabistan hariç Avrupa'da evet, bu rakamı bence ödeyemezler.
2: Yıllık maaşı 11-12 milyon.
3: Tabii. 11 aylık 1 milyon euro alıyor.
0: 12 milyon euro yıllık. 13 galiba. 12 Asensio'nun yıllığı, 13 Ederson'un yıllığı.
3: Ben çok aylık 1 milyon fiyatlar diye biliyorum.
0: Ya çok bir de ver yani Avrupa'da falan bunun vergi vermesi için
2: 25-26'dan ödeyebilir bu rakamların
0: başka
2: içinden
0: çıkabilir.
2: Zaten Avrupa'nın en çok kazanan ikinci kalecisi Ederson.
1: Evet.
2: Dünyanın ne Avrupa'nın ya?
3: Ya bu tabloda en mantıklı işi yine Trabzon yapmış. Belki bir sene sonrasını düşünerek yaptılar ama genç oyuncu transfer etmenin bence avantajını evet, yaşıyorlar. Yani bir de alttaki 2003 artı oyuncuların hepsi ilk 11 oyuncusu. Ve piyasası olan
2: oradan
3: oyuncular.
2: Oradan bir Lovic hani o evet, işi.
3: Ha, Lovic, pardon, Lovic zaten çok performans olarak o olmadı. Yani olmadı.
0: Bir sene kiralık vermesi yani, gerek, belki, orayı boşaltması evet, gerek. 10 artı
2: yani
0: 4.
2: Burada Fayet herhalde, onun da bir senesi kaldı galiba. Onun yine kiralık verecek. Mimovic'i bilemiyorum ne yaparlar. Onun da herhalde kiralık. Ona nasıl alındı anlamadım ki. Yani 6 milyon verip bir oyuncu evet, alıyorsun. Oyuncu evet, resmi maçı çıkmıyor.
3: Onu
2: evet,
3: Mourinho zamanı aldılar. Kullanmadan gönderdiler bir yere. Evet.
2: Rusya'ya gitti bir. Bir şeyler oldu yani.
0: Bir de,
2: adam ne olduğunu
0: bir de
2: anlamadım.
0: Değil mi? Mimovic geldiğinde falan işte ya şöyle
1: bazen
0: böyle.
1: Menajerler
0: ya işte müthiş
1: ya,
0: oyuncu bizi tercih etti falan neler.
2: Onu veririm ama bunu aynen, al diyor.
0: Menajer, ya o Sırp tabii orada Sırplar çok güçlü bu menajer organizasyonunda. Tabii, öyle bir algı yarattılar. Avrupa'da tabii, isteyen vardı. Fenerbahçe'ye getirdik evet, ettik falan. Adam 1 milyon euroluk oyuncuyu 6'ya Fenerbahçe'ye verdiler. Evet. Ya, ya doğru, var ya doğru, yani bu kadar hatalı.
2: Brown'u tutar mısın hocam?
3: Tutacağız.
1: Evet. Tutulur ya, iyi oyuncu.
2: İyi mi?
1: İyi oyuncu.
2: Yani ya hocam, oyuncu.
3: Tutulur.
2: İyi mi? Bilmiyorum yani bir çok mutlu değil falan lafları dönüyor ama yaşı da bu kriter meselesine tabii, uyduğu için evet, büyük avantaj aslında.
0: Ya en büyük Fenerbahçe tribünü niye adamlar gitmek istiyor? Yani ondan değil. Bir kere Fenerbahçe tribünleri çok eleştirdi. Adamı ıslıkladı etti. 22 yaşında bir oyuncu alıyorsunuz ya. Hı. Fenerbahçe tribünleri de tabii yani bunu bazı oyuncular yüzünden yapınca El Nesri de buna yani bu havuzun hı, içinde. Şimdi bazı oyuncuları buraya doğru itince taraftar gözünde yani oyuncular da artık yani bir şekilde çok yıprandı. Bana göre en önemli gitmesinin nedeni o. Yani tribünlerle ya git ben ondan
2: ya
0: gitmek istiyor yani
2: şeyin pardon Brown'un Archie Brown'un hocam gol sayısı santrafor aldığın
3: Şerif'ten
2: fazla tabii, bir de sakatlık yaşadı i̇şte, ciddi uzun
0: oyuncu süre. Sen ıslıklarsan şu bu bilmem ne El Nesri en böyle yararlı oyuncularını bir şekilde takımdan bağını kopartıyorsun. Ne yapıyor yöneticiler de ya tribünler istiyor ya Fenerbahçe böyle yönetilir mi bir kulüp acaba herhangi bir kulüp veya

0: Fenerbahçe özelinde genelleme yapalım. Ya bir kulüp ya türbündeki seyirci ıslıklığı ediyor. Ya bu bir sene önce 30 gol atmış. Archie Brown dediğiniz gibi orada 22 yaşında. Yani gidip geliyor, atletik, iyi bir sol bek. Yani sen böyle bir oyuncu bulmuşsun. Ya seyirci ona şey oluyor, o oyuncu gitsin. Bir ara Levent Archie Brown'ı keser mi ya?
1: Ya inanılır gibi.
0: Ya bu
1: gibi
0: normal
1: ya.
0: Mi Allah aşkına? Ya.
1: İnanılır gibi ya, değil.
2: Fiziksel özellik olarak
1: tabiatına aykırı ya.
3: Asıl şey seçilecek başkan şimdi mecburen Sıdıkı Şerif'i transfer edecek. 20 milyon diyen var, 22 milyon diyen
1: zorunlu
3: var.
1: Zorunlu satın alması mı?
3: Tabii zorunlu şey olduğu için 20-22 diyen var, 18
1: zaten
3: diyen var.
1: Zaten bir kısmı galiba kiralamada verilmiş. Tabii. Ama, işte 21'e mi, 22'e mi?
3: Ama tamam büyük var ha. Kullanmayacağın bir oyuncuya parayı vereceksin. Kiraya da veremezsin. Maaşı çok iyiymiş. Bugün sosyal medyada bakıyorum.
1: 3
3: inanamadım.
1: Falan dediler ya.
3: Çok kibir paraları yazıyorlar.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
3: Bak, evet, Fransa, garip rakam gördüm ben inanmadım.
0: Bak, değil ya. Fransa'da o 3 milyon euro yakın, evet doğru, 300 bin euro, bak 300 bin euro Stiki Şerif almıyor. Bak 300 bin euro nereden almadığın oyuncuya 3 milyon euro, bunu bana 300 bin euro almıyor bak. Oynadığı takımda bir oyuncuya 3 milyon euro, bu açıklık normal değil
4: hocam,
0: mi?
4: Değil.
0: Bak,
4: değil.
0: Bak, bunlar o normal be biz.
1: Hocam normal hocam, matematikle anlatılamaz.
4: O 3 milyon alması için Avrupa'da 6 milyon brüt alması lazım.
0: Hocam Leo istiyorlar biliyorsun değil mi, evet. Milan'da Leo en fazla alan oyuncu Milan'da, evet. Hocam ne kadar biliyor musun? Leo bak Portekiz milli takım, evet. Oyuncusu piyasası var ama takım oyuncusu mu soru işareti.
3: Bu sene
0: bak,
3: zaten
0: iyi futbolcu, öbür türlü tabii, hemen Premier Lig alır bir yer. Sola çıktı atladık, sana tek başına maç kazandıracak bir oyuncu.
3: Şampiyon yapabilecek
0: bak,
3: bir oyuncu.
0: Ama yani çok gelgitleri var, performans istikrarı yok. Bu adam 7 milyon euro alıyor. Bak Milan'ın en fazla alan oyuncusu.
3: Bizde 25 verirler.
0: 7. Ya bu adam dediğin gibi hocam 3 milyon euro alıyor burada bak. Leo 7 oluyor. Bu 3 daha bu. Leo Portekiz milli takım Dünya Kupası piyasası var.
4: Onun 30 maçı yok.
0: Bunun bu
1: 30
0: çaya,
1: maçı yok.
0: 3 milyon euro.
3: Kariyerinde 10 golü
1: bu kadar.
3: Kariyerinde 10 golü yok ya. Kariyerinde 10 tane golü yok.
0: Bak sana ya. 300 bin euro gitsinler sorsunlar. 300 bin euro yıllık kazanmadığı yerde Fransa'da 3 milyon euroya. Ya bu normaldi. Bu açıklanır ya. Bu ya konuşup bunu, açıklanacak bir şey
1: bunun
0: değil.
1: Bunun açıklanması lazım ama yani, evet. Buradaki mantık nedir, evet. Arkadaş? Nasıl yaptınız bunu? Ne oldu diye birisinin açıklaması
3: Aziz
1: lazım.
3: Aziz Yıldırım
1: bunu
3: kürsüye çıkıp sordu. Başkan seçilince inşallah açıklar yani.
0: Bu bunlar devine de sormak gerek. O devin,
3: zaten söyledi yani, aldığım transferlerin hepsini tek tek açıklayacağım dedi ya.
1: O açıklayacak da bunları nasıl yani bilmiyorum, nasıl yapacaklar bunları?
3: Yazıyordur sözleşmede.
4: Valla ben en sıkıntılı takım Beşiktaş'ı görüyorum.
0: Tabii onlar.
4: Ya Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var. Çok göndereceği oyuncu var. Hocam bir de şu anda oynayan oyuncuların bazı nedenlerden dolayı da gitmek istediği de var. Hmm. Yani mesela bunların başında Serni geliyor, Şerni geliyor. Yani dün adam gol attı. Müthiş de bir gol attı. Biraz Sergen Hoca ile Yıldız'ı da barışmadığı, evet, söyleniyor. Buna bir iki oyuncu da daha var da hem şey olduğu için, göz önünde olduğu için onu söyleyeyim. Mesela Cengiz tercihi olup Serni'nin olmaması da oyuncular üzerinde ciddi anlamda bir olumsuzluk yani.
3: En çok parayı da şey harcayacak ama Fenerbahçe.
0: Tabii. Mesela Abdullah Hoca'ya mesela şöyle bir destek vereyim. Ya son maçı Rize'de Allah aşkına şimdi Cengiz'i almayacağım belli değil mi? Cengiz'le ilk 11'e başlayıp senin mukavesi devam Çerni'yi bench'te bekletiyorsun ya.
1: Ne garip iş değil mi?
0: Bak şimdi. He?
4: Onun altında.
0: Ya bunu yani normal. Şimdi Sergen Hoca aldığında ne dedi ya, Cengiz dedi bana versinler, iki haftada getiririm dedi. Ligde var ya, aldılar, 30 haftada bir yere getiremedi. 30 haftada Cengiz'i düşün. Yani Cengiz zaten futbolu bırakmış. Yani tekrar Beşiktaş zaten bu rehabilitasyonları çok yapıyor. Dellalilerden başlayarak yani böyle Chamberlain falan bayılıyor. Tabii ya Beşiktaş çok büyük paralar verip bu oyuncuları yani bir diyor ki rehabilitasyon yapalım, sonra olmadı git. Yani bunu açıklayamazsın.
3: Çerni ben Şenol Güneş istiyor vallahi. Şenol Güneş gelebilir.
1: Şimdi o zaman konuşalım. Fenerbahçe'deki başkanlık yarışından, evet, bahsedeceğiz. Biraz transferden bahsedeceğiz. Bazı isimler de çok fazla konuşulmaya başlandı. Onlardan bahsedeceğiz. Üç büyükler, hatta dört büyüklerle ilgili olarak. Ama kısacık bir reklam arası verelim, ardından burada buluşalım.

0: Evet, 90+1 devam ediyor. Şimdi takımların yeni sezon kadrolarını, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını, bugün Dursun Başkan'ın açıklamaları vardı. O açıklamaları vereceğiz. Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin açıklamaları var. Aziz Başkan'ın açıklamaları var. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı nasıl seyrediyor, nasıl seyredecek, ona da bakacağız. Icardi'nin paylaşımı vardı. Veda gibi bir paylaşım, ona da bakarız. Bu Trabzonspor Muçi işinin detayları nasıl Zeki?
1: Şimdi opsiyon 20'sinde, 20 Mayıs'ta bitiyordu. Eğer Trabzonspor opsiyonu kullanmasaydı finalde, Türkiye Kupası finalinde, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oyuncuyu oynatamıyordu. Çünkü anlaşma bitmiş oluyordu. Trabzonspor'da Beşiktaş'la görüşüp 8,5 milyon sözleşmede yazan o mali şartları yerine getirmeyi taahhüt ediyor. İşte 5 taksit ödeyecek. 1 milyonunu kiralarken zaten ödemişti. Evet. 7,5 milyon euroyu 5 taksit ödeyecek. 3 yıllık da sözleşme imzalayacak.
0: 1,5 ödeyecek.
1: Evet. 3 yıllık da sözleşme.
0: 15 gol, 7 asist. Muçi'nin performansı. Süper Lig'de 11 gol, 3 asist.
1: 19 puan kazandırmış golleriyle.
0: Kupada 4 gol, 4 asist. 15 gol, 7 asist. Şimdi iyi bir katkı.
1: 19.
0: Skor katkısı.
1: 19 puan
2: en
1: kazandırmış.
2: En önemli 19 puan. Yani evet. Puan alma, yani mesela puanı alma, mesela bir oyuncunun bu gol sayısını puan alma becerisiyle ölçmek gerekir.
0: Attığı goller şey, belirleyici goller.
2: 19 puan. Evet. Ya Sergen Yalçın'ın beğenmediği, bende oynamaz, evet satın alma opsiyonunu kullansın Trabzon dediği oyuncu. En son işte baktığımızda hani Sergen Hoca bana bağırdılar falan dediğinde o maçta da sonradan girdi. Galibiyet golünü attı Dolmabahçe'de Muçi.
1: Başakşehir maçında attı. Sezonun en değerli gollerini attı hocam.
0: Rize maçında çok güzel goller attı.
3: En önemlisi takımı kupa finaline taşıdı
0: tabii,
3: ya.
0: Tabii.
3: Son Gençler Birliği
0: tabii,
3: maçı.
0: Tabii.
3: Bir asist, bir gol.
2: Buran ilk korner topunda oldu.
1: Tabii, aynen.
2: Korner topu.
1: Yani, oradaki gol de çok güzeldi.
2: Çok, yani çok enteresan. Mesela Beşiktaş takımı, mesela Olaytan, yani Göztepe'de tamam genç çalışkan ama çok kreatif oyuncu değil. Yani onu alıp 10 numara yapmaya çalıştı, düşün. Elinde Muç gibi bir oyuncu, mesela Sergen Hoca sabretmedi.
3: Doğru.
2: Yani oyun yok sağ içinde, organize bir oyun yok Beşiktaş'ın, düşün. Yani bireysel oyuncuların performansıyla oynanan bir oyun var. Böyle bir oyunda Muçi senin için çok önemli oyuncu olması gerekir. Evet. Ha dersin ki ya benim çok doğru bir planım var, çok organizasyon bir oyunum var. Ya Muçi bir organizasyonda yok. İşte top rakipteyken pres yapmıyor gibi gibi birçok şey söylersin. Anlaşılır. Ya bir anda yok falan, neden, ne demek biliyor musun? Yani Beşiktaş oyuncusu değil, büyük takımda oynayamaz dediğin oyuncu. İşte az önce sizlerin de söylediğiniz gibi 19 puan ya.
1: Tabii.
2: 19 serbest puan ne demek ya?
1: Kullanıyor, duran topları tabii kullanıyor. Sol kanatta oynar, sağ kanatlarda oynar, 10 numara oynar. Ya asıl mevkisi 10 numara ama yani hücumun her bölgesinde aktif olarak Fatih Tekke zaman zaman kullandı ve maksimum verim aldı. Çok değerli goller attı. Trabzonspor'a katkısı çok.
3: Kanatta oynadığı zaman çok etkili
1: tabii
3: olamıyor.
1: Tabii etkili olamıyor, aynen. Çünkü mecburiyetten bazen oynattı tabii.
2: Beşiktaş'ta da orada çok oynattılar biliyorsun. Çok merkezde oynamadı, çizgiye attılar. Sağ çizgi, sol çizgi diye. Tabii.
1: Aynen.
2: Yani sağ

0: Sol çizgide oynattılar hep.
1: Ama bir Muçi için şöyle bir şey ekleyeyim. Mutlaka oyununa biraz daha kat şey yapması lazım. Güçlenmedi, evet. Çeşitlilik katması lazım.
0: Özellikle top rakipteyken.
1: Top rakipteyken %100 katılıyorum. Evet. Artı eğer santrofor arkası gibi oynarsa olayı sadece şutla çözmeye çalışıyor. Orada Fatih Hoca ondan daha farklı şeyler istiyor. İşte araya arkaya paslar. Mesela onları hiç tercih etmiyor. Genellikle
0: asist sayısından da belli zaten.
1: Ha, belli doğru. Değil mi hocam?
0: Asistten belli.
1: Asist yok.
0: Hiç. Yani. Ben hiç bakmadım bile bak. İnan hocam çok yani, sevdim. Asist yani Muşi gibi oyuncu ne profile baktığında çok asist bir oyuncu değil.
2: Doğru.
1: Bir de şey sakatlık yaşadı hocam.
2: Tabii milli takımda.
1: O orada da bir süre kaybetti ama tabelaya ciddi Arnold anlamda büyük katkı yaptı yani.
0: Ya bir de Muçi böyle hani ara anların oyuncusu ya. Yani Muçi önce mesela Muçi şöyle bakmak gerekir. Ya Alex de Hacı gibi değil. Hem oynayan hem oynatan evet. Değil. Oynayan oyuncu. Evet, sizin tarif ettiğiniz. Evet, oynayan evet. Gol yapacağım, skor yapacağım. Muçi gol atmadığı zaman mesela hep tartışılır sahada ya yoktu bugün falan bilmem ne. Yani mesela daha bencil oynayan, daha kendini oynayan bir oyuncu.
1: Ama geliştirebilir
0: ama
1: bence.
0: Geliştirebilir kesinlikle. Evet. Biraz daha mesela özellikle top rakipteyken biraz daha pres yapsa, o prese yardımcı olsa daha farklı bir seviyeye de gelebilir. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu.
1: Ki Fatih Hoca o ön alan presine çok önem veren evet. Ama çok iyi uygulayamayan
0: bir Trabzonspor var yani onu da söylemek
1: gerekiyor. Oyuncu profillerinden
0: Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı bu sene o. Pres.
2: Aynen.
1: Top çok çabuk geliyor tabii, savunmanın tabii. Üzerine.
2: Onarçı Afrika Kupası'ndayken Muçi ile Trabzonspor ayakta kaldı. O maçları kazandı. Attığı gollerle. Tabii.
3: Çok kritik goller attı.
1: Ama peki, kenarda çok şey değil.
3: Bir Icardi'nin paylaşımına evet. Bakalım. Icardi'nin paylaşımına bakalım bir de. Sonra da bir gol krallığına bakayım. Ardından da çünkü Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını konuşacağız. Dursun Bey'in açıklamaları var onu konuşacağız. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer ama bazı aşklar elveda demez ve yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum, harika bir ülkede olduğumu bilerek dolu bir kalple gülümseyeceğim. Bu herhalde
1: ben gidiyorum.
0: Evet. Yani. Veda. Veda.
2: Yani River Plate'le anlaştığı 3-4 hafta önce gelmişti yani oradan haberler. Büyük bir ihtimalle bir takımla anlaştığı için gitmek istiyor. Çünkü Galatasaray'da ne Okan Hoca ne de başkanla yapılan görüşmelerde oynama garantisi verilememiş. Yani oynamak
3: oynama
2: istiyor.
3: Garantisi diyorum. 5 milyon falan gibi bir rakam mı önerilmiş kendisine?
2: Doğru 3 milyon euro ve 2 milyon euro da
3: bonus. 3 bonus. Garanti,
2: gerçekleşecek
3: bonus.
2: Bonuslar yani. Onlar.
3: Kolay bonus.
2: Tabii aynen.
3: Ama oynama garantisi nasıl verirsin? Oynama garantisi istiyormuş.
2: Ya, Osimhen varken çok zor.
0: Hele Avrupa'da yani bir kere zor hiç. Osimhen varken tek santroforla oynuyorsun zaten. Bir de işin gerçeği bir sene önce bile Avrupa maçlarının çoğunda yani son dakika falan sıkıntılı dönemde bile oyuna girdi. Yani daha önce de girmedi devre arası
3: peki,
0: falan.
3: O zaman bir başka soru geliyor hemen. Zeki sana sorayım. Şimdi Osimhen'in varlığında buraya gelmeyi kabul edecek, ikinci forvet olmayı kabul edecek bir isim Icardi gibi gole bu kadar her ne kadar fizik kalitesi düşmüş olsa da Icardi gibi böyle direkt gol vaat eden bir isim olabilir mi?
2: Ya ben öyle bir golcü alacaklarını acaba düşünüyorum. Çünkü sakatlanıyor yani her sezon biz gördük ki Osimhen sakatlanıyor. Yani bir 5-6 maç kaçırabiliyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi var. Yani 12 maç Şampiyonlar Ligi evet. Biliyorsun. Yani orada yıpranıyor.
3: Hatta bir oyuncu mu iki oyuncu mu ol bile tartışılır ben, belki alınması gereken.
2: Okan Hoca'nın eski öğrencisi ki ben gelebileceğini düşünmüyorum. Barcelona'nın bile listesinde Vedat Muriç'i istediğini biliyorum. Çaykur Rizespor'dan öğrencisi. Bu sene de çok
1: Barcelona'nın bir listesinde.
2: Kaç 20 golden fazla attı Mallorca'da. Bu sene iyiydi yani kariyer sezonunu yaşadı.
0: Çok iyi performans geçti.
2: O yüzden çok ona. İsteyen var. Yani o olabilir mi diye.
3: Yapamaz Vedat.
2: Hani bir ara Fenerbahçe'nin de devre arasında
0: bir de gelip bekleyecek bir bench'te oturmaz yani.
2: Tabii oturmaz.
0: Şimdi Vedat, o en oturmaz. Önemli sorunu o.
2: Aynen oturmaz. Yabancı olacak ama belli ki yabancı olacak. Hani
3: bir oyuncu Bertuğ yeter falan. Mi ne dersiniz?
2: Ahmet Kutucu'yu.
3: Mesela Bertuğ'u da çok istediği söyleniyor ama Bertuğ'un da fiyatı
2: Ahmet
3: çok yüksek.
2: Ahmet Kutucu'yu da Arda Turan istiyormuş Shakhtar Donetsk'e.
3: Allah Allah.
0: Tabii oraya
1: onu gitmeden... Galatasaray...

0: Oraya gönderen de Arda
1: Tabii
0: Hoca
1: tabii. Zaten. Şimdi istiyormuş. Ya yani oyuncu ben al demiş. O da tabii Galatasaray'da kolaylık sağlayacak herhalde belli ki. Gidecek. O yüzden Galatasaray hani Bertu da olsa, Deniz de olsa yine de bir yabancı santrafor alabilir. Çünkü şu da var. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi Osimhen performans gösterdi. Ocak ayında geldi bir takım dedi ki 120-130 milyon euro veriyorum. Galatasaray satabilir o zaman.
2: Doğru.
1: Yani elinde bir hazine var.
2: Ha, bilmiyoruz. Yani belki Dünya Kupası sonrasında da tabii bambaşka şey bir şey çıkabilir
1: tabii
2: ortaya.
1: Orada, orayı kollayacaklar bence. Güney Amerika'dan,
2: peki,
1: oradan buradan.
2: Van Dijk şeyinin gayet ciddi olduğu,
1: evet, ciddi,
2: bilgileri geliyor.
1: Ciddi. Başkan İhtimali. Dursun Özbek özel hayran olduğu için oyuncuya özellikle ben istiyorum demiş. Van Dijk'ı büyük bir ihtimalle alacaklar. Zaten burada da çok görüşmeler olmuş.
2: Yani Dünya Kupası'ndan önce bir açıklama ama yapabilir Galatasaray transfer ilk, sahne gibi.
1: Bernardo Silva transferi tamam. Menajeri de dün gelip kutlamaları izledi. Ya yani Bernardo Silva transferini bitirdiler. İmza aşamasına getirdiler.
2: Öyle mi?
1: Tabii
2: Bernardo Silva. Çünkü o konu da çok sıcak.
1: 10 numaraya düşündükleri isimdi geçen yıldan beri. Bu sefer boşa çıkınca Bernardo Silva'yı transfer edelim demiş.
3: Onu Juventus'ta istiyor değil mi onu?
4: Tabii,
1: tabii istiyor ama
4: Bernardo Silva 10 numara oynamıyor.
2: Şeyi tamamlandı. Yani sözleşmesi bitiyor.
1: Tabii bitti. Bitiyor yani. Ama imza parası
2: ama
1: verecekler.
2: Yüksek bir rakam. Yani böyle bir 15-20'ler falan söz konusu
1: tabii, tabii
2: olabilir.
1: Ya bütçe olarak imza parası var. Menajerlik ücreti evet var. Oyuncunun
2: yani yıllık
1: tabii, 10 milyon euronun üzerinde rakamlar bu. Bernardo Silva'ya verilecek rakamlar. Bir de imza parası var. Ama Galatasaray tabii ki Şampiyonlar Ligi için. Bir de tabii tribüne yatırım, bir de statla ilgili düşünceleri var. Planlama yapmışlar. 60 bine nasıl çıkar? İşte koltuklardaki o yeni koltuk sistemleriyle bir sürü projeleri var Galatasaray'ın. 60 bine nasıl çıkar mesela?
2: Bir Dursun Bey'in açıklamaları tabii var mı hazırda?
1: Adada yaptığı açıklamalarda da çok
2: hazırsa bir onu verelim, onun üzerine konuşalım arkadaşlar.
5: Sportif anlamda da büyük başarılara ulaştık. Erkek futbol takımımız rekorlarla dolu. 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu stadımızda kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamanın zamanı. Ama öncelikle sizlerden, başta Okan hocamız olmak üzere, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza güçlü bir alkış göndermemizi rica ediyorum. Dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon euro yıllık gelir seviyesine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız.
2: Buradaki en önemli ifade Avrupa'da kalıcı başarı.
1: Evet.
2: Yani işte bu sezon son 16 oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Gelecek sezonda en azından son 16 oynamalıyız. Şeyini alıyorum ben buradan. Evet. Ya da ne bileyim çeyrek ama en kötü son 16.
1: Tabii.
2: Her sezon o pozisyonlarda olursan o zaman şeyi yükseltme ihtimali
1: de oluyor. Euro kazandılar ya Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon. Tabii. 65 milyon euro.
4: Başkanın söylediği mesaj bir kere çok doğru. Bana göre her kulüp, her teknik direktör yapılan işte de herkesin böyle olması gerek. Kendiyle yarışması gerekir.
1: Evet.
4: Galatasaray yani kendiyle yarışırsa bu sene farz edelim çeyrek final, öbür sene yarı final. Yani böyle böyle gelişim sağlarsın. Rakibine bakarak ederek değil. Kendin her sene kendinle yarışacaksın. Kendini geliştireceksin. Başkanın altını çizdi o.
2: Güzel bir bonus var.
1: Tabii.
2: Beşinci şampiyon
1: tabii
2: üst üste. Yani tabii o da büyük bir hedef.
1: Tabii.
2: Yani yapılamayanı yapmış olalım gibi bir hedef. Yani
1: tabii
2: bak 4 sene üst üste şampiyonluk bir hedef. Güzel, ciddi bir hedefti. Beşinci
1: aynen
2: yapılmayan
0: ayrı şey motivasyon
1: yani.
2: O da büyük bir motivasyon.
1: Geçen yıl öyleydi.
2: Şimdi onu ortaya koyuyor. Avrupa'da başarı istikrarı diyor. Yani seyircini de taraftarını da konsolide ediyorsun.
1: Aynen.
2: Onlar da fokuslanabilir.
1: Geçen yıl Fatih Terim'in rekor

0: üçüncü şampiyonluk gibi maddeler koyarak, bir hedef koyarak
1: tabii.
0: ne yapıyor? Taraftarın bir şekilde yani çağırıyor, diyor ki gelin buraya gerekli diyor işte maddi katkıyı Galatasaray taraftarı sağlayın, bize destek verin, biz aynı şekilde devam edeceğiz, sizi de mutlu edeceğiz.
2: 1 milyon
0: diyor.
2: Forma satıldı galiba.
3: Tabii, yani 1 milyon satıldı. Tabii.
2: Büyük rakam. Ya şimdi Sıdıkı Şerif'in formasını alır mısın tabii, ya? Gözünü seveyim. Osimhen.
0: Valla Sıdıkı Şerif'in formasını tabii. bir tek...
2: Ona rağmen yine 500'i satmış Fenerbahçe.
0: Valla Sıdıkı Şerif'in tabii. formasını bir tek ailesi almış. Ailesinin dışında kimse alan yok.
2: Kim alır gözünü?
0: Hepsi Feneryum'da duruyormuş. O, ailesi almış.
3: Tabii. Bir statlarda
4: Şampiyonlar Ligi geliri çok fark yaratıyor.
3: Localardaki yani. Koltuk sayılarını artır. Bu sene stat yetmedi. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de önemli maçlardı. 30 saniyede biletler bitiyor.
4: 60 mı düşünüyorlar? Ya bence 75
3: ya. Hayır, şimdi ayakta seyirciye izin verilmiyor. O Yok. Yüzden koltukların işte bunun tabii çizimlerini hep yapmışlar. Yeni koltuklar daha geniş değil o şekilde daha, nasıl uyar?
0: Daha küçük.
3: İşte tribün şeyi bakmışlar yükselt, 2500 bir taraf.
2: Fenerbahçe şeyi çatıyı yükseltiyor. Nasıl diyeyim onu böyle? Şey biraz yükseliyor.
3: Galatasaray'ın yükseltme şansı yok. Zaten o, dik en üst tribünler.
0: Şey,
3: ama şey...
0: Barnabeo gibi oluyor yani. O da yüksek ya biliyorsun. Üst, evet. Yüksek, evet, Fenerbahçe yani, öyle. Yüksek.
2: En üstten seyreden...
3: Olimpiyat stadında da en üstte, en üst katı biliyorsun. Tepede dağ, Ağrı Dağı gibi yukarıdakiler.
2: O yine biraz böyle.
3: Tabii, yine de çok yüksek.
2: Biraz dik olacak. Mesela dik. Fenerbahçe'de de düşünülen... Geçen Aziz Bey'in gösterdiği de o projeden bahsediliyor. Nihat Özbağ'ın evet. içinde olduğu... O Ali Bey de onu açıklamıştı. Eğer Ali Bey kalsaydı şu anda statta yapım başlamıştı. Tabii. 60 bin 61 bin gibi bir rakam oluyor. Ama işte üstü çıkabiliyor.
3: İşte Galatasaray'da 60 binlere ulaşabilecek şeyi yakalamışlar şu anda. Hiç ayakta olmadan işte yeni koltuklar.
2: Ama hiç değişiklik yapmadan koltukları
3: koltuklar
2: değiştirelim.
3: Daha şey.
0: 10 bin büyük
3: daha,
0: fark. Kolay bir işte, şey. 10 bin kişi oraya var ya. Evet şimdi, sığdırma büyük olay
3: işte
0: yani.
3: O koltukların %20. Aralarındaki boşluk. İşte ne bileyim koltuğun genişliği hepsini hesaplayıp bir de işte localardaki koltuk şimdi sayısını artıracaklarmış.
2: Bazı hava yollarında var ya şöyle oturuyorsun.
3: Evet.
2: Hazır
3: biraz
2: olda,
3: öyle olacak.
2: Ona tabii. dönecek biraz iş. Biraz
4: ama evet, orada tabii. esas farkı localar çıkarıyor.
3: Tabii localardan işte. Da şeyler
4: artacaklar. Localar çok hocam Galatasaray'ın. Yani 10 tane loca çok ciddi paralar değiştiriyor.
3: Ya 10 yıl sonrası için bile geliyormuş iş adamı. Hani hava parası ne işte biz ismi yazdıralım. Düşünsene kimse çünkü locasını bırakmıyor.
2: Bırakmaz.
3: Devam ediyor sürekli
2: bırakmaz,
3: anlaşmaları.
2: Bırakmaz sırada da bekleyen var.
3: Tabii sırada bekleyen var dedi başkan diye. Aynen sırada bir sürü bekleyen var dedi. O yüzden hani stat kapasitesini hem Fenerbahçe'nin artırması lazım hem de Galatasaray'ın evet. yetmiyor.
2: Evet. Peki o zaman yavaş yavaş Fenerbahçe'ye gelelim. Hem şimdi öyle bir başkanlık yarışı var ki tabii az önce yabancı oyuncu sayılarını falan gördüğümüzde söyledik. Gelecek başkanın, gelecek teknik adamın işinin kolay olmayacağı bir gerçek. Ve bir başka gerçek de şampiyon olma baskısı, şampiyon olma zorunluluğu. Bunu vurguluyor başkan adayları. Tabii bazı bir takım vaatler olması da hani başkanlık yarışının kaçınılmaz gerçeği. Önce bir başkan adaylarına ufak ufak bir neler söylemişler, açıklamaları var sıcak. Onlara bir bakalım. Bir Aziz Bey'e bakalım. Üzerine konuşalım. Sonra da Hakan Bey'in açıklamalarına bakıp yine üzerine konuşarak şöyle bir toparlayalım.
5: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. Yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek Fenerbahçeli olursan Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok. 20 sene, 30, 40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım. Ben böyle bir dert 2018'de seçilemedi. Gitti onun için geliyor başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongreleri

0: o karar verdiler, saygınız bitti. Ama Fenerbahçe bakın 8 sene oldu ben ayrılalı. 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar. Şampiyon oldunuz mu? 60 puan. Şampiyon bitti. Öyle yani şunları yaptık, şöyle yaptık. E sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz. Benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız, inanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda? Şimdi para şöyle para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var, oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu, ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerde inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız, söyleriz sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
1: Biz mevzuz başkanım.
2: Evet. Şimdi Aziz Bey'in en önemli vurgusu birlik beraberlik vurgusu. Şampiyon olmak zorundayız diyor. Fenerbahçe şampiyonluk mecburiyetindedir. Ama bunun içinde camianın bu yarış içinde mutlaka birlik beraberlik içinde olması lazım diyor. Para konuşmadık bugüne kadar ama oyuncuyu da alacağız, hocayı da alacağız, gereken her şeyi yapacağız şeklinde bir ifadesi var. Ben isim açıklamayacaklarının o yönde bir açıklamaları olmuştu. Ama yarışın gidişatına göre belki açıklama durumunda da kalabilirler. Nasıl görüyorsunuz hocam Hakan Bey'den önce? Aziz Başkan'ı nasıl buldunuz? Ben vallahi biraz gençleşmiştim.
3: Ben de genç gördüm. Tabii şimdi Aziz Bey şunu istemez. Eğer Aziz Bey seçilirse diye konuşalım. Aziz Bey'in başkanlığında bir Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu kesinlikle görmek tabii, istemez. Tabii. Sene 2000-2001 biz Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu engellemek için Fenerbahçe'ye transfer edildik ve şampiyon olduk. Tekrar böyle bir şey gidiyor. Reel gerçeklik olarak çok doğru. Fenerbahçe şampiyon olmalı. Buradaki ondan sonra Aziz Bey devam eder mi etmez mi, ama ben Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Bey'in de devam edebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü bırakmaz öyle şeyleri. Oyuncu konusunda, para konusunda Aziz Bey söylediğini yapar. Ama şu an ortada hoca yok ve bir kadro enkazı var. Yani 19 tane ne olacağı belli olmayan, hadi yarısı diyelim, bir oyuncu grubu var. İşi hiç kolay değil. Zamanı çok az. Yani 14 Temmuz'da Dünya Kupası finali oynanacak.
2: 19 muydu ya? 19
3: ben 14 galiba diye biliyorum.
2: Kaçtı be arkadaşlar, yani, çeker misiniz?
3: 14 diye biliyorum.
2: 19 diye hatırlıyorum ben, biliyor
3: yani,
2: musun hocam?
3: Doğru yani, yanlışlık olabilir.
2: 19.
3: Yani 22'sinde Fenerbahçe eleme maçı.
4: 11 Haziran başlıyor, 19 bitişi mi?
2: Evet.
4: 19 Temmuz bitiyor, 11
2: çünkü
4: Haziran başlıyor.
2: Çünkü saçma sapan bir takım sayısı var ya.
4: 48 tane. 19, şey 19 Temmuz, 11 Haziran arası.
3: Evet hocam, sonra 22 Temmuz'da Fenerbahçe resmi maç oynayacak.
4: Tabii 3 gün sonra.
2: Yani Haziran'ın sonunda açmak zorunda.
3: Kesin. Yani en azından bir 4 haftayı bulmak lazım.
4: Haziran, hatta bence evet. Haziran'ın 20-22'si gibi yani tabii. 23'ü açamıyor gibi
2: işte
4: açması.
2: O tarihte. Açamıyor.
4: Neden?
2: 20 kaç dediler ya?
4: Haziran'ın 22-23'ü açması gereken bir hafta 22. Oradan.
3: Bir ay kalıyor işte.
4: 3 hafta da bir ay kalıyor yani. 4 hafta.
2: Bana geldi tabii kimin seçim.

0: Tabii yani izin yapacak.
1: Tabii şimdi olacak? Böyle bir süreç var. Çok bir de enteresan da bir süreç. Bir sürü çözülmesi gereken konu var. Kadro planlaması var. Başkan diyor tamam açıklama yapmayacağım ama muhtemelen eğer seçim kafa kafaya giderse bir açıklamalar gerekecek tabii hocam. Gerçek. Bir santrofor açıklarsan öne geçersin.
2: Aslında hocam şimdi şey biliyorsunuz siz de yakından da takip ediyoruz zaten konuşuyoruz da. Bir güçlü bir şekilde bir Aykut Hoca'nın ismi gündeme gelmişti.
1: Ama şu an
2: sonra bir anda şey bir isim telaffuz edilmediği işte bir anlaşma yapılmadığı vurgusu çıktı ortaya. Jesus ismi de dolaşıyor şimdi mesela Aziz Bey'in tarafında.
0: Doğru ama daha
2: birazdan
0: önce
2: Hakan Bey'i de vereceğim. Hakan Bey'de de farklı isimler
0: Jesus'u
2: var.
0: Jesus'u daha önce ismi devamlı alamadı biliyorsun.
1: Bir de yani devamlı çalışırken sosyal medyada farklı
0: Jesus
1: isimler geçiyor.
0: Jesus hayranlığı var. Komte ve Jesus hayranlığı Aziz Yıldırım'da hep vardı.
1: Yani işte o süreçleri çabuk karar vermek ve doğru karar vermek lazım.
2: Bugün
1: yani
2: Jesus'un takımı Kupa 2'yi finalde kaybetti.
0: Evet.
1: Ya ama Aziz Bey'in Jesus planı varsa getirir Jesus'u yani. Yani öyle bir
2: şundan
1: planı varsa.
2: Jesus,
1: hani şunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Buraları bilen bu yani çünkü mecburiyetin varsa hiç sıfır burayı tanıması gerekecek bir teknik adamın ne zaman intibak edilir?
1: Aziz Bey'in şey kafasında şey şu var bence. Hocam bizi kim şampiyon yapacaksa onu getirir Aziz Bey.
0: Evet.
1: Yani öyle bir düşüncesi oluşmuştur. Onun için ama dediğim gibi süreç çok sancılı, kısa, doğru ve kısa sürede karar vermek lazım. Bakalım nasıl yani
2: Hakan Bey'in de açıklamaları var. Onu da dinleyelim. Onun üzerine biraz daha konuşalım o zaman. Bir de Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin açıklamalarına bakalım.
3: Çocukluk sevdam Fenerbahçe, başkan olmak için şartsız, koşulsuz, amasız daha önce biliyorsunuz adaylığımı açıkladım. Fenerbahçe yöneticisi olabilmek sadece geleceğe hedefler koymakla olmuyor arkadaşlar. Hedefler iyidir. Ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde ne istersen iste benden diyebilmekle olur. Biz de Fenerbahçe'm ne isterse iste benden diyorum. Rahmetli İslam Çüpü abimizin belirttiği gibi bu başka bir büyüklüktür. Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı yok arkadaşlar. Kimseye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin kimseye borcu da yok. Ancak bizim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Benim var, sizlerin var, hepimizin var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik. Söz veriyorum tüm enerjimizle, heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz. Fakat Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli tahakkümüne, patronluk taslamasına sen bilmezsin sadece ben bilirim. Ben bilirimciliğine bir son vermek lazım. Çok değişti. Dünya çok değişti. Değişmeyen tek şey ne arkadaşlar? Değişimin kendisi. Eskiden yeni olmaz diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? 20 sene önceki futbol, bu seneki futbol artık aynı oynansa gibi gözükse de artık çok daha farklı algoritmalar var. Bunu hepimizin, sizler gibi hepimiz de görüyoruz. Ben de görüyorum. Taraftarın aşkı azalacak, çoğalacak bir şey değildir. Az aşk, çok aşk diye bir şey olmaz. Ben sizlere vereceğim en güzel şey tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Biz bu işe baş koyduk. Yolumuz açık. Ufkumuz da açık. Bunu yapacak dirayetimiz de var. Boş vaatleri de karnınıza tok onu da biliyorum. Kongreye kadar bu söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu da sizler tüm camiamız görecek. Ancak Fenerbahçeli en iyi kadroya sahip olsa da arkasına yaslanıp rahat bir şekilde maç izleyemiyor. Biz arkadaşlar her alanda güçlü olacağız. Oluşturacağımız yönetim kurulumuz ile hem dinamik, enerjik

0: hem de her masada sonuna kadar lobi faaliyetlerini yapabilecek, hem de her anlamda yönetimsel aklı ortaya koyabilecek liyakatli bir yönetim kurulu oluşturacağız. Saha içinde, saha dışında, her platformda, herkesle mücadele edeceğiz.
1: Evet, Hakan Bey de bayağı coşkulu bir konuşma yapmış ve eskiden yeni olmaz diyerek biraz Aziz Bey'in kulağını çınlatıyor sanıyorum. Her masada olacağız. Sağ içinde, sağ dışında herkesle gerektiği gibi mücadele edeceğiz diyor ki Fenerbahçe camiasının biraz sıkıntılı olduğu bir konu bu. Özellikle son dönemde.
2: Ya artı tarafı şu, ciddi anlamda para konusunda, finansman, işin finans kısmında eli çok güçlü. Çok heyecanlı, yıpranmış bir isim değil. Yeni ve yeni nesil kongre üyelerinin, genç kongre üyelerinin beğendiği bir profil. Duruşuyla, konuşmasıyla, tarzıyla hani başarılı olacağına inanıyor genç kesim. Ki oy potansiyeli var belli ve burada sandıkta başarıya götürecek unsur transferler. Şimdi işte belli isimler, ne bileyim Lewandowski gibi bir isim açıklarsın ya da başka bir isim vardır mutlaka. Bir de güçlü bir hoca profiliyle anlaştım dersin. Bir anda bütün rüzgarı arkana alırsın. Ama Aziz Yıldırım'ın şu artısı var. Futbol dünyasında bir karşılığı var. Federasyonda, Merkez Hakem Kurulu'nda, medyada. Ya o baskıyı oluşturacak işte kurullarda, disiplin, tahkim. Aziz Yıldırım'ın bir saygınlığı var. Niye? 20 yıl 111 gün Fenerbahçe başkanlığı yapmış. Evet. 92 kupa kazanmış. Bunun 6'sı lig şampiyonluğu. Güçlü bir profil. Ama yeni oy potansiyeli olan yeni üyeler Aziz Yıldırım'la o başarılı dönemlerini evet, değil de
1: üye yapısı değişti çünkü.
2: Başarılı dönemlerini bizim nesil bilir ama bizim kuşak bilir ama yeni nesil oy potansiyeli olanlar genelde Aziz Yıldırım'ın son dönemini biliyorlar. Başarısız olduğu dönemleri. Orada Hakan Safi başkan adayı daha güçlü ama eski oy potansiyeline baktığında eski kongre üyelerinin Aziz Yıldırım. Burada tabii ki kazanmak için aklın yolu şundan geçiyor. Fenerbahçe'nin güçlü bir hocaya ihtiyacı var. Aziz Yıldırım'ın ben Jesus'u getireceğine yani %90 Jesus'u getirecek belli. Çünkü Portekiz basını yazıyor, ne bileyim burada güçlü şekilde bilgiler Jesus'la geliyor.
1: Jesus'la ayrılma ihtimalinden bahsetmiş.
2: Bir yıl çünkü genelde yapıyor.
1: O zaten öyle bir hoca
2: ve
1: biliyorsun.
2: Şunu da söylemişti.
1: Bavul elinde.
2: Bavul elinde ama giderken şunu da söylemişti. Hatta Portekiz'e gittiğinde de söylemişti. Suudi Arabistan'da da bunu defalarca söyledi. Türkiye'de yarım kalan bir işim var. Çünkü çok sinirlenmişti. Yani nasıl iyi oynattı, şampiyon olamadı. O
1: İlk yarı da muazzamdı sezonun ilk yarısında. Ocaktan sonra.
3: Dünya Kupası arasına kadar. Dünya Kupası Katar'daki onun dönüşü hatta o araya kadar herkes Fenerbahçe uzak ara şampiyon olur diyordu.
2: Tabii Aziz Yıldırım daha önce aktif başkanlık yaptığı dönemde Jesus'la görüştüğünde o dönemde getirememişti. Yani o yüzden ona bir hayranlığı var. Ben hoca dayının ne olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi tanıyor, Türkiye'yi tanıyor, Galatasaray'ı biliyor ve kurt bir hoca. Yani 120. yılda çok güzel de mottosu var iki tane. 120. yılında Fenerbahçe'nin 120. yılında destansı başarılara doğru. Bir de tehlikeye işaret ediyor. Müthiş bir tespit bence. Şunu diyor. Biz diyor 2026-2027'de şampiyon olamazsak hani bir kuşak Galatasaraylı oluyor. 40 yıl sonra diyor. Hani Fenerbahçe'yi tutanlar azalacak. Çünkü yeni nesil hani Icardi ile birlikte Galatasaraylı oldu. Herkes Galatasaraylı oluyor. Genç kuşak 40 yıl sonra ne olacak? Asıl futbolu tutanlar
1: ana baba grubu başka bir takımı tutarak
2: aynen,
1: devam
2: onun peşinden gelecek diğerleri de ana babanın. Bu sefer çok tespit mükemmel. Bir de şu diyor. Fenerbahçeli çocuklar ağlamayacak. Ben onun için geliyorum. Aslında yani ateşleyecek iki tane mottosu var. Ama Hakan Safi de daha barışçı, daha ılımlı, işte daha
1: ama
2: çok...
1: Ama ben bu konuşmayı yani her masada olacağız, herkes anlayacağı dilden mücadele edeceğiz.
2: Ama onun için güçlü bak, kolay değil. Yani öyle yöneticiler bulması lazım. Bizim
1: iyi bir ekip açıklayacağını duyuyoruz ama bakalım nasıl bir

0: Yani sırf parayla yani da olmadığını sizin... bu işlerin gördük.
1: Tabii.
0: Her yerde olacaksın yani, dediğin gibi. Bütün köşe başlarını tutacaksın
1: 22'sinde
0: gerekirse.
1: 22'sinde açıklanacak. Bir şey kalmadı şurada. Evet. 22'sinde listeler açıklanacak. 22'sine kadar ve işte 500 imza. O zaten sorun değil.
0: Tabii de. İkisi de çoktan o imzalar almış.
1: Ama listeler belli olunca onu bir görmek
0: Hakan
1: lazım.
0: Hakan Safi'nin çok fazla hocayla görüşüyor. Yalnız net olarak kafasında hani şu hoca olsun dediğini şu ana kadar duymadım ama çok yabancı hocalarla görüşüyor.
1: Çok görüşüyormuş, evet. Çok görüşüyor. Hocam sizin
2: valla ben 5 tane böyle bir konu başlığı çıkardım Fenerbahçe ile ilgili. Jesus bir kere niye geliyor? Net bir şekilde birinci Binner Hoca çok doğru tarif etti. Zeki Uzun Durukan, Abdullah Hoca aynı siz. Birinci bir kere gelmeden takımda disiplin yok. Evet. Disiplin ya. Şimdi Jesus getirdiğinde bir disiplin de satın alıyorsun. Yalnız Binner şampiyonluğa oynayacak bir hoca değil. Evet. Disiplin. Onun olduğu yerde çok başlılık yok. Evet. Tek sessizlik var.
3: Bir şey söyleyeyim hocam. Estağfurullah,
2: her zaman.
3: Bence biraz da Jesus'un elini güçlendirsinler. İlk sene Jesus'un bu kadar rotasyonlu olmasının sebebi kadro derinliği o kadar çok yoktu. Iyiydi,
2: evet. Niye? Niye hocam? Ali Koç şimdi oyuncu hep oyuncu alıyor da olmuyor. Ya dedik yok, antrenörle oluyor galiba.
0: Doğru.
2: İşte dedi Galatasaray, Okan Buruk'la öyle oluyor. Biz de dedi antrenöre para verelim. 10 milyon euroya bir rakam ödediler. Ya oyuncu almayalım, orada hataya düştü. Jesus şampiyon yapar nasıl olsa dedi.
3: İyi de gidiyor.
2: Yani dedi ki birinci sınıf teknik direktör getiriyorum. Burada Ali Bey hata
1: yaptı. Ener Valencia vardı galiba. Evet. Son. Bir, onun dışında kadro bayağı sıkıntılı kadro
3: çok,
1: vardı.
3: Hatta
1: ya.
3: Çok kadro şeyinden dolayı gitti yani Jorge Jesus.
2: Yani şu kadrolar onca falan olsaydı
1: Jesus'un bir avantajı şu olabilir mi? Bakın kadroda Brezilya, Portekiz eksenli oyuncular
0: aynı,
1: var.
0: Aynı dili konuştuk.
1: Semedo, Talisca, Asensio yani. Tabii. Yani Ederson'un durumunu bilemiyorum ama yani o oyuncular da bir avantaj oluyor.
2: Tabii doğru. Yani Jesus'u bir kere getiriyor, Binner Hoca biliyor Türkiye vesaire ama en önemli disiplin. Disipline ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin net görülen. Tedesco'nun böyle bir şey bıraktı. Yani disiplinsiz herkes kafasına göre oynayan bir takım var. Jesus'la disiplini gelir. Yani oyuncular o antrenman sahasına çıktığında neyin ne olduğunu anlar. Fenerbahçe'deki başı mesela bozukluk, son haftalarda o puan kayıplarında vurdum duymazlık. İşte en son derbide gördük aynı şekilde Ederson'un Galatasaray neler yaptığını ettiğini kendini attırmak için. Yani onun için bir kere Jesus bunun için geçecek. İki, mesela Aziz Bey'in, mesela Hakan Bey için bir şey söylemem şu anda. Aziz Bey'in Saadettin Bey ve Ali Bey ile ilgili ikinci konu başlığı olarak yazmışım. En önemli farkı ne mesela? En önemli birinci farkı bana göre Ali Bey önemli bir iş adamı, evet. Saadettin Bey de önemli bir iş adamı. Evet. Ama yani onlar iş adamı. Yani futbol adamı olmak farklı bir şey. Aziz Yıldırım yani hem iş adamı hem de bir futbol adamı. Futbol kulüp bir, yönetimini evet, çok iyi biliyor. 500 milyon dolara getirdi kulüplerin mesela genel bütçesini, o tek başına biliyorsunuz o zaman. Evet,
0: tabii.
2: Pay alsın yayıncı kuruluştan diye. Aziz Bey'in en büyük farkı bu. Yani kulübün nasıl yönetileceğini, neleri olduğunu çok iyi biliyor. Niye? Üçüncü buraya yazmışım. En önemli bana göre Fenerbahçe sahada değil, masada da güçlü olması gerekir.
0: Aynen.
2: Hangi kulüp olursa olsun Türkiye'de hem sahada hem masada da güçlü olması gerek şampiyon olduğunda. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Şimdi Aziz Bey'le bunu sağlayabilirsiniz. Şimdi Hakan Bey için bir şey söyleyeyim, o da geldiğinde sağlayabilir. Ben Hakan Bey'in yönetici başkanlığını görmediğim için onu ben kenara tutuyorum.
1: Ekibi de görmesi.
2: Ekibi de ben onun için olur, yanlış bir şey. Ben Saadettin Bey'e Ali Bey için söylüyorum bunları. Aynen. Hakan Bey'le ilgili söylemiyorum.
0: Aynen.
2: En büyük eksikleri Saadettin Bey'in ve Ali Bey'in buydu. Sahada hep güçlü kalmaya çalıştılar ama masada da Türkiye'de güçlü kalmazsan şampiyonluk zor.
0: Nasıl şampiyon olacaklarını bilmiyorlardı. Aziz Yıldırım biliyor. Hatta zaman zaman dedi ya, o mu yaptı şampiyon, ben yaptım.
2: Tabii.
0: Masada çok güçlü olur.
2: Mustafa Deniz de Mustafa Hoca'ya söylemişti. Ondan sonra evet. Sonra mesela ben
0: yalnız ne sezondu o sezon? Rafa işlerin oldu.
2: Tabii.
3: Bizde vardık ya o zaman.
2: Tabii. Aynen.
3: Hep yabancıları söylüyor. Bizim katkımız yok.
1: Yanında oturuyor.
0: Sen hocam zaten.
3: Veya hocanın lafını kesme.
2: Ya estağfurullah, yok çok güzel oldu ya. Yanında o adam var ya, iyi oldu. Sen kendini var ya hocam dahil etti.
3: Hep yabancıları söylüyor hocam yani. Bizi hiç söylemiyor.
2: Dördüncü şunu yazdım mesela. Ya ben mesela bunu anlamıyorum. Ya işte transfer şunu alacak, bunu açıklayacak, başkan seçelim. Bir kulüp için bu doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Ama bu da bir gerçek. Onu da
2: bu gerçek ama bu Avrupa'da falan böyle yürümüyor. Yani ya, bir kulübün daha önemli bana göre mesela aynı Aziz Bey,

0: Bakan Bey bir şeyler yönetim kuralı açıklayacak. Ben onların yanında olsam ya bizim bir futbol aklımız A takımı oluşturacağız. İşte şunlardan illa Fenerbahçeli olması, tabii Fenerbahçeli olması önemli. Bizde böyle bir şey var. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Eskişehirsporlu, işte Altaylı vesaire. Ya işte ne yapalım getirelim onlardan bir futbol. Hayır. Çağı takip ediyorum, yenilikleri takip ediyorum. Güncellenen oyun neler istiyor? Metodoloji, antrenmanı biliyor mu? Şimdi bunları sorgulayabilecek mi? Bu seçtiğiniz 4-5 tane adam o gözleri iyi mi? Yani oyuncu seçebilecek teknik direktörü. Mesela ben Aziz Bey'le Hakan Bey'le mesela böyle bir açıklama yapacaklar mı? Ya biz böyle bir A takımı kurduk futbolla ilgili. Eski futbolculardan da olabilir. 4-5 kişi.
1: Düşünüyorlarmış.
0: Böyle bir şeyi o açıkladığında yönetim listelerine böyle bir şey açıklayacaklar mı?
2: Maddenin isimleri
1: gibi. Ama işte transferle, genel kurul üyeleri buna mı bakar yoksa orada yani, kim olacak?
0: Ya
1: golcü
0: işte,
1: kim ben, olacak ben, ona mı bakar?
0: Ben şimdi Fenerbahçe...
2: Hani Maldini'nin ismi
0: ama geçiyor. Ama Fenerbahçe işte en büyük hatasını böyle yaptı. Ali Bey geldi. Türkiye'nin işte baktığınızda en önemli sanayi anlamında doğru iş adamı doğru. Gücü. İşte Ali Bey geldi bu şampiyon olacağız vesaire.
1: Ama Ali Bey demek ki, gelmedi ilk geldiğinde. Ali Bey Komolli'yi getirdi.
2: Tabii.
1: Koku'yu getirdi. Hata isimlerdeydi belki evet. Ama bir futbol aklımız olacak. Komolli tabii, bizim futbol çok, direktörümüz. Tabii, evet. Koku da işte teknik direktörümüz. Biz 3 yıllık bir planla geliyoruz. Tabii. Ne olursa olsun devam edeceğiz dedi.
0: 3 ay bitmedi. 3 ay sonra Filip Koku'yu yolladı. Doğru evet, mu?
2: Evet.
0: PSV'den aldı. Yani
2: doğru,
0: şampiyonluklarla oldu, geldi.
1: Yok.
0: Tabii 3 şampiyonluk yok. Yani ben diyorum ki yani bu hoca seçimleri evet yani böyle bir yani kulüp böyle değil yani ya
1: hocam,
0: hadi
1: o zaman bu zaman değil sen ama çok iyi anlıyorum
0: yani oyuncu
1: şu
0: işte
1: anda,
0: bunu aldık bunu aldık
1: şu
0: ya futbol
1: anda öyle bir
0: Fenerbahçe
1: zamanda plan,
0: doğru.
1: Proje,
0: ya doğru da ama
1: şu anda kriz var
2: hemen Ender, şampiyon yapacak birini arıyorlar
1: şu an
0: Fenerbahçe yıldız şöhretli oyuncu almak yerine ya bizim takımımıza bizim sistemimize yani bizim hangi anlayışımıza yani o kulübümüzün oyun anlayışına uyacak. Onları alalım. Onlarla bir şekilde yürüyelim. Mesela bunun üzerine gitmesi bir şeyler inşa etmesi gerekir. Yani ben bunu anlamış değilim. Transfer sırf gidelim oy verelim. Bu bende bir soru işaretleri var. En sonda mesela Hakan Bey de Aziz Bey de kulübü seviyor değil mi? İkisi birleşsin. Çok güçlü Fenerbahçe ortaya çıksın. Madem ikisinde hep söylediği diyor ki tek bizim arzumuz Fenerbahçe doğru. Kulübün başarılı olması. Bunun için çalışacağız. Siz göreceksiniz neler yapacağımızı. Biz Fenerbahçe olmazsa olmaz Aziz Bey de söyledi. Dedik ki kesin şampiyon olması gerek yoksa geriye gider çok büyük sıkıntıya girer. Hakan Bey de keza öyle. İkisi de Fenerbahçe'yi çok seviyorlar. Yönetim kurulları da mutlaka arkadaşları da öyledir. İkisi ortak bir güç olsa düşünebiliyor musun? O güçten çıkacak transfer, oyuncu, futbol akıllarını. Yani kulüp farklı bir seviyeye gelir. Yani bunu mesela ikisi yani başkanlık hangisi ise yani mesela Hakan Bey tabii Aziz Bey'e göre genç. Aziz Bey devam eder. Bıraktığında Hakan Bey de bütün işleyişiyle kulübü direkt o da devam edebilir. Böyle bir yani böyle bir şey yani ikisi de diyorum ya ikisi de mutlaka kulübü seviyorlar, hizmet etmek istiyorlar. Ama ikisi bir araya gelip Fenerbahçe çok farklı bir vites büyütüp çok farklı
1: doğru
0: bir güç elde edebilir.
1: Bir araya gelebilecek insanların bir araya gelmesi gerekir.
2: İşte yani az önce
0: ama ortak nokta ne? Çok doğru. Ortak nokta ne? Ortak bir kere ortak nokta ne? Niçin berabere gelmesi, berabere ikisinin olması gerekir? Yani ikisinin menfaati, ikisi de kulübün bir şekilde tabii. Şampiyon olmasını tabii, istiyor. Tabii. Kendi iş aynen. Bir menfaati, hiçbir şey olmadan öyle. Kulüp menfaatini önde tutuyor. Şampiyon yapalım. O zaman evet. Ortak nokta belli. Ortak nokta kişisel değil. Bir kurum var. Ne var? 1907 yılında kurulmuş 120 yıla yaklaşan bir değil mi çınar aynen. Var bir Fenerbahçe aynen. Kulübü. Bana göre ortak birleşecekleri tek
1: o yüzden
0: nokta o.
1: Aziz Bey birlik beraberlik diyor ama işte herkesin de kendi tabii. Nihayetinde penceresinden baktığı kendi görüş açısında doğruları var.
2: Bir yılda şampiyonluk istiyorlar yani şu anda hani istikrardı, projeydi.
0: Yok stadı 202 kovisenin umurunda değil.
2: Hatta
0: bravo, aynen.
2: Aziz Yıldırım daha önce geçmiş yıllarda Jürgen Klopp'a hani Fenerbahçe bir yılda nasıl şampiyon olur diye danışmanlarıyla birlikte ekibine bir rapor hazırlatıyor. Hatta bana gelmişti özeti. A-Spor'da birkaç maddesini paylaşmıştım. Yani Jürgen Klopp şu anda çalışmayı düşünmüyor zaten. Güçlü bir firmanın koordinatörlüğünü yapıyor. Ama Jesus bunu yapabilir. Çünkü işte yani orada görülecek bir hesap görüyor. Yani benim orada hala yapacağım bir iş var. Başaracağım. O hırsla gelir ve bir yılda şampiyon da yapabilir. Çünkü Galatasaray'ı tanıyor, Türkiye'yi tanıyor, hakemleri tanıdı. her şey

0: İyi tanıdı, medyayı tanıdı. Yani Aykut Kocaman olmayacaksa, İsmail Kartal olmayacaksa, ki belli ki yerli hocaların ismini açıklayıp hani bunu bir kongrede bir zayıflık olarak da adaylar düşünebilir. Yabancı hoca her zaman genç kongre üyeleri için iyi yabancı hoca bence artı.
1: Bence işte. Jesus ismi açıklandıysa mutlaka altında bir sebep vardır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. En çabuk sizi kim şampiyonluğa ulaştıracak? İsim doğru
0: bunu
1: mu? Bence
0: zaten.
1: Doğru.
0: Aziz Başkan'ın
1: bir
0: istediyor.
1: De hocam sözleşmeleri bir yıl yapmasının bence başarı odaklı da olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani bir yıl yapayım, şampiyon olayım veya iz bırakayım, beni istesinler. Tabii. Bence düşüncesi o da var. Eğer Aziz Bey'in böyle bir niyeti varsa getirir Jorge Jesus.
2: Bir de Hakan Bey'in Aziz Bey'le birleşmeye yanaşmama sebebi de o bir iftar yemeği vardı ya.
0: Evet.
2: Oradaki o sıkıntı biraz ipleri koparmış.
1: Fenerbahçe taraftarı da ister ama Jorge Jesus.
2: Jesus'u mu?
1: Tabii, tabii. Bence ister.
2: Bence tabii. De ister.
0: Jesus da istiyor bence.
2: Jesus bir iz bıraktı çünkü.
1: Yarım bir kalan de oyun anlamında tabii. Da tatmin ediyordu bence.
0: Bir de
1: yani kazanmayı yüksek, biliyordu.
2: Tabii.
1: Riskli oyun, yüksek tabii. Tempo.
2: Fenerbahçe taraftarının
1: bol camiası
2: seveceği
3: aynen.
2: Bir oyun.
3: Evet. En bir kere şey. Yüksek işledi bir pres vardı.
0: Ama en önemlisi hocamın dediği disiplin.
3: Disiplin
0: acayip disiplinli. Yani soyunma odasına başkanı bile yani orada tartışma biliyorsun. Hani bir sonraki gün kovulacağım diye düşündüm. Sözleşme teklif ettiler de orada başkanla. Yani burası benim yerim. Senin ne işin var? Diye tepki gösterebilecek bir profil.
1: Oyuncular antrenmana 3 saat önceden geliyormuş hazırlık
0: tabii.
1: için.
0: Tabii.
2: Yani burada da bir dakika önce çıkıyorlarmış biliyor musun?
1: Yani tabii. Evet son dönemlerde
2: bir
1: çıkmayan
2: önce
1: da varmış.
2: Çıkan var. Çıkmayan var.
0: Evet. Şimdi maçlardan sonra de. Tartışanları da gördük biliyorsun.
2: Yani çıkan,
0: oyuncular kendi aralarında
3: antrenman bittiğinde hemen mesela Samandıra'dan antrenman bitiyormuş. Ya bazıları böyle duşu hadi evde alırız evet. Falan bu hale gelmiş Tedesco'yla. Veya duşunu alıyor adam yemek falan diyor ben yani kulüpte yemek biliyorsun ya, klasik abi. Vardır. Yani çıkıp dışarıda yiyorlar falan yani kulüpte geçirilen bir kere zaman Fenerbahçe hani var ya diyoruz ya işte şampiyon olamadı şu maçı kaybetti etti. Bir kere Samandıra'da bu kadar çok sessizlikle disiplinsiz bir ortamda başarı olmaz zaten zor. Yani Tedesco bırakmış özgür öyle rahat bir şekilde herkes kafasına göre
0: hocam,
3: takılan bir Fenerbahçe
0: kendi
3: var.
0: Özel arabasıyla stattan ayrılan oyuncu vardı biliyorsun hocam.
3: Şeyde Karagümrük maçından sonra mağlubiyetten sonra evet. Kerem yani orada olacak en önüne ya? Yani araba gelse Kerem bile oradan gitmez.
2: Güzellemeler yaptılar ama şimdi arkasından konuşmak olmasın diye söylemediğimiz pek çok olay var. Evet. Özellikle Samandıra'da.
0: Tabii.
2: Yoksa hani söyleyebilecek çok şey var.
0: İşte Samandıra'ya hani disiplini getirecek
2: sosyal
0: adam.
2: Sosyal medya Jesus. Trolleri gibi davranmayalım biz. Yaptım. Ama çok bildiğimiz bizim de çok fazla şey var yani.
3: Mesela o oyuncu bazısı mesela telefon açıyor. Ya işte sakatım falan telefonla kulübe gel deniliyor. Ya sakatım işte çıkamayacağım falan hastayım veya ateşim var gel doktora götürelim ya yatayım o halim yok falan. İş bu hale gelmiş.
2: Evet.
3: Haklı olarak kulübün sağlık ekibi gel bakalım diyor. Evet. Oyuncu Samandıra'ya gelmiyor o hale geldi.
2: Peki artık yavaş yavaş toparlıyorum. Beşinciliği elde eden bir Başakşehir'in hocası Nuri Şahin'in açıklamaları var. Stoylov'un var. Hanze Flick'in var. Bir onları şöyle bir bakalım neler söylemişler bugün. Thorsten Fink. Hansi Hitler'den çıktı ya. Thorsten Fink. Allah Allah diyorum.
3: Barcelona.
2: Ne oldu ya bir dakika oradan buraya
3: Lewandowski'den hani Lewandowski çok konuştuk ya Barcelona.
2: Evet. Ha bir dakika tabii Lewandowski şeyleri de dönüyor tabii. Evet. Bilmiyorum artık bakacağız. O isimler çok dönecek.
0: Çok.
2: Başkan adayları yine dediğim gibi bu ekrana gelecekler. Tarihlerini açıklayacağız. Milli maç sürprizini, milli maç müjdesini sizlerle paylaşmıştım. Kuzey Makedonya ve Venezuela maçları yine ATV, A-Spor ekranlarında olacak diyelim. Ve basın toplantılarıyla toparlayalım efendim. Az sonra takım oyununa başlıyor.
4: Enteresan bir maç oldu. Çok iyi bir performans sergilemediğimiz bir maç. Antep'in de pozisyona girdiği bir maç oldu ama bugün bizim için önemli olan maçı kazanmaktı. Çok erken gol bulduk. Artık performans analizi yapmaya da gerek yok. Sezonu bitirdik. İstediğimiz yerde en azından olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum. Göztepe'ye, Samsunspor'a teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk futbolu için belki çok değerli bir yarış oldu. Ligimizin daha geniş, kaliteli olması hepimiz adına çok değerli. Çok mutluyum. yeniden oyuncular.

0: Ama teşekkür ediyorum. Gaziantepspor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. O bizim elimizde değil. İki tane değerli kulübümüz Trabzonspor ve Konyaspor finale oynayacak. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum. Tabii ki inşallah Trabzonspor kazanır ama biz elimizden geleni yaptık. Bu sene için bence çok olmamız gereken yerde, olabileceğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize.
1: Çok şey oldu. Sezonu tamamlamış olduk. Oynamış olduğumuz bu karşılaşmayla tabii harika bir sonuçla, çok iyi bir performansla sezonu tamamlamış olduk. Bugün aslında hem topa sahip olmayı hem de geçiş anında etkili olabileceğimizi gösterdik. Tabii göstermiş olduğumuz performans sebebiyle de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Tabii bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Ne 5. sırada bitirme ihtimalimiz vardı ne de alttan bizi yakalayabilecek bir rakibimiz vardı. Tabii karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan ötürü de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Gol averajında da artı 1'i yakalamış olduk. 51 puan da bence fena da bir puan değil. Takımın senenin genelinde göstermiş olduğu performansa bakacak olursak sezona çok iyi başlayan, daha sonrasında birçok sakat verip düşüş gösteren, performansında düşüş gösteren bir dönem oldu. Şimdi ise tekrardan harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Onun dışında teşekkür etmemiz gereken insanlar var. Özellikle bizden ayrılacak olan hem oyuncular için hem de hocalar için, açıkçası benim için en zor an diyebilirim. Bazı oyuncularımız ayrılacak, bazıları ayrılmak isteyecek. Hem oyuncular hem de hocalar. Tabii transfer dönemi de geliyor. Sonuç olarak bazı kulüplerde bizim oyuncularımızı isteyecekler ve onlara tekliflerde bulunacaklar. Ama dediğim gibi her birine teşekkür etmemiz gerekiyor. Hem oyunculara hem de hocalara, bizden ayrılacak olan hocalara. Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle bence gurur duymalıyız. Şimdiye kadar inanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik şimdiye kadar. Tabii ben de bu başarının, böyle bir kulübün bir parçası olduğum için hem çok mutluyum hem de bana bu fırsatı verdikleri için kulübüme ve başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii bazı oyuncularımızın ayrılması durumunda da hangi oyuncuları alacağımıza karar vermemiz gerekecek. Bu konuyla alakalı da zaten bir scout ekibimiz var. Onun dışında başkanımız olsun, yönetimimiz olsun, ben de hep birlikte oturup bu konuyla alakalı çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Ama minimum bu seviyede bir takım kurmamız gerekiyor. Hedefimiz de zaten bu. Tekrardan her birine buradan teşekkür etmek istiyorum.
2: Today I'm gonna make two part of the game. First part is
3: bugün benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Bunlardan birincisi maçın kırmızı kart anına kadar olan kısmı. Orada rakibin 2-3 tane fırsatı var ve burada rakip golü buldu. Bizimse aynı kısımda 5-6 tane net fırsatımız var. Ancak maalesef bunlardan yararlanamadık. Ve aslında bence maçın kırılma noktası buydu. En büyük farkı bu yarattı. Kırmızı karttan sonra zaten orada gerçekten biraz aklımızı ve oyun sal anlamda üzerimizi kaybettik. Sonra da Samsun diğer golleri buldu. Biz fırsatları değerlendiremedik. Rakipse değerlendirdi. Bugün maç adına en büyük farkı yaratan nokta buydu. Bence Göztepe adına genel anlamda baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tabelasında ilerledik. Geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik. Ama Avrupa hedefimiz vardı. Buna çok ulaşmak istiyorduk. Ve bu hedefi aslında sezon başında ben koymuştum. Ve hep beraber oyuncular, tüm takım, bizler, tüm kulüp ve taraftarlarımız buna ulaşmak için çok çalıştık ve çok mücadele ettik. Ama maalesef bu olmadı. Şimdi en iyi analizleri yapıp gelecek sezon için doğru kararları almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten aslında biz hedefimize neden ulaşamadığımıza baktığımızda yaptığımız gerçekten ufak hatalar var, detaylar var. 3 tane maçta uzatma dakikalarında yediğimiz goller var. Bundan gerçekten bizi çok etkiledi. Şu anda doğru strateji stratejiyi oluşturmamız gerekiyor. Doğru analizleri yapıp gelecek sezon için en doğru kararı almamız

olması gerekiyor. Ama tekrar belirtmek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Avrupa hedefini ben koymuştum. Herkes buna inandı ve bunun için mücadele ettik. Ama maalesef olmadı.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Takım oyununa hoş geldiniz. Ahmet Akçan, Zafer Tüzün ve Kartal Yiğit'le birlikteyiz. Takım oyununda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Ligde final haftası. Ligi bitiriyoruz. Evet. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. İlk 5 sıra şekillendi. Bugün de Başakşehir 5.liği garantiledi. Artık düşme hattındaki takımlara bakacağız. Hepsini konuşacağız ama şöyle ligi de genel anlamda bir mercek altına alacağız. Galatasaray bir kez daha şampiyon oldu. Dün akşam Ahmet Hoca muhteşem kutlamalar vardı. Geçen sezon eleştirmiştik, yani taraftarın doğru gözünden bakıp eleştirmiştik. Çok daha iyi bir tören olmalıydı dedik. Şunu gördük ki evet, kulüplerin de gelire ihtiyacı var ama şampiyonluk da statta kutlanıyor hocam. Dün akşam görüntüler bana bunu hissettirdi. Hangi takım şampiyon olursa olsun kutlamanın merkezi stadyum olursa çok daha farklı, anlamlı oluyor. Galatasaray tabii artık kutlamaları bir kenara bırakacak, yarınlara da bakacak. Bugün Dursun Özbek de, Sayın Başkan da aynı şeyleri söyledi. Hedef artık Avrupa olacak. İyi bir sezon geçirdi ama Galatasaray. Geçtiğimiz şampiyonluklara göre biraz zorlansa da yine hedefine ulaştı.
2: Mutlaka dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Önce sportif yönden ortaya konan başarıdan dolayı ben Galatasaray'ı bir kez daha kutluyorum. Ligde doğru söylüyorsun, geçmiş 3 yıla göre biraz daha fazla zorlandı. Ama bunun karşılığında da Avrupa'da geçmiş 3 yıldan daha iyi işler yaptık.
1: Doğru, o açıdan da bak.
2: Tabii lazım. Onun da sahaya yansıması biraz bu zorluk. Şimdi şu gerçeğin de altını çizmek lazım. Ama amacım doğruları tespit etmek. Nasıl bizde hedeften kopan takımlar kötü oynamaya devam ediyorsa, bazen aradaki fark büyüdüğünde önde olan takımlarda da bir rehavet oluşuyor. Galatasaray'da bu rehavetin de etkisi oldu. Onun da altını çizmek lazım. Ama sonunda hak ettikleri şampiyonluğa ulaştılar. Yani kutlamalar da bence son 4 şampiyonluktaki en güzel kutlamalar oldu. Bu sadece benim beğenim değil. Aynı zamanda camiadan gelen tepkiler de o. Çünkü benim birinci sıraya koyduğum şu. Ne olursa olsun şampiyonlukta esas çocuk futbolculardır.
1: Kesinlikle.
2: Yani bence kutlamalarda da onlar birinci sırada olması lazım. İşte son 4 seneki şampiyonluk kutlamalarının dünün yapılanında futbolcular esas çocuktu. Futbolcular ön plandaydı. Galatasaray'ı şampiyon yapan en önemli faktörlerden bir tanesi de kulüp içinde yaşanan aile havasıydı ve yaşatılan aile havası. Ben futbolcuların çocuklarıyla, başkanın torunlarıyla, aileleriyle, annesi babası eşiyle esas çocuk görevini o 3-5 dakikada olsa sahada tek başına 50 bin hatta 60 bine yakın seyirciyle kutlamalarını o yüzden çok keyifli buldum. Çok duygusal buldum. Bundan dolayı da Galatasaray çok iyi bir organizasyon yaptı. Tabii ki ekonomi hepsi için önemli. Belki başka kutlamalar Galatasaray

0: biraz daha fazlasını kazandırabilirdi ama şampiyon olduğunuz bu yılda size o desteği, o taraftar verdiyse onun karşılığını da vermeniz lazım. Zaten bazı yerlerden özellikle saha içinden yine iyi kazançlar elde ettiler. Ama stadın bir bölümünden de taraftar rahat gelsin diye uygun fiyatlar yaptılar. Bu da bence yönetimin yaptığı bir jesti. Ben dün dahil, sadece bugün başkanın açıklamaları değil, camiadan aldığım bilgilerle de Galatasaray yeni sezonun çalışmalarını çoktan başlattı. Bu da şu an yeni sezona yönelik Galatasaray'ı en avantajlı kılan konu. Tabii biraz sonra detaylı bir şekilde hepsine gireceğiz. Sadece Galatasaray değil, diğer kulüpleri de konuşacağız. O yüzden Galatasaray hak ettiği şampiyonluğu da kutladıktan sonra şu an dinlenme moduna geçti. İşte gaza basması gereken o sezon hazırlıklarına da daha şimdiden yetkililer planlamaları yaparak devam ediyorlar. Bu arada da rakiplerin ne yaptıklarını çok yakından takip ediyorlar. Çünkü biliyorlar ki önde olmak demek o rakiplerin yine önünde yeni sezonu bitirmek demek. Hedef de kondu, 5. şampiyonluk. Avrupa'da bu seneki başarıların tekrarı, hatta mümkünse daha iyisi. Bunun içinde sevgili Cüneyt, yani benim bile dudağımı uçuklatan bir bütçe açıkladı Galatasaray.
1: 500 milyon.
0: 500 milyon dile kolay. Yani şunu düşündüm. Bazı futbolcular kalacak mı gidecek mi derken işte Torreira'ya veya Lemina'ya zam yapıldı, yapılacak. Falco geldiği zaman 5 milyon kazanıyordu. Falco gittiği zaman bütün camia bayram etti. 5 milyondan kurtulduk. Bir daha bu kulübün tarihinde 5 milyonlar ödenmez. Şimdi bakıyorum 5 milyonun altında kazanan futbolcu yok. Yani Türk futbolu buralara gidiyor. Kulüplerimizin bu kadar borcu olduğunu da hepimizin biliyor olması lazım. Temenni ediyorum iyi futbolcular gelirken bu borçlar da artmasın.
1: Bir kabuk değiştirecek gibi duruyor Galatasaray. Kartal Yiğit, ne dersin? Şimdi... Yani Icardi gidecek mi, kalacak mı, en başta o konuşuluyor. Önemli bölgeleri de takviye söz konusu tabii.
2: Ya şimdi aslında baktığımız zaman bu son 4 sezona Galatasaray'ın bu başarısındaki etkenlerden biri de transferde özellikle üstüne koyarak gitmesi. Şimdi hatalı bir transfer dönemi oldu mu? Oldu. İşte Ziyech'i getirdiler. Zaha geldi falan. Tutmadı, olabilir. Transfer, her transfer tutacak diye bir kaide yok. Bunlar tutmadı ama genel olarak baktığınızda başarı oranı yüksek transfer dönemleri geçirdi Galatasaray kulübü, takımı. O nedenle şimdi bir yapılanma olması lazım mı? Evet, olması lazım. Ama burada da zaten karar verecek olan yetkili merci de Okan Hoca'dır. Yani Okan Hoca nasıl bir yapılandırmaya evet diyecek? Toptan bir sil baştan mı, yoksa omurgayı bozmadan ilavelerle mi? Ki benim tahmini düşüncem omurgayı bozmadan ilavelerle. Yani işte bir diyoruz ya, işte Icardi gidecek mi? Herhalde gidecek gibi gözüküyor. Icardi gitti, onun yerine bir Osimhen'in yanına kaliteli bir santrafor. İşte Torreira gitti, Torreira'nın yerine bir çok iyi bir orta saha oyuncusu. Ne bileyim işte Salah'a gitti, Salah'ın yerine. Yani gidenlerin yerini doldurabilecek kalitede bir transfer politikası giderse Galatasaray önümüzdeki sene de favori konumuna geçer. Yani çünkü köklü değişimlerde biraz açıkçası sancılı olur. Yani isterseniz 4 senenin şampiyonu olun. Galatasaray köklü bir yapılanmaya giderse, ki ben çok gideceğini düşünmüyorum, sıkıntılar yaşayabilir. Yeni bir kadro. İşte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin başarılı olamamasının bence ana sebeplerinden bu, en önemlisi bu. Yani şimdi herkes diyor ki teknik direktördü, yönetimdi falan. Hepsinin payı var ama bir türlü takım oluşturamama. Örnek işte sezon başı Beşiktaş. Dünyalar harcadı. 100 milyonun üzerinde bonservis parası verdi.
1: Sezon ortasında da harcadı.
2: İşte sezon ortasında harcadı. Esas sezon başı harcadı. Hadi sezon başı aldıklarını devre arasında gönderdin. Ki o zaman niye aldın ki, alıyorsun gönderiyorsun. Bu ayrı bir konu. Ha burada... Maaşlara tabii bir düzen şey oldu. bayağı bir
1: indirim, şey, oldu.
2: İndirim oldu, azalttı. O konuda avantajı var yönetimin. Hocanın da dediği bu zaten, Sergen Hoca'nın. Ama harcadığım paralar yüksek rakamlar. Sonuçta başarı gelmedi. Fenerbahçe keza aynı. Fenerbahçe bir iki oyuncuya belki Beşiktaş'ın harcadığı paranın yakınını harcadı.
1: Doğru.
2: Ne oldu?
1: İyi bir bütçesi var,
2: evet,
1: Fenerbahçe.
2: Büyük bir bütçe. Hiçbir şey olmadı. Yani şampiyon ve olunmak veya işte başarının gelmesi sadece transferlerle değil, akıllı transfer politikalarıyla ve yerine gelecek oyuncularla. O yüzden diyorum ben, Galatasaray...
1: İyi yönetim, iyi hoca, iyi transferler.
2: Kesinlikle Cüneyt. Yani Galatasaray'ın o yüzden hem Dursun Hoca Dursun Başkan'ın hem de Okan Hoca'nın ben tutarlı davranacağını düşünüyorum. Yani kalkıp da ne bileyim işte farazi konuşuyor. Lewandowski bonservis elinde. Haydi hücum edelim, Lewandowski'yi alalım değil. Belirlenen isimlere gidecektir Galatasaray takımı ve kadroya katkı sağlayacak oyunculara gidecektir. Ve parasını, bu bütçeyi buna göre harcayacaktır. Belki 7-8 oyuncu almayacak ama 4 inanılmaz kalitesi yüksek oyuncu alacak. Paranın belki tamamını buraya harcayacak ama o 4 oyuncu yine Galatasaray'ı belki şampiyon yapacak. Ya da Şampiyonlar Ligi'nde bazı insanların beklediği, o hevesle beklediği günleri yaşatacak. O nedenle Galatasaray'ın toptan bir köklü değişim değil, ben yerinde işte gidenlerin yerini doldurabilecek transfer politikasını izleyeceğini düşünüyorum ki doğrusu da budur. Oturmuş bir kadron var. Bu iskeleti bozmaman lazım. İşte Beşiktaş dedim, Fenerbahçe dedim, sürekli sirkülasyonla 10 oyuncu gitsin, 15 oyuncu gelsin de falan bir yere varamayacaklarını herhalde gördüler. Hep daha önceki yayınlarda da ben hep bunu söyledim. Galatasaray'ın başarısının, şu başarısının gelmesindeki en büyük etken üstüne koya koya 2 oyuncu, 3 oyuncu, bazen 4 oyuncu bu şekilde geldiler. Yani bir sezon gidip de 10 oyuncu bilmiyorum, istatistiğe bakasın, yanılıyor olabilirim ama yanılmayacağım. Gidip de bir 10 oyuncu almadılar ya da 7 oyuncu, 7-8 oyuncu birden almadılar çoğu sezon. Koya koya, üstüne koya koya geldiler bu duruma. Diğerlerinin de böyle yapması gerekir diye düşünüyorum.
3: Sistemi takviye ettiler.
2: Tabii.
3: Diğer takımlar antrenör sorunuyla uğraşıyor. Galatasaray sistem sorunuyla. Diğer takımların sistem sorunu yok, sistemleri yok çünkü.
2: Aynen öyle.
3: Öyle olmayınca da Galatasaray eksik gördüğü yerleri tamamlama adına transferleri yapıyor. Veyahut daha da güçlendirme adına, forma rekabeti adına transferlere devam ediyor. Ya bütün sezonun biriken sitesinin dışa vurumu, muhteşem bir şampiyonluk kutlaması yaptılar.
1: Beğendiniz mi hocam?
3: Beğendim tabii. İnsan ne olursa olsun
2: kıskanıyor mu?
3: Kıskanıyor. Yani şimdi o otobüsün üstünde bizim çocuklar olsaydı der tabii herkes yani.
0: Hocam, ama yani bir atasözü var, söyleyebilir miyim? Tabii. Kimse yanlış anlar. Kıskanma, çalış senin de olsun.
2: O yani şeylerde olur. Ne derler?
3: Sakin duruyorum. Ahmet Hocam diyor ki gel üstüme diyor. Yani. Gel üstüme diyor. Şimdi. Ben ileride baskı şey yapacağım. Agresif baskı yapacağım.
2: Şimdi, hakikaten çalışırsan olur
0: ya
2: yani.
0: Ya hocam yani bakın biraz gülmek hepimizin hakkı. Futbol severlerin de hakkı.
3: Ben de sana mecazen söylüyorum. Tabii. Böyle şey yapacak halim yok hocam. Seni seviyorum ben.
0: Bizim aramızdaki dostluk örnek olsun. İki camianın temsilcisi olarak da.
3: Futbol sadece saha içinde oynanan bir oyun değil. Şimdi Galatasaray aynı zamanda bir vizyon, karakter, disiplin ve doğru planlamanın birleşimi, öyle değil mi? Galatasaray bunu becerebiliyor. Ya şimdi diğer tabii bir şampiyonluk sadece sonuçlarla ilgili değildir hocam.
0: Değil.
3: Baktığımız zaman bu sezon hakikaten sezon boyunca tutarlı bir şekilde tekrarlanan net bir oyun kurgusu var Galatasaray'ın. Onun için rakiplerinden bir adım önde. Şimdi diğerleri devamlı teknik direktör sirkülasyonuyla gelen teknik direktör anlayışının ne olduğuna bağlı bir kurgu yaratılmaya çalışılıyor. Ama öyle değil. Takımların bir kültürü olsa, şimdi Fenerbahçe'nin bir kültürü olsa o kültüre uygun bir teknik direktör seçimi cuk oturur. Ama şimdi sadece gelen teknik direktörün oyun anlayışına bağlı bir transferler de ona bağlı transferler olduğu zaman belki transferlerde şampiyon oluyorsun ama takım olamıyorsun. Takım olamayınca yarışın gerisinde kalıyorsun. Ama nitelik

0: için belirli süre, bu futbol süreci yönetmekse bana göre büyük takımlar ondan sonra net bir oyun kimliği olması gerektiğini düşünüyorum. Yani detaylı bu net bir kimlik oluştuktan sonra da detaylara gösterilen özen ondan sonra ve bunların doğrultusunda çalışmak o zaman sen de şampiyonluğun en büyük adayı olursun. Ama ne oluyor? Takımlarda bir sistem olmadığı için o gün bireysel becerilerle maç kazanmakla idare ediliyor. Aslında günü kurtarıyorsun. Hayır, günü kurtarmak değil de sen camiana bu sene bizim paramız yok. İşte bilmem neyimizi satacağız da ondan sonra bir feda şeyi Beşiktaş yaptı bunu. Öyle olacak ama bir sistem kuracağız. Bunun için bize bir 5 senelik bir şey lazım. İyi bir planlamamız var. Bunu açıkladığın zaman kim hayır diyecek? Ama her sene sezon başı şampiyonluk ümitleriyle girildikten sonra o beklenti büyüyor. Yapılan pahalı transferlerle o beklentiler iyice büyüyor. Onun karşılığında tepkisellik bu sefer farklı oluyor.
1: Araya giriyorum.
0: En ufak
1: abi.
0: Bir şey de.
1: Pardon.
0: Özür dilerim. Tekme yersin araya.
2: Hayır, ben de araya girmek istiyorum. Araya.
3: Şimdi sen. Ya şu araya da girelim lütfen ya. Sohbet olsun yani.
1: Sohbet evet. Olsun. Giriyorum ama. Tabii.
3: 90'lı yıllarda siyaset programları evet. Olurdu. Her siyasi onlar da konuşurdu. O halde bir tabii, program yapalım. Girelim, eğlenelim. Sohbet olsun. Araya girin. Siz onu.
2: O zaman önce ben gireyim.
1: Hocam girsin
3: abi. Sezon finalinde bari yapalım bunu.
2: Hocam yapalım abi. Teknik direktör alalım. Tesiste yatsın. Hatta takımı da yatırsın. Evet. Ama yatmakla şampiyon olunmuyor sevgili Cüneyt. Çalışmakla şampiyon oluyor.
0: Çalışmayı ekledik sonra
2: hocam. O yüzden ben dürttüm seni. Onun için ekledim. Galatasaray'ı biz tarif etmeye çalışıyoruz. Hala en önemli sözcük bence şu. Dedik yeniden yapılanma, yenilenme, değişim. Hayır, Galatasaray 3 senedir bu senede onu yapacak. Yaptığı en doğru şey gelişim. Daha iyisini doğru. Yapıyor olmak. Bakın devre arası 5 transfer yaptı. O 5 transferden Neoland'dan biraz faydalandı. Orada bile o gelişim olmamasına rağmen öyle bir seviyeye gelmiş ki bu onları rahatsız etmiyor. Şu an konuşulan isimlere bakıyoruz. Bernardo Silva. Eğer olursa Galatasaray'da gelişim. Van Dijk. Eğer olursa Galatasaray'da gelişim. O yüzden Galatasaray üzerine koya koya devam ediyor. Temenni ediyorum öteki kulüplerde burada Galatasaray'a eşlik etsinler. Onlar da gelişsinler.
1: Tabii.
2: Son cümlem şu olsun. Fenerbahçe şu an sezon başında başladığı yerden daha iyi yerde değil. Daha geride.
0: Kim?
2: Fenerbahçe. Beşiktaş devre arası transferler yaptıktan sonra şöyle bir kıpırdadı. Evet,
1: çok iyiydi.
2: Bakıyorum şu an Beşiktaş ama daha geride.
0: Şampiyon olacak takım kadrosu kurmadı. Hocam, takım oldu ama şampiyon olacak kadro değil.
2: Anlatmaya çalıştığım şu. Galatasaray ileri giderken bu bahsettiğim iki kulüp ileri gidemedi, geriye gitti.
1: Doğru gidemedi.
2: Yani bu hocam, bu çok
0: Galatasaray
2: önemli.
0: Bu sene geçtiğimiz senelere nazaran daha kötüydü.
2: Hocam Galatasaray daha kötüydü ama bunun nedenlerini doğru analiz işte. Edilmesi.
1: Zorlayamıyorsun. Evet Galatasaray
2: son dönemde. Onu izah edebilirim.
1: Ya bak ben sana söyleyeyim. Normal ben alıştığımız Galatasaray'ın dışında bir Galatasaray vardı. Ben büyük ihtimal ne Mayıs'a kalmazdı yani Galatasaray'ın şampiyonluğu normal şartlarda ama Galatasaray çok zorladı. Son haftaya bir kalıyordu Antalya maçında bile.
3: Şampiyonlar Ligi'nin maç sayısını da arttırdı.
1: O da sıkıntı ya bak zorladı ama arkadan gelen yok. Zorlayamıyorsun ki.
0: Kartalım.
1: Zorlayacak takım yok.
0: Bildiğimiz Galatasaray gibi değildi. Galatasaray ya takım değildi. Bu sene en fazla temposu düşük maçları oynadı.
3: Tabii.
1: İşte onu diyorum
0: en
1: hocam.
0: En fazla var ya gol pozisyonu üretmekte en sıkıntılı olduğu doğru. Seneyi yaşadı.
1: Doğru. Ama ona
0: onun
1: rağmen.
0: Onun için ben Osimhen'e dayalı bir sistem tamam. Galatasaray'ı kurtardı.
1: Ama ona rağmen adamlar yine de
3: dört
1: yani inanmıştı.
3: Geçen sezon.
0: İki mi?
3: Bir mağlubiyet var.
0: Bir miydi hocam?
2: Geçen sene birdi.
3: Evet. Sadece Beşiktaş mağlubiyeti evet. Var.
1: Tabii geçen sene
3: o da derbi yani. Hadi onu da sil hocam. Yüzden,
0: Rafa Silva.
3: Mağlubiyeti yok.
0: Yenmişti sizi Rafa Silva değil mi?
2: O orada çok iyi oynamış.
0: Bilet kesmişti.
2: Kabul etmek lazım.
0: Davinson Sanchez'e bilet kesmişti.
3: Öyle mi dedin?
2: Bir şeyler kesti.
3: Kaydırma.
0: Sağda öyle. O şeyler kaydığı zaman bileti verirsin eline o gider.
3: Pazara gönderdiği duydum da bilet kesti. Bilet
1: kesti.
3: O da
1: değişikmiş.
2: O da güzel bir espri. Çarşıya da gidersin. Galatasaray çarşı.
3: Hakaret olmadıktan sonra bu espriler güzel değil mi hocam?
2: Galatasaray'a bir bilet kestiler. Galatasaray çarşıya gitti.
3: Galatasaray'da çok takıma bilet kesti hocam.
2: Hayır çarşıdan şampiyonluk kupasını aldı geri geldi. Yani çarşıya gitmek
3: İyi
2: bazen...
3: İyi gitmiş hocam. Evet,
2: çarşıya gitmek bazen kötü bir şey.
0: Ya bu sene en fazla oyun akışının zayıf olduğu Galatasaray'ı seyrettik.

0: Buna rağmen şampiyon olamamak diğer takımları üzdü. Şimdi sen rakibin böyle düşüşler yakaladığında bu fırsatı değerlendirip ya, şampiyon olacaksın.
1: Hocam demin söyledim, bakın Galatasaray'ı kulüp içi bazı bilgileri alabildiğim için veya ben kendi adıma bir teknik direktör olarak doğru analizler yaptığımı düşünerek bu tespitte bulunuyorum. Galatasaray eğer şampiyon olmak için daha önceden puan kazanma mecburiyetinde olsaydı o puanları kazanırdı.
0: Kazanamazdı.
1: Ya onun ispatı yok. Bir kısım diyor ki Galatasaray çok puan kaybetti. Öteki takımlar şunu yapsaydı onlar şampiyon olurdu. Ben de şunu diyorum. Galatasaray o puanları kaybetmeseydi Mart ayında şampiyon olurdu.
2: Şimdi Galatasaray'da
1: onun
2: bir
1: ispatı olmadığı gibi bunun da ispatı yok.
2: Doğru ama Galatasaray'da bu sezon bir rehavet de vardı. Çok önceden dediler ki biz bu işi bitiririz. Ama öyle olmadı, anlaşıldı ki en ana etken de Şampiyonlar Ligi yordu Galatasaray'ı. Kolay yani değil
1: onu
2: yani.
1: Onu konuştuk zaten. Tabii, ben dedim, yordu.
2: Galatasaray oyuncular bence bunu beklemiyordu bu kadar. Kartalım. Mesela sondan bir hafta önce.
3: Ama Şampiyonlar Ligi'nde o turlara gelen ve daha üst turlara geçen bütün takımlar bu sezon Avrupa'da zorlandı. Yani ya, oradaki seviye o
2: değil.
3: Kadar arttı ki.
2: Kolay değil. Bak, bizim,
3: hani Türkiye'de bir koşuyorsan orada 15 koşuyorsun.
2: Mesela bak Avrupa takımları da öyle. Doğru söylüyorsun. Çok zorlandı. Galatasaray haylayla zorlandı. Düşün, Galatasaray takımı, şu Galatasaray'ın kadrosu hakikaten ligin üstünde bir kadro. Hı hı. Bu kadro zorlanıyorsa öbür kadrolar ne yapsın mesela? Öbür kadrolar ne yapsın?
0: Demek ki seviye farkı var Avrupa'da.
2: Avrupa'da zaten hala var seviye farkı hocam. Zaten var. Yani Galatasaray mesela bazı maçlara inanmamış. Çok olağan dışı puanlar verdi mesela Galatasaray. Gittin sen Liverpool'u yendin, gittin ne bileyim işte Belçika takımına, işte bilmem şey takımına, olmadık takımlara karşı inanılmaz puanlar verdin. Yani o bir gitkeller yaşadı Galatasaray.
1: Doğru ama önemli olan şu. Bakın bir Liverpool'u yeniyorsan, bir Juventus'u eliyorsan, yani Avrupa'nın iyi takımlarını yenebiliyorsan Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bizim takımlarımız şunu gördü.
0: Sürekliliğe ihtiyaç.
1: Hocam şimdi bak, önce bir yen Galatasaray. Demek ki ben Avrupa'nın çok iyi takımlarını yenebiliyorum mu? Bu sene yaşadı. Birden fazla yaşadı. Şimdi bunu birkaç defa tecrübe etmek çok büyük bir avantaj. Seneye o güvenle gidecek. Şunu da söyleyeyim. Bu sene, gelecek yıldan bahsediyorum. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nin ligde şampiyonluk yarışına giren takımlar Avrupa'da oynayacaklar. Onlar da diyecek ki ya ben Galatasaray'la bu ligde şampiyonluk yarışı veriyorum. Aramızda fark büyük değil. Galatasaray geçen sene Avrupa'da bunu yaptıysa ben de yaparım. Bu onlara bile bir güven veriyor.
0: Yapıyor,
1: bence bunun üzerine o binayı dikiyor olması
2: öyle
1: lazım.
2: Öyle olması bize lazım normalde.
1: Şuraya geldik. Biz artık diyoruz ki biz de her takım ya Konferans Ligi'ni alabilir. Bugün ligin 5. takımı belli olacak. Eğer Trabzon kupayı alırsa 5. takım da Avrupa'ya gidecek. Ben bir arkadaşımla maç seyrediyorum. Şu sohbet yapıldı. Ya Göztepe'de 5. olsa, Başakşehir'de 5. olsa Konferans Ligi'nde ciddi bir şansı var.
3: Doğru.
1: Bu ne kadar güzel bir tespit. Türk futbolunun gelişimi bu ya.
0: Ligi alıp götürüyor Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu sene biraz Trabzon yakaladı. Beşiktaş yakalamaya çalıştı. Ama Avrupa'ya çıktığımız zaman bir seviye farkını kabul edelim artık. Bunun sebebi de sistem. Sistem bir de çok göz ardı ettiğimiz, artık futbolun içine bilimsellik girdi.
3: Her o şey da artık var. Biz takımlarımızı Avrupa'ya hazırlayabiliyor mu acaba? O kalitede bir lig mi? Bence o da var.
1: O da çok büyük
0: direktör
1: etken. Olarak. Bakın bu tespiti ben hep şöyle anlatmaya çalıştım. Ya Galatasaray'ın iyi takım kurmasından rakipleri rahatsız olmasın. Veya Galatasaray rakiplerinin iyi takım kurmasından rahatsız olmasın. Tam tersi sevinsin. Avrupa'da ben başarılı
0: kimse
1: olmak
0: rahatsızlık için duymaz hocam. Niye rahatsızlık?
1: Hayır, düşünün. Şu var hocam.
0: Rekabet
1: bizde,
0: güzel şeydir ya.
1: Hayır, bizde bakın işte biz o rekabetten genelde kaçıyoruz.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu kötü mü? Galatasaray kadrosuyla
1: hocam daha iyisini kurmasını bekliyorum ben kendi adıma. Keza Beşiktaş aynı şekilde. Ya ben rakibim kadar güçlüyüm. Ligimde ne kadar zorlanıyorsam Avrupa'ya o kadar iyi hazırlanırım. Sadece senin bu tespitine bir de hakemleri ilave etmem lazım.
3: Doğru.
1: Onlar da Avrupa'ya hazır olacak bir yönetim göstermeleri lazım.
3: Ki takımlarımız hazırlanabilir.
2: Rekabeti sağlayacak bir ortam olması lazım. Şu son 4 seneye bakın. Yani Galatasaray'ın egale ettiği,

0: domine etti. Yani diğerlerinin şampiyonluğa yaklaşamadığı bir lig oldu. Yani ben uzun süredir böyle bir lig görmedim. Siz şimdi bu ligin kalitesinden nasıl bahsedersiniz? Sadece bir takım üzerine kurulmuş bir lig olur o zaman. O yüzden ki doğru, Galatasaray ne kadar iyi transfer yapıyorsa Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de o kadar iyi transfer yapması lazım. Ha, bütçen yoksa demin söylediğim olaya geliyor. Mesela Beşiktaş için konuşursam bir çırpıda yapamazsın bunu. Yani bir transfer dönemi yapamazsın. Yani Galatasaray'a yaklaşamazsın.
1: Ama hocam üç transfer dönemi dediler, 4 transfer dönemi dört oldu. Onu da söyleyelim.
0: O ayrı hocam, doğru söylüyorsun ama
2: 5 de olacak gibi duruyor.
0: Olur, daha çok olur böyle giderse. Bakın strateji, tabii planın yoksa, stratejin yoksa olur hocam. 5 de olur, 6 da olur, ben sana söyleyeyim. Artı maalesef ki başkanlar günümüzde kendilerini popülist rüzgara kaptırdığı için büyük konuşmayı seviyorlar. Fikret Orman çok akıllıca davrandı ilk geldiği sene. Ne yaptı? Gördü. Kulübün gördü durumunu. Hı hı. Borçları gördü. Maaşlar ödenemiyordu. Hatta biz bir sohbet aynı şeyde bir gün sevgili İsmail Cevahir'in düğünü vardı kızının. Orada aynı masadaydık başkanla ilk seçildiği zaman. Sordu bana Kartal, işte şey yapar, hakikaten çok ilgili bir insandır yani, camianın içinden gelmiş bir insan Fikret Başkan. Ne diyorsun dedi, ya bunlar dedi bu kulüp çıkmazdan kurtulabilir miyiz yani, sen yıllardır takip ediyorsun, nasıl görüyorsun? Ben ilk şunu dedim, başkanım futbolcunun maaşları elbet ödenir. Futbolcunun bir maaşı ona atıyorum 6 ay yeter. Ama personelin, evine çoluğunu çocuğun rızkını götüren insanların, asgari ücret alan insanların maaşlarını geciktirirseniz başarılı olma şansınız yok. O insanlar size dua etmez. Başarılı da olamazsınız. Ah olur dedim, bak ah olur. Bana dedi ki, şimdi dedi sözü ağzımdan aldın. Cebimden verim, ne yapar yaparım onların maaşını öderim dedi. Kartal, ama fedaya da geçeceğiz
1: onların
0: dedi.
1: Onların maaşlarının toplamı ne kadar? 1 milyon 2 milyon ya. Yani işte. Galatasaray gitti 75 milyon bir bonservise verdi. Osimhen ödediği parayla.
2: Doğru.
1: Bir transfere 100
0: ama
1: milyon.
0: Ama bunlar oldu hocam. Maaşlara dönemedi.
1: Hayır, şimdi sen zaten bir rakibinin bir futbolcuya 100 milyon euro, yuvarlak konuşuyorum, harcadığı yerde en önemli konuda 1 milyon harcamıyorsan o tabii zaman şampiyonluk yarışından bahsetmeyeceksin.
0: O ayrı mesele. Ama zaten dedi ki, ne yaptı sonra? Tak fedaya geçti. Biz şu anki konjonktürde şampiyon olamayız dedi. Yarışamayız dedi. Ne yapacağız dedi. Samet Hoca'yı getireceğiz dedi. İşte ona göre bir kadro kuracağız. Hakikaten işte Sinan kurmuşlar. Emre Özkanlar. Altyapıdan gelen çocuklarla. Çok kısıtlı. Olcaylar çok kısıtlı bir kadroyla. Beşiktaş yine yarışmanın içinde oldu. Üçüncü oldu ama feda dedi. Sonrasında dedi yavaş yavaş açılacağız dedi. Hı hı. Feda'dan Kamtu Beşiktaş'lara gitti olay. Dünya yıldızları, bakın hala Beşiktaş o dönemki dünya çapındaki oyuncuları getiremedi. Getiremedi.
3: Ama bak, bu bahsettiği şeyler var ya senin. Bu neye delalet ediyor? Takım ruhu abi. Şimdi sen armaya dayalı takım ruhu, takım kültürü yaratıldı.
0: Öyle oldu tabii.
3: O zamanlar ne oldu?
0: Pardon abi, tek bir şey daha bitireceğim. Büyük konuşmadı. Şimdi Serdal Başkan, bak iyi niyet, ben kesin bir şey diyemem. Ama sezon başı geldi, dedik ki pardon, bayrakları hazırlayın. Şampiyon olacağız. Olmadı. Ya dedi, taraftar gözüyle konuştum dedi. Olabilir, heyecanlandı. Daha sonra kupayı alacağız dedi. Kupayı da alamadın. Ben onu diyorum, sen demin onu söyledin. Doğruları söyleyeceksin taraftara, diyeceksin ki, ama güzel bir dille, inandırıcı bir dille anlatacaksın. Biz önümüzde biraz doğruyu daha sıkıntı,
3: kimse kulübü büyük futbolcular demez.
0: Ama hocam anlatacaksın.
2: Her hocam taraftar der.
0: Önümüzde bir süreç var. Bu zorlu süreçte biz sıkıntı
2: hayal
0: çekeceğiz.
2: Hayal kurmayalım.
0: Sıkıntı çekeceğiz ama sonrası ferah. Her sabrın bir sonu selamettir. Bunu güzel anlatırsan, o dönem Fikret Orman anlattı. Taraftardan tepki ya, oldu mu? Olmadı.
1: Arkadaşlar,
0: sen de anlatabilirdin. Bakın, ama tabii
1: dönem,
0: ki Beşiktaş'ın sabrı çatladı taraftarlar.
1: Beşiktaş feda yaptı, dünya yıldızı almadı. O dönemde dünya yıldızı alan kulüp var mıydı Türkiye'de? Yoktu ya. O dönemde Galatasaray da almıyordu, Fener de almıyordu.
0: Olur mu hocam? Şimdi kimler bakın, geldi? Anelkalar geldi.
1: Sen kendini
0: Drogbalar geldi hocam, falan. Doğru. Geldi hocam ya.
1: Bakın Şinel bir geldi. Tane Şinel oyuncu geldi. Kariyerinin sonunda gelmiş belirli oyuncular var. Ona bakarsak Beşiktaş'a da bu tür oyuncular geldi. O yüzden sen tabii ki önce kendine bakacaksın. Kendine baktığın gibi geçmek isteyen rakibini de güzel analiz edeceksin. Şu an Beşiktaş ne kadar kendine baksa bile bir Fener'e, bir Trabzon'a, bir Galatasaray'a ulaşmak için şu an yapması gereken çok şeyler var. Beşiktaş onları düşünüyor olması lazım. Tamam,
2: şimdi Galatasaray'ı konuşmuş. Galatasaray işte
1: Galatasaray'a geri geleceğim.
2: Onu konuşmak lazım.
1: Sevgili Kartal'ın söylediği önemli bir konu şu. Başkanlar, yöneticiler popülist açıklama yapmayacak. Dursun Özbek popülist açıklama yapıyor mu? Yok. Futbolla ilgili neredeyse hiçbir şey konuşmuyor. Tamamıyla bu işi Okan Hoca'ya bırakmış, Abdullah Kavukçu'ya bırakmış. Galatasaray Futbol Şubesi de bu popülizmden uzak gerçeklerle yönetiliyor. Bu da Galatasaray'ın avantajı.
0: Bunu her başkanlar yaptı. Bakın yani Serdal Başkan için söyleyeyim, onun özelliğinde değil. Yani o ilk geldiği han, ilk geldiğinki heyecan, bir şeyler yapmak istedi. İlk basın toplantısı çok doğruydu, çok güzel konuştu. Sonrasında işte mecbur kaldı belki, baskı da var. Hakikaten baskı da var yani camiadan, taraftardan. Mecbur kaldı belki işte o havaya girmek için, bazı demeçler vardı ama doğru değildi, yanlış işte. Yani ayağını yorganına göre uzat derler, aynısı. Yavaş yapacak, yapacaktı. Ya ama
1: Kartal,
0: olmadı işte.
1: Devre arası şimdi 60 milyon aldı.
2: Şimdi konumuz Beşiktaş değil. Beşiktaş'la evet. Konuşacağız.
0: Doğru.
2: Galatasaray nasıl şampiyonluğa geldi? Yani bir konu açılıyor onun üzerinden. Gitmeyelim Galatasaray'ı. Tamamlayalım. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın durumu var. Hani bizim de bir akışımız var. Hepsini konuşacağız evet. Sırasıyla.
3: Şimdi Galatasaray şampiyon olmak için ne lazım hocam? Taraftarların bir beklentisi oluyor değil mi camialardan? O camianın bir genleri oluyor, bir DNA'sı oluyor. Bu genlere, bu DNA'ya uyan bir sistem yaratacak hoca bir kere bulunması lazım gerekiyor. Okan da uydu Galatasaray'a. Şimdi Okan'ın yarattığı kurgu 4. senedir hep aynı kurgu devam ediyor. Şimdi
2: ama Okan Hoca'ya da güvendi Galatasaray için. Okan Hoca'nın geliş sürecini hatırlayalım. Tabii. Camia içinden karşı çıkanlar vardı. Tamam, kupaları vardı. Başakşehir'i şampiyon yapmıştı ama aktif teknik direktör değildi ve düşüşleri, yanlış mı hatırlıyorum?
3: Şimdi başarı zincirinde ama bu gerekmiyor.
1: Geldiği zaman değil, bu sene bile Okan Hoca'ya neler söylendi. Tabii.
3: Hocam.
1: Bu gerçekten.
2: Hani bu şartlarda geldi. Tabii, güvenilerek tabii. Geldi yani.
3: Tabii. Şimdi bu şart başarının ilk zincirine yönetimin teknik direktörü olan güveni,
2: tabii.
3: Ona yol açması. Sonra teknik direktör ekibiyle uyumu, ondan sonra taraftarın o zincire katılması eşittir şampiyonluk. Şimdi buna rağmen, şimdi Galatasaray Avrupa Ligi'nde hedef koydu. Evet, Liverpool'u yendi. Ülke olarak hepimiz liginde. Sevindik Şampiyonlar Ligi'nde. Liverpool'u yendi, Juventus'u yendi. Ama 4. seneye gelmiş, oturmuş bir kurgunun her sene daha fazla gelişmesi lazım.
1: Galatasaray
3: ona baktığınız zaten. Hocam 4. seneye gelmişsin, 16'da kalmayacaksın. Çıkacaksın 8'e artık. Aldığın adamlara bak, 75 milyon euro veriyorsun.
0: Bir ara kapısına geldi zaten, yapamadı. Bir ara geldi, yapamadı.
3: Geldiyse gireceksin oraya artık.
1: Ya hocam son senelerde Şampiyonlar Ligi'ne bile bu ülkeden hiçbir takım katılamazken
3: hocam,
1: Galatasaray'a birinci yılda çeyrek final, yarı final, neredeyse final, keşke olsa ama bunun o kadar hocam, kolay olmadığını da bilmemiz lazım. Galatasaray'ın bu seneye girmişsin, başarıdır.
3: Senin bir kurgun varsa onu geliştirmek zorundasın. Futbolcu kim olursa olsun, Osimhen de gelse, pahalı da olsa, ucuz da olsa, futbolcunun yaşı ileri de olsa, genç de olsa gelişmeye açıktır. Sen takımı geliştireceksin. Ne diyoruz bak, seviye farkından bahsediyoruz.
1: Galatasaray'da bu gelişti.
3: Ne? Öncelikle fiziksellik. Ama fiziksellik sadece yetmiyor. Ya bu takım halinde hücum organizasyonları, birlikte olman, harmoninin iyi olması, bunlar teknik direktörün işi. Sen transferde ne yapıyorsun? Hep nasıl övüyoruz sevgili Okan Hoca'yı? Kurduğu sisteme göre eksik olduğu yerlere takviye yapıyor diyoruz. Bu ne demek? Takımın bir öncesinin gününden, bir öncesinden daha iyi olması demek. Bir öncesinden iyi olması. Yani bu sene
4: Şampiyonlar Ligi'nde gene ilk 16 olursa başarısızdır. Okan Hoca da başarısızdır. Kulüp de gelişmemiştir.
1: Peki hocam bir şey sorabilir miyim?
4: Tabii ki.
1: Keşke olsa. Bırak ikinci, üçüncü seneyi. Birinci senede bu başarılsa. Biz Galatasaray'dan ikinci sene sonrası işte bir yarı final, bir çeyrek final bekliyoruz. Galatasaray kimi geçecek? Kurulduğu tarihten itibaren bu çalışmaları yapan Bayern Münih'i, kurulduğundan beri yapan Liverpool'u, kurulduğundan beri yapan bir Paris Saint Germain'i, bir Juventus'u.
3: Yenmedi mi Liverpool?
1: Ya adamlar, Liverpool? Hocam yenebilirsin. Ya. Adamlar senin, bak senin, sen iki senede bunu Galatasaray'dan istiyorsun. Adamlar 102 senedir, senedir aynı şeyi yapıyorlar ya. Biz kaliteli kadrodan bahsediyoruz. Galatasaray'ın kadrosu.
3: O zaman niye pahalı transferler yapıyor?
1: Hocam şu an Türkiye için en pahalı kadro. Ama Galatasaray'ın kadro değerini bu bahsettiğim takımlarla kıyasladığında Galatasaray onların çok altında kalıyor. O yüzden bu sene 500 milyonluk bir bütçe ayırıyor. Kaldı ki o 500 milyon bütçeyi biz büyük fedakarlıklarla oraya hazırlamaya, yapmaya çalışırken o bahsettiğim kulüpler her sene bu rakamları harcıyorlar ya. İşte Liverpool kaç para harcadı bu sene? 500 milyon harcamadı mı geçen sene? O yüzden bakın belirli gerçekleri ya, de biliyor falan olmak lazım. Yani çocuk daha yeni yürümeye başladığı bir dönemde hadi hocam, 100 metre 4, koş 4 sene bana dünya rekoru kır demek yanlış. Çünkü 30 yaşındaki 100 yaşındaki adamlar da o rekorun peşinde.
0: İlk 16'ya doğru ilk 16'ya kalışını ben de başarısızlık olarak görmem.
3: Dördüncü seneye girmişsin.
0: Başarısızlığı ben bundan önceki ya, senedeki Avrupa'da elenmeye...
2: Galatasaray daha önce 4 sene üstte şampiyon olmuştu. Üstte UEFA kupası aldı yani bunu yaptı. Genlerinde var hocam.
3: O başarı.
0: Ama bu sezon, bak yeni sezon, önümüzdeki sezonda Galatasaray'ın artık hedefinin Şampiyonlar Ligi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani abi, tamam ligi elbette ya önemseyeceklerdir yine ama bu sefer de dediğin gibi bu sefer 16 kesmez.
3: Şimdi... Kadro
0: kesmemesi lazım.
1: Bakın şimdi, kadro kalitesi hedefi demek çok kolay. Bunu 4 sene 5 sene
0: derken hocam final demiyorum ben. Kupa
1: bana
0: demiyorum.
1: Bana burada gülüyordunuz hocam da Şampiyonlar Ligi hedefi diye ya. Ya şu hedef, an Galatasaray sadece kupa tabii olmaz ki hedef Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ama demin istikrar hocam, dedi Zafer hocam.
3: Demin Bayern Münih'in 100 senesinden bahsediyor. Evet, için şampiyonluktan bahsediyor.
1: Hayır o istikrar bakın o istikrar şunu diyor. Bu sene 16 mı yaptın? Galatasaray'ı bundan sonra her sene o 16'yı bir defa tekrar
0: ben onu diyorum lazım. Ben onu diyorum.
1: Hatta
0: işte.
1: Hatta ilk 8'e girmesi lazım. Evet. Hatta ilk 4'ü yapabiliriz diye düşünüyor olması lazım. Hocam, bu işler böyle gidecek.
0: Onu diyorum ben. Finale kalsın bak, demiyorum. Zaten şey o kolay değil. Finaldi, kupaydı falan.
3: Çok güzel. Ne finali ya?
0: Ya yapabiliyorsan 8'e kal. En büyük başarı final gibi 8'dir. Ben sana söyleyeyim. Şimdi, final falan bizim için daha erken.
3: Şampiyonlar abi. Ligi'nde başarı, özlenen başarı bekleniyorsa o zaman Bayern Münih'le bilmem kimle 150 senedir sistemi kurulmuş takımlarla aradaki farkı kapatacak beceriye sahip olması lazım Okan'ın. Eğer olamıyorsa ben Okan'ı o zaman başarısız sayarım.
1: Ya, hocam bu bir şimdi, ayda olacak zaten, bir iş değil ki hocam.
3: Hocam 4. sene bitti. Ya, 5. seneye giriyoruz.
1: Hocam
3: bir sistem, bir en kötü teknik direktör bile 6 ayda bir takıma bir sistemi oturtur. 4. seneye girmiş.
1: Ya hocam Türk futbolu da kaç yaşında Şampiyonlar Ligi'nde bizim başarılarımızı şöyle bir toplayalım, bir sayalım ya.
3: Hocam, yani Galatasaray'a kadar gideceğiz.
1: Gitmemiz lazım tabii. Demek ki 100 yılda 100 yılda yapılamayan bir işi Okan Hoca 3 senede nasıl yapsın bu sene?
3: Hocam,
1: 4. senesi
3: takımdan bahsediyor.
1: 4. Hocam zaten Okan Hoca ilk geldiği sene Galatasaray Avrupa Kupası'na bile katılamadı ya. Ligi 13. bitirmiş bir takım ikinci yeni sezona seçimleri geç yapmış. O geç yapılan seçimlerin belirlediği Okan Hoca ile başladığında o sene Galatasaray'a hiç kimse bir şans tanımazken Galatasaray ilk senesinde
3: bir şans tanımazken. Biz şunu söylemek Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekleyeceğiz Galatasaray'dan.
1: Galatasaray'dan
3: 150 sene sonra.
1: Hocam
2: Şampiyonlar Ligi başka bir seviye ama hocam.
3: Ben de onu söylüyorum.
2: Galatasaray Avrupa şampiyonu olduğu sezonu hatırlayın. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'den 5 yedi kendi evinde hocam.
3: Evet.
2: Ya oradaki seviye farklı. Orada 5 yiyorsun. Diğer tarafta şampiyon
3: ben
2: olabiliyorsun.
3: Ben aynı şeyi söylüyorum.
2: Hedef Şampiyonlar Ligi olunca bence geçen sezonki Galatasaray'ın geldiği nokta başarıdır. Rakiplerini ve bütçelerinden dolayı bunu bahsediyorum. Yani Chelsea Galatasaray'dan daha iyi takım olduğu için 5 atmadı hocam. Bütçesi daha iyi olduğu için yendi Avrupa şampiyonu olacak Galatasaray. Bütçen iyiyse orada mücadele
0: bak,
2: edersin.
0: Bak seni eleştirebilirsin. Değilse. Bak seni eleştirebilirsin. Abi, sen de
2: Okan Hoca değil Okan Hoca Pep Guardiola'yı da getirsen o bütçeyle orada başarılı şimdi, olman çok zor hocam. Bunu kabul etmek lazım.
4: Ya Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların kadro kalitesi yüksek mi?
2: Türkiye standartlarında yüksek.
4: Yüksek. Fenerbahçe'nin de yüksek. Yüksek. Bunlar oyuncu kaliteleri yüksek olduğu için oyun kötü bile olsa bir tane yıldız oyuncu bir duran top efendime söyleyeyim bir hata maçı çevirebiliyor mu? Ama bak bireyselliğe döndük.
2: Şampiyonlar Ligi'nde çeviremiyor hocam.
4: Evet onu diyorum işte. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Okan bir sistem kurdu mu kurdu. Evet. Kabul edelim. Tebrik ediyoruz. O kurgu doğrultusunda artık dördüncü seneye gelmişsen çok gelişmiş olman lazım. Bu yapılacak transferle bu bütçeyle ancak biraz daha kadro kaliteni yükseltirsin ama oyun anlayışı, oturan sistem, oturan kurguyla birlikte artık rakiplerini daha fazla üzmelisin.
2: Hocam üzüyor zaten. Biz hocam, de diyoruz ki bu bütçelerle sistem falan değil mi iş hocam? Bütçe işi.
4: Yok ya bütçe.
1: Yok ya.
2: Yani rakibin senin karşında 5 tane 100 milyonluk oyuncuyla oynarken hocam, sen bir tek bütçe olarak Osimhen'le çıkarsan karşısına bu kadar hocam.
1: Hocam tamam. Biz hep senelerdir şunu söyledik sonuna kadar da arkasındayım. Ne kadar kaliteli kadron varsa o takımın oyun kalitesinin o kadar da yükselme ihtimali aynen var. Ama bu bak ihtimali var diyorum. Niye? Takımın oraya doğru zorlanması lazım. Ya bir defa demin ne konuştuk? Ligin kalitesi. Benim ligim beni oraya ulaşmaya zorlamıyor ki. Benim ligim diyor ki al sen 10 puan öndesin. Son 3 maçta 2 maç kaybetsen de yine şampiyonsun. Evet. Bu beni ileri götürmez. Bana bu maçı kazanamadığın anda liderliği elinden alacağım diyen ikinci lazım. Arkamda adam hocam, lazım. Bu işler böyle oraya gider.
4: Bireysel kaliteni yükselttiğin zaman.
2: Nasıl yükselteceksin hocam bireysel kaliteyi? Parayla işte bütçeyle.
4: Bak yükselttiğin zaman.
0: Bazen de tutmuyor ki.
4: Bu başarının garantisi değildir ama.
0: Değil tabii canım. Para olsa da onu.
4: Sistem değil diyorsun. Sistem
2: hocam Şampiyonlar Ligi'nde başarının garantisi diyorum ben de size.
4: İşte ama bak alınan o yüksek bütçeli oyuncular da orada başarının garantisi olmayabilir.
2: Hocam en son kaç ne kadar bütçeli bir takım kazandı Şampiyonlar Ligi'ni biliyor musun?
1: Bilmiyorum. Ya yuvarlak konuşalım aşağı yukarı 1 milyar civarında.
2: Yani Galatasaray.
1: Yani biri 700 milyondur, öteki 900'dür, bir başkası 1 milyon 100'dür ya.
2: Oralarda sistemden, oyundan, hocadan bahsediyorsunuz. Yani evet. Orada da bir gerçek var bütçe diye. Ya, i̇yi futbol, iyi futbolcularla oynanır hocam. İyi futbolcular da pahalı.
4: Osimhen pahalı, tamam.
2: Evet. Hocam evet. Karşı tarafta oynadığınız takımda 6 tane Osimhen pahalı. Bütçesinde oyuncu var. İşte o yüzden olmuyor sevgili diyoruz.
4: Yani
2: Fenerbahçe için
4: hem
2: demiştim.
4: Fenerbahçe hem Galatasaray'ı yenmedi mi?
1: Başka örnekler
2: bütçe farkına bakarsınız. Galatasaray'da kimleri yendi? O bir maç, iki maç kazanırsınız. Hedef şampiyonluk diyorsunuz ya siz. Daha üstüne çıkmak, daha üstüne çıkmak.
0: Ya Freiburg UEFA finali oynuyor şimdi.
4: İstediğin kadar
0: bütçeye bak.
4: Kaliteli oyuncu al. İnatla söylüyorum. Eğer bir sistemin yoksa hiçbir
1: hocam,
4: şey olmaz.
1: Hocam,
0: iyi de bir hocam.
2: Avrupa'da diğer kulvarlar için katılıyorum size. Şampiyonlar Ligi'nde o iş öyle olmuyor çünkü izliyoruz Şampiyonlar
4: işte
2: Ligi'ni.
4: Ben diyorum ki
2: 1993 Okan'da yılından beri Şampiyonlar Ligi'yi izliyoruz hocam.
4: Şampiyonlar Ligi'ndeki o farkı kapatması gereken Okan diyorum ben.
2: O farkı kapatması gereken bütçe diyorum ben de hocam.
4: Tam bütçe de yardım etsin yani. Okan'a. Ama sonuçta Okan'ın
2: fikirleri zaten edebileceği kadar ediyor hocam. 350-500'e çıkmaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin şartları, standartları bunlar.
1: O gerçek.
4: Bazen kadro kaliten ne yapar hocam? Bazı galibiyetler hak edilmiş galibiyet değildir. Bireysel beceri o gün çıkar o maçı alır.
1: Niye hak edilmiş değil hocam? Benim bir Osimhen'im varsa, bir Uğurcan'ım varsa Allah biri Allah tutacak, öteki atacak.
4: Hocam kötü oynayıp maç kazanmadı mı Galatasaray?
1: Hocam peki hocam, o tutup o atıyorsa ben hak etmemiş mi oluyorum maçı?
4: Hak etmemiş
1: ben oluyorsun. Ben 3-0 yeniyorum seni. Ben maçı hak etmemiş oluyorum. Niye hak etmeyeyim?
4: Nasıl 3-0
1: benim kalecim kurtarmış, santroforum atmış.
4: Hocam
0: ha, bazen diyor ki galibiyet çıkıyor diyor işte. Bir hocam, tane oyuncu adam çıkıyor olsa, alıyor diyor. Evet, yani kötü de oynasan işte hocam, bir tane
4: adam Osimhen'in yokken diyor. Sıkıntı yaşamadı mı Galatasaray?
1: Türkiye'de bakın futbolcuya dayalı sonuca gitme alışkanlığı daha ön planda. Biz hepimiz boşuna demiyoruz. Buna takım oyunu da dahil olsun.
3: Ama takım oyunu neyle oluyor? Sistemle oluyor işte.
1: Sistem, Galatasaray takım oyunu oynamıyor mu? Oynuyor. Galatasaray'ın oyunu gelişmiyor mu? Gelişiyor.
3: Abi, gelişmedi.
1: Niye gelişmedi hocam? Bir çok basit bir şey söyleyeyim. Galatasaray Uğurcan'ın gelişiyle birlikte bu sene

0: bazı maçlarını direk oyunla veya geriden uzun top Osimhen'e çıkışlarıyla kazandı. Galatasaray sadece ön alan baskısıyla oynamıyor ki artık. Biz Uğurcan'ın geriden neredeyse asist yaptığını birçok maçta görüyoruz. Hatta şunu konuştuk biz ya. Sezon başı Ederson Galatasaray'a gelecekti. Galatasaray'a geleceği o dönemde bütün herkes dedi ki ya ayakları o kadar iyi ki kaleden asist yapacak dedi. Bu bile bir oyunun geliştiğinin göstergesidir.
1: Tam tersi.
0: O gelmedi, Uğurcan geldi.
1: Okan'ın uygulamak istediği kurguya uymayan bir şey senin.
0: Niye uymayan? Yani Okan demiyor
1: adam
0: mu?
1: Adam ön tarafta agresif baskılı başlıyor maçı erken bitirmek için.
0: Hocam,
1: uzun topla
0: hocam,
1: geçişten
0: hocam,
1: bahsediyorsun.
0: Bir şey
1: hocam.
0: Söyleyeyim bakın. Okan Hoca da şunu istiyor. Ya top Uğurcan'da bile olsa Osimhen'e değil, Osimhen'in olduğu yere doğru bir uzun top oynayın. Osimhen nasıl olsa onu alır, atar veya attırır. Doğru. Taktiğiyle Galatasaray bu sene çok gol kazandı. Şimdi bu oyun değil mi? Bu oyun değil mi? Direk oyun da bir oyundur. Geçiş oyunu da bir oyundur.
1: Tabii ki. Neredendir geçiş oyunu? Nereden?
0: Hocam topu kazandığın yerden. Topu nerede kazanıyorsan
1: yerden olmaz geçiş.
0: Nereden olur hocam?
1: Geçiş oyunu hocanın oyun kurgusuna göre ya sağ bekten olur ya sol bekten olur. Stoperden. Hoca onu belirler.
0: Ben topu orta sahada kazandım. Geçiş oyunu oynayacağım. Bu illa sağ bekten olacak diye önce sağ bekime geri oynayacağım. Hadi geçiş oynayın. Hocam,
1: hücum topu Allah aşkına ya. Hocam, orta sahada kazandıysan kaleye hocam, yakın destek gidersin hücum, oraya.
0: Hocam,
1: bu
0: şey
1: kurguyla alakalı bir değil ki. Elindeki hücum, bireysel becerili adama bağlı.
0: Hocam.
1: Adam delici oyuncuysa Barış Alper alırsa gider.
0: Hocam.
1: Niye versin sağ beke?
0: Futbolun gerçeği şu. Top,
1: hocam.
0: Ben topu kazandığım yerde hücuma başlarım.
1: Set oyununda.
0: Futboludur.
1: Set oyununda geçiş oyununu hoca belirlemek zorunda. Sağ bekten mi baş? Doğaçlama olmaz geçiş oyunu. Ya sağdan baş, ya orta hocam, sağdan, merkezden bir yerden hocam, başlarsın ama başlarsın. Doğaçlama olmaz.
0: Ben de sana şunu söylüyorum hocam, bakın.
1: Söyle hocam.
0: Ya futbolun temel kuralıdır ya. Hücum nedir? Top bende olduğu an ben hücum edebilirim. Ne zaman hücum ederim?
1: Doğaçlama mı olur hücum?
0: Topu kazandığım yerde hocam. Ben teknik direktör olarak takımıma şunu öğretirim. Ne? Topu kendi kalemin orada ceza sahamda kazanırsam nasıl çıkacağım? Orta işte sahada kazanırsam nasıl çıkacağım? Ön alanda baskı yaptığımda kazanırsam ne yapacağım? Ben bunları öğretirim takıma. Okan Hoca da bunları yapıyor.
1: Hocam.
0: Top benim kalecimdeyse.
1: Savunma nereden başlar savunma?
0: Savunmada topu kaptırdığın anda savunma başlar. Bu futbolun ana kuralı hocam.
1: Bu geçiş oyunu değildir. Ama geçiş oyunu nedir biliyor musun? Olgun ayında merkezde set oyununda hoca bir şey belirler. Der ki benim sağ tarafta işte şeyim vardır ne?
0: Hocam.
1: Sizin?
0: Hocam.
1: Bayern Münih'e gitti geldi.
0: Boy.
1: Ha, bu koridoru iyi kullanır. Ben geçiş oyunu buradan başlatacağım diye bu kurguyu çalışır antrenmanda. Bu geçiş oyunudur.
0: Hocam,
1: ama doğaçlama geçiş oyunu olmaz.
0: Hocam,
1: mutlaka bir yerden başlatır.
2: Genelde kendi sahandan kazandı mı öyle başlarsın. Ani atar.
0: Geçiş,
2: evet, bakın, geçiş dedi ani atar. Kontrol
0: atar. Geçişi ben bir tarif edeyim. Geçiş şudur. Top bende. Ben hücum ediyorum. Hücum ederken topu kaybettiğim anda top rakiptedir. Benim defansa geçmem lazım. Defansa önce düşünceyle geçerim. Benim şimdi topu kazanmak için defans yapmam lazım. Hocam bana ne demiş? Topu burada kaybedersek böyle oynayacaksın. Takım halinde ben buraya geçebiliyorsam bu önce düşüncede oraya geçiştir. Bakın ben hücuma geçişten
1: bu geçiş
0: değil.
1: Değildir.
0: Hocam defansa geçişler var. Biz geçişi şöyle tarif ediyoruz bu ülkede.
1: Hücum
0: bu yetersiz. Topu kazandım. Topu kazandığım zaman biraz hızlı bir şekilde öne hücum etmek, kontratak yapmak tarzında bir oyuna biz hep geçiş oyunu diyoruz. Ya hoca var Guardiola. Hoca var Arda'yı söyleyeyim. Shakhtar'da da aynı şeyi yapıyor. Bizim günümüzde de topa sahip olma oyununu daha düne kadar çok önemseyen hocalarımız vardı. Bunların başında Abdullah Avcı geliyordu.
1: Hocam,
0: topu ben kazandığım zaman
1: mevzu dağıldı.
0: Mevzu dağıldı değil. Ben
1: dağıldı.
0: Hızlı bir şekilde illa kontratağa çıkmam değil ki. Ben topa sahip olarak oynamak
1: hocam,
0: istiyorum.
1: Hocam cevap veriyorum. Bir takım savunma yapan takım, hücum yapan takım topu kaybettiği zaman neden anında orada baskı yapmalıdır biliyor musunuz? Çünkü savunma oyuncusunun en zayıf anıdır o. Seni tutabilmek için üzmüştür kendini, yorulmuştur, nabız yüksektir. Sen topu kaptırdığın yerde savunmaya başlarsın. Bu anlayıştır, evet. Ama geçiş oyunu değildir.

0: geçiş hocam, oyunu farklıdır.
1: Hocam hücuma bir şey söyleyeyim. Bakın.
0: Uygulanan hocam, planlamadır. Değişik fikirlerdir. Hocam
1: defansa geçişler, defans geçişleri diye bir deyim var futbolda. Defans geçişi.
0: Savunma geçişi.
1: Anlatabildim mi? Bu tamamıyla bu düşüncenin bir ürünüdür. Yani bugün ben topu kaybettiğimde şunu diyebilirim. Ya ben ön alan baskısı yapsam karşımdaki takım o kadar iyi pas yapıyor ki benim baskımı kırıyor. O yüzden ben hoca olarak şu tercihte bulunabilirim. Topu kaybettim mi? Takım ön alan baskısı kesinlikle yok. Rakibi ikinci bölgede kompakt bir duruşla karşılayacağız. Veya orada da karşılamıyoruz. Birinci bölge savunma yapacağız. Topu orada kazanmak için savunacağız diye. Bu teknik adamın tercihi olabilir. Evet. Stratejisi olabilir. Olabilir. Takımına bunları öğretebilir. Bunları da yaptırtabilir. Niye illa topu kaybettiği anda baskı yapsın ki? Öyle bir kural yok.
0: Allah Allah.
1: Stratejiler onun için de değişiktir.
2: Hocam, ama kaybettiği yer tehlikeli bölgeyse,
0: evet,
2: savunma yerleşmediyse işte orada ne olacak?
0: Sen ya, hücumdayken savunma defansı güncellemen gerekiyor.
2: Öne çıkarttırıyor çoğu hoca zaten.
1: Biz şimdi varsaymaya başlayalım. Savunma buradaysa, sağ açığın buradaysa, o buradaysa.
0: Hocam sen getirdin o pozisyonu. Bak şimdi atak yapıyorsun değil mi hocam?
1: Evet.
0: Topu kaybettin.
1: Evet.
0: Aynı hizada 3 tane adamın senin savunma geçişini, sen diyorsun ya savunma geçişi, başlatmaya çalışırsa bir top arkalarına attığı zaman sen, evet, olmaz o. Onun için nedir? Santifora ne derler? Santifor benim anlayışıma göre asla sağ beke sol beke basmaz. Basmamalıdır. Neden? Topu kaybettiğinde santifor merkezde kalır. Eğer iki tane Icardi ile Osimhen oynuyorsa önlü arkalı aynı hizada asla olmamalıdır. Stopere de basmaz. Buradaki adam gelir. Sen kompakt basarsın. Neden? Kaybettin topu anında kazanmak için.
1: Ya. Hocam bakın.
0: Baskı... Burada sen 3 kişi 4 kişi hocam, bir arada basarsan tabii hocam, hata yersin.
1: Hocam baskılarda takımlarda şöyle çalışılır. Takım vardır sağ bek üzerinden oyun kuruyordur. Takım vardır stoperi üzerinden oyun kuruyordur. Ben kendi takımıma o anki pozisyona göre rakip ne yapıyorsa ona o en uygun
0: hocam,
1: baskıyı veya defansı tercih etmem lazım. Hocam
3: topun ya, oynandığı yere göre diziliş değişir.
0: Top caziptir. Herkes oraya yanaşır. Topun oynandığı yerde kalabalık olursun. Orada topu kaybettiğin zaman basarsın ki rakibin geçiş hücumuna başlamaması için. Sen set oyununa ne zaman dönersin?
1: Hocam.
0: Senin takımın önde 10-15 dakika baskı yapmıştır. O baskı sonucunda nabız yükselir. Pas kalitesi ve vuruş kalitesi düşer. O zaman set oyununa dönersin, takımı dinlendirirsin.
1: Hocam bakın sadece topun olduğu yere göre değil. Bu futbolun ana prensibidir. Sen pozisyonunu aynı anda topa, rakibe ve kalene göre alırsın. Bakın
0: sen alırsın, şahıs olarak alırsın.
1: Bu üçüne birden. Sadece topun olduğu yere göre değil.
0: Topun olduğu
1: yer demek hocam, rakip demektir. Rakibe göre. Top neredeyse topa göre.
0: Topun oynandığı yerde kalabalık olmazsa rakip seni perişan eder hocam.
1: Hocam ben orada kalabalık olmak istemeyebilirim. Ben birinci bölgemde kalabalık
0: olacağım. Büyük takım olamazsın. O zaman niye? Anadolu takım, sıradan takım.
1: Hocam bakın o senin görüşün. Belki de bugün Galatasaray'da Avrupa'nın büyükleri de yeri geldiğinde ön alan baskısı yapıyor. Yeri geldiğinde orta saha ikinci bölgede rakibi karşılıyor. O baskıları orada yapıyor. Yeri geldiğinde de geri çekiliyor. Bunu aynı maçta
0: hocam önde yapıyor. Baskı kaç dakika yapılır? Ben 90 dakika yapsın demiyorum ki. Ya hocam, 10-15 dakika yaparsın.
1: Pozisyona göre yapılır.
0: Ondan sonra geçersin set oyununa.
1: Bak, bunun dakikası yoktur tamam, hocam.
2: Neyse boş ver.
0: Olmaz mı ya? 20. dakikadan sonra yap da göreyim bakayım hocam.
2: Ne diyeceğim biliyor musun?
1: O ayrı.
0: Liverpool o zaman bak, ne yapar?
4: Ayrı takımlarda ayrı futbol oynatın siz.
2: Şile'den Özer abi mesaj atmış, diyor ki Zafer Hoca'ya söyle sakin olsun.
0: Sakin mi?
2: Sakin olsun diyor.
0: Vurgulayarak söylüyorum
4: ki. Ahmet Hoca da sakin.
2: Ahmet Hoca da sakin olsun.
4: Fikri bir tartışma canım.
0: Evet. Tabii canım.
2: Güzelce.
4: Kavga etmiyoruz.
0: Yine bir şey söyleyeceğim.
1: Futbolun doğrularını söylememiz lazım.
0: Bir dakika. Evet. İlla evet, senin dediğin doğru değil hocam. Ben doğruları söylüyorum
1: sana. Hayır sen söyle.
0: Topun oynandığı yerde kalabalık olacaksın. Bu bir kere bu prensiptir.
1: Hocam
0: topun oynandığı yerde.
2: Belki her teknikadan farklı düşünüyor.
0: Cüneyt'te top. Biz üçümüz Kartal orada, ben burada, sen burada değilsen Cüneyt topu alır.
1: Cüneyt
0: yürür gider, biz de bakarız oradan. Arkamızdan.
1: Cüneyt kendi ceza sahasında değil mi?
0: Hayır. Tabii kendi ceza sahasında.
1: Kendi ceza sahasında. Evet.

0: ki ben illa orada kalabalık olacağım diye 3 futbolcumuz...
1: Biz kaptırdık topu.
0: Bir saniye hocam ya. İlla 3 kişiyi Cüneyt'in üzerine göndermem gerekiyor mu?
2: Yolmaz hocam. Sağ parselizasyonuna da dikkat edin.
1: Ben 3 kişi göndermiyorum hocam üstüne ya.
0: Bak, sen topu aldın, ne yapacaksın? Benim kaleme gideceksin. Demin dedim ki pozisyon topa göre, rakibe göre, kaleye göre alınır. Şimdi ben bakıyorum, rakip kendi ceza sahasında. Top Cüneyt'te. Cüneyt nereye gidecek? Benim kaleme gidecek. Ben onu onun ceza sahasında karşılayabilirim. Ben onu bir orta sahamda da karşılayabilirim. Niye? Cüneyt benim üzerime gelecek ya. Hatta orta sahadan da vazgeçtim. Derim ki ben kendi ceza sahamını üzerinde karşılayacağım Cüneyt'i.
1: Büyük takım değilsin sen.
0: Hocam şimdi bak hocam, bu benim taktiğimdir. Bu benim taktiğimdir. Neden? Bazı takımlar...
1: Benim güzel hocam, ben 3 kişi birden basalım demiyorum. Topu kaybettiğimiz
0: kalabalık
1: yerde
0: kalabalık olacak.
1: Kaybeden adam topun kalabalık oynandığı olacak. Yerde kalabalık olacaksın tabii.
0: Hocam Cüneyt orada bir kişi, ben onun üzerine kalabalık olacağım diye 3 kişiyi gönderdiğim zaman sahanın benim kaleme yakın yerinde 2 tane Cüneyt'in arkadaşı boştur.
2: Evet.
0: O boş adamlara topu geçirdiği anda benim 3 kişim oyundan düşüyor.
2: Galatasaray beni yaşadı. Çizerek anlatalım bunları ama hani gecenin birinde
1: bir şey söyleyeyim.
2: Ben bile anlamakta zorlanıyorum. Kartal da öyle boş boş bakıyoruz hocam abi. Yani bu kadar da akademik
1: topun oynandığı yerde savunma başlar hocam, kabul et.
2: En iyi savunma hücumdur hocam. Benim bildiğim o.
1: Galatasaray bunu eksik yaptığı hocam, için topun oynandığı yerde kalabalık olmadığı için bir kişi bile organizasyonu bozduğu için koridorlardan hep geçiş
3: dediği gibi bir taktik masası getirelim şey abi size.
2: Evet, taktik tahtası da yapalım.
3: Aynen, taktik tahtası da yapalım. En güzeli o.
2: Son alalım hocam.
0: Şimdi ben Zafer Hoca'nın söylediğiyle ilgili hocam bunu kabul etmiyor diye bir iddiada bulunmadım. Zafer Hoca diyor ki sana. Ahmet Hoca topun olduğu yerde başlamayı kabul etmiyor. Ya demin ben söyledim. Topun futbolun birinci kuralı şudur. Hocam. Topu kaybettiğin anda defans başlar.
1: Evet.
0: O defansı
1: benim
0: nasıl...
1: Benim söylediğimi söylüyorsun.
0: Hocam bir dakika ya. Defans başlar demek illa orada baskı yapmak değildir. Ben onu anlattım. Cüneyt, hocam. Ben Cüneyt'e topu kaptığım anda illa alacağım diye basmam lazım değil. Tabii. Bunu Klopp uyguladı. Karşı presle kaybettiği yerde git dedi adama bas. Bir başka hoca hayır dedi ben basmıyorum. Ben karşılıyorum. Orta sahada karşıladı.
1: Ne yapacağım topu kaybedince ben... Ne yapacağım? 3 kişi ileride kalacak adam
0: hocam ya,
1: merkezden hücuma geçecek hocam, onu mu bekleyeceğim?
0: 3 kişi önde kalacak diye ben bir şey söyledim mi?
1: Hocam kaptırdığım yerde ben niye basmayayım?
0: Hocam bak basabilirsin.
1: Cüneyt müdürüm topu kaybetmişim ben.
2: Estağfurullah.
1: Almış benim ayağımdan. Ben de ona anında basacağım.
0: Ya, hocam bir şey
1: basmak
0: söyleyeyim.
1: Basmak zorundayım.
0: Hocam bir şey söyleyeyim. Ben bilmiyorum anlatamadım mı? Bakın Cüneyt topu kazandıysa benim defans görevlerim başlar. Ben santrofora derim ki Cüneyt'e basma. Orta sahaya kadar gel. Rakibi orta sahada karşılayacağız. Olmaz. Rakip bizim üzerimize
1: gelecek. Sen orta sahaya gelene kadar attı pası gitti arkadaşı, ne olacak?
0: Ya hocam.
2: Hızlı adam yok, gidemiyor.
0: Hocam.
1: Gidemiyorsun.
0: Orta sahada yavaş adamları var. Attı pası değil bak. Cüneyt'in karşısında ben varım. Benim arkamda eksik adam yok. Ama ben iki kişiyle Cüneyt'e gidersem... Rakip
1: hocam
0: kişi,
1: niye iki kişi gidiyorsun ya? Ben kaptırdım topu.
0: Sen dedin ya kalabalık olacağız.
1: Topun oynandığı yerde kalabalık olacağız.
0: Hocam işte top orada oynanıyor. Orada kaptırdın.
1: Topu orada ben bireysel kaptırdım. Kaybettim. Bireysel
0: bugün
1: bastım.
0: İkinci bölge başladım. Savunma vardır. Bugün birinci bölge savunma vardır. Hocam. Oyun stratejilerinde teknik adamlar bütün bunların hepsini takımlarına öğretir, takımlarına çalıştırır. Oynadığı maça göre, maçın anına göre, sonucuna, skora göre oyun içinde bu stratejileri...
2: Her yedin ayrı yoğurt yiyişi vardır diyerek...
1: Katılmıyorum.
2: Anadolu tabiriyle noktalayalım.
0: Öyle bir yok zaten. Evet. Gittiğin takımda sen onu öyle uygularsın.
2: Evet,
0: sorun yok.
2: Ya, herkesi taktiği kendine öyle güzel. Abi. Ne diyeyim?
1: Kısa süre
3: her takımın direktörlük taktiği vardır abi.
1: Oynadığım, Anadolu takımın oynandığı yerde kalabalık oldum. Hep skor aldım.
2: Peki biz daha gündeme dönelim bugün. Fenerbahçe'de seçim çalışmaları devam ediyor. İki başkan adayının da önemli açıklamaları vardı. Hem sizlere hem izleyicilerimize isterseniz bir hatırlatalım. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Sarpi neler söyledi, ne vaatlerde bulundu, neler yapacaklar? Önce bir dinleyelim başkan adaylarını. Sonrasında üzerine konuşacağız, değerlendireceğiz bu açıklamaların detaylarını ve seçimin şifrelerini de masaya yatıracağız.
4: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlike.

0: Fenerbahçe'yi bekliyor haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. Yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek Fenerbahçeli olursanız Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok. 20 sene, 30, 40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım. Ben böyle bir dert 2018'de seçilemedi. Gitti onun için geliyor başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongreleri o karar verdiler saygılıyız bitti. Ama Fenerbahçe bakın 8 sene oldu ben ayrılalı. 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar şampiyon oldunuz mu? 60 puan şampiyon bitti. Öyle yani şunları yaptık şöyle yaptık sonuç. Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz. Benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız, inanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene, iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda? Şimdi para şöyle para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerden inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız, söyleriz sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
1: Biz mevzuz başlamış
2: Çocukluk sevdam Fenerbahçe başkan olmak için şartsız, koşulsuz, amasız daha önce biliyorsunuz adaylığımı açıkladım. Fenerbahçe yöneticisi olabilmek sadece geleceğe hedefler koymakla olmuyor arkadaşlar. Hedefler iyidir. Ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde ne istersen iste benden diyebilmekle olur. Biz de Fenerbahçe'm ne isterse iste benden diyorum. Rahmetli İslam Çüpü abimizin belirttiği gibi bu başka bir büyüklüktür. Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı yok arkadaşlar. Kimseye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin kimseye borcu da yok. Ancak bizim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Benim var, sizlerin var, hepimizin var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik. Söz veriyorum tüm enerjimizle, heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz. Fakat Fenerbahçeli'nin Fenerbahçeli tahakkümüne, patronluk taslamasına sen bilmezsin, sadece ben bilirim, ben bilirimciliğine bir son vermek lazım. Çok değişti, dünya çok değişti. Değişmeyen tek şey ne arkadaşlar? Değişimin kendisi. Eskiden yeni olmaz diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? 20 sene önceki futbol, bu seneki futbol artık aynı oynansa gibi gözükse de artık çok daha farklı algoritmalar var. Bunu hepimizin, sizler gibi hepimiz de görüyoruz. Ben de görüyorum. Taraftarın aşkı azalacak, çoğalacak bir şey değildir. Az aşk, çok aşk diye bir şey olmaz. Ben sizlere vereceğim en güzel şey, tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Biz bu işe baş koyduk. Yolumuz açık. Ufkumuz da açık. Bunu yapacak dirayetimiz de var. Boş vaatlere de karnınıza tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar bu söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu da sizler, tüm camiamız görecek. Ancak Fenerbahçeli en iyi kadroya sahip olsa da arkasına yaslanıp rahat bir şekilde maç izleyemiyor. Biz arkadaşlar her alanda güçlü olacağız. Oluşturacağımız yönetim, yönetim kurulumuz ile hem dinamik, enerjik, hem de her masada sonuna kadar lobi faaliyetlerini yapabilecek, hem de her anlamda yönetimsel aklı ortaya koyabilecek liyakatlı bir yönetim kurulu oluşturacağız. Saha içinde, saha dışında, her platformda herkesle mücadele edeceğiz.
3: Fenerbahçe'de iki başkan adayı da iddialı. Evet. Zafer Hocam, ne diyorsunuz seçim için?
4: Ya bir kere taraftarın özlediği şey yeniden güçlü ve büyük hissetmek. Hı hı. O doğrultuda hangi başkanın ikna edeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama taraftarlar adına hassas bir konu varsa bu kaybolan ağırlık, kırılan özgüven ve sürekli hayal kırıklığı. Bu beklentiler doğrultusunda Fenerbahçe camiasının yeniden savunan değil de saldıran, savunulan takım olması adına verecekleri, yapacakları planlamalar doğrultusundaki beyanatlar etkili olacak. Çünkü Fenerbahçe camiası, tekrar söylüyorum, yeniden güçlü ve büyük hissetmek istiyor. Başkanlarda da o dirayet var. Hem eski yönetimleri eleştirmeden kendi planlamaları doğrultusunda açıklayacakları, bilhassa vizyon farkı, yönetim modeli ve sonuç odaklılık olmaları çok etkileyecek camiayı. Yani her sene seçim olması bir camia için tabii ki bazı olumsuzluklar yaratılır ama yani kişiselleştirilmiş, daha doğrusu Fenerbahçe Kulübü şahıslardan daha değerlidir. Ve iki başkanın da beyanatlarında Fenerbahçe'ye hizmet için geldiklerini, bu takımın yeniden güçlü bir halde büyük hissedilmesini sağlayacaklarını ve şampiyon olacaklarının beyanatları veriliyor. Bu camiayı ikna ediyor. Onun için tabii ki mali yapı, futbol aklı, sportif yapılanma ve kurumsallık, başkanların bundan sonraki verecekleri demeçlerde bunlar da açıklıkla camiaya, kongre üyelerine, taraftarlara açıklayacaklar. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı yeni bahaneler değil. Bundan sonra artık yeniden güçlü bir iradedir. Bu camia kaybetmeyi değil, mücadele etmeyi temsil eder. O yüzden ilerleyen süreçte, araya bayram da giriyor, onun bayramda nasıl olacak, seçim çalışmaları hangi doğrultuda ilerleyecek, ama bundan sonraki konuşmaları kritik olacak başkanların. Kendilerine duydukları özgüven, yaptıkları hazırlık ve onların camiaya gösterdikleri liderlik hissi çok etkin olacak. Bekleyip göreceğiz. Şimdi tabii ki kamuoyunda Değişik spekülasyonlar da olacak ama

0: Ama sonuçta iki başkan da birlik beraberlik doğrultusunda gidiyor. Bu camia adına bana göre çok olumlu. Gönül isterdi hakikaten bütün başkanlar bir araya gelip bir kişiyi belirleyip o doğrultuda hepsi ona destek verip yeniden camiayı güçlü bir hale getirme adına çalışma olsaydı, ama olsun, iki başkanın adayı da şu an itibariyle ikisi de heybetli duruşu, gerektiğinde masaya yumruğu vurabilecek dirayeti gösteriyorlar. Birisi sevgili Hakan Safi Başkan'ın dediği gibi efsane başkanı Fenerbahçe'nin. Diğeri de aynı doğrultuda gene heybetli duruşu gösterebilecek, gerektiğinde masaya vurabilecek, kurumsallık adına da yeterliliği olan bir başkan adayı. Göreceğiz Fenerbahçe adına, ama her iki başkanın da belli ki bundan sonra birlik beraberlik çağrıları içerisinde Fenerbahçe'ye yapabilecekleri en büyük katkıyı, en büyük hizmeti verme adına beyanatları veriyorlar. Bu camia tarafından hoş karşılanıyor. İlerleyen zamanlarda tabii hangi başkanın ağırlık kazanacağından da bahsedeceğim ben. Ama benim görüşüm şu an itibariyle camianın öncelikli olarak hakikaten o eski günlerini, o güçlü ve büyük hissettiği günlerine dönmesi. Beklentiler bu doğrultuda.
1: Kartal Yiğit, ne dersin? Şöyle dışarıdan bir gözle baktığında nasıl bir seçim süreci olacak Fenerbahçe'de? İki başkanın da vaatleri taraftarı heyecanlandırıyor açıkçası.
2: Evet. Ya şimdi tabii bir tarafta Aziz Yıldırım gibi bir tecrübe. Yani hakikaten Aziz Başkan'ın Fenerbahçe'ye yaptıklarını kimse yadsıyamaz. Yani özellikle sportif anlamı da geçtim. Tesisleşmenin adımlarını atan başkandır kendisi. Amatör branşlara müthiş önem verdi. O adımı attı, altyapıyı hazırladı. Gelen başkanlar da aynı şekilde devam ettirdi. Aziz Yıldırım'ın döneminde gelen oyuncu kalitesi, bunlar hep önemli şeyler. Özellikle ilk başları. Yani son döneminde bence de yanlışları oldu. Zaten daha sonra onu görevi bırakmasına neden oldu, ama belki de evet, şimdi insanın doğasında hepimiz yaşlanıyoruz. Yaş almış bir Aziz Yıldırım var. Yani ilk geldiği seneki gibi bir Aziz Yıldırım olmayacak. O kadar çok enerjik bir Aziz Yıldırım kimse beklemesin, onu söyleyeyim. Ama yine de bence bu ligin dengelerini değiştirebilecek bir figür Aziz Yıldırım. Yani özellikle şimdi rekabette baktığınız zaman son 4 sene Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen bir yarış oldu. Eğer önümüzdeki sene de öyle olursa, Aziz Yıldırım kazandığı takdirde bir farklılık olacaktır yarışta. Yani işte Galatasaray'ın zaman zaman Fenerbahçe'ye sataşmalar oldu, Fenerbahçe'nin cevapları oldu. Burada Aziz Yıldırım farkının ben olacağını düşünüyorum. Tecrübeli, çok çok tecrübeli bir isim. Kendisi de biliyor hata yapma lüksünün olmayacağını. Eğer hata yapma lüksü olursa Aziz Başkan zaten çok kısa sürede belki kendi bırakır gider. Bir daha da ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin kongre salonlarını bırakın divan toplantılarına dahi geleceğini sanmam. O nedenle Fenerbahçeliler tabii ki bir yol ayrımında en şeyi kararı verecek olanlar Fenerbahçe kongre üyeleridir. Bir tarafta Hakan Safi Ali Bey'in, Ali Koç döneminin önemli yöneticilerinden biri. Her transferde onu gördük. İşte önemli yıldızları getirmesinde başrol oynadı. Maddi olarak çok güçlü bir başkan adayı.
0: Doğru.
2: Hakikaten işte kendisi de söylüyor. Yani hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız diyor. Fenerbahçe'nin son dönemdeki en yüksek bütçeli, en değerli kadrosunu kuracağız diyor. Ben de yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki şimdi Zafer abi Fenerbahçe camiasını doğal olarak benden çok çok daha iyi bilir. Onun açıklamaları daha önemlidir. Ya burada kriter ne olacak? Yani kongre üyeleri başkan seçerken geçmişteki Aziz Yıldırım'a mı oy verecek? Tecrübe, işte masaya yumruğunu vuran, gerekirse federasyona çıkarma yapan federasyonla savaş

0: daha yolun başında, çok genç bir isim. Evet, yavaş yavaş işi öğrendi, öğreniyor. İşte Ali Bey'in döneminde vardı. Keşke Aziz Başkan'ın yanına böyle bir dönem girse, bir yardım etse. Aziz Başkan da çıkıp açıklayıp işte benim yanımda Hakan Bey'i işte kabul ediyorum. Bundan sonraki süreçte benden sonra da Hakan Safi'yi destekleyeceğim. Yeni başkanımız da Hakan Safi olsun, onu destekleyeceğim şeklinde çoğu Fenerbahçeli'nin böyle bir düşüncesi var. Yani birleşmelerini istiyor. Şimdi belki evet, yaş olarak Hakan Bey kaybetse de önünde çok uzun yıllar var. Hı. Belki bundan sonraki seçimde aday olur, bu sefer kazanır. Önümüzde Serdal Adalı örneği var. Yani kaç seçim kaybetmiş ama en sonunda kazanmış bir başkan var. O yüzden bakıldığı zaman çok kaybetse de ben Hakan Safi'nin çok şey yitireceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani bir yıpranma belki olabilir, o da kısa vadede. Ama ondan sonraki süreçte Hakan Safi yeniden başkan seçilme ihtimali çok yüksek olur. Ama şimdi Aziz Bey ile yarışmak, şimdi Aziz Bey'in kuracağı liste de önemli. Ben
1: iki tarafında liste.
0: İki tarafında listesi önemli. Şimdi eski isimler dolaşılıyor, o yüzden dedim ben. Yani evet. Aziz Bey'in listesinde eski isimler dolaşıyor. Ben eskilerle çok fazla gitmenin mantıklı geleceğini düşünmüyorum. Bu teknik direktörler için de geçerli. Yani denenmişi fazla...
1: Camia için de geçerli.
0: Camia için de yani. Denenmişi fazla ısrar etmeyeceksin. Mesela bizim Beşiktaş...
2: Ama bunlar önemli iş adamlar tabii.
0: Önemli iş adamı ama...
2: Çünkü futbol oynamayacaklar. Maddi katkı sağlasın.
0: O ayrı mesele. Bak hiç almasın yeter demiyorum. Bak hiç almasın demiyorum. Ama yönetime yakınlığı, tamamına yakınlığı, eski, hele hele yıpranmış isimler varsa bu isimlerden kurmaması lazım geldiğini düşünüyorum. Mesela Beşiktaş'ta da çok zaman zaman biz bunları gördük. Her kongrede mesela hep aynı isimler. Ben hep sormuşumdur yani başkan adaylarına falan.
3: Sevgili Kartal, Aziz Yıldırım eski tabirine giriyor mu senin? Çünkü eski dediğin zaman geçmişte o da denendi. Onun da son senelerinde bir başarısı var.
0: Tabii yani sonuçta denenmiştir.
3: Eski mi Aziz Yıldırım?
0: Tabii eski mi? Yani denenmiştir.
3: O zaman senin görüşüne göre aday olmaması lazım.
0: Ama ona ben bir şey diyemem aday olup olmamasına. Ama şöyle de bir şey var.
3: Ya senin tarifinden ben o anlamı çıkardım, onun için.
0: Doğru söylüyorsun mesela. Yönetim kurulu anlamında abi. Yani yönetim kurulunun çok fazla böyle yıpranmış isimlerden. Mesela Aziz Yıldırım ismi hala mesela çoğu Fenerbahçeli'ye sempatik gelebiliyor. İşte bizi Aziz Başkan kurtarabilir diyenler var. Ya o yüzden dedim evet, normalde ben de ya bir başkan adayı olsun, ne bileyim özellikle teknik adam olsun, futbolcu olsun, ikinci kez gelmesi falan böyle biraz bana mantıklı gelmiyor. Ama tabii ki karar Fenerbahçe kongre üyelerindir. Aziz Başkan'ı seçerler, seçmezler. Onlar kendi
1: Kartalım,
0: düşünceleri.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim yani. Böyle sürekli sert çıkış yapan değil. Artık gerektiğinde sertleşen ama kontrolü kaybetmeyen bir profil istiyor taraftar. Yani
0: doğru.
1: Böyle bağıran
0: doğru
1: değil.
0: Her zaman bağırmak
1: alan,
0: olmaz. Doğru.
1: Güven veren öyle bir lider görmek istiyor yani.
0: Her zaman da dediğin gibi çok bağırıyorsa hiçbir sonuç elde edilmedi yani. Çok bağırmak değil. İş yapmak önemli. O iş yapacak kapasiteye sahip başkan ve yönetim kurulu olması lazım. Yani ben o yüzden Aziz Bey'in listesini seçerken dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok yıpranmış isimlere giderse bence yanlışa girer. Daha da böyle koşturacak şimdi. Zaten kendisinin de bir açıklamasını gördüm. Bir yerde ben her yere artık koşturamam diyor. O kadar enerjim yok. Ben bir tecrübeli bir ağabey olarak yönetimde doğru mantıklı bir açıklama. Orada bir o koltukta bir tecrübe abidesi olarak dururum. Ama altındakiler de gençlerden de olur, tecrübelilerden de olur, koşturacak adam da olur. İşte bürokraside iyi ilişkileri olan insanlar da olur. Bunların da olması lazım. Şimdi bir taraftan Aziz Yıldırım dönemini çok fazla yaşamamış genç üyeler de elbet var. Kongrede oy kullanacaklar. Onların da bakış açısı daha farklı olabilir. Hı. Onlar da diyecek ki ya yeni bir yüz Hakan Bey, bize yakın, genç.
1: Onlar vizyon farkı istiyor.
0: Tabii vizyon
1: yönetim
0: farkı.
1: Yönetim modeli farkı istiyor.
0: Farkı istiyor. İşte Ali Bey döneminde şunları yaptı. Onlar da öyle düşüneceklerdir. O nedenle farklı bakış açılarının yarışacağı bir seçim olarak görüyorum ben.
2: Tabii Fenerbahçe için öncelik bence şampiyonluk hocam. Unutulmasın ki Fenerbahçe son 5 sezonun ikincisi, yani bu son 5

0: sezonda hep şampiyonluk yarışında oldu ama kaybettiği anlamına gelir. Üstelik Fenerbahçe'nin yine ikinci olduğu 4 sezon önceye dönersek sezon Galatasaray 13.'ydü. O Galatasaray 13.'lükten 4 sene üst üste şampiyonluğu kazanırken o sezon ikinci olan Fenerbahçe sonraki sezonlarda da ikinci olmaya devam etmiş artık. Taraftarın da sabrı kalmadı.
1: Ya mutlaka başkanlar da bunu çok net bir şekilde biliyor. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki Fenerbahçe camiası her ne kadar mümkünse Fenerbahçe'nin başarısı için, ki o başarıyı şampiyonluk olarak söyledim. Sen kesinlikle katılıyorum. Eğer şampiyon olursa Fenerbahçe önümüzdeki sene başarılı addedecek. O birleşme şu an için mümkün görünmüyor gibi duruyor. Ve iki tane başkan adayı var. Yani ben büyük bir keyifle şunu görüyorum. Şu ana kadar her iki başkan adayı da yani üst düzey bir seviye korudular. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır. Hem kendi söylemleri için hem de rakiplerini ilgilendiren bazı konularla ilgili yaptıkları açıklamalarda seviye yüksek. Bu güzel bir şey. Temenni ediyorum bu son ana kadar da korunsun. Gerçek şu. Seçim bitene kadar söz verme dönemi. Yani ben dünyanın en iyi hocasını getir, en doğru hocasını getireceğim. Şu futbolcuyu transfer edeceğim. Şunu yapacağım demek hepsi söylemde kalacak. Söylemlerin de her zaman gerçekleşmediğini görüyoruz. Fenerbahçe 12 yıldır şu an şampiyon olamadı. Bu 12 yılda Fenerbahçe'ye aday olan başka veya gelen başkanların hepsi aday olduklarını bu ve buna benzer sözler verdi. Ama bu sözleri çok istemelerine rağmen maalesef gerçekleştiremediler. Bu verilen sözler de başarının hiçbir zaman yeni sezon için bir garantisi olmayacak. Tabii burada birbirinden biraz farklı iki aday görüyoruz. Ben bunları bir kelimeyle özetleyecek olursam. Aziz Yıldırım deneyim. Hakan Safi enerji. Şimdi sadece deneyimle bu işler yürümez. Sadece enerjiyle de bu işler yürümez. Yani takımda da 11 tane kaleci almıyorsun. 11 tane orta saha almıyorsun. Her bölgeye, her yere uygun kişileri alıyorsun. Bu yöneticiler de eğer başkanda deneyim varsa biraz daha enerjinin o yönetime gireceği yönetim kurulu üyeleri tercih edecektir. Başkanda enerji varsa deneyimli üyeleri yönetim kuruluna almaya çalışacaktır. Yani böyle bir bütün içinde bir takım olarak Fenerbahçe'nin bu seçimlere girmesi söz konusu. Karar tamamıyla Fenerbahçelilerin kim daha inandırıcı olur ise ama söylemlerle pratikte maalesef iş yapma şansları yok. O seçimi önde tamamlayacak. Temenni ediyorum ki önde tamamlayan başkan da böyle büyük camialara daha önce verdiği sözleri yerine getirebilecek çalışmalar yapsın. Ama bu dönemde bakın ben şu söylemleri çok da uygun görmüyorum. Bunu biz söylüyoruz. Bu başkanlar söylemedi. Masaya yumruğunu vurmak. TFF'ye savaş açmak. Ya durup dururken ben masaya niye yumruğumu vurayım? Ortada bir şey yokken. Veya ben durup dururken TFF'ye niye savaş açayım? TFF benim üst organım. TFF ile benim çok iyi uyum içinde çalışıyor olmam lazım. Bu hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun hatta bütün kulüplerin bence birlikte çalışmayı ön planda tutan böyle bir anlayışa ihtiyaçları var. O yüzden bence Fenerbahçe'de yani her ne kadar belki seçimde biraz taraftarını daha fazla inandırma adına bu ve buna benzer söylemlerde bulunabilir. Ama Fenerbahçe sadece duygularla yönetilmemeli. O duygular Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, geçmişte elde ettiği başarıları her taraftarına sonuna kadar hissettirmeli ama yönetim tamamıyla aklı selimle yapılıyor olması lazım. Ben Fenerbahçe'de seçilen yönetimin de bu şekilde yapacağına inanıyorum. Yalnız şunu bilelim. Başkan tek başına, yönetim tek başına hiçbir şey yapamaz. Dünyanın en iyi teknik direktörlerini, en doğru teknik direktörlerini bir tane değil, 5 tane, 10 tane getirseler bile sadece teknik direktörün yapacağı bir iş değil. En iyi kadroyu kursalar bile ki diyorlar ki Fenerbahçe'nin tarihindeki en iyi

0: iyi kadroyu kuracağız. Senin rakiplerinden daha iyi kadrolar kuruyor olman lazım. Başarı, şampiyonluk, çok iyi çalışan bir yönetim başkanı ile beraber, çok iyi çalışan bir teknik heyet, teknik direktörü ile beraber takım ve taraftar işbirliği ile gelir. Son dönemde başarılar Türkiye'de böyle kazanılır.
1: Son bir soru Zafer Hocam.
2: Bu birleşme ile ilgili bir şey yapacağım. Osman Safi mesaj atmış. İyi Beşiktaşlıdır. Çok iyi Beşiktaşlı Osman. Sen de tanıyorsun. Hakan Safi'nin kuzeni, birleşme olmaz diyor.
3: Olmaz. Zaten öyle bir düşüncesi yok.
2: Öyle bir düşüncesi de yok diyor Hakan Safi'nin.
3: Onu da söyleyelim. Çok severim.
2: İyi Beşiktaşlı hocası falan da var. Evet. Beşiktaş'ı çok seviyor.
1: Jesus iddiaları için ne diyorsunuz hocam?
3: Şimdi şöyle genelde baktığımızda en kısıtlı kadroya sahip ama Fenerbahçe'ye en iyi oynatan teknik direktör diyebilirim.
2: Doğru.
3: Hakikaten elindeki kadro kalitesine nazaran sahada en iyi mücadeleyi veren ve en iyi skorları alan teknik direktördü. Ondan sonrasında gelen teknik direktörlere sağlanan imkan, olanaklar eğer kendisine sağlansaydı Fenerbahçe'de başarılı olup şampiyon olacağına inananlardan birisiyim ben. Onun için çok Portekizli Fenerbahçe camiasının etrafında dolaşmasın dememe rağmen içlerinde Jesus'u ayırabilirim. Yani Fenerbahçe'nin en çok genlerine uyan teknik direktör profili oydu, kendisiydi. Kısıtlı imkanlara rağmen bir de. Başarılı diye adlediyorum ben onu. Yeniden düşünüldüğü için mi bunu sordun bilmiyorum.
1: Portekiz'de gündem oldu hocam Fenerbahçe'ye. Tekrar geleceği yönünde haberler çıktı. Önemli saygın gazetelerde.
3: Şimdi verilen beyanatlara baktığımız zaman. Şimdi bir maç kaybedersin, telafi edebilirsin ama kaybolan o otorite geri gelmez. İki başkanın da Fenerbahçe'de asıl problem skorlar falan değil, ağırlık meselesi. Görüldüğü üzere Aziz Başkan zaten bilinen bu konuda bir karakterde, profilde. Sayın Hakan Safi'nin de ben bu dirayette kaybolan otoriteyi yerine getirebilecek ağırlığa sahip bir insan olarak görüyorum. Yani krizler gerçek lideri ortaya çıkarır derler ya hocam, bir kimisi çözüm üretir, kimisi sadece izler. Şimdi Sayın Hakan Safi'de de bu dirayeti ben görüyorum. Gördüğüm için onun verdiği beyanatlar doğrultusunda Fenerbahçe Fenerbahçe'm ne istersen iste benden derken hakikaten transferlerde gereken, hatta maddiyatı hiç düşünmeden büyük transferler yapacağım gerekli mevkilere diyerek Jesus gibi bir teknik direktör profiline bu düşüncelerdeki başkanların çok uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ve beklenen, özlenen şampiyonluk da bu doğrultuda gelebilir. O açıdan baktığımızda yani aslında Fenerbahçe hep ben kaybolan ağırlıktan bahsediyorum ya, bunu hak etmiyor ama gerçekten heybetli bir duruşa sahip başkana şu an ihtiyacı var Fenerbahçe.
1: Bakalım, daha süreç devam ediyor. Tabii
3: ilerleyen zamanlar çok şey değiştirecek.
1: Bu seçimi yani şeklini, rengini değiştirecektir. Köprünün alttan daha çok sular akacak.
3: Genç jenerasyon hakikaten bizler gibi düşünmüyor.
1: Evet, onların da onlar etkisi olacaktır. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da benzer durum var. Onlar da başarı için beklemedi. Başarıya aç bir camia haline geldi Beşiktaş. Kaç sezon oldu? Şampiyonluktan bu yana diyelim, değil mi?
2: İşte tabii 2020.
1: Evet.
2: 2021.
1: Kayıp bir sezonda.
2: Evet.
1: Tabii asıl gündem maddesi de Sergen Hoca ile tamam mı, devam mı? Bu toplantı evet. için geri sayım başladı.
2: Ya şimdi Cüneyt
3: bir kere Beşiktaş takımında Graf.
2: Eduard Graf. Duruyor.
3: Ben teknik heyetle onun arasında problem olduğunu hem hissediyorum var, hem de duyumlar alıyorum.
2: Yok var canım, kendisi hocam, söylüyor.
4: Hocam konuşmuyorlar bile. Konuşmuyorlar bile.
2: Herhalde istemiyor ki.
3: Şefi, bu ne demektir?
1: Kendisi Graf onun mu? Önerdiği Graf. Oyuncular alınmadı yani. Bunu hepimiz biliyoruz hocam.
3: Sonucunda ne olur? Graf teknik direktör Sergen'i ve Serkan'ı yemek ister. Onlar da grafı yemek ister.
2: Zaten şöyle bir sorundur. Şey var. Sergen Hoca başkana şey demiş. Ben

0: zaten grafı istemiyorum demiş. Eğer o beni tutacaksanız
1: grafı göndereceksiniz. Orada bir gücü yok.
2: Böyle burada duruyor hala.
1: Hayır, o ülkesinde duruyor, maaşını alıyor. Evet.
0: Başkan grafı şu an itibariyle göndermek istemiyor.
3: İşte tabii konumuz graf değil. Sergen Hoca ile tamam mı, devam mı onu
0: şunu söyleyeyim.
3: Konuşalım.
0: Bir kere ben bugün şeydeydim. Beşiktaş'ın Sancaktepe'de çok güzel bir tesis, altyapıya tahsis edilen, Sancaktepe Belediyesi'nin tahsil ettiği, kiralanan bir stadyum açılışına gittim. Evime de yakın. Hakikaten güzel restore etmişler. Beşiktaş'ın altyapı grupları orada antrenman yapacak. Sayın Bakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bey geldiler. Sayın Vali, işte Sayın Belediye Başkanı. Güzel bir açılış oldu. Oraya gelen yöneticilerle öyle sohbet etme imkanı buldum. Tabii yani isim vermeyeceğim, off the record'lar. Anladığım kadarıyla yani konuşmalardan yönetimde çoğunluk Sergen Yalçın'ı istemiyor.
4: Haklılar.
0: Evet, Sergen Yalçın'ı istemiyor. Herkesin kendi görüşü, ona bir şey diyemem. İstemiyorlar. Futbol şubesi diyorlar ya, tamamen işte komite hocayı istiyor. Orada da bir karışıklık var. Yani orada da ben %100 istediklerini falan bilmiyorum. Yani medyaya karşı öyle istiyoruz gibi bir algı var ama çok da böyle onların da kararsız olduğunu böyle bir biraz hissettim. Sadece yanılmıyorsam Murat Bey şöyle açıklamalarda bulundu daha önceden, Murat Kılıç. Ben işte hocanın arkasındayım, hocayı istiyorum. Olabilir, herkes birini isteyebilir. Ama bu açıklamaların da yanlış olduğunu düşünüyorum, Murat Kılıç'ın yaptığı açıklamaların. Yani
4: kendi içinde
0: başkana,
4: çözdüm.
0: Tabii başkan şimdi aksi bir karar verdiği takdirde başkana ters düşmüş olacaksın. Yani başkanı zor durumda bırakır bu açıklamalar. Sayın Serdal Adalı'yı. Ve Serdal Başkan'ın hakikaten şu an ne yapmakta inanılmaz bir kararsızlık içinde olduğunu, her saat belki fikrinin değiştiğini ve bu konudan da dolayı da yorulduğunu, yıprandığını karşıdan fizik olarak da gördüm ve aldığım duyumlar da bu. Şimdi görüşme
4: Sergen
0: gerçekleşecek.
4: Sergen Hoca'ya destek verirse kendi ömrünü uzatır. Çünkü ilk hedef o olur.
0: Ama tersi
4: Sergen
0: de olabilir.
4: Hoca'ya destek vermezse, getirdiği başka bir teknik direktör başarısız olursa ilk önce başkan.
3: Sergen Hoca'ya destek verip Sergen Hoca başarısız olursa
0: o zaman bir arada. Hep birlikte. Yani şimdi hakikaten Beşiktaş çok kritik bir yol ayrımında. Çıkacak karara bir kere gerçek Beşiktaşların şey yapması lazım. Ne derler? Saygı duyması lazım. Yani Sergen Hoca kalabilir de gidebilir de. Yani bu kararı başkan verdikten sonra eğer Beşiktaşlılar önümüzdeki sezon takımlarının bir şey yapmalarını istiyorlarsa karşı çıkanlar da sineye çekecek. İşte Sergen Hoca'yı isteyenler de sineye çekecek. Olması gereken budur. Şimdi ben bakıyorum ya, Beşiktaş'ta özellikle işte bir sosyal medyada ve diğer medyada da bizim içimizdeki bazı arkadaşlar da inanılmaz bir algı operasyonlarının içine girmişler. Yani insanlar mesleklerini unutmuş, bir kişinin, bir başkanın, işte hocanın sözcülüğüne soyunmuşlar. Bu beni çok üzüyor. Yani bir medya mensubu olarak çok üzüyor. Bizim görevimiz burada o kalsın veya bu gitsin demek değildir. Biz görüşümüzü söyleriz. Sergen Hoca başarısızdır deriz, diyebiliriz ki başarısızdır. Ama illa ki Sergen Hoca gitsin ya da Sergen Hoca kalsın, bu bizim işimiz değil. Ama maalesef bazı arkadaşlar bu göreve soymuş durumda. Ben bu algılarla devam edildiği takdirde Beşiktaş'ın hiçbir şekilde bir yol kat edeceğini düşünmüyorum. Sergen Hoca kaldı diyelim. Bakın, Sergen Yalçın, tanıdığım Sergen Yalçın için konuşuyorum. Hiç beklemediği bir büyük bir tepkiyle karşılaştı. Sergen Hoca buraya geldiğinde her türlü durumu biliyordu. Takımın durumunu, maddi olayları, her şeyi biliyordu. Yönetimin durumunu bilerek geldi. Bunu bilerek geldi bir kere. Bilmeyerek geldi diyorsa yalan söylüyor. Yanlış konuşur daha doğrusu. Bilerek geldi. Sergen Hoca ama başarısız olunsa dahi böyle bir tribün tepkisiyle, böyle bir medya tepkisiyle karşılaşacağını hiç bilmiyordu.

0: Ve ben şu anki görüntüde Sergen Hoca'nın bunlardan çok usandığını, çok yıprandığını ve kafasında bırakmaya kesin ve kes hala düşündüğünü söyleyebilirim. Yardımcıları tabii işte kalalım devam edelim diyor. Son kozumuzu oynayalım. Yönetimin çoğunluğu dediğim gibi istemiyor. Bu da bir kere sıkıntı yaratacaktır. Yani oldu da Sergen Hoca kaldı. Şimdi çoğunun istemediği bir yerde bilmiyorum başarının gelme ihtimali ben uzak görüyorum. Ki hocan psikolojik olarak çoğu şeylerden etkilenen bir isim. Çok fazla baskıyı kaldıramayan bir isim. Yani yeni sezona başladın. Yönetimin büyük çoğunluğu seni istemiyor. Taraftar sana güle güle demiş, sırtını dönmüş, istemiyor. Böyle başlayıp bir iki maç kötü gittiği takdirde zaten krediniz yok. Sezon başında gidersiniz. Bu da ne olur? Beşiktaş'ın bir yılının daha çöpe gitmesine neden olur. Eğer Sayın Başkan burada kararı verecek olan zaten Serdal Başkan'dır. Serdal Adalı'dır. Yani yöneticiler görüşünü bildirir. Futbolun başındaki isim görüşünü bildirir. Ama son karar başkandadır. Yetki başkandadır. Tabii. Kongre başkanı seçmiştir. Kulübü buralara iyi yerlere taşıması için her anlamda. Kulübü maddi olarak da manevi olarak da bir yerlere getirmesi başkanı seçmiştir. Bu kararı başkan verecektir. Zorlanarak da olsa verecektir. Onun için dedim hangi karar çıkarsa çıksın gerçek Beşiktaşlılar bu kararın arkasında durmalıdır.
1: Şimdi Sergen Özcan'ın cezai ehliyeti mi var da yani ne olursa olsun skorlara rağmen kalacak ya da birisi gitsin demesin.
0: Ya onu demiyorum zaten. Hayır, bak ben ne diyorum abi ben kalsın falan da demiyorum. Peki. Gitsin de demiyorum.
2: Kartı evet, ama Sergen Hoca'nın bir daha açıklamaları var. Şimdi dedi ki ona verilen bazı tepkiler var. Bu hocayı çok üzdü. Ama Sergen Hoca'nın açıklamalarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıklamaları camianın kabul etmeyeceğini en iyi şekilde Sergen Hoca'nın bilmesi lazım.
0: Herhalde bakın.
3: Bu konuda yönetimin kararını beklemek lazım. Toplantı yapılacak ondan sonra üzerine uzun uzun konuşmak
0: lazım. Şöyle konuşayım. Lazım sanki belki. Biraz böyle.
3: Bakalım karar yani, ne çıkacak?
0: Hakikaten gün be gün değişiyor.
3: Tabii.
0: Biraz sanki böyle ayrılığa yakınmış gibi görüyorum ben.
3: Bekleyip onu söyleyeyim. Görelim.
0: Şimdi, yani ben bu kesin yüzde yüz şöyle ayrılır falan diyemem.
3: Evet.
0: Sanki ayrılığa yakınmış gibi.
3: Kupada final heyecanıyla noktayı koyacağız. Güzel bir final bizi bekliyor Ahmet Hocam.
2: Müthiş keyifli olacak. Sevgili Cüneyt.
3: Favorisi var mı finali bence, diyeceğim. Tabii ki hani şampiyonluk sayılarına bakarsak Trabzonspor favori ama Konyaspor da finale nasıl geldi? Önce Fenerbahçe'yi sonra Beşiktaş'ı eleyerek çıktı.
2: Kaldı ki ligde de Galatasaray'ı yendi. Evet. Yani büyüklerin hepsini dize getirdi. Yani kağıt üzerinde Trabzon favori diyebiliriz ama oynanan oyunlara hele hele İlhan Palut'un geldikten sonra Konya'yı taşıdığı o oyun seviyesine baktığımızda ben gerçekten böyle favori şu demekte zorlanıyorum. Ama bildiğim bir şey var, müthiş keyifli bir maç bizi bekliyor. Kaldı ki bugün 5. belli oldu. 5. çok sevindi. Eğer Trabzon kupayı alırsa 5. Avrupa'ya gidecek.
3: Doğru.
2: Yok Konya alırsa da Avrupa'ya gitmeyi de hak eden bir performansları var. Gidecek olan Konya olur o zaman.
3: Bu heyecan ATV ekranlarında olacak. Öncesi sonrası da Aspor'da çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bu yarı final maçlarıyla da noktayı koyacağız. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
4: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için. Çok uygun bir hava, zemin güzel, dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. İlk düdük ve mücadeleye Konyaspor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
5: Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun girişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
4: Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
5: Şut pozisyonu.

0: pozisyonu. Orkun'un vuruşu savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı.
1: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
0: Mourinho kullandı taşı. Yangyo onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
1: Olay ten gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut direkt. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faulle karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
0: Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
1: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu.
0: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda.
1: Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan. Ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Bardi'ye topu filelere gönderdi ama yardımcı hemen çekti bayrağı.
0: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
1: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90 artı 5. dakika, çok kritik bir an. Riva'da var, merkezinde inceleniyor bu pozisyon. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
0: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Spor öne geçiyor. 90 artı 8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Olay İkbe topu taşımaya devam ediyor. Olay İkbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
1: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkentte Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Zubkov. Salih. Bir kez daha Zubkov. Topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov cezalarına gönderdi. Herkes açtı. Top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası

0: Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
1: Bouchari top aldı, döndü. Bouchari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı.
0: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi, Bouchari. İki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde ceza alanına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
1: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
0: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında, Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol toparladı. Gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisi de. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu onu açıyor. Müdahale geldi. Karambol, uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar her yamanda.
1: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih, Muçi pas bekliyor ona doğru. Ernest Muçi. Muçi bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Vivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında, açılar. Furkan vurdu Onana. Vivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta Ozan Tufan'dan, gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
0: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da

0: Evet, 90+1'e hoş geldiniz değerli futbol severler. Başakşehir takımı Gaziantep'te seviniyor çünkü 5. sıraya aldı. Rams Başakşehir 2-1 mağlup etti Gaziantep Futbol Kulübü'nü ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü 57 puanla Süper Lig'i 5. sırada tamamladı. Öte yanda bir başka mücadele, yine 5.lik mücadelesi Samsun'da, Samsun Spor'la Göztepe arasındaydı. Orada efendim son bölümde bir kırmızı kart ve 10 kişi kalması Göztepe'nin, 1-0 gidiyordu mücadele. 3-0 oldu. Samsun Spor 3-0 kazandı. Samsun Spor puanını 51 yaptı. 7. sırada Samsun Spor'da. Başakşehir 57 yaptı. Göztepe 55 puanda kaldı. Hal böyle olunca işte arkadaşlarım şimdi ekrana da veriyorlar. Zaten ilk 3 hatta 4 sıra belliydi. Başakşehir de puanını 57 yapıp Beşiktaş'ı neredeyse yakaladı. 3 puanlık bir fark kaldı iki takım arasında. Göztepe sezonu 6. olarak tamamladı. 5.lik niçin önemliydi? Eğer Trabzonspor zira Türkiye Kupası'nı kazanabilirse o zaman matematik değişecek. O zaman lig beşincisinin de Avrupa yolu açılacak. Kim nereye gidecek? Birazdan anlatacağım ama öncelikle Abdullah Hocam'a döneyim. Bu iki takım açısından, yani 5. olan Başakşehir, 6. olan Göztepe, hatta buna Samsun Spor'u da katabiliriz.
1: Evet.
0: Nasıl geçti bu sezon finaliyle beraber, bir küçük pencere açalım hocam oraya.
1: Ya tabii şimdi önce 5.liği elde ettiği için Başakşehir'den bahsedelim. Aslında Başakşehir'in kadrosu çok ciddi iyi oyunculardan oluşan bir kadro. Özellikle Nuri Hoca geldikten sonra da oyun anlamında da çok değişiklikler var iyi yönde. Bugün de iki maçı da takip ettim ama Başakşehir-Antep maçı, özellikle orta sahaların kolay geçildiği, pozisyonların olduğu, Antep'in de pozisyonu var. Ama tabii çok çabuk golü buldu Başakşehir. Oyunun 6. dakikasında yine bir duran top, Senke'nin attığı bir gol var. Akabinde hemen ikinci golü buldular. Tabii orada Antep'in de pozisyonu var. Muhammed çok etkili oynadı bir 30 dakikalık bölümde. Tempo olarak dediğim gibi, yani Nuri Hoca son bölümde özellikle golü yedikten sonra iki tane oyuncu değişikliği de yaptı. Biraz daha oyunu koruyayım, maçı kazanayım ve istediğine de ulaştı. Tabii 5. olmak, sizin de söylediğiniz gibi, eğer Trabzonspor'a bağlı. Eğer kupayı kazanırsa,
0: evet,
1: 5. takım Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Ama şunu söylemek lazım, Başakşehir kadrosunu sadece 11 itibariyle değil, genel anlamda hakikaten çok ciddi oyunculardan oluşan bir kadro. Yani bugün Senke sakatlandı, çıktı. Onun yerine Da Costa girdi. O olmasa daha başka bir santrofor
0: olurdu. Yani mesela biz bunun tartışmasını şeylerde de yaptık. Fenerbahçe'nin Sıddıkı Şerif'le oynadığı dönemde, hani Başakşehir'de 3 hatta 4 santrafor var derken çok da abartmıyorduk. Evet. Yani işte görüntü ortada.
1: Yani bir de hakikaten, yani bu lig için ciddi oyuncuları var.
0: Değil
1: mesela
0: mi?
1: İki tane stoperi, zaten bir tanesini Trabzon ilgileniyordu. Mesela Muhammed Şengezer, milli takımın 4. kalecisi, özellikle bir 25 ile 35 arası 2-3 tane net çıkardı. Yani iyi bir takım var Başakşehir'in ama sezon başında bir uyum sorunu, hoca değişikliği, ama gelinen noktada şunu da söylemek herhalde çok yanlış olmaz. Başakşehir Konferans Ligi'nin bence eğer camia olarak

0: sahiplenirse de ciddi favori adaylarından biri olabilir. Yani aynı kadro istikrarı devam. Belki biraz takviyeyle, yani bir önemli bir takımı olabilir Konferans Ligi'nin.
1: Peki aynı sorudan hareketle Reha Hocam, sizin de fikrinizi, düşüncelerinizi rica ediyorum. Yani Başakşehir 57 puanla 5. sıraya yerleşti. Gerçekten belli bir haftanın ardından yavaş yavaş o ritmini yükselten ve birbirine daha uyumlu, daha ne oynamaya çalıştığı anlaşılabilir bir takım haline geldiler. Göztepe 55 puanda. Gerçekten hani fiyat fayda dengesi düşünülürse orada da Göztepe'nin iyi çıkardığı söylenebilir. Çünkü bayağı maliyeti düşürdüler onlar bu sezon. Samsunspor'da 51 puanla 7. sırada tamamladı ki Avrupa mücadelesi sanırım Samsunspor'u bir hayli yordu.
2: Evet, oradan başlayalım. Samsunspor'u yani takım kalitesi net var. Yani Konferans Ligi ciddi yani sıkıntı yarattı onlara, yıprandı orada. Eğer Konferans Ligi'ne farz edelim gitmeseydi ligi 5. bitirebilirdi. Bir de Koulibaly ile Emre'nin sakatlığı da etkiledi. Şimdi ikisi de ciddi anlamda kaliteli oyuncu. Özellikle çizgilerde onların oynayamışı da etkiledi. Onunla beraber mesela Göztepe'de Romola gibi bir santroforu net bir şekilde aradı bitiriciliğini. Tartışması. Yani olay tane o kadar değil Beşiktaş'a verdiydi ama Romola gibi bir kaliteyi aradığı ucun bölgesinde. Yani bugün de mesela maçların çoğu zaman mesela tam kırılma anlarında, mesela bugün de iki tane pozisyonu var maç 0-0 iken. Ondan sonra Yohan'ın var, Bokele'nin var, stoperin. İki tane net mesela pozisyonu maç 0-0. Bir de Göztepe geriye düştüğü maçlarda tekrar oyunu değiştirecek bir oyun yapısına da çok hakim değil geçen sene bu sene. Bunu devam et. Yani bu sıkıntı yaşadılar. Başakşehir'in Nuri Hoca ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Çağdaş Hoca'dan sonra aldı. Takım sıkıntılıydı. Trabzon eğer önümüzdeki cuma kupayı alırsa Avrupa'ya gidecek. İşte antrenör yani katkısı bu.
1: Değil mi?
2: Antrenör katkısı bu. Yani mesela Sergen Hoca devamlı oyuncu üzerinden bu işi hep yönetmeye çalıştı. Bütün sene bunu sattı basına, medyaya Sergen Yalçın. Yani dedi ki işte kadro yetersizliği, devre arası 7 oyuncu geldi yine işte yetersiz. Hep bunu yani böyle bir algı yaratmaya çalıştı. Hep bunları mesela konuştu ama Nuri Hoca hep oyunda kaldı, hep takımın gelişimiyle ilgili kafa yordu. Mesela Nuri Hoca oyunculara şöyle bir şey diyormuş. Yani çok enteresan, bunu duydum yani. Hiç hakeme itiraz etmeyin. Yani bu böyle yani hele bizim yani gibi bir ülkede böyle bir futbol anlayışında, böyle bir düşüncesinde hiç hakemle oynamayın. Bütün enerjisini sahaya verin. Bunu net yani oyunculara genelde söylediği buymuş. Yani hakeme bırakın hakemle uğraşmayı. Siz kendi oyununuza konsantre olun. Kendi bütün hafta yaptıklarımızı saha içinde onu bir şekilde uygulayın. Hakemle uğraşmayın, hakeme itiraz etmeyin. Nuri Hoca geldiğinden beri toplantılarda bunu oyuncularına söylüyormuş. Yani işte antrenör katkısı diyorum, yani bahane üreteceğine, çok konuşacağına, yok işte yani bir şeylerin arkasına sığınacağına bilgi veren, donanımlı, gelişmeye açık bir Nuri Hoca var. İşte dedim ya, Sergen Hoca aynı şekilde mesela devamlı hemen yani bir algı yaratıp yani bu işten kendini yırtıp bir şeyle sıyrılıp devamlı işte oyuncu eksikliği, 3 transfer lazım, işte 2 transfer lazım ve de transfer dönemleri lazım diye böyle konuşmalar yaptı. Nuri Hoca az konuştu, öz konuştu, işini yaptı. Başakşehir kadrosuyu bir de onlar yazın mutlaka takviye de yapacaktır. Her sene de yapıyorlar.
1: Yapıyorlar.
2: Yani hem sene iddialı bir takım olacaktır. Eğer Konferans Ligi'ne de giderse orada da iddialı olurlar.
1: Evet, şimdi bir şeyi rica ediyorum. Sevgili Zeki Uzundurkan da katılacak bize az sonra. Bir Avrupa'da kimin hangi konumda yer alacağını bir görelim, bir bakalım. Ondan hareketle de maç sonuçlarına göre tabii değişebilir. Bu ne şimdi? Evet, iki tane ihtimal var. Trabzonspor kazanırsa sol taraf, Tümosan Konyaspor kazanırsa sağ taraf geçerli olacak. Hemen ben şöyle bir o tarafa geçeyim ya da ben şurada şöyle yapayım. Kameraları da uğraştırmayayım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir kere bu değişmiyor. 8, 9, 10 Eylül.
0: ki dedi.
1: Aynı şekilde Fenerbahçe'nin durumu da değişmiyor. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu 21-22 Temmuz. Orada bir Aston Villa ihtimali vardı. Onu bir bakacağız. Yani
2: Aston Villa UEFA Kupası'na nasıl direkt katılacak. Evet. Şu anki lig bitti. Premier Lig'de yine Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
1: Yani her... Ama 4 mü 5 mi şu anda?
2: Şu anda 4 ama onlar da zaten...
1: Dün Liverpool'u yendiler. Dördüncü. Eğer dördüncü, dördüncü olup beşincilik şeyde geçmiyor hocam. Beş takım gidiyor ama evet. Statüde dördüncü takım yazdığı için o sonradan verilen bir hak.
2: İki takıma veriliyor beş büyüklükte.
1: Evet,
2: iki
1: o
2: takım
1: sonradan
2: ekstra
1: verilen
2: gidiyor.
1: Bir hak olduğu için dördüncü takım olması gerekiyor. Dördüncü takımla Avrupa Ligi'ni kazanan takım aynı olursa, yani Aston Villa burada Freiburg'u geçerse, o zaman Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turundan başlama şansı doğuyor.
0: Evet.
1: Yani bu ciddi şekilde Fenerbahçelilerin Aston Villa'yı tutması anlamına gelir. Çünkü Ağustos'un başında oynanıyor o zaman.
2: Tabii.
1: Yani çok büyük bir avantaj var orada.
0: Var
1: ya,
2: tabii. Mesela Trabzonspor'un kupayı kazanması...
1: Bir şey daha var ama doğru. Ben onun notlarıma bakmaya çalışıyordum. Olympiakos ikinci olmamalı değil mi? Olympiakos'un ikinci olmaması için AEK yenerse Olympiakos'u, üçüncü sırada da PAOK var bir puan gerisinde, yer değiştirebilirler. Bu iki ihtimal hayata geçerse, yani Aston Villa Avrupa Ligi'ni kazanıp Olympiakos ikinci olmazsa çok kolay mı? Hani bir takım değişkenler var. O zaman Fenerbahçe'nin üçüncü eleme turundan başlama ihtimali de söz konusu. Tabii bayağı bir hazırlık dönemini ve yeni sezon başlangıcını, sevgili Zeki hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Bayağı bir değiştirir. Şimdi demek ki ilk iki sıranın bir kere Şampiyonlar Ligi lig aşaması ve Şampiyonlar Ligi elemesine gitmesi garanti. Ama ikinci ama üçüncü elemeden Fenerbahçe de o tarafta. Şimdi geldik Trabzonspor'un kazanması halinde. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff'una gidiyor. Konya kazanırsa Konya Avrupa Ligi playoff'una gidiyor. Yani doğrudan playoff oynayıp Avrupa Ligi'ne gidecekler.
2: Trabzonspor kazanırsa 30 gün yaklaşık bir ay.
0: Aynen.
2: Bir ay çok ciddi fark ediyor. Çok bir ay yani çok. Transferi ona göre daha
1: bir
2: rahat
1: ay
2: yapar.
1: Fark ediyor. Konya'da
2: yani hocam. Bir de tabii Konya Konya'da aynı
3: maç sayısı.
2: Tabii.
3: 3 ön eleme oynayacak. Tabii, öbür türlü tabii. tek maçla yani gruplara atacak.
2: Yani transferi de daha rahat
3: tabii,
2: yaparsın.
3: Tabii.
1: Transferi
2: acele etmezsin.
0: O bir de sezon erken açanlar.
2: Sezon
3: tabii. Sakatlık dediğin gibi kamp çok az olacak. Kamp.
1: Erken açan mutlaka arada bir yerlerde bir düşüyor yani onu yaşıyor.
3: Bir de çok az kamp yaşayacaklar yani çok çalışma ortamı bulamayacaklar ki. Dünya Kupası bir taraftan tatil.
1: Trabzon kazanırsa bu sefer Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidiyor. Evet. Trabzon kazanamazsa Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidiyor. Evet. Konya kazandığı zaman eğer Konya kazanırsa kupa finalini... Bu sefer Trabzonspor Avrupa Ligi ikinci eleme turuna 23 Temmuz'da başlıyor.
0: Evet.
1: 23 Temmuz'da başlıyor. Orada Avrupa Ligi elemelerinde elenirse bu sefer oradan Konferans Ligi'ne evriliyor. Başakşehir eğer Trabzonspor kazanırsa Başakşehir konferansa gidiyor ikinci elemeden. Ki az önce gerçekten çok sevindiler.
0: Evet.
1: Eğer Konyaspor kazanırsa Beşiktaş dediğim gibi Konferans Ligi'nden 23 Temmuz'da başlayacak. Yani
2: onların hepsi 20 Haziran'da.
1: Her şekilde 23'ünde tabii. başlıyor da.
0: Evet.
1: Avrupa Ligi mi? Konferans Ligi mi? O belli olacak.
2: Tabii. Mesela Trabzon bir 20 Haziran'da sezon açması var. Bir de 1 Temmuz'da.
0: Tabii.
2: Yani 10 gün bile çok ciddi süreç. Tabii. Oyuncuların tekrar yani bir kendini toparlaması için.
3: Tabii. Bir ay çok büyük bir süre.
0: En rahat gaz.
3: Ya bu sene zaten bu sezon açılışları falan Dünya Kupası ne motive olacak herkes. Dünya Kupası'nı izlerken bir bakacaklar. Maçlar
2: UEFA
3: geldi.
2: Avrupa Ligi maçı geldi. İki gün sonra.
3: Tabii öyle oluyor.
1: Bir de şuradan sevgili Hüseyin de hatırlatıyor. Kupayı alının bir avantajı daha var diyor. Ola ki hani istemiyoruz da Avrupa Ligi playoff'unu kaybetti.
0: Konferans.
1: O takım. Doğrudan Konferans tabii. Ligi'nde lig aşamasına
3: tabii,
1: gitti.
3: Tabii aynen öyle.
1: Yani hiç başka bir maç oynamıyor tabii. Oradaki playoff'u kaybederse. O da büyük bir avantaj. Şöyle bir bakıyorum. He, orada AYK'nın şeyi yok ya. AYK ile Olympiakos arasında puan farkı var. AYK şampiyon. Ama Olympiakos'la PAOK arasında birisi 65, birisi 63.
3: Evet.
1: Orada bir ikincilik mücadelesi var. Orada Olympiakos 65, yani şampiyon takıma gidiyor ama o takım şampiyonluğunu ilan etmiş. Bilmiyorum AYK maçında ne olur. Orada bir ihtimal var yine de.
0: Bir de uzun yıllar sonra şampiyon olmuş.
1: Evet, doğru. O yani kendi evinde lig sonunda işte o maçı kazanmak isteyebilir. Kazanırsa ve oradan işte dediğim gibi 3. sıradaki PAOK da kazanırsa, AYK ile PAOK'un kazanması halinde oradan da Fenerbahçe'nin şey ihtimali doğuyor, güçleniyor.
2: Hı. Bir de AYK'in şeyi de var değil mi ya, Panathinaikos Olympiakos'ta bir işte o Rus mu diğerler başkanları vardı, girdi sahaya, bir sürü silah, bir sürü olaylı o maç yarıda kaldı. Ya Olympiakos'ta ya Panathinaikos'ta olmuştu.
1: Evet, şimdi o zaman dolayısıyla efendim neden beşincilik önemli, neden kupayı almak önemli, sezonun başından beri çok sık naklettiğimiz bu durumun altını doldurmuş olduk. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin durumu tamam ama Konya, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, bu takımlar, bu dört takımın durumu, Avrupa'da olup olmamak, Avrupa'da hangi kupada olmak ve sezonu hangi takvimde açmak, bütün bunlar kupa finaline bağlı. Onun dışında ilk 5 sıra belli. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir şeklinde sıralandı. Şimdi hazır bu maçlara, takvimlere gelmişken bir de o son dakikamızı verelim hazırsa sevgili Berkay. Evet, gördüğünüz gibi Amilli futbol takımımız Dünya Kupası yolunda iki önemli hazırlık maçı, iki özel maç oynayacak. Ve bu hazırlık maçları Dünya Kupası öncesi milli takımımızın son sınavları olacak. İlki Kuzey Makedonya ile 1 Haziran'da Kadıköy'de efendim. 1 Haziran'da saat 20.30'da Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynayacak A milli futbol takımı. O karşılaşma ATV ekranlarında olacak. Ardından 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece, 6 Haziran Cumartesi yanılmıyorsam, 7 Haziran'a bağlayan gece 01'de Miami'de, Inter Miami'nin sahasında Miami'de milli takımımız bu kez Venezuela ile. Venezuela'da bu sezon zaman zaman yaklaşmıştı Güney Amerika elemelerinden kualifiye olmaya ama başaramadılar. Venezuela ile oynayacak milli takım. Venezuela Türkiye maçı da yine ATV ekranlarında olacak. Aspor ekranlarında da karşılaşmaların önünde sonunda detaylı bir şekilde programlarımızla sizlerin karşısında olacağız. Bu güzel, keyifli haberi sizlerle paylaşmak bizim için de çok mutluluk verici. Ama bunlarla yetinmeyeceğiz. İlerleyen günlerde daha güzel sürprizlerimiz de, haberlerimiz de olacak. Öncelikle ilk adım olarak milli takımın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçlarının ATV ekranlarında olacağını, Turkuaz Medya kanallarında olacağını belirtelim. Şimdi gelelim bence çok önemli bir başlık olan şu yabancı kontenjanı konusuna. Düşme hattına bir bakalım, ondan sonra gelelim mi? Çünkü yarın bunu çok konuşacağız. Bir düşme hattına bakalım. Düşme hattına bakalım. Oo. Düşme hattı da öyle böyle değil yani. 32, 32, 31, 29. Küme düşme hattındaki avaraj ihtimallerine bakın. Yani şimdi Antalya Spor 29 puanda Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Gençler Birliği 31 puanda Trabzon'da. Hafta içindeki kupa maçının ne kadar zorlu, korakor geçtiğini hatırlayınız lütfen. Üstelik de rotasyonlu bir kadrosu vardı Gençler Birliği'nin ama Trabzon'da ne yapabilir? Ona bakacağız. Kasımpaşa Galatasaray maçı var. Galatasaray dün malumunuz şampiyonluk kutlaması vardı. Doyasıya eğlendiler. Hak ettikleri bütün bir sezonun yorgunluğunu attılar. Kolay değil. Ondan sonra tabii ciddi bir rotasyonla Kasımpaşa maçına çıkacaktır. Bir kez daha Yürekten tebrik edelim Galatasaray'ı da. Ve Fenerbahçe Eyüpspor'u konuk edecek. Kadıköy'de sezonu kapatıyor. Fenerbahçe'de de önemli eksikler var. Ülkelerine dönenler var. Örneğin Ederson ve Talisca Brezilya'ya döndüler. Sıdıkı Şerif'in bir sakatlığı var. Nene'nin var. Asensio'nun var. Orada helalde öyle zannediyorum ki Kerem'i ileri atıp işte bir kanada Musaba, bir kanada Oğuz gibi düşünebilir. Birazdan konuşuruz onu da. Peki ihtimaller neler? Bakın ihtimaller bu şekilde ekranı. Bir kere dörtlü averajda Kasımpaşa küme düşüyormuş. Çok enteresan. Evet. Dördü de 32 puan olursa. İkili averajda Antalya Spor herkese üstün.
3: Evet.
1: Abdullah Hocam sizin buradan bir çıkarım yapabilme eğer astrolog değilseniz zor da.
0: İşin enteresan tarafı 4 takımın 3'ü Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor.
1: Bunlar üçlü averajlar. 1-2-3 bu arada. Üçlü averajlarda kimlerin aynı puana gelirse bunlar.
0: Yani Fener, Galatasaray, Trabzon'la oynamaları son hafta ya, çok enteresan.
1: Enteresan.
0: Çok enteresan. Bir de lig hiç böyle oldu mu acaba? Yani iki takım belli, son hafta üçüncü takım. Yani zor ihtimal ama Antalyaspor şansını çok zora soktu.
3: Evet.
0: Yani içeride Alanya maçı, önde götürdüğü Galatasaray maçı.
2: Şimdi Konya'ya yenildi.
0: Hocam çok, bir de
2: Konya 2-0 yenildi.
0: Antalyaspor'un ligde kalma ruh hali diğer takımların bence gerisindeydi. Yani oyun oynarken onu hissedebiliyordun. Gençler Birliği'nin enteresan. Hem çok oyuncusu eksik. Mesela kupa maçında mecburiyetten rotasyon yaptı. 3 tane ön tarafta genç oyuncu oynattı ama oyunu da bir o kadar da iyiydi. Eleyebilirlerdi Trabzonspor.
1: Evet.
0: Tabii burada bir de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçlara bakış açısı var. Yani Fenerbahçe ikinciliği garantilemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Trabzonspor'un vereceği reaksiyon önemli. Çıkaracağı kadro önemli.
1: Bir de Trabzonspor'un da kupa maçı var Cuma günü.
0: Ya bir de
1: yani Cuma günü kupada final oynayacak.
0: Bir de Trabzonspor'un bazı oyuncularında ciddi anlamda, fiziksel anlamda yorgunluk var.
1: Var.
0: Mesela Onaçu bunlardan biri. Vivu bunlardan biri. Mesela orta sahada Olayi. Hoca belki Tim'i biraz dinlendiriyor. Kullanmıyor son maçlarda. Yani enteresan bir hal aldı ama bakalım ama ben Kasımpaşa'yı daha şanslı görüyorum. İyi bir oyun olarak daha şanslı. En kötü bir puan alabileceğini tahmin ediyorum. Yani yine iş iki takımın arasında döner gibime geliyor. Antalya ve Gençler Birliği gibime geliyor.
1: Sevgili Zeki.
3: Ya burada tabii ki Antalya Spor'u ben yani düşmeye aday gösteriyorum. Hiç öyle şey gibi duruyorlar ama kaybederse Kocaeli Spor'a, berabere kalırsa da küme düşer.
0: Kaybederse düşüyor zaten.
3: Kaybederse düşüyor. Berabere kalırsa da düşüyor.
1: O da düşüyor. Yani. Kazanırsa da çıkıyor diye bir tabii, garanti yok tabii, yani.
3: Aynen.
0: İkili averajı güçlü.
1: Ama ikili averajı üstün hepsine. Evet.
3: Tabii.
1: Dörtlü averajı da kalmaz herhalde yani.
3: Ama şeyin
1: kazanırsa çok büyük bir olasılık.
3: Antalya Spor'un ikili averajda Kasımpaşa
1: kalıyor ya Antalya.
3: Kasımpaşa Gençler Birliği Eyüpspor'a ikili averajda üstünlüğü var Antalya Spor'un.
1: Evet.
3: Kaybederse
1: Antalya
3: düşüyor.
1: Kazanırsa
3: tabii,
1: kalıyor.
3: Tabii kalıyor. Kasımpaşa Galatasaray'a yenilirse Antalya Spor'un kazanması gerekiyor. İkili averajda burada yine şey.
1: Yok diğer, burada Antalya'ya bütünüyle kendisine bağlı. Tabii, aynen, o bir avantaj aynen, değil mi?
3: Aynen avantaj öyle ama kaybetmemesi. Hatta berabere bile kalmaması lazım.
1: Evet ama yani kendi elinde. Nihayetinde. Ha diyeceksiniz ki diğer takımların da Eyüp'ün ve Kasımpaşa'nın da kendi elinde. Bir Gençler Birliği'nin kendi elinde değil. Yani ya da o da şöyle düşünelim. O da kendi elinde. Kazan Antalya sana ya da yaklaşamasın. Yani
3: şans.
1: Hepsi için. Yani tabii, hepsinin kendi elinde. Tabii, niye böyle söylüyorum ki? Yanlış
3: hepsinin kendi elinde. Yani Gençler Birliği'nin avantajı şu.
1: Antalya'nın kazanması yetmiyor. Antalya'nın tabii, elinde değil
0: tabii,
1: bir tek.
0: Bir tek onun elinde.
1: Tabii. Ya hocam sizin buradan ne çıkar düşünceniz ne?
2: Ben Antalya'nın kazanacağını büyük olasılıkla düşünüyorum. Çünkü Kocaeli ile oynuyor. Yani saha full olacaktır. Antalya evet yani iki tane Galatasaray'a gol atması, öne geçmesi bunlar ister isterseniz takım motive eder. Bir de Kocaeli'nin yani Kocaeli zaten ligde hiçbir şu anda bir iddiası yok. Yani ne yukarı ne aşağı. Antalya

0: zaten ona çöp 5-6 haftadır kötü. Senle de konuştuk yani şimdi değil. 5-6 haftadır 2 evet. metre boyunda bir
1: çok
0: oyuncudan
1: hocam
0: fiziksel
1: yani.
0: Olarak
1: Abdullah hocam fizik, çok yorgun.
0: Yani fiziksel olarak odada da yukarıda da ben söyledim hatta fiziksel olarak 2 metre boyundaki bir oyuncu. Daha milyon oyuncu o kadar değildir. Mesela olaylar Falcorali bana göre genç. Onlarda bir sıkıntı olmaz. Yani ama özellikle size'lı kalıplı oyuncularda olabilir. Yani onunla net bir şekilde oyunu da etkiledi. Mesela Trabzonspor'un o puan kayıpları var. Ciddi puan kayıplarını da etkiledi. Ben yani en kötü ben gençlerle berabere kalabilir. O zaman da bir Eyüp'ü de yenerse Fenerbahçe böyle bir üçlü bir avaraj Antalya ile olabilir. İş oraya da gidebilir. Yani avaraj yani avarajda kalınacak
2: öyle
0: gibi
2: Antalya kalır o zaman.
0: Görünüyor. Evet. Evet. Yani iş oraya gidiyor. İşini anlamadım benim. Şu 6 takım arasında bir kere Kasımpaşa'nın burada olmaması gerek tartışmasız.
1: Doğru.
0: Devre arası Fenerbahçe'de 3 ve totalde 5 oyuncu aldılar. Yani o kadro buralarda olmaz. İmkanı yok olmaz. Ya son haftaya falan şanslarına Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray şampiyonluk lazım olsaydı giderdik Kasımpaşa standa yenerdi onları. O zaman da kümede yani büyük olasılıkla düşebilirdi. Yani burada olması çok enteresan. Bir de ben gençler birini anlamıyorum.
3: Yani Metin, orada yönetimi anlayamıyoruz biz.
0: Ya Metin Diyedin'le bir sıkıntı yaşadılar. Odaya girdi. Evet bir problem oldu. O ara Metin Diyedin'le yöneticiler arasında. Sonra maç berabere bitti. 2-0'dan 2-2 bitti Çaykur Rizespor maçı. Metin Diyedin'i yolladılar. Sonra olmadı Volkan Hoca ile. Hatay Spor'da olmadığı gibi. Volkan Demirel'in orada da olmamıştı. Özcan Hoca geldi kurtardı. Burada da tekrar 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet. Volkan Hoca'dan sonra Metin Hoca geldi hemen 2-0'dan 3-2 Kasımpaşa'ya indiler. Kupada ve rotasyonlu kadro. Evet. Yani yani benim anlamadığım ya o zaman problem vardı tamam bir olay oldu işte başkan yönetici Metin Hoca arasında gitti. Tekrar yani
3: tekrar getirebiliyorsan
0: niye yolluyorsun? En bak en tuhafı da bu. Yani madem
3: küme düşeceksin işte. Şimdi.
0: Madem öyle bir problem yaşadığı yönetim, madem öyle devam et. Hani Volkan Hoca evet Karagümrük maçında oyundan da atıldı, kırmızı kart gördü. O da var gitmesine ne etken ama zaten başarısı bizi serisi var. Metin Hoca'yı niye gönderiyorsun? Madem niye getiriyorsun? Yoksa Metin Hoca kalsaydı şu anda 40 puana yakın bir gençler bile ligde kalmıştı. Yani bu Trabzon son maça kalmamıştı. Kendi kendine yöneticilerin
1: çok enteresan.
0: Yani maalesef oradaki tutumları, orada bir şekilde bir tölere edememeleri, birbirlerini yanlış anlamaları. Yani o kadar hem Metin Hoca da belirli bir yaşta. Yani buralara gençler birini yarın işte
3: belki
0: final oynamaya getirdi.
3: Olacak.
0: Yarın final oynamaya etti yani.
2: Şeyden hocam niye gönderdiler niye
0: biliyorum,
2: getirdiler
0: biliyorum.
2: Bir cevap yok ben genel olarak vereyim. Metin Hoca geldikten sonra Gençler Birliği ciddi anlamda 11-12. Sıraya geldi hocam. Şöyle düşündüler aslında sudan bahaneydi biliyorsunuz siz de bir prim olayından dolayı. Dediler ki biz artık düşmeyiz.
1: Hmm.
2: Ama biz sonuçta burada karar merciyiz bizim dediğimiz olur. Aslında Metin abi galibiyetler almıştı. Trabzon'u yenmişti. 4-3.
0: 6 maç 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyeti vardı.
2: Doğrudur. O kadar bilmiyorum hocam. Sonra hocam onlar şey düşündü. Volkan'ı getirince biz düşmeyiz. Bizim de dediğimiz kişi gelsin. Bir baktılar 8 maç 6 mağlubiyet. Aksine bir de Galatasaray'ı elediler kupada yani. Bir de öyle bir gerçek var. Ne oldu? Bu takımı kim kurtarır? Bu puanları kim almıştı? Metin Diyadin. Tekrar geri getirdiler. Ya ama Metin abi de cevap verdi. Yani 2-0'dan gelip 3-2 kazandı. 12 tane sakatı var. Şeyde normal geniş kadrosunda 12 sakatı var. Son kullandığı kadro 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçında 0 kişi oynuyor. Herkes değişik. 17 yaşındaki oyuncu gol atıyor Trabzonspor'a. Ama tabii şimdi işi çok zor yani. En kötü bir puan almak zorunda. Kazanırsa zaten kurtarıyor. Bakalım Trabzonspor'un davranışı önemli. Yani genç oyuncuları kullanacak mı?
1: Bir de
2: kupa var, cuma günü.
1: Antalya Spor'da açıklama yaptı. İşte her takımın çok evet. ciddiyetle oynaması. Yani tabii ki öyle bir durum söz konusu ama 3 büyüklerin 3'ünün de ikisinin zaten bir amacı kalmamış. Dükkanı kapatmışlar.
2: Evet.
1: Diğeri de cuma günü final oynayacak. Çok zor bir durum aslında. Tabii yani. Ya. Tabii ki hiçbir takım yenilmek için sahaya çıkmaz
0: şimdi
1: ama
0: bir de
1: nasıl konsantre olacaksın?
0: Ya bir de Trabzon final oynuyor şimdi bir

0: Antrenör olarak Fatih Hoca'nın şunu bir ekibiyle düşünüyordur. Bir sakatlanma riski mi var mı? Var sonuçta.
1: Tabii.
0: Bazı ciddi tabii. 7-8 oyuncuda yani. Rotasyon yaparsın. Sen kupa yorgun. Maçı oynuyorsun. Bak fiziksel 34 tane lig maçı oynamışsın, kupa oynamışsın. Onun yorgunluğu var.
1: Tabii.
0: Onun yorgunluğu olmasa bile hocam bak olmasa bile kupa finali pazar oynuyorsun. Cuma bir sakatlık yani herhangi bir şey olduğunda yetişme ihtimali var mı? Yok. Var.
2: Yok.
0: Yok. Abi, küçük bir sakatlık harici. Yani misal burada 7-8-9 tane oyuncu rotasyon yapması gayet doğal. Bunu aynısını
3: bak şu,
0: aynısını tabii.
3: Biz kim olur ya?
0: Biz aynısını nerede gördük? Konya Spor gitti Çaykur Rize'ye yenildi değil mi orada? 8 tane hatırlarsan doğru. Oyuncuyu oynatmadı İlhan Hoca Beşiktaş maçına. Yani o kaldı doğru. Ki o yarı final doğru. Maçıydı bu final doğru. Maçı. Doğru. Yani doğru. Antalya haklı evet böyle bir duruma kıstı. Yani hepsinin ilk 11 oynamasını istiyor doğru ama yani onlar da yani düşün
3: yarın
0: yani
3: Kayseri maçında da oynatmayacaklar işte.
0: Ya bak Konya. Şimdi kup yani en önemli bir kere kupada iki tane parametre var Trabzonspor için. Bir Fatih Tekke bir kupa alacak. Bu çok önemli. Evet. Hep tartışılan. Bir kupası olacak var mı diye. Bir. İkincisi de 30 gün yani geç sezonu açıyorsun. Hem seni geç açıyorsun ve de rahat rahat transfer için sana bir alan açılıyor. Yani bunun için de bu rotasyonu yapman tabii gayet doğal.
1: Ya büyük bir hedef var hocam. Hiç. Yani tabii ki yapacak. Trabzonspor, Antalya Spor kalkıp da niye rotasyon yaptın diyemez ki. Trabzonspor da cevabını verir. Yani ben buraya finalim var.
0: Aynen.
1: Riske giremem. Zaten sezon boyu 14 aynen. Oyuncuyla oynadım.
0: Sen de Derozan Antalya Spor'a yani buralara gelmeseydin daha önce bir şekilde kurtarsaydın. Yani kurtarsaydın buralarda tabii. Bir son final maçına aynen. Kalmasaydın.
3: Bu arada Karabüğün de bugün Alanya'yı 2-1 yendiler. 30 puanla bitirdiler ligi.
0: Evet. Tabii tabii.
3: Yani onların da bu çabasını son ana kadar çok ciddi tabii. Bir çaba sarf ettiler.
1: İyi oynuyorlardı zaten.
3: Yani Antalya Spor'un durumuna göre 30 puan yani Kayseri Spor'un da üzerindeler. Gerçi Kayseri Spor'un eksik maçı var ama çok ciddi bir mücadele şu yeni hocalarıyla.
2: Ben 4 takım içinde şunu söylemem gerekiyor. Hakkını verelim. Kadro kalitesi ve değer olarak Eyüp Spor 3 takımında bence önünde. Oynadığı oyun açısından. Hı. Eyüp Spor devre arası ciddi kadro kaybına uğradı. Doğru. Ama bir puan alsa kurtarıyor şu anda.
1: Ya ve, Antalya Spor bence oyun kazansa olarak da yetmeyebilir yani öyle bir şey tabii. Ki Antalya Spor
3: elinde
1: gerçekten zor.
3: Tabii. Tek takım orada.
1: Ama kazanmaktan başka çaresi
0: ne
1: yok.
0: Ne oynadığını bilen da derli toplu o 6 takım arasında birinci takım Eyüp Spor. Takımın evet, enerjisi evet. Var. Atilla Hoca ile oyuncuların bir şekilde o iletişimi mükemmel net iyi. Görüyorsun onu. Yani düşerse de Eyüp Spor.
3: Yazık olacak ama.
2: Çok.
3: Yani İşte böyle bir şey futbol. Peki,
0: Antalya'da düşerse yazık ki. Antalya abi, futbol şehri
3: futbol
0: sonuçta.
3: Şehri, o kadar, yani ben iklimi güzel. Evet. Devre arası herkesin kamp tabii. Yaptığı, ya hazırlandığı
0: ya
3: şeyi.
0: Konya maçı oynuyorlar Ender. Konya'ya 2-0 mağlup oldular. Tribünler boş ya. Yani 3-4 hafta önceye söylüyorum ben. 10 hafta önce değil. 3-4 hafta Konya doğru kupa maçları falan oynayacak onun derdinde. Yani yeneceksin onu. Konya Spor'u yeneceksin. 32 puanla son haftaya gireceksin en kötü. Konya Spor'u yeneceksin. Alanya Spor'u keza yeneceksin. Şimdi bunların pardonu olmaz. Buraya son evet. Maça sıkıştırmayacaksın bunu.
2: Kasımpaşa da uzun yıllar sonra ilk kez bu durumda.
3: Hı. Hep ikinci yarı toparlayıp gösteriyorlar. Evet, böyle ilk yarı oralara yakın oluyorlar.
2: Avrupa'yı zorlardı ama
3: devre arası sonra bir anda 3-4, 7-8'ler.
0: Tabii yani. Devre arası hemen fix bir falan derken, oyuncu transferi.
1: Doğru, tabii, doğru. Biraz şey oldu sıkıntı var arkada.
2: Çok ciddi oyuncular aldılar.
1: Arka planda çok 5-6 tane sıkıntı
0: yani.
1: Yaşadılar.
0: Yani düşün şu anda 32 puan Kasımpaşa'nın var. Tam bir maçı. Ya Karagümrük'ün düşün 30 puanı var ya. 2 puan. Yani ya olmaz ya. Yani bunu açıklayamazsın yani.
1: Karagümrük bir de çok iyi top oynadı ya. Yani büyüklere karşı iyi oynadılar.
0: Fenerbahçe'yi yendi.
1: Fenerbahçe'yi yenmekle kalma. Diğer maçlarda da iyi oynadılar ama kazanamadılar.
0: Gitti İnönü'de Beşiktaş'la berabere kaldı.
1: Yani son ana kadar uğraştılar.
3: Evet. Peki şimdi bence önümüzdeki sezonun önemli konu başlıklarından biri 10+4 konusu. Çünkü evet. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu çıktı işte dedi ki yok 10+4'le evet. Biz devam edeceğiz. Ne doğru. Dendiyse başında o.
1: Evet demişler.
3: Şimdi 10 yabancıda kriter yok.
1: 4
3: yabancıda
1: var.
3: 23 yaş altı. Hani bu evet. Seneki 2024'te sonrası devam edebiliyor. Şimdi ama bu öyle bir noktaya geliyor ki iş. Şimdi herkes transferden bahsediyor büyük takımlar özellikle. Nasıl yapacaksın? Bir de boşaltman gereken kadro var. Bakın gelecek aynen. Sezon yabancı sayısı 10+4 dedik. 10 oyuncu için kriter yok. 4 oyuncu için 2

0: 2003 sonrası. Evet. Bu sezon kadroda olan, bu sezon 2002 doğumlular yalnız kurtarıyor.
1: Evet.
0: Sözleşmeli olanlar 2002'liler kurtarıyor. Ama onun dışında 2003'lü ve üstü olacak. E şimdi bakalım. Beşiktaş'taki sayı şu.
1: Evet.
0: Agbadu, Jalo, Udokay, Murillo, El Musrati, bunlar çünkü takımın oyuncusu, geri dönecekler. 2, 4, 5 etti. Amir 6, Onana 7, Endidi 8, Muçi 9. Muçi'yi bu arada kullanıyormuş.
1: Evet.
0: Trabzonspor hakkında. João Mario 10, Çerni 11, Rachitse 12, Yang Yuo 13. Ricardo Olaytan kapsama giriyor.
1: Evet,
0: 23 yaş altına. O yaş kriterine uyuyor. İki oyuncu tamam. Yani iki genç oyuncu alabilirsin.
1: Evet.
0: O 13'ten en az 3 oyuncuyu yollayacaksın. Yeni transfer yapmak istiyorsan da daha fazla yollayacaksın.
2: Aynen öyle.
0: Tamam, Muçi'yi Trabzonspor kullanıyor. Gelelim Fenerbahçe'ye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane bir kere şu anda şeyi tutmayan oyuncu var. Kriter tutmayan oyuncu var. 2, 4, 5 tane de kriteri tutan oyuncusu var. Onlardan 4'ü kalabilir ya da bir kısmını gönderip kriteri
1: uygun
0: açabilirsin.
1: Uygun oyuncular alacaksın.
0: Nene'nin yaşı uygun. Fayet uygun, o kalmaz. Brown'un bence mutlaka kalması lazım da habire bir şeyler çıkıyor. Şerif'in yaşı uygun.
1: Yani.
0: Mimović, zaten hiç görmedik Mimović'i. Bir hazırlık maçında orta yapmıştı, asist yapmıştı. Buradan 4 oyuncu kalabileceği gibi bazıları gidip yeni oyun, ama yukarıdaki 14 ne olacak? Oradan 4 oyuncu yollayacaksın. Üzerine daha yollayacaksın ki transfer
1: yapacaksın. Yeni yönetim bir süre transfer yapacak.
0: Yani. Kime alacak transfer? Nasıl yapacaksın? Livakovic.
1: Tazminatlarını verip gönderecek.
0: Osterwolde. Şimdi herhalde hocam Osterwolde'yi tutarlar mı bilemiyorum. Taliplileri olduğunu duyuyoruz ama Osterwolde hani önemli bir opsiyon. Skriniar tamam. Carlos
2: geri dönecek. Kiralık.
0: Komodo iyi oynadı.
2: Beka Kasımpaşa'da
0: yani,
2: süre azalıyor.
0: Beka oynamaz. Evet. Semedo'nun hani sakatlık durumlarına bir bakmak lazım.
3: Sağlık Amrabat, sağlık heyetinden rapor almadan.
0: Değil mi?
1: Tabii.
3: Yani hiç tabii mukalesi var da ona göre oraya biri bakmayan. Yani bu kadar normal değil. Bütün sezon, yani neredeyse sakat sezon başında devamlı 3 defa sakatlanır bir futbolcu.
1: Doğru.
0: Semedo'nun yani ona bir sıkıntı. Amrabat Real Betis tutar mı onu? Fiyatlarda nasıl olur bilemiyorum. Ara ara oynadı yani Amrabat.
1: Evet, evet.
0: Kante zaten yeni, Gendouzi yeni. Fred'in bir soru işareti var. Hoca gittikten
3: Amrabat
0: sonra
3: Amrabat çok kötü oynuyor. Ben Bayern maçını seyrettim. Şeyler, bu ara parantez içinde Amrabat çok kötü. Ya var ya öyle böyle.
0: Amrabat yani. Zaten yani. Asensio hani kalması gereken oyunculardan biri. Talisca ile sözleşme uzatıldı.
1: Tabii.
0: Nasıl olacak?
1: Aynen.
0: Musabba var. Nasıl olacak? Şimdi bak buradan 4 oyuncu en az göndereceksin. Onu tutturmak için. Üzerine bir daha göndermen lazım ki yeni transfer yapabilir.
1: Tabii.
0: E buyurun işte.
1: Yönetimin o kadar işte. Hoca alacaksın. Hoca
0: alacaksın. Bu 10 artı 4
1: transfer yapacak.
0: Yani çok zor iş. Herkes yani sürekli sosyal medyada falan o geliyor,
1: tabii,
0: o gidiyor.
1: Bunları nasıl gönderiyorsun?
0: Oluyor,
1: doğru.
0: Hadi bakalım önce şuna bakalım diyor. Galatasaray biraz avantajlı.
1: Evet,
0: Trabzonspor
1: evet.
0: En avantajlı.
1: Evet,
0: spor
1: en avantajlı.
0: Galatasaray'ın yabancı sayısı çok değil. 2, evet. 4, 6, 8, 10, 11 şu anda.
1: Evet.
0: Çünkü kiralıklar dönecek. Niaga ile Gelert'in, şimdi onların da 23, 2003 doğumlularda sıkıntısı var.
1: Renato'yu kiraya verecekler.
0: Gelert'i evet. Kalır mı bilmiyorum. Osimhen, Singo, Sané, Sara, Şallay'ı, Nelson, Lemina, Zaniolo, Torreira, Sanchez, Jacobs.
1: Ya çok rahat bir şekilde işte Zaniolo'ya,
0: yani
1: Renato'ya,
0: Icardi'nin sözleşmesi uzatılırsa zaten 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12
1: sanki
0: oluyor.
1: Veda etti. Yani bugünkü açıklamalarını
0: bugünkü
1: konuşuruz. Yani orada veda ediyor.
0: Gibi. Evet.
1: Yani, Galatasaray'ın işi rahat ya. Yani bu konuda
0: burada Zaniolo'ya herhangi rahat. Bir şey bulmaya çalışacaklar.
3: Zaniolo dönmek istemiyor zaten.
1: Tabii kalmak onu, o bulur.
3: Açıkladı evet. Ben dönmek
0: Zaniolo
3: istemiyorum dedi.
0: Zaniolo olursa 10. Yine yollayacaksın.
1: Tabii ki yollayacaklar.
0: Nelson var. Yani zaten o da.
1: Renato'yu kiraya vereceklermiş. Renato Naga'yı. Yelert zaten onun bir piyasası var. Yani çok sıkıntı yaşamaz. Satacağı oyuncular da var Galatasaray'ın. Teklif gelen oyuncular da var. Satarlar. Sarayı satmak istiyorlar mesela. Belki Barış Alper gidecek bilemiyoruz. Yani
2: Trabzon çok şanslı. Trabzon.

0: Trabzon'da
1: bir de bütün oyuncular oynuyor. Alttakilerin.
2: Evet.
0: Gençlere uygun. Yine Matagov, Lovik, Vivo, Augusto, Olay hepsi 2003 sonrasına uygun ya da 2002'den devam eden sözleşmeye uygun. 2, 4, 6, 8, 10 oyuncu var orada. Dışarıdan dönecek olan Draguş var bir.
1: Lustram
0: var. Çam var. Var.
1: Evet. Çam var.
0: Var mı?
1: Çam.
2: Çam'ı Çaykur Rizespor belki
0: 4 oyuncu var
2: belki.
0: Orada. Muçi'yi aldılar, alıyorlar.
2: Öyle bir isteği varmış Çaykur Rizespor.
0: 6-7 gibi oluyor. 7 gibi oluyor. Onanla devam etsin istiyorlar. Onunla 8 oluyor.
2: Mendy de geri dönmeyecek.
0: 2 transfer
2: mesela.
0: Yapabilirsin yani.
2: Ya Mendy de
1: Muçi de şeye tutuyor. Artı 4'e tutuyor yaş olarak.
0: Tutuyor mu?
1: Tabii değil mi?
0: Kaçlı Muçi ya? Muçi tutuyor.
1: Bence tutuyorsa.
3: Yok canım tutmuyor.
1: Tutmuyor mu?
3: Yok.
0: Tutmuyormuş hocam.
1: Yok, tutmuyor.
0: Ama şu anda bile yani Onana kalsa bile kiralık uzatsalar bile ve Muçi'yi de oraya dahil etsek iki oyuncu alabilirler.
3: Trabzon
0: yani bu herhalde
3: iki oyuncu
0: falan gönderebilir.
3: İki oyuncu seneye kesmez. Onların yetmez. Var ya
2: çok dar kadro zaten. 4-5
3: oyuncu alması gereken de A plus oyuncu alması.
2: Aldılar. O zaman Malinowski. Malinowski geliyor.
3: Bazılarını yollayacaklar yani.
2: Thierry Karadeniz
3: Lovie
2: geliyor.
3: Lovie almalarına rağmen Lovie gibi oyunculardan çıkıyor.
0: Bak o iki tane.
2: İki tane anlaştılar zaten geliyor. Malinowski veda
3: etti zaten. Aldı.
2: Kulüp açıldı. 3 yıllık
0: Karadeniz'i var zaten.
2: Thierry Karadeniz var.
0: Yani şu tablo değerli izleyenler, evet transferi konuşuyoruz, konuşacağız. Belli ki yoğun da bir transfer dönemi geçecek. Ama bu oyuncular nasıl sözleşmeden düşülecek?
2: En zoru Fenerbahçe'nin işi. Yani. Hoca gelecek, şimdi yeni yönetim
3: Beşiktaş,
2: şaşalı transferler
3: Beşiktaş,
2: yapacak.
3: Beşiktaş.
2: Hani 120. yıl şampiyonluk olması olmazımız diyor iki başkanı.
3: Doğru. Beşiktaş'ta son şansı tabii, işte Beşiktaş'ta. O da transfer yapacak. %100 diyorlar, 6-7 tane oyuncu alacağız.
2: Beşiktaş da büyük bir ihtimalle Sergen hoca ya, değiştirecek.
3: Yani şimdi öyle görünüyor. El Nusrati mesela nerede oynuyor biliyor musunuz? Mesela Cenova'da 17 maç mesela oynadı. O
0: ara
3: mesela,
0: ara oynuyor.
3: Ondan yani etkisiz de o kadar yani çok beğenme. Onana mesela düşün, o adama 5 milyon euro bonservis bedeli verdiler. Senelik 1,5 milyon euro, 4 yıl kontrat, 10 milyon euro verdiler. Nerede oynuyor?
0: Bak onu bilmiyorum.
3: He?
0: Cenova'yı,
3: bak kimse ben bir şey için söylemem.
0: Kimse. Ara ara gördüm de.
3: O da oynamıyor. Verona'da o da.
0: Ha, onu hiç görmedim bak mesela.
3: O da Verona'da. Düşün ya bunları şimdi bir de yani bunları bu kadar birine 12 milyon euro, birine 5, 17 milyon euro bonservisine verdi ikisine.
1: Vay vay.
3: He?
0: João Mario.
3: Hiç.
0: Nasıl yani, olacak?
3: Yani bu kadar bu paraları verip bile, bunlardan çıkacaksın bir de bunların tabii, kontratları yani bunları kiralık bir şekilde
2: mesela.
3: Beşiktaş da Fenerbahçe gibi mutlaka iyi transfer yapacak. Zaten Sergen Yalçın varsa transfer var. Başka türlü iş halletme tarafında değil. Oyunla halletmeyecek. Yani evet, oyunla,
0: Sergen Hoca'nın kaderi de şekillenecek.
3: Tabii. Oyunla halleden değil. Yani ben Sergen Yalçın şunu anlamıyorum. Yani Galatasaray kadrosunu verecekler yani. Onu bile alsa Galatasaray kadrosunu Beşiktaş'a mesela der ki ya yine eksik var sağ bek sol bek falan. Yani hep oyuncuyla işi çözmeye çalışıyor. Az önce örnek verdim ya, Fatih Tekke de mesela buna birincisidir. Nuri Şahin de eldeki kadroyu evet, geliştiriyor. Evet. Dikkat et. Her transfer, işte bana iki transfer, üç transfer, yok işte şu olması gerekir. Şu hep kendi bir algı yaratma derdine. Yani çalışma, takımı geliştireyim, takımı yatırım yapayım yok. Oyuncu alayım. Hep oyuncu alayım. Devre arası oyuncu alındı ya. Şimdi devre arası bak oyuncu alındı Beşiktaş'a değil mi? Beşiktaş takımı şampiyon olamaz evet.
2: Avrupa'da
3: geride de olabilirsin.
2: Devre arasında Avrupa'da en çok transfer yapan.
3: Beşinci dünyada tabii, 5. 55 milyon. 55 de dünyada 5. sıra dedi. Ya şampiyon o evet olamaz. Kupa hani dersin kupa hedef.
0: Mesela Sergen Hoca dedi ki ama şöyle bir şey. Zaten ben geldiğimde hedef neydi ki?
2: Doğru.
0: Dedi.
3: Tamam neydi yok, hedef? Neydi hedef?
0: Bir maç oynanmıştı.
3: Hayır, hedef neydi? Yani hedef kupayı
0: yüksek değildi.
3: Kupayı almak,
2: direkt kupaydı.
3: İyi futbol oynamak, devre arası transferlerle geleceğin
1: oyuncu kazanmak.
3: Evet. Gelecek senin oyuncu oyuncularla beraber kalacaklar bir oyun inşa etmek. Doğru. Bir oyun ortada yok. Gelen devre arası oyuncuların çoğu seneye oynamaz. O ara hep övülüyordu ya. Sergen Yalçın diyordu ki ya bu kadar çok iyi kadro kurduk, şu oyuncularımız çok iyi vesaire diyordu. Eldeki oyuncular burada. Konya'yı elemiyorsun. En son Trabzon sana 8 eksikle çıktı baksınlar o gün. Evet. 8 eksik var. Sağ bek, sol bek evet, yok. Stoper genç oyuncu Onana ikinci dakika sakatlandı 7, çıktı.
1: Evet, doğru.
3: Orta sahada var. Onaç yok. Yedek Muçi sonra
1: Tim
3: girdi.
1: Yok, Tim Folkare diyor.
3: Muçi de sonradan girdi. Doğru.

0: Ağustos'ta yok. Ağustos'ta ilk 11 oynamadı. Yani 8 tane oyuncuyla başlamadı. 2-1 yenildin. Ya Karagümrük'e yeni berabere kaldın. Ya Karagümrük'e pozisyon bulamadı. Şimdi Beşiktaş takımı ya dersin ki ya tamam 4. bitir vesaire, bir oyuna olur vesaire, kupada finale yükselir. Yani dersen kötü, finale olmadı. İşte Trabzon çıktı. Hani Trabzon eledi. Konya Spor'u kendi sahanda biz beraber orada dedi, 40 bin seyirci önünde eğlendin. Ya sen şimdi ona bahane, buna bahane, şuna bahane. Yani bunlar doğru değil. Sergen Yalçın'ın en büyük bir antrenör olarak bir gelişime inanmıyor. Öz eleştiri çok. Devamlı her maçtan sonra siz bilmiyorsunuz, onu bilmiyorsunuz. Bunu hep bu konuşmalar yerine, yani takımla ilgili hiç ben bir şey, eksikleriyle ilgili bir şey konuştuğunu görmedim onu.
1: Bence heyecanını yitirmiş. Ya yani o da o yapamayacağını biliyor bence. Sergen Hoca. İşte Çaykur Rizespor maçından sonra dedi ya, ilk yarıda ben böyle bir şey görmedim.
0: Evet.
1: Konya Spor maçından sonra lig bitti bizim için dedi. Ya bir hoca böyle konuşur mu?
0: Evet.
1: Orada yani hedef tamam kupaydı, olmadı ama lig
2: Şeyi tekrar verir misin Boracığım? Fenerbahçe açısından Abdullah Hocam, yani evet, şimdi başkanlık yarışını ikinci bölümde konuşacağız da kim gelir kim gider şu aşamada bilemiyoruz elbette. Hoca kim olacak dediği gibi Zeki'nin, bilinmezler var şu anda. Fakat elde yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19 tane yabancı oyuncu var ya.
3: Hiç 19. Oynatmayıp gönderdikleri de var.
2: Bak 14'ünü en fazla oynatabilirsin, evet, bunun.
3: Tabii.
2: Ama o 14'ün içinden de vereceksin ki.
3: Tabii kriterler uygun 4 oyuncu olacak. Çok zor. Bir de mutlaka şeyi kazanmak için bazı vaatlerde bulunacaksın. Oyuncu ismi açıklayacaklar belki şey başkan adayları gerekirse, biliyorsun o da çok önemli.
2: Hakan
3: Fenerbahçe
2: Bey açıklayacak diye düşünüyorum. Aziz Bey açıklamayacağım dedi ama bilemiyoruz tabii.
3: Ama tabii
2: bu arada buraya her iki başkan adayı da gelecek, onu hatırlatalım.
3: Ama burada ciddi bir kadro şeyi var, mühendisliği var. Yani bu oyuncuların hangisiyle çıkacağım ve çok yani ciddi maliyetler.
2: Livakovic,
3: mesela
2: Dinamo Zagreb'te kiralıktı. Ne olacak Livakovic'in durumu mesela, isteyen var mı? Ederson. Mesela Ederson ne olacak? Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının kalesinde olacak.
1: Suudi Arabistan'dan Alisson isteyen Becker kulüpler sakat varmış. Suudi Arabistan'dan
2: iki tane güçlü, evet, teklif varmış. Evet, öyle
1: 25
2: diyorlar.
1: Milyon euroluk.
2: El Nasser özellikle bayağı bir ilgileniyor.
1: Sözleşmesinde
2: ama
1: 25 milyon euroluk detay varmış ya, çıkışma.
2: Evet, çıkışma.
1: Onu karşılarız var diyen kulüpler
2: yani
1: varmış.
2: Yani öyle bir şey olursa dua etsinler. Tabii, yani tabii, yatıp kalkın.
3: Tabii. Ama o çok ciddi rakam yani. Tabii. Orası Arabistan hariç Avrupa'da, evet, bu rakamı bence ödeyemezler.
2: Yıllık maaşı 11-12 milyon.
3: Tabii. 11 aylık 1 milyon euro alıyor.
0: 12 milyon euro yıllık. 13 galiba. 12 Asensio'nun yıllığı, 13 Ederson'un yıllığı.
3: Ben çok aylık 1 milyon diye biliyorum.
0: Ya çok bir de yani Avrupa'da falan bunun vergi vermesi yani için
2: 25-26 ödeyebilir bu rakamların
0: başka
2: içinden
0: çıkabilir.
2: Zaten Avrupa'nın en çok kazanan ikinci kalecisi Ederson.
1: Evet.
2: Dünyanın ne Avrupa'nın ya.
3: Ya bu tabloda en mantıklı işi yine Trabzon yapmış. Belki bir sene sonrasını düşünerek yaptılar ama genç oyuncu transfer etmenin bence avantajını, evet, yaşıyorlar. Yani bir de alttaki 2003 artı oyuncuların hepsi ilk 11 oyuncusu. Ve piyasası olan
2: oradan
3: oyuncular.
2: Oradan bir Lovic hani o, evet, işi.
3: Ha, Lovic, pardon, Lovic zaten
1: kötü.
3: Çok performans olarak o olmadı. Yani olmadı.
0: Bir sene kiralık vermesi yani, gerek. Belki, orayı boşaltması, evet, gerek. 10 artı
2: yani
0: 4.
2: Burada Fayet herhalde onun da bir senesi kaldı galiba. Onun yine kiralık verecek. Mimovic'i bilemiyorum ne yaparlar. Onun da herhalde kiralık. Ona nasıl aldın da anlamadım ki. Yani 6 milyon verip bir oyuncu, evet, alıyorsun. Oyuncu, evet, resmi maçı çıkmıyor.
3: Onu
2: yani
3: Mourinho zamanı aldılar. Kullanmadan gönderdiler bir yere.
1: Evet.
2: Rusya'ya gitti bir. Bir şeyler oldu yani.
0: Bir de,
2: adam ne olduğunu
0: bir de biliyorsun
2: anlamadım
0: değil mi? Mimovic geldiğinde falan işte ya şöyle
1: bazen
0: böyle.
1: Menajerler
0: ya işte müthiş
1: ya
0: oyuncu bizi ya bizi tercih etti falan neler.
2: Ona veririm ama bunu al diyor.
0: Menajer, ya o Sırp tabii orada Sırplar çok güçlü bu menajer organizasyonunda. Tabii, öyle bir algı yarattılar. Avrupa'da isteyen vardı, Fenerbahçe'ye getirdik, evet, ettik falan. Adam 1 milyon euroluk oyuncu 6'ya Fenerbahçe'ye verdiler, evet, ya. Ya doğru, var ya. Doğru. Yani bu kadar hatalı.
2: Brown'u tutar mısın hocam?
3: Tutacağız.
1: Evet. Tutulur ya, iyi oyuncu.
2: İyi mi?
1: İyi oyuncu.
2: Yani ya hocam,
1: oyuncu.
3: Tutulur.
2: İyi mi? Bilmiyorum yani bir çok mutlu değil falan lafları dönüyor ama yaşı da bu kriter meselesine, evet, uyduğu için, evet, büyük avantaj aslında.
0: Ya en büyük Fenerbahçe tribünü niye adamlar gitmek istiyor? Ondan değil. Bir kere Fenerbahçe tribünleri çok eleştirdi. Adamı ıslıkladı etti. 22 yaşında bir oyuncu alıyorsunuz ya. Evet. Fenerbahçe tribünleri de tabii yani bunu bazı oyuncu

0: Oyuncular yüzünden yapınca El-Nesyri de buna, yani bu havuzun içinde. Şimdi bazı oyuncuları buraya doğru itince taraftar gözünde, yani oyuncular da artık yani bir şekilde çok yıprandı. Bana göre en önemli gitmesinin nedeni o. Yani tribünlerle yani ondan ya gitmek istiyor. Yani
1: şeyin, pardon, Brown'un, Archie Brown'un hocam gol sayısı santrafor aldığın Şerif'ten fazla. Bir de sakatlık yaşadı ciddi uzun.
0: Oyuncu sen ıslıklarsan şu bu bilmem ne El-Nesyri, en böyle yararlı oyuncularını bir şekilde takımdan bağını kopartıyorsun. Ne yapıyor yöneticiler de, ya tribünler istiyor. Ya Fenerbahçe böyle yönetilir mi bir kulüp acaba? Herhangi bir kulüp veya Fenerbahçe özelinde genelleme yapalım. Ya bir kulüp ya tribündeki seyirci ıslıklığı ediyor. Ya bu bir sene önce 30 gol atmış. Archie Brown dediğiniz gibi orada 22 yaşında. Yani gidip geliyor, atletik, iyi bir sol bek. Yani sen böyle bir oyuncu bulmuşun ya, seyirci ona şey oluyor, oyuncu gitsin. Bir ara Levent, ya Levent Archie Brown'ı keser mi ya?
1: Ya inanılır
0: ya,
1: gibi
0: bu normal mi Allah aşkına?
1: İnanılır gibi değil.
2: Fiziksel özellik olarak
1: tabiatına aykırı ya.
3: Asıl şey, seçilecek başkan şimdi mecburen Sıdıkı Şerif'i transfer edecek. 20 milyon diyen var, 22 milyon diyen
1: zorunlu
3: var.
1: Zorunlu satın alması mı?
3: Tabii şey zorunlu diyorlar. Olduğu için 20-22 diyen var, 18 diyen var.
1: Zaten bir kısmı galiba kiralamada verilmiş. Tabii. Ama, 21'e mi, 22'ye mi?
3: Ama büyük var ha. Kullanmayacağın bir oyuncuya parayı vereceksin. Kiraya da veremezsin. Maaşı çok iyiymiş. Bugün sosyal medyada bakıyorum, inanamadım.
1: 3 milyon falan dediler ya.
3: Çok büyük paraları yazıyorlar.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
3: Evet, Fransa'da, garip rakam gördüm, bak, ben inanmadım.
0: Bak, değil ya. Fransa'da o 3 milyon euro yakın, evet doğru, 300 bin euro, bak 300 bin euro Stiki Şerif almıyor, bak 300 bin euro nereden almadığın oyuncuya 3 milyon euro, bunu bana 300 bin euro almıyor, bak oynadığı takımda bir oyuncuya 3 milyon euro, bu açıklık normal değil
4: hocam,
0: bak,
4: değil.
0: Bak,
4: hocam,
0: bak bunlar
1: o,
0: normal ve biz
1: hocam, normal hocam, matematikle
4: o 3 milyonu alması
1: ya.
4: İçin Avrupa'da 6 milyon brüt alması lazım
0: hocam. Leo istiyorlar biliyorsun değil mi, evet. Milan'da Leo en fazla alan oyuncu Milan'da hocam. Ne kadar biliyor musun? Leo, bak, Portekiz milli takım oyuncusu. Piyasası var ama takım oyuncusu mu soru işareti.
3: Bu sene
0: bak, zaten iyi futbolcu. Öbür türlü tabii, hemen Premier Lig alır bir yer. Sola çıktı Atletik. Sana tek başına maç kazandıracak bir oyuncu.
3: Şampiyon yapabilecek
0: bak,
3: bir oyuncu.
0: Ama yani çok gelgitleri var. Performans istikrarı yok. Bu adam 7 milyon euro alıyor. Bak Milan'ın en fazla alan oyuncusu. Milan'ın
3: 25 verirler.
0: 7. Ya bu adam dediğin gibi hocam 3 milyon euro alıyor burada, bak. Leo 7 oluyor, bu 3 daha, bu Leo Portekiz milli takım Dünya Kupası piyasası var.
4: Onun 30 maçı yok.
0: Bunun bu
1: 30
0: çaya,
1: maçı yok.
0: 3 milyon euro.
3: Kariyerinde 10 golü
1: bu kadar.
3: Kariyerinde 10 golü yok ya. Kariyerinde 10 tane golü yok.
0: Sana ya. 300 bin euro gitsinler sorsunlar. 300 bin euro yıllık kazanmadığı yerde Fransa'da 3 milyon euroya. Ya bunu, bu normaldi, bu açıklanır ya, bu ya konuşma bunu, açıklanacak bir şey değil.
1: Açıklanması lazım ama yani evet. Buradaki mantık nedir, evet. Arkadaş, nasıl yaptınız bunu, ne oldu diye birisinin açıklaması
3: Aziz
1: lazım.
3: Aziz Yıldırım
1: bunu
3: kürsüye çıkıp sordu, başkan seçilince inşallah açıklar yani.
0: Bu Devin'e de sormak gerek. O Devin
3: zaten söyledi yani, aldığım transferlerin hepsini tek tek açıklayacağım dedi ya.
1: O açıklayacak da bunları nasıl yani, bilmiyorum, nasıl yapacaklar bunları.
3: Yazıyordur sözleşmede.
4: Valla ben en sıkıntılı takım Beşiktaş'ı görüyorum.
0: Tabii tabii. Onlar...
4: Ya Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var. Çok göndereceği oyuncu var. Hocam bir de şu anda oynayan oyuncuların bazı nedenlerden dolayı da gitmek istediği de var. Yani mesela bunların başında Şerni geliyor. Şerni geliyor. Yani dün adam gol attı. Müthiş de bir gol attı. Biraz Sergen Hoca'yla Yıldız'ı da barışmadığı, evet, söyleniyor. Buna bir iki oyuncu da daha var da hem şey olduğu için, göz önünde olduğu için onu söyleyeyim. Mesela Cengiz tercihi olup Serni'nin olmaması da oyuncular üzerinde ciddi anlamda bir olumsuzluk yani.
3: En çok parayı da şey harcayacak ama Fenerbahçe.
0: Tabii. Öyle mesela Abdullah Hoca'ya mesela şöyle bir destek vereyim. Ya son maç Rize'de Allah aşkına, şimdi Cengiz'i almayacağım belli değil mi? Cengiz'le ilk 11'e başlayıp senin mukavesinde Çerni'yi bench'te bekletiyorsun ya.
1: Ne garip iş değil mi?
0: Bak şimdi.
4: Onun altında.
0: Ya bunu yani normal. Şimdi Sergen Hoca aldığında ne dedi? Ya Cengiz dedi, bana versinler, iki haftada getiririm dedi. Lig'de var ya, aldılar. 30 haftada bir yere getiremedi. 30 haftada Cengiz'i düşün. Yani Cengiz zaten futbolu bırakmış. Yani tekrar Beşiktaş zaten bu rehabilitasyonları çok yapıyor. Dellallerden başlayarak Yani böyle Chamberlain falan bayılıyor. Tabii yani Beşiktaş çok büyük paralar verip bu oyuncuları, yani bir diyor ki rehabilitasyon yapalım, sonra olmadı git. Yani

0: Bunu açıklayamazsın.
1: Tribünler Şenol Güneş istiyor vallahi. Şenol Güneş gelebilir.
2: Şimdi o zaman takımların yeni sezon kadrolarını, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını, bugün Dursun Başkan'ın açıklamaları vardı. O açıklamaları vereceğiz. Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin açıklamaları var. Aziz Başkan'ın açıklamaları var. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı nasıl seyrediyor, nasıl seyredecek, ona da bakacağız. Icardi'nin paylaşımı vardı. Veda gibi bir paylaşım, ona da bakarız. Bu Trabzonspor Muçi işinin detayları nasıl Zeki?
1: Şimdi opsiyon 20'sinde, 20 Mayıs'ta bitiyordu. Eğer Trabzonspor opsiyonu kullanmasaydı finalde, Türkiye Kupası finalinde, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oyuncuyu oynatamıyordu. Çünkü anlaşma bitmiş oluyordu. Trabzonspor'da Beşiktaş'la görüşüp 8,5 milyon sözleşmede yazan o mali şartları yerine getirmeyi taahhüt ediyor. İşte 5 taksit ödeyecek. 1 milyonunu kiralarken zaten ödemişti. Evet. 7,5 milyon euroyu 5 taksit ödeyecek. 3 yıllık da sözleşme imzalayacak.
2: 1,5 ödeyecek.
1: Evet. 3 yıllık da sözleşme.
2: 15 gol 7 asist. Muçi'nin performansı. Süper Lig'de 11 gol 3 asist.
1: 19 puan kazandırmış golleriyle.
2: Kupada 4 gol 4 asist. 15 gol 7 asist. Şimdi iyi bir katkı.
1: 19
2: skor katkısı.
1: 19 puan
3: en
1: kazandırmış.
3: En önemli 19 puan. Yani evet. Puan alma, yani mesela puana alma, mesela bir oyuncunun bu gol sayısını puan alma becerisiyle ölçmek gerekir.
2: Goller 19. Şey belirleyici goller.
3: 19 puan. Evet. Ya Sergen Yalçın'ın beğenmediği, bende oynamaz. Evet, satın alma opsiyonunu kullansın Trabzon dediği oyuncu. En son işte baktığımızda hani Sergen Hoca bana bağırdılar falan dediğinde o maçta da sonradan girdi. Galibiyet golünü attı Dolmabahçe'de Muçi.
1: Başakşehir maçında attı. Sezonun en değerli Gollerini attı hocam.
2: Rize maçında çok güzel goller attı.
4: En önemlisi takımı kupa finaline taşıdı
2: tabii.
4: Son Gençler Birliği
2: tabii,
4: maçı.
2: Tabii.
4: Bir asist bir gol.
3: Duran ilk korner topunda oldu.
1: Korner topu.
3: Yani
1: oradaki gol de çok güzeldi.
3: Çok, yani çok enteresan. Var. Mesela Beşiktaş takımı mesela Olaytan, yani Göztepe'de tamam genç çalışkan ama çok kreatif oyuncu değil. Yani onu alıp 10 numara yapmaya çalıştı düşün. Elin Muçi gibi bir oyuncuya mesela Sergen Hoca sabretmedi.
4: Doğru.
3: Yani oyun yok saha içinde, organize bir oyun yok Beşiktaş'ın düşün. Yani bireysel oyuncuların performansıyla oynanan bir oyun var. Böyle bir oyunda Muçi senin için çok önemli oyuncu olması gerekir. Evet. Ha dersin ki ya benim çok doğru bir planım var, çok organizasyon bir oyunum var. Ya Muçi bir organizasyonda yok. İşte top rakipteyken pres yapmıyor gibi gibi birçok şey söylersin. Anlaşılır. Ya bir anda yok falan, neden, ne demek biliyor musun? Yani Beşiktaş oyuncusu değil, büyük takımda oynayamaz dediğin oyuncu. İşte az önce sizlerin de söylediğiniz gibi 19 puan ya.
1: Tabii.
3: 19 serbest puan ne demek ya?
1: Kullanıyor. Duran topları tabii kullanıyor. Sol kanatta oynar, sağ kanatlarda oynar. 10 numara oynar. Ya asıl mevkisi 10 numara ama. Yani hücumun her bölgesinde aktif olarak Fatih Tekke zaman zaman kullandı. Ve maksimum verim aldı. Çok değerli goller attı. Trabzonspor'a katkısı çok.
4: Kanatta oynadığı zaman çok etkili
1: olamıyor. Tabii etkili olamıyor aynen. Çünkü mecburiyetten bazen oynattı. Tabii
3: Beşiktaş'ta da orada çok oynattılar biliyorsun. Çok merkezde oynamadı. Çizgiye attılar. Sağ çizgi, sol çizgi. Tabii.
1: Aynen.
3: Yani, sağ sol çizgide oynattılar hep.
4: Ama bir Muçi için şöyle bir şey ekleyeyim. Mutlaka oyununa biraz daha kat şey yapması
1: güçlenmedi,
4: lazım.
1: Evet.
4: Çeşitlilik katması
3: özellikle
4: lazım.
3: Özellikle top rakipteyken.
4: Top rakipteykene %100 katılıyorum. Hı. Artı eğer santrofor arkası gibi oynarsa olayı sadece şutla çözmeye çalışıyor. Orada Fatih Hoca ondan daha farklı şeyler istiyor. İşte araya arkaya paslar. Mesela onları hiç tercih etmiyor. Genellikle
3: asist sayısından da belli zaten.
4: Ha, belli doğru değil mi hocam? Asisten daha doğru belli. Asist diyor.
3: Hiç, yani. Ben hiç bakmadım bile bak. İnan hocam çok yani, sevdim. Asist yani Muçi gibi oyuncu ne profiline baktığında varmış. Çok asist bir oyuncu değil.
1: Doğru.
4: Bir de şey sakatlık yaşadı hocam.
1: Tabii milli takımda.
4: O orada da bir süre kaybetti tabii. Tabelaya ciddi Arnold anlamda büyük katkı yaptı yani.
3: Ya bir de Muçi böyle hani ara anların oyuncusu ya. Yani Muçi önce mesela Muçi şöyle bakmak gerekir ya. Alex de Hacı gibi değil. Hem oynayan hem oynatan değil. Oynayan oyuncu. Evet, sizin tarif ettiğiniz. Evet, oynayan gol yapacağım, skor yapacağım. Ve Muçi gol atmadığı zaman mesela hep tartışılır sahada ya yoktu bugün falan bilmem ne. Yani mesela daha bencil oynayan, daha kendini oynayan bir oyuncu.
4: Ama geliştirebilir bence.
3: Geliştirebilir kesinlikle. Biraz daha mesela özellikle top rakipteyken biraz daha pres yapsa, o prese yardımcı olsa daha farklı bir seviyede gelebilir. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu.
4: Ki Fatih Hoca o ön alan presine çok önem veren ama çok iyi uygulayamayan
3: bir Trabzonspor var yani. Onu da söylemek gerekiyor.
4: Trabzonspor'un
3: en büyük sıkıntısı bu sene o. Pres,

0: Aynen.
1: Top çok çabuk geliyor tabii, savunmanın tabii. Üzerine.
0: Onatçı Afrika Kupası'ndayken Muçi ile Trabzonspor ayakta kaldı. O maçları kazandı. Attığı gollerle. Tabii.
2: Çok kritik goller attı.
1: Ama peki, kenarda çok şey değil.
2: Icardi'nin paylaşımına evet. Bakalım. Icardi'nin paylaşımına bakalım bir de. Sonra da bir gol krallığına bakayım. Ardından da çünkü Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını konuşacağız. Dursun Bey'in açıklamaları var, onu konuşacağız. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer ama bazı aşklar elveda demez ve yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum, harika bir ülkede olduğumu bilerek dolu bir kalple gülümseyeceğim. Bu herhalde
1: ben gidiyorum.
3: Evet. Yani. Veda. Veda.
0: Yani. River Plate'le anlaştığı 3-4 hafta önce gelmişti yani oradan haberler. Büyük bir ihtimalle bir takımla anlaştığı için gitmek istiyor. Çünkü Galatasaray'da ne Okan Hoca ne de başkanla yapılan görüşmelerde oynama garantisi verilememiş. Ya yani oynamak
2: oynama
0: istiyor.
2: Garantisi diyorum. 5 milyon falan gibi bir rakam mı önerilmiş kendisine?
0: Doğru, 3 milyon euro ve 2 milyon euro da
2: bonus. 3 bonus. Garanti,
0: gerçekleşecek
2: bonus.
0: Bonuslar yani. Onlar.
2: Kolay bonus.
0: Tabii, aynen.
2: Ama oynama garantisi nasıl verirsin? Oynama garantisi istiyormuş.
0: Ya, Osimhen varken çok zor.
3: Hele Avrupa'da yani bir kere zor hiç. Osimhen varken tek santraforla oynuyorsun zaten. Bir de işin gerçeği bir sene önce bile Avrupa maçlarının çoğunda yani son dakika falan sıkıntılı dönemde bile oyuna girdi. Yani daha önce de girmedi devre arası
2: peki,
3: falan.
2: O zaman bir başka soru geliyor hemen. Zeki sana sorayım. Şimdi Osimhen'in varlığında buraya gelmeyi kabul edecek, ikinci forvet olmayı kabul edecek bir isim Icardi gibi gole bu kadar her ne kadar fizik kalitesi düşmüş olsa da Icardi gibi böyle direkt gol vaat eden bir isim olabilir mi?
0: Ya ben öyle bir golcü alacaklarını düşünüyorum. Çünkü sakatlanıyor yani her sezon. Biz gördük ki Osimhen sakatlanıyor. Yani bir 5-6 maç kaçırabiliyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi var. Yani 12 maç Şampiyonlar Ligi evet. Biliyorsun. Yani orada yıpranıyor.
2: Hatta bir oyuncu mu iki oyuncu mu o bile tartışılır ben, belki alınması gereken.
0: Okan Hoca'nın eski öğrencisi ki ben gelebileceğini düşünmüyorum. Barcelona'nın bile listesinde Vedat Muriç'i istediğini biliyorum. Çaykur Rizespor'dan öğrencisi. Bu sene de çok
1: Barcelona'nın bir listesinde.
0: Kaç 20 golden fazla attı Mallorca'da. Bu sene iyiydi yani kariyer sezonunu yaşadı.
3: Çok iyi performans geçirdi.
0: O yüzden çok isteyen var. Yani o olabilir mi diye.
2: Yapamaz Vedat.
0: Hani bir ara Fenerbahçe'nin de devre arasında gündemine
3: geldi. Bir de gelip bekleyecek bir bench'te oturmaz yani.
0: Tabii oturmaz.
3: Şimdi o en önemli sorunu o.
0: Aynen oturmaz. Yabancı olacak ama belli ki yabancı olacak.
2: Bir oyuncu yeter mi ne dersiniz?
0: Ahmet Kutucu.
2: Mesela Bertuğ'u da çok istedi söyleniyor ama Bertuğ'un da fiyatı çok
0: Ahmet
2: yüksek.
0: Kutucu'yu da Arda Turan istiyormuş Shakhtar Donetsk'e.
2: Allah Allah.
0: Tabii oraya
1: onu Galatasaray'a gönderen de Arda
0: Turan. Tabii şimdi istiyormuş. Ya oyuncu ben al demiş. O da tabii Galatasaray'da kolaylık sağlayacak herhalde belli ki. Gidecek. O yüzden Galatasaray hani Bertuğ da olsa Deniz de olsa yine de bir yabancı santrafor alabilir. Çünkü şu da var. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi Osimhen performans gösterdi. Ocak ayında geldi bir takım dedi ki 120-130 milyon euro veriyorum. Galatasaray satabilir o zaman.
2: Doğru.
0: Yani elinde bir hazine var.
2: Bilmiyoruz. Yani belki Dünya Kupası sonrasında da
0: tabii
2: bambaşka bir şey çıkabilir
0: tabii
2: ortaya.
0: Orada, orayı kollayacaklar bence. Güney Amerika'dan,
2: peki,
0: oradan buradan.
2: Van Dijk şeyinin gayet ciddi olduğu
0: evet, ciddi,
2: bilgileri geliyor.
0: Ciddi. Başkan Dursun Özbek özel hayran olduğu için oyuncuya. Özellikle ben istiyorum demiş. Van Dijk'ı büyük bir ihtimalle alacaklar. Zaten burada da çok görüşmeler olmuş.
2: Yani Dünya Kupası'ndan önce bir açıklama ama yapabilir Galatasaray transfer sahne gibi.
0: Bernardo Silva transferi tamam. Menajeri de dün gelip kutlamaları izledi. Ya yani Bernardo Silva transferini bitirdiler. İmza aşamasına getirdiler.
2: Öyle mi?
0: Tabii. Bernardo
2: Silva. Çünkü o konu da çok sıcak.
0: 10 numaraya düşündükleri isimdi geçen yıldan beri. Bu sefer boşa çıkınca Bernardo Silva'yı transfer edelim.
1: Onu Juventus'ta istiyor değil mi?
3: Tabii,
0: istiyor ama
3: Bernardo Silva 10 numara oynamıyor.
2: Şeyi tamamlandı. Yani sözleşmesi bitiyor.
0: Tabii bitti. Bitiyor yani. Ama imza parası verecekler.
2: Yüksek bir rakam yani, böyle bir 15-20'ler falan söz konusu olabilir.
0: Ya bütçe olarak imza parası

0: parası var, menajerlik ücreti evet. var. Oyuncunun
1: yani yıllık
0: tabii, 10 milyon euronun üzerinde rakamlar bu. Bernardo Silva'ya verilecek rakamlar. E bir de imza parası var. Ama Galatasaray tabii ki Şampiyonlar Ligi için. Bir de tabii tribüne yatırım, bir de statla ilgili düşünceleri var. Planlama yapmışlar. 60 bine nasıl çıkar? İşte koltuklardaki o yeni koltuk sistemleriyle bir sürü projeleri var Galatasaray'ın. 60 bine nasıl çıkar mesela?
1: Bir Dursun
0: o,
1: Bey'in açıklamaları tabii. var mı hazırda?
0: Adada yaptığı açıklamalarda da çok
1: hazırsa bir var. Onu verelim, onun üzerine konuşalım arkadaşlar.
2: Sportif anlamda da büyük başarılara ulaştık. Erkek futbol takımımız rekorlarla dolu. 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu stadımızda kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamamız zamanı. Ama öncelikle sizlerden, başta Okan hocamız olmak üzere, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza güçlü bir alkış göndermemizi rica ediyorum. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon euro yıllık gelir seviyesine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız.
1: Buradaki en önemli ifade Avrupa'da kalıcı başarı.
0: Evet.
1: Yani işte bu sezon son 16 oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Gelecek sezonda en azından son 16 oynamalıyız. Şeyini alıyorum ben buradan. Evet. Ya da ne bileyim çeyrek final. Ama en kötü son 16. Tabii. Her sezon o pozisyonlarda olursan o zaman şeyi yükseltme ihtimali de oluyor.
0: 65 milyon euro kazandılar ya Şampiyonlar Başkan, Ligi'nden bu sezon. Tabii. 65 milyon euro.
3: Başkanın söylediği mesaj bir kere çok doğru. Bana göre her kulüp, her teknik direktör yapılan işte de herkesin böyle olması gerek. Kendiyle yarışması gerekir. Evet. Galatasaray yani kendiyle yarışırsa aynen. bu sene farz edelim çeyrek final, öbür sene yarı final. Yani böyle böyle gelişim sağlarsın. Rakibine bakarak ederek değil. Kendin her sene kendinle yarışacaksın. Kendini geliştireceksin. Başkanın altını çizdi o.
1: Güzel bir bonus var. Tabii. 5. şampiyon tabii. üst üste. Yani tabii. o da büyük bir hedef.
0: Tabii.
1: Yani yapılamayanı yapmış olalım gibi bir hedef. Yani tabii. bak 4 sene üst üste şampiyonluk bir hedef. Güzel, ciddi bir hedefti. Beşinci aynen. yapılmayan
4: ayrı şey motivasyon yani.
1: Tabii. O da büyük bir motivasyon. Geçen yıl öyleydi. Şimdi onu ortaya koyuyor. Avrupa'da başarı istikrarı diyor. Yani seyircini de taraftarını da konsolide ediyorsun.
0: Aynen.
1: Onlar da fokuslanabiliyor.
0: Geçen yıl Fatih Terim'in rekorunu egal etmek vardı. Başardılar. Şimdi geçmek var. Okan Hoca'nın yani, büyük hırs yaptı o konuda.
1: Bu konsantrasyonu da üst düzeyde tutmayı
3: bu da sana nasıl oluyor? Bu da ne oluyor? Şimdi bir başkan bunu da çok yapıyor. Yani sonuçta bir kulüpte bir ekonomik girdisi olması gerekir. Bir şey hayal kurur, bir şeyler bir satılması gerekir. Hayali bir de gerçeğe döndüren bir Galatasaray başkanı yönetimi var. Şimdi bu ne yapıyor sana? Loca geliri. Tabii. Stat türbün geliri. Bak günlük maçlık gelir. Tabii. Aynı şekilde forma şampiyonluk gibi maddeler koyarak, bir hedef koyarak
1: tabii.
3: ne yapıyor? Taraftarın bir şekilde yani çağırıyor. Diyor ki gelin buraya gerekli diyor işte maddi katkıyı Galatasaray taraftarı sağlayın, bize destek verin. Biz aynı şekilde devam edeceğiz. Siz de mutlu edeceğiz.
1: 1 milyon diyor. Forma satıldı galiba.
0: Tabii. Yani 1 milyon satıldı. Tabii.
1: Büyük rakam. Ya şimdi Sıdıkı Şerif'in formasını alır mısın tabii. ya? Gözünü seveyim. Osman
3: abi. Valla Sıdıkı Şerif'in formasını tabii. bir tek
1: ona rağmen yine 500 iyi satmış Fenerbahçe.
3: Valla Sıdıkı Şerif'in formasını bir tek ailesi almış. Ailesinin dışında kimse alan yokmuş.
1: Kim alır gözünü?
3: Hepsi Fener yolunda duruyormuş. O, ailesi almış.
4: Bir de statlarda Şampiyonlar Ligi geliri çok fark yaratıyor.
0: Localardaki koltuk sayılarını artır. Bu sene stat yetmedi. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de önemli maçlarda.
4: 30 saniyede biletler bitiyor. 60 mı düşünüyorlar? Ya bence 60, 75
0: yaptı. Hayır şimdi ayakta seyirciye izin verilmiyor. O yok. Yüzden koltukların işte bunun tabii çizimlerini hep yapmışlar. Yeni koltuklar daha geniş değil o şekilde daha, nasıl uyar?
3: Daha küçük.
0: İşte tribün bakmışlar yükselt, 2500 bir taraf.
1: Fenerbahçe şeyi yükseltiyor. Çatıyı yükseltiyor.
4: Ekliyor.
1: Yani, nasıl diyeyim onu böyle?